0: TRT dizileri, eski şimdi isim vermeyeyim aktörlerin filmleri üzerinden işte milliyetçilik, İslami jargon, İslami duruşlara ilişkin veya o dönemin başörtüsü, darbe, meclisteki başörtülü vekillerle ilişkin subliminal mesajların çokça verildiğine şahit olduk biz. Hı hı. Ama bunlara da o gün değil, bugün ayıktık. Şimdi belli bir sürecin geçmesi lazım. Devlet içindeki sistematiğin değiştiğini şuradan görebiliyoruz. Birileri dedi ki, ben tamamen kendi yorumumu yansıtıyorum. Birileri şunu istedi. Bir gücün yönettiği sistemin afişe olmasını istedi. Bak, Türkiye'de istihbarat, derin devlet, olaylar, cinayetler böyle oluyor diye birileri afişe olsun istedi. Bak, Kurtlar Vadisi bunun sadece yansıması oldu. Bu afişe olmasını isteyen güç bunu yayınlattı. Böyle bir düzen var, tüm her şey böyle oluyor, bütün suikastler böyledir, altında bunlar var, isimleri bunlardır. Bak böyle böyle böyle oldu. Ha, şimdi geldiğimiz noktadan geriye baktığımızda o ve şuna dikkat edin, şu yorumu da şuna dayanak yapıyorum. Kurtlar Vadisi özellikle milliyetçi, İslamcı yani diyebileceğimiz İslami diyelim ve Osmanlıcı bir merkezdeydi. Hatırlayın.
1: Öyleydi, evet.
0: Tabii hatırlayın. Ondan sonra işte Polat Alemdar şeye gitti. İşte Mescid-i Aksa'ya falan gitti yani. Böyle bir seri çektiler.
2: Kurtlar Vadisi, Irak, Suriye, Irak, Filistin
0: hep
2: bunları
0: Osmanlıcı.
2: Çekti.
0: Evet.
2: Bak şimdi, şöyle bir şey var. Şimdi güç dengesi değişti derken sadece Kaşık Kosunoğlu özelinde konuştuğumuz için bu adama şehit denmeli. Buna katılıyor musun?
0: Ya onu ben bilemem. Onu devlet bilir.
2: Ben
0: onu
2: böyle
0: ben
2: bir isteğim açıkçası.
0: Ben bir istihbaratçıysa eğer şehit denmesini tercih ederim tabii ki.
2: İstihbaratçı?
0: Ama onu devlet bilir. Şimdi ben bir şey diyemiyorum. Şimdi bu noktada böyle bir yapıyı görüyoruz.
3: Toparla hızlıca.
0: Ve böyle bir yapı neye karşı yayına giriyor? O bahsettiğim İslami siyasete, milliyetçi siyasete zarar vermek amacıyla subliminal mesajlar ileten TRT ve benzeri dizilere karşı böyle bir güç ortaya çıkıyor ve bu net bir kültürel iktidar değişimini gösteriyor bize ve bugün bağırsak temizleme operasyonu olduğu için hani Nihal Hanım dedi ya niye 15 sene sonra? Onu devlet bilir. Bekler.
1: Peki, anladım.
0: Tam zirveye geldiğinde der ki iktidar
1: artık. Zamanı şimdi diyorsun.
3: Tabii. Bir cümle söyleyebilir miyim?
1: Bir cümle Gaffar Yakıncı'ya bir şey soracağım. Ha,
3: kısa.
1: Ve bir video
3: Gökhan,
1: tekrar bir görüntü
3: Gökhan
1: bir programdan alıntı yapacağız.
3: Dediği gibi yani şehitlik nedir tartıştığımızda görevini yapan eski bir asker ve istihbaratçı olarak görevine devam eden bir kişi görevinden buraya devletin yargı kurumu onu çağırdı diye geldi. Yine o yargı kurumu onu tutukladı diye devletin namusunda cezaevine yatırıldı ve orada öldü.
1: Evet.
3: Bu ölüm devletin gözetimindeyken bir cinayetse şehitliği barizdir. Eğer bu soruşturma az önce konuştuğumuz gibi bir gerçeğe evrilirse rahmetlinin şehitlik makamı kendisine tevdi edilmesi gerekir.
1: Peki. Gaffar Yakınca. Hasan Atilla Uğur'u sordum. Aslında şöyle bir şey var. Onu bir izleyelim istersen. Şöyle, bu yeni bir şey değil. Mehmet Ali Birand rahmetli yıllar önce bir programda konuyu tartışıyor. Şöyle oluyor.
4: İlk Tolga Şardan yazıyor.
1: İlk yapımcı.
4: Tabii. Milliyet Gazetesi'nde
1: evet,
4: ilk Tolga Şardan
1: 32. günde ilk yapımcı olan Osman Sınav'ın Atilla Uğur'la olan konuşması Ergenekon konuşmasına girmiş. Bu bir tesadüf mü sorusuna soruluyor. Bu bir tesadüf mü diyor. Sonra dizinin başrolü Polat Alemdar karakterini canlandıran Necati Şaşmaz, Raci Şaşmaz'ın abi ya da kardeşi. Kişisel ilişkidir. Bu konuda bir şey diyemem diyerek cevap veriyor.
3: Evet.
1: Şimdi bir Hasan Atilla Uğur adı. Şu Birant'ın programındaki bölümü bir görelim mi?
5: Ben Sınav ilk yapımcısı. Atilla Uğur ile telefon konuşması Ergenekon iddianamesine girmiş. Şimdi bu ne ilgisi var? Tamamen tesadüf herhalde.
6: Onun kişisel ilişkileridir yani. Bir şey diyemeyeceğim ben o konuda. Ben Osman Sınav sadece bir yönetmenim olarak.
7: Küçücük izah edeyim. Deli Yürek Bumerang Cehennemi Diyarbakır'da çekildi.

0: dönemde bölgenin istihbarat başkanı, yani tam unvanını bilmiyorum, Atilla Uğur imiş sonradan öğrendik.
1: Ha, başkan yardımcısı.
0: Başkan yardımcısı. Yani o da Kaşif Kozinoğlu'nun kendi iç dosyalaşma, iç iletişimlerinde yazan bir bilgidir.
2: Osman Sınav.
3: Gaffar, ne diyorsun?
4: Osman Sınav diziyi neden bıraktı sorusuna...
3: Bu benimle gidecek bir sırdır dedi.
4: Evet, rahmetli Osman Sınav'ın verdiği yanıt benimle mezara gidecek bir sırdı. Bir sır olarak gitti. Yani o sırrı bilen biri var mı bilmiyoruz. Ama şu kısım tuhaf. Yani bir televizyon yapımcısı. Osman Bey bir de çok önemli bir isimdi biliyorsunuz yani yapım dünyasında. Çok önemli, çok büyük bir işi bırakıyor. Bırakabilirsiniz, satarsınız projenizi vesaire. Ama tabii bu çok böyle altın yumurtlayan tavuk gibi çok önemli bir şey.
3: Ya müthiş, tam bir şey. Niçin
4: merak
3: ediyorsunuz?
4: Adam? Sorarsınız yani tabii. Dersiniz ya işte ya falanca gazeteden niye ayrıldınız da falan yerde yazıyorsunuz değil mi? Hani o anlatırsınız bunu. Buna benzer bir şey. Ama Osman Sınav diyor ki bu benimle mezara gidecek bir sır diyor. Böyle çok şey bir laf yani, çok ağır bir laf.
3: Birçok şeyi düşündürtüyor
4: tabii, bize yani. İster istemez bir sürü de soru işareti oluşuyor. Şimdi Albay Hasan Atilla Uğur'un bir şeyler bildiği kesindir. Çünkü o olaylar sırasında orada bulunuyor. Ama demin söyledim ya, neden o bazı tapelerde geçiyor. Bir tape var mesela, dosyaya tape alınmış. Herhalde şundan dolayı alınmış. Ben o tapeyi okudum. Yani tapede bir suç unsuru yok. Yani bir yapımcı, bir yapımcı bu konuyu bilen birine bir soru soruyor. Demin dedim ya, konsept danışmanı gibi. Yani zaten şimdi konuşan kişi de kimliğini bilmiyorum. O da dizinin yapım ekibinden galiba.
5: Bahadır Özsener.
3: Bahadır burada.
5: Senaryo.
3: Senaryo yazarı. Bugün evet. İfade veren tamam. İsimlerden.
4: Genç o zaman yıllar geçti.
3: Daha genç tabii. Çok uzun bugün zaman, ifade veren isimlerden
4: çok uzun
5: şöyle
4: zaman
5: bir şey dedik.
3: Genç tamam, bir tamamlasın geliyor.
4: Hemen bitireyim. Şimdi yani şeyin dizinin nasıl olacağına dair teknik bilgiyi birilerine sorarsınız. Ve dediğim gibi 2004'te de bir rapor var. Evet. Raporu yazan Kozinoğlu. Ama şundan dolayı Kozinoğlu bu suç dünyası, yeraltı dünyası, kabadayılar alemi bunlarla ilgili de MIT'te raporlar yazan, bu davalarda ilişkisi olan bir MIT görevlisi.
3: Bazı isimler bugünlerde bakıyorum, her tarafa bakıyorum, konuşulanlara, yazılanlara, çizilenlere. Tabii bunlar ciddi iddialar, ağır iddialar. Hasan Atilla Uğur'un şeye nedir, Kozinoğlu'na ilaç verdiğini söylüyor.
4: Ya bu çok
3: bunlar
4: ağır
3: daha çok bu... FETÖ'ye yakın fikirler ve iddialar mıdır sence?
4: Ya şimdi ben hani bu tip iddialara ben rastladım ama böyle internette böyle hani evet, isimsiz evet. Şeyler
3: tabii,
4: gibi
3: iddia ziyade. Olduğu için söylüyorum mesela. Ama daha çok bu hangi aklın ürünü olarak ortaya yani... çıkar? Mesela bunu niye iddia ederler?
4: Şimdi bir defa sevgili Faruk, evvela bunun bir cinayet olduğunda bir tabii, uzlaşmamız lazım.
3: Tabii tabii.
4: Ondan sonra da kim bu işi yaptı dememiz lazım. Tabii. Yaptı yani ortada, şimdi bakın ortada olağan şüpheliler var. Yani koskoca bir FETÖ tezgahı var.
3: Tabii.
4: Koskoca bir tezgah var. Bakın şöyle söyleyeyim size, mesela bugünkü şey yaptığım konu Doktor Alp Çetiner. Doktor Alp Çetiner, Metris cezaevinin doktoruydu. Hı hı. Alp Çetiner bugün Aydınlık Gazetesi'ne konuştu. Bugün konuştu. Dedi ki, Kozinoğlu tutuklandığında evvela Metris'e gönderildi, sonra Silivri'ye sevk edildi. Metris'e geldiğinde ilk kabul muayenesini yapan kişi Doktor Alp Çetiner'dir. Diyor ki, sohbet ettik diyor.
3: Kozinoğlu'yla Alp Çetiner sohbet ediyor.
4: Evet, doktor şu anda anlatıyor. Sohbet ettim diyor. Hı. Ve bana dedi ki diyor, bu davanın şu... Bu Oda TV davası nedeniyle tutuklanmıştı. Evet. Yani casusluk suçlaması vardı üzerine. Yani devletin sırlarını açık etme suçlaması vardı. Bu davaların üç ayağı var. Ayaktan birisi benim. En önemli benim üzerime kuruyorlar. Ben mahkemede konuştuğumda hepsi çatır çatır çökecek.
3: Çökecek diyor.
4: Hatta MİT'e de dedim ki diyor, MİT'e yani kendi amirlerine. Ben bildiklerimi açıklarım. Eğer siz bu işlere müdahil olmazsanız dedim diyor. Bunu doktora söylüyor bugün. Metris cezaevi doktorunun yaptığı açıklamayı söylüyorum ben size. Yani buradaki kişi çok önemli bir kişi. Hani bunu şöyle soruları şöyle sorarsak mesela demin de hani doğal bir soru. Yani neden Hasan Atilla Uğur'a bir suikast yapılmadı da? Çünkü Hasan Atilla Uğur bir sacaya değil. Yani pek çok
3: orada
4: insan
3: bir Ergene, değil.
4: Ergenekon, Balyoz, Oda TV vesaireden pek çok insan tutuklanmıştı. Ama orada sacaya mesela İlker Başbuğ bir sacayaydı.
6: Tabii net.
4: Net sacayaydı. Kozinoğlu kimlerdir'e yanıt vermiyor da yani kimleri biri benim diyor. Evet, Kozinoğlu da öyleydi. Onun için Kozinoğlu'nun ortadan kaldırılması bir hedefti. Bundan dolayı böyle bir şey oldu. O gelelim o soruya.

0: Yani ben o soruları çok yersiz bulurum şu anda. Çünkü hani ortada fol yok, yumurta yok. Bir şey çıkarsa, yani bu şunun gibi bir şey. Ya falan yerde ben de bulunuyordum. Benim tabii ki bilgime, ifademe falan başvurulur.
1: Bu esmer melek var ya, esmer melek işi.
0: Evet.
1: Mesela bu zehirlendi diyor. Yani
2: sonradan evet, 31
1: mail atıyor Gökhan.
2: 31 Mayıs olması
0: kendisine
2: lazım.
0: Zehirlenme korkusu var.
1: Nerede o? Nerede? İşte burada.
2: 27 Nisan bu ilki.
1: Evet evet.
2: Sonra devam ediyor bu konuşmalar.
1: Diyor Esmer ki bak, Melek 27 İstanbul. Nisan 2012 gönderen Esmer Melek. Alıcı Kozinoğlu ailesinin avukatı Tuğçe Duygu Köksal. Diyor ki içerik: Duygu Hanım, ben Silivri cezaevinden yeni tahliye oldum. Bir konuyu sizinle özel konuşmak istedim ama siz umursamadınız. Konu cezaevinde ölen, öldürülen Kaşif Kozinoğlu ile ilgili. Ölümünün kalp krizi değil de zehirlenerek öldüğü. Bunu elimdeki delil ve incelemelerimle gerçeklerin ortaya çıkmasını istiyorum ama siz duyarsız kaldınız. Ölen kişi büyük bir devlet adamı ve ilgi çekmeyecek bir olay değil. Şimdi bir, avukat, ailenin avukatı neden duyarsız kalsın?
3: Hayır ama
1: yani bu kara meleğin iddiası. Esmer
3: sonra,
1: meleğin, özür dilerim.
3: Ya şöyle, sonra buluşmak yani ailenin istiyorlar.
1: Ben bir bilgi niye
3: benim okuduğum
1: ki?
3: Kadarıyla ben sonra buluşmak istiyorlar Esmer Melek'le. Buluşmak istiyor avukat. Şimdi, Esmer Melek kod adını kullanan şahısla. Yani, ama o kişi gelmiyor buluşmaya.
4: Avukat açısından dışarısı risklidir belki.
1: Bir yani bu bir biraz şey asparagas bir şey
5: şöyle,
1: gibi mi görünüyor?
5: Şöyle ifade edeyim. Onur Bey'le biz hemen birbirimize baktık. Bir kere Tuğçe Hanım ben çok iyi tanırım. Çok da saygı duyduğum
4: bir meslek. İyi bir avukat, iyi bir hukukçudur.
5: Çok iyi bir meslektaşımdır.
3: Evet. Gelmiyor zaten
5: Ahim
3: adam.
5: Ahim standartlarında bir şeydir kadın. Yani hukukçudur.
6: Kendisi sen orada de CHP'lisin.
5: Ya tamam öyleyim çok şükür. Elhamdülillah deniliyor ya. Şimdi Tuğçe Hanım aldı, yani Tuğçe Duygu Köksal aldığı hiçbir dosyada duyarsız davranmaz. Çok nitelikli çalışır, bu bir. İkincisi buradaki bu mailde, hani tanıdığım için söylüyorum, evet, adı da geçti. Bu mailde öyle dedi diye öyle demek değildir.
1: Hayır ben onu sormuyorum.
5: Ya
1: bak,
5: şuraya geleceğim. Hayır ama izleyiciyi bilgilendirin.
1: Esmer Melek.
5: Esmer Melek'in kim olduğu şu an belli değil.
1: Esmer Melek sence inandırıcı mı?
4: Hayır, bir şey bilemem, ekleyeceğim. Tabii. Çok özür dilerim. Mesela şöyle varsa.
3: Böyle biri var mı?
4: Birini bilmiyorum. Temsil ediyorsunuz. Çok önemli birisi. Ve ölüyor, öldürülüyor, bir şey var. Ve bir mail geliyor size. Diyor ki müvekkiliniz suikaste kurban gitti. Evet. Yapacağınız şey bunu araştırmaktır. Doğru. Ama böyle bu tip dosyalarda benimle şurada buluş, benimle burada buluş demek büyük bir risktir. Çok. Acemiliktir yani orada buluşmak. Gel dersin ofise. Tabii. Gerekiyorsa kayıt altına alırsın bilinçli.
5: Hazırlığını
4: eğer
5: yaparsın.
4: Karşı taraf bunu kabul etmiyorsa bir maila güvenmeniz mümkün değil. Başka hangi kumpasa dahil edildiğinizi bilemezsiniz.
2: Bilemezsiniz. Bu zaten intikal ediyor savcılığa. Evet. Tarih
4: hocam yapacağı şey ya savcı intikal gibi yapıyor aynı.
2: İntikal ediyor. Savcılık kayda değer bulunuyor. Bak
5: aynen.
2: 2012 yılından
5: sonra. Savcılık diyor ki bu yeterli bir delil değildir diyor.
2: Tarih 2012. Evet. 14 yıl evveli. Avukat hanım Tuğçe Duygu Köksal zaten savcılığa götürüyor bu meseleyi.
4: Aynen.
2: Bu konuda bir başvuru var.
5: Savcılık ne yapıyor?
2: Savcılık kayda değer buluyor. 2012'den söz ediyoruz. Bugün 2026'da tartışıyoruz bunu.
1: Evet. Enteresan. Ya bunu da bir görelim dedik. Böyle de bir durum var.
5: Şimdi şöyle bir de Faruk Bey unutmadan söyleyeyim.
1: Geliyorum.
5: Kozinoğlu'nun yargılandığı davanın hakimi ve heyeti FETÖ'den hüküm giymiş hakimler.
4: Tabii.
5: Ya yani bunu unutmayalım.
4: Tabii.
5: Öyle bir hakim ki yargılama sırasında cübbesini çıkarırdı bazen. Arkada volta atardı. Ben o duruşmalardaydım çünkü. Ya bir yürüyen hakim düşünebiliyor musun Onur? Adam kalkıyordu, yürüyordu. Anlat sen diyordu bize.
1: Onu biliyorum. Bir iki kayıt vardı. Onu
5: böyle
1: izlemiştim.
5: Gayri ciddilikte Çağlayan Adliyesi'nin göbeğinde en büyük salonda biz bu yargılamaların tarafı olduk orada. Yani çok da sağlıklı o savcıya götürdün, o hakime götürdün. Zaten araştırılmıyordu, dinlenmiyordu.
4: Sus kokmuştu.
5: Yani rahmetli Duygun Yarsuat hocamız o dosyada avukattı. Biz onu dinleyerek zaten öğrenseydik ama bir kez daha hukuk öğrenirken sen ne biliyorsun diye onun sözünü kesen savcı hakimle karşı karşıyaydık biz. Bunları da izleyiciye hatırlatmak gerekiyor o dönemin anladım, ortamı için.
1: Anladım, anladım.
0: Kozinoğlu zehirlenmekten endişe ettiği için umumiyetle
1: konserve
0: yiyormuş. Evet. Yani bu işte gene
5: cezaevi kantininden gelen ürünlerden.
0: Bir de tabii şöyle bir şey var. O dönemki tüm tutuklularla ilgili genel bir şey bu. Karavanadan çıkan yemekleri yiyorlar.
1: Evet.
0: Ama özellikle münferiden servis edilen tatlı gibi hani bireylere mahsus verilen şeyleri çöpe atıyorlar. Bundan da korkuyorlar. Korkmakta da haklılar. Çünkü sonradan şunu gördük. yani mahkeme salonunda savunma yapan kişilerin haklı olduğunu, mahkeme heyetinin tamamen düzmece delillerle kurulmuş bir operasyon heyeti, bir hainler heyeti olduğunu gördük. Yani yargılanan kişiler diyorlardı ki biz masumuz, biz suçlu değiliz. Siz suçlusunuz, siz yargılanacaksınız diyorlardı ve neticede de öyle oldu.
4: Şimdi
0: böylesi bir kumpas içinde zehirlenmekten korkar mısınız? Korkarsınız kardeşim.
1: Doğru. Gayet tabii. Çok kısa bir şey soracağım. Evet, hayır diye bir cevap alacağım. Öldürüldüğüne inanıyor musun?
5: İnanıyorum.
1: Nihal Bengüsü Karaca?
3: %70, %80.
1: Öldürüldüğüne. Onur Bey?
4: Şüphelerim var. Öldürüldüğüne ilişkin şüphelerim var. Ciddi şüphelerim var.
1: Şüpheleriniz var. Gökhan?
2: Ben inanıyorum başından beri. Anlattığım
1: Gökhan %100 inanıyor. Kesin cinayet.
5: Ben o zaman da inanıyordum. O yüzden Ertuğrul bunu direkt Akan söyledim.
6: Yani olabilir.
1: Çok temkinlisin. Olmayabilir.
2: Ki sadece ya, kaşif ya,
5: hukukçu
2: olduğu
5: delille konuşuyor.
3: Aynen öyle.
5: Ben duygusal söylüyorum orada.
1: Çok özür dilerim.
3: Hislerimizi soruyorsun sen şu an.
1: Tabii tabii. Yani.
3: Çünkü
1: ben
3: şunu hatırlatan da benim yani.
1: Hukukçu.
3: Henüz adli tıptan.
1: Yok yok, onlar değil yani. Bu, buraya kadar bir şey geldi.
5: Ama hisler. Hislerimiz nedir?
1: Dışarıdan da takip ediyorsunuz.
3: Siz öldürmüş olabilir. Ama kimin yaptığına ilişkin şey de çok karışkınız yani.
1: Ertuğrul Akar'ın kanaati böyle sanki %50 %50 gibi.
3: Hisler kadar emin değil.
6: Yani çok şey gördük, yaşadık. %50 %50 yani açıkçası. Yani
2: ama
6: artık
2: biz
6: bu konularda
2: zaten şu cinayeti işlediği demiyoruz ki.
6: Artık bu konularda ben şeyim yani, buz gibiyim. Şeyim yok yani, gördüklerimden sonra bir şey diyemiyorum. Yani daha geçen hafta biz burada bir bakanın adli tıptaki film fırıldağını öldü
5: şey. Nasıl aynı odaklar?
6: Kuriş dosyasını gördük.
2: Aynı yani, odaklar.
6: Bu ülkede biz Cumhurbaşkanı'nın yaverinin FETÖ'cü terörist olduğunu neler gördük neler. O yüzden %50 %50 aklımı kullanıyorum.
1: Gaffar Yakınca, Kaşif Kozinoğlu normal yolla mı ölmüştür, öldürülmüş müdür?
0: Öldürülmüştür, cinayettir. Bu daha evvel de yazdım, şimdi de tekrar ediyorum.
1: Net.
0: Şundan dolayı yani bir tek cinayet dosyası olarak değil. Bu toplamda FETÖ davasının bir parçasıdır ve bir terör örgütüyle ilgilidir. Böylesi bir şahsı terör örgütü hedefine koyar. Bu da sıradan bir ölüm değil. Benim kanaatime göre bu bir cinayettir.
1: Ortak peki kalıyor. O söyledikleri şey, uzasın istemiyorum. Şu ailem güvende operasyonunu da hızlıca konuşalım. Yarım saatte istiyorum da. Bugün 2 saat yayın yapacağız onun için. Mesela Mehmet Eymür'le ilgili çok olumsuz şeyler söyledi.
0: Kozinoğlu'nun kendi notlarında var mı?
1: Yani Kozinoğlu söylüyor. Tabii.
0: Kozinoğlu
1: bu,
0: diyor
1: bu
0: ki...
1: Bu şu mudur? Mesela istihbaratın içinde...
3: Birçok kişi hakkında
1: Atasagun
3: olumsuz notlar
1: var. Önemli bir isim. Evet.
3: Cumhurbaşkanı
1: Mehmet
3: Erdoğan Ali'nin de var yani notları.
1: Özür dilerim. Yani bir Eymürcüler var, bir Atasagun ekibi gibi mi? Ya da içeride bir kavgadan, içeride bir şeyden mi bahsediyorsun?
0: Şimdi Türkiye'deki bütün devlet kurumlarının, bütün güvenlik kurumlarının içine müşahhas adı FETÖ olan, genel adı da CIA, Amerikan istihbaratı olan örgütler tarafından sızıldığını ve bunun ancak 15 Temmuz 2016 ihanetinden sonra bunların kesin anlamda sökülmesi için operasyonlar yapıldığını biliyoruz. Dolayısıyla böyle bir durumda şucular buculardan ziyade belirli odaklar için çalışan ekipler olduğunu kestirmek zor değildir. MIT'i kuran Amerikan istihbaratıdır. Kurulduğu günden itibaren içine kendini yerleştirmenin bir yolunu bulmuştur. Ta bugünlere kadar yani şu olaylara kadar gelmiştir. Bugünü söylemiyorum. Biz bunları ne zaman kazıdık? 2016'dan sonra tamamını kazıma imkanı bulduk. Aynı şekilde BND'nin yani Almanların bu işe dahil olduğunu biliyoruz. Özellikle Soğuk Savaş dönemlerinde Sovyetlerin Rusya'nın sızmaya çalıştığını biliyoruz. Bugün belki hala da bunları deniyorlar. Ama içeride yani MIT içinde çatışmalar olduğunu, bu çatışmalarda çeşitli taraflar olduğunu biliyoruz. Fakat şunu da biliyoruz. Yani Mehmet Eymür nasıl yaşadı, nasıl öldü? Ben gazeteciyim, Mehmet Eymür'ü yazdım, çizdim, biliyorum. Yani Mehmet Eymür'ü bir yana koy, Kozinoğlu'nu bir yana koy. Ya değer, kıymet kaldırmaz yani. O zaman Kozinoğlu'na hain diyorlardı ama tarih bize kimin hain olduğunu gösterdi. Yani ben taraflı da konuşabilirim burada, çok rahat konuşabilirim yani. Kozinoğlu'nun Eymür'le ilgili tespitleri doğrudur, ben ona itimat ederim. Çünkü diğer söyledikleri de çıktı. Başka söylediği mevzular vardı, siyasete dair söyledikleri vardı. Şunu söylemiyorum, pozisyonel olarak yani falan kişi kötüdür, yine onu söylemiyorum. O ayrı bir konu. Hani şahsi fikirler ayrı. Peki. Ama mesela diyordu ki AK Parti içinde falan kişiler şunu yapmaya, mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan o zaman başbakanı devirmeye çalışanlar var diyordu. Notlarda var.
1: Kozinoğlu.
0: Bugün aynı kişiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı tavır alıyorlar. Aynı şekilde tavır
5: alıyorlar. Ama daha da ileriye götürelim. O notlardan zaten 6 ay sonra 6 Şubat krizi oldu. Hakan Fidan ve Erdoğan'a.
2: Tabii de Kurtlar Vadisi'nde de ona
0: Hakan
2: gönderme
0: Fidan'a
2: var.
0: Hakan Fidan ve Erdoğan'a yönelik operasyon
5: orada başarılı olunsaydı çözüm süreci yapmadı. Sebebiyle işte
3: Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhinde de çok fazla not var. Hani diğer evet, kişiler hakkındakileri kabul şimdi, edeceksek o çok riskli yani. Tamam. Oturup ağlarsınız notlar bilmiyorum ne kadar
5: anladım.
3: Doğru.
5: Zamanın darlığı
3: notlara
5: dolayısıyla
3: direkt
5: bunu
3: doğru
5: bir
3: diyemem ben şahsen.
5: Tamam. Şu ailem güvende operasyonları. Onur Bey, bu operasyonlar bir kesim tarafından tepkiyle karşılanıyor. İşte ailem güvende operasyonları. Soruşturmalarda fuhuşa aracılık veya yer temin eden kişiler, bu faaliyetlere ortam sağlandığı değerlendirilen işletmeler, müstehcen içerik üreten veya yayan şüphelilerle çocukların bu içeriklere maruz bırakılmasına yönelik faaliyetler inceleniyor diyor. Devam ediyor. 162 şüpheli burada sonuçları itibarıyla bu operasyonların bilgileri var. Ve burada ciddi bir iddia var. Şöyle deniyor mesela. İşte LGBT yani eşcinsel bireyler şunlar bunlar. İşte o gay barlar, gece kulüpleri, buralara yapılan operasyonlar. Çok acayip de görüntüler var. Şimdi arkadaşlarla epey tartıştık versek mi vermesek mi diye. Tabii rütük var, kurallar var, şu var, bu var. Bunlara riayet etmek zorundayız. Ama esas büyük iddia şu. Böyle beşer dakika konuşalım istiyorum. Çok önemli bir mesele. Dışarıdan destekleniyor deniyor bu yapılar. Yani Türkiye'de bunu nasıl ayıracağız, ne olacak? Ne düşünüyorsunuz, ne diyorsunuz bu operasyonlara? Bakın bu operasyonlardan verilebilir görüntüler. Buyurun.
4: Şöyle bakmak lazım. Bu tip şeylere böyle yandaşlık veya karşıtlık üzerine baktığınız zaman yanılıyorsunuz. Şimdi Türkiye'de şunu bir ifade etmek lazım. Ne LGBT bir birey olmak ne de eşcinsel olmak kriminal bir hadise değil. Bu insanların şahsi ister özgürlüğü diyebilirsiniz bakış açınıza göre. İster derseniz ki doğuştan olan yönelimleri diyebilirsiniz. Bu sizin bakış açınızdır, benim tamam. bakış açımdır. Buna karışamam. Ama salt böyle olmak, böyle bir yaşayış tarzına sahip olmak ceza hukukuyla terbiye edebileceğiniz bir şey değil. Önce bunu bir kenara yazalım. Buna mukabil işte RÜTİK gibi bazı kurumların bu tarz hayat tarzına ilişkin en azından yönlendirme yapılmaması için, özendirilmemesi için hassasiyet göstermesi de anlayışla karşılanır. Evet, dünyanın evet. diğer toplumlarında da bu tip regülatör kurumlar var. Bugünkü operasyona baktığımız zaman da işte değişik derneklere operasyon yapıldığını, gece kulüplerine işletmelere operasyon yapıldığını görüyoruz ama olaya ilişkin yani hangi bir mesela fuhuş için yer temini belki suç olarak değerlendirilebilir hı-hı. bir şey bu ama ne için hangi işte bir X kişisi işte Y kişisine orada servis edilmiştir onlar yer sağlamıştır falan filan buna ilişkin bir şey bilmiyorum. Sadece soruşturmada buna ilişkin soyut ifadeler var. Yani basına servis edilen görüntülerde böyle hatta sizin yayınlamadınız ama internette herkesin hakim olabileceği o görüntülerde de hani mesela işte bir Batı ülkesine gittiğiniz zaman oradaki bir işte eşcinsel barda kapının önünden geçerken bile görebileceğiniz şeyler bunlar. Tasvip etmiyor olabiliriz ama bunu ceza hukuku sopasıyla değil de belki eğitimle, belki evlatlarımızı biraz daha uzak tutarak terbiye etmeyi deneyebiliriz. Yoksa her hoşumuza gitmeyen hadise salt ceza hukukuyla terbiye edilemez. Ceza hukukunu biraz daha böyle geri plana çekmeye ihtiyacımız var. Bir de şeyi sordunuz, o bence çok önemli bir ayrıntı. Bunlar yurt dışından destekleniyor mu?
5: Evet.
4: Ya bu biraz, bu biraz problemli bence. Yani mesela düşünsenize George Soros hep öyle derler ya, milyonlarca dolar aktarıyor Türkiye'ye çocuklarımız eşcinsel olsun diye. Olmaz ki. Yani çocuklar parayla eşcinsel olmaz. Ya dediğimiz gibi bir yönelimi vardır doğuştan gelen ya bir sonradan bir özenti vesaire sebebiyle olur ama hakikaten doğru eğitimle doğru ailede büyüyen çocuklarla bu olamaz. Yani burada bir de şuna bakın derneklerin yurt dışından para alması da tek başına suç değil. Yani onu bir şekilde
5: ama neye fiille, hangi amaca hizmet ederek kullandığı kim tarafından nereden desteklendiği önemli değil ya, midir?
4: Şöyle ahlaki olarak önemlidir ve ben bununla savaşılması gerektiğini düşünüyorum. Hmm. Bunu ahlaken söylüyorum. Ve mesela bunu şunun için mesela iyi aile dernekleri kurabiliriz. İşte çocuklarımızın iyi eğitim alması için dernekler kurabiliriz de kurmalıyız da yapmalıyız da. Hani benim de mesela katkı vermeye çalıştığım bu tarz şeyler var. Evet. Sivil toplum okulları evet. var. Buna mukabil birileri de özgürlük bağlamında evet. söylüyorum. Kendilerini eşcinsel olarak ifade ediyorlarsa ve bu yaşayış tarzlarını işte empoze değil sınır o ama bu yaşayış tarzlarını koruyabilecek, örgütlenebilmelerini sağlayabilecek dernekler kuruyorlarsa da biz sevmiyor olsak bile, hı-hı. birileri sevmiyor olsak bile saygı duymak zorunda olabileceğimiz demokratik kurumlar bunlar. Hı-hı. Yani hı-hı. buradaki ayrımı Yani bir karşı taraf bir demokratik bir kurum mu? Sevseniz de sevmeseniz de, yoksa kriminal bir hadise mi, bunu ayırmaya ihtiyacınız var. Biz sanki bazen toplumsal bu soruşturmanın içeriğini bilmediğim için çok net yorum yapacak noktada değilim. Peki. Ama dediğim gibi bize sızdırılan şeyde de çok net olumlu da yapacak bir bilgi yok. Onu da söyleyeyim. Yani hani harika bir iş yapılıyor denecek bir bilgi de anladım. Şey yapılmıyor.
7: Anladım.
4: Hani
7: ya.
4: Bu tip yerlerde biraz şuna bakmaya ihtiyacımız var. Bireysel özgürlüklerle ceza hukukunu her zaman kullanamayız. Yani sevmediğimiz şeyler ceza hukukunu sopa olarak kullanılıp düzeltileceği şeyler değil.
7: Anladım.
0: Şimdi, ne olur bir şey soracağım.
7: Sanchez
0: mesela,
7: buyur.
0: Fuhuşa yönelik, müstehcenliğe yönelik ve çocukların korunması yönelik bir operasyon harika bir şey olmaz mı sence?
4: Tabii, prensip olarak
0: o zaman var demek. Kesinlikle. Harika diyebileceğim bir şey
4: şöyle,
0: var demek
4: için. Operasyon, hayır.
7: Çünkü fuhuşa yönelik operasyon.
4: Biraz daha derin bir şey söylüyorum. Bence siz bunu çok iyi anlarsınız söylediğim şu.
0: Ha, bu yani bir yani, kısmı var bu, en azından.
4: Bunun böyle lanse ediliyor olması her zaman bu çok ince çizgide yüründüğü anlamına gelmez. Bilmiyoruz demek biraz daha ahlaki
3: şimdi
4: bir yaklaşım.
3: Gece kulüpleriyle dernekleri aynı kefeye koymak.
0: Şu 4 numara, 4 numara bilemem ki Adalet Bakanlığı'nın açıklaması mı da
7: zor.
0: Yani orada, burada yani siz inanmıyorsunuz, ben inanıyorum.
4: Yok, ben
0: orada
4: inanmamak noktasında değilim.
0: Bakanın açıklamasına inanırsak
4: mesela şu var. Ama bak burada şu var. En azından basına lanse edildiği şekilde yanlışsam lütfen beni düzeltin, öğrenmeye çok açığım bu konuda. Mesela gay barın kriminalize edildi. Ben gitmem tabii ki. Sizin de gideceğinizden.
0: Ama gay barı operasyon yaptık demiyor.
4: Salt orada
0: fuhuşa
4: olması
0: yönelik yapıldı diyor. Yani şimdi
7: ama gay bar olmayabilir.
0: Başka bir barda olabilir ama, ve orada gene fuhuş olabilir.
4: Ama orada şu var. Lansman açısından yine söyleyeyim. Yani içerikten bahsetmiyorum. Görüntüden bahsediyorum. İçeriği hiçbirimiz hakim olmadığımız için. Yani LGBT artı yapıları yöneliyor olması acaba kriminal kriminal sopasını ya da ceza hukuku sopasını ahlaki konularda da kullanıyor muyuz şüphesi yaratıyor bende.
0: Ona itiraz etmedim. İtirazım harika bir şey yok deme neydi yani. Fuhuşa yönelik operasyon harika bir şeydir.
6: Vallahi bence
4: prensip olarak öyle.
0: Müstehcenliğe yönelik, hayır, çocukların hayır, koruması şöyle, harika bir şeydir.
4: Ceza hukuku, ceza hukuku
0: yani. Fuhuşun engellenmesi kötü bir şey
4: yok,
0: değil yani.
4: Şu anda bir şey. Ceza hukukunu ilgilendirir. Herhangi bir konuda operasyon yapılması harika bir şeydir.
0: Tamam.
4: Mevzu burada.
0: Burada anlaşıyoruz.
4: Evet, elbette sorayım ki canım, o zaman bir hukukçu şeyi bunu gösterir. Zaten dikkat ederseniz çizdiğim çizgi hukuki çizgiler. Yani ahlaki bir noktada ne olumlamak ne de olumlamamaya, yani bu böyle bir şey, böyle bir durumda kalmamaya çalışıyorum. Ama burada atıyorum fuhuşayı ertemin etmek suç. Çocuk müstehcenliği suç. Ama gaylik ya da lezbiyen tek
7: Onur
4: başına
7: Bey,
4: suç değil.
7: Onur
4: yani
7: Bey, suç değil zaten. Onur Bey, Onur Bey özür dilerim.
4: Yok yani. Şimdi, yazmadığı için suç
7: şimdi
4: değil.
7: Onur Bey, burada, geliyorum. Burada dışarıdan, yani çeşitli ülkelerden, buradaki bazı derneklerin ciddi anlamda finansal olarak desteklenmesi, bu normal midir diyorsunuz?
4: Yani şöyle, bunun ceza hukukunu ilgilendirir boyutunun olması için bir nedensellik bağ kurmalıyız.
7: Nedeni de şunu gösteriyorlar. Diyorlar ki bu ülkede eşcinsel eğilimin artmasına, LGBT bireylerin çoğalmasına zemin hazırlayacak çeşitli faaliyetler yapılıyor. Bunlar için işte görsel, işitsel, medyada, sosyal medyada çalışmalar yapılıyor. Bunlar için bu tür destekler veriliyor deniyor. Bu o zaman hangi kapsama girer?
4: Bunu belki de şöyle yapmalıyım. Mesela Aile ve Sosyal Bakanlığı'nın böyle bir operasyon varsa Aile ve Sosyal Bakanlığı'nın bu konudaki önlem alması idarenin mutlak yapması gereken bir şeydir. Yani toplumun temel taşı olan aileyi korumak için idare, yürütme organı bunu yapabilir.
7: Evet.
4: Ama devletimiz böyle bir operasyona karşı dururken ceza hukuku sopasını değil, idarenin o yüksek olanaklarını kullanarak bunlarla savaşmalı.
7: Anladım. Nihal Bengisu Karaca, Sanchez Amor şöyle diyor, dün gece, yani Türkiye'deki operasyonlardan bahsederek söylüyor direkt, LGBT aktivistlerine yönelik yapılan geniş çaplı tutuklamalar ve baskınlar, Türkiye'deki baskının şok edici bir şekilde, tırmanmasıdır. Bu ahlaki gündemin dayatılması, temel hakların ve uluslararası hükümlülüklerin açık bir ihlalidir ve ülkeyi karanlık bir yola sürüklemektedir.
6: Kim bu?
7: Diyor.
6: Kim bu?
7: Avrupa kim? Birliği.
0: Türkiye raportörü.
7: Türkiye raportörü.
0: Türkiye raportörü.
7: Evet. Ne diyorsun?
3: Avrupa Birliği kendisinden bekleneni yapmış yani.
7: Yani bu üzerine açıklama sence sıkıntılı, sakıncalı bir açıklama mıdır?
3: Kendi açısından normal bir açıklama ama Türkiye'nin verdiği refleks de kendi açısından normal aslında. Yani bütün evrensel değerler denilen şey ülkelere göre değişiyor. Bir kere bunun altını çizelim. Yani bir yerde korunmaya değer olan şey diğer yerde bambaşka sosyolojik katmanları deyip rahatsız edebiliyor çünkü. Burada Türkiye'de olan da bu LGBT görünürlüğüyle ilgili Türkiye'de çok fazla kitle rahatsız oluyor açıkçası.

0: bu operasyonu beğenen ve çok yerinde oldu diyecek çok fazla kişi var. Çünkü epey bir süredir bu LGBT görünürlülüğünden rahatsız oluyor insanlar. Hani bunu iyi eğridir, doğrudur, doğru yapıyorlar, kötü yapıyorlar ya da iyi yapıyorlar anlamında söylemiyorum. Ama bir rahatsızlık yarattığı kesin.
1: Halkın yani, rahatsızlığından mı bahsediyorsun?
0: Biraz halkın rahatsızlığı var ve halkın rahatsızlığı arttıkça da işte aslında gözetilmesi gereken Onur Bey'in söylediği ya bu ceza kanununda buna dair bir yasa yoksa, bir ceza yasası yoksa burada tam olarak ne cezalandırılıyor? Gay ya da lezbiyen olmak mı cezalandırılıyor? Şeklinde sorular, meşru sorular oluyor. Çünkü yani yasası olmayan bir şeyi, yani burada tam olarak cezalandırılan şey biraz muğlak. Şimdi eğer fuhuş ve fuhuşa yer temin etme meselesi ise ya da müstehcenliğin çocukları da hedef alacak şekilde yayılması ve iyi gösterilmesi, reklamının yapılması bir kampanyaya dönüşmesi ise o zaman evet o klaplar vesaireler kendi üzerlerine düşen yani kapalı kalmayıp bunun yayılmasına yayılması için de mücadele veriyorlarsa o zaman o klaplar da o hedef olmaktan
2: suç
0: kurtulamazlar.
2: Suç dairesi içine girdiler.
0: Suç dairesi içerisine evet. Girerler. Ama eğer değilse yani gay ve lezbiyen olmak ya da tek başına yani yasalarda böyle bir ceza olmamasına rağmen yasalarda bu bir suç tarifi olmamasına rağmen gay ve lezbiyen olmak suç kabul ediliyorsa ama böyle bir şey de yok. Yani yasal bir zemin yok o zaman da. Çünkü derneklere yapılan şeylerde şunu da görüyoruz. Şimdi bu derneklerin bazılarının o gay klaplarla falan hiçbir alakası yok. Onlar tamamen işte biz zulüm nasıl görmeyiz, nasıl dışlanmayız, nasıl bu cinsel kimliğimizle beraber çalışma hayatında tutunuruz vesaire işleri için çalışıyor bazı örgüt. Yani bir arada durmaya çalışıyorlar o derneklerin bazıları. Bazıları da hatta çocuğumuz eşcinsel oldu, ne yapalım, bununla nasıl mücadele edelim, üzülüyoruz. Çünkü dışlanıyorlar, biz de mi dışlayalım? Bununla psikolojik olarak nasıl mücadele edelim? Mesela Listak denilen dernek öyle bir dernek. Mesela böyle bir durumda yani aileyi korumak mevzusuysa yani o Listak'a yol gösterilebilir. Hani yanlış mı yaptığınız çocuklarınızı atın mı deniliyor yani. O zaman bunu önereceksiniz. Ya da çocuklarınızı psikiyatrlara şu yerlere götürün. Onlara psikiyatrik değerlendirme ya da işte terapi almalarını sağlayın mı diyeceksiniz. Mesela Aile Bakanlığı o ailelere ne söylüyor? Öncelikle buradan bir irade ortaya çıkmadan o tür eşcinsel insanların ailelerinin bir araya gelip tecrübe paylaşmaları, aslında travma yaşamış olanlar da var aralarında. O travmalarını paylaşmaları ile ilgili anladım. Kurulmuş bir derneği mesela neye göre operasyon yapılıyor tam
1: yani
0: olarak?
1: Yani sonuç itibarıyla
0: bir bence kriter, bir kriter sorunu var gibi görünüyor. Anladım. Yoksa değilse müstehcenliğe ve müstehcenlikten çocukların olumsuz etkilenmesiyle ilgili alınan tedbirler ve sonuçta kimsenin itiraz edeceği bir şey olmaz. Fuhuş ile direkt ilintilendirilebilen bir örgütlenme varsa bununla mücadele eden de kimse rahatsız olmaz. Gay ve lezbiyenler dahi, LGBT bireyler dahi bunlardan peki. Rahatsız olmaz ya da üzerlerine alınmazlar. Ama buradaki kriter ve standart o çizgi daha net çekilmeli ki insanlar yasalarda suç olmayan şey mi cezalandırılıyor? Şeyine kapılmasın.
1: Teşekkürler. Yiğit Acar ne diyorsun? Biraz hızlı çünkü vakit çok az.
3: Farkındayım. Ben şimdi Sayın Bakan'ın fon aktarımı aktarılıyor lafının aslında biraz daha dikkatli kullanılması gerektiği taraftarıyım. Bu fonun ne olduğu açıklanmalı ya da bu soyutluk ortadan kaldırılmalı. Evet. Şimdi fon denilen şey bu derneklerde çalışan insanlar var. Ben bu dernekleri iyi kötü biliyorum o yüzden anlatıyorum. Hı hı. Mesela bu derneklerin bağlı avukatları var bizim hı hı. Meslektaşlarımız. Oradan maaş alıyorlar ve aslında çok ciddi hukuki yardımlarda bulunuyorlar. Niye? Kendini toplumsal katmanlarda bulamamış, cinsel kimlik olarak, duygu olarak bulamamış insanlar her zaman herkese açılamıyor. Bu konuda eğitimi, formasyonu olan kişiler onlarla daha rahat iletişim kuruyor. Çünkü seks işçisi var neticede hayatın gerçeği. Eşinden zulüm görenler var. Yine bu derneklerin bazılarına sığınıyorlar.
2: Seksişçi sadece... dediğiniz fahişe değil mi? Fuhuş yapan kişi.
3: Ya ben ağır kelime kullanmıyorum.
2: Evet, biz fahişe diyoruz. Seksişçi tamam. Diye bir şey yoktur. Kusura bakma. Yıllarca ben işçi tamam. Hakları için mücadele eden biriyim. Yani beden i̇tirazım satan kişiyle tamam. İşçi aynı kefeye koyamazsın. Buna terminolojik olarak itiraz ederim hocam.
3: Tamam, olabilir ama böyle bir terminolojiyi tamam. Ben durmadım.
2: Ben itiraz yani. Ederim. Yani seksişçi diye bir kavram ben kabul etmiyorum.
3: Olur, böyle bir tamam, kavram olamaz. Ya, ne güzel etmiyorum usta. Etmiyorum. Ben edin diye tamam. Demedim ki terminoloji.
2: İtiraz ediyorum ama hayır ben etmiyorum insanlar tamam. Da etmiyor bilin diye söylüyorum.
3: Yok şimdi.
2: Çünkü yani, yıllarca topluma seks ilişkisi diye bir şey.

0: dayatılmaya çalıştı.
1: Zaffar Bey, Google'a yazın.
0: Bu terimler çok önemli hocam. Terimler çok önemli. Tamam. Kamuya açık bir televizyonda yayın yapıyor.
2: Evet. Zaffar Bey, herkes bizi izliyor. Bunu neden özellikle bu konuyu uyarıyor?
0: Seks işçisi konusu çok kabul edilebilir bir şey.
2: Öyle deyince...
0: Yani emeğiyle, alnının teriyle, namusuyla, ekmeğini kazanan adamla... bilmem ne fan sitesinde bedenini satan kişiyi aynı kefeye
3: koyamaz. Ben aynı tutuyorum dedim mi?
0: Suçludur demiyorum. Suçludur demiyorum.
3: Tamam, ben aynı tutuyorum.
0: Bu suçtur demiyorum.
3: Bu bir kavram.
0: Ama seksicisi kavram. Evet, bu liberal solun dünyaya armağan ettiği bir kavram. Çirkin bir kavram. Tamam. İfsad edici bir kavram. İtiraz ediyorum.
3: Tamam, kendini öyle görüyor. Buyurun. Ne yapayım şimdi? O yüzden onu kullanıyor.
0: Tamam, o görsün.
3: Tamam.
0: Ama koydum. Ben işçiyle onu aynı kefeye koyamam.
3: Ben de kol işçisiyle koydum.
0: Emekçiyle yan yana koyamam. Fikir işçisi, kol işçisi onunla yan yana koyamam.
3: Ama var değil mi? Böyle bir kavram var. Ben uydum.
0: Fahişi diye bir kavram var, özür dilerim. Yani o, para karşılığı.
3: O rütün işi benim değil.
0: Yapan kişi var.
3: Bak, o rütün işi benim değil şu anda. O rütün bize ceza verecek, o lafı kullanıyor.
0: Seks işçisi diyemezsiniz yani, fuhuş yapan kişi.
3: Ya hayır, ben rütün... demiyorum diyorum, Allah Allah bu kavram var diyorum.
2: Bak, hukukçu olduğum için şey yapıyorum. Gaffar Yakıncan'ın kullandığı tabir.
0: Hiçbir hukuk kitabında yok sizin kullandığınız.
2: Rütün bir kanala ceza vermesi için gerekli midir mesela?
3: Veriyor
2: ki öyle değil diyor yani.
3: Hayır, veriyor ya.
2: O bahsettiğin senin tarifini uymuyor.
3: Rütük bu kavramdan ötürü kanala ceza verir. Ama benim kullandığım kavramdan ötürü vermez. Böyle de bir farkı var.
4: Aynı şeyi ifade etmiyor musunuz?
0: Tam olarak, tam olarak.
4: Ya aynı kişiden söz etmiyor musunuz sen?
2: Hayır, hayır işte ben yani birine, hukukçu olarak bunu söylüyor şimdi.
0: Hiç evet. Hukuk kitabında
2: biz niye ceza alalım Gaffar Bey?
3: Ama o kullandı, ben ne yapayım? Bak,
2: hayır, o kullandı diye demiyorum. O diyor ki kitabında... bu budur diyor. Adı budur diyor. Senin hiçbir kullandığın yasa... yanlıştır diyor.
3: Yok hayır. Öyle değil. Benim
0: peki,
3: kullandığım terminolojide kullanılıyor.
0: Hukuk kitapta yasada ne yazıyor? Seks işçisi.
3: Vallahi bunu kullanıyorlar.
0: Yasada seks işçisi mi yazıyor?
3: Ya bu şöyle...
0: Yasalarımızda o mu yazıyor ya? Bu onu merak şöyle.
3: Yasal
0: mesela
3: onu
0: mahkemeye çıktığında şöyle mi diyorlar?
3: Hayat kadını
0: efendim,
3: kullanılıyor mesela.
0: Seks işçiliği suçundan falan da
5: niye,
0: böyle bir şey olabilir mi?
5: Erkeklerdeki versiyonuna dair bir tabir yok mu?
3: Var, jigolo. Kullanılıyor.
5: Kullanılıyor mu yasada?
3: Vallahi kullanılıyor. Ya bunun yasası yok ki şey 657 gibi bir şey değil bu. Yapmayın Allah aşkına.
6: Terminolojik hakimiyeti gerçekten.
7: Ama şey gerçekten önemli onu ben de hani işçi dendiği zaman biraz hakikaten işçiyi biraz daha aşağı çekiyoruz ama o, Yiğit Bey'in o şey de yok ama o da kastetmedi.
6: Ama Gaffar abin de
3: ya ben 1 Mayıs'ta çıktığımda aklıma başka bir şey gelmiyor arkadaşlar.
0: O yüzden Yiğit Bey'in şahsıyla ilgili değerli arkadaşlar ben ömrümü bu kavramlarla mücadele etmeye verdim.
2: Ben sendikacıyım diyor. Sendikal faaliyet.
0: Ben sendikacılık yapmadım ama işçiler için işçi, 30 yıl mücadele ettim.
3: Tamam. Ve
0: dolayısıyla işçilikle aynı şey aynı yere konulmamalı yani.
3: Bu şerhi de çok iyi anlıyorum. O yüzden diyorum.
5: Sözünü bitirsin Yiğit Bey ya.
3: Kaldı yarım.
2: Evet.
3: Haliyle bu derneklerde gidip bizim barodan hukuki yardım alamayan insanlar
2: oradan alıyor.
3: Oralardan alabiliyor. Tamam. Bunlar Beyoğlu'nda bazı yerlerde. Ben yerlerini de biliyorum. Bunları böyle barla
5: para içinde yüzüyorlarmış gibi de göstermek yanlış demek.
3: Barla işletmeyle aynı tutmak
5: fakir
3: yanlış.
5: Dernekler yani.
3: Buralar gerçekten aslında hem valiliğin dernekler masası tarafından denetlenen hem de gelen paralar hiç öyle illegal yolda değil. O derneğin tüzel kişiliği üstünden gönderilen paranın yıllardır şeffaf olduğu kurumlar. Sanki bu kurumları bir şeyi özendirmek amaçlı o alanı o parayı dökmek amaçlı yorumlamak.
4: Sevgili
3: aslında,
4: Yiğit, neden Hollanda Büyükelçiliği 3 ayrı kalemde 20'şer bin euro gönderir mesela?
3: Toplamda 2024-2026
4: arası 32 milyon liralık bir para girişi var.
3: Tamam.
4: Bu 4 derneğin
7: haberi
4: pardon,
7: var mı?
4: Var.
2: İyi bir soru ama.
3: Var olmaz mı?
4: Yani niye gönderir?
2: Bence soru Tacar, iyi bir soru
7: var
2: ama.
7: Mı burada?
4: Zaten valilik bu konuda bir araştırma yaptığında sivil toplumla ilişkiler... Evet. Bölümü bir rapor hazırlıyor 4 Eylül tarihinde. Bu rapor çıkmış. Bu rapordan alıntılayarak soruyorum. 32.1 milyon liralık bir para girişi
3: tek kalemde
4: var.
3: Şey mi?
4: Parça. 2024-2026 döneminde incelenen bir zaman dilimi
2: 30 milyon
4: var.
2: Euro.
3: 30 milyon TL.
2: TL.
4: Ben yani, hayır şunu merak ediyorum. 2-2,5 neden İsveç,
3: yıllık zamanda.
4: Neden Hollanda Büyükelçiliği yardım
3: onlar
4: eder?
3: Onlar yine bildiğim kadarıyla söyleyeyim elbet araştırılır. Avrupa Birliği'nin bu tarz fonları belli yıllarda belli ülkelerin sorumluluğuna geçiyor. Yani oradaki direkt fon aktarım var. Bir de belli ülkelerin
2: Yiğit
3: lokal...
2: Acar, Yeni Parti İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen.
3: Evet.
2: Şöyle bir şey söylüyor mesela. Ne anlıyorsun? Çok hızlı. Etki ajanlığı yasası geçmedi. Eşcinselliğe özendirme yasası geçmedi. Ama şimdi olmayan bir yasa uygulanıyor. Konu sadece ilgili derneklerin değil, tüm milletvekillerinin ve TBMM'nin sorunudur. Ne anladım buradan?
3: Yani çok daha ileriye götürmüş benim söylemek istediklerimi. Daha ileri bir noktadan açmış. Ben o kadar ileride değilim bu konuda. Ama ben şunu söylüyorum. Yani söylediği resmen şey demiş işte. Etki ajanlığı yazısı ve LGBT yazısı çıktı. Fiiliyat uygulanıyor.
2: Tamam, bir saniye.
3: Ben o yakınca... değilim. Ben hemen cümlemi...
2: Bir cümle tamam. Söyle mi geleyim hemen tamam. Hızlıca. Vakit
3: ben
2: çok az.
3: Zaten valiliğin denetiminde olan yıllardır bilinen yerlerin sanki çok büyük bir fonmuş gibi anlatılmasının sakıncalı olduğunu
2: peki.
3: Görüyorum.
2: Peki. Gafar Yakınca DEM milletvekili, DEM Parti İstanbul milletvekili Özgül Saki ya da Saki. Aileniz sizin olsun. Yani buradaki operasyonun adı...
7: Evet.
2: Neydi operasyonun tam adı?
3: Ailem güvende.
2: Ailem güvende.
7: Evet.
2: Ve sokaklar güvende operasyon. Evet. Operasyon adı bu.
7: Evet.
2: DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki diyor ki aileniz sizin olsun. Kimin nasıl yaşayacağına, kimin kiminle yan yana duracağına, kimin örgütleneceğine sizin düşmanca ahlak anlayışınız karar vermeyecek. LGBT'lileri düşmanlaştırmanızı, örgütlenme alanlarını kriminalize etmenizi ve bu politikaya itiraz edenleri gözaltına almanızı kabul etmiyoruz diyor.
7: Yani birincisi teşekkür ederiz. Ailemiz bizim olsun. Biz ailemizle mutluyuz. Kendisi de nasıl bir kabile halinde mi yaşamak istiyor, nasıl istiyorsa öyle yaşasın. Aile Türkiye'ye mahsus bir şey değil. Dünyanın tüm toplumlarında klasik olarak aileler var. İsveç'te de aileler var. İnsanlar aile kuruyor. Ve ailenin kutsiyetine inanıyorlar. Çünkü toplumun temel taşı olarak görülüyor. Yeni bir şey de değil. İsveç'te de böyle, Rusya'da da böyle, Çin'de de böyle, Türkiye'de de böyle.
2: Evet.
7: Aileniz sizin olsun. Nasıl yaşayacaksınız beyefendi ya da hanımefendi bilmiyorum. Nasıl yaşayacaksınız? Kabile olarak yaşayacaksınız. Nasıl bir şey tasarlıyorsun? Şimdi bakın. Birincisi bu hani aileyi bu şekilde küçümsemek, tahir etmek son derece yanlış. Bu doğru bir şey değil. Yani DEM Partili seçmen de aile halinde yaşıyor. Onun da ailesi var. Gitsin kendi seçmenine izah etsin bunu söyleyen milletvekili. Ya da yeni partiden de konuşan hanımefendi o da gitsin yeni partili seçmeni anlatsın. Yeni partinin seçmeni de aile halinde yaşıyor. Bunun siyasette bilgisi yok. Önce bir defa bir bunu kapatalım. Bu doğru bir bakış açısı değil. İkincisi burada yapılan operasyonlarla ilgili benim elimdeki veri Adalet Bakanlığı verisi.
2: Evet.
7: Demin onun için söyledim Onur konuşurken. Yani neye operasyon yapılmış? Fuhuş. Fuhuşa aracılık etmek, çocukları korumak, müstehcen yayın vesaire. Bunlarda itiraz edecek bir şey yok ki. Yani kimse kimseye şunu söylemiyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti şunu söylemiyor. Sen eşcinselsin. Sen falan cinsiyettesin. Onun için sana ceza veriyorum demiyor. Diyemezse zaten.
2: Konu ama öyle diyor mesela. Bak,
5: yani
2: Sezgin Tanrıkulu.
5: Nesi fuhuş aracılık
2: Sezgin etmiş. Tanrıkulu. Sezgin Tanrıkulu da şey yapmış. Bir şey paylaşmış. Daha doğrusu fikrini toplumla evet. Paylaşıyor. Ailem güvende adıyla başlatılan operasyonlar varoluşsal ve temel bir hak olan cinsel yönelim ve kimliği hedef alan toplu hukuk dışı saldırılardır diyor.
7: Şimdi,
2: saldırı diyor
7: şimdi
2: mesela.
7: Bakın, Sezgin Tanrıkulu. Siyaset böyle bir dil kullanabilir.
2: Evet.
7: Biz elimizdeki gerçeklere bakalım. Birincisi şu. 2018-2022 yılı arasında 4 yıl boyunca Türkiye'deki 22 tane cinsellikle ilgili dernek, cinsiyet derneği.
2: Hmm.
7: Adını ne korsanız koyun. Cinsiyetle ilgili dernek, 22 dernek Amerikan vakıflarından ve Avrupa'dan 20 milyon dolar aldılar. 20 milyon dolar aldı.
1: Valilik neredeydi bu sırada?
7: Ya vali, ben valinin temsilcisi değilim ki Onurcuğum. Valilikte işini yapsın. Valiye de söylüyorum işini yapsın. Vali işini yapınca da kızılıyor, yapmayınca da kızılıyor. Bak işini yapmış gene ya eleştiriyor.
2: Ben soruyorum işte. Mesela tamam. Aldı ya.
7: Şimdi
2: aldı ya. Gaffar yapıyor. Aldı ya.
7: Şimdi alması verir mi bu?
5: Kanıtlı yasa dışı değil. Kanıtlı mı bu miktar?
7: Alması yasa dışı değil.
2: Ben soruyorum.
7: Devam edin. Evet. Alması yasa dışı değil arkadaşlar. Amerikan hükümetinden yani NED'den, demokrasi şeyinden, kuruluşundan, USAID'den, bu Trump kesti ya yarınları oradan. Soros'tan, Avrupa Birliği fonlarından, İsveç hükümetinden, Hollanda Krallığından, Alman vakıflarından milyonlarca dolar para Türkiye'deki bazı insanların cinsel sıkıntılar için Türkiye'ye akıtılıyor. Ya bu yalanı kim yer arkadaşlar? Avrupalıların, Amerikalıların Soros'un bu parayı nereye, neden akıttığını biliyoruz. Sorun insanların cinsel yönelimi değil.
2: Bu Sanchez Amor'un söylediği. Bak şöyle söylüyor, ona kısa bir cevap ver, 5 dakika kaldı.
7: Hemen bitireyim.
2: Bir cümle cevap istiyorum. Mesela bu operasyonları şurada ekrana geldi. Bunları temel hak ve uluslararası yükümlülüklerin açık ihlali, hakkın ihlali olarak görüyor ve Türkiye'yi karanlık bir yere sürüklüyor.
0: Ya arkadaşlar, 9 yaşındaki bir çocuğa, 9 yaşındaki bir çocuğa cinsiyet değiştirmesi için, anne babasının bile rızası olmadan hormon verilmesini savunan bir derneğe müdahale etmek insan haklarına aykırı bir tutum mu? Böyle saçmalık olur mu? Bu dernekler bunun propagandasını yapıyor. Biraz uyanalım, aklımızı başımıza alalım. 8-9 yaşındaki çocuğa şunu söyletiyor: benim bedenim benim kararım. 9 yaşındaki çocuk, Avrupa'da bu kanunlar devreye girdi. İspanya'da devreye girdi biliyorsun. 9 yaşındaki kız çocuğuna hormon vereceksin, erkek olacak. Erkek çocuğuna hormon vereceksin, kız olacak. Ve bunu da tıbbi üst kurul kararı olmadan, sadece bir doktorun kararıyla ve bir tane çocuğun isteğiyle anne babaya da sormayacak.
7: Yine bilmediğim,
0: ya kusura bakmayın, toplumda bunun propagandasını yapıyorsanız bu toplumu ifsad etmektir. Bunun parası nereden geliyor?
2: Türkiye'de
0: bunun
2: savunan dernek var mı?
0: Var. Var olduğunu bildiğim için söylüyorum. Bunu Türkiye'de savunan dernek var. Bakmayın öyle hukuk hikayelerine. Hakkı da hukuku da Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde ararsınız. Türkiye'nin onurlu baroları var, avukatları var, dernekleri var, varoğlu var. Zaten dışarıdan böyle yardım gelmesi de anormal. Bununla ilgili de yasa çıkması lazım. Yani ben felanca derneği kurdum, efendim İzmit'teki Kanaryaları koruyacağım, bana Hollanda Krallığı para versin. Niye versin Hollanda Krallığı ya? Gavurun parasını alan gavurun kılıcını sallar kardeşim. Kural budur. Almayın parayı dışarıdan. Peki. Bu kadar basit. Peki. Yasada çıksın. Devletimiz de buna da baksın yani.
2: Peki. Ertuğrul Akar, Sanchez Amor diyor ki Türkiye karanlık bir yere doğru gidiyor.
6: Ya boş ver, o çakal çukalla bizim işimiz yok. İstediği kadar konuşsun da. Onlar Siyonistlerin, neyse. Ağır, çünkü bu konuda ağır konuşurum.
2: İki dakika.
6: Ben. Süzgeçle konuşacağım. Şimdi bir kere öncelikle bak, bu ekranlarda mesela alkol, uyuşturucu, tütün falan, bu kavramları kullanmak yasak, doğru
2: evet.
6: mu?
2: Evet.
6: Mesela bu gay, bu tarz kavramları kullanmak da yasak olmalı. Ya bu saçma bir şey.
2: Ama bir şeyi tanımlayacaksın da, yani bir şeyi
6: adlandırmayacaksın. Hayır, bir de tam LGBT de geç. Bu tür özel kavramlar toplumun ahlakını son derece bozuyor. Bu kavramların yasaklanması lazım. Buradan başlayacağız işe. İki, bak bu operasyonların... Şimdi bir kere ben devletçi bir adamım. Yani devlet ve bireysel özgürlükler yan yana geldiğinde ben devletten tarafım. Yani bu devlet kavramı içerisinde kamu düzeni, kamu sağlığı ve bunun içerisinde de aile yapısı ve ahlaki düzen de vardır. Hı. Ben net tarafımı seçerim. Hukuk mu? Kardeşim bak, burada yapılan operasyonlar bellidir. Hiç kimse ne açıklamasında, Sayın Bakan da, savcılıkta bunların cinsiyetiyle ilgili bir operasyon olduğunu söylemiyor. Bunu nereden çıkardık ki? Niye kendi kendimize yorum yapıyoruz ki? Bu neye benziyor biliyor musun?
2: Ya biz kendi kendimize ya yapmıyoruz. Ya tepkiler bu yönde.
6: Tamam, onlara söylüyorum zaten. Onlara söylüyorum zaten.
2: Bakanlığın açıklamasında da...
6: Bak Faruk abi, olay
2: evet,
6: neye benziyor?
2: Evet, evet.
6: İBB soruşturmasının siyasi olduğu algısını yaratmaya benziyor. Yani diyoruz orada da her şey siyasi, hukuki değil, Aynı algı operasyonu. Kardeşim bir kere bu iş hukuki bir iştir, bu bir. Hukuka nereden baktığınıza bağlı. Ben ahlak ve devlet tarafından bakarım. Hiç nefes aldırmaya gerek yok. Bak, bugün dünyada en liberal insanlar dahi bu pisliklerden bıkmış durumdalar. Ya Allah Kur'an'da Lut kavmi örneğini vermiş ya. Ha, biz Türkiye'de Kur'an'ı alaylı olarak tırnak içerisinde aşağıladığımız için, dikkate almadığımız için, ötekileştirdiğimiz için, öcüleştirdiğimiz için, oradaki emsal ve örnekleri almadığımız için, Batı'nın din dışı son çağ terminolojilerine demokrasi adı altında mahkum kaldığımız için bugün bu namussuz işlerin mahkumu durumundayız, konuşamıyoruz. Bireysel olarak özgürdürler demek zorundayız. Çünkü demokrasi dinini dayattılar bize. Çünkü demokrasi dini adı altında aileleri, inancı, ahlakı, şerefi, namusu yok ettiler. Bugün hiç kimse konuşamıyor korkusundan. Bu adamlar da oy alabilmek uğruna bunu yapıyorlar. Peki. Böyle Peki. aşağı seviyelere Peki. düşmeyi oy alma uğruna yapıyor. Niye Peki biliyor musun? Abi. Bak, niye biliyor musun? Çünkü ruhlarını mahkum etmişler. Kime? Allah'a değil, Kur'an'a değil, inancına değil, doğru olana, ahlaka değil. Kime? Çıkarlarına. Türkiye bunlardan temizlenecek kardeşim. Peki. Bu kadar basit.
2: Peki. Çok teşekkürler. Sevgili Gökhan, bir diğer yayında daha uzun süre vereceğim. Çok çok teşekkürler. Bütün konuklarıma teşekkür ederim. Bugün yayını bir saat erken kapatıyoruz onun için. Önümüzdeki hafta aynı saatte.
4: Ben şeyi merak ediyorum. Sanchez'in acaba cinsel kimliğine.
2: Bu arada Yiğit Acar'ın tabii özel günleri olacak. Değil mi?
3: Evet abi.
2: Sevgili Yiğit Acar'ı evlendireceğiz.
6: Ne zaman?
3: İşte, geliyor davet
2: işte, diyorsan. Evlendireceğiz işte. Mutlu olacak.
3: Hayırlı olsun.
6: Neyse bir şey diye.
5: Aile olacağız. Aile güvende.
2: Aile güvende. Aile diyorsunuz.
5: Aile güvende.
2: Bak sizin aileniz sizin olsun diyorlar ama sevgili kardeşim aileyi kuruyor.
6: Aklıma bir şey geldi.
2: Yiğit sana mutluluklar diliyorum.
3: Çok teşekkür ederim.
6: Mutluluklar.
2: Çok teşekkür ederim.
6: Fatih Star vardı ya bir tane din starda anlatıyordu din hocası. O bir gerçi dil sürçmesiydi de. Evlendim bir anda ışıklar gitti diye.
2: Peki tamam. Şimdi şöyle çok teşekkürler. Yönetmenim Kaan diyor ki hemen gitmemiz lazım.
6: Reis bekliyor.
2: Düğün müyün anlamam. Haftaya pazartesi yayındasın.
3: Buradayız nöbetteyiz.
2: Kısa bir ara.
6: Düğüne gideceğiz zaten.

Değerli konuklarımın her birine ayrı ayrı teşekkür ederim. Nedir ne değildirin sonundayız. Önümüzdeki hafta pazartesi günü yine programımız olacak. Yine konuşacağız, yine tartışacağız. Herkese güzel ve keyifli bir gece diliyorum. İyi geceler efendim.

0: Herkese merhabalar, Dünya'da Nasıl'a hoş geldiniz. Bugün hemen hemen hepimizin ortak bir derdini konuşacağız. Nasıl zayıflayacağız? Önce zayıflama ineleri hayatımıza girdi, ardından artık hapları konuşuyoruz. Peki bu hapların yan etkileri var mı? Kimler kullanabilir, kimler kullanamaz? Dünya'da kullanımı nasıl? Hepsini soracağız. Konuklarımız var stüdyoda bugün benimle birlikte. Habertürk yazarı Oray Yayın, hoş geldin Oray.
1: Hoş bulduk.
0: Koç Üniversitesi Hastanesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Dilek Yazıcı. Hoş geldiniz Dilek
2: Çok
0: Hanım.
2: Çok teşekkürler, hoş bulduk.
0: Şimdi ortak derdimiz diyoruz. Hakikaten çok konuşur olduk. Gündemimizde sürekli bu var neredeyse. Hem bizim gündemimizde hem dünya gündemimizde. Galiba artık bu bir hap atıyorum, kilo veriyorum efsanesi yavaş yavaş gerçek oluyor gibi görünüyor. Ben önce size sorarak başlayayım tabii ki. Bu ilaç öncelikle iğneyle aynı etkiye mi sahip? Bu iğnelerin üzerine bu ilaçları konuşmamızdaki en büyük neden ne? Ne olacak bu ilaçlarla hayatımızda? Biz size sorarak başlayalım.
2: Şöyle, aslında ilaç tamamen aynı mekanizma ile etki ediyor. Şu anda iki tane ilaç var. İkisi de henüz Türkiye'de kullanılmıyor. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nde bir tanesi de Avrupa'da da onay aldı. Yemeği yediğimiz zaman bağırsakta, bağırsağa geldiği zaman bir hormon salgılanır. Bunun aynı etkisini yapıyor. Ne diyor? İlk önce pankreasa diyor. Pankreasa insülin salımını arttırıyor. Dolayısıyla kan şekerini düzenliyor. Onun dışında mide boşalmasını yavaşlatıyor. Ne diyor yani? Yeter, tamam. Sen yemek aldın yeteri kadar. O yüzden birazcık yavaş yavaş şey yap. Dolayısıyla midenin boşalmasını azaltınca tabii ki daha çabuk bir doygunluk hissi oluyor. Ama en önemlisi bizim beynimizde iştahımızı kontrol eden bir merkez var. Oraya etki ediyor ve orada iştahımızı baskılıyor ve sonuç olarak çok çok daha az miktarlarda yemek yememize neden oluyor tabii.
0: Vallahi
1: ama sadece yemek yemeyi de etkilemiyor çünkü başka birçok şeyi de etkiliyor. İşte tabii. Alkolizm tedavisinde şimdi kullanılmaya başlandı. Tabii. Yani bir, genel olarak bağımlılıkla ilgili
2: tabii.
1: Ve işte alışveriş dürtüsünü etkilemeye başladı. Şimdi başka bunun sosyolojik tartışmaları
0: onları
1: oluyor.
0: Onları da mı azaltıyor?
1: Onları da azalttığına dair ciddi çünkü alışveriş yapmak da işte dopamin salgılamak da insanın kendini evet. tatmin etmesiyle ilgili yemek yemek de ona benzer bir şekilde. Ama daha önemli bir aslında şu anda Amerika'da dönen bir tartışma var. Biraz daha kısık sesle başlayan bir tartışma. Bence önümüzdeki yıllarda çok daha giderek artacak. Bu işte önce mesela insanların sosyalleştiği alanlar ne olacak? Lokantalar artık gitmiyorsak, hiçbir şey yemeyeceksek işte porsiyonlar biraz küçülmeye başlıyor. Zaten yeni kuşak hemen hemen hiç içki içmiyor. İşte Kaliforniya'da şarap bağlarını yakmaya başladılar. 2008'de çok kıymetli Kaliforniya şarapları için o bağlar kurulmuştu. Şimdi talep çok azaldığı için o bağları yakıyorlar başka şekilde o toprakları değerlendirmek için. Zaten içkide bir problem var. Bu içki isteğini azaltıyor. Şimdi sosyal ama daha önemlisi en önemli tartışma şu. İş hayatında insanların motivasyonları azalmaya başlayacak çünkü... Niye biz işe gidiyoruz? Para kazanmak için. Niye para kazanıyoruz? Bir şeyleri satın alabilmek için, değil mi? Bir yerlere gidebilmek için, yemek yiyebilmek.
0: Bütün hayatı etkileyecek o zaman.
1: Için. Şimdi pek çok şirket çalışanlarının motivasyonlarının azaldığını gözlemlemeye başladı. Çünkü ben bir şey yemek istemiyorum. İşte bir yere gitmek istemiyorum. İçki içmek istemiyorum. Evde oturmak istiyorum falan. O zaman niye çalışayım? Gibi bir zaten yeni kuşağın performansı yani bizim kuşağımıza bir önceki kuşağa kıyasla çok daha zora
0: farklı
1: gelemiyorlar. Zora gelemiyorlar diye. Çalışmayı sevmiyorlar. 15 iş değiştiriyorlar. Evet. 3 senede falan. Ondan sonra yani zaten bir iş veriyorsunuz. Her şey külfet olarak geliyor. Öyle bir problem varken şimdi de bu ilaçlarla ciddi bir bunun kültürel ve sosyolojik engellerini de bence dünya tartışmaya başlarken bir tek zayıflama da diyemeyiz buna.
2: Tabii tabii. Aslında yani zevk için yaptığınız her şeyi baskılamış oluyor. Yani zevk aldığınız, yemek için zevk alma, yemekten zevk alma, işte alkolden zevk alma. Bütün onları azaltmış oluyor. Tabii bu birazcık ütopik ama belki uzun sürede olabilecek bir şeydir ama bir yandan gıda endüstrisi de değişecek ama. Yani düşünün artık restoranlar bütün menülerini GLP'ye göre değiştirecekler.
1: Lokantalar olmaya başladı
2: evet,
1: şimdi
2: evet.
1: York'ta.
2: Yani hazır gıda endüstrisi de değişecek. Yani işte atıyorum şey koyacaklarına koydukları protein miktarını artacaklar hazır gıdalara. Yani bence bütün bu endüstrisi de değişecek bir yandan. Gıda
0: Amerika'da çok özür dilerim. Amerika'daki tartışmaları söyleyince hani burada alışık olmadığımız söylemler çok fazla gündemde gibi duruyor. Değil mi? Evet. Sanki tartışmaların merkezi gibi. Şimdi önümdeki verilerde şöyle bir şey var mesela her 7 kişiden biri Amerika'da bu ilaçları en az kullanmış diye. Bu çok yaygın geliyor benim kulağıma. Böyle bir durum var mı Amerika'da?
1: Şöyle de bir problem var. Yani bu birkaç sene öncesine kadar belli bir elite hitap eden bir ilaç da. Dolayısıyla işte aylık $1,000 alabiliyorsunuz bunu. Sigorta karşılamıyor vesaire. Şimdi giderek bunun demokratikleşmesi söz konusu. Trump geldi. Trump RX testiyle biraz ilaç fiyatlarını düştü. Her ne kadar hala Avrupa seviyesine inmese bile. Bu hapların çıkması, haplar iğnelerden çok daha ucuza temin ediliyor. Cepten ödeseniz
0: tabii,
1: bile.
0: Bir de böyle
1: sigortalar
0: bir...
1: kabul etmeye başladı. Bir de bunu aslında şimdi terminoloji de değişmeye başladı. Bu şimdi bir zayıflama ilacı olarak görünmüyor. Bu kronik obeziteyle mücadele ilacı olarak görülüyor. Yani tansiyon hastaları gibi obezitede bir hastalık olarak Dünya Sağlık Örgütü de zannedersen bu kategoride artık değerlendiriyor bunu. Yani hani 10 kilo fazlam var ben zayıflayayım gibi bir şey değil. Çünkü değil. Bu bir obezite uzun vadeli bir problemse uzun vadeli bir çözüm olarak işte her gün nasıl bir ilaç alıyorsunuz başka hastalıklar için. Bu da benzer şekilde devam ettirilecek bir şey. Ama burada bilinmeyen şey işte bu tartışma bir şu. Yani giderek daha demokratikleşeceği orası kesin. Bunun fiyatı düştükçe daha çok insana erişecek. Daha da demokratikleşmesi gerekiyor. Çünkü obezite çok ciddi bir Amerikan problemi. Bir Türk problemi de aynı zamanda. Her ne kadar üzerinde çok yeteri kadar konuşulmasa da. Ve başka problemleri de beraberinde getiriyor. İşte sağlık hizmetinde başka yükler oluyor. Mesela bu açıdan bir mucize tabir var ve sürekli bu konuşuluyor. Ve sürekli de bunun bir mucize olduğu da pompalanıyor. İşte... Bu açıdan az önce bahsettiğim o riskler işte motivasyonsuzluk gibi yan etkileri de bu bağlamda tartışılıyor. Dolayısıyla daha ya Amerika şu anda bununla işte değil mi, cinsel iktidar ilaçlarından sonraki en önemli devrim olarak bakıyorlar ama kültürel etkisi belki onlardan bile daha fazla olabileceği için de bu kadar belki gündemde.
0: Evet. Şimdi bir şey sormak istiyorum tam orayın dediği laftan hani 10 kilom var vermek istiyorum 10 kilo fazlam var. Şimdi size gelen hastalar böyle bir söylemde bulunduğunda yani 10 kilo fazlam var benim bunu vermek istiyorum. Bana hocam iğne yazın çünkü haplar şu an bizde yok değil mi?
2: Yok hayır.
0: İğneler var. Hı-hı. Yaygın da kullanımdalar yanılmıyorsam. Hı-hı. Türkiye'de de artık
1: tanıdığım aile. Bütün zenginler iğne kullanıyor. Yani Türkiye'de onu tanıdığım bütün zenginler.
0: Vallahi benim etrafımda da hayli var. Herkes erişebiliyor zannediyorum. Biraz onu konuşuruz
1: hala
0: şimdi.
1: Hala masraflı yani. Hala ucuz tabii, değil bu tabii. İlaçlar
2: hiç,
1: değil mi? Yani
2: hiç ucuz değil. Bir tedavi ya
1: Amerika'dan
2: değil.
1: Daha ucuz olmakla birlikte kesinlikle. Bayağı
2: Amerika'dan
1: pahalı.
2: Amerika'dan çok ucuz ama
1: 300-400 şey. Eurolara falan geliyor aylık yani.
0: Amerika'da ne kadar mal alıyor?
1: İşte 1000 küsür dolar sigorta karşılamıyorsa en az.
2: Amerika'da çok daha
1: pahalı. Burası için de $300, €300, şey 400 euro aylık tabii. Bir insanın bir masrafı için kolay bir
2: kolay
1: şey değil,
2: değil
1: yani.
2: Sigorta, bazı özel sigortalar geri ödeme yapıyor şu
1: Türkiye'de.
2: Anda. Türkiye'de evet.

0: Onun için de bir şart aranıyordur
1: tabii
0: herhalde.
1: Tabii ki, tabii ki. İşte orada zaten hekime gelmesi gerekiyor hastanın. Yani kendi kafasını kullanmaması gerekiyor. Ve benim karşıma bir hasta geldiği zaman ben hastayı değerlendiriyorum. Hı hı. Yani kişinin sizin söylediğiniz obezitenin bir kronik hastalık olduğu nu kesinlikle hepimizin kabul etmesi lazım. Yani artık Amerika'da Dünya Sağlık Örgütü de bunu kabul etti. Nasıl tanımlıyoruz? Vücut kütle endeksi diye bir indeks var. Bu kişinin kilo

0: boyusunun metre cinsinden boyunun karesine bölünmesiyle elde edilen bir rakam. 30 diye bir şey var. 30'un eğer 30 veya üzerindeyse bu kişide obezite var diyoruz. Hı hı. Ve 30'un üzerindeyse aslında şey verebiliyoruz. Yani ilaç tedavisi endikasyonu var. Ama bunun yanında daha fazla kilolu olup da fazla kiloya bağlı komplikasyonlar gelişmişse, işte sizin dediğiniz tansiyon yüksekliği, kolesterol yüksekliği, karaciğer yağlanması, kalp hastalığı, eğer bunlar da varsa hastada ilaç vermeyi düşünüyoruz. Ama onun dışında işte 3-5 kilo fazlan var, işte bir düğüne gideceğim, kilo vermem lazım vesaire.
1: Acil bu yazı çıkarmam lazım.
0: İnanılmaz.
1: Yani böyle şeyler geliyor mu size?
2: Onlar biliyorsun Oscar çok rejimleri geliyor. Vardı. Evet, eskiden ya. Oscar öncesinde evet. Hollywood'da değil mi? Şubat ayında yemek kesilir.
0: Evet, aynen.
2: Sonra Oscar gecesinden sonra hamburgerciye gidilirdi. Böyle meyve suyuyla. Sonra juicing, o meyve suyu modası dünya yayıldı oradan. Şimdi iğneyle.
0: İğneyle tabii ne kadar kilo vermiş ünlüler var yani evet. Şimdi onları görüyoruz. Hmm. İşte bunları yapmamak
2: ya
0: lazım.
2: Şişman rolleriyle meşhur olmuş John Goodman gibi oyuncular mesela şimdi tanınmaz hale geldiler.
0: Geldiler doğru. Yani dolayısıyla yani hastayı hekimin değerlendirip uygun olup olmadığını görerek ona göre vermesi lazım. Yani öyle 3 kilo 5 kilolarda olmaz. Kesinlikle önermiyoruz.
1: Obezite haritası geldi şimdi arkaya. Hakikaten aslında dünya genelinde fazla risk görülüyor. 1 milyardan fazla şu an obezite sorunu varmış verilere göre tüm dünyada. Bu yüksek bir rakam. Bu giderek de büyük ihtimalle artacak.
0: Tabii tabii. Yani bu 2030'larda neredeyse bütün dünya nüfusunun yarısı obeziteli olacak diye düşünülüyor.
2: Çünkü obeziteye yol açan gıdaya erişim çok daha kolay, çok tabii. daha ucuz. İyi beslenmek çok daha masraflı.
0: Ya kesinlikle
2: yani
0: öyle.
2: Şimdi sınıfsal bir şey dönüştü. Eskiden zenginler de eski resimlere falan baktığımızda şişman resmedilirdi zenginler. Böyle tabii. iyi besili insanlar.
1: Refah içerisinde olanlar.
2: Evet şimdi bütün zenginler fit, bütün fakirler şişman. Evet. Çünkü ucuz gıdaya erişim.
0: Erişmek çok zor ve ekonomik
2: ucuza,
0: değil.
2: Ucuz gıda erişmenin de böyle bir bedeli var işte.
1: Sağlıklı yaşamda
2: yani. Sağlıklı yaşam çok pahalı yani. İyi evet. bir et yemek, iyi bir yumurta yemek çok
0: kesinlikle.
2: Bunlar. Ben yani New York'ta biliyorsun sen de bunu hep konuştuk. Yumurta ciddi bir krize dönüştü. Evet, özellikle evet. bu Trump döneminde. Yani 3 dolara da var, 12 dolara da var karton, bir karton, yani bir düzine yumurta. Ama evet. ikisi arasında da ciddi bir fark var. Ve bu sadece lezzet farkı değil.
0: Kesinlikle öyle. Yani önlem için aslında çok bir şey yapılmıyor şu anda. Yapılan tek şey Allah'tan yine de tedavi edilebiliyor bir şekilde ama esas yapılması gereken şey önlem. Yani önlemediğiniz sürece yapacak hiçbir şey yok.
1: Şöyle bir genel dünyadaki kullanımına da bakarsak şimdi konuşuyoruz hem obezitenin çok arttığından bahsediyoruz hem de siz yayın açarken de bir söylemiştiniz Avrupa Birliği de şu an onay verdi diye. Şu an yine en yüksek onaylı ve en fazla kullanımını Amerika Birleşik Devletleri'nde görüyoruz, o öne çıkıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nde görüyoruz. İngiltere'de onay aldı geçtiğimiz haftalarda. Avrupa'da kısıtlı bir onayı var. Ne dersin Oray, dünya genelindeki bu kullanımı ile ilgili daha da artar mı? Nereye evrilir? Avrupa'da, ülkemizdeyi de konuşuruz şimdi
2: bir
1: üzerine.
2: Belki bir parantez açarak Amerika'da niye bu kadar yaygın evet, kullanıldığını aslında bir vurgulamak lazım.
1: Neden merkezde bu kadar Amerika?
2: Çünkü aslında bu şirketler değil mi? Bir tanesi İskandinav şirketi bu yapan, yani Amerikan şirketleri de değil bunlar. Ama Amerika ilaçlara daha çabuk onay veren bir ülke. Daha çabuk deneyen bir ülke. Pek çok şey Amerika'da gündelik hayatın parçası, mesela diş beyazlatma bantları. Avrupa'da hemen hemen hiçbir yerde görmüyorum evet. ben bunları. Mesela bu yıllardır Amerika'da kullanılıyor. İşte böyle bu gibi şeylere de çok daha kolay uyum sağlayan, hı hı. çok daha hızlı uyum sağlayan bir yer. Avrupa çok daha dirençli bu konularda. İşte mesela Fransa. Evet. Peki orada kültürel bir obezite, şişmanlığa yönelik kültürel bir fobi var. Yani hiçbir şekilde en büyük, hiçbir dayanamazlar yani şişman olduğunu bir karşısı vurgulamadan. Başkası yani mutlaka müdahale eder. Bir fobiye dönüştüğü için öyle bir problem ama aynı zamanda da işte kendi gıdaları konusunda çok daha milliyetçiler, nasıl yetiştirileceği konusunda Amerika kadar gevşek değiller.
0: Değiller evet. Bir de maliyetler açısından herhalde Amerika daha zengin ve çok daha hani kolay onay verebiliyor.
2: Öyle. Özellikle Avrupa son 20 yılda daha, çok daha arttı Amerika'nın refah seviyesi
0: arttı.
2: Tabii.
0: Bir de ama yan etkilerle ilgili şöyle bir şey var. Yani ilaçlar çıkana kadar çok belli çalışmalar ciddi, yapılıyor. Evet. Ama çıktıktan sonraki çalışmalar esas önemli. Yani ondan sonra bir rekül oluşuyor, işte yan etkiler oluşuyor. İster istemez yani daha fazla kişi kullandıkça o ilaç FDA'nın sistemi iyi aslında. Bütün yan etkiler bildiriliyor ve oradan bir şey çıkıyor. Yani daha sonra neler beklemeliyiz vesaire diye. Onları takip edilmesi önemli. Hepsi hemen çıkmıyor maalesef. Yani
1: tam oraya gelmişken bir bakalım ne gibi yan etkiler olabiliyor. Şimdi çok yaygın görünenlerde bizim karşımıza bulantı

0: gibi çıktı. Daha ciddilerde işte kusma, safra kesesi sorunu ve çok nadir de olsa ciddi bir görme sorunu. Bu biraz ürkütücü. Evet. Avustralya'da da çünkü öyle benzer bir uyarı var Avustralya'nın sağlık kuruluşundan. Böyle bir riskten endişe etmeli miyiz? Ne dersiniz bu yan etkilerle ilgili?
1: Şöyle söyleyeyim, yani ağırlıklı olarak mide bağırsak yan etkisi görüyoruz. Çünkü mide boşalmasını yavaşlatıyor dedim ya. Yani ona bağlı mide bulantısı, böyle bir rahatsızlık hissi.
2: Bazı ilaçlarda.
1: Bazı. Bir de kişiden kişiye. Yani kimde ne olacağını da çok öngöremiyoruz açıkçası. Bazen çok kötü ishaller olabiliyor. O da kişi bir şey kaçırmışsa oluyor genellikle. Biz genellikle düşük dozda başlayıp yavaş yavaş arttırdığımız zaman mide bağırsak sorunları hallediliyor. Safra kesesi sorunları önemli çünkü safra taşı veya safrada çamur olursa pankreas iltihabı yapma olasılığı var bunun. Dolayısıyla o çok önemli bir yan etki. Çok nadir ama önemli bir yan etki. Göze gelecek olursak gerçekten hem şeker hastalığı içinde kullanılıyor biliyorsunuz bu ilaçlar. Şeker hastalığında tabii göz dibinde bir damar hasarı varsa bunu kötüleştirebiliyorlar. Dolayısıyla orada daha dikkatli kullanmak lazım.
0: Bir tetikleyicilik var orada.
1: Evet. Evet. Bir de şeker hastası olmayanlarda bu sizin bahsettiğiniz optik sinir dediğimiz göz sinirine bir bası yapan ve ani görme kaybıyla giden şeyler, vakalar bildirildi. Çok seyrek. Kimle gelişeceğini çok bilmiyoruz. İşte birkaç şey var. Böyle çok damar hastalığı olan, kalp damarları tıkalı, boyun damarları tıkalı vesaire. İşte tansiyon düşüklüğü olabilen kişilerde daha çok olduğu söyleniyor ama şu anda hani çok çok böyle ilk başta işte hastayı tarayın, göz doktoru mutlaka görsün gibi bir uyarı yok.
0: Yok.
1: Ama tabii böyle bir şey olursa mutlaka bir ilacı mutlaka hemen kesip göz hekimine de danışmak lazım. Çok seyrek yan etkiler ama.
0: Var mı dünyada bildiğimiz bir örnek? Böyle hani burada bu kullanmış da başına bu gelmiş.
2: Yani Sharon Osbourne bu işte Hollywood'un en önemli kullanıcılarından bir tanesi de bu iğnenin ve sürekli yan etkilerinden bahsediyor. Mide bulantısından işte kusmalardan ama yan etkileri ödül, karşındaki ödüle değer diye de bir açıklama yaptı.
0: Ben razıyım yeter ki kilolarım gelsin.
2: Evet, yani en bilineni mesela oydu kamuoyu önünde bu yan etkilerden bahsediyor. Ama sonra zaten o ilk ve iki kuşak iğneyi kullanıyordu. Sonra yeni kuşak iğneler çıkmaya başladı. Şimdi daha da yeni şimdi üçüncü faz aşamasında olan başka
1: ya,
2: iğneler
1: o
2: var
1: o kadar
2: şu anda,
1: çok iğne
2: mi?
1: Var ki size anlatamam. Şu anda bile 200'den fazla çalışma yeni ilaç geliştiriliyor.
2: Şimdi yani her an yeni bir şey çıkabilir.
1: Çıkıyor.
2: Tabii.
1: Hani bir hormondan bahsettim. İki hormon kombinasyonu var ki o şu anda kullanılmakta. Üçlü hormon kombinasyonları getiriliyor. İşte haplar geliyor. Daha ileride işte pompadan verilen ürünler vesaire olacak. Yani çok gelişiyor
0: aslında. Çok çeşitlenecek.
2: Aslında size de sormak istiyorum. Fırsat gelmişmiş. Niye hap üretildiğini de belki bir açıklamak lazım değil mi? Yani iğne bunun birçoğu
0: vardı,
2: psikolojik olduğunu söylüyorlar aslında büyük bir çoğun. Yani hapın çünkü kolaylığı açısından
1: tabii,
2: yani pratikte. Yani, çok çünkü minicik de olsa iğneleri
1: bir de
2: görmek
1: maliyet
2: istemiyor.
1: Tabii, tabii yani sonuçta bir de iğneyi biliyorsunuz yetiştiremiyorlardı. İlk çıktığı zaman hatırlarsınız seneler önce diyabet için önce endikasyonu almıştı. Bir anda şey oldu yani bulunmaz oldu. Çünkü tabii bir de istismarda olduğu için herkes kendisi gidip aldığı için. Dolayısıyla hani üretim açısından oral hap olarak üretim çok daha kolay.
0: Erişim daha kolay.
1: Erişim
0: maliyet
1: daha kolay.
0: Daha
1: kullanım
0: kolay.
1: Daha kolay. Bir tek dezavantaj belki günlük kullanım. Yani haftalık kullanım her zaman bence daha tercih edilebilecek bir şey.
0: Bir.
2: Evet ama çok seyahat eden insanlar mesela benim gibi bir insan için işte o iğnenin lojistiği epey zor
1: tabii.
2: Yani. Haftada bir haftada en az iki tane uçağa biniyorum ben işte mesela iğne
0: tabii,
2: taşıması
0: tabii,
2: zor. Buzluk yani onu taşıyor.
1: Tabii tabii şey, soğuk sicil çok önemli
2: yani,
1: tabii. Hapın öyle bir şeysi yok.
2: Hapın öyle bir
1: yok.
2: Problem orada bir de tabii psikolojik etkisinden çok bahsediyor. Bir sürü insan kendisine iğne yapmak istemediği için.
1: Tabii.
0: Korkutucu, ürkütücü geldiği için mi?
2: Yani iğne yapmak herhalde keyifli bir şey değil. Yani minicik
1: tabii.
2: Bir iğne olsa da bu.
1: Yani biz mesela şeker hastalığında insülin tedavisi veririz ve insanlar çok şikayet, itiraz ederlerdi buna ama inanın bu iğnelerde o kadar itiraz edilmiyor. Sonu iyi oldu
2: sonu
1: için herhalde.
2: Evet, yani.
0: Her şeye katlanılıyor galiba.
1: Evet,
0: bunda.
1: Evet, aynen.
2: Ama herkeste de her iğne işlemiyor yani.
1: Tabii tabii. Yani hiç
2: işlemiyor.
1: Cevap vermeyen.
2: İlk kuşak iğneleri... Hiçbir etkisi olmayan bir sürü insan gördüm.
1: Tabii
2: ünlüler
1: ki.
2: Gördüm yani ben onun
1: tabii.
2: Yeme içme bastırma dürtüsünü meydan okuyacak kadar yiyebilirim diyenler oldu
1: tabii
2: yani.
1: Tabii kesinlikle. Herkes de başka bir molekül etki edebiliyor ki bir grup kişide de hiç etki etmiyor. Yani %10-20 hiç cevapsızlar da var.
0: Öyle mi? Yani
1: tabii,
0: hiç işe yaramayanlar da
1: hiç
0: var.
1: Hiç işe yaramıyor. Kilo alan bile var benim kullandığım hastalarımda.
0: Çok kötü bu.
2: Evet,
1: ama çok
2: duydum.
1: Nadir
2: onu
1: yani. Hani çok nadir.
0: Çok büyük bir hayal kırıklığı.

0: geldi. Peki yan etkilerinden konuşmuşken...
1: Paranla rezil olursun.
0: Tam olarak
1: çok
0: öyle olur.
1: Çok masraflı olduğu için. Evet.
0: Peki yan etkilerini hem hani öncesinde bir araştırması var anladığım kadarıyla. İlk size hasta geldiğinde yani sen kullanabilirsin ya da kullanamazsın diye baktığınız bir kriter var mı? Yani herkes kullanamaz, işte şu insanlar kullanabilir ya da bu insanlar kullanamaz gibi yine mesela... Atıyorum hamile olanlar, bazı hastalıkları olanlar ya da herhangi başka bir ilaç kullananlar. Böyle ne gibi kriterler var kullanabilmenin önünde?
2: Şöyle, kullanılması için zaten biraz önce söylediğim gibi gerçekten obezitesi olması lazım, fazla kilosu olması lazım. Genel olarak hastayı değerlendiriyoruz, komplikasyonlarını değerlendiriyoruz. Belli koşullar var. Ne bu koşullar? Eğer ki kişinin... Çok nadir bir tiroid kanseri varsa, tiroid medüller kanseri dediğimiz bir şey. Bunun bir de bir ailevi hastalıktır. Ailesine veya kendisine bu varsa vermiyoruz. Onun haricinde gebelikte tabii kullanılmıyor. Ve eğer alerji varsa kullanılmıyor. Ama bunun dışında daha önceden pankreas iltihabı geçirdiyse, eğer pankreatit geçirdiyse burada çok şartlı kullanım. Yani hani çok yakın izlem. Eğer mesela atıyorum safra kesesi taşından geçirdi ve safra kesesi alındıysa o zaman kullanılabilir ama böyle yakın takipli kullanılabilir. Gözde işte şeker hastalarında göz dibinde bir problem varsa yine yakın takipte kullanmak lazım. Ama hani kullanmayacağımız durumlar sadece tiroidin o belli tür bir kanseri ve gebelik aslında.
0: Geri kalanlar da her türlü etkiye razı oluyor dedik.
2: Evet, ama doktor kontrolünde tabii yani takiple yapılması gerekiyor.
0: Hep konuşurken konu da Hollywood filmlerine geliyor. Az önce de yine hani arada kaçtık. Çünkü hakikaten herhalde en fazla popüler olmasının nedenlerinden birisi bu oldu değil mi? Başta Amerika'da. Bu hangi isimler öne çıktı, en çok konuşuldu, kitleleri yönlendirdi? Galiba herhalde Oprah vardır bunların içerisinde.
1: Oprah çok ilginç bir figür. Çünkü Oprah'ın kilo meselesi bir milli dava hep Amerika'da. Amerika yıllardan çocukken de işte... Büyüdüğümde televizyonda Oprah'ı izlemek hep işte halkla birlikte hep büyüyünce zayıflayacak mı zayıflamayacak mı beyinler ölçerdi. Ondan sonra canlı yayınlarda hep bir zayıfladı.
0: Ama bu ilk çok defa... kötü bir psikolojik şiddet evet. değil mi?
1: Yani bu ama kendisi bunu çok ciddi ama mesele etti. Burada tabii mesele bir de şu ya Oprah evet yani hep zaten bir kilosuyla problemi olduğu biliniyordu ve hep bunu bir milli mesele haline getirdi. Fakat son yıllarda bu body positive hareketi evet. başlamıştı. Yani nedir? Şişman güzeldir diye özetleyebileceğim. İşte Lizzo mesela bunlardan bir tanesiydi. İşte rap yıldızı. Mesela onlar bu iğneyi kullanmaya başladıktan sonra bu body positive denilen bu şişman güzeldir hareketi birden çökmeye başladı. Yani kimse bundan bahsetmiyor. Demek ki şu ortaya çıkıyor. Kimse şişman olmaktan mutlu değilmiş. Yani bu body positivity işte hani Victoria's Secret daha böyle toplu modeller kullanmaya evet, başlamıştı. Doğru. İşte bakıyorsunuz Barbie daha böyle şişman Barbie'ler üretmeye başladılar. Hmm. Ama kimse bunları istemiyormuş meğer. Yani bir yalanmış bu aslında ortaya çıktı bu iğnelerle. Bir de etkisi şöyle mesela Oprah hiçbir zaman bunu reddetmedi. Her zaman bundan bahsediyorduk. Daha evvel işte başka zayıflama programlarıyla da çalışıyordu. Şimdi iğneyi de hep bunu açık yani kamuoyunun gözünde. Ama mesela bu Amy Schumer gibi komedyenler, onlar bir de işte komedyen hem de şişman kız falan rolleriyle ünlü olmuş birisi. Şimdi tanınamayacak bir hale geldi. Mesela ona çok ciddi de bir tepki var. Çünkü ya bizi bir yandan da insanlar kendilerini aldatılmış hissediyorlar. Çünkü gayet mutluydun, gayet ünlüydün. Hayatın çok iyi gidiyordu. Böyle romantik komedi filmleri çekiyordun. Ve işte çok yakışıklı erkekler o filmlerde sana aşık oluyordu. Ondan sonra şimdi demek ki hiç memnun değil misin? Yani bize bir yalan mı söyledin diye de tepki çeken çok fazla insan oldu. İşte. Ama aklımıza gelebilecek benim için en şaşırtıcı olanlardan bir tanesi işte John Goodman. Bu Roseanne evet. dizisiyle meşhur olan. Ama suratı falan belli bir yaştan sonra bu kadar kilo verince yani çok çökmeye başladı. Belki çok sağlıksızdı o kadar kilolu olması. Ama bu kadar belki zayıflaması da ne kadar... hem imajıyla ne kadar kabul edilebilir o bilinmez.
0: Bir değişiklik evet. yaratıyor. Bazı evet. kullanılanlarda bir yüz, çöken bir yüz oluştuğu oluyor. Yönünde de bir
1: zaten
0: şey çıkıyor.
1: Zaten onun da bir kültürel oluyor. Adı da çıktı zaten.
0: Evet, yani. Evet bunu kullanmayayım evet. dedim ama.
2: Evet, evet. Yani çünkü cilt altı yağ dokusu da azalıyor. Ve özellikle hani kas kaybı da oluyor ya, yani kilo verdiğiniz zaman verdiğiniz kilonun dörtte birini şeyden yağsız kitleden kaybediyorsunuz. Yani kastan kaybediyorsunuz. Dolayısıyla o kas kaybı ile birlikte o çökkünlük eğer spor da yapmıyorsa, egzersiz de yapmıyorsa kişi yeteri kadar protein almıyorsa çok belirgin oluyor. Bir yaştan sonra da işte

0: sarkopeni diyoruz biz buna aslında, kas kaybı, kas kuvvetsizliği. Çok böyle hızlı kilo verilmesini çok da fazla, yani hani kişiyi sağlıklı tutacak kiloya kadar vermek aslında.
1: Peki ne yapmaları gerekiyor? Yani mesela 60 yaşında birden 30 kilo veren bir insanın ne yapması?
0: 60 yaş yaşlı değil yalnız.
1: 70 diyorum. Yani evet, artık yaşlı insanlar daha uzun yaşıyorlar sonuçta.
0: Evet, evet, evet.
1: Ama şundan dolayı diyorum, şu 60 yaş 20 yaşta değil. Yani metabolizma tabii, ister istemez yavaşlıyor dolayısıyla. Yani bir de 60 yaşında ne bileyim... ağırlık kaldırmak, koşu yapmak 20 yaşına kadar da kolay olmadığı
0: tabii
1: için.
0: Tabii kesinlikle öyle, ama yine de yani bir egzersiz programı kişinin yapabileceği şekilde belirlenmesi lazım. Aslında ideal olarak biz ilacı verdiğimiz zaman hem bir diyetisyenle çalışmak hem de bir egzersiz uzmanıyla çalışmak lazım. Yani işte hastaya yapabileceği kadar bir egzersiz önermek lazım. Ondan sonra mümkün olduğu kadar fonksiyonel, kaslarını kuvvetlendirecek egzersizler yapmak lazım. Ve protein alımı çok önemli. Yani işte yaklaşık kiloya 1-1.2 gram kadar protein. Tabii bu ilaçların bir şeysi şöyle oluyor. Proteinden çok böyle almak istemiyorlar. Çok da bir şey yemek istemedikleri için oradan biraz geri kalınılıyor. Dolayısıyla hani kas kaybı çok daha fazla olabiliyor. Mümkün olduğu kadar protein alımını teşvik etmek lazım.
1: Ben bunu aslında size bilerek sordum. Biraz da tuzak aslında hazırladım. Ne? Çünkü şundan dolayı, şimdi diyetisyen gerekiyor dediniz. Bir tane bir egzersiz yapmak gerekiyor. Bir egzersiz uzmanıyla çalışmak gerekiyor. Protein, şimdi iyi bir somon, ne bileyim iyi protein değil mi?
0: Tabii yani, yani işte çok pahalı oraya
1: çok
0: geliyor
1: pahalı,
0: diyorsunuz.
1: Çok pahalıya geliyor. Dolayısıyla burada yani zayıflamak biraz daha, bir kez daha onun sınıfsal bir ayrıma dönüştüğünü görmeye başladık. Yani iğne tamam hadi 300-400 euroyu biriktirdin. Ama onunla bitmiyor bu. Yani, giderek de bir bence uçurum zaten ciddi anlamda bir gelir adaletsizliği dünyada varken bu gözle görülür şekilde daha da artmaya başlayacak. Çünkü hakikaten evet, yani bir tane atçım 65 yaşındaki bir sokağa gidip böyle rahat rahat
0: tabii
1: spor yapın. Bir uzmanla çalışmak lazım değil mi? Dizi daha hassas, toparlanması çok daha zor olacak. Bunların hepsi para demek.
2: Tabii.
1: Bunlar ucuz şeyler değil.
0: Evet, ama yani en azından şöyle düşünün. Tabii ki öyle, ama sonrasından oluşabilecek bir kalp hastalığının, kalp hastasına bağlı gelişebilecek diğer yüklerin engellemiş oluyorsunuz. Onu azaltmış oluyorsunuz.
2: Geleceğe yatırım.
0: Tabii maliyetli
1: yani bir kalp
0: ama...
1: kalp hastalığının tedavisi de ucuz değil.
0: Değil yani sonuç olarak.
2: Maalesef. Şimdi mesela doktorla gitmek gerekiyor diyorsunuz. Bir de bir yandan hani böyle doktora ulaşmadan reçetesiz satım alanlar da var değil mi? Hem bizim ülkemizde hem yani var. Bir de dünyadaki kullanımını konuşuruz reçeteye bağlı. Bizde reçeteye bağlı değil.
0: Değil değil. Maalesef değil.
2: O kontrol altında da değil böyle olduğu
0: tabii,
2: zaman.
0: Tabii.
2: Nelere dikkat etmek lazım o zaman, öyle kafaya göre gidip almak tehlikeli sonuçlara da yol açabilir.
0: Tabii ki öyle. Yani reçetesiz olması zaten bunun bir hastalık olarak kabul edilmediğini ve hani zayıflama iğnesi demek zaten ya da zayıflama hapı demek çok uygun değil. Bunlar ilaç aslında. Hani zayıflama iğnesi dediğiniz zaman sanki böyle bir aktardan aldığınız eskiden altın çiçeği şeyler
1: vardı,
0: falan vardı.
1: Uyduruk şeyler değil
0: sanki
1: mi?
0: Öyle evet, bir şey gibi algılanıyor.
1: Falan.
0: Evet, yani bu bir ilaç. Reçeteli satılması lazım. Kişiler
1: kronik
0: kendi
1: obeziteyle mücadele ilacı.
0: Kesinlikle öyle. Evet. Obezite tedavisine kullanılan bir ilaç. Kişi kendisi aldığı zaman ne görüyoruz? Birden en yüksek dozdan başlıyor. Mide bulantısı, kusma, kusmaya bağlı sıvı kaybı. Hastaneye yatanlar, böbrek yetmezliğine girenler. Yani bu kendi kendine kullanılacak bir ilaç değil. Onun dışında söylediğiniz gibi çok hızlı kilo kayıpları, o hızlı kilo kayıplarıyla safra kesesi taşları, ondan sonra işte kas erimeleri vesaire çok ciddi komplikasyonlar oluyor. Bir de pat diye bırakıyorlar. Pat diye bırakınca da pat diye daha fazla
2: geri alıyorlar.
0: 2-3 katı geri alıyorlar.
2: Hocam yönetmenim saniyeden bir soru geldi.
0: Peki.
2: Sormak istiyorum
0: tabii
2: size.
0: Tabii ki.
2: Biz bu ilaca bağışıklılık kazanıyor muyuz? Yani vücut buna bağışıklılık kazanıyor bir yerden sonra içsek de fayda etmediği oluyor mu kilo almamak için derler?
0: Şöyle böyle bir şey gösterilmedi daha, ama kişi için doğru dozu bulmak gerekiyor. Yani belli bir yerden sonra düşük dozda başlıyoruz dedim ya, hı hı. Yükselttikçe birazcık daha yükseltme ihtiyacı da olabiliyor. Bağışıklık olarak söylememek lazım ama bazen doz artırma ihtiyacı olabiliyor. Bir de biz tabii ki normal vücudun salgıladığı hormondan çok daha yüksek şeyler de veriyoruz buna. Dolayısıyla vücudun bu açıdan şeysi, yani iştah merkezleri falan ilacı bıraktığınız zaman

0: çok daha fazla iştah arttırarak tepki verebiliyor.
1: Ama sonsuza kadar kullanamayız değil mi bunları?
0: Yani şimdi kronik
2: yağ hastalığı... Sonsuza kadar kullanalım diyorlar.
1: Yani bu iş kronik... Bazı kullananlar ben bunu bırakmak istemiyorum. Hiç çok güzel böyle diyor mesela.
0: Yani sonuçta sizin tansiyon yüksekliğiniz varsa, hipertansiyonunuz varsa ömür boyu ilaç kullanıyorsunuz. Evet. Şekeriniz varsa ömür boyu ilaç kullanıyorsunuz. Dolayısıyla aslında burada bunu yani...
2: Peki bir kez daha altını çizelim çünkü bu bir hastalık ve bu bir uzun vadeli bir hastalık ve uzun vadeli bir tedavi gerektiren bir hastalık olduğu için. Bunu yani değil mi insülinden farklı ya da işte...
0: Tabii ki kesinlikle
2: farklı,
0: öyle yani.
2: Diyabetten farklı değerlendirmemek
0: hiçbir
2: gerekiyor.
0: Hiçbir şekilde.
1: Peki diyelim ki hasta ideal kilosuna ulaştı ama bırakması da riskli. Devam et yani ben yoksa hedefimi belirledim, hedefime ulaştım artık bırakabilirim noktasına mı geliyoruz yoksa devam etmesi gerekebilir mi?
0: Şöyle şimdi onu bütün dünyada bunun nasıl idame edileceğiyle ilgili bütün uzmanlar bunu şu anda düşünüyor. Yani belli bir süre kullanmak mutlaka lazım. Diyelim ki ideal kilosuna geldi. Aslında hedef ideal kilo da değil yani hedef. Mesela şeyi varsa, geceleri horluyorsa, uyku apnesi varsa onun azalması veya işte tansiyonu yüksekse tansiyon ilacını bile azaltıyorsunuz. Dolayısıyla hastanın daha kaliteli, daha sağlıklı olmasını sağlamak.
1: Kilonun ulaştığı sıkıntıları ortadan kaldırmak aslında.
0: Buna geldikten sonra şöyle değişik yöntemler öneriliyor. Ya işte ilacın aralığını yani işte haftada bir değil de iki haftada bir, ayda bir yapmak. Şimdi bu haplardan bir tanesi nispeten birazcık daha az etkili ama idamede o kullanılabilir deniyor. Dolayısıyla hastanın takipte olması çok önemli. Yani kesilebilir ama kestikten sonra tekrar bir artma, işte kilo artışı veya bir komplikasyon çıkışı durumunda hızlı bir şekilde müdahale etmesi gerekir. Yani ideal olarak aslında ömür boyu bir şekilde belli
1: kontrol altında
0: değişik formülasyonlarla kullanılacak gibi gözüküyor.
1: Bu dünyadaki kullanım reçeteye bağlı mı Oray? Özellikle Amerika'da.
2: Amerika'da reçeteye bağlı ama tabii bir de bu telehealth sistemleri şimdi oluştu. Yani uzaktan video konferansla doktor bu işte cinsel ilaçlar, saç ekimi vesaire saç çıkartmak için böyle bir ciddi bir endüstri oluştu şimdi. Yani işte halka açık bu şirketlerin bazıları. Oralardan şöyle bir uyduruk bir görüşme yapar gibi oluyorsunuz. Bazen hiç görüşmüyorsunuz. İşte fotoğraf yolluyorsunuz falan. Bir tane bir doktor. Evet adı doktor. Ama nerede olduğunu bilmiyorsunuz bir doktor.
1: Ama ilacı
2: hiçbir
1: yazıyor.
2: Hiçbir zaman görmediniz. Evet dijital olarak yazıyor ve postayla da geliyor. Bazıları jenerik olarak bunu sattıkları için çok daha kolay. Çok daha ucuz ulaşılması. Zaten postayla alışveriş çok yaygın olduğu için Amerika'da. İşte tuvalet kağıdı bile herkes posta işte. İnternetten ısmarlıyorlar Amerika'da. Tabii. İlaçla kapının önüne kadar geliyor. Bu hiç hayatınız boyunca hiçbir zaman görmediğiniz ve görmeyeceğiniz bir doktor tarafından. Yani reçete de çok kolay değil. Başka ilaçlarda da aslında çok zor değil. Pardon reçete de çok zor değil. Ve başka ilaçlarda da çok zor değil. Yani şöyle şeyler hep oldu yani doktorların benim de başıma geldi. Başka ne istersin diye açık açık sorduklarını biliyoruz.
1: Rahatlıkla veriyor yani oradan.
2: Yani evet biraz pazarlığa bağlı doktora. Hani çok daha... fonksiyonun dışında kullanmak isteyenler reçeteli ilaçları almasının çok zor olduğu bir ülke değil. İşin ilginç tarafı Fransa bu konularda çok daha katı bir ülkeydi. Uzun süre sadece işte bu tip 2 diyabetlere veriliyordu bunlar ama mesela son bir yılda yavaş yavaş önermeye başladı doktorlar bunu. Evet. Orada da yani Amerika'daki, işte İngiltere'de ciddi anlamda şimdi değil mi? Orada da bir hap zannedersem onaylandı.
0: Yeni onaylandı.
2: Orada da çok yaygın kullanılıyor. Yani Anglo-Sakson kültür farkı ama kıta Avrupa'sında direnç de biraz kırılmaya başlandı. Burada da şuna ben daha çok güveniyorum. Şimdi Fransız doktorlarına biraz daha fazla güveniyorum. Fransız sağlık hizmetine biraz daha fazla güveniyorum. Onlar bile bunu vermeye başladılarsa belki hakikaten yani uzun vadede korkacağımız bir şey varsa daha belki az korkabiliriz gibi şey diyebilirim. Biraz daha çünkü oranın en azından Avrupa Birliği'nin kriterlerini değerlendirmelerine biraz daha fazla güveniyorum ben Amerika'dan.
0: Evet,
2: Amerika'nın
0: evet.
2: daha esnek olduğunu düşünüyorum pek çok konuda.
0: Evet.
2: Ve daha da yalan söylediğinde biliyoruz geçmişten Amerika'nın pek çok konuda.
0: Yani 2005'ten beri kullanılıyor bu grup ilaç yani sonuç olarak aslında
2: yeni de değil.
0: Çok da yeni değil yani elimizde giderek de daha fazla veri birikiyor. O yüzden hani kontrollü kullandığı sürece
2: ama
0: herhal...
2: 2005'ten bu yana mesela bu işte koronavirüsünde çıkan aşılarla da çıkmış. Yani bu aşılar uzun yıllardır aslında çalışılan aşılar. Evet. Bir hafta değil mi ortaya çıkmadı bunlar ama değişen bu ilaca yönelik komplo teorileri çok fazla artmaya başladığı için dünyada bir kuşkuculuk, aşı karşıtı.
0: Evet.
2: Şimdi bu böyle bir kültürel bir ister istemez alttan da çalışan bir damar var.
0: Tabii yani bir de çok...
2: Herkes de etkileniyor ki ben bile bazen
0: etkileniyorum. Çok etkileniyor. Bir de çok sosyal medyada, çok medyatik oldu artık bunlar. Ve çok ciddi bir problem oldu.

0: için. O yüzden de böyle çok fazla uğraşılıyor aslında bir yandan.
1: Yani siz şimdi 20 yıllık aslında bir ilaçtan bahsediyoruz.
0: Tabii
1: yani bu,
0: ki.
1: Belki bir yıldır biz bunu kullanıyoruz ya da 2 yıldır piyasadalar belki ama bir geçmişi var sonuçta.
0: Geçmişi
1: bir günde
0: var tabii.
1: Bir günde bulunmuyor bu ilaçlar.
0: Aynen yani diyabet tedavisinde çok uzun zamandır kullanıyoruz bu grup ilaçları.
2: Bu ilaçlarla ilgili peki ben şunu da söylemek istiyorum. Bu aslında artık dev bir pazar demek ilaç şirketleri evet. için. Hani pek çok ilaç var dediniz az önce de geliştirilmeye de devam ediyor. Yenileri çıkacak vesaire. Dünya Sağlık Örgütü'nün şöyle bir açıklaması vardı. 2030'da obezitenin işte küresel maliyeti 3 trilyon dolara ulaşacak. Buna karşı ilaç şirketlerine çağrı yapılıyor. Bu ilaçları geliştirmeleri için. Artık bu dev şirketler arasında bir savaşa yol açar mı? Yani önümüzdeki yıllarda böyle bir rekabet ortamı yaratır mı? Ne dersiniz?
1: Ondan önce bu küresel maliyet tam olarak ne demek? Onu bize söyler misin? Yani, obezitenin küresel maliyeti ne demek?
0: Şimdi obezitenin kendi yarattığı hastalıklara, komplikasyonlara bağlı olarak maliyet. Yani kişinin hastalığa bağlı işte hastaneye yatışları, çıkışları, ilaç ödemeleri vesaire. Bir de indirekt maliyetler var. Kişi obezeli olduğu için işte ne bileyim hasta oluyor, işine gidemiyor. Veya erken emekli olmak zorunda kalıyor. Ve dolayısıyla şeyden düşüyor yani sosyal hayattan düşüyor. Bütün bunların hepsi obezitenin maliyeti olarak kabul ediliyor aslında. Dolayısıyla hani sadece hastalığın kendi maliyeti değil de indirekt şeyleri de düşünmek lazım. Yani firmalar tabii ki çok fazla firma var şu anda ilaç geliştiren. Rekabet olacaktır. Rekabet olsun çok daha yeni, çok daha iyi, çok daha etkileri olan ilaçlar olsun. Şimdi değişik kombinasyonlar var diyorum. Bazı ilaçlar mesela sadece karaciğer yağlanmasına iyi geliyor. Bazı ilaçlar mesela kalp açısından daha iyi geliyor. Dolayısıyla hani uzun dönem için bunları zaten geliştirsinler, geliştirmeye de çalışsınlar ki hani işe yarasın.
2: Ne dersin oraya?
1: Ama bu şirketlerin halka açık şirketler olduğunu da unutmayalım.
0: Tabii.
1: Yani bu özellikle zayıflama ya da işte kronik obeziteyle mücadele ilaçla GLP-1 ilaçların çıkmasıyla birlikte çok kişi de bu şirketler üzerinden çok para kazandı ve de kaybetti.
0: Tabii.
1: Böyle bir boyutu olduğu da unutulması bunun.
2: Her kesimi etkileyen, herkese etkileyen bir durum evet. haline gelmiş. Hocam kapatmadan yani bu ilaçları kullanmak isteyenlere vereceğiniz bir mesaj olur mu? Hem yönlendirmek olabilir, hem yapılan yanlışlardan kaçınmalarını sağlamak olabilir. Ne söylemek istersiniz?
1: Ben de şunu eklemek istiyorum. Tabii. Pek çok kişi de diyor ki ya ben diyor kendi işte özellikle bu iğne karşıtları tutsunlar kırtlı boğazlarını yemesinler diyor.
2: Evet. Çok mu zor diyorlar?
1: Ben de biliyorum yememeyi yani.
0: Yani ya o gerçekten çok çok yani acımasız bir şey. Çünkü gerçekten obeziteyle mücadele eden o kadar çok kişi görüyorum ki ben. Mümkün değil. Yani o iştahlarını kontrol edebilmek o kadar zor oluyor ki. Dolayısıyla yani şimdi bir çare olarak görüyorlar. Şimdiye kadar sadece işte az ye, ondan sonra niye yapamıyorsun? Bir ön yargımız da vardı. Bizim hekim olarak da ön yargımız vardı. Bütün halkta da bu ön yargı var ama olmuyor yani sonuçta bu bir hastalık.
2: Bu bir hastalık diyorsunuz. Bu bir irade sorunu değil o zaman.
0: Değil, kesinlikle
2: yani
0: değil.
2: Bireyin elinde olan bir durum değil.
1: Gören çok insan var. Bunu bir yani özellikle bunların hiçbiri de şişman insanlar değil tabii
0: değil,
1: onu söyleyen.
0: Değil,
1: yani
0: değil,
1: irade olduğunu tamam ben diyor tutuyorum ben yemiyorum diyor sen de o zaman yeme diyor ama beyin farklı işliyor şimdi. Mesela belki o alkolik ama şişman birisi alkolik olmayabilir.
0: Tabii.
1: O zaman sen de ona o zaman içki içme diyemiyorsun. Yataktan kalkınca içki içmeye başlıyor. Bu da bir bozukluk değil
0: kesinlikle
1: mi?
0: Kesinlikle öyle. Yani bu
1: keyfi
0: tamamen
1: şeyler değil bunlar.
0: Ön yargı. Yani bu zaten ilk yapmamız gereken şey bunun sizin söylediğiniz gibi bu kronik bir hastalık bu. Buna bütün halkın, bütün toplumun buna inanması lazım. Ve kimsenin birbirini yargılamaması gerekiyor bu konuda. Yani olmuyor çünkü. Gerçekten.
1: Her zaman yargılayacaklar.
0: Evet evet onlar doğru öyle. Ama yani kişilerin de yapması gereken bunun bir hastalık olduğunu bilip hekime başvurup hekim takibinde ilaç kullanmaları ama sadece ilaç da değil tabii. İlaç sadece bir yardımcı aslında. İlacı kullanırken iştah kontrolü daha kolay olacağı için işte sağlıklı beslenme alışkanlıklarını da kazanmaları gerekiyor. Veya işte egzersizi yapabildikleri kadar yapmaları gerekiyor. Yani sadece ilaca güvenip değil bütün bunları bir arada yapmaları gerekiyor.
1: Aşağı.
0: Bir de psikolojik şey de çok önemli. Yani hani duygusal açlık var. Hani bunu da birazcık buna da yönelmek lazım. Aslında bir psikolog takibi de yani bir tane daha kalem ekliyorum ama

0: Yani çünkü alışkanlık değiştiriyorsunuz. Yani 40 yıllık alışkanlığınızı pat diye değiştirmek mümkün değil ki. Orada bir şekilde davranış tedavisi de yapmak lazım.
1: Ama iyi ki vurguladınız çünkü bunun psikolojik etkenleri bence çok daha
0: çok
1: önümüzdeki
0: önemli.
1: Dönemde tartışılacak. İlk başta konuştuğumuz şey oydu, yani motivasyonsuzluk, alışveriş isteğinin azalması gibi şeyler. Yani hayatı değiştirecek pek çok yani yeni bir aksa sanki dünya bu ilaçlarla gidiyor gibi gözüküyor. Yani sadece bu zayıflama, kilo kaybetmek değil, aslında bir kültürün dönüşümü de denilebilir. Mutlaka bence psikolojik etkileri. Şimdi
0: kesinlikle.
1: Değil mi? İş yerinde mesela bu tartışılmaya başlandı.
2: Tabii. Doğru. Yeni bir dönüşümden geçiyoruz o zaman diyebiliriz belki. Eklemek istediğiniz bir şey var mıdır?
0: Yok. Yani sadece herkese sağlıklı bir yaşam diliyorum. Ve mutlaka obezitesi olan bireylerin de fazla kilosu olanların da hekim takibinde gerekirse ilaç kullanımından fayda göreceğini söylemek istiyorum.
1: Ben devletlerin gıdaya erişim konusunda biraz daha proaktif davranmaları gerektiğini ve gıda şirketlerine bu kadar kolay teslim olmamaları gerektiğini düşünüyorum. Yani çok daha denetimler arttırılmalı, kullanılan yağlar, katkı maddeleri konusunda. Mesela burada işte Türkiye Cumhuriyeti'nde işte Emin Erdoğan mesela bunu bir misyon haline getirdi. Hı hı. Bence çok daha bunun yaygınlaşması gereken bir şey, sağlıklı beslenmenin yaygınlaşması. Bu şirketlere de özellikle hazır gıda şirketlerine ya da paketle satılan gıdaları marketlere çok daha ciddi bir denetimin getirilmesi gerektiğini, bazı maddelerin ciddi anlamda yasaklanması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda hayatım boyunca devlet müdahalesine karşı çıkmış bir insan olarak devlet müdahalesinin ne kadar önemli olduğunu ve bazı şeylerin serbest piyasaya bırakılmaması gerektiğini düşünüyorum. Ben çünkü serbest piyasa her zaman karlılığı öne çıkaracaktır. Biliyorsun pek çok pakette çikolatalı yazamıyorlar şimdi çünkü çikolata değil ama çikolata tadına benzer şeyler koyuyorlar vesaire. Tereyağı kullanmıyorlar vesaire vesaire. Bence burada devletin eli gerekiyor.
0: Şeyi de ekleyeyim, Sağlık Bakanlığı'nın çok güzel bir müdahale planı var bununla ilgili.
1: Evet.
0: Ve onunla ilgili de gerçekten hani şirketlerle de mücadele ettiklerini biliyorum.
1: Ne güzel.
0: Yani eminim bir zaman başarıya ulaşacaklardır.
2: Çok teşekkür ederim. Sağ olun Profesör Doktor Dilek Yazıcı ve Oray'ın bizimle birlikteydi. Önemli mesajlar verdiler. Hocamın da dediği gibi sağlıklı bir yaşam dileyelim herkese. Bu haftalık kapatalım. Haftaya yeniden buluşalım. Şimdilik hoşçakalın.

0: Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 25, Kocaeli yağmurlu 25 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu ve güneşli, İzmir 30, Muğla 30 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 31, Isparta yağmurlu 29 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 24, Trabzon yağmurlu 23 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 26, Kayseri güneşli 29 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 27, Van güneşli 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 36, Şanlıurfa güneşli 35 derece.
1: Bazı işaretler yol gösterir. Bazen masum bir oyunun içinde fark ederiz onları. Bazen sevgi sandığımız bir duyguda. Bazen de endişeli bir bakışta. Şiddet bir anda ortaya çıkmaz. Küçük işaretlerle belirir. Fark etmek,

0: dur demektir. Şiddeti önlemek için işareti fark et.
1: Habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Tuğba Södekoğlu Kınay'la gün başlıyor. Sena Alkan'la para gündem. Selen Gül Dayıoğlu'yla spor bülteni. Serap Belet'le gün ortası. Ayşe Süberker'le haber hattı. Dilek Gül'le HT 360. Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk manşet. Semiha Şahin, Esra Toptaş, akşam haberleri. Faruk Aksoy'la ana haber. Evren Aydın'la gece raporu. Ahmet Arı, Nurdan Hüsrev, gece bülteni. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

0: Habertürk ekranlarından günaydınlar değerli izleyiciler. Bugün 15 Eylül Salı sabahındayız ve saatlerimiz 5'e yaklaşırken yurttan dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Yalova'da kaybolan öğretmen İlhan Algın Kaplan'dan maalesef ki acı haber geldi. Algın Kaplan'ın cenazesi İznik Gölü'nde bulundu. Algın Kaplan'ın babası oğlumdan bir süredir haber alamıyordu. Tek yaşayan oğlunu evinde de bulamayınca ekiplere haber verdi. 42 yaşındaki öğretmenin cep telefonu Gölyaka sahilinden sinyal verdi. Aracı da göl kenarında bulundu. Dalgıç polisler gölde aramaya çalışmasına başladı ve aramalarda da öğretmenin cansız bedenine ulaşıldı. Iğdır'daki bir apartmanda mikrodalgadan çıkan yangın tüm katı sardı. Binada yaşayan 18 kişi dumandan etkilendi.
1: Kimi sakince yürüyerek çıktı. Kimi balkonlarında kurtarılmayı bekledi.
2: Hemen ambulans, hemen ambulans.
1: Kiminin yardımına ise itfaiye ekipleri koştu.
3: Şurayı boşaltabilir miyiz? Boşalttılar burayı.
1: Yangının adresi Iğdır. 6 katlı bir binada aşırı ısınan bir mikrodalga fırın patladı. Mutfaktan alevler yükseldi, dairenin tamamını sardı. Yangını görenler ihbarda bulunsa da apartmanın çevresine park eden araçlar vardı. Bu da itfaiyenin işini zorlaştırdı. Alevlere müdahale etmek isteyen itfaiyeciler yan binanın ikinci katına hortum çekti. Komşu binaların balkonlarından yangınla mücadele sürdü.
3: Acele et biraz.
1: Dairelerinde mahsur kalanların yardımına koşuldu. İtfaiye araçlarının sepetleriyle apartman sakinlerinin tahliyesi sağlandı. Biri çocuk, 18 kişi dumandan etkilendi. Yaralılara ilk tedaviyi olay yerine giden ambulanslar yaptı. Yangına dair inceleme başlatıldı.
0: Adana'da 6 yaşındaki bir çocuğa açılan ateşin ardından ağabeyi çıktı. Çocuğa saldıran ağabey tutuklandı. Yüreğir'de yaşayan 6 yaşındaki çocuk evinde silahlı ateş edilmiş halde bulundu. Ekiplere haber verildi. Çocuk hastaneye kaldırıldı. Polis saldırıyı araştırmaya başladı. Çocuğa ateş eden kişinin ağabeyi olduğu belirlendi. Ağabeyi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'da gençlerle buluştu. Artık terör diye bir şey kalmadı diyen Erdoğan'ın Türkiye'nin bölgeye ağırlığını koyduğunu ifade etti. Mekke savunma

0: Anlaşmasına değindi. İslam dünyasının yaşadığı sıkıntıları aşmak istiyoruz dedi.
1: Türkiye'nin kaptan köşküne sizler geçeceksiniz. 86 milyonun yanı sıra ümidini Türkiye'ye bağlamış yüz milyonlarca mazlumun emanetini de sizler yükleneceksiniz.
2: Yüz milyonların emaneti gençlerde olacak dedi. Türkiye'yi daha iyi yerlere getireceksiniz mesajını verdi.
1: İnanıyorum ki hepiniz taşıdığınız bu mesuliyetin bilinciyle ülkemize ve milletimize en güzel şekilde hizmet edecek, Türkiye'yi her kulvarda çok daha iyi yerlere getireceksiniz.
2: Erdoğan, Samsun'da gençlerle buluşma programına katıldı, gençlerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, bir gencin sorduğu terörsüz Türkiye sürecine ilişkin soruyu yanıtladı.
1: Bölgelerde terörden yana sıkıntılarımız çok büyüktü. Ama Allah'a hamdolsun şu anda Güneydoğu Anadolu'da, Doğu Anadolu'da artık terör diye bir şey kalmadı. Yaylalarda otlaklar bayağı hareketli, canlı. Bu otlaklarda artık benim Güneydoğu, Doğu Anadolu'daki kardeşlerim rahatlıkla buralara çıkabiliyorlar.
2: Suudi Arabistan ve Pakistan'la imzalanan Mekke Anlaşması'nı da değerlendirdi.
1: İslam dünyası ve bizler Türkiye olarak İslam dünyasının yaşadığı bu sıkıntıları inşallah bir an önce aşalım diyoruz. Ve bunu aşmak için de Türkiye artık bölgeye ağırlığını koydu ve koyuyor. Ve koyacağız. İşi hafife alamayız. Çünkü Türkiye'den beklentiler çok. Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye bir araya geldik ve bir adım attık. Attığımız adım işte bu üç ülke bir araya gelsin ve attığımız bu adımla inşallah İslam dünyasına buradan bir sinyal verelim. Güzel gelişmeler var. Bunu da başaracağız.
2: Erdoğan gençlerle birlikte gidiyorum gündüz gece ve çay elinden öteye türküsünü de söyledi.
1: Gündüz gece, gündüz gece.
0: CHP mutlak mutlak kararına yönelik Yargıtay'a yapılan temyiz başvurusundan feragat etti. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, kurultay sürecini geciktirebileceği gerekçesiyle başvurunun geri çekildiğini duyurdu. Yeni Parti'den de CHP'nin feragat adımına dair açıklama geldi.
2: Kurultay sürecini geciktirebileceği gerekçe gösterildi. CHP, mutlak mutlak kararına yönelik Yargıtay'a yapılan temyiz başvurusundan feragat etti. Gelişmeyi parti sözcüsü Müslüm Sarı duyurdu.
3: Temyiz incelemesinin uzun sürmesinin kurultay sürecini geciktirebileceği değerlendirilerek alınan bu karar doğrultusunda CHP adına yapılmış temyiz başvurusundan feragat edilmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi bundan sonraki süreçte de örgütün iradesi ve partinin demokratik işleyişi doğrultusunda kurultay sürecinin en kısa sürede ve sağlıklı biçimde tamamlanması için çalışmalarını sürdürecektir.
2: Sarı sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Temyize taraf olan Özgür Özel ve ekibinin CHP'den istifa ederek taraf olma durumunun ortadan kalktığını ifade etti. CHP'de mutlak mutlak kararına karşı yapılan 5 temyiz başvurusundan 3'ü daha önce geri çekilmişti. Başvuruculardan Kamile Bahar Özel, Yılmaz Özkanat ve Hatip Arslan, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne dilekçe vererek mutlak mutlak kararına yönelik temyiz başvurusundan feragat etmişti. Yeni Parti'den de CHP'nin feragat adımına dair değerlendirme geldi.
4: Siyasi anlamda biz korkuyoruz, biz Yargıtay kararı sonucunda bu koltuklarımızdan olacağımızı fark ettik. Bugüne kadar direniyorduk.

0: Yargıtay görmesin diye. Şimdi Yargıtay'ın göreceğini anladık. Dosyayı Yargıtay'ın önünden kaçırıyoruz demek.
1: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma o dönemin ünlü dizisi Kurtlar Vadisi'ne uzandı. Dizinin 3 senaristi Silivri Adliyesi'nde bilgi sahibi sıfatıyla ifade verdi.
2: Kurtlar Vadisi dizisi 15 yıl sonra soruşturmaya konu oldu. Dizinin senaristleri eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili ifade verdi.
3: Yazılı basın açıklamamızı yapılır arkadaşlar.
2: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sürüyor. Başsavcılık, Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ı bilgi sahibi sıfatıyla adliyeye çağırdı. Üç senarist öğle saatlerinde ifade vermek üzere Silivri Adliyesi'ndeydi.
4: Kaşif Kozinoğlu mu aktarıyor? Neler söylersiniz?
5: Evet, tamam.
2: Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın ifade işlemleri yaklaşık 2,5 saat sürdü. Üç isim açıklama yapmadan ayrıldı.
4: Raci Bey, bir şeyler söylemek ister misiniz?
2: Peki, başsavcılık senaristlerin ifadesini neden aldı? Kurtlar Vadisi dizisinin 2011 yılında yayınlanan bölümlerinde yer alan Kazım Kaşifoğlu karakteriyle Kaşif Kozinoğlu arasındaki benzerlikler o dönemde dikkat çekmişti. Dizinin 10 Kasım 2011 tarihli 136. bölümünde Kazım Kaşifoğlu karakteri ölümle tehdit edildi. Bu bölümün yayınlanmasından 2 gün sonra eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu cezaevinde hayatını kaybetti. 139. bölümde ise Kazım Kaşifoğlu'nun nasıl öldüğü anlatılıyordu. Ölüm şeklinde yine dikkat çeken benzerlikler vardı. Savcılık senaryoyla gerçek ölüm arasındaki bağı araştırıyor.
1: Yaz tatili bitti. 17 milyon öğrenci sınıfları yeniden doldurdu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı başladı. Öğrenci ve velilerde ilk ders zilinin çalması nedeniyle heyecan vardı.
6: Gel yavrum.
7: Tatil nasıl geçti?
8: Çok güzel geçti. Gezdik, dolaştık, oyun oynadık. Ama okulun açılması iyi oldu.
9: LGS senemiz. Hocalar zaten bunun için uyardı da. Zor, stresli geçecek bir dönem bizi bekliyor.
10: Kimi heyecanlıydı, kimi stresli. Yaz tatili sona erdi. Milyonlarca öğrenci sınıfları yeniden doldurdu.
11: Gezdik, eğlendik. Yani gayet de tadını çıkarttık.
7: Heyecanlı mısın okula başlayacağınız?
11: Çok heyecanlıyım.
7: Yaz bitti ve o tanıdık heyecan yeniden başladı. Sabah erken kalkıldı, üniformalar giyildi ve çantalar hazırlandı. Milyonlarca öğrenci tatilin ardından yeniden ders başı yaptı.
12: Birazcık garip hissediyorum. Yeni ortam, yeni arkadaşlar.
7: Özledin mi okulu peki?
12: Çok özledim.
10: Okulların açılmasıyla veliler de öğrenciler kadar heyecanlıydı.
7: Çok heyecanlıyım, endişeliyim, mutluyum. O kadar karışık ki hepsi.
13: İlk günümüz. Heyecanlıyız tabii çocuklarla birlikte.
10: 2026-2027 eğitim öğretim dönemi bazı yeniliklerle açıldı. Velilerin görüşmelerini internet üzerinden planlamasına olanak sağlayan okul randevu sistemi devreye girdi. Bu yılın teması ise marifin kalbinde oyun olarak belirlendi. Okulların açılmasıyla trafik denetimleri de artırıldı. Okul çevrelerinde servis araçları tek tek kontrol edildi.
14: Ekiplerin trafik denetiminde emniyetin birden fazla birimi yer aldı. Trafik ekiplerinin yanı sıra çocuk şube, narkotik ekipleri ve asayiş ekipleri de denetime katıldı.
10: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle öğretmenlerin ve bakanlık personelinin cep telefonlarına video mesaj gönderdi.
15: Okullarımızın koridorları yeniden cıvıl cıvıl çocuk sesleriyle doluyor. Anneler ve babalar, evlerinin en kıymetli varlıklarını ellerinize teslim ediyor. Fakat asıl büyük emaneti o çocukların bizzat kendilerinden alıyorsunuz. Onlar meraklarını, uçsuz bucaksız hayallerini, heyecanlarını sizin şefkatinize bırakıyor.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeni eğitim öğretim yılı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Eğitim bir ülkenin yalnızca müfredatı değildir, sınav sonucu değildir, diploma sayısı hiç değildir. Gençlere kendi ülkelerinde kurabilecekleri bir gelecek de verilmelidir dedi.
16: Eğitim bir ülkenin yalnızca

0: ya müfredatı değildir. Sınav sonucu değildir. Diploma sayısı hiç değildir. Bir milletin kendisine ve yarınına duyduğu güvenin adıdır.
1: Yeni eğitim öğretim yılı ile ilgili bu mesajları verdi. Gençlere yalnızca diploma değil, kendi ülkelerinde kurabilecekleri bir gelecekte verilmeli dedi.
0: Çocuklarımızın yetenekleri erken yaşta görülmeli. Mesleki eğitim, yüksek öğretim ve istihdam ihtiyacı birlikte planlanmalıdır. Gençlerimize yalnızca diploma değil, kendi ülkelerinde kurabilecekleri bir gelecek de verilmelidir. Çocuklarımız hijyenik olmayan koşullarda okullarına gidiyorlar. Okullarımızda yeterli ve kalıcı temizlik personeli istihdam edilmemektedir.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin genel merkezinde kameraların karşısına geçti. Milli eğitim partiler üstü bir anlayışla ele alınmak zorundadır ifadesini kullandı.
0: Bir ülkenin en kıymetli varlığı evlatlarıdır. Onun için eğitim bir bakanlığın yıllık faaliyet raporuna sığdırılacak bir kalem değildir. Milli eğitim partiler üstü bir anlayışla ele alınmak zorundadır. Milli eğitim devlet aklı işidir, vicdan işidir. Bakanlığın adındaki milli sözcüğünün amacı da budur.
2: Türkiye'ye gönüllü teşekkürler Vakfı Mütevelli Eğitim Başkanı Bilal Erdoğan Diyarbakır'da çeşitli etkinliklere katıldı. Terörsüz Türkiye sürecine değinen Erdoğan, eğer maksadımız birliğimiz, beraberliğimizse herkes elini taşın altına koymalı dedi.
3: Çok teşekkür
4: ederim. Aslında bugün Diyarbakır'da olmamızdan temel maksat bu topraklarda kardeşliği, birliği hakim kılmamız. Çok önemli ve özellikle çocuklarımızın geleceği için önemli.
1: Okul ve esnafı ziyaret etti, terörsüz Türkiye sürecine değindi.
4: Sürdürülen terörsüz Türkiye süreci bölgemizde olup bitenlerle birlikte değerlendirildiği zaman Türkiye'nin geleceği için, Türkiye'nin bu bölgede barışı temin eden ülkelerden en başta geleni olması için biz bunu çok kritik görüyoruz.
1: Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ve beraberindeki heyet Diyarbakır'daydı.
4: İki tane okul ziyaret ettik öğleden önce. Çocuklarımızla ve öğretmenlerimizle oturup sohbet ettik.
1: Diyarbakır sokaklarında esnafla buluşan Bilal Erdoğan birlik beraberlik mesajı verdi.
4: Maksat oldurmamak olursa bunun için bahane bulmak çok kolay. Ama eğer maksadımız birliğimizi, beraberliğimizi, daha aydınlık yarınlarımızı sağlamaksa o zaman herkes kendinden bir şey koyması lazım. Herkesin elini taşın altına koyması lazım.
1: Bilal Erdoğan, Van Gölü'nde cansız bedeni bulunan Rojin Kabayiş'in babası Nizamettin Kabayiş'le de kısa süre görüştü.
5: Evet.
2: Güvenlik güçlerinin yeni nesil diye tabir edilen suç örgütlerine yönelik mücadelesi hız kesmeden sürüyor. Bu çetelere üye olduğu belirlenen 1008 şüpheliye yönelik 48 ilde operasyon düzenlendi.
6: Eylemleri deşifre edildi. 48 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Yeni nesil suç örgütlerine bir darbe daha vuruldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla yeni nesil suç örgütlerine yönelik çalışma başlatıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde polis ekipleri ve MİT ortak çalışma yaptı. Organize suç örgütü üyelerinin motosikletlerle iş yerlerini kurşunladığı, yağma gibi suçlara karıştığı tespit edildi. Şüphelilerin iletişim platformlarında tetikçilik yapma ya da tetikçi temin etmeye yönelik paylaşımlar yaptığı belirlendi. Sosyal medya aracılığıyla örgüte yeni eleman kazandırmaya çalışıyorlardı. 1008 kişiye yönelik aralarında İstanbul'un da olduğu 48 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat ekiplerinin desteğiyle yapılan baskınlarda silahlar ve suçta kullanıldığı tespit edilen yüklü miktarda para ele geçirildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi operasyonlarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Çiftçi sosyal medyayı suçun vitrini sananların hesabını bozuyoruz. Ekranların arkasına saklanıp gençlerimizi zehirlemeye, suçu özendirmeye, tehdidi ve şiddeti güç gösterisine çevirmeye çalışanlara meydanı bırakmayacağız ifadelerini kullandı.
2: Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançolan'ın eşi Çağla Öztançolan da tutuklandı. İstanbul'da gözaltına alınan Çağla Öztan Çalan dün Van'a gitti.

0: getirildi ve Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulandı. İfade işlemleri tamamlanan ve sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen Çağla Öztançolan ve eşinin kuzeni Mehmet Sait Tançolan, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan tutuklandı. Aynı soruşturmada gözaltına alınan Çağla Öz'ün annesi ve altınların bulunduğu evin sahibi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Düğününde takılan altınlar ve lüks paylaşımlarla gündeme gelen Tançolan çifti hakkında geçen hafta kara para aklama soruşturması başlatılmıştı. İstanbul'da bariyerlere çarpıp alev alan yolcu otobüsünde iki kişi hayatını kaybetmişti. O kazada yaşama veda edenlerden biri 12 yaşındaki Yusra'ydı. Okullar açıldığı için ailesiyle birlikte memleketinden İstanbul'a dönen Yusra ders başı yapamadı.
1: Yakınlarını ziyaret için ailesiyle birlikte gittiği memleketinden dönüyordu. 12 yaşındaki Yusra bariyerlere çarpıp alev alan otobüste hayatını kaybetti. 7. sınıf öğrencisi Yusra Seraç, annesi, babası ve iki kardeşiyle birlikte Diyarbakır'a hasta olan babaannesini ziyarete gitmişti. 5 kişilik aile okullar açılacağı için pazar günü otobüsle İstanbul'a dönmek üzere yola çıktı. Otobüs İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda gişe bariyerlerine çarptı. Alev alan otobüste can pazarı yaşandı.
2: Şoför kaza yaptığı gibi kaçmış. Bu esnada Mesut Seraç yani çocuklarıyla bir de başka çocuklar da varmış. Onları kurtarmaya çalışmış. O esnada kapı açılmıyormuş. Defalarca cama vuruyorlar, camı açamıyorlar. Artık dışarıdan biri camı açınca içeri zaten duman dolmuş. O şekilde kimse göz göze görmüyormuş.
1: Baba Mesut Seraç, ailesi ve diğer yolcuları kurtarmak için büyük çaba harcadı ama yetmedi.
2: Kendisi böyle 4-5 tane, 6 tane yolcuları ayağından çekip o kendisi kurtarmış. Herkesi kurtardı, kızı maalesef yandı içinde.
3: Baba 6-7 kişi kurtardı, hala kendini suçlu, kızımı kurtaramadım diye.
1: 12 yaşındaki Yusra ve bir yolcu hayatını kaybetti. 8 kişi de yaralandı. Yusra'nın 10 yaşındaki kız kardeşi Nazlı'nın hayati tehlikesi sürüyor. 7 yaşındaki diğer kardeşi de tedavi altında. Yaklaşık 9 ay önce başka bir evladını daha kaybeden aile büyük acı yaşadı.
3: Şoförde sıkıntı var. %100 yani bir şoför aşırı hızlı. Kaç saattir de araba sürmüş dinlemeden. Mola vermeden sürmüş yani kendisi değiştirmeden.
2: İhmal olduğunu düşünüyorum evet. Cezaları neyse çeksinler. Yani
1: kazayla ilgili adli ve idari soruşturma sürüyor.
0: Eskişehir'de yaşlı bir adam oturduğu binanın girişinde ölü olarak bulundu. Kayıtlara şüpheli olarak geçen ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Binanın en üst katında yaşıyordu. Zemin katta cesedi bulundu. Şüpheli ölüm polisi harekete geçirdi. 84 yaşındaki 4 çocuk babası İhsan Dündar, Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yaşıyordu. 7 katlı binanın en üst katında tek başına kalıyordu. İhsan Dündar, o binanın girişinde komşuları tarafından hareketsiz halde yatarken bulundu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Dündar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Polis ekipleri yaşlı adamın ölümünü şüpheli buldu. Soruşturma devam ediyor.
0: Adana'da sopalı saldırgan birlikte yaşadığı kadına şiddet uyguladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler Sarıçam ilçesinde kaydedildi. Bir erkek elindeki sopayla balkondaki kadına saldırdı. Kadın elindeki çarşafla kendini korumaya çalıştı. Mahallede kadının yardım çığlıkları yankılandı. Saldırgan kadına sopayla vurduktan sonra onu içeriye soktu. Görüntülerin sosyal medyaya düşmesi üzerine polis çalışma başlattı. Birlikte yaşadığı kadını döven 38 yaşındaki İ.Ö. gözaltına alındı. Silivri açıklarında çarpışma sonucu batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin mürettebatını arama çalışmaları sürüyor. Çalışmalar kapsamında geminin yakınlarında bir erkek cesedi bulundu. Otopsi işlemleri sürüyor. Çalışmaların 13. gününde ekipler havadan ve denizden koordineli şekilde arama tarama faaliyetleri

faaliyetlerini sürdürüyor. Akşam saatlerinde ise batan geminin yakınlarında bir erkek cesedi bulunduğu bildirildi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada cesede batan gemiye yaklaşık 5 kilometre mesafede rastlanıldığı ifade edildi. Cansız bedenin kazada kaybolan mürettebata ait olup olmadığı ve kesin ölüm nedeninin anlaşılması için Adli Tıp Kurumu'na sevki sağlandı. Turberk İmamoğlu isimli gemi 2

0: Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında batan yolcu gemisinin enkazında arama çalışmaları sürerken Türkiye'den gönderilen özel donanımlı Optimus Prime gemisi de bölgeye ulaştı. Gemi batık alanında arama faaliyetlerini hızlandırırken kaybolan 14 kişiden gelecek haberi bekleyen ailelerin Girne Limanı bölgesindeki acı bekleyişi de devam ediyor.
1: Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden özel donanımlı gemi Girne açıklarında çalışmalara başladı. Batık alanına ulaşarak arama faaliyetlerini hızlandırdı. Girne-Mersin taşucu arasında sefer yapan Filojet 30 Ağustos'ta Girne'den ayrıldıktan kısa süre sonra batmış, 14 kişinin hayatını kaybettiği faciada 14 kişi de kaybolmuştu. Kayıpları arama çalışmaları devam ederken Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden özel donanımlı Optimus Prime gemisi batık alanına ulaşarak çalışmalarına başladı. KKTC Başbakanı Ünal Üstel Optimus Prime gemisine çıkarak arama faaliyetlerini yerinde inceledi.
2: Hala daha naaşına ulaşamadığımız 14 tane kayıp insanımız var. Derin su araştırma şirketinin gemisinin daha süratli bir zamanda bu 14 naaşımıza ulaşacağımızın bizde intibaları oldu ve o doğrultuda hemen kendilerini buraya gelmesi için Türkiye Cumhuriyeti tarafından talimatlandırıldı ve gemi yola çıktı. Akşam 8 saatlerinde bizim kazanın yaşandığı yere geldi ve akşam 8'den itibaren çalışmaya başladı.
1: Optimus Prime gemisi derin su araştırmalarında kullanılan, açık denizde konumunu hassas biçimde koruyabilen ve uzaktan kumandalı su altı robotlarıyla çalışabilen araştırma ve inceleme gemisi olarak biliniyor. Kayıpların bulunmasına yönelik çalışmalar sürerken kaybolan 14 kişiden gelecek haberi bekleyen ailelerin Girne Limanı bölgesindeki acı bekleyişi de devam ediyor. Onlardan biri de faciada iki çocuğunu kaybeden Ayten Biçer.
3: Kırık camdan çıkabilen çıktı, çıkamayan çıkamadı. Yardım istedik, hiç kimse yardım elini uzatmadı. Caniyeliğimiz yoktu. Ne benim, ne de üç tane çocuğumun, eşimin, hiçbirimizin caniyeliği yoktu. Kendi imkanlarıyla kurtuldu.
1: Batan gemi 554 metre derinlikte bulunmuş. Gemideki 267 kişiden 239'u kurtarılmıştı.
0: Husiler bir kez daha Suudi Arabistan'a saldırı düzenledi. 3 kentteki saldırıda 13 kişi yaralandı. Açıklama Suudi Arabistan'ın öncülüğündeki Arap Koalisyonu sözcüsü tarafından yapıldı. Sosyal medyadan yapılan paylaşımda Husilerin sivillere yönelik saldırılarının sürdüğü aktarıldı. Maliki, Ebha ve Taif kentlerinde füze ve İHA'larla saldırı düzenlendiği belirtildi. Saldırılarda 7 ev ve 2 araç zarar gördü. 13 kişi yaralandı. Husiler ise Suudi Arabistan'ın Yemen'in 5 vilayetine 54 hava saldırısı düzenlendiğini öne sürdü. Bir açıklamada Yemen'de hükümete bağlı Amalika Tugaylarından geldi. Taiz ve Sebve kentlerinde 3 İHA'nın düşürüldüğü açıklandı. Hükümet güçleri ise Taiz'in batısında Husilere ait mevzi, askeri araç ve unsurlarını hava saldırılarıyla hedef aldı. ABD Başkanı Trump, Rusya ve Ukrayna'nın birbirlerinin enerji tesislerine saldırmama konusunda anlaştığını açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de Rusya enerji tesislerini vurmazsa biz de saldırıları durdururuz dedi.
1: ABD Başkanı Trump, Ukrayna ve Rusya'nın birbirlerinin enerji hedeflerine saldırmama konusunda anlaştığını duyurdu. Trump sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Ukrayna Rusya'nın enerji hedeflerine vurmamayı kabul ettiği ifadelerini kullandı. Rusya'nın da aynı şekilde kabul ettiğini bildirdi. ABD Başkanı dünyadaki dizel fiyatlarının artış nedeni İran değil, Rusya-Ukrayna savaşı olduğunu savundu. Trump'ın açıklamasından hemen sonra Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski de müttefiklerine öneride bulundu. Rusya ile kritik altyapının yıkımını durduracak anlaşma sağlamalarını teklif etti. Rusya enerji tesislerini ve gıda tedarik yollarını vurmaktan kaçınırsa Kiev'in de saldırıları durdurmaya hazır olduğunu belirtti. ABD Başkanı Trump daha önceki açıklamasında da Ukrayna'ya seslenmiş, Rusya'daki dizel yakıt tesislerini vurmayı bırakmaları gerektiğini söylemiş.

0: Kremlin'de Trump'ın Ukrayna'ya Rus dizel yakıt tesislerine yönelik saldırıları durdurma çağrısını memnuniyetle karşılamıştı.
1: Venedik Film Festivali'nde 25 dakika ayakta alkışlanan ödüllü NASA belgeseli İsraillileri oldukça rahatsız etti. Başbakan Netanyahu, içimizden gelen antisemitik kışkırtma dedi. Genelkurmay Başkanı ise ordu içinden bilgi sızdırılıp sızdırılmadığına dair soruşturma başlatacaklarını söyledi.
0: Gazze'deki sivil katliamını belgeleyen NASA belgeseli İsrail yönetimini rahatsız etti. Başbakan Netanyahu filmi antisemitik kışkırtma olarak niteledi. NASA isimli belgeselin yönetmenliğini Oscar ödüllü İsrailli Yuval Abraham ve Rachel Cizor üstlendi. Belgesel Venedik Film Festivali'nde 25 dakika ayakta alkışlandı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya belgesel hakkında soru soruldu. Netanyahu, küresel antisemitik kışkırtmaya karşı savaşıyoruz dedi. Bu kez içlerinden gelen antisemitik kışkırtmayla karşı karşıya kaldıklarını savundu. Belgesel İsrail ordusunu da rahatsız etti. Ordu sözcüsü Defrin, henüz gösterime girmeyen NASA belgeselinin fragmanında İsrail ordusuna yönelik asılsız suçlamaların yer aldığını öne sürdü. Belgeselin tamamının kendilerine izletilmesini talep etti. Filmde gündeme getirilen iddiaların her birine esasa ilişkin bir yaklaşımla yanıt verebiliriz dedi. Belgesel ordu içinden bilgi sızdırılıp sızdırılmadığı tartışmalarını da gündeme getirdi. Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir bu konuda soruşturma açılmasına karar verdi. İsrail Kültür Bakanı İsrailli yönetmenleri vatandaşlıktan çıkarmakla tehdit etmişti.
1: Rusya ile Ukrayna'ya ulaşım altyapılarına yönelik saldırıları yoğunlaştırırken Ukrayna-Polonya sınırındaki bir trenin lokomotifi hedef alındı. Saldırıdan dakikalar önce İngiltere'nin eski başbakanı Johnson, İsveç Başbakanı Bildt ve İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Powell gibi bir grup Avrupalı siyasetçinin bulunduğu trenin de aynı bölgeden geçtiği belirtildi.
2: Rusya, Ukrayna-Polonya sınırındaki bir trenin lokomotifini hedef aldı. Saldırıdan dakikalar önce İngiltere'nin eski başbakanı Johnson'ı taşıyan tren de oradaydı. İngiliz medyasında yer alan habere göre Rusya'ya ait insansız hava araçları Ukrayna-Polonya sınırındaki trenin lokomotifini hedef aldı. Olayda can kaybı veya yaralanan olmadı. Ancak saldırıdan dakikalar önce İngiltere'nin eski başbakanı Johnson, İsveç başbakanı Bildt ve İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Powell gibi bir grup Avrupalı siyasetçinin bulunduğu trenin de aynı bölgeden geçtiği belirtildi. Yolcuların Kiev'de bir konferansa katıldığı ve dönüş yolunda olduğu açıklanırken Johnson, sivil demir yollarının bile hedef olduğu anlamsız bir saldırı ifadesini kullandı. İsveç Başbakanı Bildt, Rus İHA'larının görülmesi üzerine trenin boşaltıldığını belirtirken, Polonya Başbakanı Tusk, saldırının sınıra 800 metre mesafede gerçekleştiğini belirtti. Alman basınında ise Başbakan Merz'in güvenlik politikası danışmanı Zauta ise, Yeşiller Partisi milletvekili Wagener'in de saldırı düzenlenen trenin hemen önünde seyahat eden başka bir trende bulundukları belirtildi. Avrupa Birliği'nden de saldırıya yönelik kınama mesajı geldi. Ukrayna'ya 6,1 milyar euroluk ilave finansmana onay verildiği belirtilerek Kiev'le dayanışma sürecek denildi. NATO Genel Sekreteri Rutte de saldırıya Putin'in ne kadar çaresiz duruma düştüğünü gösteriyor ifadesiyle tepki gösterdi. Rusya gittikçe daha pervasız hale geliyor. NATO saldırılara yanıt vermek için gerekli tüm seçeneklere sahip dedi. Kremlin sözcüsü Peskov ise saldırının ardından ordumuz Ukrayna'nın tüm topraklarında faaliyet göstermektedir ve göstermeye devam edecektir dedi. Rusya ve Ukrayna son dönemde ulaşım ve enerji altyapılarına yönelik saldırıları yoğunlaştırmış, Rusya Ukrayna'daki enerji ve demiryolu altyapı tesislerinin vurulduğunu açıklamıştı.
1: Dışişleri Bakanlığı Yunan makamlarının Yunanistan'ın Anadolu'yu işgal ve istila çabasında olduğu döneme yaptığı ilişkin açıklamasına tepkilerini gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada Yunan makamlarının Yunanistan'ın Anadolu'yu işgal ve istila çabasında olduğu döneme dair mesnetsiz açıklamalarını reddediyor, Yunan yetkilileri ciddiyete ve aklı selime davet ediyoruz denildi. Açıklamada Yunan

0: Yunanistan'ın bu dönemde Anadolu'da sivil halka karşı toplu katliamlar ve yıkımlar gerçekleştirdiğini, söz konusu suçları ve tazminat ödemeyi Lozan Barış Anlaşması'nın 59. maddesi uyarınca kabul ettiğini hatırlatıyoruz ifadeleri kullanıldı. Türkiye'nin ay görevi takvimi netleşti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacur, Ay'a gidecek ilk uzay aracının önümüzdeki yıl fırlatılmasının hedeflendiğini söyledi. Ay göreviyle ilgili yol haritasını da paylaşan Kacur, yapılacak bilimsel çalışmaların detaylarını paylaştı.
1: Ay araştırma programımızda önemli bir eşiği geride bırakıyoruz. Ay uzay aracımızı 2027 yılının ilk aylarında uzaya uğurlamayı hedefliyoruz.
2: Ay'a gidecek ilk uzay aracı önümüzdeki yıl fırlatılacak. Türkiye, Ay'a kendi imkanlarıyla giden 9. ülke olacak.
1: Bugüne kadar yalnızca 8 ülke Ay görevi gerçekleştirdi. Biz de kendi mühendislik kabiliyetlerimizle hayata geçireceğimiz Ay araştırma programımızla Ay görevi gerçekleştiren 9. ülke olmayı hedefliyoruz.
2: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk ay uzay aracının projesinde gelinen son durumu, aracın geliştirildiği TÜBİTAK Savunma Sanayi Araştırma ve Geliştirme Tesislerinden paylaştı. Ay göreviyle ilgili yol haritasını anlattı.
1: Testlerin tamamlanmasının ardından aracımızı TÜBİTAK Uzay'ın ODTÜ yerleşkesinde yapımı devam eden yeni temiz oda ve entegrasyon tesisimize getireceğiz. Buradaki nihai kontrollerin ardından ay uzay aracımızı fırlatma için Kennedy uzay üssüne göndereceğiz. Hava, saha ve yörünge koşullarının el vermesi halinde aracımızı 2027 yılının ilk aylarında uzaya uğurlamayı hedefliyoruz.
2: Kacır, ayda yapılacak bilimsel çalışmalara ilişkin de bilgi verdi.
1: Uzay aracımızın yaklaşık 2 aylık yolculuğun ardından ay yüzeyinden 100 kilometre irtifada bulunan kutupsal ve dairesel görev yörüngesine ulaşmasını öngörüyoruz. Görev süresince güneş rüzgarlarının ay yüzeyiyle etkileşimini, ay yüzeyindeki suyun oluşum mekanizmalarını, ayın manyetik alanlarını ve yüzeyin ısıl özelliklerini inceleyeceğiz.
2: Türkiye'nin ay uzay aracı %80 yerlilik oranına sahip. Aracın aydaki görevinin ise 3 ay sürmesi hedefleniyor. Şartlara göre bu sürenin 1,5 yıla kadar uzatılabileceği de belirtiliyor.
0: Türk savunma sanayinde önemli bir test denemesi yapıldı. Roketsan'ın geliştirdiği Burç hava savunma sisteminden ilk kez Sungur füzesi ateşlendi.
3: Katmanlı hava savunma sistemine yeni bir atış kabiliyeti daha kazandırıldı. Roketsan'a ait mobil hava savunma sistemi Burç'tan Sungur füzesi atışı yapıldı. Hedef tam isabet vuruldu. Roketsan tarafından geliştirilen Burç ve Sungur sistemleri ilk kez birlikte atış yaptı. Türkiye'nin katmanlı hava savunma sistemine mobil olmasıyla katkı sağlayan Burç sisteminden Sungur füzesi ateşlendi. Başarılı gerçekleşen test atışı sonucunda hava savunmasına bir kabiliyet daha kazandırıldı. Sungur muharebe sahasında geri bölgede bulunan hareketli ya da sabit tesislerin kısa menzilli hava savunmasında kullanılıyor. Omuzdan da atılabilen hava savunma füze sistemi Sungur'un 8 kilometre menzili bulunuyor. Burç mobil hava savunma sistemine entegrasyonuyla yakın tehditlerin mobil şekilde engellenmesine dönük bir adım atıldı. Burç mobil hava savunma sistemi 360 derece gözetleme sağlayabiliyor ve üzerinde 4 adet AESA radarı bulunuyor. Böylece helikopterler, savaş uçakları ve mikro İHA'lar gibi modern muharebe sahası tehditlerine karşı etkili savunma sağlıyor.
0: Birleşmiş Milletler'den de yapay zeka için küresel eşitsizlik uyarısı geldi. Genel Sekreter Guterres, teknolojinin birkaç ülke ve şirketin elinde toplanmasının gelir eşitsizliğinden ülkelerin egemenliğine kadar yeni riskler yaratabileceğini söyledi. Teknoloji dünyasında ise yapay zekanın gelişim hızının yavaşlatılması tartışılıyor.
3: Yapay zeka dünyayı hızla değiştiriyor. Ancak teknolojiye kimin erişebildiği yeni bir küresel eşitsizlik yaratabilir. Bu uyarı Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten geldi. Hindistan'daki BRICS Liderler Zirvesi'nde konuşan Guterres, yapay zekanın onlarca yıllık kalkınmayı birkaç yıla sığdırabileceğini söyledi. Ancak bu alandaki gücün birkaç ülkedeki az sayıda şirket

0: şirketin elinde toplandığına dikkat çekti. Guterres, yapay zeka uçurumunun gelir, fırsat, güvenlik ve egemenlik alanlarındaki eşitsizlikleri daha da derinleştirebileceği uyarısında bulundu. İngiltere'de ise parlamentolar arası bir komite, yüksek riskli yapay zeka modellerine daha sıkı kurallar getirilmesi ve bağımsız bir denetim kurumu oluşturulması çağrısı yaptı. Anthropic'ten ayrılan araştırmacı Jacob Coxon, gelişimin bu hızla sürmesi halinde insanlık için varoluşsal bir tehdit oluşabileceğini savunmuştu. Coxon, yapay zeka şirketlerinde çalışanların da teknolojinin ilerleme hızından gerçekten korktuğunu söylemişti. Anthropic üst yöneticisi Dario Amore ile gelişimin yavaşlatılması çağrısı yapmıştı. OpenAI'ın CEO'su Sam Altman'la Elon Musk da öneriye destek vermişti. Nobel ödüllü Jeffrey Hinton da yapay zekanın insanlığı yok etme riskini kabul etti. Ancak Nvidia üst yöneticisi Jensen Huang ve bazı sektör yöneticileri bu uyarıların abartılı olduğunu savunuyor.
1: Aile Bakanı Maynur Özdemir Göktaş, dijital oyun platformlarına yönelik yönetmelik hazırlığı yapıldığını açıkladı. Oyunlarla ilgili yeni bir yönetmelik çıkarılması ve 15 ila 18 yaş grubuna yönelik içeriklerin ayrıştırılmasını planlıyoruz dedi.
0: Dijital oyun platformlarına yönelik yönetmelik hazırlığı yapılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş, 15-18 yaş grubuna yönelik içeriklerin ayrıştırılmasının planlandığını söyledi.
2: Şirketlere geniş yetkiler veren sistemler yerine e-devlet üzerinden giriş öngören, veri paylaşımı yapmayan, daha kontrollü ve güvenli bir yönetmelik hazırlığı yürütüyoruz. Dijital ayak izi konusunda yeterli farkındalığın olmaması büyük bir risk oluşturmakta. Roblox ve Discord gibi platformlara yönelik mahkeme kararlarıyla erişim engelleri getirilmiş olup, oyunlarla ilgili yeni bir yönetmelik çıkarılması ve 15-18 yaş grubuna yönelik içeriklerin ayrıştırılması planlanmakta.
0: Bakan Göktaş, Şam ziyareti dönüşünde soruları yanıtladı. Sosyal medya platformlarının kaydırma özellikleri ve yapay zeka algoritmaları çocuklarda sanal ekran ekonomisi yaratarak uykuyu bozuyor. Depresyon ve kaygıyı tetikliyor dedi. Çocukların konsantrasyonunu %48 oranında düşürdüğüne dikkat çekti.
1: İstanbul'da dar ve orta gelirli vatandaşlar için hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesinde başvurular başladı. Peki projeye kimler nasıl başvurabiliyor? Soruların yanıtı Habertürk muhabiri Buse Deviren ve kameraman Mertcan Öztürk'ün haberinde.
0: İstanbul'da uygun fiyatlı kiralık konut projesinde ilk başvurular başladı. Proje kapsamında yapımı tamamlanan 1071 konut için başvurular 14 Eylül-25 Eylül tarihleri arasında alınacak. Kura çekimi ve konut tesliminin Ekim ayında başlaması planlanıyor.
3: İstanbul Kiralık Sosyal Konut Projesi'ne örnek olarak gösterilebilecek bir dairenin içerisindeyiz. Burası 3 artı 1 bir daire. Bu dairenin metrekaresi brütte 129, nette ise 101 metrekare.
0: Konutlar belirlenen şartları taşıyan 18 yaşından büyük ve evli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına 3 yıl süreyle kiralanacak. Kirada başlangıç fiyatı 10 bin lira olacak. Konutların kira bedelleri evin büyüklüğüne göre değişecek ve bölgedeki rayiç bedellerin altında tutulacak. Proje kapsamında İstanbul 4 bölgeye ayrıldı. Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar'da 291, Maltepe, Tuzla ve Kartal'da 330, Başakşehir, Gazi Osmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören'de 360, Arnavutköy'de ise 90 konut kiraya verilecek. Başvuru için hane halkının son 12 aya ilişkin aylık ortalama net gelirinin 100 bin lirayı aşmaması gerekiyor. Ayrıca başvuru sahibinin en az bir yıldır İstanbul'da ikamet ediyor olması şartı da aranıyor. Başvurulardan ücret alınmayacak. Başvurular e-devlet üzerinden TOKİ hizmetleri arasında yer alan konut iş yeri başvuru menüsünden yapılabilecek.
1: Tarım ürünleri tarladan markete ulaşana kadar fiyat katlanıyor. Adana'da limon üreticisi ve hal esnafı da bu konudan dertli diyebiliriz. Bahçe ile market arasındaki fahiş fiyat farkına tepkililer.
0: C vitamini kaynağı, salataların vazgeçilmezi. Limonda hasat sürerken bahçe ve market fiyatı arasındaki fark 20 kata kadar çıkıyor.

0: çıkıyor.
1: Buraya perakendeci müşteri bazen geliyor. Fiyat bize soruyor. İşte 5 lira 7 lira gibi rakamlar söylüyoruz. Hani dalga geçtiğimizi zannediyor müşteriyle. Abi markette işte 70 lira 80 lira 90 lira gibi fiyatlar var diyor.
0: Çukurova'nın bereketli topraklarında yetişen erkenci limonun hasadı başladı. Kentte bu yıl 700 bin ton rekolte bekleniyor. Bahçede limonun kilosu 5 liraya satılıyor.
1: Aylarca ilacı, gübresi, sulaması, budaması vesaire aynı bir çocuğa bakar gibi yetiştiriyoruz. Ondan sonra mal şu an yetişmiş, hasat zamanı, mal durumu ortada. 5 liraya alıcı bulamıyoruz. Dalda kalmış durumda.
0: Bahçedeki bu fiyat tüketiciye ulaşana kadar bazı marketlerde 20 katına kadar çıkıyor. Üretici ve hal esnafı bu konuda denetim istiyor.
2: Adana sebze halinde biz bu limonu 10 TL'ye satamazken nedense marketlerde, pazar yerlerinde, İstanbul'da, İzmir'de fahiş fiyata satılırken bunun da denetimi devlet yetkililerinden denetim yapması lazım.
3: Türkiye İstatistik Kurumu süt ve süt ürünleriyle kümes hayvancılığı üretim verilerini açıkladı. Buna göre Temmuz'da içme sütü üretiminde geçen yıla kıyasla %2.6'lık bir artış yaşandı. Tavuk eti üretimi de Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre artış gösterdi.
0: Toplanan süt miktarı ve üretilen süt ürünlerinde artış yaşandı. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayına ilişkin süt ve süt ürünleriyle kümes hayvancılığı üretim istatistiklerini açıkladı. İçme sütü üretimi geçen yılın aynı ayına göre %2,6 arttı. Yoğurt, ayran, inek peyniri ürünlerinde de artış görüldü. Tereyağı ve sade yağ üretimi ise azaldı. Tavuk eti üretimi de geçen yılın Temmuz ayına kıyasla %5,5 arttı. Kesilen tavuk sayısında da bir önceki yıla göre %1,8 artış yaşandı. Bir önceki yılın aynı ayında 1 milyar 624 milyon 550 bin olan tavuk yumurtası üretimi Temmuz 2026'da %17,2 artarak 1 milyar 904 milyon 42 bin oldu.
3: Eylül ayı için geçerli olacak zorunlu trafik sigortası ücretleri belli oldu. Yeni araç alınırken ödenecek sigorta ücreti 19.465 liraya yükseldi. Trafik sigortası primlerine yaklaşık %2 zam geldi.
0: Zorunlu trafik sigortasında Eylül ayına ait yeni primler açıklandı. Trafik sigortası primlerine yaklaşık %2 zam yapıldı. Yaklaşık 34 milyon araç sahibini yakından ilgilendiren yeni oranı sigorta ve gözetim merkezi paylaştı. Trafik sigortaları 0 ile 8. basamak arasında değişen fiyatlara göre yapılıyor. Yeni araç alındığında 4. basamak fiyattan başlatılıyor. Yeni araç sahipleri için trafik sigortası 19.405 lira olarak belirlendi. Eylül ayı için belirlenen fiyat tarifesine göre hususi otomobil için İstanbul'da trafik sigortası 9.702 lirayla 58.214 lira arasında değişecek. Bu tarife Ankara'da 9.428 ile 56.566 lira arasında seyredecek. İzmir'de ise bu ay trafik sigortası 9.153 ile 54.919 lira arasında yapılacak. İstanbul'da ticari taksiler için sigorta prim fiyatı en az 28.741 liraya yükseldi. Ankara'da en az 27.928 lira olan taksi sigorta primi İzmir'de en düşük 27.114 lira olarak belirlendi. 31 ve üstü koltuğa sahip otobüsün zorunlu trafik sigortası ise İstanbul'da en az 70.610 lira oldu. Zorunlu trafik sigortasının zamanında yaptırılmadığı durumlarda geciken her ay için poliçe primine ek %5 zam yapılıyor. Ayrıca trafik sigortası olmadan trafiğe çıkılması durumunda araç trafikten men ediliyor ve sürücüye idari para cezası uygulanıyor.
3: İstanbul'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü 15 metreden bir apartmanın bahçesine uçtu. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada 2 kişi yaralandı.
0: Otomobil kontrolden çıktı. Demir bariyerleri kırdı. Metrelerce yüksekten zemine çöküldü. İki kişi ölümden döndü. İstanbul Eyüp Sultan'da gece saatleriydi. Bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil 11 katlı binaya doğru savruldu. 15 metreden düşen otomobil binanın 3 balkonuna çarparak yere düştü. Bina sakinleri gürültüyü duyunca kendilerini sokağa attı. Araçta sıkışan iki kişi vardı. Herkes yaralılar için seferber oldu.

0: Yardım ekipleri kısa süre sonra olay yerindeydi. Otomobilden çıkarılan iki yaralı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Binanın balkonlarında büyük hasar oluştu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Nepal ve Tibet arasındaki sınır hattında meydana gelen sel felaketi Türk bilim insanlarını da harekete geçirdi. Yaklaşık iki asır önce Ağrı Dağı'nda da benzer bir olay yaşandığına dikkat çeken uzmanlar bakın nasıl bir uyarıda bulundu.
0: ...5137 metre yükseklikte Türkiye'nin en yükseği, Takke buzuluna sahip nadir zirvelerden biri. Ağrı Dağı'nda Nepal benzeri bir felaket olur mu? Bilim insanları bu sorunun yanıtını arıyor.
2: Kar ve buzulların bulunduğu yüksek dağlık alanlar zaman zaman meydana gelen tetikleyici hareketler sonucunda harekete geçebilir ve çeşitli felaketlere yol açabilir.
0: Geçtiğimiz günlerde Nepal ile Tibet arasında kaya ve buz kütlesinin kopmasıyla sel felaketi yaşandı. Türk bilim insanları Türkiye'nin zirvelerini mercek altına aldı. Ağrı Dağı onlardan biri. Bundan 186 yıl önce dağdan kopan buz kütlesi bir köyü yok etmişti. Sonra devamı da geldi.
2: Kaya buzların erimesi ve laharların oluşmasıyla bir felaketin meydana geldi ve bundan dolayı da Ahura köyünün hemen hemen tamamen ortadan kalktığını söyleyebiliriz. 1921'de aynı olay yine meydana gelmiş. Buzulların erimesiyle birlikte vadide sel hareketi meydana gelmiş. Aynı şey yine 1926 yılında tekrarlamış.
0: Ağrı Dağı'nda buzullar küçülmeye devam ediyor.
2: 1900'lü yılların başında yaklaşık 15 kilometre kare olan buzul alanı günümüzde yapılan uydu ölçümleriyle yaklaşık 5 kilometre kareye kadar düşmüş durumda.
0: Buzulların sessiz hareketliliği devam ediyor. Uzmanlar yine felaket yaşanmaması için uyarıyor. Üstelik tehlike sadece Ağrı Dağı'nı kapsamıyor.
2: Bizim önlemler almamız lazım. Büyük Ağrı Dağı, Cilo Dağı, Kaçkar Dağları gibi buzullarla kaplı dağların mutlaka uydularla izlenmesi, gerekli raporların tutulması ve ona göre özellikle tehlikenin oluşabilmesi durumunda vadilerdeki, vadi yamaçlarındaki veya dere yataklar üzerindeki köylerin, yerleşmelerin mutlaka tahliye edilmesi veya ona göre önlem alınması gerekir.
1: Hindistan'da gerçekleşen 18. BRICS Liderler Zirvesi'nde dikkat çeken anlar yaşandı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian konuşurken Hindistan'ın Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün ara vermeden kuru yemiş yemesi sosyal medyanın gündemine oturdu.
3: Hız kesmeden kuru yemiş yedi, toplantının önüne geçti. Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yapılan 18. BRICS Liderler Zirvesi'nde alışılmadık bir görüntü meydana geldi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian konuştuğu sırada kameralar Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randil Jeswal'e takıldı. İran Dışişleri Bakanı Arakçı'nın arkasında oturan sözcü ara vermeden kuru yemiş yedi. Fıstıklar bir süre sözcünün önünden alındı. Ardından azalmış olarak geri bırakıldı. Sözcünün resmi diplomatik protokol sırasında sergilediği rahat tavır kısa sürede internette yayıldı. Sosyal medyada esprili yorumlar yapıldı. ...2009'da Çin, Rusya, Brezilya ve Hindistan'ın kurduğu örgüt... ...2011'de Güney Afrika'nın katılmasıyla BRICS ismini almıştı. BRICS, gelişmekte olan ülkeler arasındaki ekonomik ve siyasi işbirliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.
1: Parkinson artık yalnızca ileri yaşların hastalığı değil değerli izleyiciler. 44 yaşındaki Meryem Safari de bacağındaki hafif titreme ile Parkinson'la tanıştı. Peki genç yaşta Parkinson hangi sinyallerle kendini gösteriyor? Yanıtlar Aslı Nömer Aktaş'ın haberinde. Siz yanıtları izlerken biz bir ara verelim. Saat başında yeniden birlikteyiz.
4: Bir zamanlar ileri yaş hastalığı olarak biliniyordu. Şimdilerde gençlerin de Parkinson'a yakalandığı ortaya çıktı. Erken yaşta tanı alanlardan biri de 44 yaşındaki Meryem Safari.
5: Titreme var diyordum. O bir şey değil Meryem, kafaya takma diyorlardı. Bizde de var.
4: Uluslararası bir tıp dergisi Parkinson'la ilgili çarpıcı bir araştırmaya yer verdi. Genç yaşta Parkinson

0: sorunla yaşayanların sayısı son 30 yılda 2,5 kattan fazla arttı.
1: Esas olarak 60 yaş üzerindeki hastalarda ortaya çıkmakla birlikte hastaların yaklaşık %5-10 kadarını genç yaş başlangıcı Parkinson hastalığı diyoruz. Özellikle 21 ila 50 yaş arasında gözlenen bir durum bu.
2: Meryem Hanım sağ bacağında bir titreme hissetti. Belirtileri önemsedi. Hemen hekime başvurdu. Aldığı tanı Parkinson'du. Genç yaşta Parkinson hastası olduğunu öğrendi.
3: Birkaç ay sonra sağ kolda da başladı bu titremeler. Aynı zamanda yürürken benim sağ kolum sol kolumla eşlik etmiyordu.
0: Belki de onu hekime götüren en önemli ayrıntı ailesinde saklıydı. Babası da Parkinson hastasıydı. Oysa çevresinden duyduğu cümleler çok tanıdıktı. Bir şey değil, kafana takma.
3: Tedirgindim tabii ki o süreçte. Arkadaşlarla konuşunca işte titreme var diyordum. O bir şey değil Meryem, kafaya takma diyorlardı. Bizde de var.
0: Genç yaşta ortaya çıkan Parkinson'da genetik faktörler ön planda. Ancak çevresel etkenler de riski arttırabiliyor.
1: Çevresel toksinler, özellikle pestisitler ve ağır metaller gibi durumlar ve bunların genetik yatkınlık durumuyla etkileşimi sonucunda da genç yaşlarda Parkinson hastalığı görebiliyoruz.
0: Üstelik ilk işaret her zaman titreme değil. Bazen bir düğmeyi iliklerken, bazen yazı yazarken kendini ele veriyor.
1: Hastaların yürürken bir kolunu az sallaması, depresyon, anksiyete gibi duygu durum değişiklikleri, bazı uykuda bağırma, davranışlar, yumruk atma gibi uyku bozuklukları ve bunun dışında koku almada bozukluk gibi motor dışı belirtiler de genç yaştaki Parkinson hastalarında gördüğümüz bulgular.
0: Uzmanlara göre kritik nokta bu işaretleri göz ardı etmemek. Çünkü erken tanıyla Parkinson uzun yıllar yönetilebilen bir sürece dönüşebiliyor.
1: Erken tanı aslında bu işin bir kader değil, yönetilebilir bir süreç olmasını sağlıyor. Genç Parkinson hastalarımız da aile kurabilir, iş yaşamlarına dahil olabilirler. 20-30 yıl bağımsız, aktif bir şekilde yaşayabilirler.

habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Faruk Aksoy'la Nedir Ne Değil. Serap Velet'le Olaylar ve Görüşler. Sena Alkan'la Açık ve Net. Kübra Nur Uslu'yla Türkiye'nin Nabzı. Hülya Ökenek'le Enine Boyuna. Semiha Şahin'le Habertürk Gündem. Kerem Kırçıvalla Karşıt Görüş. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 25, Kocaeli yağmurlu 25 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu ve güneşli, İzmir 30, Muğla 30 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 31, Isparta yağmurlu 29 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 24, Trabzon yağmurlu 23 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 26, Kayseri güneşli 29 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 27, Van güneşli 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 36, Şanlıurfa güneşli 35 derece.

0: aldıklarıdır.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında. Ekonomide yeni yol haritası çizildi. Orta vadeli programın kilometre taşları neler olacak? Savaşın ekonomi üzerindeki etkileri ne zaman hafifleyecek? Enflasyon, bütçe ve büyüme cephesinde bizi nasıl bir dönem bekliyor? Piyasalarda yaşanan son gelişmeler. Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen soruyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yanıtlıyor. Mehmet Şimşek özel röportajı. Çarşamba saat 11'de Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında.

0: Habertürk ekranlarından günaydınlar, mutlu sabahlar değerli izleyiciler. 15 Eylül Salı sabahındayız. Saatlerimiz 6'ya yaklaşırken yurttan dünyadan gelişmelerle sizlerleyiz. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve usulsüzlük operasyonu düzenlenmişti. Gözaltındaki 47 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturmayı Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı başlattı. Belediyenin inşaat ve imar işlerinde usulsüzlük karşılığı rüşvet alındığı ve verildiği iddiası üzerine 11 Eylül'de operasyon düzenlendi. Gözaltı kararı alınan 48 kişiden 47'si gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Ardından adliye sevkleri gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni eğitim öğretim yılı açılış töreninde öğrencilere seslendi. Gündeminde Türkiye'nin sıralamalarda sıçrama yaptığı PISA testi vardı. Birileri PISA 2025 sonuçlarını önemsizleştirmeye çalıştı. Biz onları umursamıyoruz. Siz de moralinizi bozmalarına izin vermeyin dedi.
1: Birileri sürekli kötümser senaryolar yazsa da gerçekten başarılı, kendini geliştirmeye çalışan pırıl pırıl, ışıl ışıl bir gençlik filiz veriyor. PISA 2025 sonuçları bu tespitimizi bir kere daha teyit etti. 91 ülkenin katıldığı PISA 2025 raporuna göre Türkiye OECD ülkeleri arasında puanını en fazla artıran ülke oldu.
2: Türkiye'nin PISA 2025 sonuçlarındaki başarısına dikkat çekti. Birileri önemsizleştirmeye çalıştı, biz onları umursamıyoruz dedi.
1: Milletçe hepimizi sevindirmesi gereken bu başarıyı maalesef birilerinin karalamaya, küçümsemeye, önemsizleştirmeye çalıştıklarını da görüyoruz. Hayata yalnızca siyasi ve ideolojik çıkarlar üzerinden bakan bu kompleksli zihniyeti kendi hezeyanlarıyla baş başa bırakıyoruz. Kıvanç kaynağımız olan tüm öğrenci ve öğretmenlerimizle iftihar ediyor.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazi Anadolu Lisesi'nde 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılışı ve Ankara'da yapımı tamamlanan eğitim yatırımlarının toplu açılış töreninde konuştu. Öğrenci ve velilere de mesajlar verdi.
1: Bütün bu yatırımlar, bütün bu çabalarımız yarının Türkiye'sini en iyi, en modern, en dayanıklı şekilde inşa etmek içindir. Evlatlarımızın tamamının eşit ve adil eğitim imkanlarına sahip olması içindir. Evlatlarımız önce kendi ülkesini, kendi milletini iyi tanıyacak. Yapay zekayı çok iyi kullanırken bunların taşıdığı risklere karşı uyanık olacak.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan törende Bengü ve Kıvanç isimli öğrencilerin seslendirdiği Çayeli türküsüne de eşlik etti.

0: Nisan'da.
1: Nerede? Cumhurbaşkanlığında mı?
0: Evet, 23 Nisan'da.
1: Tuh, niye unuttuk biz bunu ya?
2: Program sonunda Erdoğan ve protokolün katılımıyla yeni eğitim öğretim yılı için temsili ziller çalındı.
3: CHP mutlak mutlan kararına yönelik Yargıtay'a yapılan temyiz başvurusundan feragat etti. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, kurultay sürecini geciktirebileceği gerekçesiyle başvurunun geri çekildiğini duyurdu. Yeni Parti'den de CHP'nin feragat adımına dair açıklama geldi.
2: Kurultay sürecini geciktirebileceği gerekçe gösterildi. CHP, mutlak mutlan kararına yönelik Yargıtay'a yapılan temyiz başvurusundan feragat etti. Gelişmeyi parti sözcüsü Müslüm Sarı duyurdu.
4: Temyiz incelemesinin uzun sürmesinin kurultay sürecini geciktirebileceği değerlendirilerek alınan bu karar doğrultusunda CHP adına yapılmış temyiz başvurusundan feragat edilmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi bundan sonraki süreçte de örgütün iradesi ve partinin demokratik işleyişi doğrultusunda kurultay sürecinin en kısa sürede ve sağlıklı biçimde tamamlanması için çalışmalarını sürdürecektir.
2: Sarı sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Temyize taraf olan Özgür Özel ve ekibinin CHP'den istifa ederek taraf olma durumunun ortadan kalktığını ifade etti. CHP'de mutlak mutlan kararına karşı yapılan 5 temyiz başvurusundan 3'ü daha önce geri çekilmişti. Başvuruculardan Kamile Bahar Özel, Yılmaz Özkanat ve Hatip Arslan, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne dilekçe vererek mutlak mutlan kararına yönelik temyiz başvurusundan feragat etmişti. Yeni Parti'den de CHP'nin feragat adımına dair değerlendirme geldi.
5: Siyasi anlamda biz korkuyoruz, biz Yargıtay kararı sonucunda bu koltuklarımızdan olacağımızı fark ettik. Bugüne kadar direniyorduk Yargıtay görmesin diye. Şimdi Yargıtay'ın göreceğini anladık. Dosyayı Yargıtay'ın önünden kaçırıyoruz demektir.
3: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, terörsüz Türkiye sürecinin hayati önemli olduğunu söyledi. Ala, mesajlarını Ankara'da Ailelik Haftası ile ilgili bir tanıtım programında verdi. Aynı programa katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu da ailelik kültürünün UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kazandırılacağını söyledi.
6: Orta Doğu'daki gelişmeler dikkate alınınca, bizim ortaya koyduğumuz terörsüz bölge ve terörsüz Türkiye hedefinin ne kadar hayati bir mesele olduğu çok daha açık bir biçimde ortaya çıkar. Bu sorunu, etrafındaki sorunu çözeceksin ki, ülkendeki sorunu çözeceksin ki birlikte işbirliği yapıp geleceğe yönelik bir perspektif ortaya koyabilesin.
2: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala terörsüz Türkiye sürecinin önemine değindi. Toplumsal dayanışma vurgusu yaptı.
6: Biz bölgenin ve Türkiye'nin ve diğer ülkelerinde terörden arındırılmasının önümüzdeki dönem için en önemli kazanım olduğunu düşünüyoruz. Önümüzdeki bu belirsizlik döneminde en etkili inisiyatifi alabilmenin yolu güçlü bir toplumsal dayanışma ve güçlü bir birey inşa etmedir, kişi inşa etmedir. Bunlar olmadan siyasal sürdürülebilir bir siyasal istikrar olur mu?
2: Ankara'da AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı tarafından Türkistan'dan Anadolu'ya Medeniyet Köprüsü Ahili kitabıyla Ahmet Yesevi'den Ahi Evran'a belgesel filminin tanıtım programı yapıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, ahilik ilkelerinin tanıtılması için atılacak adımı açıkladı.
7: Cumhurbaşkanımızdan aldığımız onay çerçevesinde de şöyle bir düşünceyi inşallah hayata geçiriyoruz. Ahiliği bugün Türkiye'nin envanterindedir ancak insanlığın somut olmayan kültürel miras listesine ve hemen ardından da inşallah dünya miras listesine de alacak ve Türk devletlerimizin Kültür Bakanlıklarıyla da birlikte çalışarak inşallah bunu ortaklaşa şekilde dünyaya hep birlikte sunalım istiyoruz, bunu başaralım istiyoruz.
2: Zorlu, Türk devletleri arasındaki yeni işbirliği fırsatlarına dikkat çekti.
7: Türk devletleri arasında dijital ekonomi anlaşması imzalandı ve bu parlamentolarımızda aşama aşama onaylanıyor. Türkiye Cumhuriyeti de bunu onayladı. Ve inşallah yakın bir zamanda zirvemizin ardından

0: Türk devletler arasında dijital ticareti başlatacak bir platformu da hayata geçiriyoruz.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyareti değerlendirdi. İki günlük ziyaretimizde Şam sokaklarının huzurlu ve canlı hale gelmekte olduğunu gördük dedi. Fidan, Suriye temaslarının ikinci gününde Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Abdurrahman Mustafa ile görüştü. Muhittin İbnül Arabi Camii ve Süleymaniye Külliyesi'ne gitti. Selahattin Eyyubi Türbesi ve Türk Hava Şehitliği'ni ziyaret etti. Sosyal medyadan Suriye ziyaretini değerlendiren Fidan, yaptığı görüşmelerde Suriye'nin birlik ve bütünlüğünün korunması, Suriye halkının hak ettiği huzur ve refaha kavuşması yönündeki ortak iradenin teyit edildiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şam'a gerçekleştirecekleri ziyareti ele aldık dedi. Türkiye'nin bu süreçte Suriye'nin yanında olmayı sürdüreceğini vurguladı. İsrail basını Türkiye'nin son dönemde bölgesel ve küresel olarak genişleyen etki alanını çarpıcı bir analizle manşetine taşıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Türkiye'yi Orta Doğu'da görmezden gelmesi güç bir aktör ve İsrail karşısında daha fazla nüfuz sahibi bir rakibe dönüştürdüğünü yazdı.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi Orta Doğu'da zor bir aktöre dönüştürdü. Dikkat çeken manşet İsrail basınından. İsrail merkezli ekonomi gazetesi Kalkalist, Türkiye'nin son dönemde bölgesel ve küresel olarak hızla genişleyen etki alanını çarpıcı bir analizle manşetine taşıdı. Analizde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem Washington hem Arap başkentleri nezdinde Ankara'nın ağırlığını tarihi seviyelere çıkardığı vurgulandı. Erdoğan, Türkiye'yi Orta Doğu'da görmezden gelmesi zor bir aktör, İsrail içinse nüfus sahibi bir rakip haline getirdiği ifadesi kullanıldı. Yazıda Türkiye'nin Gazze Barış Kurulu'nun kurucuları arasında yer alması, Suudi Arabistan ve Pakistan'la imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesine katılımı Türkiye'nin diplomatik zaferleri olarak sıralandı. Tel Aviv ile Ankara arasındaki ilişkilerin ise bu yılda kötüleşmeye devam ettiğine dikkat çekildi. Ekonomik, ticari ve havacılık alanlarında neredeyse tam bir kopuş yaşandığı vurgulanan yazıda Erdoğan bu yılı İsrail'e karşı daha hasmane bir konumda tamamladı denildi. Gazete Tel Aviv ile Ankara arasındaki sürtüşmenin Gazze'nin ardından Suriye sahasına kaydığına da dikkat çekti. Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin ana hamisi konumuna gelen Türkiye'nin İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını doğrudan bir tehdit olarak gördüğü savunuldu. Ankara'nın Şam yönetimine güvenlik alanında destek verdiği ve iki ülke arasında daha derin bir ticari entegrasyon sağlanması için çabaladığı da aktarıldı.
1: İsrail ve Lübnan heyetleri gelecek ay Roma'da yeniden bir araya gelmeye hazırlanıyor. Ancak Lübnan'ın güneyindeki saldırılar devam ediyor. İsrail Başbakanı Netanyahu ise tehditlerini sürdürdü.
3: Hizbullah'a karşı büyük zafer kazandıklarını savundu. Lübnan'daki tampon bölgede saldırıları sürdüreceklerinin mesajını verdi. Açıklama İsrail Başbakanı Netanyahu'dan. İsrail Başbakanı yok ettiklerini belirttiği Hizbullah altyapılarının İran'ın finansmanıyla inşa edildiğini söyledi. Büyük miktarda silah imha ettiklerini kaydetti.
4: Politikamız açık. Lübnan'daki güvenlik bölgesinde terör altyapısını yok etmeye devam edeceğiz. İsrail'e yönelik her türlü tehdidi ortadan kaldırmaya devam edeceğiz. Buradan düşmanlarımıza şunu söylüyorum. Eğer şimdiye kadar ders almadıysanız ve bize tekrar saldırmaya karar verirseniz daha ağır darbeler alacaksınız.
3: İsrail güçlerinin Lübnan'daki saldırıları da sürüyor. Lübnan'ın güneyindeki beldeler topçu ateşine tutuluyor. Evler ateşe veriliyor. İsrail ve Lübnan heyetleri ise Ekim'de İtalya Roma'da bir kez daha bir araya gelecek. ABD arabuluculuğundaki güvenlik anlaşmasının uygulanması ele alınacak. Roma'da Ağustos ayında 7. tur görüşme gerçekleştirilmiş ancak taraflar pilot bölgeler konusunda uzlaşamamıştı.
1: Husiler bir kez daha Suudi Arabistan'a saldırı düzenledi. 3 kentteki saldırıda 13 kişi yaralandı. Açıklama Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu sözcüsü tarafından yapıldı. Sosyal medyadan

0: yapılan paylaşımda Husilerin sivillere yönelik saldırılarının sürdüğü aktarıldı. Maliki, Ebha ve Taif kentlerinde füze ve İHA'larla saldırı düzenlendiği belirtildi. Saldırılarda 7 ev ve 2 araç zarar gördü, 13 kişi yaralandı. Husiler ise Suudi Arabistan'ın Yemen'in 5 vilayetine 54 hava saldırısı düzenlendiğini öne sürdü. Bir açıklamada Yemen'de hükümete bağlı Amalika Tugaylarından geldi. Taiz ve Şebbe kentlerinde 3 İHA'nın düşürüldüğü açıklandı. Hükümet güçleri ise Taiz'in batısında Husilere ait mevzi, askeri araç ve unsurlarını hava saldırılarıyla hedef aldı. Dışişleri Bakanlığı Yunan makamlarının Yunanistan'ın Anadolu'yu işgal ve istila çabasında olduğu döneme ilişkin yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada makamlarının Yunanistan'ın Anadolu'yu işgal ve istila çabasında olduğu döneme dair mesnetsiz açıklamalarını reddediyor, Yunan yetkilileri ciddiyete ve aklı selime davet ediyoruz denildi. Açıklamada ayrıca Yunanistan'ın bu dönemde Anadolu'da sivil halka karşı toplu katliamlar ve yıkımlar gerçekleştirdiğini, söz konusu suçları ve tazminat ödemeyi Lozan Barış Anlaşması'nın 59. maddesi uyarınca kabul ettiğini hatırlatıyoruz ifadeleri kullanıldı. Ve yeniden yurda döndüğümüzde yeni eğitim öğretim dönemi nedeniyle jandarma ve polis ekipleri harekete geçti. Sokaklar güvende operasyonu başlatıldı. 148 eş zamanlı operasyonda da 2447 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 1613 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sokaklarımız suç örgütlerine bırakılmayacak, çocuklarımız ve gençlerimiz suç örgütlerinin insan kaynağı olmayacak dedi.
1: Stop, 148 eş zamanlı operasyon düzenlendi. 2447 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Yeni eğitim öğretim dönemi nedeniyle jandarma ve polis ekipleri harekete geçti. Sokaklar güvende operasyonunun detaylarını Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı.
2: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde İçişleri Bakanlığımızla koordinasyon içerisinde milletimizin huzurunu, şehirlerimizin güvenliğini ve çocuklarımızın geleceğini tehdit eden sokak çetelerine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Milyonlarca evladımızın yeni eğitim öğretim yılı için okullarına döndüğü 14 Eylül sabahında çocuklarımızın geleceğine göz diken sokak çetelerine ve yeni nesil suç örgütlerine karşı ülke genelinde sokaklar güvende operasyonlarını başlattık.
1: Bakan Gürlek, operasyonlar nedeniyle 78 Cumhuriyet Başsavcısıyla jandarma ve polis ekiplerine teşekkür etti. Çocuklarımız ve gençlerimiz suç örgütlerinin insan kaynağı olmayacaktır dedi.
2: Uyuşturucudan yağmaya, silah ticaretinden şantaja, kara para aklamadan yasa dışı bahse kadar geniş bir suç yelpazesinde faaliyet gösteren bu suç yapılarına karşı mücadelemiz yalnızca suçluları yakalamakla sınırlı değildir. Hedefimiz suç örgütlerinin insan kaynağını, finansmanını, ağlarını, lojistik imkanlarını ve suç üretme kapasitelerini ortadan kaldırmaktır. Gençlerimizi sosyal medya üzerinden etkisi altına almaya çalışan, suçu bir güç ve statü unsuru gibi gösteren yapıları yok etmektir. Sokaklarımız suç örgütlerine bırakılmayacaktır. Çocuklarımız ve gençlerimiz suç örgütlerinin insan kaynağı olmayacaktır. Suçtan elde edilen güç ve kazanç korunamayacaktır.
0: Çağla Tuğaltay cinayetinde soruşturmanın seyrini değiştirecek bir gelişme yaşandı. Çağla'nın öldürüldüğü gün üzerinde olan şortta erkeğe ait iki DNA tespit edildi. Habertürk'ten Gizem Türemen ve Emre Altun dosyadaki gelişmeleri dinlemek için Tuğaltay ailesinin evine gitti. Sadece aileyle konuşmadı. Çağla'nın hiç yaşamadığı bir evde nasıl yaşatıldığını da görüntüledi.
3: Öldürüldüğü günün takvimi değil mi?
4: Evet.
3: 5 Haziran. 5 Haziran.
5: Çağla hiç bu evde yaşamadı ama ben onu kalbimde yaşattığım gibi odasını da hazırladım. Bu evde de yaşatıyorum.

0: bu Çağla, bu Çağla. Babamla beraber burada Çağla tatile gitmiştik. Bu Çağla'nın son kullandığı telefon. Bu telefonu açmaya fırsat bulamamış. Çağla'nın saçları. Ya, saç bile duruyor da yavrum gitti.
1: Lise öğrencisi Çağla Tuğaltay 15 yaşında. Okuldan döndüğü evinde boğazı kesilerek öldürüldü. Aradan 26 yıl geçti, hala faili bulunamadı.
0: Evlat acısı yaşamayan bunun nasıl bir duygu olduğunu bilemez. Bu ayın 25'inde doğum günü. Her doğum gününde mutlaka mezarlığa gidiyorum. Ah kızım diyorum, şimdi pastanı kesiyor olacaktık. Belki evlenmişti, belki çocuğu olmuştu. O hep 15 yaşında kaldı.
1: Dosya Adalet Bakanı Akın Gürley'in talimatıyla yeniden ele alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri Çağla'nın olay günü üzerindeki kıyafetleri yeni teknolojiyle inceledi. 26 yıl sonra Çağla'nın şortunun iki ayrı bölgesinde erkeğe ait DNA örnekleri bulundu.
0: Çağla'yı katlettikten sonra şortunu çıkartmış. O arada DNA'sını bırakmış bel lastiğine ve paçasına, sperm değil. Kıl ya da ter. O evet olduğunu biliyoruz.
1: Yeni tespit edilen DNA örnekleri 2013'te Çağla'nın tırnak arasında bulunan erkek DNA'sıyla uyumlu çıktı.
0: Yani bu şu demek oluyor. Bunu yapan bir kişi. İki kişi olabilir. Biri hani gözcü gibi, biri bunu yapmış olabileceğini düşünüyorduk. Tek kişi olduğu çıktı buradan.
1: Tuğaltay ailesi şimdi DNA incelemesinin sonucunu bekliyor. Bu süreçte yaşadıkları evlat acılarını kızlarının eşyalarıyla, anılarıyla hafifletmeye çalışıyorlar.
2: Çağla Tuğaltay'ın ailesi, Çağla'nın hayattan koparıldığı İstanbul Fulya'daki evinden yaklaşık 20 yıl önce ayrıldı, Sarıyer'deki bu eve taşındı. Çağla bu evde hiç yaşamadı ama ailesi onu eşyalarıyla, anılarıyla yaşatmaya devam ediyor. Çağla için bir oda kurdular. Fotoğrafları, albümleri, resimleri, hayattayken giydiği kıyafetleri ve anıları işte bu odada saklanıyor.
0: Böyle bir resmini yaptırdık. Yani halası yaptı. Folklor kıyafetleri.
2: Saklıyorsunuz.
0: Evet. Bu da kemeriydi. Burada da gene kıyafetleri var. Örgü örmeyi seviyordu. Çağla'nın ördükleri bunlar. Ona ait bir sandık var. Bu sandıkta özel eşyaları var. Şurada mesela çocukluktan gelen albümü var. Pikniğe gittiğimiz zamanlar, okul müsamiresi, Çağla vefat ettikten sonra aldığımız karnesi. Sınıf öğretmeni de şöyle bir şey yazmış. Sevgili kızıma, senin karneni yazarken aramızda olmayışın bizi, arkadaşları çok üzdü. Ebedi istirahatgahında rahat uyu. Bu defteri düzenledik. Ben böyle buna açıp açıp arada bakıyorum. 2008 yılında yapılan bir haber bu. Kızımı öldüren canavarı aramaktan vazgeçmem.
2: O zaman vazgeçmem demişsiniz.
0: Evet, vazgeçmiyorum gördüğünüz gibi. Vazgeçmeyeceğim. Belki öldü ama bileyim kim.
3: Giresun Göreli'de belediye başkanının yargılandığı cinsel taciz davasının mağduru olan 16 yaşındaki Tuana bir trafik kazasında hayatını kaybetmişti. O kazayla ilgili görülen davada karar çıktı. Sürücüye bakın ne ceza kesildi.
4: Direksiyona geçtiğinde alkollüydü. Hızı yüksekti. 16 yaşındaki Tuana'ya çarpıp kaçtı. Genç kızın ölümüne neden olan o sürücü hapse mahkum oldu. 16 yaşındaki Tuana Elif Torun, Giresun'un Göreli ilçesinde yaşıyordu. Geçen Şubat'ta belediye başkanı Hasbi Dede'nin kendisine sosyal medyadan mesaj atarak tacizde bulunduğunu öne sürdü. Görevden uzaklaştırılan Hasbi Dede hakkında çocuğa karşı cinsel taciz suçlamasıyla dava açıldı. Yargılama sürerken Tuana, 28 Mart'ta yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından sürücü Adem Asbaş tutuklandı ve hakkında dava açıldı. Sürücü kaza anında 1.97 promil alkollüydü ve hızlıydı. Kazadan sonra durmayıp kaçmıştı. Hakkında bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan değil, olası kasta öldürme suçundan da.

0: Hava açıldı. Karar duruşmasında son kez hakim karşısına çıktı. Olayı isteyerek gerçekleştirmediğini savundu. Mahkeme heyeti sanık Adem Hasbaş'a olası kastla öldürme suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası verdi.
1: Yılın ilk 8 ayında düzenlenen operasyonlarda 35 ton uyuşturucu madde ele geçirildi. Soruşturmalara ilişkin açıklamayı İçişleri Bakanlığı yaptı. Bakan Mustafa Çiftçi 31 binden fazla şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

0: 37.506 operasyon düzenlendi. 35 ton uyuşturucu maddeyle 87 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yılın ilk 8 ayında düzenlenen operasyonlara ilişkin rakamları paylaştı.
1: Yılın 8 ayında yaklaşık 35 ton uyuşturucuyu ele geçirdik. Yürütülen çalışmalar sonucunda 31 binden fazla şüpheli tutuklandı. Ancak biliyoruz ki uyuşturucuyla mücadelede en güçlü kalkanlarımızdan biri sağlam aile yapımızdır. Başta kıymetli annelerimiz olmak üzere ailelerimizin desteği bu mücadelede bizlere büyük güç veriyor. Evlatlarımızı zehirlemek isteyenlere karşı mücadelemizi uyuşturucunun sokak satıcısından organizatörüne kadar tüm suç zincirini hedef alarak kararlılıkla sürdüreceğiz.
0: 2026 yılının ilk 8 ayında uyuşturucu kullanımına ilişkin 170.098 olay kayıtlara geçti. Narkotik suçlarla ilgili çalışmalar sonucu 250.931 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 31.754'ü tutuklandı. Narkotik vaka analiz sistemi kapsamında 117.036 ihbar kayda geçti. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında narko rehber, en iyi narkotik polisi anne, narko göçmen, narko kağan, narko tır, narko gençlik, narko yarışma ve narko nokta gibi eğitim ve önleme projeleri yürütüldü. 8 aylık süreçte 4.344.841 kişiye ulaşıldı.
2: Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançolan'ın eşi Çağla Öz Tançolan da tutuklandı. İstanbul'a gözaltına alınan Çağla Öz Tançolan dün Van'a getirildi ve Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulandı. İfade işlemleri tamamlanan ve sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen Çağla Öz Tançolan ve eşinin kuzeni Mehmet Sait Tançolan, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan tutuklandı. Aynı soruşturmada gözaltına alınan Çağla Öz'ün annesi ve altınlarını bulunduğu evde sahibi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Düğünde takılan altınlar ve lüks paylaşımlarla gündeme gelen Tançolan çifti hakkında geçen hafta kara para aklama soruşturması başlatılmıştı.

0: ABD Başkanı Donald Trump bir kez daha İran'ın anlaşma yapmak istediğini söyledi. Anlaşmaya katılma fikrine açık olduklarını belirtti. İran'la çatışma biter bitmez petrol fiyatlarının düşeceğini de dile getirdi.
1: İran'ın anlaşma yapmak istediğini söyledi. Çatışma bittiğinde petrol fiyatlarının düşeceğini savundu. Açıklama ABD Başkanı Donald Trump'tan. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, İran acilen ve şiddetle bir anlaşma yapmak istiyor diye belirtti. ABD'nin bu anlaşmaya katılıp katılmayacağına ben karar vereceğim. Bu fikre biz de açığız ifadelerini kullandı. ABD Başkanı, ülke genelindeki fiyat artışlarından eski ABD Başkanı Joe Biden yönetimini sorumlu tuttu. Kendi döneminde petrol dışındaki fiyatların keskin şekilde düştüğünü ifade etti. İran'la askeri çatışma sona erer ermez petrol fiyatları da hızla çakılacak. Ki bu da çok uzun sürmeyecek değerlendirmesine bulundu. Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışının da devam ettiğini belirtti. Trump, ABD'nin silah stoklarının tükendiği yönündeki tartışmalara da yanıt verdi. Tarihimizde hiç olmadığı kadar üstün ve seçkin silah ürettiğimize dair bir rapor aldım dedi. Bu silahlar Orta Doğu'da ve ötesindeki kuvvetlerimize günlük teslim ediliyor ifadelerini kullandı. Üretimlerin odak noktasının Patriot, TAT, Tomahawk ve diğer standart füze sistemleri olduğunu bildirdi. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri düzenlemek amacıyla kurduğu Fars Körfezi Su Yolu İdaresi ise Boğaz'daki gemi ihlallerine ilişkin açıklama yaptı. 77 geminin yaptırım listesine alındığını belirtti. Ancak gemilerin hangi ülkelere ait olduğu ve yaptırımların içeriğine dair bilgi paylaşılmadı. ABD Başkanı Donald Trump ise Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün ABD'de olduğunu iddia etti.
0: İran'ın Nisan ayında düşürdüğü F-15E tipi uçağın silah sistemleri uzmanı kurtarılmasının ardından ilk kez konuştu. ABD basınına konuşan Bravo Çağrı işaretli asker, kurtarılana kadar geçen iki günlük sürede yaşadıklarını anlattı. Pentagon'da operasyona ilişkin görüntüleri ilk kez yayınladı.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'da düşen uçaktan kurtardığı Bravo Çağrı işaretli asker ilk kez konuştu. 60 dakika programına konuk olan silah

0: sistemleri uzmanı uçağın vurulduğu anı yük treni çarpmış gibi hissettik sözleriyle tanımladı. Fırlatma koltuğunun ve buna bağlı paraşütün hasar aldığını, yere çok yüksek bir hızla çarptığını anlattı.
1: Professionals based on my description and the injuries that I had, the professionals think I hit the ground going somewhere between 70 and 100 miles an hour.
0: Silah sistemleri uzmanı indikten sonra belinde, sol kolunda ve omzunda kırıklar olduğunu söyledi. Bir vadiye indiğini anlatan Amerikalı asker, iniş yaptığı noktadan uzaklaşarak yakındaki dağa tırmanmaya başladığını belirtti. Uçağın pilotu için düzenlenen kurtarılma operasyonunu gördüğünü söyleyen Bravo, kendisini bulmaya gelen İranlıları da gördüğünü aktardı.
1: I knew that they were coming. I saw. I knew for a fact that they were looking for me.
0: Amerikan Savunma Bakanlığı da kurtarma operasyonuna ilişkin görüntüleri ilk kez yayınladı. Görüntülere ve yapılan açıklamalara göre Amerika Birleşik Devletleri kurtarma operasyonundan hemen önce bölgede bulunan İranlıları vurdu. Daha sonra CIA'ya ait uçaklar yakınlardaki terk edilmiş piste inerek Bravo'yu aramaya başladı. 60 dakikaya konuşan kaynaklara göre uçaklardan biri operasyondan sonra kuma saplandı ve kalkamadı. Geride bırakılan uçak daha sonra yine Amerikan güçlerince vurularak imha edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin savaş uçağı 3 Nisan'da İran güçleri tarafından düşürülmüş, pilot hemen kurtarılırken Bravo adlı Amerikan askeri 5 Nisan'da kurtarılmıştı.
2: Almanya, Rusya'ya karşı uzun menzilli vuruş kapasitesini artırmaya hazırlanıyor. Yaklaşık 3,5 milyar euroluk plan savaş hazırlığı şeklinde yorumlanırken, Polonya'da Rus saldırılarının kendi topraklarına kadar uzanabileceği uyarısında bulunuyor.
0: Rusya tehdidine karşı Avrupa'da uzun menzilli silahlanma hız kazanıyor. Almanya, 2500 kilometre menzilli Tomahawk Sevir füzesi ve Typhoon fırlatma sistemleri için yaklaşık 3,4 milyar euro ayırmaya hazırlanıyor. Politico'nun elde ettiği hükümet planlama belgesine göre alımla Almanya'nın uzun menzilli saldırı kapasitesindeki en önemli eksikliklerinden biri giderilecek. Füzeler Almanya'ya düşman hatlarının gerisini vurma kapasitesi sağlayacak. Tomahawk'lar düşman hatlarının gerisindeki fırlatma noktaları ve lojistik merkezleri gibi hedefleri vurabilecek. Typhoon sisteminin ise 2030'a kadar envantere girmesi planlanıyor. Almanya 2025 yılında Washington'a Tomahawk füzeleriyle donatılmış Typhoon sistemlerini satın almak için resmi başvuruda bulunmuştu. Ankara'daki NATO zirvesinden sonra iki ülkenin prensipte anlaştığı duyurulmuştu. Ancak üretim modelinin henüz netleşmediği bildirildi. 2024'te Amerika Birleşik Devletleri ile Almanya, Tomahawk'ların Amerika Birleşik Devletleri komutasında Almanya'ya konuşlandırılmasını anlaşmıştı. Ancak plan Trump'ın yeniden Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olmasının ardından iptal edilmişti. Avrupa'nın doğu kanadında da Rusya endişesi büyüyor. Polonya Başbakanı Tusk, Rusya'nın Ukrayna'nın batısındaki İHA saldırılarının ileride Polonya topraklarına da uzanabileceği uyarısında bulundu. Sınırlarına yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki bir bölgenin vurulduğunu belirterek, olası durumlarda müttefiklerle birlikte harekete geçmeye hazırlıklı olmaları gerektiğini savundu. Tusk daha önceki açıklamalarında da Rusya'nın bölgenin tamamında gerilimi tırmandırdığını söylemiş, gözümüzü korkutamayacaklar demişti.
2: Birleşik Krallık'ta değişim isteyenler önemli bir toplantı yaptı. İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'da iktidarda olan bağımsızlık yanlısı partilerin liderleri halklarının kendi kaderini tayin etme taleplerinin arttığını vurguladı. İngiltere'den gerekli anayasal değişiklikleri yapılmasını isteyen liderler ortak bir mutabakat metni imzaladı.
3: Birleşik Krallık altındaki İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'nın liderleri Galler'de bir araya geldi. Bölge halklarının kendi kaderini tayin etme talebinin arttığını belirten liderler mutabakat zaptı imzaladı. Toplantıya Galler Bölgesel Başbakanı Runap Jorvet, İskoçya Bölgesel Başbakanı John Swinney, Kuzey İrlanda Bölgesel Başbakanı Michelle O'Neill ve İrlanda Milliyetçi Partisi Sinn Féin'in Genel Başkanı Mary Lou MacDonald katıldı. Ülkelerindeki bağımsızlık yanlısı partilerin liderleri toplantıya da parti lideri sıfatıyla iştirak etti. Parti liderleri aralarındaki işbirliğini artırmak istediklerini belirtti. Halklarının kendi kaderlerini tayin hakkı olduğunu ifade ederek ortak bir mutabakat metni imzaladı.

0: imzaladı. Metinde adalardaki siyasi durum değişiyor denildi. Birleşik Krallık hükümetine gerekli anayasal değişiklikleri yapması çağrısı yapıldı. Tarihte ilk kez İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'da bağımsızlık yanlısı partilerin aynı anda iktidarda oldukları vurgulandı. Partilerin daha güçlü bir ekonomi oluşturma, enerji kaynaklarını genişletme ve Avrupa ile ilişkileri geliştirmede mutabık kaldıkları ifade edildi. Mutabakat zaptında, ülkelerimizin geleceğinin Avrupa Birliği'nde olduğuna inanıyoruz denildi. Mutabakat metnine İngiltere'den ilk tepki geldi. Başbakan Andy Burnham'ın sözcüsü, "Başbakan birliğe güçlü bir şekilde inanıyor," dedi. Burnham daha önce Kuzey İrlanda'da referandum yapılması fikrinin masada olmadığını söylemişti. Hafta sonu İrlanda Cumhuriyeti'ni ziyaret eden ABD Başbakanı Trump ise İrlanda'nın birleştiğini görmeyi çok isterim demişti. Kuzey İrlanda Başbakanı 10 yılsa ABD'nin dış politikasını desteklemiyoruz ifadelerini kullandı. Trump ve Filistin'deki soykırımı destekleyen herkesle farklı düşüneceğiz diye belirtti.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında batan yolcu gemisinin enkazında arama çalışmaları sürerken Türkiye'den gönderilen özel donanımlı Optimus Prime gemisi de bölgeye ulaştı. Gemi batık alanında arama faaliyetlerini hızlandırırken kaybolan 14 kişiden gelecek haberi bekleyen ailelerin Girne Limanı bölgesindeki acı bekleyişi devam ediyor.
0: Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden özel donanımlı gemi Girne açıklarında çalışmalara başladı. Batık alanına ulaşarak arama faaliyetlerini hızlandırdı. Girne-Mersin taşucu arasında sefer yapan Filojet 30 Ağustos'ta Girne'den ayrıldıktan kısa süre sonra batmış, 14 kişinin hayatını kaybettiği faciada 14 kişi de kaybolmuştu. Kayıpları arama çalışmaları devam ederken Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden özel donanımlı Optimus Prime gemisi batık alanına ulaşarak çalışmalarına başladı. KKTC Başbakanı Ünal Üstel Optimus Prime gemisine çıkarak arama faaliyetlerini yerinde inceledi.
2: Hala daha naaşına ulaşamadığımız 14 tane kayıp insanımız var. Derin su araştırma şirketinin gemisinin daha süreli bir zamanda bu 14 naaşımıza ulaşacağımızın bizde intibaları oldu ve o doğrultuda hemen kendilerini buraya gelmesi için Türkiye Cumhuriyeti tarafından talimatlandırıldı ve gemi yola çıktı. Akşam 8 saatlerinde bizim kazanın yaşandığı yere geldi ve akşam 8'den itibaren çalışmaya başladı.
0: Optimus Prime gemisi derin su araştırmalarında kullanılan, açık denizde konumunu hassas biçimde koruyabilen ve uzaktan kumandalı su altı robotlarıyla çalışabilen araştırma ve inceleme gemisi olarak biliniyor. Kayıpların bulunmasına yönelik çalışmalar sürerken kaybolan 14 kişiden gelecek haberi bekleyen ailelerin Girne Limanı bölgesindeki acı bekleyişi de devam ediyor. Onlardan biri de faciada iki çocuğunu kaybeden Ayten Biçer.
3: Kırık camdan çıkabilen çıktı, çıkamayan çıkamadı. Yardım istedik, hiç kimse yardım elini uzatmadı. Caniyeliğimiz yoktu. Ne benim, ne de üç tane çocuğumun, eşimin, hiçbirimizin caniyeliği yoktu. Kendi imkanlarıyla kurtuldu.
0: Batan gemi 554 metre derinlikte bulunmuş. Gemideki 267 kişiden 239'u kurtarılmıştı.
1: Iğdır'daki bir apartmanda mikrodalgadan çıkan yangın tüm katı sardı. Binada yaşayan 18 kişi dumandan etkilendi.
4: Kimi sakince yürüyerek çıktı. Kimi balkonlarında kurtarılmayı bekledi.
5: Hemen ambulans, hemen ambulans.
4: Kiminin yardımına ise itfaiye ekipleri koştu.
6: Şurayı boşaltabilir miyiz? Boşaltın Ejder burayı.
4: Yangının adresi Iğdır. 6 katlı bir binada aşırı ısınan bir mikrodalga fırın patladı. Mutfaktan alevler yükseldi, dairenin tamamını sardı. Yangını görenler ihbarda bulunsa da apartmanın çevresine park eden araçlar vardı. Bu da itfaiyenin işini zorlaştırdı. Alevlere müdahale etmek isteyen itfaiyeciler yan binanın ikinci katına hortum çekti. Komşu binaların balkonlarından yangınla mücadele sürdü.
7: Acele et biraz.
4: Dairelerinde mahsur kalanların yardımına koşuldu.

0: Fai araçlarının sepetleriyle apartman sakinlerinin tahliyesi sağlandı. Biri çocuk, 18 kişi dumandan etkilendi. Yaralılara ilk tedaviyi olay yerine giden ambulanslar yaptı. Yangına dair inceleme başlatıldı. İstanbul'da sabah trafiğinde seyir halinde olan bir servis aracı alevlere teslim oldu. Araç dakikalar içinde kullanılamaz hale geldi.
1: Araba yandı bir anda.
2: Tam da okulların açıldığı gün oldu. Servis minibüsü alev alev yandı. İstanbul Bayrampaşa'da sabah saatlerinde seyir halindeki bir servis minibüsünün motor kısmından dumanlar yükseldi.
3: Metris cezaevine gelmeden araç yangını daha henüz yeni başlamış.
2: Dumanı fark eden şoför aracı emniyet şeridine çekti. Alevler kısa sürede büyüyerek minibüsün tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Servis minibüsü kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle Metris bağlantı yolunda trafik yoğunluğu oluştu.
0: Antalya'da kontrolden çıkan minibüs kafeye daldı. O sırada kafede oturan iki kişi saniyelerle ölümden döndü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
4: Minibüs kontrolden çıkıp kafeye daldı. Kafede oturanlar ölümle burun buruna geldi. Kaza Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana geldi. Hüseyin Bey yönetimindeki teknik servise ait minibüsün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç önce kaldırımdaki masaya ardından kafeye çarptı.
5: Araba buradan geliyor, trafikliydi. Çocuk heyecan yaptı herhalde. Merdivenini çekince araba döndü, trafik yöne geldi.
4: Kaza sırasında kafe önündeki masada oturan iki kişiden biri son anda kaçmayı başarırken olacağı Erdem o kadar şanslı değildi. Yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Prens Harry ve Meghan Markle'ın ABD'den İngiltere'ye dönüşünün ülkedeki yankıları sürüyor. Çiftin iki çocuğunun okulu da güvenlik nedeniyle değiştirildi. Fundan yapıldı. 7 yaşındaki Prens Archie ve 5 yaşındaki Prenses Lilibet'in okullarının güvenlik nedeniyle 2 günün ardından değiştirildiği duyuruldu. Çiftin evleriyle çocukların okulları arasındaki mesafe ve bölgedeki trafiğin kararda etkili olduğu söylendi. Bunun güvenlik ekibi için endişe oluşturduğu vurgulandı. Kraliyet görevlerini bıraktıktan sonra ABD'ye taşınan Prens Harry ve Meghan Markle geçtiğimiz haftalarda geri dönüş yapmış. Çiftin kraliyete ait bir konutta yaşamayacağı, çalışmayan kraliyet üyesi olarak kalacakları paylaşılmıştı. Ayrıca kraliyet ailesine hükümet tarafından sağlanan koruma hizmeti de verilmeyeceği duyurulmuştu. ABD Başkanı Trump yapay zeka tartışmalarına dahil olduğu kendi sosyal medya platformundan son 24 saatte 5 farklı paylaşımda bulundu. Donald Trump, ABD'den izin alamayan şirketlerin başka ülkeleri tercih ettiğini, bu durumdan mutlu olmadığını dile getirdi. ABD Başkanı yapay zeka ve veri merkezlerinin tarihin en büyük ekonomik kalkınma motoru olacağını söyledi. Kendisini yalan avcısı olarak tanımlayan Trump, radikal solcu demokratlar tarafından sahnelenen bu yapay zeka aldatmacası, çok da uzun zaman önce herkesin aşırı sıcaktan öleceği iddia edilen küresel ısınma dolandırıcılığını hatırlatıyor, dedi. ABD'de bir avukat ChatGPT ile hazırladığı savunmada uydurma tanık ifadeleri ve çarpıtılmış içtihatler kullandı. Yapay zekanın ürettiği bilgileri kontrol etmeden mahkemeye sununca da $5,000 para cezasına çarptırıldı.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde bir avukatın ChatGPT ile hazırladığı temyiz dilekçesi uydurma tanık ifadeleriyle dolu çıktı. New Mexico Eyalet Yüksek Mahkemesi avukat Steven Aarons'a $5,000 para cezası verdi. Bir cinayet davasının temyiz sürecini üstlenen Aarons,

0: dilekçeyi hazırlarken ChatGPT kullandığını kabul etti. Ancak yapay zekanın ürettiği bilgileri kontrol etmedi. Başvuruda tamamen hayal ürünü tanık ifadelerinin yanı sıra gerçek tanıklar ve yargı içtihatları hakkında çarpıtılmış bilgiler de yer aldı. Mahkeme Aarons'ı mahkemeye saygısızlıktan suçlu buldu. Avukatın $5,000 ödemesine ve soruşturma tamamlanana kadar eyalet yüksek mahkemesinde savunma yapmasının yasaklanmasına karar verildi. Sanık için de yeni bir avukat atandı. Reuters'a konuşan Aarons, yapay zekayı duruşma sürecini özetlemek için kullandığını, sistemin olguları tamamen uydurabileceğini öngöremediğini söyledi. Yapay zekanın gerçek olmayan bilgileri kendinden emin bir dille üretmesi halüsinasyon olarak adlandırılıyor. OpenAI'nin 2025'te hazırladığı rapora göre yapay zekanın hata yapma sıklığı %33 ile %48 seviyesine kadar çıkabiliyor.
1: Dijital tehdit ve bilgi kirliliğine karşı yeni bir adım atıldı. Okullarda medya ve bilgi okuryazarlığı kulüpleri kuruluyor. Yeni uygulamayla ilgili açıklamayı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran yaptı. Çocuklarımız dijital dünyadaki manipülasyonlara karşı analitik düşünebilen bilinçli bireyler olarak yetişecek dedi.
2: Hiçbir zaman olmadığı kadar şu anda yalan, yanlış haberlerin, görüntülerin üretildiği bir zamandan geçiyoruz. O yüzden bununla ilgili farkındalığı, bilgi okuryazarlığını, medya okuryazarlığını çocuklarımıza çok ama çok hızlı bir şekilde öğretmemiz gerekiyor.
0: Dijital dünyadaki manipülasyonlara karşı bilinçli bireyler yetiştirilmesi hedeflenecek. Analitik düşünebilme kabiliyeti kazandırılacak. Milli Eğitim Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı arasında işbirliğine gidildi. Medya ve bilgi okuryazarlığı kulüpleri kurulacak.
3: Bilgi çağının en büyük tehditlerden biri olan dezenformasyon, algı operasyonları ve provokasyonlar sadece toplumsal huzurumuzu değil, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızı da hedef almaktadır. Dezenformasyonla Mücadele Merkezimizin çalışmaları kapsamında Milli Eğitim Bakanlığımızın desteği ve işbirliğiyle ilkokul, ortaokul ve liselerimizde medya ve bilgi okuryazarlığı kulüplerimizi kuruyoruz. Çocuklarımız dijital dünyadaki manipülasyonlara, algı operasyonlarına ve provokasyonlara karşı analitik düşünebilen, doğru bilgiye ulaşabilen ve hakikati savunabilen bilinçli bireyler olarak yetişecek.
0: Duran, yeni nesil suç örgütlerinin çocukları ve gençleri hedef alan yapılar olduğunu vurguladı. Sosyal medya ve dijital mecraları suçun propagandası ve eleman devşirme aracı olarak kullanan bu yapılar, uluslararası bağlantılar ve finansal ağlarla hareket eden çok boyutlu bir güvenlik sorunudur dedi.
2: Sosyal medya kullanıyorsa orada kendisini çok başka şekilde tanıtan insanların iletişimine maruz kalabilir. Gerçek olmayan bir haberle senin zihnini manipüle edebilirler. Dolayısıyla bir öğrenci bu durumla karşı karşıya geldiğinde endişe, kaygı, korku gibi duygular yaşayabilir.
1: Denizcilik ödemelerinin %80'i artık internet üzerinden yapılabilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu detayları paylaştı. Bakan Uraloğlu yaptığı açıklamada denizcilik ödeme işlemleri için C kodu alarak bankaya gitme devrinin sona erdiğini ifade etti. Vatandaşlarımız denizcilik ödeme işlemlerini tek noktadan takip ederek kredi kartıyla ödenebilen işlemleri çevrim içi olarak kolayca gerçekleştirebilecek dedi. Uraloğlu bu imkanın haçlar dahil tüm ödemelere yaygınlaştırılacağını ifade etti. Parkinson artık yalnızca ileri yaşların hastalığı değil. 44 yaşındaki Meryem Safari de bacağındaki hafif titreme ile Parkinson'la tanıştı. Peki genç yaşta Parkinson hangi sinyallerle kendini gösteriyor? Yanıtlar Aslan Ömer Aksaş'ın haberinde.
4: Bir zamanlar ileri yaş hastalığı olarak biliniyordu. Şimdilerde gençlerin de Parkinson'a yakalandığı ortaya çıktı. Erken yaşta tanı alanlardan biri de 44 yaşındaki Meryem Safari.
5: Titreme var diyordum. O bir şey değil Meryem, kafaya takma diyorlardı. Bizde de var.
4: Uluslararası bir tıp dergisi Parkinson'la ilgili çarpıcı bir araştırmaya yer verdi. Genç yaşta Parkinson'la yaşayanların sayısı son 30 yılda 2,5 kattan fazla arttı.
6: Esas olarak 60 yaş üzerindeki hastalarda ortaya çıkmakla birlikte hastaların yaklaşık %5-10 kadarını genç yaş başlangıcı Parkinson hastalığı diyoruz. Özellikle 21 ile

0: 50 yaş arasında gözlenen bir durum bu.
1: Meryem Hanım sağ bacağında bir titreme hissetti. Belirtileri önemsedi. Hemen hekime başvurdu. Aldığı tanı Parkinson'du. Genç yaşta Parkinson hastası olduğunu öğrendi.
2: Birkaç ay sonra sağ kolda da başladı bu titremeler. Aynı zamanda yürürken benim sağ kolum sol kolumla eşlik etmiyordu.
3: Belki de onu hekime götüren en önemli ayrıntı ailesinde saklıydı. Babası da Parkinson hastasıydı. Oysa çevresinden duyduğu cümleler çok tanıdıktı. Bir şey değil, kafana takma.
2: Tedirgindim tabii ki o süreçte. Arkadaşlarla konuşunca işte titreme var diyordum. O bir şey değil Meryem, kafaya takma diyorlardı. Bizde de var.
3: Genç yaşta ortaya çıkan Parkinson'da genetik faktörler ön planda. Ancak çevresel etkenler de riski artırabiliyor.
0: Çevresel toksinler, özellikle pestisitler ve ağır metaller gibi durumlar ve bunların genetik yatkınlık durumuyla etkileşimi sonucunda da genç yaşlarda Parkinson hastalığı görebiliyoruz.
3: Üstelik ilk işaret her zaman titreme değil. Bazen bir düğmeyi iliklerken, bazen yazı yazarken kendini ele veriyor.
0: Hastaların yürürken bir kolunu az sallaması, depresyon, anksiyete gibi duygu durum değişiklikleri, bazı uykuda bağırma davranışlar, yumruk atma gibi uyku bozuklukları ve bunun dışında koku almada bozukluk gibi motor dışı belirtiler de genç yaştaki Parkinson hastalarında gördüğümüz bulgular.
3: Uzmanlara göre kritik nokta bu işaretleri göz ardı etmemek. Çünkü erken tanıyla Parkinson uzun yıllar yönetilebilen bir sürece dönüşebiliyor.
0: Erken tanı aslında bu işin bir kader değil, yönetilebilir bir süreç olmasını sağlıyor. Genç Parkinson hastalarımız da aile kurabilir, iş yaşamlarına dahil olabilirler. 20-30 yıl bağımsız, aktif bir şekilde yaşayabilirler.
4: Kırlangıç kuyruk, çok gözlü mavi, benekli bakır güzeli, küçük zıp zıp. Muhtemelen adını ilk kez duyduğunuz bu isimler kelebek türlerine ait değerli izleyiciler. Şimdi sizleri Mersin'in Tarsus ilçesindeki renkli bir dünyaya götüreceğiz. Doğa fotoğrafçısı Mustafa Ercan birbirinden renkli kelebeklerin izlerini sürüp büyük bir sabırla onları fotoğraflıyor.
5: Türkiye kelebek konusunda çok şanslı. 450 tür endemik kelebek yaşıyor.
6: Her biri eşsiz, her biri görülmeye değer. Kısa ömürleriyle bilinen kelebekler renkleriyle büyülüyor.
5: Bugün Tarsus'un Kula Köyü'ndeyiz. Alandayız. Sultan kelebeği takip ettik.
6: Burası Mersin'in Tarsus ilçesindeki Karabucak Ormanları. Doğal güzelliğiyle bilinen bölgede birbirinden farklı kelebek türü yaşıyor.
7: Hayatları kısa ama görüntüleri muhteşem. Türkiye'de yaklaşık 450 tür kelebek yaşıyor. Bunlardan 138 türü Mersin'de yaşamını sürdürüyor.
6: Akdeniz benikesi, çok gözlü mavi, benekli bakır güzeli, küçük zıp zıp, sarı azamet, orman fistosu bu bölgede yaşayan türlerden sadece birkaçı. Doğa fotoğrafçısı Mustafa Ercan da bölgedeki kelebekleri 10 yıldır tek tek fotoğraflıyor.
5: Kırlangıç kuyruk, Balkan kaplanı, erik kırlangıç kuyruk, Atalanta, Kara Murat, bazen ben bile sayarken isimleri unutabiliyorum.
6: Bölge hem doğa severler hem de fotoğraf tutkunları için önemli bir destinasyon.
5: Bu alanın pandemi sırasında Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bu alanın doğal sit alanı ilan edildi. Buranın doğal sit alanı olması doğal yaşam içinde büyük bir yaşam kaynağı oldu.
4: İzmir'deki liman tepe kazılarında yaklaşık 5000 yıllık drenaj sistemi keşfedildi. Taş kanallardan oluşan ve yağmur sularını yönlendirmek amacıyla kullanıldığı düşünülen sistem bölgede az rastlanan örneklerden biri.
8: Burası çok önemli bir liman kenti.
6: Sele karşı taş kanallarla suya yön verdiler. Böylece yaşadıkları yeri selden korudular. İzmir'de 5000 yıllık mühendislik örneği bulundu. Burası geçmişi günümüzden 7000 yıl kadar geriye giden Liman Tepe. Bölge o dönemde surlarla çevrili kale yerleşimi olarak kullanılıyordu.
8: Liman Tepe kazıları 1992 yılından bu yana devam ediyor.
6: Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle yürütülen kazılarda yeni bir keşif yapıldı. Kazılarda 5000 yıllık drenaj sistemi ortaya çıkartıldı. Taş kanallardan oluşan ve yağmur sularını yönlendirmek amacıyla kullanıldığı değerlendirilen sistem, bölgede az rastlanan

0: örneklerden biri.
1: Taşlarla kanallar yapmışlar. O kanalların içerisinden sular akıyor. İçme suyuyla ilgili olmayabilir ama yerleşimin ortasına doğru derinleşen bir yapı olduğu için belki de akan yağmur sularını bile belli bir yere kanalize etmek için yapılmış bir yapı daha çok düşünüyorum.
0: Liman tepede kazılar devam ediyor. Çalışmalar tamamlandıktan sonra 5000 yıllık taş drenaj sistemi gezilebilecek.
2: Kaşgar Dağları dünyanın dört bir yanından gelen ultra maratoncuları ağırladı. 60 ülkeden yaklaşık 2000 sporcunun katıldığı Kaşgar BUTMB Ayder Yaylası'ndan Kaşgarların zorlu parkurlarına uzanan mücadelenin ardından tamamlandı. Siz haberimizi izlerken biz de veda ediyoruz. Bizden sonra gün başlıyor da Tuba Sedekoğlu Kınay sizlerle olacak. Yayında emeği geçen arkadaşlarım adına güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.
3: Kaşgar Dağları dünyanın dört bir yanından gelen ultra maratoncuları ağırladı. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde düzenlenen Kaşgar by UTMB 60 ülkeden yaklaşık 2000 sporcunun katılımıyla tamamlandı. Ayder Yaylası ve Kaşgarların zorlu parkurlarında sporcular 100, 50, 20 ve 4 kilometrelik kategorilerde mücadele etti. Organizasyonun teknoloji altyapısını ise Turkcell sağladı. 5G destekli sistemle yarışmacıların konumu, parkurdaki ilerleyişi ve geçiş süreleri anlık olarak takip edildi. Sistem sporcuların güvenliği için de kullanıldı. Uzun süre hareket etmediği tespit edilen bir sporcu için en yakın sağlık ve güvenlik ekiplerinin bölgeye yönlendirilmesine imkan sağladı. Yarışların ardından dereceye giren sporcular ödüllerini Ayder Yaylası'nda düzenlenen törende aldı. 50 kilometre kadınlar kategorisinde Türk sporcu Tuğçe Karakaya birinciliğe ulaştı. İkinci yılını geride bırakan Kaşgar by UTMB, sporu, teknolojiyi ve Kaşgarların zorlu coğrafyasını aynı organizasyonda buluşturdu.

habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Tuğba Södekoğlu Kınay'la gün başlıyor. Sena Alkan'la para gündem. Selen Gül Dayıoğlu'yla spor bülteni. Serap Belet'le gün ortası. Ayşe Süberker'le haber hattı. Dilek Gül'le HT 360. Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk manşet. Semiha Şahin, Esra Toptaş, akşam haberleri. Faruk Aksoy'la ana haber. Evren Aydın'la gece raporu. Ahmet Arı, Nurdan Hüsrev, gece bülteni. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 25, Kocaeli yağmurlu 25 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu ve güneşli, İzmir 30, Muğla 30 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 31, Isparta yağmurlu 29 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 24, Trabzon yağmurlu 23 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 26, Kayseri güneşli 29 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 27, Van güneşli 26 derece. Güneydoğu'da

Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Günaydın. Bugün 15 Eylül Salı günü ve saatler 7'ye geliyor. Ben Tuba Södekoğlu. Gün başlıyor da beraberiz 3 saat boyunca. Siyasetten ekonomiye, eğitimden sağlığa, memlekette neler oluyor, dünyada durum ne, hepsini konuşacağız. Önce kısaca şöyle bir özet geçeyim. Neler anlatmaya başlayacağız? Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'da gençlerle buluştu. Mesajları önemliydi. Ayrıntılarına bakacağız birazdan. Bir diğer önemli mesele, Dışişleri Bakanı Fidan Şam'da temaslarını tamamladı. Suriye'deki değişime dikkat çekti. Yanlarında olmayı sürdüreceğiz mesajı verdi. Bu önemli. Bunu da yine konuşacağız. Bir yandan soruşturma devam ediyor. Kurtlar Vadisi pusu senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Erdener ve Cüneyt Aysan. Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında ifade verdi. Ne dediler, ne kadar sürdü ifade işlemleri? Ayrıntılarıyla yine gün başlıyor da hepsini konuşacağız. 2 Eylül'de Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisini hatırlayacaksınız. Kayıp 10 mürettebatı arama çalışmaları devam ediyor. 13. gündeyiz. Bir cansız beden bulundu, bir erkek bedenine ulaşıldı. Mürettebata ait olup olmadığı araştırılıyor yine. Onun da detaylarına bakacağız. Son dakika gelişmeleriyle dolu. Yine dop dolu bir 3 saat bizi bekliyor. Güzel bir program hazırladık. Başlayalım. Ve bir sıcak gelişme İzmir'de. Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve usulsüzlük operasyonu düzenlenmişti. Gözaltındaki 47 şüpheli adliyeye sevk edildi. Bakalım o soruşturmanın detaylarına. Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı başlattı soruşturmayı ve belediyenin inşaat ve imar işlerinde usulsüzlük karşılığı rüşvet alındı ve verildiği iddiası üzerine 11 Eylül'de operasyon düzenlendi. Gözaltı kararı alınan 48 kişiden 47'si gözaltına alındı. Şüphelilerden yine emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerin ve ardından adliyeye sevkleri gerçekleştirildi. Ve şimdi güne şöyle bir gazetelere göz gezdirerek başlayalım. Manşetlere bir bakalım. Bakalım hangi gazetede neler var? Hürriyet gazetesiyle şöyle bir başlayalım. Bakın yine manşetinde Büşra Bebek var. Büşra için şok ifade başlığını atmış Hürriyet gazetesi manşetine. Dün de paylaşmıştık. Sivas Divriği'de kaybolan 11 aylık Büşra Bebek. Annesi Elif Balıkçı'nın ifadesi yine değişti Büşra Bebek'in. Babası öldürüp çadırların yukarısındaki araziye götürüp bıraktı dedi bu kez de anne. Anne Elif Balıkçı ilk ifadesinde eşi Yusuf Balıkçı'nın bankaya olan 1 milyon lira borcu nedeniyle bebeğini sattığını iddia etmişti. Elif Balıkçı dün verdiği ikinci ifadesinde yeni bir iddia ortaya attı. Çocuğumu babası Yusuf öldürüp cesedi çadırların yukarısında 1-2 kilometre mesafedeki araziye götürüp bıraktı dedi. Savcıya yer gösterdi ve jandarma ekipleri eşliğinde arazide o yer gösterme işlemi yapıldı ve ardından bir bulgu elde edilip edilmediyse henüz açıklanmadı. Komando, jandarma ve AFAD ekipleri ise aramaları yoğunlaştırdı. Anne Elif'le baba Yusuf Balıkçı da aralarında yine ve toplamda 6 kişi gözaltında. Gerçekten insan okurken bile boğazı düğümleniyor bu haberi. Kıyafetleri de bulundu bu arada yine Büşra Bebek'in. Bakın yaşadıkları çadırda fotoğrafta yine yer alıyor. Köyde tabii abluka altında ekipler yoğun bir şekilde titizlikle aramalarını devam ettiriyor. Bakmaya devam edelim Hürriyet gazetesinin ilk sayfasına. Pırıl pırıl bir gençlik geliyor başlığı var hemen sol tarafında. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zihni açık, ufku geniş, donanımlı nesillerin yetiştiğini görmenin bahtiyarlığı içindeyiz. Pırıl pırıl bir gençlik kriz veriyor dedi, diyor haberin detaylarında. Ve yeni eğitim yılının açılışı ve Ankara'da yapımı tamamlanan eğitim yatırımlarının açılışında konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. PISA 2025 sonuçlarına da değindi. Ne yapıyorsak sizlerin başarısı için yapıyoruz dedi. Yine bu haberin de detaylarına ilerledi.

ilerleyen dakikalarda bakacağız. Dün de son dakika bilgisi olarak paylaşmıştık sokaklar güvende operasyonunu. Ona da yer vermiş Hürriyet gazetesi yine ilk sayfasında. Okulların açıldığı gün Türkiye'nin genelinde sokak çetelerine ve yeni nesil suç örgütlerine karşı sokaklar güvende adıyla operasyonlar düzenlendi. 2594 kişi hakkında adli işlem yapıldı, biliyorsunuz bu çok önemli. Gençleri özellikle ağına düşürüyordu bu çeteler. Tetikçilik, kurşunlama gibi ilanlar verip mesajlaşma uygulamaları üzerinden gençleri ağlarına düşüren yeni nesil çeteler vardı. İşte onlara yönelik okulların açıldığı ilk günde de düğmeye basıldı diyebiliriz. Yine hemen sağ tarafta Kaşifoğlu'nu savcıya anlattılar başlığı var. Buna da ilerleyen dakikalarda detaylıca bakacağız. Kurtlar Vadisi dizisine kadar uzandı biliyorsunuz soruşturma ve senaristler dün ifade verdi. Ne dediler ifadede? Onlara şu soruldu: Kazım Kaşifoğlu adlı karakterin ölümüyle Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü arasındaki benzerlik dikkat çekmişti. Bu soruldu. Bakacağız detaylarına. Bakın hemen altta yine hepimizi, herkesi ilgilendiren bir haber aslında. Dizelin litresi 100 liraya dayandı diyor. Bunu da yine ilerleyen dakikalarda detaylıca konuşacağız. Çünkü önemli. Orta Doğu'daki gerilimle petrolün 108 dolara çıkması akaryakıt fiyatlarını olumsuz etkiledi. Türkiye'de dizelde 6 lira 62 kuruş artış oldu. Bugün uygulanmaya başladı diyor haberde. Ve geçelim diğer gazeteye. Akşam gazetesine de şöyle bir göz atalım, bakalım manşetinde ne var. NATO'da Kızıl Serçe alarmı başlığını görüyoruz. Bakalım detaylarına. Günün ilginç haberlerinden biri: İngiltere'deki NATO üssünde görevli İspanyol subay, flört uygulaması Tinder'dan tanıştığı kadının Rus ajanı olduğu iddiasıyla görevden alındı diyor. Bakın, üssün havuzunda keyif pozu alt başlığı var. The Telegraph'a konuşan Jenny White, o süper güvenli bilgisayarlara erişirken ben havuz başında kahve keyfi yapıyordum dedi diyor. İlginç bir haber. Bakın yine hemen sağ tarafta fotoğraf da var. Jenny White'ın casus olduğu iddiaları da tabii kendisi tarafından reddedilmiş. Bu habere de yine ilerleyen dakikalarda bakacağız detaylıca. Hemen yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlere seslendiği programın haberi yer alıyor. Okul zili sıkı denetimle çaldı. Dün de sık sık bağlantılarla konuşmuştuk bu durumu. Hem polis, hem trafik şube ekipleri, hem narkotimler, hem çocuk şube ekipleri dün sahadaydı. Ekipler sıkı denetim yaptı. 81 ilde okul bahçelerinde göreve başlayan 30 bin görevli de yine dedektörleriyle güvenliği sağladı. Ve okullara randevusuz ziyaretçi de alınmıyor. Umarız tabii bu sıkı denetim tüm eğitim öğretim yılı devam eder. Dün de paylaşmış olduk. Yine hemen alt tarafta iş adamının jeti Libya'da yandı başlığı var. İş adamı Hamdi Akın'ın özel jeti kaza kırıma uğradı. Jet İstanbul Havalimanı'ndan Libya'ya yaptığı uçuşun ardından Misrata Uluslararası Havalimanı'na inişte pistten çıktı. Yolcu almak üzere Libya'ya gittiği belirtilen uçak alev aldı ve iki pilotla bir kabin memuru kazadan neyse ki yaralanmadan kurtuldu diyor yine haberin detaylarında. Hemen sağ üst tarafa bakalım. Temizlikçi sigortası günlük 22 lira. Yine ilgi çeken bir başlık: gündelikçi sigortası E-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Çalışma süresi 10 günü geçmemeli diye ayrıntısı var. Kıvanç Tatlıtuğ'un evinde temizlikçinin çatıdan düşüp yaralanması gündelik işçi kaza sigortasını yeniden gündeme getirdi. Sigortanın bedeli günlük 22 lira diyor haberin detaylarında. Dün de detaylıca paylaşmıştık hemen sol tarafındaki başlığı. Kiralık konutta başvuru başladı. Önemli, dün başladı. Sosyal konut projesi bu. Kiralık, dar gelirliler ve orta gelirliler için düzenlenen kura çekimleri ve sonuçlar Ekim'de yapılacak. Ancak dün başvurular alınmaya başladı. 25 Eylül'e kadar da vakit var. O yüzden başvurmak isteyenler E-Devlet üzerinden yapabiliyor başvurusunu. Bu notu da tekrar düşmüş olalım. Ve geçelim Milliyet Gazetesi'ne. Milliyet Gazetesi'nin ilk sayfasında neler var? Manşetinde savaşların maliyeti başlığını görüyoruz. Önemli. Az önce akaryakıt fiyatlarından yola çıkarak bahsetmiştik. Şimdi detaylıca bir de bu başlığın altına bakalım. Dört bir yanımızdaki savaşlar Türkiye ekonomisini de etkiliyor. Şüphesiz Hürmüz krizi nedeniyle enerji

Enerji ithalatımız 100 milyar dolara dayandı. Karadeniz'de gemilere saldırılar nedeniyle de Rusya'ya ihracat %50 azaldı diyor haberin detaylarında. Bir anda ABD-İran savaşı, bir anda devam eden yıllardır Rusya-Ukrayna savaşı tabii hem küresel ekonomi hem de Türkiye ekonomisini etkiliyor. Bakın enerjide ek maliyet alt başlığı var. ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan Hürmüz Boğazı krizi 200. gününe girmeye hazırlanırken dünyaya ek enerji maliyeti 500 milyar dolara ulaştı. Suudi Arabistan petrol sahalarını Kızıldeniz'e bağlayan Doğu Batı boru hattını kapatınca Brent petrol %2,8 yükseldi ve 107 doları aştı. Krizin ABD'ye maliyeti de 105 milyar dolara çıktı. Tam da seçim öncesi, ara seçim öncesi ABD'de de işler karışık. Türkiye'nin ise 64 milyar dolar hesaplanan enerji ithalatı 97,9 milyar dolar oldu diyor. Karadeniz'de yeni rota tabii alternatif olarak Ukrayna-Rusya savaşından etkilenen gemiler var, vurulan gemiler var. Bunların bazıları Türk bayraklıydı. İşte bu yaş, Rusya'ya yaş, sebze, meyve taşıyan gemilerden dördü bir ay içinde saldırıya uğradı. Karadeniz'de güvenlik koridor oluşturulması gerektiğini belirtiyor Türk üreticiler. Karayolu rotasını kullanmaya başlamışlar ve ihracatçı maliyetler ve sınır kapıları bu geçişleri kaldıramaz diyor. Önemli bir haber. Hemen sol tarafta da Sungur Burç'tan ateşlendi başlığını görüyoruz. İlk atışta hedefi vurdu. Roketsan'ın geliştirdiği Sungur hava savunma füzesi Burç mobil hava savunma sistemi üzerinden gerçekleştirilen ilk atışta hareketli hava hedefini başarıyla imha etti diyor. Bu haberin de detaylarına yine bakacağız. Dün de bahsetmiştik, yeni partide isim krizi var. İsim kararı başlığıyla gelmiş. Yine parti kulislerinde yeni parti isim değiştirmek zorunda kalırsa yeniden vazgeçmeyeceği, bu isme bir ek yapabileceği konuşuluyor. Biliyorsunuz Yenilik Partisi başvurmuştu Yargıtay'a. İsim krizi çıkmıştı. İsimler karıştırılabilir gerekçesiyle Yenilik Partisi ile Yeni Parti arasında. İşte bununla ilgili bir haber de yine Milliyet Gazetesi'nde yer almış. Ve bakalım Karar Gazetesi'ne. Karar Gazetesi'nin manşetinde de yine tüm dünyayı ilgilendiren o haber var. Hürmüz Dar Boğazı, yine Hürmüz'deki o ABD ablukası ve devam eden savaşın maliyeti, krizin nelere neden olduğu. Bakın ayrıntılarıyla Karar Gazetesi'nin manşetinde kriz en çok Türkiye'yi etkiledi. Az önce de verileri paylaştık. En çok etkilediği ülkelerden biri de şüphesiz Türkiye olduğu, küresel ekonominin etkilendiği gibi. Başka neler var Karar Gazetesi'nin ilk sayfasında? Hemen hızlıca şöyle bir göz gezdirelim. Bakın hemen sol tarafta, her yerde suçlu, her yerde çete. Polis bir gecede 3505 kişiye işlem yaptı diyor. İşte İçişleri Bakanı Çiftçinin talimatıyla emniyet, yeni nesil organize suç örgütleriyle bu örgütlerin sosyal medya ve iletişim platformlarındaki yapılanmalarına dair operasyon düzenledi. 48 ilde eş zamanlı o operasyonlarda 1008 şüpheli gözaltına alındı yine. Adalet Bakanı Akın Gürlek'te okulların başlamasıyla sokak çetelerine geçit verilmeyeceğine dair de açıklamalar yaptı. Haberin detaylarında bunlar da yine yer alıyor. Yine ilerleyen dakikalarda detaylıca bakacağız ama bu başlığı da okumadan geçmeyelim. İğrenç sizin yaptıklarınız başlığıyla vermiş Karar Gazetesi. İsrailli yönetmenler Yuval Abraham'la Rachel Cizor'un Gazze'deki soykırımı anlattığı NASA adlı belgeseli Venedik Film Festivali'nde yaşanan o vahşeti bir kez daha dünyanın yüzüne çarptı. Belgesel festivalde 25 dakika boyunca ayakta alkışlandı ve soykırımcı İsrail yönetimi de tabii bundan rahatsız oldu. Bu haberin detaylarına bakacağız. Gelelim şimdi Sabah Gazetesi'ne. Sabah Gazetesi'nin bakalım manşetinde, ilk sayfasında neler var? Eğitimde ilkemiz fırsat eşitliği başlığını görüyoruz manşette. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından yine bir haber. Türk gençliğinin yükselen başarı grafiğinin PISA 2025 raporuyla tescillendiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitimde fırsat eşitliğini yaygınlaştırmak, kalitesini artırmak için her türlü imkanı seferber ettik diyor. Yine konuşmasının detayları yer alıyor Sabah Gazetesi'nin manşetinde. İnternette sanal kart kullanın diye bir özellikle kredi kartı kullanımının, internet alışverişinin yaygınlaştığı bu dönemde sol üstte

0: Böyle bir başlık görüyoruz. İnternette sanal kart kullanılabilir. Güvenli alışverişin şifrelerine dair haberin detaylarında ciddi tavsiyeler var. Özellikle internet alışverişinde daha güvenli olduğu için sanal kart kullanılmasını tavsiye etmiş yine uzmanlar. Tabii POS cihazlarıyla ve bankamatiklerde de yine işlem yaparken dikkat edilmesi gerekenler var. Ve hemen bir de sol alta inelim. Gazetenin ilk sayfasının en başından en altına doğru şöyle FETÖ'cü hakim ve savcılar yargıdan kaçamayacak diye bir başlık görüyoruz. Buna da bakacağız ilerleyen dakikalarda detaylıca. Ergenekon kumpasında görev alan FETÖ'cü ihraç hakim ve savcılar hakkındaki zaman aşımı kararı üst mahkeme tarafından kaldırıldı ve 21 kişinin yer aldığı listenin başında tabii Zekeriya Öz var, Fikret Seçen var. İşte bunlar yargıdan kaçamayacaklar bu son kararla birlikte. Son olarak bir de Rusya'dan Avrupa'ya savaş mesajı diyor hemen sağ tarafta köşede, ona da bir göz gezdirelim. Rusya'ya ait bir İHA'nın Ukrayna-Polonya sınırındaki bir treni vurması Avrupa'ya savaş mesajı olarak yorumlandı. Batı'yı şok eden saldırıdan eski CIA direktörü Petrius da yine eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson da yine son anda kurtuldu diyor haberin detaylarında. Buna da şöyle bir göz gezdirmiş olduk. İlerleyen dakikalarda detaylara bakacağız. Almanya'da da ciddi bir bütçe ayrıldı. Biliyorsunuz savunma sanayine, Rusya tehdidine karşı geçtiğimiz Ankara'daki NATO zirvesinde de bu konu zaten en öne çıkan gündem maddelerinden biriydi. Şimdi bakalım bir Türkiye gazetesine. Türkiye gazetesinin ilk sayfasında, manşetinde neler var? Yerli bakteri geliyor diye bir başlık görüyoruz hemen sol tarafta. Bununla ilgili de haberimiz var. İlerleyen dakikalarda izleyeceğiz detaylıca. Göbeklitepe toprağı Türk insanına şifa olacak detayıyla paylaşılmış. Ve yine haberin detayında bilim insanlarının yapacağı araştırmadan bahsediliyor. Anne sütünden Kars peynirine, Adana şalgamından Göbeklitepe toprağına kadar Türkiye'nin 7 bölgesinden iyi bakteri örnekleri toplandı diyor. Amaç burada ilk varyantı üretmek ve araştırmalarda dikkat çeken örneklerden biri de yine Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'den alınan toprak numunesi. İlginç bir haber ve yine manşette Büşra Bebek var. Annenin ifadesini öne çıkaran bir başlık atmış. Türkiye gazetesi önce sattı dedi, şimdi öldürdü. Her yer karış karış aranıyor. Gerçekten çok yürek burkan bir olay. Arama çalışmaları devam ediyor. Büşra Bebeği tekrar gazetede yine bahsedelim bu haberden. Hemen üst tarafta önemli bir haber. İlk uzay aracımız Ocak'ta Ay'a çıkıyor. Üretim, montaj ve entegrasyon süreci tamamlanan ilk uzay aracı testler için TUSAŞ'a teslim edildi. Fırlatma işlemi Ocak ayında, yani Türkiye'nin Ay serüveni başlayacak. Yeni yılın ilk ayında bekliyoruz. Esnafın kazancına ortak oldular başlığı var hemen sol tarafta. Online şirketlerden fahiş komisyon. Bu uzun zamandır konuşuluyordu. Artık çok yaygınlaştı internetten sipariş. Esnaf %38'e varan komisyon ödüyor o online platformlara. Bu da tabii fiyatlarına yansıyor. Örneğin yemek söylüyorsunuz, onun fiyatına bu maliyette eklenince yine aslında vatandaşa yansıyor. Sistemden çıkarsak batarız, kalırsak da kazanamıyoruz. Yani bir çıkmaz da esnaf bu konuda da diyebiliriz. Bakalım, yeni bir düzenleme bekliyorlar en kısa zamanda. Hemen altta bu haberin, bu haberle ilgili de yine detayları paylaşacağız ilerleyen dakikalarda. Ama kısaca değinelim gazeteden. Biliyorsunuz Van'da Kara Haydar olarak tanınan sosyal medya ünlüsü Mehmet Fatih Tançalan'ın eşi de gözaltına alınmıştı, Van'a gönderilmişti. İşte Çağla Öz Tançalan da tutuklandı. Para haydar desteleri diye başlık atmış. Sadece altın değil, avrolar içinde de yüzmüş diyor Türkiye gazetesi haberinde. Şöyle günün gazetelerin ilk sayfalarına baktık, manşetleri gözden geçirdik. Şimdi geçelim haberlerimize. Hızlıca devam edelim bu dilime, gün başlıyor da. Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'da gençlerle buluştu dedik. Artık terör diye bir şey kalmadı dedi Erdoğan ve Türkiye'nin bölgeye ağırlığını koyduğunu ifade etti. Mekke Savunma Anlaşması'na da değindi. İslam dünyasının yaşadığı sıkıntıları aşmak istiyoruz dedi.
1: Türkiye'nin

0: kaptan köşküne sizler geçeceksiniz. 86 milyonun yanı sıra ümidini Türkiye'ye bağlamış yüz milyonlarca mazlumun emanetini de sizler yükleneceksiniz.
1: Yüz milyonların emaneti gençlerde olacak dedi. Türkiye'yi daha iyi yerlere getireceksiniz mesajını verdi.
0: İnanıyorum ki hepiniz taşıdığınız bu mesuliyetin bilinciyle ülkemize ve milletimize en güzel şekilde hizmet edecek, Türkiye'yi her kulvarda çok daha iyi yerlere getireceksiniz.
1: Erdoğan, Samsun'da gençlerle buluşma programına katıldı, gençlerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, bir gencin sorduğu terörsüz Türkiye sürecine ilişkin soruyu yanıtladı.
0: Bölgelerde terörden yana sıkıntılarımız çok büyüktü. Ama Allah'a hamdolsun şu anda Doğu Anadolu'da artık terör diye bir şey kalmadı. Yaylalarda otlaklar bayağı hareketli, canlı. Bu otlaklarda artık benim Güneydoğu, Doğu Anadolu'daki kardeşlerim rahatlıkla buralara çıkabiliyorlar.
1: Suudi Arabistan ve Pakistan'la imzalanan Mekke Anlaşması'nı da değerlendirdi.
0: İslam dünyası ve bizler Türkiye olarak İslam dünyasının yaşadığı bu sıkıntıları inşallah bir an önce aşalım diyoruz. Ve bunu aşmak için de Türkiye artık bölgeye ağırlığını koydu ve koyuyor. Ve koyacağız. İşi hafife alamayız. Çünkü Türkiye'den beklentiler çok. Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye bir araya geldik ve bir adım attık. Attığımız adım işte bu üç ülke bir araya gelsin ve attığımız bu adımla inşallah İslam dünyasına buradan bir sinyal verelim. Güzel gelişmeler var. Bunu da başaracağız.
1: Erdoğan gençlerle birlikte gidiyorum gündüz gece ve çay elinden öteye türküsünü de söyledi.
0: Gündüz gece, gündüz gece.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye'ye gerçekleştirdi. O resmi ziyareti değerlendirdi. İki günlük ziyaretimizde Şam sokaklarının huzurlu ve canlı hale gelmekte olduğunu gördük dedi. Bakalım açıklamanın detaylarına. Fidan Suriye temaslarının ikinci gününde Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Abdurrahman Mustafa ile görüştü. Muhittin İbnül Arabi Camii ile yine Süleymaniye Külliyesi'ne gitti. Selahattin Eyyubi Türbesi ve Türk Hava Şehitliği'ni ziyaret etti. Yine sosyal medyadan Suriye ziyaretini değerlendirdi. Bakan Fidan yaptığı görüşmelerde Suriye'nin birlik ve bütünlüğünün korunması, Suriye halkının hak ettiği huzur ve refaha kavuşması yönündeki ortak iradenin teyit edildiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şam'a gerçekleştirecekleri ziyareti ele aldık dedi. Türkiye'nin bu süreçte yine Suriye'nin yanında olmayı sürdüreceğini vurguladı. Ve AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, terörsüz Türkiye sürecinin hayati önemde olduğunu söyledi. Ala, mesajlarını Ankara'da Ahilik Haftası ile ilgili bir tanıtım programında verdi. Aynı programa katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu da ahilik kültürünün UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kazandırılacağını söyledi. İzleyelim.
3: Orta Doğu'daki gelişmeler dikkate alınınca bizim ortaya koyduğumuz terörsüz bölge ve terörsüz Türkiye hedefinin ne kadar hayati bir mesele olduğu çok daha açık bir biçimde ortaya çıkar. Bu sorunu, etrafındaki sorunu çözeceksin ki, ülkendeki sorunu çözeceksin.

0: Eksin ki birlikte işbirliği yapıp geleceğe yönelik bir perspektif ortaya koyabilesin.
1: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala terörsüz Türkiye sürecinin önemine değindi. Toplumsal dayanışma vurgusu yaptı.
0: Biz bölgenin ve Türkiye'nin ve diğer ülkelerinde terörden arındırılmasının önümüzdeki dönem için en önemli kazanım olduğunu düşünüyoruz. Önümüzdeki bu belirsizlik döneminde en

0: Dan, Türkistan'dan Anadolu'ya Medeniyet Köprüsü Ahili kitabıyla Ahmet Yesevi'den Ahi Evren'e belgesel filminin tanıtım programı yapıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, ahilik ilkelerinin tanıtılması için atılacak adımı açıkladı.
1: Cumhurbaşkanımızdan aldığımız onay çerçevesinde de şöyle bir düşünceyi inşallah hayata geçiriyoruz. Ahiliği bugün Türkiye'nin envanterindedir ancak insanlığın somut olmayan kültürel miras listesine ve hemen ardından da inşallah dünya miras listesine de alacak ve Türk devletlerimizin Kültür Bakanlıklarıyla da birlikte çalışarak inşallah bunu ortaklaşa şekilde dünyaya hep birlikte sunalım istiyoruz, bunu başaralım istiyoruz.
0: Zorlu, Türk devletleri arasındaki yeni işbirliği fırsatlarına dikkat çekti.
1: Türk devletleri arasında dijital ekonomi anlaşması imzalandı ve bu parlamentolarımızda aşama aşama onaylanıyor. Türkiye Cumhuriyeti de bunu onayladı ve inşallah yakın bir zamanda zirvemizin ardından Türk devletleri arasında dijital ticareti başlatacak bir platformu da hayata geçiriyoruz.
2: Ve bir gazete haberi, Yeni Şafak'tan bir haber okuyalım. CHP şaibeyi kabul etti diyor başlıkta. CHP yönetimi Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verdiği mutlak butlan kararını temyize götürmeme kararı aldı. Kurultay yoğun şaibe iddiaları nedeniyle geçersiz sayılınca Özgür Özel yönetimindeki CHP iptal için üst mahkemede dava açmıştı. İşte Kılıçdaroğlu yönetimi ise bu davayı geri çekti. Yeni Parti'den de bu feragat açıklamasına dair bir açıklama geldi bu arada. Bu karar, yani Kılıçdaroğlu yönetiminin davayı geri çekmesi, dosyayı Yargıtay'ın önünden kaçırmak anlamına geldiğini söyledi Yeni Parti'den gelen o açıklamada. Devam edeceğiz gün başlıyor kaldığımız yerden. Gazetelerde de, manşetlerde de okuduk. Önemli, hepimizi ilgilendiriyor dedik. Dünyada biliyorsunuz savaşlar var. Rusya-Ukrayna savaşı bir yanda. Bir yanda ABD-İran savaşı. Hürmüz'deki kördüğüm malum. Karadeniz'de gemilerin uğradığı zarar yine malum. İşte o yüzden bu hep akaryakıta da yansıyor. Benzine gelen zaman ardından bu kez de motorin. Cep yakıyor, pompa cepleri yakıyor başlığıyla şöyle bir derledik. Bakın İstanbul'da tabii şehirden şehire de değişiyor fiyatlar. Şöyle bir İstanbul'a bakalım. Benzin 80 lirayı aştı, motorin 95 lirayı aştı, LPG yine 35 lira bandında. İstanbul'un fiyatları bu. Bakalım Ankara'ya. Ankara'da da durum pek farklı değil. Benzin litresi yine 81 lira 25 kuruş, motorin 96 lira 78 kuruş, LPG 35 lirayı yine az da olsa aşmış durumda. İzmir'de de benzin yine 81 lira dolaylarında, motorin 97 lirayı gördü. Yani 100 liraya dayandı neredeyse motorin. Çünkü son olarak bugünden itibaren yansıyan durum bu. En çok da dizeli vurdu, dizel araçları vurdu. Yani motorin fiyatları rekor seviyeye gitti diyebiliriz. Bunun nedeni tabii peş peşe gelen zamların nedeni o savaşlar. Biliyorsunuz aslında bu zamların yansımaması için bir Ağustos ayına özel ÖTV sıfırlanmıştı motorinde. Sonra Eylül'de 3 lira eklendi. Şimdi Ekim'de 6 lira, daha sonra 9 lira, 12 lira olarak yine ÖTV de yansıdığı için bu fiyatlara yapılan işte son zamla birlikte yeni fiyatlarla motorin 3 büyük şehirde yani 95 ile 97 lira bandında değişiyor. Yani bazı yerlerde 99 liraya kadar da çıktı, 100 liraya dayandı. Tabii bu maliyet her şeye yansıyor. İçinde taşımacılık, lojistik olan, yediğimizden içtiğimizden tutun eğitime kadar pek çok sektöre yansıyor bu giderler. O yüzden önemli. Takip edeceğiz. Umarız en kısa zamanda rahat bir nefes alır dünya, savaşların artık tansiyonun düşmesiyle birlikte. Şimdi devam edelim, sıradaki haberimize bakalım. Yine hepimizi ilgilendiren, cepleri ilgilendiren bir başka haber aslında. Dev marketlerle fiyat rekabetinde geride kalan küçük esnafın haline bir değinelim istiyoruz. Çünkü durumlar sıkıntılı. Az önce bir gazetede de küçük bir haber paylaşmıştık. Bir yandan internet alışverişleri.

0: Büyük platformların aldığı komisyonlar %38'lere dayanmış. Onlar arttı. Bir yandan tabii insanlar sürekli sipariş verdiği için, o büyük zincir marketlere de gittiği için küçük esnafa da gitmiyorlar eskisi kadar. İş yapamaz hale geldiler ve bu da tabii daha fazla kepenk inmesine neden oldu ne yazık ki. Küçük esnaf giderek kepenk indiriyor ve yeni iş yeri açılmasına yönelik de tabii o cazibe, o iştah azaldı. Kimse doğru düzgün cesaret edemiyor. Yeni bir dükkan açsın, yeni bir işletme açsın. Aslında pandemide başlamıştı değil mi bu? Hatırlayacaksınız bu alışkanlık. Sürekli internetten sipariş vermek, teması azaltmak diye. Ama insanların da bu artık alışkanlığı kalıcı hale geldi. Eline eteğini çekmeye başladı insanlar. Önceden kıymasını, etini kasaptan alırdı insanlar ayrı bir yerden. Sebzesini, meyvesini yine manavdan alabilirdi. Şarküteri hatta ayrı olurdu. Ama artık öyle değil. Zincir marketlerden ya da uygulama üzerinden eve sipariş veriyor çoğu insan. Bu da küçük esnafın ne yazık ki iflas bayrağını çekmesine neden oldu. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu verilerine göre Ocak-Ağustos döneminde 209 bin esnaf iş yeri açılırken bu yıl açılan iş yeri sayısı %8 azalmış ve 193 bine gerilemiş. Aynı dönemde kapanan iş yeri sayısı ise %11,2 artarak 82.669'a yükselmiş. Tüketicilerin tabii alışveriş alışkanlıklarındaki bu değişim en çok küçük esnafı vuruyor. O da küçük ölçekli iş yerlerinin sayısındaki artış hızını giderek yavaşlatıyor. Yılbaşından bu yana sadece Haziran ayında açılan esnaf iş yeri sayısı geçen yılın üzerinde kalmış. Ama yine geçen yılla kıyasladığınızda diğer ayların hepsinde kurulan iş yeri sayısı daha az. Bunun dışındaki tüm aylar geçen yıla göre daha az iş yeri açıldığını gösteriyor. Yine veriler böyle. Yani küçük esnaf maalesef bu aralar sıkıntılı, hatta uzun bir süredir sıkıntılı diyebiliriz. Devam edelim. Yine son dönemin en çok konuşulan soruşturması. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili yürütülen o soruşturma. O dönemin ünlü dizisi Kurtlar Vadisi'ne kadar uzandı. Dizinin 3 senaristi Silivri Adliyesi'nde bilgi sahibi sıfatıyla ifade verdi. Bakalım detaylara.
1: Kurtlar Vadisi dizisi 15 yıl sonra soruşturmaya konu oldu. Dizinin senaristleri eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili ifade verdi.
2: Yazılı basın açıklamamızı yaptılar arkadaşlar.
1: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sürüyor. Başsavcılık, Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ı bilgi sahibi sıfatıyla adliyeye çağırdı. Üç senarist öğle saatlerinde ifade vermek üzere Silivri Adliyesi'ndeydi.
3: Kaşif Kozinoğlu mu aktarıyor? Neler söylersiniz?
4: Evet, tamam.
1: Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın ifade işlemleri yaklaşık 2,5 saat sürdü. Üç isim açıklama yapmadan ayrıldı.
5: Raci Bey, bir şeyler söylemek ister misiniz?
1: Peki, başsavcılık senaristlerin ifadesini neden aldı? Kurtlar Vadisi dizisinin 2011 yılında yayınlanan bölümlerinde yer alan Kazım Kaşifoğlu karakteriyle Kaşif Kozinoğlu arasındaki benzerlikler o dönemde dikkat çekmişti. Dizinin 10 Kasım 2011 tarihli 136. bölümünde Kazım Kaşifoğlu karakteri ölümle tehdit edildi. Bu bölümün yayınlanmasından 2 gün sonra eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu cezaevinde hayatını kaybetti. 139. bölümde ise Kazım Kaşifoğlu'nun nasıl öldüğü anlatılıyordu. Ölüm şeklinde yine dikkat çeken benzerlikler vardı. Savcılık senaryoyla gerçek ölüm arasındaki bağı araştırıyor.
0: Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'ın eşi Çağla Öz Tançalan da tutuklandı. Az önce gazeteden de paylaşmıştık. Bakalım detaylara. İstanbul'da gözaltına alınan Çağla Öz Tançalan dün Van'a getirildi ve Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulandı. İfade işlemleri tamamlandı ve sabah saatlerinde de adliyeye sevk edildi. Çağla Öz Tançalan ve eşinin kuzeni Mehmet Sait Tançalan suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan tutuklandı. Aynı soruşturmada gözaltına alınan Çağla Öz'ün annesi ve altınların bulunduğu

0: Evin sahibi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Düğünde takılan altınlar ve lüks paylaşımlarıyla gündeme gelmişti Tanç Alan çifti. Ve haklarında da geçen hafta kara para aklama soruşturması başlatılmıştı. Silivri açıklarında çarpma sonucu batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin mürettebatına arama çalışmaları sürüyor. Çalışmalar kapsamında geminin yakınlarında bir cansız beden bulundu. Erkek cesedi. Otopsi işlemleri sürüyor. Bakalım onun da detaylarına. Artık arama çalışmalarının 13. gününde ekipler havadan ve denizden koordineli şekilde tarama faaliyetlerini sürdürüyor. Akşam saatlerine doğru batan geminin yakınlarında bir erkek cesedi bulunduğu bildirildi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada o cansız bedene batan gemiye yaklaşık 5 kilometre mesafede rastlanıldığı ifade edildi ve yine kazada kaybolan mürettebata ait olup olmadığı ve kesin ölüm nedeninin anlaşılması için de Adli Tıp Kurumu'na sevki sağlandı. Tuğberk İmamoğlu isimli gemi 2 Eylül'de Alsu isimli gemiyle çarpışmıştı ve sadece 11 dakika içinde batmıştı. 10 mürettebat da o gemiyle birlikte kaybolmuştu ne yazık ki. Ve bir diğer faciada ne yazık ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında meydana gelmişti. Yolcu gemisi alabora olup batmıştı ve o geminin enkazında da arama çalışmaları sürüyor. Türkiye'den yine seferber bu konuda Türkiye arama kurtarma çalışmaları için özel donanımlı Optimus Prime gemisi de bölgeye ulaştı. Gemi batık alanında arama faaliyetleri hızlandı. Kaybolan 14 kişiden gelecek haberi bekliyor aileler. Girne Limanı bölgesindeki o acılı bekleyiş devam ediyor.
1: Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden özel donanımlı gemi Girne açıklarında çalışmalara başladı. Batık alanına ulaşarak arama faaliyetlerini hızlandırdı. Girne Mersin Taşucu arasında sefer yapan Filojet 30 Ağustos'ta Girne'den ayrıldıktan kısa süre sonra batmış, 14 kişinin hayatını kaybettiği faciada 14 kişi de kaybolmuştu. Kayıpları arama çalışmaları devam ederken Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden özel donanımlı Optimus Prime gemisi batık alanına ulaşarak çalışmalarına başladı. KKTC Başbakanı Ünal Üstel Optimus Prime gemisine çıkarak arama faaliyetlerini yerinde inceledi.
2: Hala daha naaşına ulaşamadığımız 14 tane kayıp insanımız var. Derin su araştırma şirketinin gemisinin daha süratli bir zamanda bu 14 naaşımıza ulaşacağımızın bizde intibaları oldu ve o doğrultuda hemen kendilerini buraya gelmesi için Türkiye Cumhuriyeti tarafından talimatlandırıldı ve gemi yola çıktı. Akşam 8 saatlerinde bizim kazanın yaşandığı yere geldi ve akşam 8'den itibaren çalışmaya başladı.
1: Optimus Prime gemisi derin su araştırmalarında kullanılan, açık denizde konumunu hassas biçimde koruyabilen ve uzaktan kumandalı su altı robotlarıyla çalışabilen araştırma ve inceleme gemisi olarak biliniyor. Kayıpların bulunmasına yönelik çalışmalar sürerken kaybolan 14 kişiden gelecek haberi bekleyen ailelerin Girne Limanı bölgesindeki acı bekleyişi de devam ediyor. Onlardan biri de faciada iki çocuğunu kaybeden Ayten Biçer.
3: Kırık camdan çıkabilen çıktı, çıkamayan çıkamadı. Yardım istedik, hiç kimse yardım elini uzatmadı. Canileğimiz yoktu. Ne benim, ne de üç tane çocuğumun, eşimin, hiçbirimizin canileği yoktu. Kendi imkanlarıyla kurtuldu.
1: Batan gemi 554 metre derinlikte bulunmuş. Gemideki 267 kişiden 239'u kurtarılmıştı.
0: Ediyoruz kaldığımız yerden gün başlıyor. Yalova'da bir öğretmen kayıptı. İlhan Algın Kaplan. Ne yazık ki acı haber geldi. Algın Kaplan'ın cenazesi İznik Gölü'nde bulundu. Algın Kaplan'ın babası ihbarda bulunmuştu. Oğlundan bir süredir haber alamadığını belirtti. Tek yaşayan oğlunu evinde de bulamayınca ekiplere haber verdi. 42 yaşındaki öğretmenin cep telefonu Gölyaka sahilinden sinyal verdi. Aracı da yine göl kenarında bulundu. Dalgıç polisler gölde arama çalışması başlattı ve aramalarda genç öğretmenin cansız bedenine ulaşıldı.

0: Iğdır'daki bir apartmanda mikrodalgadan yangın çıktı ve tüm katı sardı alevler. Binada yaşayan 18 kişi dumandan etkilendi. İzleyelim.
1: Kimi sakince yürüyerek çıktı. Kimi balkonlarında kurtarılmayı bekledi.
2: Hemen ambulans, hemen ambulans.
1: Kiminin yardımına ise itfaiye ekipleri koştu.
3: Şurayı boşaltabilir miyiz? Boşalttı Necder burayı.
1: Yangının adresi Iğdır. 6 katlı bir binada aşırı ısınan bir mikrodalga fırın patladı. Mutfaktan alevler yükseldi, dairenin tamamını sardı. Yangını görenler ihbarda bulunsa da apartmanın çevresine park eden araçlar vardı. Bu da itfaiyenin işini zorlaştırdı. Alevlere müdahale etmek isteyen itfaiyeciler yan binanın ikinci katına hortum çekti. Komşu binaların balkonlarından yangınla mücadele sürdü.
3: Acele et biraz.
1: Dairelerinde mahsur kalanların yardımına koşuldu. İtfaiye araçlarının sepetleriyle apartman sakinlerinin tahliyesi sağlandı. Biri çocuk, 18 kişi dumandan etkilendi. Yaralılara ilk tedaviyi olay yerine giden ambulanslar yaptı. Yangına dair inceleme başlatıldı.
0: Ünlü iş adamının 20 milyon dolarlık jeti Libya'da yandı. Sözcü gazetesinden okuyalım bu haberi. Hamdi Akın'ın jeti. Bakın, yolcu yoktu içinde, neyse ki 3 mürettebatta kurtarıldı. Kiralık jet Libya Savunma Bakan Yardımcısının kardeşini almak için oraya gitmişti. Bu öne sürüldü. Akben Holding Başkanı Hamdi Akın'ın geçen Mayıs'ta aldığı Cessna tipi özel jet İstanbul'dan kalkıp Misrata'ya inerken pistten çıktı, yandı. 3 mürettebat neyse ki yara almadan kurtuldu. İşte bakın, yanan jetin fotoğrafı da var. 20 milyon dolarlık jetin büyük kısmı küle dönmüş. Devam edelim. Çağla Tuğaltay cinayetini hatırlayacaksınız. Soruşturmanın seyrini değiştirecek bir gelişme yaşandı. Çağla'nın öldürüldüğü gün üzerinde olan şortta erkeğe ait iki DNA tespit edildi. Habertürk'ten Gizem Türemen ve Emre Altun dosyadaki gelişmeleri dinlemek için Tuğaltay ailesinin evine gitti. Sadece aileyle konuşmadılar aslında. Çağla'nın hiç yaşamadığı bir evde nasıl yaşatıldığını da görüntülediler. İzleyin.
4: Öldürüldüğü günün takvimi değil mi?
5: Evet.
4: 5 Haziran.
6: Çağla hiç bu evde yaşamadı ama ben onu kalbimde yaşattığım gibi odasını da hazırladım. Bu evde de yaşadı.
7: Bu Çağla, bu Çağla. Babamla beraber burada Çağla tatile gitmiştik. Bu Çağla'nın son kullandığı telefon. Bu telefonu açmaya fırsat bulamamışım. Çağla'nın saçları. Ya, saç bile duruyor da yavrum gitti.
8: Lise öğrencisi Çağla Tuğaltay 15 yaşında, okuldan döndüğü evinde boğazı kesilerek öldürüldü. Aradan 26 yıl geçti, hala faili bulunamadı.
6: Evlat acısı yaşamayan bunun nasıl bir duygu olduğunu bilemez. Bu ayın 25'inde doğum günü. Her doğum gününde mutlaka mezarlığa gidiyorum. Ah kızım diyorum, şimdi pastanı kesiyor olacaktık. Belki evlenmişti, belki çocuğu olmuştu. O hep 15 yaşında kaldı.
8: Dosya Adalet Bakanı Akın Gürley'in talimatıyla yeniden ele alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri Çağla'nın olay günü üzerindeki kıyafetleri yeni teknolojiyle inceledi. 26 yıl sonra Çağla'nın şortunun iki ayrı bölgesinde erkeğe ait DNA örnekleri bulundu.
6: Çağla'yı katlettikten sonra şortunu çıkartmış. O arada DNA'sını bırakmış bel lastiğine ve paçasına, sperm değil. Kıl ya da ter. O, evet, olduğunu biliyoruz.
8: Yeni tespit edilen DNA örnekleri 2013'te Çağla'nın tırnak arasında bulunan erkek DNA'sıyla uyumlu çıktı.
6: Yani bu şu demek oluyor, bunu yapan bir kişi. İki kişi olabilir, biri hani gözcü gibi, biri bunu yapmış olabilir.

0: olabileceğini düşünüyorduk. Tek kişi olduğu çıktı buradan.
1: Tuğaltay ailesi şimdi DNA incelemesinin sonucunu bekliyor. Bu süreçte yaşadıkları evlat acılarını kızlarının eşyalarıyla, anılarıyla hafifletmeye çalışıyorlar.
2: Çağla Tuğaltay'ın ailesi, Çağla'nın hayattan koparıldığı İstanbul Fulya'daki evinden yaklaşık 20 yıl önce ayrıldığı Sarıyer'deki bu eve taşındı. Çağla bu evde hiç yaşamadı ama ailesi onu eşyalarıyla, anılarıyla yaşatmaya devam ediyor. Çağla için bir oda kurdular. Fotoğrafları, albümleri, resimleri, hayattayken giydiği kıyafetleri ve anıları işte bu odada saklanıyor.
0: Böyle bir resmini yaptırdık. Yani halası yaptı. Folklor kıyafetleri.
2: Saklıyorsunuz.
0: Evet. Bu da kemeriydi. Burada da gene kıyafetleri var. Örgü örmeyi seviyordu. Çağla'nın ördükleri bunlar. Ona ait bir sandık var. Bu sandıkta özel eşyaları var. Şurada mesela çocukluktan gelen albümü var. Pikniğe gittiğimiz zamanlar okul müsamiresi. Çağla vefat ettikten sonra aldığımız karnesi. Sınıf öğretmeni de şöyle bir şey yazmış. Sevgili kızıma, senin karneni yazarken aramızda olmayışın bizi, arkadaşları çok üzdü. Ebedi istirahatgahında rahat uyu. Bu defteri düzenledik. Ben böyle buna açıp açıp arada bakıyorum. 2008 yılında yapılan bir haber bu. Kızımı öldüren canavarı aramaktan vazgeçmem.
2: O zaman vazgeçmem demişsiniz.
0: Evet, vazgeçmiyorum gördüğünüz gibi. Vazgeçmeyeceğim. Belki öldü ama bileyim kim.
3: Giresun Görele'de belediye başkanının yargılandığı cinsel taciz davasının mağduru olan 16 yaşındaki Tuana bir trafik kazasında hayatını kaybetmişti. O kazayla ilgili görülen davada karar çıktı. Sürücüye bakın ne ceza verildi.
4: Direksiyona geçtiğinde alkollüydü. Hızı yüksekti. 16 yaşındaki Tuana'ya çarpıp kaçtı. Genç kızın ölümüne neden olan o sürücü hapse mahkum oldu. 16 yaşındaki Tuana Elif Torun, Giresun'un Görele ilçesinde yaşıyordu. Geçen Şubat'ta belediye başkanı Hasbi Dede'nin kendisine sosyal medyadan mesaj atarak tacizde bulunduğunu öne sürdü. Görevden uzaklaştırılan Hasbi Dede hakkında çocuğa karşı cinsel taciz suçlamasıyla dava açıldı. Yargılama sürerken Tuana, 28 Mart'ta yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından sürücü Adem Asbaş tutuklandı ve hakkında dava açıldı. Sürücü kaza anında 1.97 promil alkollüydü ve hızlıydı. Kazadan sonra durmayıp kaçmıştı. Hakkında bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan değil, olası kasla öldürme suçundan dava açıldı. Karar duruşmasında son kez hakim karşısına çıktı. Olayı isteyerek gerçekleştirmediğini savundu. Mahkeme heyeti sanık Adem Hasbaş'a olası kasla öldürme suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası verdi.
3: Hep istiyoruz ki yüzümüzü gülümseten, içimizi ısıtan haberler paylaşalım. Her zaman olmuyor belki ama bakın onlardan biri Posta Gazetesi'nde ihbara gittiler, bebekte döndüler başlığını görüyoruz. İzmir'de Karşıyaka'da bir ihbar üzerine verilen adrese gitmiş itfaiye paramedikleri ve doğurmak üzere olan bir kadınla karşılaşmışlar. Kadını evden çıkarıp ambulansa bindirmeye bile vakit yokmuş ve bunun üzerine 3 kişilik paramedik ekibi doğumu evde gerçekleştirdi diyor haberde. Bebek dünyaya geldiğinde anneyle birlikte onlar da gözyaşlarını tutamamışlar. Bakın Erol Çıtır, Büşra Şen, Arif oğulları ve Murat Ay. 3 kişilik ekip. Büşra Şen, Arif oğullarının pozu var doğan bebekle birlikte. Bebek kucağında. Ve bebeğe de Ahmetcan adı verilmiş. Çiftin fotoğrafı da bebekleriyle hemen burada. Rabia İbrahim Akkeçe çifti yeni doğan bebekleri de böyle poz vermiş. Hiç kolay olmamış tabii doğumu gerçekleştirmek. 4 katlı binada asansör de yokmuş. Merdivenler de darmış ama anneyle karnındaki bebeğin güvenli şekilde binadan çıkarılması için destek ekip çağrılmış sonunda ve hazırlıklar sürerken doğum başlamış bir anda. Paramedikler de kolları

0: sıvayıp annenin doğumuna yardımcı olmuşlar. 3 kilo doğmuş bebek, Ahmetcan bebek. Büşra Şenarifoğulları da bunun eğitimini de almıştık ama ilk kez evde doğum yaptırdık. Tüm olumsuzluklara rağmen güzel ilerledik. Bebek doğduğunda anneyle birlikte ağladık demiş. Ve anne de tabii bir yandan korkmuş, ne yapacağını bilememiş. Ama o zor anı, o destek sayesinde, sakinliği sayesinde ekibin atlattım diyor anne. Bebeğini de sağlıklı bir şekilde kucağına almış. Sonra da tabii hastanenin yolunda tutmuşlar yine kontrol amaçlı. Böyle İzmir Karşıyaka'dan içimizi ısıtan bu haberi de paylaşalım istedik sizlerle. Şimdi devam edelim. Geçtiğimiz günlerde hatırlayacaksınız o büyük felaketi. Nepal ve Tibet arasındaki sınır hattında meydana gelmişti sel felaketi. İşte bu felaket Türk bilim insanlarını da harekete geçirdi. Yaklaşık 2 asır önce Ağrı Dağı'nda da yine benzer bir olayın yaşandığına dikkat çekti uzmanlar. Ve bakın nasıl bir uyarıda bulundular. İzleyelim.
1: ...5137 metre yükseklikte Türkiye'nin en yükseği, Takya buzuluna sahip nadir zirvelerden biri. Ağrı Dağı'nda Nepal benzeri bir felaket olur mu? Bilim insanları bu sorunun yanıtını arıyor.
2: Kar ve buzulların bulunduğu yüksek dağlık alanlar zaman zaman meydana gelen etkileyici hareketler sonucunda harekete geçebilir ve çeşitli felaketlere yol açabilir.
1: Geçtiğimiz günlerde Nepal ile Tibet arasında kaya ve buz kütlesinin kopmasıyla sel felaketi yaşandı. Türk bilim insanları Türkiye'nin zirvelerini mercek altına aldı. Ağrı Dağı onlardan biri. Bundan 186 yıl önce dağdan kopan buz kütlesi bir köyü yok etmişti. Sonra devamı da geldi.
2: Kaya buzların erimesi ve laharların oluşmasıyla bir felaketin meydana geldi ve bundan dolayı da Ahura köyünün hemen hemen tamamen ortadan kalktığını söyleyebiliriz. 1921'de aynı olay yine meydana gelmiş. Buzulların erimesiyle birlikte vadide sel hareketi meydana gelmiş. Aynı şey yine 1926 yılında tekrarlamış.
1: Ağrı Dağı'nda buzullar küçülmeye devam ediyor.
2: 1900'lü yılların başında yaklaşık 15 kilometre kare olan buzul alanı günümüzde yapılan uydu ölçümleriyle yaklaşık 5 kilometre kareye kadar düşmüş durumda.
1: Buzulların sessiz hareketliliği devam ediyor. Uzmanlar yine felaket yaşanmaması için uyarıyor. Üstelik tehlike sadece Ağrı Dağı'nı kapsamıyor.
2: Bizim önlemler almamız lazım. Büyük Ağrı Dağı, Cilo Dağı, Kaçkar Dağları gibi buzullarla kaplı dağların mutlaka uydularla izlenmesi, gerekli raporların tutulması ve ona göre özellikle tehlikenin oluşabilmesi durumunda vadilerdeki, vadi yamaçlarındaki veya dere yatakları üzerindeki köylerin, yerleşmelerin mutlaka tahliye edilmesi veya ona göre önlem alınması gerekir.
0: Ve Türkiye'nin ay görevi takvimi netleşti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır açıkladı. Ay'a gidecek ilk uzay aracının önümüzdeki yıl fırlatılmasının hedeflendiğini söyledi. Ay göreviyle ilgili yol haritasını da paylaştı. Bakan Kacır yapılacak bilimsel çalışmaların detaylarını da anlattı. Şimdi bu haberi izleyelim ve gün başlıyorum ilk dilimini sonlandıralım. Sonra kısacık bir ara, saat başına doğru yeniden buradayız. Dolu dolu 2 saatimiz daha var. Memlekette neler oluyor, dünyada neler olup bitiyor hepsini paylaşacağız. Bekliyoruz.
3: Ay araştırma programımızda önemli bir eşiği geride bırakıyoruz. Ay uzay aracımızı 2027 yılının ilk aylarında uzaya uğurlamayı hedefliyoruz.
4: Ay'a gidecek ilk uzay aracı önümüzdeki yıl fırlatılacak. Türkiye, Ay'a kendi imkanlarıyla giden 9. ülke olacak.
3: Bugüne kadar yalnızca 8 ülke ay görevi gerçekleştirdi. Biz de kendi mühendislik kabiliyetlerimizle hayata geçireceğimiz ay araştırma programımızla ay görevi gerçekleştiren 9. ülke olmayı hedefliyoruz.
4: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk ay uzay aracının projesinde gelinen son durumu, aracın geliştirildiği TÜBİTAK Savunma Sanayi Araştırma ve Geliştirme Tesislerinden paylaştı. Ay göreviyle ilgili yol haritasını anlattı.
3: Testlerin tamamlanmasının ardından aracımızı TÜBİTAK Uzay'ın ODTÜ yerleşkesinde yapımı devam eden yeni temiz oda ve entegrasyon tesisimize getireceğiz. Buradaki nihai kontrollerin ardından ay uzay aracımızı fırlatma için Kennedy uzay üssüne göndereceğiz. Hava, saha ve yörünge koşullarının el vermesi halinde aracımızı 2027 yılının ilk aylarında

0: yaptıklarında uzaya uğurlamayı hedefliyoruz.
1: Kacır, Ay'da yapılacak bilimsel çalışmalara ilişkin de bilgi verdi.
0: Uzay aracımızın yaklaşık 2 aylık yolculuğun ardından Ay yüzeyinden 100 kilometre irtifada bulunan kutupsal ve dairesel görev yörüngesine ulaşmasını öngörüyoruz. Görev süresince güneş rüzgarlarının Ay yüzeyiyle etkileşimini, Ay yüzeyindeki suyun oluşum mekanizmalarını, Ay'ın manyetik alanlarını ve yüzeyin ısıl özelliklerini inceleyeceğiz.
1: Türkiye'nin Ay uzay aracı %80 yerlilik oranına sahip. Aracın Ay'daki görevinin ise 3 ay sürmesi hedefleniyor. Şartlara göre bu sürenin 1,5 yıla kadar uzatılabileceği de belirtiliyor.

Habertürk ekranlarından tekrar günaydın. Gün başlıyor. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saatler artık 8'i gösteriyor. Güzel bir hafta olsun, güzel bir gün olsun. İyi haberler verelim. Temennisiyle devam edelim kaldığımız yerden. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve usulsüzlük operasyonu düzenlenmişti. Bununla başlayalım. Gözaltındaki 47 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturmayı Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı başlattı. Belediyenin inşaat ve imar işlerinde usulsüzlük karşılığı rüşvet alındığı ve verildiği iddiası üzerine 11 Eylül'de operasyon düzenlendi ve gözaltı kararı alınan 48 kişiden 47'si de gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı, ardından da adliyeye sevkleri gerçekleştirildi. Takip edeceğiz son durumu. Şimdi dönelim Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın programına.

0: Suriye ziyaretinin ardından bugün de Azerbaycan'a gidiyor Bakan Fidan. Ve 15-16 Eylül'de mevkidaşı Ceyhun Bayramov'la ikili ve heyetler arasında görüşmelerde bulunacak. Yine ayrıca Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'la da görüşecek. Bakan Fidan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından da kabul edilmesi bekleniyor. Detaylara şöyle bir bakalım. Dışişleri Bakanı Fidan'ın Azerbaycan ziyareti kapsamında yapacağı görüşmelerde iki müttefik ülke arasında savunma sanayi, güvenlik ve askeri alanlarda yine devam eden işbirliği ile ilgili konuları değerlendirmesi bekleniyor. Yine Fidan'ın Türkiye'nin yakın zamanda ev sahipliği yapacağı Türk Devletleri Teşkilatı 13. zirvesi ve COP31'de de ilişkin yine istişarede bulunması da öngörülenler arasında. Fidan'ın görüşmelerde Azerbaycan'la Ermenistan arasında barışın tesisi için tarihi bir fırsat yakalandığını ifade etmesi de yine bekleniyor. Fidan, Karabağ topraklarında altyapının iyileştirilmesi, enerji ve ticaret hatlarının işlevsel hale getirilmesi için çalışmaları desteklediğini vurgulaması da yine öngörülenler arasında ve bölgesel konularda da istişarede de bulunmaları bekleniyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Rusya ve Ukrayna'nın birbirlerinin enerji tesislerine saldırmama konusunda anlaştığını açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de Rusya enerji tesislerini vurmazsa biz de saldırıları durdururuz dedi.
1: ABD Başkanı Trump, Ukrayna ve Rusya'nın birbirlerinin enerji hedeflerine saldırmama konusunda anlaştığını duyurdu. Trump sosyal medyadan yaptığı açıklamada Ukrayna Rusya'nın enerji hedeflerini vurmamayı kabul ettiği ifadelerini kullandı. Rusya'nın da aynı şekilde kabul ettiğini bildirdi. ABD Başkanı dünyadaki dizel fiyatlarının artış nedeni İran değil Rusya-Ukrayna savaşı olduğunu savundu. Trump'ın açıklamasından hemen sonra Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski de müttefiklerine öneride bulundu. Rusya ile kritik altyapının yıkımını durduracak anlaşma sağlamalarını teklif etti. Rusya enerji tesislerini ve gıda tedarik yollarını vurmaktan kaçınırsa Kiev'in de saldırıları durdurmaya hazır olduğunu belirtti. ABD Başkanı Trump daha önceki açıklamasında da Ukrayna'ya seslenmiş, Rusya'daki dizel yakıt tesislerini vurmayı bırakmaları gerektiğini söylemişti. Kremlin'de Trump'ın Ukrayna'ya Rus dizel yakıt tesislerine yönelik saldırıları durdurma çağrısını memnuniyetle karşılamıştı.
0: Rusya ile Ukrayna ulaşım altyapılarına yönelik saldırıları yoğunlaştırdı. Evet, bir yandan da savaşın etkileri Ukrayna-Polonya sınırına kadar dayandı. Bir trenin lokomotifi hedef alındı. Saldırıdan dakikalar önce İngiltere'nin eski başbakanı Boris Johnson, İsveç başbakanı Bildt ve İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Powell gibi bir grup Avrupalı siyasetçinin de bulunduğu trenin de yine aynı bölgeden geçtiği belirtildi.
2: Rusya, Ukrayna-Polonya sınırındaki bir trenin lokomotifini hedef aldı. Saldırıdan dakikalar önce İngiltere'nin eski başbakanı Johnson'ı taşıyan tren de oradaydı. İngiliz medyasında yer alan habere göre Rusya'ya ait insansız hava araçları Ukrayna-Polonya sınırındaki trenin lokomotifini hedef aldı. Olayda can kaybı veya yaralanan olmadı. Ancak saldırıdan dakikalar önce İngiltere'nin eski başbakanı Johnson, İsveç başbakanı Bildt ve İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Powell gibi bir grup Avrupalı siyasetçinin bulunduğu trenin de aynı bölgeden geçtiği belirtildi. Yolcuların Kiev'de bir konferansa katıldığı ve dönüş yolunda olduğu açıklanırken Johnson, sivil demir yollarının bile hedef olduğu anlamsız bir saldırı ifadesini kullandı. İsveç Başbakanı Bildt, Rus İHA'larının görülmesi üzerine trenin boşaltıldığını belirtirken, Polonya Başbakanı Tusk, saldırının sınıra 800 metre mesafede gerçekleştiğini belirtti. Alman basınında ise Başbakan Merz'in güvenlik politikası danışmanı Zauta ise, Yeşiller Partisi milletvekili Wagener'in de saldırı düzenlenen trenin hemen önünde seyahat eden başka bir trende bulundukları belirtildi. Avrupa Birliği'nden de saldırıya yönelik kınama mesajı geldi. Ukrayna'ya 6,1 milyar euroluk ilave finansmana onay verildiği belirtilerek Kiev'le dayanışma sürecek denildi. NATO Genel Sekreteri Rutte de saldırıya Putin'in ne kadar çaresiz duruma düştüğünü gösteriyor ifadesiyle tepki gösterdi.

0: Rusya gittikçe daha pervasız hale geliyor. NATO saldırılara yanıt vermek için gerekli tüm seçeneklere sahip dedi. Kremlin sözcüsü Peskov ise saldırının ardından ordumuz Ukrayna'nın tüm topraklarında faaliyet göstermektedir ve göstermeye devam edecektir dedi. Rusya ve Ukrayna son dönemde ulaşım ve enerji altyapılarına yönelik saldırıları yoğunlaştırmış, Rusya Ukrayna'daki enerji ve demiryolu altyapı tesislerinin vurulduğunu açıklamıştı.
1: Ve Husiler bir kez daha Suudi Arabistan'a saldırı düzenledi. Üç kentteki saldırıda 13 kişi yaralandı. Açıklama Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyon Sözcüsü tarafından yapıldı. Sosyal medyadan yapıldı paylaşım ve Husilerin sivillere yönelik saldırılarını sürdüğü aktarıldı. Maliki, Ebha ve Taif kentlerinde füze ve İHA'larla saldırı düzenlendiği belirtildi. Saldırılarda 7 ev ve 2 araç zarar gördü. 13 kişi yaralandı. Husiler ise Suudi Arabistan'ın Yemen'in 5 vilayetine 54 hava saldırısı düzenlendiğini öne sürdü. Bir açıklamada yine Yemen'de hükümete bağlı Amalika Tugaylarından geldi ve Taiz ve Şebbe kentlerinde 3 İHA'nın düşürüldüğü açıklandı. Hükümet güçleri ise Taiz'in batısında Husilere ait mevzi, askeri araç ve unsurlarını hava saldırılarıyla hedef aldı. İsrail ve Lübnan heyetleri gelecek ay Roma'da yeniden bir araya gelmeye hazırlanıyor ama Lübnan'ın güneyindeki saldırılar devam ediyor. İsrail Başbakanı Netanyahu ise tehditlerini sürdürdü. İzleyelim.
2: Hizbullah'a karşı büyük zafer kazandıklarını savundu. Lübnan'daki tampon bölgede saldırıları sürdüreceklerinin mesajını verdi. Açıklama İsrail Başbakanı Netanyahu'dan. İsrail Başbakanı yok ettiklerini belirttiği Hizbullah altyapılarının İran'ın finansmanıyla inşa edildiğini söyledi. Büyük miktarda silah imha ettiklerini kaydetti.
3: Politikamız açık. Lübnan'daki güvenlik bölgesinde terör altyapısını yok etmeye devam edeceğiz. İsrail'e yönelik her türlü tehdidi ortadan kaldırmaya devam edeceğiz. Buradan düşmanlarımıza şunu söylüyorum. Eğer şimdiye kadar ders almadıysanız ve bize tekrar saldırmaya karar verirseniz daha ağır darbeler alacaksınız.
2: İsrail güçlerinin Lübnan'daki saldırıları da sürüyor. Lübnan'ın güneyindeki beldeler topçu ateşine tutuluyor. Evler ateşe veriliyor. İsrail ve Lübnan heyetleri ise Ekim'de İtalya Roma'da bir kez daha bir araya gelecek. ABD arabuluculuğundaki güvenlik anlaşmasının uygulanması ele alınacak. Roma'da Ağustos ayında 7. tur görüşme gerçekleştirilmiş ancak taraflar pilot bölgeler konusunda uzlaşamamıştı.
1: İran'ın Nisan ayında düşürdüğü F-15E tipi uçağın silah sistemleri uzmanı kurtarılmasından ilk kez konuştu. ABD basınına konuşan Bravo çağrı işaretli asker kurtarılana kadar geçen 2 günlük sürede yaşadıklarını anlattı. Pentagon'da operasyona ait görüntüleri ilk kez yayınladı.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'da düşen uçaktan kurtardığı Bravo çağrı işaretli asker ilk kez konuştu. 60 dakika programına konuk olan silah sistemleri uzmanı uçağın vurulduğu anı yük treni çarpmış gibi hissettik sözleriyle tanımladı. Fırlatma koltuğunun ve buna bağlı paraşütün hasar aldığını, yere çok yüksek bir hızla çarptığını anlattı.
4: Professionals based on my description and the injuries that I had, the professionals think I hit the ground going somewhere between 70 and 100 miles an hour.
0: Silah sistemleri uzmanı indikten sonra belinde, sol kolunda ve omzumda kırıklar olduğunu söyledi. Bir vadiye indiğini anlatan Amerikalı asker iniş yaptığı noktadan uzaklaşarak yakındaki dağa tırmanmaya başladığını belirtti. Uçağın pilotu için düzenlenen kurtarılma operasyonunu gördüğünü söyleyen Bravo, kendisini bulmaya gelen İranlıları da gördüğünü aktardı.
4: I knew that they were coming. I saw. I knew for a fact that they were looking for me.
0: Amerikan Savunma Bakanlığı da kurtarma operasyonuna ilişkin görüntüleri ilk kez yayınladı. Görüntülere ve yapılan açıklamalara göre Amerika Birleşik Devletleri kurtarma operasyonundan hemen önce bölgede bulunan İranlıları vurdu. Daha sonra CIA'ya ait uçaklar yakınlardaki terk edilmiş piste inerek Bravo'yu aramaya başladı. 60 dakikaya konuşan kaynaklara göre uçaklardan biri operasyondan sonra Kuma saplandı ve

0: kalkamadı. Geride bırakılan uçak daha sonra yine Amerikan güçlerince vurularak imha edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin savaş uçağı 3 Nisan'da İran güçleri tarafından düşürülmüş, pilot hemen kurtarılırken Bravo adlı Amerikan askeri 5 Nisan'da kurtarılmıştı.
1: Evet, dün de gazetelerden okumuştum İsrail basınına yansıyan o çarpıcı analizi. Bakalım şimdi detaylarına. Türkiye'nin son dönemde bölgesel ve küresel olarak genişleyen etki alanı çarpıcı bir analizle manşete taşındı İsrail basınında. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'yi Orta Doğu'da görmezden gelmesi güç bir aktör ve İsrail karşısında daha fazla nüfuz sahibi bir rakibe dönüştürdüğünü yazdı.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'yi Orta Doğu'da zor bir aktöre dönüştürdü. Dikkat çeken manşet İsrail basınından. İsrail merkezli ekonomi gazetesi Kalkalist, Türkiye'nin son dönemde bölgesel ve küresel olarak hızla genişleyen etki alanını çarpıcı bir analizle manşetine taşıdı. Analizde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem Washington hem Arap başkentleri nezdinde Ankara'nın ağırlığını tarihi seviyelere çıkardığı vurgulandı. Erdoğan, Türkiye'yi Orta Doğu'da görmezden gelmesi zor bir aktör, İsrail içinse nüfus sahibi bir rakip haline getirdiği ifadesi kullanıldı. Yazıda Türkiye'nin Gazze Barış Kurulu'nun kurucuları arasında yer alması, Suudi Arabistan ve Pakistan'la imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesine katılımı Türkiye'nin diplomatik zaferleri olarak sıralandı. Tel Aviv ile Ankara arasındaki ilişkilerin ise bu yılda kötüleşmeye devam ettiğine dikkat çekildi. Ekonomik, ticari ve havacılık alanlarında neredeyse tam bir kopuş yaşandığı vurgulanan yazıda Erdoğan bu yılı İsrail'e karşı daha hasmane bir konumda tamamladı denildi. Gazete Tel Aviv ile Ankara arasındaki sürtüşmenin Gazze'nin ardından Suriye sahasına kaydığına da dikkat çekti. Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin ana hamisi konumuna gelen Türkiye'nin İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını doğrudan bir tehdit olarak gördüğü savunuldu. Ankara'nın Şam yönetimine güvenlik alanında destek verdiği ve iki ülke arasında daha derin bir ticari entegrasyon sağlanması için çabaladığı da aktarıldı.
1: Evet, Akşam Gazetesi'nin manşetine de taşıdığı o ilginç haberle, dikkat çeken haberle devam edelim. Yine Akşam Gazetesi'nden detaylarını okuyayım. NATO üstünde Tinder krizi, ittifakı sarsan casusluk iddiası diyor. Haberin detayları şöyle. İngiltere'deki Northwood NATO askeri üssünde görev yapan İspanyol bir subayın flört uygulaması Tinder'da tanıştığı kadının Rus ajanı olduğu iddiası üssü alarma geçirdi ve çapkın subay görevden uzaklaştırıldı diyor haberin detaylarında. Tabii çarpıcı bir iddia. NATO Müttefik Deniz Komutanlığı'nda görev yapan subayın Ekim 2024'te Tinder üzerinden tanıştığı kadınla ilişkisi güvenlik soruşturmasına neden oldu. Sovyetler Birliği'nde doğan ve İngiliz-Polonya çifte vatandaşlığı bulunan Jenny White'ın Rusya adına casusluk yaptığı iddia edildi. Haberde İspanyol Deniz Kuvvetleri'nde görev yapan kıdemli subayın görevinin İngiliz sularında faaliyet gösteren Rus denizaltıları ve savaş gemilerini izleme ve Rus lider Vladimir Putin'in gölge filosuyla bağlantılı yaptırım uygulanan petrol tankerlerini takip olduğu öğrenildi. Ve yaklaşık 2 yıldır da Jenny White'la ilişkisi varmış o subayın. İşte İspanyol ve NATO güvenlik yetkilileri tarafından da görevden uzaklaştırılmış. Subayla aynı eve taşınmış Jenny White. Yine tanışmalarında yaklaşık 2 hafta sonra Londra'daki evine taşınmışlar ve birlikte yaşamaya başlamışlar. Ve White ortak bir banka hesabı açtık ve tatil planları yapmaya, bebek sahibi olmayı düşünmeye başladık diye ifadelerde bulundu. Rus istihbaratı da tabii sorguladı diyor alt başlıkta. Yine 49 yaşındaki White kendisinin Rusya adına casusluk yaptığı yönündeki iddiaları da reddetti. Bir yandan da Noel Partisi mercek altında diyor. Mahkeme belgelerine göre White 12 Aralık 2024'te üste düzenlenen Noel Partisi'ne İspanyol subayla birlikte katıldı ve subayın White için bir günlük refakatli ziyaretçi kartı çıkarttığı bilgisi de var ve Northwood komutanı soruşturma hakkında da 2025 Haziran'da 19 Haziran'da bilgilendirilmiş. Güvenlik soruşturulmasının sonuçlanmasına kadar yine bu giriş kartı

Üsse giriş kartı da iptal edilmiş. Yine detaylar böyle. İlginç bir haber, günün ilginç haberlerinden biri. Kaldığımız yerden devam edeceğiz gün başlığı. Şimdi hadi gelin bir İstanbul'daki yol durumuna bakalım. Malumunuz dün okullar açıldı. Düne özel bir uygulama başlatılmıştı İstanbul Valiliğince. Onda ders başı yaptı öğrenciler dün, ama bugün durum ne bugün? Çünkü normale döndü. Şöyle bir haritaya bakıyorum. Yoğunluk oranı, bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik haritası. Normalde bu saatlerde kıpkırmızı olur. Şu anda da yoğunluk giderek artıyor gibi. %60'a dayanmış trafik yoğunluğu. Yine köprüye baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişte. Bakın uzun uzadıya o hatta. Büyük bir trafik olduğunu görüyorum. Bazı yerler artık kırmızı da değil, bordo renge dönüşmüş. Yine aralarda turuncular da var, akıcı seyreden bölgeler de var. Ama yoğunluk bir hayli fazla Anadolu'dan Avrupa yakasına geçişte. Yine Anadolu yakasında bazı bağlantı yollarında da büyük yoğunluklar var. İkinci köprüye bakalım, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne, orada da yine Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde bir yoğunluk aynı şekilde görünüyor. Diğer taraflar yemyeşil. Yine Avrupa yakasında bazı bağlantı yolları TEM üzerinde, özellikle bakın Bağcılar yönündeki yerlerde yine yoğunluk var. Ana arterlerin bir kısmı da görünüyor haritada. Şişli dolaylarında da yine bazı yoğunlukları görüyoruz. Şu anda %60'larda trafik yoğunluğu. Tabii önümüzdeki bir saat boyunca da, yani bir 45 dakika boyunca da, hani insanların 9'da iş başı yaptığını düşünürsek daha da artabilir bazı bölgelerde. Tabii okul trafiği de eklendi, servis araçları var, onlar da katıldı İstanbul trafiğine. Yani yoğun bir trafik artabilir. Aman diyelim, yol durumuna bakmadan çıkmamakta fayda var. Tabii bir yandan da kazalara dikkat. Bazı kazalar da yoğunluk oluşturabiliyor. O yüzden kurallara uyalım, dikkatli olalım yollarda. Şimdi İstanbul Pendik'e bir dönelim. Bir iş yerinde yangın çıktı İstanbul Pendik'te. İtfaiyenin müdahalesi ise sürüyor. Bakalım şöyle bir görüntülerine. Burası Pendik Kaynarca Mahallesi'nde bir ambalaj üretimi yapan bir iş yeri. Yangın burada çıktı. 8 katlı binadaki iş yerinde başladı yangın ve tabii alevleri fark edince hemen itfaiyeyi çağırdılar. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Bakın müdahale de sürüyor. Yani alevlerin büyük kısmı kontrol altına alınmış gibi, ama hala az da olsa duman yükseldiğini görüyoruz. Daha soğutma çalışmaları da olacak belli ki. Neyse ki civardaki yerlere pek sıçramamış, ama iş yerinin büyük hasar aldığı da ortada. Umarız kimsenin burnu bile kanamamıştır bu yangında. Bu görüntüler geldi işte o yangından. Epey yüksek bir bina. Bakın üst katlara kadar yoğun duman ve alevler ulaşmış görünüyor. Müdahale sürüyor.

0: Türk savunma sanayinde önemli bir test denemesi daha yapıldı. Roketsan'ın geliştirdiği Burç hava savunma sisteminden ilk kez Sungur füzesi ateşlendi. İzleyelim.
1: Katmanlı hava savunma sistemine yeni bir atış kabiliyeti daha kazandırıldı. Roketsan'a ait mobil hava savunma sistemi Burç'tan Sungur füzesi atışı yapıldı. Hedef tam isabet vuruldu. Roketsan tarafından geliştirilen Burç ve Sungur sistemleri ilk kez birlikte atış yaptı. Türkiye'nin katmanlı hava savunma sistemine mobil olmasıyla katkı sağlayan Burç sisteminden Sungur füzesi ateşlendi. Başarılı gerçekleşen test atışı sonucunda hava savunmasına bir kabiliyet daha kazandırıldı. Sungur muharebe sahasında geri bölgede bulunan hareketli ya da sabit tesislerin kısa menzilli hava savunmasında kullanılıyor. Omuzdan da atılabilen hava savunma füze sistemi Sungur'un 8 kilometre menzili bulunuyor. Burç mobil hava savunma sistemine entegrasyonuyla yakın tehditlerin mobil şekilde engellenmesine dönük bir adım atıldı. Burç mobil hava savunma sistemi 360 derece gözetleme sağlayabiliyor ve üzerinde 4 adet AES radarı bulunuyor. Böylece helikopterler, savaş uçakları ve mikro İHA'lar gibi modern muharebe sahası tehditlerine karşı etkili savunma sağlıyor.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni eğitim öğretim yılı açılış töreninde öğrencilere seslendi. Gündeminde Türkiye'nin sıralamalarda sıçrama yaptığı PISA testi vardı. Birileri PISA 2025 sonuçlarını önemsizleştirmeye çalıştı. Biz onları umursamıyoruz. Siz de moralinizi bozmalarına izin vermeyin dedi.
1: Birileri sürekli kötümser senaryolar yazsa da gerçekten başarılı, kendini geliştirmeye çalışan pırıl pırıl, ışıl ışıl bir gençlik filiz veriyor. PISA 2025 sonuçları bu tespitimizi bir kere daha teyit etti. 91 ülkenin katıldığı PISA 2025 raporuna göre Türkiye OECD ülkeleri arasında puanını en fazla artıran ülke oldu.
2: Türkiye'nin PISA 2025 sonuçlarındaki başarısına dikkat çekti. Birileri önemsizleştirmeye çalıştı, biz onları umursamıyoruz dedi.
1: Milletçe hepimizi sevindirmesi gereken bu başarıyı maalesef birilerinin karalamaya, küçümsemeye, önemsizleştirmeye çalıştıklarını da görüyoruz. Hayata yalnızca siyasi ve ideolojik çıkarlar üzerinden bakan bu kompleksli zihniyeti kendi hezeyanlarıyla baş başa bırakıyoruz. Kıvanç kaynağımız olan tüm öğrenci ve öğretmenlerimizle iftihar ediyorum.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazi Anadolu Lisesi'nde 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılışı ve Ankara'da yapımı tamamlanan eğitim yatırımlarının toplu açılış töreninde konuştu. Öğrenci ve velilere de mesajlar verdi.
1: Bütün bu yatırımlar, bütün bu çabalarımız yarının Türkiye'sini en iyi, en modern, en dayanıklı şekilde inşa etmek içindir. Evlatlarımızın tamamının eşit ve adil eğitim imkanlarına sahip olması içindir. Evlatlarımız önce kendi ülkesini, kendi milletini iyi tanıyacak. Yapay zekayı çok iyi kullanırken bunların taşıdığı risklere karşı uyanık olacak.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan törende Bengü ve Kıvanç isimli öğrencilerin seslendirdiği Çay Eli türküsüne de eşlik etti.

0: Erdoğan'la bir minik öğrenci arasında şiir kitabı diyaloğu yaşandı.
1: Ben size şiir kitabımı hediye etmiştim. Beni hatırlıyor musunuz? 23 Nisan'da.
2: Nerede? Cumhurbaşkanlığında mı?
1: Evet, 23 Nisan'da.
2: Tüh, niye unuttuk biz bunu ya?
0: Program sonunda Erdoğan ve protokolün katılımıyla yeni eğitim öğretim yılı için temsili ziller çalındı.
3: Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte jandarma ve polis ekipleri harekete geçti. Sokaklar güvenli operasyonu başlatıldı. 148 eş zamanlı operasyonda 2447 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 1613 şüpheli de gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sokaklarımız suç örgütlerine bırakılmayacak. Çocuklarımız ve gençlerimiz suç örgütlerinin insan kaynağı olmayacak dedi.
4: Başka bir polis. 148 eş zamanlı operasyon düzenlendi. 2447 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Yeni eğitim öğretim dönemi nedeniyle jandarma ve polis ekipleri harekete geçti. Sokaklar güvende operasyonunun detaylarını Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı.
5: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde İçişleri Bakanlığımızla koordinasyon içerisinde milletimizin huzurunu, şehirlerimizin güvenliğini ve çocuklarımızın geleceğini tehdit eden sokak çetelerine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Milyonlarca evladımızın yeni eğitim öğretim yılı için okullarına döndüğü 14 Eylül sabahında çocuklarımızın geleceğine göz diken sokak çetelerine ve yeni nesil suç örgütlerine karşı ülke genelinde sokaklar güvende operasyonlarını başlattık.
4: Bakan Gürlek, operasyonlar nedeniyle 78 Cumhuriyet Başsavcısıyla jandarma ve polis ekiplerine teşekkür etti. Çocuklarımız ve gençlerimiz suç örgütlerinin insan kaynağı olmayacaktır dedi.
5: Uyuşturucudan yağmaya, silah ticaretinden şantaja, kara para aklamadan yasa dışı bahse kadar geniş bir suç yelpazesinde faaliyet gösteren bu suç yapılarına karşı mücadelemiz yalnızca suçluları yakalamakla sınırlı değildir.

Hedefimiz suç örgütlerinin insan kaynağını, finansmanını, ağlarını, lojistik imkanlarını ve suç üretme kapasitelerini ortadan kaldırmaktır. Gençlerimizi sosyal medya üzerinden etkisi altına almaya çalışan, suçu bir güç ve statü unsuru gibi gösteren yapıları yok etmektir. Sokaklarımız suç örgütlerine bırakılmayacaktır. Çocuklarımız ve gençlerimiz suç

0: gazete haberiyle devam edelim. Hürriyet gazetesinden okuyalım bu haberi. Ağrı'nın takkesi küçüldü başlığı var. Geçtiğimiz dilimde de bahsetmiştim. O Nepal'de yaşanan felaket bilim insanlarını harekete geçirdi. Bakın Profesör Doktor Kaya'nın açıklamaları dikkat çekici. 1900'lü yılların başında yaklaşık 15 kilometre olan buzul alanı, o Ağrı Dağı'nın tepesindeki takke, yapılan uydu ölçümleriyle 5 kilometreye kadar düşmüş durumda. Bu belirlenmiş durumda diyor. Yani 3'te 2'si takkenin erimiş. Bakın 5 kilometreye düştü diyor açıklamada. 1840'ta kopan buzul Ahura'yı yutmuştu alt başlığı var. Bu da ilginç. İşte buraya dayandırılıyor. Türkiye'nin buzul kaynaklı afet tarihinde en bilinen olayın 1840 yılında Ağrı Dağı'nın kuzeydoğu eteklerindeki Ahura Vadisi olarak bilinen Cehennem Deresi Vadisi'nde yaşandığını belirtmiş Profesör Doktor Kaya ve can kaybı için kaynaklardan 1300 ile 1700 arasında değişen rakamlar var diyor. Kesin sayı üzerinde bir mutabakat yok ama felaketin ölçeği tartışmasız. Ahura Vadisi 1840'tan bu yana sessiz kalmadı. 2021 yılının Haziran ayında aynı vadide buzul kaynaklı bir çamur heyelan akıntısı yaşandı. Yani bu tür ani buzul erime kaynaklı akıntılar özellikle yaz aylarında bu vadide veya Ağrı Dağı'nı çevreleyen diğer vadilerde inelenen bir örüntüye dönüşmüş durumda. Yine 30 Temmuz 2026'da da buzul erimesinin bölgede çamurlu sel ve taşkınlara yol açtığında bir kez daha şahit olduk diyor Profesör Kaya. Ve işte bu duruma zirvedeki buzulun 3'te 2'sinin erimesine dikkat çekiyorlar. Tabii küresel ısınma ile birlikte, iklim değişikliği ile birlikte maalesef böyle durumları çok görüyoruz. Bilim insanları da bunlar üzerine çalışıyor, araştırmalar yapıyor. Şimdi devam edelim. Dijital tehdit ve bilgi kirliliğine karşı yeni bir adım atıldı. Okullarda medya ve bilgi okur yazarlığı kulüpleri kuruluyor. Bu önemli. Yeni uygulama ile ilgili açıklamayı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran yaptı. Çocuklarımız dijital dünyadaki manipülasyonlara karşı analitik düşünebilen ve bilinçli bireyler olarak yetişecek dedi.
1: Hiçbir zaman olmadığı kadar şu anda yalan, yanlış haberlerin, görüntülerin üretildiği bir zamandan geçiyoruz. O yüzden bununla ilgili farkındalığı, bilgi okur yazarlığını, medya okur yazarlığını çocuklarımıza çok ama çok hızlı bir şekilde öğretmemiz gerekiyor.
2: Dijital dünyadaki manipülasyonlara karşı bilinçli bireyler yetiştirilmesi hedeflenecek. Analitik düşünebilme kabiliyeti kazandırılacak. Milli Eğitim Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı arasında işbirliğine gidildi. Medya ve bilgi okur yazarlığı kulüpleri kurulacak.
3: Bilgi çağının en büyük tehditlerden biri olan dezenformasyon, algı operasyonları ve provokasyonlar sadece toplumsal huzurumuzu değil, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızı da hedef almaktadır. Dezenformasyonla Mücadele Merkezimizin çalışmaları kapsamında Milli Eğitim Bakanlığımızın desteği ve işbirliğiyle ilkokul, ortaokul ve liselerimizde medya ve bilgi okuryazarlığı kulüplerimizi kuruyoruz. Çocuklarımız dijital dünyadaki manipülasyonlara, algı operasyonlarına ve provokasyonlara karşı analitik düşünebilen, doğru bilgiye ulaşabilen ve hakikati savunabilen bilinçli bireyler olarak yetişecek.
2: Duran, yeni nesil suç örgütlerinin çocukları ve gençleri hedef alan yapılar olduğunu vurguladı. Sosyal medya ve dijital mecraları suçun propagandası ve eleman devşirme aracı olarak kullanan bu yapılar, uluslararası bağlantılar ve finansal ağlarla hareket eden çok boyutlu bir güvenlik sorunudur dedi.
1: Sosyal medya kullanıyorsa orada kendisini çok başka şekilde tanıtan insanların iletişimine maruz kalabilir. Gerçek olmayan bir haberle senin zihnini manipüle edebilirler. Dolayısıyla bir öğrenci bu durumla karşı karşıya geldiğinde endişe, kaygı, korku gibi duygular yaşayabilir.
0: Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Diyarbakır'da çeşitli etkinliklere katıldı. Terörsüz Türkiye sürecine değinen Erdoğan, eğer maksadımız birliğimiz, beraberliğimizse herkes elini taşın altına koymalı dedi.
4: Çok teşekkürler.
5: Aslında bugün Diyarbakır'da olmamızdan temel maksat bu topraklarda kardeşliği, birliği hakim kılmamız çok önemli ve özellikle çocuklarımızın geleceği için önemli.

0: önemli.
1: Okul ve esnafı ziyaret etti, terörsüz Türkiye sürecine değindi.
0: Sürdürülen terörsüz Türkiye süreci bölgemizde olup bitenlerle birlikte değerlendirildiği zaman Türkiye'nin geleceği için, Türkiye'nin bu bölgede barışı temin eden ülkelerden en başta geleni olması için biz bunu çok kritik görüyoruz.
1: Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ve beraberindeki heyet Diyarbakır'daydı.
0: İki tane okul ziyaret ettik öğleden önce. Çocuklarımızla ve öğretmenlerimizle oturup sohbet ettik.
1: Diyarbakır sokaklarında esnafla buluşan Bilal Erdoğan birlik beraberlik mesajı verdi.
0: Maksat oldurmamak olursa bunun için bahane bulmak çok kolay. Ama eğer maksadımız birliğimizi, beraberliğimizi, daha aydınlık yarınlarımızı sağlamaksa o zaman herkes kendinden bir şey koyması lazım. Herkesin elini taşının altına koyması lazım.
1: Bilal Erdoğan, Van Gölü'nde cansız bedeni bulunan Rojin Kabayiş'in babası Nizamettin Kabayiş'le de kısa süre görüştü.
2: İstanbul'da dar ve orta gelirli vatandaşlar için hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesinde başvurular başladı dün itibariyle. Peki projeye kimler nasıl başvurabiliyor? Soruların yanıtı Habertürk muhabiri Buse Deviren ve kameraman Mertcan Öztürk'ün haberinde izleyelim.
3: İstanbul'da uygun fiyatlı kiralık konut projesinde ilk başvurular başladı. Proje kapsamında yapımı tamamlanan 1071 konut için başvurular 14 Eylül-25 Eylül tarihleri arasında alınacak. Kura çekimi ve konut tesliminin Ekim ayında başlaması planlanıyor.
4: İstanbul Kiralık Sosyal Konut Projesi'ne örnek olarak gösterilebilecek bir dairenin içerisindeyiz. Burası 3 artı 1 bir daire. Bu dairenin metrekaresi brütte 129, nette ise 101 metrekare.
3: Konutlar belirlenen şartları taşıyan 18 yaşından büyük ve evli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına 3 yıl süreyle kiralanacak. Kirada başlangıç fiyatı 10 bin lira olacak. Konutların kira bedelleri evin büyüklüğüne göre değişecek ve bölgedeki raiç bedellerin altında tutulacak. Proje kapsamında İstanbul 4 bölgeye ayrıldı. Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar'da 291, Maltepe, Tuzla ve Kartal'da 330, Başakşehir, Gazi Osmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören'de 360, Arnavutköy'de ise 90 konut kiraya verilecek. Başvuru için hane halkının son 12 aya ilişkin aylık ortalama net gelirinin 100 bin lirayı aşmaması gerekiyor. Ayrıca başvuru sahibinin en az bir yıldır İstanbul'da ikamet ediyor olması şartı da aranıyor. Başvurulardan ücret alınmayacak. Başvurular E-Devlet üzerinden TOKİ hizmetleri arasında yer alan konut iş yeri başvuru menüsünden yapılabilecek.
2: Evet, içimize su serpen bir haberle devam edelim. Bakın, yıllık yağışta 66 yıllık rekor başlığını atmış. Akşam gazetesi Türkiye genelinde 2026 su yılının 11 aylık döneminde metrekareye ortalama 700 kiloyu aşkın yağış düştü. Yağışlar geçen yıla göre %77 arttı ve son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaştı diyor haberin detaylarında. Bu pek çok il için geçerli. Rapora göre bakın 79 ilde yağışlar normal seviyelerde veya üzerinde gerçekleşmiş. Sadece Bursa ve Tekirdağ'da normalin altında kalmış. En fazla yağış alan metrekareye 1455 kiloyu aşkın yağışla Rize, en az yağışsa yine 384 kilo civarında Iğdır'da ölçülmüş. Adana, Düzce, Hatay, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş ve daha pek çok ilde de son 66 yılın en yüksek yağış seviyeleri görülmüş. Türkiye genelinde ortalama 111,8 gün yağışlı kaydedilmiş ve böylelikle de işte 66 yılın rekoru gelmiş. Umarız tabii bunun faydalarını görürüz. En fazla artış yine bir yandan da Güneydoğu'da alt başlığı var. En fazla artış oralarda, o bölgede tespit edilmiş. Önemli, tarımda verim için önemli. Biliyorsunuz su savaşları, geleceğin savaşı olarak konuşuluyor. O kadar kıymetini bilmemiz gerekiyor ki. İşte ne kadar doğayı korursak o kadar iyi. Bir yandan da dedik ya, tarımı da etkiliyor diye. Bakın sırada bunu anlatan bir...

0: Haber var. Tabii maliyetler üzerinden biraz da yaklaşacağız. Tarım ürünleri tarladan markete ulaşana kadar fiyat katlanıyor. Bunu konuşuyoruz. Hep konuşuyoruz. Arada pek çok aracı var, pek çok gider var. Adana'da limon üreticisi ve hal esnafı da bu konudan dertli. Çünkü bahçe ile market arasında öyle bir fiyat farkı var ki, fahiş bir fiyat farkı. Bakın, bahçede ne kadar, market raflarında ne kadar limonun fiyatı?
1: C vitamini kaynağı, salataların vazgeçilmezi. Limonda hasat sürerken bahçe ve market fiyatı arasındaki fark 20 kata kadar çıkıyor.
2: Buraya perakendeci müşteri bazen geliyor. Fiyat bize soruyor. İşte 5 lira, 7 lira gibi rakamlar söylüyoruz. Hani dalga geçtiğimizi zannediyor müşteriyle. Abi markette işte 70 lira, 80 lira, 90 lira gibi fiyatlar var diyor.
1: Çukurova'nın bereketli topraklarında yetişen erkenci limonun hasadı başladı. Kentte bu yıl 700 bin ton rekolte bekleniyor. Bahçede limonun kilosu 5 liraya satılıyor.
2: Aylarca ilacı, gübresi, sulaması, budaması vesaire aynı bir çocuğa bakar gibi yetiştiriyoruz. Ondan sonra mal şu an yetişmiş, hasat zamanı, mal durumu ortada. 5 liraya alıcı bulamıyoruz. Dalda kalmış durumda.
1: Bahçedeki bu fiyat tüketiciye ulaşana kadar bazı marketlerde 20 katına kadar çıkıyor. Üretici ve hal esnafı bu konuda denetim istiyor.
3: Adana sebze halinde biz bu limonu 10 TL'ye satamazken nedense marketlerde, pazar yerlerinde, İstanbul'da, İzmir'de fahiş fiyata satılırken bunun da denetimi devlet yetkililerinden denetim yapması lazım.
0: İstanbul'da sabah trafiğinde seyir halinde olan bir servis aracı bir anda alevlere teslim oldu. Araç dakikalar içinde kullanılamaz hale geldi. İzleyelim.
4: Araba yandı bir anda.
1: Tam da okulların açıldığı gün oldu. Servis minibüsü alev alev yandı. İstanbul Bayrampaşa'da sabah saatlerinde seyir halindeki bir servis minibüsünün motor kısmından dumanlar yükseldi.
5: Metris cezaevine gelmeden araç yangını daha henüz yeni başlamış.
1: Dumanı fark eden şoför aracı emniyet şeridine çekti. Alevler kısa sürede büyüyerek minibüsün tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Servis minibüsü kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle Metris bağlantı yolunda trafik yoğunluğu oluştu.
0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında batan yolcu gemisinin enkazında arama çalışmaları sürüyor. Türkiye'den gönderilen özel donanımlı Optimus Prime gemisi de yine bölgeye ulaştı. Gemi batık alanında arama faaliyetleri hızlandı. Kaybolan 14 kişiden gelecek haberi bekleyen ailelerin Girne Limanı bölgesindeki acı bekleyişi devam ediyor.
6: Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden özel donanımlı gemi Girne açıklarında çalışmalara başladı. Batık alanına ulaşarak arama faaliyetlerini hızlandırdı. Girne-Mersin taşucu arasında sefer yapan Filojet 30 Ağustos'ta Girne'den ayrıldıktan kısa süre sonra batmış, 14 kişinin hayatını kaybettiği faciada 14 kişi de kaybolmuştu. Kayıpları arama çalışmaları devam ederken Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden özel donanımlı Optimus Prime gemisi batık alanına ulaşarak çalışmalarına başladı. KKTC Başbakanı Ünal Üstel Optimus Prime gemisine çıkarak arama faaliyetlerini yerinde inceledi.
7: Hala daha naaşına ulaşamadığımız 14 tane kayıp insanımız var. Derin su araştırma şirketinin gemisinin daha süreli bir zamanda bu 14 naaşamıza ulaşacağımızın bizde intibaları oldu. Ve o doğrultuda hemen kendilerini buraya gelmesi için Türkiye Cumhuriyeti tarafından talimatlandırıldı. Ve gemi yola çıktı. Akşam 8 saatlerinde bizim kazanın yaşandığı yere geldi ve akşam 8'den itibaren çalışmaya başladı.
6: Optimus Prime gemisi derin su araştırmalarında kullanılan, açık denizde konumunu hassas biçimde koruyabilen ve uzaktan kumandalı su altı robotlarıyla çalışabilen araştırma ve inceleme gemisi olarak biliniyor. kayıpların bulunmasına yönelik çalışmalar sürerken kaybolan 14 kişiden gelecek haber

0: Haberi bekleyen ailelerin Girne Limanı bölgesindeki acı bekleyişi de devam ediyor. Onlardan biri de faciada iki çocuğunu kaybeden Ayten Biçer.
1: Kırık camdan çıkabilen çıktı, çıkamayan çıkamadı. Yardım istedik, hiç kimse yardım elini uzatmadı. Caniyeliğimiz yoktu. Ne benim, ne de üç tane çocuğumun, eşimin, hiçbirimizin caniyeliği yoktu. Kendi imkanlarıyla kurtuldu.
0: Batan gemi 554 metre derinlikte bulunmuş. Gemideki 267 kişiden 239'u kurtarılmıştı.
2: Maalesef gemi faciaları ard arda yaşanmıştı. Silivri açıklarında da çarpma sonucu batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin mürettebatını arama çalışmaları sürüyor. Çalışmalar kapsamında geminin yakınlarında bir cansız beden bulundu. Bir erkek cesedi. Otopsi işlemleri sürüyor bir yandan. Çalışmaların 13. gününde ekipler havadan, denizden koordineli şekilde arama, tarama faaliyetlerini sürdürüyorlar. Akşam saatlerinde batan geminin yakınlarında bir erkeğin cansız bedeni bulunduğu bildirildi ve Silivri Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada cesede batan gemiye yaklaşık 5 kilometre mesafede rastlanıldığı ifade edildi. Cansız bedenin kazada kaybolan mürettebata ait olup olmadığı ve kesin ölüm nedeninin anlaşılması içinse adli tıp kurumuna sevki sağlandı. Tuğberk İmamoğlu isimli gemi 2 Eylül'de Alsu isimli gemiyle çarpışmış ve dakikalar içinde batmıştı. İstanbul'da direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü 15 metreden bir apartmanın bahçesine uçtu. Güvenlik kamerasına da yansıdı o kaza. 2 kişi yaralandı. İzleyelim görüntüsünü.
3: Otomobil kontrolden çıktı. Demir bariyerleri kırdı. Metrelerce yüksekten zemine çakıldı. 2 kişi ölümden döndü. İstanbul Eyüp Sultan'da gece saatleriydi. Bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil 11 katlı binaya doğru savruldu. 15 metreden düşen otomobil binanın 3 balkonuna çarparak yere düştü. Bina sakinleri gürültüyü duyunca kendilerini sokağa attı. Araçta sıkışan 2 kişi vardı. Herkes yaralılar için seferber oldu. Yardım ekipleri kısa süre sonra olay yerindeydi. Otomobilden çıkarılan 2 yaralı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Binanın balkonlarında büyük hasar oluştu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
2: Antalya'da da bir minibüs kontrolden çıktı. O da kafeye daldı. O sırada kafede oturan 2 kişi saniyelerle ölümden döndü. Bakın o anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. İzleyelim.
0: Minibüs kontrolden çıkıp kafeye daldı. Kafede oturanlar ölümle burun buruna geldi. Kaza Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana geldi. Hüseyin Bey yönetimindeki teknik servise ait minibüsün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç önce kaldırımdaki masaya ardından kafeye çarptı.
4: Araba bundan geliyor, süratliydi. Çocuk heyecan yaptı herhalde. Merdiveni çekince araba döndü, direkt yana geldi.
0: Kaza sırasında kafe önündeki masada oturan 2 kişiden biri son anda kaçmayı başarırken Olcay Erdem o kadar şanslı değildi. Yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
2: Düşünsenize bir kafede oturuyorsunuz ama ansızın böyle bir kaza. Neyse ki hemen fark etmişler ve kalkmışlar oturdukları yerden. Şimdi bir Adana'ya dönelim. Adana'da da sopalı bir saldırgan birlikte yaşadığı kadına şiddet uyguladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Balkondaki o şiddetin görüntülerine bakalım şimdi. Burası Sarıçam ilçesi. Görüntüler bir cep telefonuyla kaydedildi. Bakın kadının çaresizliği, bir erkek elindeki sopayla balkondaki kadına saldırdı. Kadın elindeki çarşafla kendini korumaya çalıştı. Yine mahallede kadının yardım çığlıkları yankılandı. Saldırgan kadına sopayla vurduktan sonra da onu içeriye soktu. Tabii görüntüler sosyal medyaya düşünce de polis çalışma başlattı. Gözaltına alındı. Birlikte yaşadığı kadın döven 38 yaşındaki İ.Ö. gözaltına alındı. Eskişehir'de bir yaşlı adam oturduğu binanın

0: girişinde ölü olarak bulundu. Kayıtları şüpheli olarak geçen ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Binanın en üst katında yaşıyordu. Zemin katta cesedi bulundu. Şüpheli ölüm polisi harekete geçirdi. 84 yaşındaki 4 çocuk babası İhsan Dündar, Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yaşıyordu. 7 katlı binanın en üst katında tek başına kalıyordu. İhsan Dündar, o binanın girişinde komşuları tarafından hareketsiz halde yatarken bulundu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Dündar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Polis ekipleri yaşlı adamın ölümünü şüpheli buldu. Soruşturma devam ediyor.
0: İzmir'deki Limantepe kazılarında yaklaşık 5000 yıllık drenaj sistemi keşfedildi. Taş kanallardan oluşan ve yağmur sularını yönlendirmek amacıyla kullanıldığı düşünülen bu sistem bölgede az rastlanan örneklerden biri.
2: Burası çok önemli bir liman kenti.
3: Sele karşı taş kanallarla suya yön verdiler. Böylece yaşadıkları yeri selden korudular. İzmir'de 5000 yıllık mühendislik örneği bulundu. Burası geçmişi günümüzden 7000 yıl kadar geriye giden Limantepe. Bölge o dönemde surlarla çevrili kale yerleşimi olarak kullanılıyordu.
2: Limantepe kazıları 1992 yılından bu yana devam ediyor.
3: Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle yürütülen kazılarda yeni bir keşif yapıldı. Kazılarda 5000 yıllık drenaj sistemi ortaya çıkartıldı. Taş kanallardan oluşan ve yağmur sularını yönlendirmek amacıyla kullanıldığı değerlendirilen sistem bölgede az rastlanan örneklerden biri.
2: Taşlarla kanallar yapmışlar. O kanalların içerisinden sular akıyor. İçme suyuyla ilgili olmayabilir ama yerleşimin ortasına doğru derinleşen bir yapı olduğu için belki de akan yağmur sularını bile belli bir yere kanalize etmek için yapılmış bir yapı daha çok düşünüyorum.
3: Limantepe'de kazılar devam ediyor. Çalışmalar tamamlandıktan sonra 5000 yıllık taş drenaj sistemi gezilebilecek.
0: Ve televizyon dünyasının en iyilerine verilen Emmy ödülleri 78. kez sahiplerini buldu. Bakalım kim neler almış? Tören Los Angeles'ta düzenlendi. Drama dalından en iyi dizi ödülü geçtiğimiz yıl yine aynı kategorinin kazananı olan The Pitt dizisine verildi. Drama dalında en iyi erkek oyuncu ödülü de dizinin başrolü Noah Wyle'nin oldu. Dizinin 25 ayrı dalda adaylığı bulunuyordu. Gelelim en iyi kadın oyuncu ödülüne. O ödülde bilim kurgu dizisi Pluribus'taki rolüyle Rhea Seehorn'a gitti. En iyi yardımcı kadın oyuncu The Diplomat dizisiyle Allison Janney. En iyi yardımcı erkek oyuncu Task dizisiyle Tom Palfrey. Ve en iyi mini dizi ödülü ise DTF St. Louis seçildi. Törene damgasını Vidius Bey dizisi vurdu. En iyi komedi dizisi dahil 14 dalda ödül aldı dizi. Devam ediyoruz gün başlıyora. Şöyle bir spor dünyasında ne olup bitiyor bir bakalım. Bakın bir haber var. Trabzonspor'un istikrarsız performansı Mısır'da da gündem oldu. Mısır basını Muhammed Salah'ın o çok konuşulan flash transfer. Muhammed Salah'ın Bordo Mavili kulüpte yalnız kaldığını vurguladı. Yani başarısız da o istikrarsızlığı tırnak içinde buna dayandırmış Mısır basını. İzleyelim, konuşacağız sonrasında.
4: Evet geldi. Yon.
5: Muhammed Salah Trabzonspor kariyerine 5 maçta 4 golle başladı. Ancak Bordo Mavili kulübün kötü performansı bu istatistikleri gölgede bıraktı. Trabzonspor'un Konyaspor karşısında aldığı 1-0'lık mağlubiyet sonrası Muhammed Salah ülkesinin basınında gündem olmaya devam ediyor. Mısır basını Trabzonspor'daki belirsizlik ortamına dikkat çekti. Salah'ın planı dahi olmayan takımda işi çok zor ifadeleri kullanıldı. Haberde sosyal medyada yapılan paylaşımlarda Salah'ın takım kaptanlığına getirilmesi yönünde görüşlerin öne çıkmıştı.

0: çıktığı belirtildi. Al Ahli televizyonu Salah'ın Türkiye kariyerinin zor bir ortamda başladığını vurguladı. Katar merkezli Win-Win internet sitesi ise Salah tek başına denedi başlıklı haberinde Mısırlı yıldız çabalarına rağmen kale önünde belirleyici vuruşu yapamadı. 3 şut çekti ancak isabetsizdi. Salah 59 kez topa dokundu ve %82'lik bir pas isabet oranı yakaladı ifadelerini kullandı. El Balat isimli internet sitesi Trabzonspor'un Salah'tan yeteri kadar faydalanamadığını öne sürdü. Süper Lig'deki 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Trabzonspor 8. sırada yer alıyor. 34 yaşındaki Muhammed Salah'ın Trabzonspor'la 2 yıllık sözleşmesi bulunuyor.
1: Para kullanmaya çalışacağı konusu oluyor ve...
2: Evet, şimdi Mısır basını daha ligin başında peşin peşin böyle yorumlar yapmış ama görünen de pek öyle değil. Çünkü bakın, yıldız oyuncu halinden memnun gibi yaylalarında, Trabzon'un turistik yerlerinde, Sümele Manastırı'nda geziyor, fotoğraflarını paylaştı. Salah Trabzonspor'da mutsuz. Bu da performansına yansıyor iddialarına. İşte ünlü futbolcu paylaşımlarıyla böyle cevap verdi. Bakın, Trabzon formasıyla sergilediği performansla yine taraftarların büyük beğenisini kazanan Muhammed Salah bu kez de Trabzon'un önemli turizm merkezlerinden biri olan Maçka'yı ziyaret etti. Salah tarihi Sümele Manastırı'nı gezdi, Trabzon'un yaylalarını keşfetti, temiz havanın ve Trabzon'un o eşsiz yayla manzarasının tadını çıkardı. Moral depoladı. Trabzonspor taraftarının da büyük ilgi gösterdi. Salah'ın Trabzon'un tarihi ve doğal güzelliklerini ziyaret etmesi, yıldız futbolcunun şehri yakından tanıması açısından da tabii önemli, dikkat çekici. Sosyal medyadan da işte bu kareleri paylaştı ve paylaştığı bu fotoğraflarda büyük beğeni topladı. Yani halinden memnun diyebiliriz Muhammed Salah. Şimdi sıradaki haberimize bakalım. 2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın Meksika'daki final etabında göğsümüzü kabartan bir haber daha geldi. Elif Berra Gökkır'dan da bronz madalya geldi Meta Gazoz'dan sonra. Bu güzel haberi izleyelim şimdi ve gün başlıyorum. Bu diliminde bu haberle noktalayacağız. Sonra yine kısacık bir ara, saat başında buradayız. Daha dolu dolu bir saatimiz var. Bekliyoruz.
0: Okçular Vakfı Spor Kulübü'nün milli sporcusu Elif Berra Gökkır, 2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın final etabını podyumda tamamladı. Meksika'nın Saltillo kentinde düzenlenen organizasyonda kadınlar klasik yayda mücadele eden Elif Berra, bronz madalyanın sahibi oldu. Milli okçu çeyrek finalde Çinli Zhong Yuan'ı 6-4 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Alman Katarina Bauer'e 7-1 yenilen Elif Berra, bu sonucun ardından bronz madalya için atış çizgisine geçti. Üçüncülük maçında rakibi ev sahibi Meksika'dan Alejandra Valencia Trujillo'ydu. Madalyanın sahibini belirlemek için mücadele beraberlik atışlarına taşındı. Kritik atışlarda üstünlüğü sağlayan Elif Berra, rakibini 6-5 mağlup etti ve Dünya Kupası finalinde bronz madalyaya ulaştı. Elif Berra'nın Meksika'daki ilgisi ise madalyayla sınırlı kalmadı. Karşılaşmanın ardından milli sporcudan imza almak isteyen Meksikalı sporseverler yoğunluk oluşturdu. Türkiye Mete Gazoz'un erkekler klasik yayda kazandığı bronzun ardından Elif Berra Gökkır'la bir kez daha podyuma çıktı. Ay Yıldızlı ekip Meksika'daki final etabını 2 bronz madalyayla tamamladı. Milli Okçular 2026 Dünya Kupası sezonunu ise 4 altın, 7 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 16 madalya ile noktaladı.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 25, Kocaeli yağmurlu 25 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu ve güneşli, İzmir 30, Muğla 30 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 31, Isparta yağmurlu 29 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 24.

4, Trabzon yağmurlu 23 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 26, Kayseri güneşli 29 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 27, Van güneşli 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 36, Şanlıurfa güneşli 35 derece.

Ve bir kez daha günaydın. Gün başlıyor. Saatler 9'a geliyor. 15 Eylül Salı sabahında Habertürk ekranlarında beraberiz. Başlayalım bu dilimede. Hızlıca neler olup bitiyor hemen aktaralım. İstanbul Pendik'te bir iş yerinde yangın çıkmıştı. İtfaiyenin müdahalesi sürüyordu. Bakalım oradaki duruma. Yangın Pendik Kaynarca mahallesinde bir ambalaj üretimi yapan iş yerinde çıkmıştı. Ve 8 katlı binadaki iş yerinde başlayan yangını fark edenler hızla itfaiyeye ihbarda bulundu. Bakın işte o yangından görüntüler geliyor ekrana. Alt kısmı alev topuna

0: dönmüş iş yerinin ve tabi olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale başladı ama bina yüksek katlı, bakın işte 8 katlı binanın yukarı katlarına kadar o yoğun duman ulaştı. Bir yandan da itfaiyenin müdahalesi sürüyor, soğutma çalışmaları büyük oranda alevler söndürülse, kontrol altına alınsa da yine müdahale devam ediyor, bunu belirtmiş olalım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı silahlı terör örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma başlattı. 39 şüpheli gözaltına alındı bu soruşturma kapsamında. Aralarında MLKP ve TKP-MLTİK konumunda olduğu terör örgütlerine yönelik soruşturma başlatıldı ve terör örgütleri içinde faaliyet yürüttüğü iddia edilen 52 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 10 ilde eş zamanlı yapıldı bu operasyonlar ve 42 adrese baskın düzenlendi. 39 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. Bir başka soruşturma haberiyle devam edelim. İzmir'de de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve usulsüzlük operasyonu düzenlenmişti. Gözaltındaki 47 şüpheli adliyeye sevk edildi. Bakalım detaylara. Soruşturmayı Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı başlattı. Belediyenin inşaat ve imar işlerinde usulsüzlük karşılığı rüşvet alındığı ve verildiği iddiası üzerine 11 Eylül'de operasyon düzenlendi. Gözaltı kararı alınan 48 kişiden 47'si gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri de tamamlandı ve adliyeye sevkleri gerçekleştirildi. Takip edeceğiz bu soruşturmaların detaylarını, olan gelişmeleri. Şimdi devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'da gençlerle buluştu. Artık terör diye bir şey kalmadı dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türkiye'nin bölgeye ağırlığını koyduğunu ifade etti. Mekke Savunma Anlaşması'na da değindi. İslam dünyasının yaşadığı sıkıntıları aşmak istiyoruz dedi.
1: Türkiye'nin kaptan köşküne sizler geçeceksiniz. 86 milyonun yanı sıra ümidini Türkiye'ye bağlamış yüz milyonlarca mazlumun emanetini de sizler yükleneceksiniz.
2: Yüz milyonların emaneti gençlerde olacak dedi. Türkiye'yi daha iyi yerlere getireceksiniz mesajını verdi.
1: İnanıyorum ki hepiniz taşıdığınız bu mesuliyetin bilinciyle ülkemize ve milletimize en güzel şekilde hizmet edecek, Türkiye'yi her kulvarda çok daha iyi yerlere getireceksiniz.
2: Erdoğan, Samsun'da gençlerle buluşma programına katıldı, gençlerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, bir gencin sorduğu terörsüz Türkiye sürecine ilişkin soruyu yanıtladı.
1: Bölgelerde terörden yana sıkıntılarımız çok büyüktü. Ama Allah'a hamdolsun şu anda Doğu Anadolu'da artık terör diye bir şey kalmadı. Yaylalarda otlaklar bayağı hareketli, canlı. Bu otlaklarda artık benim Güneydoğu, Doğu Anadolu'daki kardeşlerim rahatlıkla buralara çıkabiliyorlar.
2: Suudi Arabistan ve Pakistan'la imzalanan Mekke Anlaşması'nı da değerlendirdi.
1: İslam dünyası ve bizler Türkiye olarak İslam dünyasının yaşadığı bu sıkıntıları inşallah bir an önce aşalım diyoruz. Ve bunu aşmak için de Türkiye artık bölgeye ağırlığını koydu ve koyuyor. Ve koyacağız. İşi hafife alamayız. Çünkü Türkiye'den beklentiler çok. Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye bir araya geldik ve bir adım attık. Attığımız adım, İşte bu üç ülke bir araya gelsin,

0: Ve attığımız bu adımla inşallah İslam dünyasına buradan bir sinyal verelim. Güzel gelişmeler var. Bunu da başaracağız.
1: Erdoğan gençlerle birlikte "Gidiyorum gündüz gece ve çay elinden öteye" türküsünü de söyledi.
2: Gündüz gece, gündüz gece.
3: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye'ye gerçekleştirdiği o resmi ziyareti değerlendirdi. İki günlük ziyaretimizde Şam sokaklarının huzurlu ve canlı hale gelmekte olduğunu gördük dedi. Fidan, Suriye temaslarının ikinci gününde Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Abdurrahman Mustafa ile görüştü. Muhittin İbnül Arabi Camii ve Süleymaniye Külliyesi'ne gitti. Selahattin Eyyubi Türbesi ve Türk Hava Şehitliği'ni ziyaret etti. Sosyal medyadan Suriye ziyaretini değerlendiren Fidan, yaptığı görüşmelerde Suriye'nin birlik ve bütünlüğünün korunması, Suriye halkının hak ettiği huzur ve refaha kavuşması yönündeki ortak iradenin teyit edildiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şam'a gerçekleştirecekleri ziyareti ele aldık dedi. Türkiye'nin bu süreçte Suriye'nin yanında olmayı sürdüreceğini vurguladı. Cumhuriyet Halk Partisi mutlak mutlan kararına yönelik Yargıtay'a yapılan temyiz başvurusundan feragat etti. Parti sözcüsü Müslim Sarı, kurultay sürecini geciktirebileceği gerekçesiyle başvurunun geri çekildiğini duyurdu. Yeni Parti'den de CHP'nin bu feragat adımına dair açıklama geldi.
1: Kurultay sürecini geciktirebileceği gerekçe gösterildi. CHP, mutlak mutlan kararına yönelik Yargıtay'a yapılan temyiz başvurusundan feragat etti. Gelişmeyi parti sözcüsü Müslim Sarı duyurdu.
4: Temyiz incelemesinin uzun sürmesinin kurultay sürecini geciktirebileceği değerlendirilerek alınan bu karar doğrultusunda CHP adına yapılmış temyiz başvurusundan feragat edilmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi bundan sonraki süreçte de örgütün iradesi ve partinin demokratik işleyişi doğrultusunda kurultay sürecinin en kısa sürede ve sağlıklı biçimde tamamlanması için çalışmalarını sürdürecektir.
1: Sarı sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Temyize taraf olan Özgür Özel ve ekibinin CHP'den istifa ederek taraf olma durumunun ortadan kalktığını ifade etti. CHP'de mutlak mutlan kararına karşı yapılan 5 temyiz başvurusundan 3'ü daha önce geri çekilmişti. Başvuruculardan Kamile Bahar Özel, Yılmaz Özkanat ve Hatip Arslan, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne dilekçe vererek mutlak mutlan kararına yönelik temyiz başvurusundan feragat etmişti. Yeni Parti'den de CHP'nin feragat adımına dair değerlendirme geldi.
5: Siyasi anlamda biz korkuyoruz, biz Yargıtay kararı sonucunda bu koltuklarımızdan olacağımızı fark ettik. Bugüne kadar direniyorduk Yargıtay görmesin diye. Şimdi Yargıtay'ın göreceğini anladık. Dosyayı Yargıtay'ın önünden kaçırıyoruz demektir.
3: Ve şimdi bir gazete haberiyle devam edeceğiz. Sabah gazetesinden bir haber okuyalım. Ergenekon kumpasında zaman aşımı zırhı kalktı başlığıyla paylaşmış Sabah gazetesi. Önemli bir haber. İstanbul'da 2008-2010 yılları arasında gerçekleşen Ergenekon kumpası eylemlerine ilişkin soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Aralarında eski savcılar Zekeriya Öz ve Fikret Seçen'in de bulunduğu 21 ihraç hakim ve savcı hakkında verilen o zaman aşımı kararı üst mahkeme tarafından kaldırıldı. Başsavcılığın itirazı üzerine dosyayı inceledi İstanbul Anadolu 26. Ağır Ceza Mahkemesi 10 Temmuz 2026 tarihli kesin kararıyla zaman aşımı kararını kaldırarak dosyayı Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi ve başsavcılıkta kumpas eylemlerinin basit adli hata olmadığını vurguladı ve anayasayı ihlal ve işkence suçlarını oluşturduğunu belirtti. Yeniden yargılama yolu açıldı, yani bu 21 isim için önemli. O 21 isim arasında da Zekeriya Öz, Fikret Seçen, yine Süleyman Pehlivan, Mehmet Ali Pekgüzel, Nihat Taşkın, Hasan Hüseyin Özese ve Hüsnü Çalmuk ve Metin Özçelik de yine o isimler arasında bulunuyor. Ergenekon kumpasında zaman aşımı zırhı kalktı başlığıyla paylaşmış Zaman bunu Sabah gazetesi. Şimdi bir gazete haberimiz daha var. Bu kez de Akşam gazetesinden bir haber okuyacağım. Bu kez de

0: FETÖ mağduru astsubayların hukuk zaferini paylaşacağız bu haberi okuyarak. 16 yıl sonra teğmen rütbesi başlığıyla paylaşmış Akşam Gazetesi. 2010 jandarma subaylığı geçiş sınavında FETÖ usulsüzlüğüyle elenen ve örgüt bağlantılı hakimlerin görev yaptığı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi tarafından davaları reddedilen 3 astsubay 16 yıllık hukuk mücadelesini kazandı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından AİHM heyetinin FETÖ'den ihracı ve anayasa değişikliğiyle dosyanın Danıştay'a taşınması sonucu yargılama yenilendi. Ve bu sayede de işte 16 yılın ardından bir hukuk zaferi kazandı. İptal kararının ardından 2 yıllık subaylık eğitimini tamamlayan 3 personel Ağustos 2026'da teğmen rütbesiyle mezun olarak yeni görevlerine atandılar. Ve teğmenlerden biri aynı gün yaş haddinden emekli edildi. Kalan 5 personelin dosyasının da Danıştay'daki incelemesi sürüyor. Bakalım onlardan ne sonuç çıkacak, takip edeceğiz. Gün başlıyor, kaldığımız yerden devam edeceğiz şimdi. Ve gelelim piyasalara. Bakalım piyasalar güne nasıl başladı? Şöyle hızlıca bir göz gezdirelim. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.235 puanla başladı güne. Dolar TL paritesi ibre yukarı yönlü 48,63 seyirlerinde. Euro TL'de ise durum aşağı yönlü. İbre 56,15. Euro dolar paritesine de şöyle bir bakalım. 1,15. Gelelim faizin durumuna. Faiz %40 seviyelerinde. Altının onsu yine ibre aşağı yönlü. Pek çok gelişme, dünyadaki pek çok gelişme tabii altında yakından ilgilendiriyor. 4.286 dolar bandında altının onsu. Uzmanlar hep 4.500 dolar bandını kritik görür ama arada henüz epey bir miktar var o banda ulaşmasına. İbre de aşağı yönlü zaten. Gelelim petrole. Asıl petroldeki durum tüm küresel ekonomiyi yakından ilgilendiriyor. Bakın ABD Başkanı Trump her ne kadar petroldeki bu yükselişin daha çok Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili olduğunu söylese de tabii İran savaşında da etki büyük. Hürmüz bir kere kapalı. Babil Mendeb yine kontrol altında Husiler tarafından. Bakın Brent petrolde varil başına 107 dolar seviyelerinde. ABD ham petrolünde ise 103 dolar seviyelerinde. ABD ekonomisini de yakından ilgilendiriyor. İşte bu rakamlar tüm küresel ekonomiyi etkilediği gibi. Gelelim bir de iç piyasada altının durumuna bakalım. Gram altın 6.713 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 10.974 lira seviyelerinde. Yarım altın 22.000 liraya dayanmış durumda ama ibre aşağı yönlü 21.951 lira seviyelerinde. Tam altındaysa durum şu, son durum 43.768 liradan işlem görüyor. İşte piyasalar güne böyle başladı diyebiliriz. Gün içinde ya da önümüzdeki günlerde neler olacak, biz sıkıca takip etmeye devam edeceğiz. Şimdi ABD Başkanı Donald Trump bir kez daha İran'ın anlaşma yapmak istediğini söyledi. Bu açıklamayı sık sık duyuyoruz Trump'tan. Ama anlaşmaya katılma fikrine gelince o konudaki kararları sürekli değişiyor. Son olarak yine anlaşmaya açık olduklarını belirtti. İran'la çatışma biter bitmez de petrol fiyatlarının düşeceğini öne sürdü. İzleyelim haberimizi.
1: İran'ın anlaşma yapmak istediğini söyledi. Çatışma bittiğinde petrol fiyatlarının düşeceğini savundu. Açıklama ABD Başkanı Donald Trump'tan. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, İran acilen ve şiddetle bir anlaşma yapmak istiyor diye belirtti. ABD'nin bu anlaşmaya katılıp katılmayacağına ben karar vereceğim. Bu fikre biz de açığız ifadelerini kullandı. ABD Başkanı, ülke genelindeki fiyat artışlarından eski ABD Başkanı Joe Biden yönetimini sorumlu tuttu. Kendi döneminde petrol dışındaki fiyatların keskin şekilde düştüğünü ifade etti. İran'la askeri çatışma sona erer ermez petrol fiyatları da hızla çakılacak ki bu da çok uzun sürmeyecek değerlendirmesine bulundu. Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışının da devam ettiğini belirtti. Trump, ABD'nin silah stoklarının tükendiği yönündeki tartışmalara da yanıt verdi. Tarihimizde hiç olmadığı kadar üstün ve seçkin silah ürettiğimize dair bir rapor aldım dedi. Bu silahlar Orta Doğu'da ve ötesindeki kuvvetlerimize günlük teslim ediliyor ifadelerini kullandı.

0: Üretimlerin odak noktasının Patriot, TAT, Tomahawk ve diğer standart füze sistemleri olduğunu bildirdi. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri düzenlemek amacıyla kurduğu Fars Körfezi Su Yolu İdaresi ise Boğaz'daki gemi ihlallerine ilişkin açıklama yaptı. 77 geminin yaptırım listesine alındığını belirtti. Ancak gemilerin hangi ülkelere ait olduğu ve yaptırımların içeriğine dair bilgi paylaşılmadı. ABD Başkanı Donald Trump ise Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün ABD'de olduğunu iddia etti.
1: Ve bir son dakika gelişmesiyle devam edelim, gün başlıyor ya. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten bir açıklama geldi. Herkesin sofrasını ilgilendiren, ülke çapında bu sabah eş zamanlı bir önemli bir operasyon yapıldığını duyurdu. 22 kentte eş zamanlı bir operasyon. Detaylar için Ankara'ya dönüyoruz. Habertürk muhabiri Emre Aytekin bizi bekliyor. Emre Aytekin, nedir bu operasyonun detayları, dinleyelim senden.
2: Evet Tuğba, aslında şunu ifade edebiliriz. Tarladan markete fiyat yolculuğu mercek altına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında fiyatları etkileme vergi usul kanununa muhalefet, resmi belgede sahtecilik ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları kapsamında bir soruşturma yürütüldü. Bu soruşturma kapsamında 22 ilde toplam 109 iş yeri ve ikamette eş zamanlı arama başlatıldı. Aynı zamanda 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 şüpheli yöneticisi hakkında da gözaltı kararı verildi. Soruşturmanın detaylarını Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Ticaret Bakanlığı'ndan hal kayıt sistemi, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan çiftçi kayıt sistemi verileri temin edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nca kapsamlı bir rapor hazırlandı ve yaklaşık 1029 çiftçinin beyanına başvuruldu. Ürünlerin üreticiden hangi bedelle çıktı ve tedarikçilere hangi şartlarda ulaşıldı, inceledi. Yapılan incelemelerde hallerin büyük tedarikçileri konumundaki bazı firmaların piyasadaki hakimiyetlerini kullanarak ürün arzının olduğundan düşük, maliyetleri ise gerçeğinden yüksek gösterdikleri, sahte müstahsil makbuzları düzenleyerek gerçeğe aykırı maliyet oluşturdukları ve bu yöntemlerle yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatları yukarı doğru manipüle ederek haksız kazanç sağladıkları yönünde tespite ulaşıldı. Bu tespitlerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 22 ilde harekete geçti. Bu sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlar şu anda da devam ediyor. Toplam 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 şüpheli yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi ve 22 ilde 109 iş yeri ve ikamette de eş zamanlı arama başlatıldı. Bakan Gürley'in bu soruşturmaya ilişkin bir mesajı da var. Tarladan sofraya uzanan zincirin hiçbir aşamasının üreticimizin emeğine ve vatandaşımızın bütçesi üzerinden haksız kazanç kapısına dönüştürülmesine müsaade edilmeyecektir denildi. Bir kez daha ifade edelim. Yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatları yukarı yönlü manipüle ederek haksız kazanç sağladıkları tespit edilen bazı gıda tedarikçisi yöneticilerine yönelik bu sabah saatlerinde İstanbul merkezli eş zamanlı operasyon gerçekleştiriliyor. Şu ana kadar 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 şüphelisi hakkında bir gözaltı kararı verildi. Bu soruşturmanın ayrıntılarını da Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Habertürk muhabiri Emre Aytekin bize. Bu operasyonların detaylarını aktardı Adalet Bakanı Akın Gürley'in yaptığı açıklamalarla birlikte. Şimdi İstanbul'da dar ve orta gelirli vatandaşlar için hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesi var. Dün başladı başvurular ve 25 Eylül'e kadar da devam ediyor. Bunun altını çizelim. Peki projeye kimler nasıl başvurabiliyor? İşte bu soruların yanıtı Habertürk muhabiri Buse Deviren ve kameraman Mertcan Öztürk'ün haberinde izleyeceğiz şimdi.
3: İstanbul'da uygun fiyatlı kiralık konut projesinde ilk başvurular başladı. Proje kapsamında yapımı tamamlanan 1071 konut için başvurular 14 Eylül-25 Eylül tarihleri arasında alınacak. Kura çekimi ve konut tesliminin Ekim ayında başlaması planlanıyor.
4: İstanbul Kiralık Sosyal Konut Projesi'ne örnek olarak gösterilebilecek bir dairenin içerisindeyiz. Burası 3 artı 1 bir daire. Bu dairenin metrekaresi brütte 129, nette ise 101 metrekare.
3: Konutlar belirlenen şartları taşıyan 18 yaşından büyük ve evli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına 3 yıl süreyle kiralanacak. Kirada başlangıç

0: Fiyatı 10 bin lira olacak. Konutların kira bedelleri evin büyüklüğüne göre değişecek ve bölgedeki rayiç bedellerinin altında tutulacak. Proje kapsamında İstanbul 4 bölgeye ayrıldı. Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar'da 291, Maltepe, Tuzla ve Kartal'da 330, Başakşehir, Gazi Osmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören'de 360, Arnavutköy'de ise 90 konut kiraya verilecek. Başvuru için hane halkının son 12 aya ilişkin aylık ortalama net gelirinin 100 bin lirayı aşmaması gerekiyor. Ayrıca başvuru sahibinin en az bir yıldır İstanbul'da ikamet ediyor olması şartı da aranıyor. Başvurulardan ücret alınmayacak. Başvurular E-Devlet üzerinden TOKİ hizmetleri arasında yer alan konut iş yeri başvuru menüsünden yapılabilecek.
1: Şimdi Avrupa Birliği İstatistik Ofisi Eurostat'ın barınma verilerini belirttiği, açıkladığı raporla devam edelim. Bu rapora göre kiracılar gelirlerinin acaba yüzde kaçını kiraya, barınmaya ayırıyor? Çıkan sonuç şu, yüzde 40'ından fazlasını kiraya ayırıyor kiracılar. Romanya'da özellikle bu kiracıların %56'sı bu oranı aşarak zirvede. Romanya en yüksek kira gideri olan ülkelerden biri. Bakın, yani aslında ortaya şu da çıkabiliyor. Her 3 kişiden biri kiraya çalışıyor gibi bir durum. Başka ülkeler de var, Avrupa ülkeleri. Bakın Hollanda'da da %40'a dayanmış kira gideri. Finlandiya en az bu konuda barınmanın en az masraflı olduğu ülkelerden biri, %12 civarlarında. Aşağıya doğru görüyoruz yine Estonya %37'lerde, İsveç'te %18, Belçika %25'lerde, yine Avusturya'ya bakıyoruz %14,5 civarlarında. Romanya dediğim gibi ilk sırada en fazla gider anlamında. Türkiye'de %34,4 ile yine sıralamada yerini almış durumda. Türkiye'de de hep konuşuyoruz kira fiyatlarını. En büyük gider kalemlerinden biri. Tabii bunun faturası, mutfak masrafı da olunca, sıralanınca bu giderler zorlayabiliyor. İtalya'da %22'lerde, İspanya'da yine %26,8, %27'lere dayanmış. Yunanistan'da da %26. Aslında pek çok ülkede neredeyse gelirlerin ortalama dörtte biri. Bazılarında daha da fazlası, %40'ına yakını barınmaya, kira masrafına gidiyor. Yani sadece Finlandiya biraz şanslı gibi görünüyor bu konuda dünyada. İşte bu da paylaşmış olduk Eurostat'ın verilerini, raporunu. Avrupa geneline de şöyle bir bakmış olduk. Şimdi gelelim trafik sigortası primlerine. Eylül ayı için geçerli olacak zorunlu trafik sigortası ücretleri belli oldu. Yeni araç alınırken ödenecek sigorta ücreti 19.405 liraya yükseldi. Trafik sigortası primlerine yaklaşık %2 zam geldi.
0: Zorunlu trafik sigortasında Eylül ayına ait yeni primler açıklandı. Trafik sigortası primlerine yaklaşık %2 zam yapıldı. Yaklaşık 34 milyon araç sahibini yakından ilgilendiren yeni oranı sigorta ve gözetim merkezi paylaştı. Trafik sigortaları 0 ile 8. basamak arasında değişen fiyatlara göre yapılıyor. Yeni araç alındığında 4. basamak fiyattan başlatılıyor. Yeni araç sahipleri için trafik sigortası 19.405 lira olarak belirlendi. Eylül ayı için belirlenen fiyat tarifesine göre hususi otomobil için İstanbul'da trafik sigortası 9.702 lirayla 58.214 lira arasında değişecek. Bu tarife Ankara'da 9.428 ile 56.566 lira arasında seyredecek. İzmir'de ise bu ay trafik sigortası 9.153 ile 54.919 lira arasında yapılacak. İstanbul'da ticari taksiler için sigorta prim fiyatı en az 28.741 liraya yükseldi. Ankara'da en az 27.928 lira olan taksi sigorta primi İzmir'de en düşük 27.114 lira olarak belirlendi. 31 ve üstü koltuğa sahip otobüsün zorunlu trafik sigortası ise İstanbul'da en az 70.610 lira oldu. Zorunlu trafik sigortasının zamanında yaptırılmadığı durumlarda geciken her ay için poliçe primine ek %5 zam yapılıyor. Ayrıca trafik sigortası olmadan trafiğe çıkılması durumunda araç trafikten men ediliyor ve sürücüye idari para cezası uygulanıyor.

gazete haberi daha okuyalım. Sabah gazetesinden bir haber. Başlığı en rahat ülke Türkiye. Devler borç krizinde. Bu Uluslararası Ödemeler Bankası BİS'in açıkladığı bir liste. Dünyanın dev ekonomileri milli gelirlerini kat be kat aşan borç yükü altında ezilirken Türkiye düşük borçluluk oranıyla öne çıktı diyor haberde. BİS'in açıkladığı 43 ülkelik borç ligi listesinde Türkiye borçluluk oranı en düşük ülke oldu diyor. Borcun gayri safi yurt içi.

0: Singapur diye devam ediyor ve bakın 43. sırada da Türkiye yer alıyor listede. Bu haberi de Sabah gazetesinden paylaşmış olduk. Şimdi devam edelim. Türkiye İstatistik Kurumu süt ve süt ürünleriyle kümes hayvancılığı üretim verilerini açıkladı. Buna göre Temmuz'da içme sütü üretiminde geçen yıla kıyasla %2,6'lık bir artış var. Tavuk eti üretimi de yine Temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi.
1: Toplanan süt miktarı ve üretilen süt ürünlerinde artış yaşandı. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayına ilişkin süt ve süt ürünleriyle kümes hayvancılığı üretim istatistiklerini açıkladı. İçme sütü üretimi geçen yılın aynı ayına göre %2,6 arttı. Yoğurt, ayran, inek peyniri ürünlerinde de artış görüldü. Tereyağı ve sade yağ üretimi ise azaldı. Tavuk eti üretimi de geçen yılın Temmuz ayına kıyasla %5,5 arttı. Kesilen tavuk sayısında da bir önceki yıla göre %1,8 artış yaşandı. Bir önceki yılın aynı ayında 1 milyar 624 milyon 550 bin olan tavuk yumurtası üretimi Temmuz 2026'da %17,2 artarak 1 milyar 904 milyon 42 bin oldu.
0: Denizcilik ödemelerinin %80'i artık internet üzerinden yapılabilecek açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi. Bakan Uraloğlu detayları paylaştı. Biz de aktaralım. Bakan Uraloğlu yaptığı açıklamada denizcilik ödeme işlemleri için C-kodu alarak bankaya gitme devrinin sona erdiğini ifade etti. Vatandaşlarımız denizcilik ödeme işlemlerini tek noktadan takip ederek kredi kartıyla ödenebilen işlemleri çevrimiçi olarak kolayca gerçekleştirebilecek dedi. Uraloğlu bu imkanın harçlar dahil tüm ödemelere yaygınlaştırılacağını da ifade etti. Ve devam ediyoruz. Gün başlıyor. Dün heyecanlı bir gündü öğrenciler için. 17 milyon öğrenci sınıfları yeniden doldurdu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı başladı. Dedik ya, hem öğrenciler hem veliler ilk dersinin çalmasıyla epey heyecanlıydı. İzleyelim haberimizde.
2: Gel yavrum. Devam et.
3: Tatil nasıl geçti?
4: Çok güzel geçti. Gezdik, dolaştık, oyun oynadık. Ama okulun açılması iyi oldu.
5: LGS senemiz. Hocalar zaten bunun için uyardı da. Zor, stresli geçecek bir dönem bizi bekliyor.
1: Kimi heyecanlıydı, kimi stresli. Yaz tatili sona erdi. Milyonlarca öğrenci sınıfları yeniden doldurdu.
6: Gezdik, eğlendik. Yani gayet de tadını çıkarttık.
7: Heyecanlı mısın okula başlayacağınız?
6: Çok heyecanlıyım.
7: Yaz bitti ve o tanıdık heyecan yeniden başladı. Sabah erken kalkıldı, üniformalar giyildi ve çantalar hazırlandı. Milyonlarca öğrenci tatilin ardından yeniden ders başı yaptı.
8: Birazcık garip hissediyorum. Yeni ortam, yeni arkadaşlar.
7: Özledin mi okulu peki?
8: Çok özledim.
1: Okulların açılmasıyla veliler de öğrenciler kadar heyecanlıydı.
9: Çok heyecanlıyım, endişeliyim, mutluyum. O kadar karışık ki hepsi.
10: İlk günümüz. Heyecanlıyız tabii çocuklarla birlikte.
1: 2026-2027 eğitim öğretim dönemi bazı yeniliklerle açıldı. Velilerin görüşmelerini internet üzerinden planlamasına olanak sağlayan okul randevu sistemi devreye girdi. Bu yılın teması ise marifin kalbinde oyun olarak belirlendi. Okulların açılmasıyla trafik denetimleri de artırıldı. Okul çevrelerinde servis araçları tek tek kontrol edildi.
11: Ekiplerin trafik denetiminde emniyetin birden fazla birimi yer aldı. Trafik ekiplerinin yanı sıra çocuk şube, narkotik ekipleri ve asayiş ekipleri de denetime katıldı.
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle öğretmenlerin ve bakanlık personelinin cep telefonlarına video mesaj gönderdi.
12: Okullarımızın koridorları yeniden cıvıl cıvıl çocuk sesleriyle doluyor. Anneler ve babalar, evlerinin en kıymetli varlıklarını ellerinize teslim ediyor. Fakat asıl büyük emaneti o çocukların bizzat kendilerinden alıyorsunuz. Onlar meraklarını, uçsuz bucaksız hayallerini, heyecanlarını sizin şefkatinize bırakıyor.
0: Tabii çocuklar, öğrenciler demişken bu dijital oyun platformu

0: Bunları da akla geliyor. Çok önemli bir mesele. Aile Bakanı Aynur Özdemir Göktaş da işte o dijital oyun platformlarına yönelik bir yönetmelik hazırlığı yapıldığını açıkladı. Oyunlarla ilgili yeni bir yönetmelik çıkarılması ve 15-18 yaş grubuna yönelik içeriklerin ayrıştırılmasını planlıyoruz dedi.
1: Dijital oyun platformlarına yönelik yönetmelik hazırlığı yapılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Aynur Özdemir Göktaş, 15-18 yaş grubuna yönelik içeriklerin ayrıştırılmasının planlandığını söyledi.
2: Şirketlere geniş yetkiler veren sistemler yerine e-devlet üzerinden giriş öngören, veri paylaşımı yapmayan, daha kontrollü ve güvenli bir yönetmelik hazırlığı yürütüyoruz. Dijital ayak izi konusunda yeterli farkındalığın olmaması büyük bir risk oluşturmakta. Roblox ve Discord gibi platformlara yönelik mahkeme kararlarıyla erişim engelleri getirilmiş olup, oyunlarla ilgili yeni bir yönetmelik çıkarılması ve 15-18 yaş grubuna yönelik içeriklerin ayrıştırılması planlanmakta.
1: Bakan Göktaş, Şam ziyareti dönüşünde soruları yanıtladı. Sosyal medya platformlarının kaydırma özellikleri ve yapay zeka algoritmaları çocuklarda sanal ekran ekonomisi yaratarak uykuyu bozuyor, depresyon ve kaygıyı tetikliyor dedi. Çocukların konsantrasyonunu %48 oranında düşürdüğüne dikkat çekti.
0: Adalet Bakanlığı tarafından 81 ildeki 175 ağır ceza Cumhuriyet Başsavcılığına ailenin, gençlerin ve çocukların korunmasıyla ilgili genelge gönderildi. Başsavcılıklara uygulamalarla ilgili talimat verildi. Adalet Bakanı Akın Gürrek, çocuklarımızın üstün yararı bizim için tartışmaya açık değildir, müsamaha göstermeyeceğiz dedi.
3: Deliller tespit ve muhafaza edilecek. Gerekli hallerde içerik çıkarma ve erişim engelleme tedbirleri devreye girecek. 81 ildeki 175 ağır ceza Cumhuriyet Başsavcılığına genelge gönderildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, çocuklarımızın üstün yararı bizim için tartışmaya açık değildir mesajı verdi. Bakan Gürlek yaptığı açıklamada, aileyi, çocuklarımızı ve gençlerimizi her türlü istismar, müstehcenlik, suç ve zararlı içerikten korumaya yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz dedi. Gürlek, başsavcılıklara gönderilen ailelerin, gençlerin ve toplumun genel ahlaka aykırı ve olumsuz etkileyen içerik ve oluşumlardan korunması genelgesinin detaylarını paylaştı. Bakan Gürlek, çocukları ve gençleri hedefalan müstehcen ve suç içerikli faaliyetlere ilişkin ihbarların gecikmeksizin değerlendirileceğini belirtti. Dijital deliller derhal tespit edilerek muhafaza altına alınacak. Organize yapı şüphesinde örgütlü suç hükümleri devreye girecek dedi. Bakan Gürlek, çocukları ve gençleri korumak için müsamaha göstermeyeceğiz dedi.
4: Çocuklarımızın üstün yararı bizim için tartışmaya açık değildir. Aile kurumunu, gençlerimizin geleceğini ve toplum düzenimizi hedef alan hiçbir suç yapılanmasına müsamaha göstermeyeceğiz. Dijital mecralarda da, fiziki dünyada da hukuk devletinin gereğini kararlılıkla yerine getireceğiz. Ailemizi koruyacağız, çocuklarımızı koruyacağız, geleceğimizi koruyacağız.
0: Bir yandan da uyuşturucuyla mücadele sürüyor. Yılın ilk 8 ayında düzenlenen operasyonlarda 35 ton uyuşturucu madde ele geçirildi. Soruşturmalara ilişkin açıklamayı İçişleri Bakanlığı yaptı. Bakan Mustafa Çiftçi 31 binden fazla şüphelinin de tutuklandığını bildirdi.
1: 37.506 operasyon düzenlendi. 35 ton uyuşturucu maddeyle 87 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yılın ilk 8 ayında düzenlenen operasyonlara ilişkin rakamları paylaştı.
4: Yılın 8 ayında yaklaşık 35 ton uyuşturucuyu ele geçirdik. Yürütülen çalışmalar sonucunda 31 binden fazla şüpheli tutuklandı. Ancak biliyoruz ki uyuşturucuyla mücadelede en güçlü kalkanlarımızdan biri sağlam aile yapımızdır. Başta kıymetli annelerimiz olmak üzere ailelerimizin desteği bu mücadelede bizlere büyük güç veriyor. Evlatlarımızı zehirlemek isteyenlere karşı mücadelemizi uyuşturucunun sokak satıcısından organizatörüne kadar tüm suç zincirini hedef alarak kararlılıkla sürdüreceğiz.
1: 2026 yılının ilk 8 ayında uyuşturucu kullanımına ilişkin 170.098 olay kayıtlara geçti. Narkotik suçlarla ilgili çalışmalar sonucu 250.931 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 31.754'ü tutuklandı. Narkotik vaka analiz sistemi kapsamında 117.036 ihbar kayda geçti. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında narko rehber, en iyi narkotik polisi anne, narko göçmen, narko kağan, narko tır, narko gençlik, narko yarışma ve narko nokta gibi eğitim ve önleme projeleri yürütüldü. 8 aylık süreçte 4.344.841 kişiye ulaşıldı.
0: Ve yeni nesil çetelere karşı mücadele de devam ediyor. Güvenlik güçlerinin yeni nesil diye tabir edilen suç örgütlerine yönelik mücadelesinde 1008 şüpheliye yönelik 48 ilde operasyon düzenlendi. Dün sabah da son dakika bilgisi olarak aktarmıştık. Şimdi o operasyonların detaylarına bakalım.
1: Eylemleri deşifre edildi. 48 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Yeni nesil suç örgütlerine bir darbe daha vuruldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla yeni nesil suç örgütlerine yönelik çalışma başlatıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde polis ekipleri ve MİT ortak çalışma yaptı. Organize suç örgütü üyelerinin motosikletlerle iş yerlerini kurşunladığı, yağma gibi suçlara karıştığı tespit edildi. Şüphelilerin iletişim platformlarında tetikçilik yapma ya da tetikçi temin etmeye yönelik paylaşımlar yaptığı belirlendi. Sosyal medya aracılığıyla örgüte yeni eleman kazandırmaya çalışıyorlardı. 1008 kişiye yönelik aralarında İstanbul'un da olduğu 48 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat ekiplerinin desteğiyle yapılan baskınlarda silahlar ve suçta kullanıldığı tespit edilen yüklü miktarda para ele geçirildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi operasyonlarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Çiftçi sosyal medyayı suçun vitrini sananların hesabını bozuyoruz. Ekranların arkasına saklanıp gençlerimizi zehirlemeye, suçu özendirmeye, tehdidi ve şiddeti güç gösterisine çevirmeye çalışanlara meydanı bırakmayacağız ifadelerini kullandı.
0: Ve bir gazete haberiyle daha devam edelim. 7 bölgeden 7 örnekle Türk bakterisi üretiliyor. Bakın Türkiye Gazetesi'nin haberi. Bakalım şöyle detaylara. Anne sütüyle başlayan yerel probiyotik üretimi projesi için Türkiye'nin 7 bölgesinden örnekler toplandı. Bunların bir kısmı coğrafi işaretli ürünlerdi. Amaç Türkiye'nin kendi coğrafyasından çıkan ve Türk toplumuna daha uygun olabilecek iyi bakterileri keşfetmek ve Türk insanına daha iyi gelen probiyotikleri geliştirmek. İşte bunun için çalışıyor bilim insanları. Çalışmada anne sütü ve fermente gıdaların yanı sıra yine Türkiye'nin farklı bölgelerini temsil eden coğrafi işaretli pek çok üründen yararlanılmış. Kars gravyer peyniri, Mihalitçik peyniri ve Adana şalgamı da yine bu kaynaklar arasında. Göbekli Tepe'den alınan toprak numunesi de çok dikkat çekici. Bu da var. Bilim insanları toprakta doğal olarak bulunan o mikroorganizmalar arasında probiyotik özellik gösterebilecek bakterileri de araştırıyor. Ve uyarıyorlar, Kore'nin probiyotiği bize uymayabilir diyorlar. Hedef burada Türkiye'nin kendi coğrafyasından elde edilen probiyotik suçları belirlemek. İlgi çekici bir haber, çalışmalar umarız ilerler, bir an önce sonuç verir. Biz de takip ederiz. Bir gazete haberine daha bakalım şimdi. Hürriyet gazetesinden bir haber. ABD'de kızamık salgını alarmı varmış. Bakın detaylar burada. ABD'de kızamık salgını hatta ne yazık ki can almış. Pennsylvania eyaletinde hızla yayılan kızamık salgınında 40 yaşındaki aşısız bir kadın hayatını kaybetmiş. Kuaf ve astım hastası olan kadının kızamık virüsünü bir aile üyesinden kaptığı açıklandı. Bu ölüm 2026 yılı içinde ülke genelinde aşıyla kolayca önlenebilecekken ölümle sonuçlanan 3. kızamık vakası olarak kayıtlara geçti. Bakın ne kadar önemli. Eyalette 35 yılın ardından ilk kez kızamık kaynaklı ölümler görülüyor. Şu ana kadar da 37 farklı ilçeye yayılmış ve 670'i geçen onaylanmış vaka bulunuyor. 124 kişi ise hastanede tedavi görüyor. İşte ABD'de kızamık salgını alarmı var ne yazık ki. Yıl 2026 aşıyla kolayca önlenebilecek bir hastalıkken ne yazık ki hayatını kaybedenler dahi var. Ülkede kızamık vakaları son 35 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış. Çocukların aşılanması için de uzmanlar uyarılarda bulunuyor. Bu haberi de paylaşmış olduk. Şimdi devam edelim. Venedik Film Festivali'ne gideceğiz. Venedik Film Festivali'nde 25 dakika ayakta alkışlanan ödüllü NASA belgeseli İsraillileri tabii bir hayli rahatsız etti. Başbakan Netanyahu içimizden gelen antisemitik kışkırtma dedi. Genelkurmay Başkanı ise ordu içinden bilgi sızdırılıp sızdırılmadığına dair soruşturma başlatacaklarını söyledi.
3: Gazze'deki sivil katliamını belgeleyen NASA belgeseli İsrail yönetimini rahatsız etti. Başbakan Netanyahu filmi antisemitik kışkırtma olarak niteledi. NASA isimli belgeselin yönetmenliğini Oscar ödüllü İsrailli Yuval Abraham ve Rachel Cizor üstlendi. Belgesel Venedik Film Festivali'nde 25 dakika ayakta alkışlandı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya belgesel hakkında soru soruldu. Netanyahu, küresel antisemitik kışkırtmaya karşı savaşıyoruz dedi. Bu kez içlerinden gelen antisemitik kışkırtmayla karşı karşıya kaldıklarını savundu. Belgesel İsrail ordusunu da rahatsız etti. Ordu sözcüsü Defrin, henüz gösterime girmeyen NASA belgeselinin fragmanında İsrail ordusuna yönelik asılsız suçlamaların yer aldığını öne sürdü. Belgeselin tamamının kendilerine izletilmesini talep etti. Filmde gündeme getirilen iddiaların her birine esasa ilişkin bir yaklaşımla yanıt verebiliriz dedi. Belgesel ordu içinden bilgi sızdırılıp sızdırılmadığı tartışmalarını da gündeme getirdi. Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir bu konuda soruşturma açılmasına karar verdi. İsrail Kültür Bakanı İsrailli yönetmenleri vatandaşlıktan çıkarmakla tehdit etmişti.
0: Hindistan'da gerçekleşen 18. BRICS Liderler Zirvesi'nde dikkat çeken anlar yaşandı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian konuşurken Hindistan'ın Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün ara vermeden kuru yemiş yemesi sosyal medyanın gündemine oturdu. İzleyelim.
3: Hız kesmeden kuru yemiş yedi, toplantının önüne geçti. Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yapılan 18. BRICS Liderler Zirvesi'nde alışılmadık bir görüntü meydana geldi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian konuştuğu sırada kameralar Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randil Jeswal'e takıldı. İran Dışişleri Bakanı Arakçı'nın arkasında oturan sözcü ara vermeden kuru yemiş yedi. Fıstıklar bir süre sözcünün önünden alındı. Ardından azalmış olarak geri bırakıldı. Sözcünün resmi diplomatik protokol sırasında sergilediği rahat tavır kısa sürede internette yayıldı. Sosyal medyada esprili yorumlar yapıldı. ...2009'da Çin, Rusya, Brezilya ve Hindistan'ın kurduğu örgüt, 2011'de Güney Afrika'nın katılmasıyla BRICS ismini almıştı. BRICS, gelişmekte olan ülkeler arasındaki ekonomik ve siyasi işbirliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.
0: Artık her şeyi yapay zekaya sorar olduk. ABD'li bir avukat da bunu yapmış. ChatGPT ile bir savunma hazırlamış. Ama uydurma tanık ifadeleri ve çarpıtılmış içtihatlar var içinde. Yapay zekanın ürettiği o bilgileri de kontrol etmeden mahkemeye sununca $5,000 para cezasına çarptırıldı o ABD'li avukat.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde bir avukatın ChatGPT ile hazırladığı temyiz dilekçesi uydurma tanık ifadeleriyle dolu çıktı. New Mexico Eyalet Yüksek Mahkemesi avukat Steven Aarons'a $5,000 para cezası verdi. Bir cinayet davasının temyiz sürecini üstlenen Aarons, dilekçeyi hazırlarken ChatGPT kullandığını kabul etti. Ancak yapay zekanın ürettiği bilgileri kontrol etmedi. Başvuruda tamamen hayal ürünü tanık ifadelerinin yanı sıra gerçek tanıklar ve yargı içtihatları hakkında çarpıtılmış bilgiler de yer aldı. Mahkeme Aarons'ı mahkemeye saygısızlıktan suçlu buldu. Avukatın $5,000 ödemesine ve soruşturma tamamlanana kadar Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde savunma yapmasının yasaklanmasına karar verildi. Sanık için de yeni bir avukat atandı. Reuters'a konuşan Aarons, yapay zekayı duruşma sürecini özetlemek için kullandığını, sistemin olguları tamamen uydurabileceğini öngöremediğini söyledi. Yapay zekanın gerçek olmayan bilgileri kendinden emin bir dille üretmesi halüsinasyon olarak adlandırılıyor. OpenAI'nin 2025'te hazırladığı rapora göre yapay zekanın hata yapma sıklığı %33 ile %48 seviyesine kadar çıkabiliyor.
0: Birleşmiş Milletler'den de yapay zeka için küresel eşitsizlik uyarısı geldi. Genel Sekreter Guterres, teknolojinin birkaç ülke ve şirketin elinde toplanmasının gelir eşitsizliğinden ülkelerin egemenliğine kadar yeni riskler yaratabileceğini söyledi. Son dönemde çok tartışılıyor biliyorsunuz. Teknoloji dünyasında ise yapay zekanın gelişim hızının yavaşlatılması tartışılıyor bir yandan.
1: Yapay zeka dünyayı hızla değiştiriyor. Ancak teknolojiye kimin erişebildiği yeni bir küresel eşitsizlik yaratabilir. Bu uyarı Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten geldi. Hindistan'daki BRICS Liderler Zirvesi'nde konuşan Guterres, yapay zekanın onlarca yıllık kalkınmayı birkaç yıla sığdırabileceğini söyledi. Ancak bu alandaki gücün birkaç ülkedeki az sayıda şirketin elinde toplandığına dikkat çekti. Guterres, yapay zeka uçurumunun gelir, fırsat, güvenlik ve egemenlik alanlarındaki eşitsizlikleri daha da derinleştirebileceği uyarısında bulundu. İngiltere'de ise parlamentolar arası bir komite, yüksek riskli yapay zeka modellerine daha sıkı kurallar getirilmesi ve bağımsız bir denetim kurumu oluşturulması çağrısı yaptı. Anthropic'ten ayrılan araştırmacı Jacob Coxon, gelişimin bu hızla sürmesi halinde insanlık için varoluşsal bir tehdit oluşabileceğini savunmuştu. Coxon, yapay zeka şirketlerinde çalışanların da teknolojinin ilerleme hızından gerçekten korktuğunu söylemişti. Anthropic üst yöneticisi Dario Amore ile gelişimin yavaşlatılması çağrısı yapmıştı. OpenAI'nin CEO'su Sam Altman'la Elon Musk da öneriye destek vermişti. Nobel ödüllü Jeffrey Hinton da yapay zekanın insanlığı yok etme riskini kabul etti. Ancak Nvidia üst yöneticisi Jensen Huang ve bazı sektör yöneticileri bu uyarıların abartılı olduğunu savunuyor.
0: Ve Türkiye'nin ay görevi takvimi netleşti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır açıkladı. Ay'a gidecek ilk uzay aracının önümüzdeki yıl fırlatılmasının hedeflendiğini söyledi. Ay göreviyle ilgili yol haritasını da paylaştı Bakan Kacır. Yapılacak bilimsel çalışmaların detaylarını da anlattı. İzleyelim.
5: Ay araştırma programımızda önemli bir eşiği geride bırakıyoruz. Ay uzay aracımızı 2027 yılının ilk aylarında uzaya uğurlamayı hedefliyoruz.
3: Ay'a gidecek ilk uzay aracı önümüzdeki yıl fırlatılacak. Türkiye, Ay'a kendi imkanlarıyla giden 9. ülke olacak.
5: Bugüne kadar yalnızca 8 ülke ay görevi gerçekleştirdi. Biz de kendi mühendislik kabiliyetlerimizle hayata geçireceğimiz ay araştırma programımızla ay görevi gerçekleştiren 9. ülke olmayı hedefliyoruz.
3: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk ay uzay aracının projesinde gelinen son durumu, aracın geliştirildiği TÜBİTAK Savunma Sanayi Araştırma ve Geliştirme Tesislerinden paylaştı. Ay göreviyle ilgili yol haritasını anlattı.
5: Testlerin tamamlanmasının ardından aracımızı TÜBİTAK Uzay'ın ODTÜ yerleşkesinde yapımı devam eden yeni temiz oda ve entegrasyon tesisimize getireceğiz. Buradaki nihai kontrollerin ardından ay uzay aracımızı fırlatma için Kennedy uzay üssüne göndereceğiz. Hava, saha ve yörünge koşullarının el vermesi halinde aracımızı 2027 yılının ilk aylarında uzaya uğurlamayı hedefliyoruz.
3: Kacır, ayda yapılacak bilimsel çalışmalara ilişkin de bilgi verdi.
5: Uzay aracımızın yaklaşık 2 aylık yolculuğun ardından ay yüzeyinden 100 kilometre irtifada bulunan kutupsal ve dairesel görev yörüngesine ulaşmasını öngörüyoruz. Görev süresince güneş rüzgarlarının ay yüzeyiyle etkileşimini, ay yüzeyindeki suyun oluşum mekanizmalarını, ayın manyetik alanlarını ve yüzeyin ısıl özelliklerini inceleyeceğiz.
3: Türkiye'nin ay uzay aracı %80 yerlilik oranına sahip. Aracın aydaki görevinin ise 3 ay sürmesi hedefleniyor. Şartlara göre bu sürenin 1,5 yıla kadar uzatılabileceği de belirtiliyor.
0: Orta Anadolu'da milyonlarca yıl öncesinden bir ize rastlandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 66 milyon yıllık fosil bulunduğunu duyurdu. Bakalım o duyurunun detaylarına. Bakan Ersoy açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde devam eden o külhöyük kazılarına ilişkin bilgi verdi. Kazı çalışmalarında 66 milyon yıl önce Tetis Denizi kıyısında yaşamış gastropoda fosili keşfedildi. Fosilin Orta Anadolu'yu kapsayan Tetis Denizi'nin son evrelerine ait olduğu düşünülüyor. Yine 5000 yıllık Hatti ve Hitit kenti Külhöyük'te bulunan fosilin binlerce yıl önce yine Külhöyük sakinleri tarafından yerleşime taşınmış olabileceği de değerlendiriliyor. Ve bu haberle gün başlıyorum. Bugünlük de sonuna geldik. Birazdan saat başında Sena Alkan sizlerle olacak. Para gündemde gelişmeleri aktarmaya devam edecek. Yarın yine aynı saatte sabah 7'de gün başlıyor da görüşmek dileğiyle. Güzel bir gün olsun. Hoşçakalın.

0: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Habertürk ve Bloomberg TT ortak yayınında. Ekonomide yeni yol haritası çizildi. Orta vadeli programın kilometre taşları neler olacak? Savaşın ekonomi üzerindeki etkileri ne zaman hafifleyecek? Enflasyon, bütçe ve büyüme cephesinde bizi nasıl bir dönem bekliyor? Piyasalarda yaşanan son gelişmeler. Bloomberg TT Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen soruyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yanıtlıyor. Mehmet Şimşek özel röportajı. Çarşamba saat 11'de Habertürk ve Bloomberg TT ortak yayınında.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Türkiye'de 2023 yılında 715 su baskını ve sel yaşandı. Bu sayı 2024'te özellikle ülkemizin güney bölgelerinde yaşanan büyük su baskınlarıyla 800'ü geçti. Büyük maddi hasar veren su baskınlarının çoğu şehirlerde, kalabalık nüfusların yaşadığı merkezi ilçelerde yaşandı. Batıdaki metropoller, Karadeniz sahilleri ve Anadolu'daki şehirler şehir selleri yaşamaya devam ediyor. Geçmiş yılların kayıtlarına bakılarak hazırlanan su basman seviyeleri en azından yeni yapılacak binalarda uygulanarak su baskını hasarı azaltılabilir. Can kayıpları yaşanan büyük seller Türkiye'de bir gelenek gibi her yıl tekrar etmeyebilir. Gelecek yıllarda sağanak yağışların orta ve zayıf kuvvette yağışlara göre daha sık görüleceği öngörülüyor. Sel uyarılarının halka daha yaygın ulaştırılması, yağmur suyu biriktiren çatı uygulamaları ve suyu caddeye vermemek gibi önlemlerle kayıplar azaltılabilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Faruk Aksoy'la Nedir Ne Değil. Serap Velet'le Olaylar ve Görüşler. Sena Alkan'la Açık ve Net. Kübra Nur Uslu'yla Türkiye'nin Nabzı. Hülya Ökenek'le Enine Boyuna. Semiha Şahin'le Habertürk Gündem. Kerem Kırçıvalla Karşıt Görüş. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

0: Günaydın Para Gündemi'nin değerli izleyicileri. Hoş geldiniz. Ben Sena Alkan. Güzel haberlerin günü olsun. Başlayalım sıcak gelişmelerle Para Gündem'e. Ardından ekonomiyi konuşacağız, siyaseti konuşacağız. Gündemimizde neler varsa ülkemizde, dünyada hepsini Para Gündem'de aktaracağız. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili bir soruşturma yürüyor. O dönemin ünlü dizisi Kurtlar Vadisi'ne kadar uzandı bu soruşturma. Dizinin 3 senaristi Silivri Adliyesi'nde bilgi sahibi sıfatıyla ifade verdi. Senaristlere dizideki Kazım Kaşifoğlu karakteriyle Kozinoğlu arasında kurulan benzerliğe ilişkin sorular yöneltildiği bilgisi var. Ama daha fazlası Gizem Türemen'de. Senaristlere ne soruldu Gizem ve senaristler ne dedi, söz sende.
1: Sena Alkan, özellikle de Raci Şaşmaz, senarist Raci Şaşmaz'ın ifadesi ortaya çıktı. Onu paylaşarak başlayacağız. Ama neden ifadeye çağrıldılar sorusuna, sizin de demin söylediğiniz gibi o dönem 2011 yılında dizide yer alan bir karakter Kazım Kaşifoğlu'yla eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu arasındaki benzerlik, dizideki ölüm sahnelerinin benzerlikleri, işte bu yönde gerçek hayatla karakterin ölümü arasındaki benzerlik dikkat çekince senaryoya ilişkin sorular yöneltildi. Raci Şaşmaz ne dedi ifadesinde? Öncelikle Kurtlar Vadisi, Vadisi dizisinin televizyon tarihinin en çok ses getiren dizisi olduğunu, uzun yıllar senaristliğini yaptığını söyledi ve dedi

0: ki bu fenomen diziyi karalamak için şimdiye kadar iki husus seçildi. Bunlardan birincisi şiddet, diğeri ise acaba bunlar aralarında bilgi ve belge, birilerinden bilgi ve belge alıyorlar mı hususu seçildi. Şiddet kampanyası diziyi itibarsızlaştırmak için kullanıldı. Aileleri korkutarak ekrandan uzaklaştırmak için kullanıldı. Bilgi ve belge alıyorlar iddiası da dizinin başarısını gölgelemek için vurgulanan bir nokta. Bu açık iftiraya bizler 20 yılda çeşitli kere cevap verdik. Bir kez daha cevap verelim şeklinde başladı ifadesine. Ve dedi ki İradi Şaşmaz, legal ya da illegal hiçbir güç ya da suç ortağı odağıyla irtibatımız yoktur ve olmamıştır. Kurtlar Vadisi toplumun fotoğrafını çeker ve açık kaynaklardan yararlanarak izleyicinin anlayacağı bir formatla bunu kamuoyuna arz eder diye açıkladı. İfadesinde yine Kaşifoğlu karakterini soruldu. Bu karakterle ilgili de istihbarat içi çalışmaları anlatmak için kurgulanan bir karakterdir dedi. Karakterin ölümüyle de hikayesi tamamlanmıştır. Bir bağ, gerçek hayatla bir ilgisi, bir bağ asla yoktur diye ifade etti. Birinin ölümünü önceden bilme ihtimalimiz de zaten yoktur diye savundu kendini. Sosyal medyada FETÖ'cü Ali Fuat Yılmazer'in senaryoya müdahale ettiğine dair iddiaların tamamen iftira olduğunu söyledi. Kendisini tanımam, herhangi bir ilişkim yoktur dedi. Ayrıca Raci Şaşmaz'a Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine mezar taşıyla mesaj verildiği yönündeki iddialar da soruldu. Ve şu cevabı verdi Şaşmaz. Bu ne bizim inandığımız değerlere uygundur ne de böyle bir şey söz konusudur dedi. Bu senaryo olarak benim belirlediğim bir noktada değildir. Benim kontrolümde edebileceğim bir noktada değildir dedi. Ve aradan çok zaman geçtiği için o mezar taşının gerçek mi, işte sonradan mı yapılma olduğunu hatırlamadığını söyledi. Hasan Atilla Uğur'un adı geçti. Senaryoya müdahale ettiği iddialarına ilişkin bu dar da iftiradır, asılsızdır dedi. Bizim senaryomuza kimsenin müdahale etmesinin imkanı yoktur dedi. Osman Sınav zaman zaman senaryo konusuyla ilgili fikir ve tavsiye vermek istedi. Ancak sakıncalı olduğunu düşündüğümden buna izin vermedim dedi. Onun diziden ayrılışını da şu şekilde açıkladı. Ben bu talebini kabul etmediğim için bana gelip tehdit aldığını, çocuklarının olduğunu ve bu işi bırakıp bana devretmek istediğini söyledi. Diziden de bu şekilde ayrıldı kendisi diye ifade etti. Ayrıca savunma da şu şekilde tamamladı Raci Şaşmaz. FETÖ'yle mücadeleyle ilgili yapılan Kurtlar Vadisi filmlerinin de FETÖ mensuplarını ne kadar rahatsız ettiğini ve devletin bu yöndeki çalışmalarının da çok güçlü olduğunu söyledi ve şunu ekledi. Ben şahsen de 15 Temmuz gecesi Çengelköy'de FETÖ'cü teröristlerle çatışmış, Silivri'deki davalara müdahil olarak katılmış, FETÖ mensubu teröristleri teşhis etmiş biriyim. Bu FETÖ'cü teröristlerle birlikte anılmayı zul sayarım dedi ve ifadesini bu şekilde tamamladı. 3 senarist Kurtlar Vadisi dizisinin 3 senaristi dün Silivri Adliyesi'ne gitti ve ifade verdi ve haklarındaki senaryodaki olayıyla gerçek hayattaki ölümün, yani Kazım Kaşifoğlu'yla Kaşif Kozinoğlu arasındaki gerçekle karakter arasındaki ölüm bağlantısının doğru olmadığını, bunların bir takım sosyal medya paylaşımları olduğunu ve senaryoya kimsenin müdahale etmediğini açıkladı savunmasında Şaşmaz.
1: Gizem Türemen aktardı. Şimdi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı silahlı terör örgütlerinin deşifre edilmesine dönük bir soruşturma başlattı. 10 ilde yapılan operasyonun detaylarını alacağız. Buse Deviren karşımızda. Buse, nedir notların?
2: Sena, günaydın. Sabah saatlerinde İstanbul merkezde önemli bir operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütüldü bu soruşturma. Bu kapsamda 52 farklı şüpheli tespit edildi ve bunlara yönelik de bir operasyon düzenlendi. Peki kim bunlar? Sol silahlı terör örgütlerine yönelikti bu operasyon. Bu isimlerin belirlenmesi de yine soruşturmanın devamı niteliğinde aslında. Neden? Çünkü soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan kişiler ifadelerinde bazı isimleri verdiler ve bu isimlerle birlikte de operasyon düğmesine bir kez daha basılmış oldu. O 52 şüpheliye yönelik de operasyon sabah saatlerinde başladı.

0: yapılan değerlendirmelerle birlikte bu 52 şüphelinin 8'inin yurt dışında olduğu, ikisinin ise cezaevinde olduğu tespit edildi ve 42 şüpheliye yönelik de bir sabah şafak operasyonu düzenlendi. Merkezi bu operasyonun İstanbul'du ama farklı illeri de kapsadı. Başta Ankara, Adana, Antalya, Aydın, Diyarbakır, Elazığ olmak üzere toplamda 17 ile eş zamanlı operasyon düzenlendi ve 11 farklı ilde 42 adres hedef alınmış oldu aslında. Operasyon kapsamında şu ana kadar 39 şüpheli yakalandı. Üçüne yönelik de çalışmalar henüz devam ediyor. Aynı zamanda tabii düzenlenen operasyonda evlerde farklı materyaller de ele geçirildi. Aramalarda dijital materyaller, örgütsel olduğu değerlendirilen dokümanların yanı sıra tabanca bulundu. 2 şarjör ve 53 fişeye de el konuldu. Şu anda 39 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Yakalanması beklenen 3 şüpheli de arama çalışmaları devam ediyor. Tabii emniyette sadece şüphelilerin sorgusu yapılmayacak. Ele geçirilen dokümanlar, materyaller de incelenecek. Sabah saatlerinde sol silahlı terör örgütlerine yapılan bir operasyondu bu. Tabii ki incelenen materyaller ve şüpheli ifadeleriyle birlikte soruşturma da genişlemiş ve bir nebze de olsa netlik kazanmış olacak. İlerleyen dakikalarda gözaltına alınan şüphelilerin sayısı arttığında ve soruşturma ile ilgili seyir değiştiğinde de yeniden bağlanıp aktarmaya devam edeceğiz.
1: Ve Buse Deviren'den aldık detayları. Şimdi bir de İzmir'e gideceğiz. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet ve usulsüzlük operasyonunda 47 şüpheli gözaltına alınmıştı. O şüpheliler adliyeye sevk edildi. Gülçin Hacı Evliya Gül Ayça takip ediyor ve detayları aktaracak. Gülçin, günaydın, söz sende.
2: Günaydın Sena Alkan. 47 şüpheli sabah erken saatlerde emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Hatırlayalım, 11 Eylül günü aslında 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti ve biri yurt dışındaydı. Soruşturmanın odağında da rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve özellikle de imar usulsüzlükleri var. Bu noktada da MASAK'taki para transferleri, bilirkişi raporları da soruşturmaya delil kaydedildi. Bu usulsüzlükler arasında öne çıkan özellikle eski belediye başkanının İsmail Yetişkin'e yakın olan isimlerin de bu imardaki usulsüzlüklerde yer alması. Özellikle 1 milyon 850 TL'lik bir harcama var. O da fizyoterapist ihale alımıyla ilgili. Yine aynı şekilde belediyenin arsalarının izinsiz ve ruhsatsız satışıyla ilgili bazı deliller var. Bu kapsamda da daha önceki belediye başkan yardımcısının eşine bu şekilde 443 metrekarelik bir arsanın satılmasıyla ilgili. Yine aynı şekilde belediye başkanı İsmail Yetişkin'in de imarda usulsüzlükler yaptığı iddia ediliyor. 100 gram altın karşılığında, 100 gram külçe altın karşılığında. Yani bu noktadaki tüm bu usulsüzlükler delillerle tespit edildi ve soruşturmaya dayanak oluşturdu. Ve bu kapsamda da 47 şüpheli gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemleri bir süreden bu yana devam ediyordu. Aslında bu son operasyon daha önce yapılmış olan operasyonların devamı. Yolsuzluk operasyonları Seferihisar Belediyesi'ne yönelik Mayıs ayında başlamıştı. Arkasından da belediye başkanı İsmail Yetişkin görevden alınmıştı.
1: Gülçin Hacı Evliyagil Ayça İzmir'den aktardı. Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'ın eşi Çağla Öztançalan da tutuklandı. Bakalım detaylara. İstanbul'da gözaltına alınan Çağla Öztançalan Van'a götürüldü ve Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulandı. İfade işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen Çağla Öztançalan ve eşinin kuzeni Mehmet Sait Tançalan suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan tutuklandı. Aynı soruşturmada gözaltına alınan Çağla Öz'ün annesi ve altınların bulunduğu evin sahibi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Düğününde takılan altınlar ve o lüks yaşamla gündeme gelen Tançalan çifti hakkında geçen hafta kara para aklama soruşturması başlatılmıştı. İstanbul Pendik'te 8 katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Bina hızla tahliye edildi. Yangın Pendik Kaynarca Mahallesi'nde ambalaj üretimi yapan bir iş yerinde çıktı. 8 katlı binanın giriş katında başlayan yangın üst katlara da sıçradı. Yangını fark edenler hemen itfaiyeye ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle binada bulunanlar itfaiye tarafından tahliye edildi. Yangın uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan

0: Erdoğan Samsun'da gençlerle buluştu. Artık terör diye bir şey kalmadı diyen Erdoğan, Türkiye'nin bölgeye ağırlığını koyduğunu ifade etti. Mekke Savunma Anlaşması'na da değindi. İslam dünyasının yaşadığı sıkıntıları aşmak istiyoruz dedi.
1: Türkiye'nin kaptan köşküne sizler geçeceksiniz. 86 milyonun yanı sıra ümidini Türkiye'ye bağlamış yüz milyonlarca mazlumun emanetini de sizler yükleneceksiniz.
2: Yüz milyonların emaneti gençlerde olacak dedi. Türkiye'yi daha iyi yerlere getireceksiniz mesajını verdi.
1: İnanıyorum ki hepiniz taşıdığınız bu mesuliyetin bilinciyle ülkemize ve milletimize en güzel şekilde hizmet edecek, Türkiye'yi her kulvarda çok daha iyi yerlere getireceksiniz.
2: Erdoğan, Samsun'da gençlerle buluşma programına katıldı, gençlerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, bir gencin sorduğu terörsüz Türkiye sürecine ilişkin soruyu yanıtladı.
1: Bölgelerde terörden yana sıkıntılarımız çok büyüktü. Ama Allah'a hamdolsun şu anda Güneydoğu Anadolu'da, Doğu Anadolu'da artık terör diye bir şey kalmadı. Yaylalarda otlaklar bayağı hareketli, canlı. Bu otlaklarda artık benim Güneydoğu, Doğu Anadolu'daki kardeşlerim rahatlıkla buralara çıkabiliyorlar.
2: Suudi Arabistan ve Pakistan'la imzalanan Mekke Anlaşması'nı da değerlendirdi.
1: İslam dünyası ve bizler Türkiye olarak İslam dünyasının yaşadığı bu sıkıntıları inşallah bir an önce aşalım diyoruz. Ve bunu aşmak için de Türkiye artık bölgeye ağırlığını koydu ve koyuyor. Ve koyacağız. İşi hafife alamayız. Çünkü Türkiye'den beklentiler çok. Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye bir araya geldik ve bir adım attık. Attığımız adım, işte bu üç ülke bir araya gelsin ve attığımız bu adımla inşallah İslam dünyasına buradan bir sinyal verelim. Güzel gelişmeler var. Bunu da başaracağız.
2: Erdoğan gençlerle birlikte gidiyorum gündüz gece ve çay elinden öteye türküsünü de söyledi.
1: Gündüz gece, gündüz gece.
0: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Anadolu Ajansı editör masasının sorularını yanıtlıyor. Döndük.
3: Uluslararası göstergeler açısından fiziki kapasite itibariyle istenilen noktaya çekileceğini taahhüt etmiş. Peki bunu nasıl yapabilirsiniz? Ya da sizden öncekiler bunu niye yapmamışlar, niye yapamamışlar? Şimdi ben siyaset bilimciyim. Uluslararası arenada bir ülkenin demokratik göstergeler açısından, demokratikleşme trendi açısından pozisyonunu ülkenin mali kaynakları yani genel bütçeden hangi alanlara daha çok kaynak ayrıldığıyla ölçülür. Yani bu parametrelerden bir tanesi. Biz de mesela 2002 bütçesinde Milli Eğitim Bakanlığı 4. sırada daha çok başka alanlara kaynak aktarılmış. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın hem Başbakanlığı hem Cumhurbaşkanlığı dönemi bütün bütçelerde genel bütçeden en çok pay Milli Eğitim'e ayrıldı. Yani hep biz 1. sırada yer aldık. Ya şöyle söyleyeyim, %7'lerden %15'lere çıkardı genel bütçeden ayrılan payı. Bu şimdi önemli bir gösterge bizim açımızdan. Ve bununla AK Parti iktidarları döneminde bir kere çocuklarımızın okul ihtiyacı, yani derslik başına düşen öğrenci sayısı itibariyle okullarımızda sağlıklı bir eğitim, öğretim ortamının inşası için gerekli adımlar atıldı. Bakın

0: Bu rakamları başka yayınlarda da verdik. 2002 yılında Türkiye'de yaklaşık öğrencilerimiz 357 bin dersimiz var. 357 bin sınıfımız var. Şöyle bakalım. Bu 357 bin Türkiye doğal afetlerin yoğun yaşandığı, özellikle depremin yoğun yaşandığı bir deprem ülkesi. Depremde yıkılanlar okullarımız, başka doğal felaketlerle kaybettiğimiz dersliklerimiz ve ekonomik ömrünü tamamladığı için yıkıp yeniden yaptığımız derslikler düşündüğümüzde, yani bu 357 bin dersin yaklaşık yarısının bu şekilde kaybolduğunu varsayalım. Elimizde 150-200 bin civarında önceden kalan bir derslik var. Şimdi biraz önce söylediğim parametre doğrultusunda ilk yaptığımız şey derslik sayısını artırıp çocuklarımızın bir sırada 3 kişi 4 kişinin oturduğu bir sınıf değil, rahat notunu tutabildiği, öğretmenini dinleyebildiği müreffeh ortamlar. Şu an 760 bine yakın dersliğimiz var. Şimdi şöyle bakmak lazım Şenol Bey. 200 bine düştüğünü varsaydık biraz önce, 357 bin dersliğin. Bugün 760 bine çıkartmışız. Yani yaklaşık 500 bin civarında ilave derslik yapmışız. Bakın bu çok önemli bir şey. Bu önemli bir parametre. İki, eğitime erişim konusunda sorun yaşanıyor. O tarihler için söylüyorum. Çocuklarımızın işte ilkokulu bitirdikten sonra ortaokula devam edebilecekleri bir mekanizma yok. Köyünden ilçe merkezine gelemiyor veyahut da benzeri problemler yaşanıyor. Şimdi eğitime erişimle ilgili sorunları aşabilmek için adımlar atıldı. Ne yaptık? Taşımalı sistem getirdik. Yani eğitimine devam etmek isteyen ama ulaşım problemleri yaşayan öğrencilerimiz için taşımalı sistemi koyduk. Okullarımızın pansiyon kapasitesini artırdık. Dolayısıyla eğitime erişimi bu anlamda Türkiye'yi uluslararası göstergeler açısından. Bakın şu anda yani 2002 yılında orta öğretime devam oranı yaklaşık %50'lerdeyken şu an %90'ların üzerinde. Okul öncesi eğitime erişim 2002 yılında %11 iken bugün %80'in üzerinde. Bunlar çok önemli parametreler. Eğitime erişimi açısından da bu konuyu ciddi şekilde çözdük. Bir başka önemli konu, eğitimin niteliği açısından öğretmen sayısı önemli. Yani bir öğretmenin, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı eğer 30-40'lı rakamlarla ifade ediliyorsa eğer, o öğretmen arkadaşımızın o sınıfta öğrencilerle o ilişkiyi kurma ihtimali yok. Dolayısıyla ne yaptık? Yaklaşık şu an sistemde kayıtlı olan öğretmen arkadaşlarımızın %80'i AK Parti iktidarlar döneminde atandı. O gün 500 bin civarında öğretmenimiz varken, 540 bin öğretmenimiz varken 2002 yılında bugün 1 milyon 260 bin özel okuldaki öğretmenlerle beraber öğretmenimiz var. Şimdi bu rakamlar çok önemli rakamlar.
1: Yani öğretmen sayısı arttı, altyapı düzeldi ve bu PISA skorlarına olumlu yansıdı.
0: Sadece bunlar değil, bunlar devam ediyorum birkaç şey daha. Bu soruyu biraz uzun geçelim müsaade ederseniz eğer.
1: Tabii.
0: Çünkü bura önemli. Yani şöyle bir megalomani içerisinde değilim. Yani biz bunu son bir yılda, iki yılda düzelttik vesaire şeyin içerisinde değilim. 2001'den itibaren atılan bu adımlar. Bakın başka ne yaptık? Öğretmen nitelikleriyle ilgili olarak. 2014-2015 yılında öğretmen yeterlilikleriyle ilgili çok kapsamlı bir çalışma yaptık. Uluslararası göstergelerle uyumlu bir biçimde. Bu da çok önemli. Bir başka önemli husus. Şimdi eğitimin ana felsefesi itibariyle okulda ne yapıyoruz biz? Ne yapmamız gerekiyor? 1980'li, 1990'lı yıllarda sizin yaşınız genç hatırlamazsınız. Okuldan başka, ders kitabından başka bilgiye erişim mekanizmamız yok. Yani internet, televizyon, cep telefonu, yani bu tür şeyler yok. Çocuklara bilgiyi nerede verebiliyoruz? Sadece okulda verebiliyoruz. Dolayısıyla okuldaki müfredatımız tamamen bilgi odaklı. Şimdi 2013 yılında ben müsteşarlığa başladıktan sonra uluslararası toplantılara katıldık. Katıldığımız bütün uluslararası toplantılarda

bize yönelik en önemli eleştiri sizin eğitim sisteminde evet fiziki kapasite ve insan kaynağı açısından çok pozitif gelişmeler, mesafeler kat ettiniz. Ancak hala sizin eğitim felsefenizde bir problem var. Problem siz çocuklara bilgi vermeyi, hala bilgi üzerine. Bu ne getiriyor beraberinde? Bakın, aklımıza gelen her şeyi müfredata koymuşuz. Çünkü aynı dönemlerde 80'li 90'lı yıllarda eğitime erişim de sınırlı olduğu için hem orta öğretim hem yüksek öğretime sınırlı sayıda öğrenci devam edebildiği için çocuklarımız her şeyi burada öğrensin, ortaokulda öğrensin, ilkokulda öğrensin diye bizim müfredatlarımız şişmiş. Şimdi şişince ne oluyor? Atıyorum haftalık 3 saat dersiniz var. 3 saatlik bir dersi öğretiyorsunuz ama biz sizin müfredatınıza haftada 6 saat, 7 saat zaman ayırırsanız eğer öğretebileceğiniz bir müfredatı doldurmuşuz. Çünkü aklımıza gelen her şey, trafik kazaları yoğunlaşıyor, bunu koyalım. Sağlıkla ilgili bir şey oluyor, bunu da koyalım müfredata ve müfredatımız şişmiş. Hal böyle olunca öğretmenimiz haftada 6 saat, 7 saat imkan vermemiz gereken bir dersi haftada 3 saatle sınırlandırdığımızda öğretmenimiz müfredatı yetiştirmek için hızlı gidiyor. Çünkü bir taraftan müfredatı yetiştirecek. Bunu yaptığı zaman öğrenciler verilmesi gereken eğitimi sağlıklı alamıyorlar. Öğrenci başarısız, öğretmen başarısız, okul başarısız, eğitim sistemi başarısız. Şimdi eğitime erişim arttığına göre o zaman müfredatı da buna göre seyretmek ve ilerleyen eğitim kademelerine bazı şeyleri kaydırmak gerekiyor ki sistem başarılı olsun. Dolayısıyla bizim yaptığımız, 2013'ten itibaren yaptığımız ikinci konu burası. Peyderpey kademeli bir biçimde tedricen müfredatı seyretme sürecine girdik. Ve müfredatın bilgi odaklı olmaktan ziyade uluslararası mekanizmaların ölçtüğü sistematiğe uygun bir biçimde ve de çocuklarımızın bilgi erişimi bu kadar kolay olduğu bir dönemde bilgi erişmeyi değil eriştikleri bilgiyi gündelik hayatta ve toplumsal yaşamlarında kullanabilecekleri hale dönüştürmek gerekir. Şimdi bunun biz çalışmasını başlattık o tarihlerde. Dedik ki bu müfredatı buna göre revize etmemiz lazım. Dolayısıyla 2024 yılında hayata geçirdiğimiz Türkiye Yüzyılı Marif modeli bu iki parametre açısından çok önemliydi. Bunu o zaman da yayınlarımızda söyledim. Ben dedim ki bakın bunu değiştirdiğimizde çocuklarımızın yani birer bilgi yüküne dönüştürüldü. Sadece bilgi vermek, bilgiyi ezberletmek yerine kendilerine verilen bilgiyi analitik bir biçimde değerlendirebileceği ve gündelik yaşam becerisine dönüştürebileceği hale getirirsek eğer biz eğitim sistemimizde başarılı olacak. Bununla beraber eğitim sistemimizin içerisindeki bilgi yükünü azaltabilirsek eğer müfredatta öğretmenimiz de başarılı olacak, sistem de başarılı olacak. Bunu da çok detaylı bir biçimde bunlar hep konuştuk. Dolayısıyla bu PISA skorları ile ilgili önemli adımlardan bir tanesi bu. Bu da önemli. Bir başka konu şu. 2013 yılında şimdi bu değerlendirmeleri yaparken peki Milli Eğitim Bakanlığı'nda bunu kim takip ediyor? Yani ölçme değerlendirme sistemimizi bununla ilgili uluslararası göstergelerle karşılıklı orada neler ölçülüyor, biz neyi veriyoruz? Bunu değerlendiren bir birim var mı Milli Eğitim Bakanlığımızda? Yok. O zaman dedik ki o zaman birlikte çalıştığımız Sayın Bakanımız Nabi Hoca'ya hocam dedim böyle bir birim kurmamız lazım bizim. Ölçme, değerlendirme ve sınav hizmetleri diye ismiyle bir genel müdürlük kurduk. Ve bu genel müdürlüğün önemli işlevlerinden bir tanesi de hem ulusal hem uluslararası düzeyde izleme ve değerlendirme yapmak. Aynı zamanda ölçme mekanizmalarımızı da burası üzerinden yapmaya başladık. Bu ne getirdi beraberinde? OECD ve PISA gibi yapılarla bakanlığımızın öğretim programları arasındaki uyumu, oralarda ölçülen şeylerle bizim sistemimizdeki uyumu karşılıklı olarak analiz edebileceğimiz çok önemli bir alan oluşturdu bize. Bu da bence çok hayati. Çünkü biz şöyle yaptık o zaman. PISA, TIMSS bunlar üçer yıllık periyotlarla, döngülerle yapılıyordu. Biz dedik ki üçüncü yılı da biz kendimiz bir tane

0: yapalım. Abide ismiyle, akademik becerilerin izleme ve değerlendirmesi ismiyle bize özgü bir değerlendirme sistemi daha yaptık. Dolayısıyla bu üçer yıllık periyotlarda biz hiç boşumuz olmamış olduk. Her yıl bir izleme ve değerlendirme yapma kapasitesine sahiptik.
1: Şimdi bunlar PISA geldi, TIMSS gelecek.
0: TIMSS geçen yıl açıklanmıştı zaten, bir önceki yıl.
1: O zaman şimdi, abide gelecek şu an.
0: Abideyi biz yapıyoruz zaten. Evet. Şimdi sırada abide var, abide değerlendirmesi. Şimdi bu da önemli. Bir başka önemli şey, bunların hepsi çok önemli olduğu için ve sizin bu yayın da benim ilk katıldığım PISA'dan sonra yayın olduğu için bunlar
1: detaylı. Siz PISA'da sonuçlar iyi gelecek diye umuyorum demiştiniz.
0: Evet, onu ben çünkü

0: oldu aslında.
1: Yurt dışında daha fazla gündem oldu.
0: Yurt dışında da
1: özellikle
0: çok fazla gündem oldu.
1: Almanya ve Fransa, biz neden geriledik, Türkiye neden ilerledi üzerine çok medya içeriği üretildi.
0: Doğru.
1: Bu sistem nasıl ölçümleniyor? Bunu biraz anlatır mısınız?
0: Anlatacağım da şimdi çok önemli bir yere gelmiştim. Tam onu da söylemem lazım. Çünkü buralar çok kritik. Şimdi bundan yaklaşık, yani PISA skorları açıklanmadan yaklaşık 15 gün kadar önce PISA yönetimiyle online bir toplantı yaptık. Toplantıda PISA yönetim kurulu başkanı, yanlış hatırlamıyorsam Portekizli Andreas, bizden şöyle bir şey istedi. Bakın burası benim açımdan çok önemli. Dedi ki 8 Eylül'de yapacağınız konuşmada bizim çok dikkatimizi çeken bir şey var. Bunu diğer ülkelere anlatmanızı istiyoruz. Yani Türkiye olağanüstü bir başarı çıtası gösteriyor. Fakat ilginç olan bir şey var. Bu çıta 2015'ten sonra yükselişe geçiyor. Şimdi benim size şimdiye kadar anlattığım her şey 2015 öncesi ne? Yani bu fiziki kapasite ve benzeri şeyler. Peki şimdi yabancı bir gözlemci, bir eğitimci bu analizi yaptığına göre 2015'te bizim ülkemizde önemli bir şey olmuş olması lazım. Peki 2015'te ne oldu? 2015 bizim açımızdan şu noktada çok önemli. Biz 2014 yılında dershane kanununu çıkarırken dershanelerle ilgili en önemli bizim iddiamız şuydu. Dershane dediğimiz yapılar Milli Eğitim Bakanlığı'nın ders kitapları, öğretim programları, okullar ve öğretmenleri üzerinde bir vesayet mekanizması. Yani siz okulda ne öğretirseniz öğretin, piyasada bir algı oluşmuş, bir sektör var, işte FETÖ vesayeti. Bu vesayet diyor ki Milli Eğitim'in öğretmenleri işe yaramaz, Milli Eğitim'in ders kitapları işe yaramaz, Milli Eğitim'in okulları işe yaramaz. Siz 2 yıl boşuna okuyorsunuz, 3 ay bizim dershaneye gelin, 6 ay bizim dershaneye gelin, sizin başarılı olmuş. Şimdi böyle bir algı olduğu sürece, sizin eğitim sisteminiz bu vesayetten kurtulmadığı sürece başarılı olma ihtimali yok. Bunu ben yani Türkiye içinde bunu çok kullanıyordum. Ama bunu PISA Yönetim Kurulu Başkanı'nın skorlar üzerinden tespit etmiş olması benim açımdan çok önemli bir nokta. Ve Türkiye'de belki bugün konuştuğumuz bu skorlar noktasında, çünkü biz o tarihle beraber dershanelerin yerine ihdas ettiğimiz kurumlara, özel öğretim kursları dediğimiz kurumlara bir şart koştuk. Dedik ki sizin programlarınız, müfredatınız Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanmak zorunda ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatıyla uyumlu olmak zorunda. Şimdi bu vesayeti bir karşılıklı ilişkiye dönüştürdük. Birbirini tamamlayan ilişkiye dönüştürdük ve bu bence çok önemli bir adımdı.
1: Evet. Dördüncü ayak olarak bunu söylüyorsunuz o zaman.
0: Evet,
1: bunu... FETÖ vesayetinin kaldırılması,
0: evet,
1: müfredatın yenilenmesi,
0: fiziki kapasite,
1: öğretmen kaynağının arttırılması ve altyapı derslik sayısının arttırılması. Bu dört tane nedenden dolayı Türkiye PISA skorlarında başarılı oldu diyebilir miyiz?
0: Evet. Yani bunlar başka da sayabilirim ama siz sıkıldınız sayacağım gerekçelerden. Çünkü ben bir sürü
1: yok güzel dört tane temel neden ikna edici de oluyor Sayın Bakanım.
0: Mesela 2014 yılında okullarımızda DYK kursları ismiyle bir şey başlattık. Dedik ki vatandaşımızın çocuğu eğer herhangi bir dersten, herhangi bir konudan eksiği varsa bu okullarımızda bu çocuklarımız için ücretsiz kurslar açalım. Kendi eksiğini oradan gidersin. Bunu ben o zaman Sayın Başbakan, Cumhurbaşkanımız Başbakan'da arz ettim. Bir anlamda ücretsiz dershaneden alacağı hizmeti ücretsiz okullarda almaya başladı. Bu da mesela çok önemli. Aynı şekilde teknolojik yeniliklerin eğitim öğretim sisteminde kullanıldığı Fatih projesiyle başlayan süreç. Aynı şekilde mesela bizim son yaptığımız bir şey var. Ben OECD'nin ilgili birimleriyle bakanlık arasındaki kopukluğu gidermek üzere OECD bünyesinde bir eğitim ateşeliği açtık. Orada bir arkadaşımızı görevlendirdik. Dolayısıyla

0: Bu diyalog mekanizmalarını sağlıklı kurduk ve bu noktaya geldik. Şimdi sizin sorduğunuz soruya geleyim ben burayı uzatmadan. Şimdi değerli arkadaşlar, biz bu sınavla ilgili olarak OECD'nin PISA yönetimine bizim tespit ettiğimiz ve kendilerine ulaştırdığımız istatistiki ve Türkiye ile ilgili bilgiler var. Nedir bunlar? Tabii sadece bizden bilgi almıyor OECD. Aynı zamanda TÜİK'ten de işte mesela illerin ve bölgesel kalkınmışlık endeksleri üzerinden TÜİK'in hazırladığı raporları da alıyor. Biz il il, ilçe ilçe Türkiye'deki okullarımızın listesini, öğrenci sayılarını kendilerine verdik. Onlar buradan bir örneklem oluşturdular. Dediler ki işte Türkiye'de şu kadar fen lisesi var, bu fen liselerinde şu kadar öğrenci var. Dolayısıyla biz fen liselerinden yüzdelik olarak şu kadar öğrenci alacağız. Bunlar tamamen kendileri bu örnekleme göre tespit ettiler. Anadolu Lisesi, şu kadar Anadolu Lisesi var. Buradaki öğrenci sayısı şu kadar. Dolayısıyla PISA'ya, yani bizim öğrenci kotamız olan 7060 öğrenciye böldüler istatistik olarak. Mesleki ve teknik Anadolu Lisemiz kaç tane ve kaç öğrenci var? Bu öğrenciyle oranladılar. Öğrenci sayılarını böyle buldular. Biz karışmıyoruz bu kısma. Yani bu örnekleme onlar tespit ediyorlar ve bize ulaştırıyorlar. Sonra TÜİK'ten aldıkları OECD'deki verilerden hareketle ülkelerin avantajlı ve dezavantajlı öğrencileri tespit etmek açısından, kalkınmışlık düzeyleri açısından illerimiz, bölgelerimiz o göstergeler açısından da aldılar. Ve bu iki örneklemi meç ederek totalde bir örneklem çıkardılar. Bu çıkardıkları örneklemde bizim Anadolu liselerimiz, fen liselerimiz, sosyal bilimler liselerimiz, meslek liselerimiz, imam hatip liselerimiz bu örnekleme uygun olarak aynı zamanda bölgesel kalkınmışlık endekslerine de uygun bir biçimde, mesela dezavantajlı öğrenci tanımında işte son yıllarda yaşanmış afetler varsa onlar değerlendiriliyor. Afet görmüş bölge, deprem bölgesinden okullarımız alındı sırf bu parametreyle. Dolayısıyla bu örneklemi onlar tespit ediyorlar. Bu örneklemdeki öğrenci listesini de kendilerine ulaştırdığımız için öğrenciler de kendilerine tespit ediyorlar. Kendileri tespit edip bize bildiriyorlar ve sınav uygulandığı ana kadar bizim haberimiz yok. Biz bilmiyoruz. Biz sadece okulları biliyoruz. Okullar, tespit edilen okullar. Burada şimdi şöyle bir sorunumuz var. Kendinizi bu öğrencilerin yerine koyun. Sizin karne notunuza, sınıf gelişme notunuza hiçbir etkisi olmayacak bir sınav. Sizi motive etmek için bir şey lazım. Yani sizi motive etmemiz lazım o okulları. Çünkü bu sınav dediğimiz şeyin toplam süresi bir öğrenci rekoru yaklaşık 3,5 saat sürüyor. Şimdi o yaş grubundaki bir çocuğu 3,5 saat ekran başında konsantrasyonunu, dikkatini dağıtmadan tutabilmeni için ülkeler okul bazlı motivasyon programları yapıyorlar. Sadece buna müsaade ediyor. Bu da yine PISA'nın kontrolünde. Ne okulları biz tespit ettik, ne öğrencileri biz tespit ettik. Tamamen kendilerini tespit ettiği bir steril ortamda biz sınavların uygulanması ile ilgili gerekli tedbirleri aldık sadece.
1: Ve günün sonunda böyle bir sonuç çıktı. Şimdi Avrupa ülkeleri tartışıyor bizde problem nedir diye. En büyük nedenlerden bir tanesi dijitalleşme ve öğrencilerin evet. yoğun oranda okullarda eğitim öğretim süreçlerinde cep telefonu, sosyal medya ve bu dijital içerikleri tüketmesi olarak değerlendirmiş. Bu konuda sizin bir değerlendirmeniz olacak mı? Türkiye'de nasıl bir uygulama var?
0: Şöyle, aslında bu konuyu biz uzun zamandır gündemimize aldık. 2023 yılı Haziran ayında ben bakan olarak atandım ve göreve başladım. Biz o yıldan itibaren her yaz o eğitim öğretim yılı ile ilgili genel uygulamalarımızı öğretmenlerimize anımsatan, okullarımıza anımsatan, kamuoyuna ve velilerimize anımsatan birer genelge yayınlamayı gelenek haline getirdik.

0: 2023 yılındaki genelgemizde de vurgu yaptığımız ana başlık bu idi. Çocuklarımızın dijital bağımlılığını aşabilecek bir süreci hep birlikte yürütmemiz gerektiğini söyledik. Ve öğrencilere dünyada ilk ülkelerden bir tanesiyiz. Cep telefonu yasağı getirdik. Biz onu yaptığımız günlerde Avustralya'da gelmişti. Ardından birçok Avrupa ülkesinde okullarda cep telefonu kullanmayı yasakladılar. Çünkü çocuklar, hatta bugünlerde dizi platformlarında meşhur olan bir Kore dizisi var. Orada da çok enteresan sahneler var. Çocuklar öğretmen ders anlatırken cep telefonundan, sosyal medyadan habire paylaşımlar yapıyorlar. Bu ciddi şekilde çocukların motivasyonunu dağıtan, derse konsantre olmalarını, hatta okulu manipüle etmelerine sebep olabilecek bir alan orada oluşuyor. Hem çocuk açısından hem de bunları kullanan art niyetli yapılar açısından önemli bir şeydi. Biz
1: şu an bu yasak disiplinli bir şekilde tabii, Türkiye'de şu anda uygulanıyor.
0: Bütün Türkiye'de uygulanıyor. Bu yıl biz başka bir şey daha ekledik buna. Öğretmen arkadaşlarımız da bazen az sayıda da olsa sınıftaki cep telefonu kullanımını biraz abartan öğretmen arkadaşlarımız var. Bu yıl öğretmen arkadaşlarımızda da derste cep telefonu kullanmamaları konusunda bir uyarıda bulunuyor.
1: Çünkü Avrupa garip bir şekilde bunu birinci neden olarak değerlendiriyor. Okullara cep telefonunun girmesi ve öğrencilerin eğitimden ziyade cep telefonuyla meşgul olması.
0: Çok doğru. 8 Eylül'de Bratislava'daki toplantıda da hemen hemen bütün eğitim bakanlarının ortak problemi buydu. Çocukların cep telefonu üzerinden, sosyal medya üzerinden hem öğrencilerini aksatacak bir dikkat dağınıklığına sebebiyet vermesi hem de eğitim politikalarını manipüle edecek içerikler sebebiyle çok rahatsızlardı. Bu dünya genelinde yaygınlaşıyor. Tabi burada aslında şuna evrilmemiz lazım. Nihayetinde bu konu çok zor bir konu değil. Bu anlamda sosyal medya üreten ya da sosyal medyaya sahip olan şirketlerin de sosyal bir sorumluluk bilinciyle basit yazılımlarla bunu engelleyebileceklerini düşünüyorum. Yani büyük sorumluluk onlara düşüyor. Belki işte Amerika'daki dava biliyorsunuz ciddi bir tazminatla sonuçlandı. Bunun neticesinde sosyal medya platformlarının içeriklerini ve kullanıcıları buna göre tasnif edecekleri yazılımlar geliştirmeleri gerektiğini düşünüyorum insanlık için. Biz kendi ülkemizde bu problemi ne kadar çözmeye çalışırsak çalışalım, bizim yapabileceğimiz şey sadece ve sadece dersliklerde, okulda bunu engellemek. Ama çocuk eve geliyor, cep telefonu elinde, annesi babası işte dönmemiş veya annesi dönüyor işte işten başka işlerle meşgul, mutfak işleri, ev işleri vesaire. Çocuk elinde cep telefonu saatlerce, şimdi o bizim korumaya çalıştığımız içeriklerle muhatap oluyor. Belki bunu biz yine ebeveyn filtresi gibi bir filtreyle siber güvenlik başkanlığıyla birlikte bir çözüm, bir yazılım geliştirebilir miyiz diye çalışıyoruz arkadaşlar şu anda. Bunları yapabiliriz ama bunların hepsi gönüllü olarak yapılabilecek şeyler. Ebeveynler ancak buna rıza gösterirlerse, işte çocukları koruyabilirlerse bu yapılabilecek bir şey.
1: Evet, sosyal bir krize doğru gidiyor. Yusuf Bey, sizle devam edelim.
2: Sayın Bakanım, aynı şekilde bu yıl yine gene eğitim genelgesinde yer alan öğretmenlerin beyaz gömlek giymesi hususu vardı. Bu uygulama, az önce sözünü ettiğiniz diğer aslında sonuçların da yükselmesiyle neticelenen uygulamaların bir parçası mı? Buradaki hedef nedir?
0: Evet.
1: Çok disiplinli bir sürece mi gidiyoruz? Yani cep telefonu yasak, öğretmenler, öğrenciler tek tip giyinecek. Böyle bir süreç mi var?
0: Yasakçı bir mantığınız mı var diyorsunuz?
1: Evet, yasakçı bir mantığınız varsa bunu da ifade edebilirsiniz. Ya da disiplinli diyelim yani.
0: Şimdi Yusuf Bey, biz yaptığımız şeyi böyle anlık kararlarla yapmıyoruz. Sahadan bize gelen şikayetler, eleştiriler ve öneriler doğrultusunda tedrici bir mantıkla uygulamalarımızı hayata geçirmeye çalışıyoruz. Ben bakanlık görevine başladığım hafta bunu açıkladım ve dedim ki yaptığımız her işi öğretmenlerimizle ve idarecilerimizle konuşarak yapacağız. Ve Öğretmenler Odası adıyla bir platform oluşturduk. Katıldığımız her il programında resmi programlarımız dışında gayri resmi olarak okul ziyaretleri yaptık. Habersiz okula gittik. Öğretmen arkadaşlar odasında sohbet ettik. İşte mesela yarın Yalova'da olacağım. Muhtemelen güne başlamadan, yani resmi programlara başlamadan Yalova'da bir okul ziyareti yapıp öğretmen arkadaşlarla bu uygulamaları değerlendireceğiz. Şimdi burada rahatsız olunan bazı uygulamalar var. Mesela veliler diyorlar ki okula gidiyoruz, öğretmenle veliyi, öğretmenle öğrenciyi birbirinden ayırt edemiyoruz. Kim öğretmen, kim değil, kıyafetinden göremiyoruz. Çok farklı kıyafetlerle bizi karşılayan öğretmenler var. Mesela çok marjinal bir örnek olduğu için bunu söyleyeyim. Bir başka ülkenin bayrağını taşıyan bir tişörtle derse giren, işte burada farklı dillerde yazılar olan, farklı siyasi ya da toplumsal sembollere atıfta bulunan, mesajlar veren kıyafetler. Bundan hepsi öğretmen itibarını zedeleyen şeyler. Ve bizim öğretmen kitlemizin tamamına yakını öğretmen itibarına yakışır, öğretmenin saygınlığına yakışır şekilde zaten giyiniyor. Ancak arada bu tür kötü örnekler bütün öğretmenlerimiz zan altında bırakıyor. Bütün öğretmen arkadaşlarımızın emeğinin çalınması sonucunu doğuruyor. Bütün öğretmen arkadaşlarımızın itibarlarını zehir noktaya geliyor. Bu örneği artırmak mümkün bunları. Dolayısıyla biz 2023'te dedik ki öğretmen arkadaşlarımızın kılık kıyafetleri konusunda daha özenli olmalarını arzu ediyoruz. Ve 2023 yılı 24 Kasım'ında bizim kendi bütçemizden bütün öğretmen arkadaşlarımıza tavsiye niteliğinde birer beyaz önlük, tasarımını da bizim Olgunlaşma Enstitümüz'e yaptırdık. Yani önlüklerin tasarımları da okul öncesi öğretmeni, ilkokul öğretmeni, ortaokul, lise, branş tasarımlarını kadın, erkek, yine bizim Olgunlaşma Enstitümüz'deki ilgili arkadaşlar tasarladılar. Ve bütün arkadaşlarımıza birer önlük giymenizi tavsiye ediyoruz niteliğinde paylaştık. Şimdi bu bir tarafta dursun. Bir diğer konu, şimdi bizim mevzuatımıza göre öğretmenlerimiz 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi, yani kamu görevlisi olarak. Ve şu anda cari mevzuata göre eski adıyla Başbakanlık Devlet Personel Kılık Kıyafet Yönetmeliği diye bildiğimiz yönetmelik yürürlükte zaten. O yönetmelikte de erkek öğretmenlerin ve kadın öğretmenlerin nasıl giyineceği zaten tanımlanmış. Biz 2024 yılında da bu yönetmeliğe atıfta bulunduk. Dedi ki bu yönetmelik yürürlükte, bu yönetmeliğe uygun, yani devlet memuru olduğuna göre öğretmen arkadaşlarımız bu yönetmeliğe uygun giyinsinler, giymelerini tavsiye ettik. Şimdi bu yılda bu tedrici sürecin sonunda dedik ki öğretmen arkadaşlarımız hem bu anlamda birliktelik oluşturmak açısından, hem öğretmen saygınlığına zarar veren bu tür minimal örnekleri ortadan kaldıracak bir tedbir olarak böyle bir sürecin içerisine girdik. Şimdi bazı sendikalar kararımıza itiraz ettiler. Bakın değerli arkadaşlar, Türkiye bir hukuk devleti. Hukuk devletinde sivil toplum örgütleri kamu otoritesine hukuk kuralı dayatma yetkisine ve inisiyatifine sahip değildirler. Sivil toplum örgütleri ve sendikalar hukuk kurallarının uygulanmasını takip ederler. Aksi durumda kanun koyucu gibi davranırlarsa bu siyaseten demokratik olarak hukuk devleti prensipleriyle çelişir. Biz hukuk devleti ilkesi çerçevesinde yürürlükteki kanun 657 ve ona göre çıkartılmış mevzuata göre işlem yapılmasını istiyoruz. Şimdi bir sendikanın ya da bir siyasi partinin çıkıp da bu konuyu eleştirmesi başka bir şeydir. Ama böyle olmaz, şöyle olacak demesi, dayatmacı bir mantıkla yaklaşması, bu kabul edilebilir bir şey değildir. Bu kendisini kanun koyucunun, kamu otoritesinin yerine koyan vesayetçi bir yaklaşımdır. Ve kusura bakmasın kimse, ben vesayetin her türlüsüne karşıyım. Kimse benim bulunduğum yerde kanun koyucunun yerine kendisini koyamaz. Kimse mevzuat yapan idarenin yerine kendisini koyamaz. Böyle tanımlayan kişilere karşı da biz gerekli hukuk mücadeleyi yürütürüz. Şimdi ben diyorum ki, ben herhangi bir sendikada orada çalışan kişilerin nasıl giyineceğine dair genelgede bir hüküm mü koydum? Sendikanızı istediğiniz gibi giyinin, beni ilgilendirmiyor. Ama ben kamu kurumu niteliğindeki okullarda ilgili mevzuata göre davranılması gerektiğine dair bir hatırlatma yapıyorum. Dolayısıyla buna karşı çıkan kişilerin yasakçı bir mantık eleştirisi yapmaları tutarsız, tam tersine hukuk devletini hayata geçirmeye çalışan bir idare olarak bakmaları gerekir. Biz de şu anda bunu yapıyoruz. Bu anlamda da ben işte dün de eğitim öğretiminin açılış töreni için bulunduğumuz okulda öğretmen arkadaşlarımız hepsine teşekkür ediyorum. Bu kusurlu bir yaklaşım sergiliyorlar. Önlükle ilgili mevzumuz da bu Yusuf Bey.
1: Teşekkür ediyorum. Yahya Bey buyurun.
3: Çok teşekkür ederim. Efendim, Maarif modeli bu sene artık daha fazla sınıf düzeyini kapsıyor. Önümüzdeki sene artık bütün sınıfları kapsamış olacak diye düşünüyorum. Şimdi tabii bunun pozitif sonuçlarından, bu perspektifin pozitif sonuçlarından bir tanesi PISA sonuçlarında kendisini gösteriyor. Ama sistemde konsolide oluyor anladığım kadarıyla. Röntgeni çekiyorsunuzdur. Burada bu Maarif modelinin ilerleme sürecinde güncellemeyi gerektirecek bir geri dönüş aldınız mı? Ben bunu sormak istiyorum.
0: Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi biraz önce PISA ile ilgili değerlendirme yaparken Türkiye Yüzyıl Maarif modeline niçin ihtiyaç duyduğumuzu iki parametresini ifade etmiştim. Bunlardan bir tanesi müfredatın bilgi vermekten bilgiyi beceriye dönüştürebilecek bir şekle kavuşması. Şu an okullarımızda bu minvalde Türkiye Yüzyıl Maarif Modeli ile ilgili uygulamalar devam ediyor. İkincisi, müfredatımızın, öğretim programlarımızın hem çocuklarımızın yaşlarına hem de haftalık ders programlarımızdaki ayrılan yere uygun bir biçimde sunulabileceği, dünya örnekleriyle uyumlu olabilecek hale getirip müfredatı biraz hafifletmek. Şimdi orada yapabildiğimiz şey şuydu, %30 oranında yaklaşık olarak müfredatımızı hafiflettik. Bu haliyle müfredatımız hala biraz yoğun. Fakat bu konuda atacağımız adımların, yani müfredatı daha fazla hafifletmenin beraberinde getireceği başka sorunlarımız var. Örneğin bizim işte 1 milyon 260 bin toplam öğretmenimiz var. Herhangi bir dersin müfredatını azalttığımız için haftalık programdaki yerini de 1 saat, 2 saat azaltmak anında birçok öğretmen arkadaşımızı norm fazlası hale getirecek, ihtiyaç fazlası hale getirecek. Dolayısıyla bu tedbirleri, yani bu uygulamaları yaparken tedrici bir mantıkla devam etmeye çalıştık. Yani hem insan kaynağı profilimiz açısından hem fiziki kapasitemiz açısından ideale ulaşmak için yapabileceklerimizi yapıp şunu söyledik. Biz bu programları, müfredatı bu parametre ışığında da bize etmeye devam edeceğiz. Şimdi bu iki şeye ilave olarak üçüncü bir nokta daha var.

0: Türkiye Yüzyıl Marif Modeli'nin üçüncü alameti farikası da, yani bu uluslararası örneklere ilave olarak şunu yapmaya çalıştık. Şimdi dünyada biraz önce Şenol Bey'in sorduğu dijital medya, sosyal medyada yaratılmaya çalışılan öğrenci profiliyle ilgili olarak, genç profiliyle, nüfus, insan profiliyle ilgili olarak küresel bir dayatma var. Ve bu küresel dayatma tırnak içinde bir küresel dünya vatandaşlığı tanımı yapıyor. Ve yerel, ulusal, milli değerlerin o yapı içerisinde tamamen eritildiği, çocukların bu milli değerlerden uzaklaştırıldığı bir profil ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu da ciddi bir problem. Biz Türkiye Yüzyıl Marif modeliyle dedik ki bizim binlerce yıllık bir devlet geleneği olarak, bir toplum ve millet geleneği olarak ayakta tutan milli değerlerimizi çocuklarımızın kazanması lazım. Ki biz millet olarak atalarımızdan bize yadigar kalan bu mirası devam ettirebilecek bir kuşak yetiştirebilirim. Dolayısıyla Türkiye Yüzyıl Marif Modeli'nin üçüncü niteliği de burada. Çocuklarımıza, gençlerimize bu anlamda milli ve manevi değerlerimizi unutturacak, bizi bu dünya vatandaşlığı kavramı içerisinde kendi değerlerimizi ötekileştiren bir millet olmaktan bizi çıkartacak, bu yapıyla mücadele edecek şekilde milli ve manevi değerlerimizi de müfredatın içerisinde yerleştirdik. Örneğin çocuklarımız matematik dersinde oran ve orantıyı görürken matematik kitabımız adalet ilkesi üzerinden anlatıyor. Bunun gibi her dersin içerisinde bizi bu anlamda bir arada tutan temel referans değerleri müfredatın içerisine, her dersin içerisine, konu bütünlüğüne uygun kalmak koşuluyla yerleştirdik. Bu da bizim Türkiye Yüzyıl Marif Modeli'nin önemli bir parametresiydi. Sonra dedik ki biz sahada sürekli izlemeler yapacağız. Sahada 7 ayrı birimimiz izleme ve değerlendirme yapıyor. Bu 7 ayrı birimin tamamı bakanlığın hiyerarşik yapısı içerisindeki ilgili genel müdürlükler. Bir de ilave olarak şöyle bir şey yaptık. Öğretmen arkadaşlarımız bilir, okullarda her yıl zümre öğretmenler toplantısı olur. Yani aynı dersi okutan öğretmenlerin yıllık planla ilgili, yani bir yılı nasıl planlayacaklarına dair toplantılar olur.
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamaları ekrandaydı. Şimdi bir araya gideceğiz. Sonrasında Yavuz Barlas yanımda. Para gündemin sadık izleyicileri bilir. Yavuz Barlas'la ekonomi konuşacağız. Kısa bir aradan sonra buradayız.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Aynaya her baktığınızda gördüğünüz sigaranın sizden aldıklarıdır.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar.
2: Seymen.
3: Uzmanlar market alışverişinde ambalajı şişmiş, ezilmiş ya da açılmış ürünlerden uzak durulması gerektiğini söylüyor. Özellikle yaz aylarında süt, et ve deniz ürünlerinin taşıma ve saklama koşulları büyük önem taşıyor. Uzmanlar dondurulmuş ürünlerin çözüldükten

0: sonra tekrar dondurulmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Açıkta satılan ve uygun koşullarda saklanmayan ürünler sağlık açısından risk oluşturabiliyor.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Peki saati 11 ettik. Yavuz Barlas benimle. Yavuz hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Bundan sonra sabah böyle para gündemin ilk diliminde saat 10 gibi Yavuz'la beraberiz ama bugünlük 11'de beraberiz. Şimdi konuşacağız. Bugün çok önemli bir operasyon var. Tarladan markete fiyat yolculuğu mercek altına alındı. Seninle bu bizim böyle yıllardır konuştuğumuz bir konuydu. Maalesef. Ve gıda fiyatları ile ilgili manipülasyona ilişkin bir soruşturma başlatıldı. 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. Arzu Kaya bize tüm ayrıntıları aktaracak. Sonra da konuşacağız. Arzu.
3: Sen Alkan, aslında önemli bir soruşturmadan bahsediyoruz. Çünkü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sabah saatlerinde fahiş fiyat operasyonu düzenledi. Peki bu operasyon kapsamında kimlerin gözaltına alınması kararı verildi? Tedarikçilerin. Soruşturma kapsamında yine aslında çiftçilerin beyanı alındı. Binden fazla çiftçinin beyanının alındığını söyleyelim. Çiftçilere şu soruldu. Siz hangi ürünleri, hangi maliyetle ve ne kadara tedarikçilere sunuyorsunuz? Bu kapsamda da tedarikçilerin sahte makbuzlarla maliyeti şişirdiği noktasında savcılığın tespitleri var. Biliyorsunuz ki yaş, meyve ve sebze sektöründeki tedarikçilerin çiftçilerden aldıkları ürünleri gerçek alış fiyatından daha fazla maliyetle gösterip aslında arzı düşük tutup maliyeti yüksek gösterdiği noktasında soruşturma kapsamında ciddi tespitler var. Bu da nasıl bir sonuç doğuruyor aslında? Biliyorsunuz ki manipülasyon yapıldığı için de vatandaşın da cebine yansıdığı noktasında savcılığın tespiti bulunuyor. Tabii tüketiciye yansıyan bir noktada da Akın Gürlek'te biliyorsunuz sabah saatlerinde Bakan Akın Gürlek'te bir açıklama

0: Açıklama yapmıştı. Fiyatları manipüle ederek haksız kazanç sağlayan ve ekonomik düzeni bozan suçlarla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz demişti. İşte bu kapsamda sabah saatlerinde bir operasyon düzenlendi. 22 ilde 109 ayrı adrese baskın düzenlendi ve toplamda da 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
1: Arzu Kaya aktardı o soruşturmanın detaylarını. Şimdi bir de bir haber gireceğiz. Bu tarım ürünleri tarladan markete ulaşana kadar fiyat katlanıyor, katlanıyor, artıyor. Adana'da limon üreticisi ve hale esnafı bundan dertli. Bahçe ile market arasında fahiş bir fiyat farkı var. Yani limon bahçede 5 lira, markette 100 lira. Nasıl oluyor bu? Gelen tepkiler neler, bir bakalım. Sonra Yavuz Barlas'a sorarız.
2: C vitamini kaynağı, salataların vazgeçilmezi. Limonda hasat sürerken bahçe ve market fiyatı arasındaki fark 20 kata kadar çıkıyor.
3: Buraya perakendeci müşteri bazen geliyor. Fiyat bize soruyor. İşte 5 lira, 7 lira gibi rakamlar söylüyoruz. Hani dalga geçtiğimizi zannediyor müşteriyle. Abi markette işte 70 lira, 80 lira, 90 lira gibi fiyatlar var diyor.
2: Çukurova'nın bereketli topraklarında yetişen erkenci limonun hasadı başladı. Kentte bu yıl 700 bin ton rekolte bekleniyor. Bahçede limonun kilosu 5 liraya satılıyor.
3: Aylarca ilacı, gübresi, sulaması, budaması vesaire aynı bir çocuğa bakar gibi yetiştiriyoruz. Ondan sonra mal şu an yetişmiş, hasat zamanı, mal durumu ortada. 5 liraya alıcı bulamıyoruz. Dalda kalmış durumda.
2: Bahçedeki bu fiyat tüketiciye ulaşana kadar bazı marketlerde 20 katına kadar çıkıyor. Üretici ve hal esnafı bu konuda denetim istiyor.
4: Adana sebze halinde biz bu limonu 10 TL'ye satamazken nedense marketlerde, pazar yerlerinde, İstanbul'da, İzmir'de fahiş fiyata satılırken bunun da denetimi devlet yetkililerinden denetim yapması lazım.
1: Haberi gördük. Yavuz Barlas benimle. Tekrar hoş geldin Yavuz. Bundan sonra hafta içi her gün 10'da beraberiz. İnşallah. Bugün 11'de beraberiz ama şu haberle bir başlayalım mı?
5: Biz yani sabah yapılan denetim aslında bunun için. Tam bunun limon için haberi mi? İçin aslında. Yani limonun yaşadığı süreci tam özetliyor. Yani orada şunu söylemek gerekiyor belki. Sena, sen de yıllarca konuştuğumuz konu bu. Ha neden bu kadar gecikildi o ayrı tartışma? Keşke daha önce de bakılsaydı bu konulara. Ama bu biliyorsun bir eksikliğimiz var bu hal yasası konusunda. Aracılar işte. Aracılar meselesi bu. Tam da anlatıldığı gibi denetimde yani maliyet şişirme operasyonu yaptıkları ve bunu da yani perakende satışa giderken adım adım katlandığı. Bu tabii talep olduğu için oluyor. Yani bunların bu yani gıda ürünleri bunlar. Hemen tükenir ve talep hiç bitmez. Dolayısıyla talebi olan yerde dolandırıcılık, usulsüzlük her zaman mümkündür. Ve şunu da ekleyelim. Marketlerde aslında biliyorsun incelenmişti bununla alakalı fiyatları vesaire. Aslında bu durumu marketler de bu durumla karşı karşıya kaldığı için birçok büyük zinciri mesela üretim yaptırıyor. Yani doğrudan çiftçiden almaya çalışıyor. Yani,
1: fiyatı daha aşağıda tutabilir.
5: Evet ama mesela bunu da bütün yani tedarini buradan sağlayamaz. Belli kısmını yapabiliyor bunu. Yani neden oluyor bunlar? İşte bu yüzden. Yani arada belki limonun şeklinden başka hiçbir şey bilmeyen bazılarının bu fiyatları yani kağıt üzerinde şişirmesinin de etkisiyle buraya getirmesi. Dolayısıyla sabahki bu operasyonun anlamı çok büyük. Belki bir ders olur diyemeyeceğim ama bunun devamı gerekir. Çünkü sadece 22'de yapan etmeyebilir. Devam edecektir bence.
1: Bu operasyon
5: çünkü burada dedi. İlginç olan şey şu. Dört bakanlık birden incelemiş bunu. Yani Hazine Bakanlığı var, Tarım Bakanlığı var, Ticaret Bakanlığı var, Adalet Bakanlığı var. Dolayısıyla dört bakanlık ortak bayağıdır bir çalışma yapıyor belli ki. Çünkü hepsinden veri alınmış, incelenmiş, takip edilmiş ve sonunda da bu operasyon duyuruluyor. Gün sonunda ben anlamlı buluyorum ve bunun kurallara bağlanması gerekiyor ama yani bunun denetiminin daha elektronik düzeyde şeffaf olmasını beklerim ben ki devamlılık olsun.
1: Şimdi mesela 5 lira bahçede markette 100 lira hep seninle buluyor. Bu nasıl oluyor? Bu nasıl oluyor diye konuştuğumuzda bir yol var ya o yani, yolculuk dediğimiz
5: yolculuk,
1: şey.
5: Evet.
1: Burada hangi noktaya ne şekilde müdahale edilmiş oldu bu operasyonla?
5: Yani şöyle aslında bu üreticiden ilk hale girdikten sonra o ilden çıkıyor ya ürün. Yani orada 7 liraya 8 liraya limonu aldı diyelim. Ondan sonra İstanbul'a yolculukta artık farklı bir şirket devreye giriyor. Yani onu sonra gidip marketlere, küçük marketlere, manavlara pazarlıyor ya da hale getiriyor. İşte o aradaki yere müdahale edilmiş oldu aslında şu an. Yani biz şunu bilelim bir kere. Yani en nihayetinde bu tabii ki işte benzin fiyatının geldiği seviye, taşımacılık maliyetleri, işçilik maliyetleri, kimi malın zayiat maliyetleri önemlidir.

0: Dolayısıyla bundan nedeniyle zaten fiyat yükseliyor. Buna kimsenin dediği bir şey yok. Ama iki katına, üç katına çıktığı zaman, 20 katına çıktığı zaman bir dakika orada bir şey var. Yani 20 katına çıkmasını 20 katına kimse izah edemez çünkü. Yani evet. Yani 5 liranın 100 liraya gelmesini izah edecek bir ekonomi yok şu an. Yani
1: akaryakıt
0: şöyle,
1: fiyatları izah edebilir mi bunu?
0: Şöyle, akaryakıt fiyatları motorin bağlar burada. Çünkü motorinle taşınıyor daha çok yani büyük şey, taşımacılar. Bir yılda %80 arttı motorun fiyatı. 100 liraya geldi neredeyse litresi. Ve mesela benzin %60 arttı bir senede. Ama motorinde fiyat artışı %80. Şimdi dolayısıyla İyi bir bahane olur diyeceğim. Yani bak açıklar mı demiyorum. İyi bir bahane olur. Yani ya bak mazot zaten %80 arttı dersin. Ama peki o zaman 20 kat nasıl artıyor? Yok, izah etmez. Ama konuşurken yani bunu pazarlarken iyi bir bahane olur. Dolayısıyla burada bir problem oldu belli.
1: Biz seninle burada bu yayınları yaparken... Evet. Görece mazot fiyatlarının düşük evet. olduğu zamanlarda da fiyatların evet. böyle katlandığı dönemleri Tabii. anlattık. Nedenini Tabii. sorduk. Hatta sen o zaman dedin ki ya bu akaryakıt fiyatları bu kadar yükselmiyor. Bunlar niye bu kadar yükseliyor?
0: Yani yapısal Dolayısıyla problemlerimiz yok değilse ne var? Yani depolamada bazı konularda yani yapısal problemlerimiz hala devam ediyor. Yasal altyapılar konusunda. Ama dediğim ya bunların hepsi bu fiyat arasında izah etmez. Ama bahane olur ve şey sağlar buna. Yardım veya tatlık yapar diyeyim ben sana. Tam bu, tam o. Yani bu duruma.
1: Gel bir akaryakıta bakalım. Evet. Çünkü bugün motorinin litre fiyatı yaklaşık 6,5 lira arttı. Evet. Sektör Aha. temsilcilerinin beklediği bir artış vardı. O gerçekleşti. Evet. Şöyle İstanbul Avrupa yakasında fiyatları görüyoruz. Benzin 80 lira ve evet. üzerine çıkıyor. Motorin 95 liranın evet. üzerine çıktı. LPG 35 liraya dayandı. Evet. Ve bakıyoruz Anadolu yakası yine benzin 80 liranın üzerinde, motorin 95 liranın üzerinde, LPG 35 liraya dayandı. Ankara'da benzin 81 lira, motorin 96 liranın üzerine çıktı, 97 lira civarında, LPG'de 35'te, İzmir 81 lira benzin, motorin 97 lira, LPG'de yine 35 lira civarında, 100 liraya yani yaklaştı.
0: 100 liraya yaklaştı, evet 100 liraya yaklaştı. Psikolojik bir şeydir bu arada, petrol evet. gibi tıpkı. Petrolde biliyorsun 100 doları geçti ve ondan sonra 107 dolar falan evet. filan, yani daha nereye gidiyor diye tartışıyoruz ya. Bu da kritik bir seviye. Burada belki önümüzdeki günlerde bir vergisel düzenleme ya bir şeyler bekleyebilir birileri. Çünkü hani yani buraya geçtiği anda ondan sonra artık baz 100 lira olur. Ama tabii motorinin maalesef işte dünyadaki gerginliklerden üretim yerlerine etkilenmesi bu kadar bu makasın açılmasına sebebiyet verdi. Bir de hani merak ediyordu insanlar belki niye İzmir'de bu fiyatta da şeyde yani rafineriye evet. ne kadar uzaksanız ya da rafineriye ne kadar yakınsanız bununla alakalı bir şey. Hı. Ama motorin üretilen rafineriye yani mesela benzinde o kadar büyük bir fark yok mesela dikkat edersen İzmir'de.
1: Evet.
0: Ama diğer yerlerde daha farklı. Yani sizin üretim yerinize uzaklıkla bu fiyat belirleniyor. Ondan bu farklılık var. Yani belki de işte İzmir'de birkaç ay içerisinde olmadan belki kısa bir süre içinde yüzü görebilir mesela. Yani onun için söylüyorum bunu.
1: Bu arada dizel fiyatları o da yine 100 liraya dayandı.
0: Evet işte tam motorun yer bu. Motorun, evet, evet, aynen. O, tam onu konuşuyoruz. Evet.
1: Şeyi söyleyeceğim sana. Bunları konuşurken evet. hani Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yansımasını da görüyoruz burada. Hı-hı. İran'daki durumun evet. yansımasını da görüyoruz burada. Hı-hı. Bütün bunların hepsi bunun içerisinde
0: var.
1: Ne olmuş peki? 100 lira olursa işte dayanırsa 100 liraya. Bizim orada akaryakıt sisteminde iki haneliymiş. Bunu üç haneliye.
0: Evet evet. Evet, bütün benzin istasyonlarında böyle bir ufak değişiklikler olacak. Yani ama işte yani gün sonunda işte keşke bir döneme 6-0 attığımız dönemler vardı biliyorsun. Keşke o döneme tekrar gelebilsek yani oraya doğru gidebilsek ki bunlar olmasa ama tabii bunun önüne geçemezsiniz yani illa olacak. Yani
1: değiştirmeleri mi gerekecek sistem?
0: Ya tabii sistem değişecek sonuçta. Olması olacak çünkü. Yani şimdi bugün enflasyon gün sonunda eksi çıkmıyor değil mi? Yani geri gitmeyecek bu fiyatlar. Hmm. Bu fiyatlar yine ister istemez ithal bir maldan bahsediyoruz. Dolar fiyatları artıyor, euro artıyor. Yine çıkacak, buraya gelecek. Yani bununla bir şey yok. Maalesef engel yok.
1: Ne 100 liranın
0: engelleyemeyeceğiz bunu. Ama nedir? En azından şu an enflasyonla mücadele ettiğimiz bu dönemde belki destek olması açısından birçok sektöre biraz frenleme mekanizmaları çalışabilir. Bunu deneyebiliriz.
1: Ne gibi bir frenleme?
0: Yani işte bizim eşel mobil sistemimiz vardı biliyorsun vergi evet. ayarlamaları. Yani özel ticareti etkileyen kısımda yani motorin tarafında özellikle evet. belki bu psikolojisine gelmesin diye belki burada biraz vergileri gevşetip benzinde arttırma yönüyle. Ama şunu düşünmeyelim. Yani sokaktaki araç sayısında benzinli araç sayısı daha fazla şu an. Eskiden tam tersiydi.
1: Tabii.
0: Yani vatandaşı etkisi olabilir bunun ama şunu unutmayalım. Ticaret tarafında etkisi daha ağır olur. Yani ticaret tarafındaki etkisi bize pek çok kalemde yansır. O nedenle söylüyorum bunu. Yani burada bir

0: işte sübvansiyon yapılacaksa bir pozitif ayrımcılık yapılabilir motorin tarafına.
1: Motorin kısmına evet. Daha çok biraz evet, artık evet, evet, bu fiyatlarla beraber evet. Dizel motorin bu kısımlara eğilmemiz
0: kesinlikle öyle ben öyle düşünüyorum. Evet.
1: Bir piyasayı da görelim mi Yavuz? 14.000 seviyelerinde, 14.000 puan seviyelerinde BIST endeksi dün 14.300 seviyelerindeydi. Evet. Bir parça düşüşle başlamış bugüne. Dolar TL'de 48,64 seviyeleri var. Euro TL'de 56,15 evet. seviyeleri. Euro dolar paritesi 1,15'te. Hadi bir gelsin. Brent petrolü merak ediyorum. O da geldi. Evet. Altının onsu 4.265 dolar seviyelerinde. Dün 4.300 dolarlardaydı. O da bir parça düşüşle başlamış bugüne. Brent petrol bak 108 dolar. Evet, evet, az önce 107,99 108 dolara dayandı evet. bugün itibariyle.
0: Bu bütün işte İran gerginliği, oradaki Hürmüz problemleri buna bahane oluyor yine. Buna altyapı hazırlıyor bu durumun olmasına.
1: Biz seninle burada konuşurken evet. 70 dolarlar, 68 dolarlar konuşuyorduk.
0: Evet, buralara geldiğinde biliyorsun bazı ülkeler zengin oluyor. Yani evet. gün sonunda Rusya çok mutlu oluyor. İşte Amerika da aslında üretim yaptığı için çok mutlu. Yani ama dünyanın geri kanalı üretmeyenler ve buna bağımlı yaşayanlarsa problem yaşıyor. İşte biz de onlardan bir tanesi
1: şu an. Amerikan petrolü 103 dolar seviyelerinde. İçeride bir altını da görelim mi arkadaşlar? Sonra biraz altını soracağım Yavuz Barlas'a çünkü. Gram altın 6.688 lirada. Çeyrek altın 10.935 lira seviyelerinde. İçeride altında şimdi Fed'in faiz kararı beklenirken evet. altın da bir gerileme görüyoruz. Sence evet. bu altın nereye
0: çünkü
1: gidiyor?
0: Sebebi şu yani Fed yani çeyrek puanlık bir çeyrek bas puanlık bir faiz artışı bekleniyor Fed'den. Amerika yani doların faizini arttıracak. Doları pahalı hale getirecek aslında. Hı hı. 4 lira çıkaracak. Bunun da negatif etkilenir altın. Dolayısıyla o yüzden bir parça böyle geriliyor. Ama orta uzun vadede özellikle Çin Merkez Bankası'nın alımları falan ortadayken yani rezerv için altın alımların ortadayken yani önümüzdeki yıllar için ya da önümüzdeki aylar için altında bir düşüş beklememek lazım. Yani altın bu kadar doların istikrarını da kaybettiği bir dönemde güçlülüğünü korur. Bu bir ama şey değil yani yatırım tavsiyesi değil onu söyleyeyim. Sadece
1: evet, yatırım tavsiyesi
0: korur.
1: Olmamakla beraber evet. bir değerlendirme evet. aldık. Böyle bugün hızlıca oldu. Yarın 10'da yine beraberiz. Yavuz çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Hoş geldin para
0: hoş
1: gündeme
0: buldum,
1: tekrar.
0: Çok mutlu oldum. Sağ
1: olun. Yarın görüşmek üzere diyelim. Bu esnada ekranda da bir son dakika vardı değerli izleyenler. Hemen onunla ilgili bir canlı bağlantı yapacağız. Tuğberk İmamoğlu gemisinin battığı noktada bir cansız beden bulunmuştu. Yapılan incelemede geminin birinci kaptanı olan Yaşar Kayhan'a ait olduğu tespit edildi bu cansız bedenin. Emine Derya bize detayları aktaracak Emine.
2: Evet Fena Okan, dün sıcak gelişme aslında enkazda arama çalışmaları 13. gününde de devam ederken yaşandı. Saatler 13.15'i gösterdiğinde Silivri açıklarında bir erkek cesedi bulunmuştu. Tabii ki sahil güvenlik ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından ceset çıkartıldı ve daha sonra da kesin ölüm nedeni ve kimliğinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna götürülmüştü. Dün geceden bu yana aslında süre gelen incelemeler sonucunda kimlik belirleme çalışmaları tamamlandı. Ve cesedin Tuğberk İmamoğlu gemisinin birinci kaptanı olan Yaşar Kayhan'a ait olduğu artık yapılan DNA analizi sonucu tespit edildi. Zaten kuvvetli ihtimal de bunun üzerindeydi. Çünkü dün Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı da bir açıklama yapmıştı ve enkaz bölgesine yaklaşık 5 kilometre mesafede bu cansız bedenin bulunduğu duyurulmuştu. Tabii ki yapılan incelemeler sonucunda da gemi mürettebatından toplamda biliyorsunuz 10 kişilik bir mürettebat kayıptı. Gemi mürettebatından birine ait olma ihtimali çok kuvvetliydi ve artık dün arama çalışmalarının 13. günüydü. Bugün 14. gününde de çalışmalar devam ederken dün bir erkek cesedi bulundu ve o ceset tekrar edelim 2 Eylül'de ne yazık ki iki geminin çarpışması sonucu batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin birinci kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu da artık kesinlik kazandı. Bölgede hem ailelerin bekleyişi sürüyor çünkü hala bulunamayan 9 kişi var. Bir yandan onlar için arama çalışmaları devam ediyor. Biz de tüm süreci takip ediyoruz.
1: Emine Derya bu son dakika gelişmesinin detaylarını bizimle paylaştı. Sıcak gelişmeler oldukça döneceğiz. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü sahte para ve altın operasyonu düzenledi. 11 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleşti. Yapılan araştırmada sahte para ve altınların ticari ve günlük alışverişlerde kullanıldığı ve esnafın

0: mağdur edildiği belirlendi. 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen operasyonda sahte 357.400 lira, 500 dolar ve çeşitli sahte altın ziynet eşyaları ele geçirildi. 41 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonla eş zamanlı olarak 16 şüphelinin mal varlıklarına ve banka hesaplarına el konuldu. Soruşturma sürüyor. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma o dönemin ünlü dizisi Kurtlar Vadisi'ne uzandı. Dizinin 3 senaristi Silivri Adliyesi'nde bilgi sahibi sıfatıyla ifade verdi. Senaristlere dizideki Kazım Kaşifoğlu karakteriyle Kozinoğlu arasında kurulan benzerliğe ilişkin sorular yöneltildi. Gizem Türemen karşımızda. Senaristler ne söylüyor Gizem?
1: Sena Alkan 3 senariste dün Silivri Adliyesi'ne giderek ifade verdi. Özellikle kendilerine Kurtlar Vadisi dizisinin 2011'de yayınlanan bazı bölümleri soruldu. Onu ifade edelim. Senaristlerin neden ifadeye çağrıldığının aslında arkasında yatan nokta bu. Çünkü Kurtlar Vadisi'nin 2011 yılında yayınlanan bir bölümünde Kazım Kaşifoğlu isimli bir karakter çıkıyor dizide. Bu eski bir istihbaratçı olarak tanımlanıyor bu kişi ve 136. bölümle ölümle tehdit ediliyor. Ölümle tehdit edildiği bu bölümden, bu bölümün yayınlanmasına 2 gün sonra da eski MİT görevlisi olan Kaşif Kozinoğlu Silivri cezaevinde hayatını kaybediyor. İşte ardından da ölümünden 139. bölümde dizideki o karakter de ölüyor. İşte bu aradaki benzerlik, yani hem karakterin hem de gerçek hayatta olan bu ölüme ilişkin benzerlikler senaryoya dair soruldu. Raci Şaşmaz şunu söyledi öncelikle. Kaşifoğlu karakteri kurgudur dedi. Karakterin istihbarat içi çalışmaları anlatmak için dizide biz kurguladık dedi. Karakterin ölümüyle de hikayesi tamamlandı. Gerçek hayatla hiçbir ilgisi yoktur. Birinin ölümünü önceden bilme ihtimalimiz zaten yoktur dedi. Bunun dışında diziye daha önce gelen iddialarla ilgili konuştu. Kurtlar Vadisi televizyon tarihinin en çok ses getiren dizilerinden biri olmuştur. Uzun yıllar ben senaristliğini yaptım. Bu fenomen diziyi karalamak için 2 yöntem uygulanıyor. Bunlardan biri şiddet, diğeri ise acaba birilerinden belge ve bilgi alıyor mu hususu. Şiddet kampanyası diziyi itibarsızlaştırmak, aileleri ekrandan uzaklaştırmak için uygulandı. Bilgi ve belge alıyorlar iddiası dizinin başarısını gölgelemek için yıllardır uygulandı. 20 yılda biz bu tarz iddialara çeşitli kere cevap verdik. Bir kere daha cevap verelim şeklinde başladı savunmasına. Legal ya da illegal hiçbir güç ya da suç odağıyla irtibatımız yoktur. Olmamıştır. Kurtlar Vadisi toplumun fotoğrafını çeker ve açık kaynaklardan yararlanarak izleyicinin anlayabileceği formata getirip kamuoyuna sunar diye savundu. Aynı zamanda kendisine Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine mezar taşıyla verildiği yönündeki bir mesaj verildiği yönündeki iddialar da soruldu. Ve bir mezar taşıyla mesaj vermek ne bizim inandığımız bir değere uygundur ne de böyle bir şey söz konusu değildir. Kaldı ki bu husus senaryo olarak benim belirlediğim, bildiğim, yönetebildiğim bir süreç değildir. Gerçek midir o mezar taşı yoksa prodüksiyon tarafından hazırlanan sahte bir mezar taşı mıdır? Aradan çok zaman geçti. Bunu da hatırlamam mümkün değildir şeklinde ifade verdi. Tüm hakkındaki iddiaları, dizinin senaryosuna müdahale edildiğini ya da başkaları tarafından yönlendirildiğine ilişkin tüm iddiaları da reddetti ifadesinde Raci Şaşmaz.
0: Gizem Türemen aktardı. Senaristlerin ifadelerini şimdi konuklarımız var. Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, siyaset bilimci Profesör Doktor Armağan Öztürk ve Habertürk Ankara temsilcisi Nasuh Güngör bizimle. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler.
2: Hoş bulduk Sena Hanım.
3: Günaydın.
2: Merhabalar Nesli Bey, merhabalar Hasan Bey.
0: Günaydın.
4: Merhaba hocam.
3: Merhaba.
0: Çok teşekkürler. Merhaba. Şu senaristlerin ifadeleriyle bir başlasak. Diyorlar ki yani bu bir tesadüf. Bu bir tesadüf olabilir mi? Nasuh Güngör, buyurun sizinle başlayalım.
3: Ya Kurtlar Vadisi dizisinin her şeyden önce Türkiye'de yeterince tartışılıp anlaşıldığını düşünmeyenlerdenim ben. Merhum Osman Sınav'ı da oradaki bazı arkadaşları da doğrudan tanıyorum. Dizi süreçlerine dair de epeyce bir bilgi sahibiyim ama 2 gün önce bir şey yaptım. Bir sosyal medya mecrası değil ama daha farklı bir mecra. Burada açık bir şekilde bu dizi izlenebiliyor. Yani sürekli izleniyor ama ben birkaç tanesinde izlenme kayıtlarını not ettim. Rakam olarak not ettim. 1,5 gün sonra aldığım sonuç inanılmaz Sena. Yani izlenme anlamında söylüyorum. Yani tekrar

0: büyük bir tırmanışa geçmiş. Bu dizinin fenomenler, işte bunun hayranları tarafından ne düzeyde izlendiği konusu apayrı bir konu. Türkiye'nin özellikle 20-25 yılına neredeyse damga vurduğu birçok alanda toplumsal dönüşüm, bunu olumlu anlamda söylemiyorum, ve etkileşim olduğunu neredeyse bugüne kadar hiç tartışmadık. Benim bir iki denemem oldu ama çok ağır cevaplar aldım Vadi ekibinden, öyle söyleyeyim. Şimdi bu geldiğimiz noktadaki hikaye ise biraz ilginç. Neden ilginç? Bir tek şeye katılıyorum o ifadede, tamamını okumuş değilim ama yani açık kaynaklar, yani kimse kusura bakmasın ama burada söylenen, konuşulanların büyük bir bölümü zaten %90 üzerinde açık kaynaklarda olan bilgiler. Yani geriye doğru Türkiye'deki Susurlu kazasından tutun da buraya doğru bir takım faili meçhul cinayetler vesaire, bütün bunlarla ilgili hikayelere her yerde rahatlıkla erişebilirsiniz. Ancak bazı kesişimler var. Yani işte bir cinayetle dizideki karakterin ortaya çıkması arasındaki zaman yakınlıkları vesaire, bunun üzerinde durulacaktır. Kaldı ki açık kaynak meselesinin dışındaki alan, yani o %90'ın ya da %95'in dışındaki %2'lik, %5'lik neyse dar alanda ne oluyor sorusu belki cevap arıyor. Yani orada devlet içinde bazı önemli isimlerin, bürokratların, belli bir kanadın, eskiden çok kullandığımız ifadesi de bugünlerde sık kullanmıyoruz ama derin devletin bazı unsurlarının buralara bilgi, belge, senaryo katkı sağlayacak bir takım hususlar taşıyıp taşımadığı meselesi bence elbette aydınlığa çıkmalı. Çünkü tekrar söylüyorum, Türkiye'de mafya, Türkiye'de bazı şeylerin dönüşümü, çocuklarımızın, gençlerimizin etkilenmesi anlamında bu dizinin ne yazık ki hiç tartışmadığımız negatif sonuçları var. Önce bunu söyleyeyim. İkinci cümlem de şu olsun çok hızlıca. Bu dizide mesela ortaya çıkan hadiseler ve seyirle ilgili, yani şimdi isim vermek istemiyorum ama yani çok sıkışırsam isim bile veririm, Türkiye'nin düşünce hayatının önemli isimlerinin bile yakın vadede Türkiye'de olacakları bu diziden takip ettiğine şahidim ben Sena Halkan. Yani bir şey konuşuluyor mesela. Nereden çıktı bu? Şöyle, yani diyelim ki düşünce hayatımızdan X önemli isim. Ben düşünce hayatımızda önemli bir isim değilim de diyelim ki ben Vadi'yi izleyip diyorum ki bundan sonra şunlar olacak Türkiye'de. Bunlara çok tanık oldum ben. Yani böyle bir dizi deyip geçebileceğimiz bir hikaye değil. Bence bu tarafı önemli. Yani Kozinoğlu sadece bir örnek. Bunun dışında bu diziyi dikkatli izleyenler, bakın şu anda bir şey söyleyeyim, bu ekranda hocamın durumu bilmiyorum, Arman hocam izlemiş midir? Hasan Öztürk de muhtemelen izlemiştir. Ben Ramazan ayında sahura kadar vakit geçirelim diye bu diziyi bir ay boyunca izleyip bitirenler biliyorum Sena. Yani yüzlerce insan biliyorum, abartısız söylüyorum ya. Birbirlerine mesaj atan, işte ben kaçıncı bölümdeyim, nereye geldim falan diye. Burada bir diziden çok daha fazlası var. Niye bu kadar büyük bir toplumsal ilgiye eski deyimle mazhar oldu? Bu kısmı da önemli ama tekrar söylüyorum, yani biraz daha didiklendiğinde Kozinoğlu'na benzer birçok bilgi de karşımıza çıkacaktır. Bazıları çok geriden yürüyordu, hani Susurluk vesaire bir takım geçmişteki hadiseler, ama bazıları ise yani gündemle neredeyse at başı gidiyordu. Öyle tamamlamış olayım ben bu ilk turu.
1: Teşekkür ediyorum. Hasan Öztürk'e geçeyim. Bu kadar tesadüf olabilir mi? Çünkü bu bir tesadüf diyorlar. Ama mesela 32. günde Mehmet Ali Birant'a konuk olduklarında da müneccim misiniz? Nasıl bu kadar bilebiliyorsunuz? Diye de kendilerine sormuş. Başka paralellikler siz izlediniz mi? Gördünüz mü?
2: Şimdi Nasuhi orada kritik bir cümle kullandı. Dedi ki ben Raci Şaşmaz'ı tanırım. Osman Sınav rahmetli de tanırdım. Ve o dizinin senaryoları hazırlanırken o süreçlerde bir kısmına da vakıfım dedi. Ama ayrıntıya girmedi. Şimdi aynı cümleyi ben de kurmak istiyorum. Raci Şaşmaz'ı tanırım. Osman Sınav, Allah rahmet eylesin, onu da çok iyi tanırdım. Şimdi hiç bundan hiçbir tesadüf değil. Onu söyleyeyim. Benim kanaatim söylüyor. Ama şu hakkı teslim edeyim. Yine Raci Şaşmaz'ın savcılıktaki ifadesinde var. Bir kere benim FETÖ'cülerle anılmamdan zül duyarım diyor. Ben 15 Temmuz gecesi Çengel'de onlarla çatıştım diyor. Ve Silivri'deki davalarda müdahil oldum. Hatta teşhisler yaptım. Şu FETÖ'cüdür dedim diyor ve onlarla ilgili de ifade verdim diyor. Ben de şahidim. 15 Temmuz gecesi Raci Şaşmaz Çengel'de FETÖ'cülerle korakor çatıştı. Yani ben de şahidim, onu biliyorum. Şimdi ama bu olup bitenlerin başka bir boyutu. Şimdi Kurt Davası dizisiyle ilgili bendeki iz düşümünü de söyleyeyim de ondan sonra bu tesadüf değil cümlesini açayım. Yani hasbelkader yaklaşık 20 yıldır işte böyle işte Marmara ve işte Medipol'de bu işte medya nasıl oluyor, medya haberciliği, televizyon haberciliği nasıl oluyor falan diye çocuklarla, arkadaşlarla, gençlerle, üniversite öğrencilerle konuşurken, ders yaparken

Ben Kurtlar Vadisi'ni yaklaşık bir 3 ders, 4 ders anlatıyorum ve oradaki karakterlerin nasıl toplumsal karşılığına dönüştüğünü anlatmaya çalışıyorum. Polat Alemdar tiplemesinin lacivert takım elbise ve içinde mavi gömlek ve hiç kravat takılmayan ve marka söyleyeceğim ama bu reklama girmez, siyah X5'e binen bir mafya babası tipinin nasıl Türkiye'de rol model olduğu gerçeğinde hatırlatarak bunları anlatmaya çalışıyorum ve toplumsal dönüşümün değişiminde Kurtlar Vadisi eliyle de nasıl yapıldığına da şahit olduk hep beraber. Bunu da bir medya yapıcısı olarak.

0: Ama ispatlayabilir miyim? Şimdi ispatlayamam. Niye olamaz? Ben şunu biliyorum ki Kurt Davası dizisinin belli bölümlerinde, belli aşamalarında mutlak ve mutlak müdahiller oldu. Bu müdahiller işte için tartışılıyor, medyada tartışılıyor. Acaba Fethullahçı Ali Yılmazer değil mi? Ali Fuat Yılmazer işte belli bir dönemde müdahil oldu mu? Senaryoya bir takım şeyler sızdırdı mı? Ya da işte efendim daha önceki Ergenekon sanıklarından Hasan Atilla Uğur, yanlış hatırlamıyorsam değil mi? O işte efendim Osman Sınav'a bir takım şeyler söyledi mi? Ya da Raci Şaşmaz'ın ifadesiyle bakın, Raci Şaşmaz diyor ki Osman abi diziden ayrılmak istedi. Çünkü bir takım şeyler yapmak istedi. Olmayınca da ya tehdit ediliyorum çocuklarım, ben çoluk çocuk sahibiyim deyip diziden ayrıldı, her şeyi bana devretti gitti. Bakın bu bile bize önemli bir şey söylüyor. Tabii yani de. Birileri müdahil olmak istiyor. Ben yine biliyorum. Hala piyasada avukatlık yapan arkadaşlardan da duymuştum. Ya senaryo elden ele dolaşıyor, buraya ekleme çıkartma yapacaklar var mı diye geliyorlar diyenler olmuştu. Hatta bir tanesi şey olabilir, bu hani diziye çok böyle içselleştirmiş, diziye o kadar sahiplenmiş de olabilir. Ya işte şurasına şu kadar katkı verdim, şurasına bu kadar katkı verdim diyenler ortalıkta dolaşıyordu. Ben onu biliyorum o dönemlerde. Şimdi...
1: Çok özür dilerim. Mesela bu sahne de çok konuşuluyor Hasan Bey. Çünkü burada da mesela plaka üzerinden çok konuşuluyor. Gördük şimdi plakayı
0: evet,
1: da.
0: Evet biliyorum. Gördüm. Yani o ifadede şey diyor. Biz araç kiralamalara karışmayız. Ama orada Fethullah Gülen yazıyor. FGV. Acayip bir şekilde onu görüyoruz yani. Biz bu sonra o mezar taşı, Erdoğan mezar taşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a atfedilen ya da işte efendim öyle olduğu düşünülen işte Erdoğan diye bir mezar taşı var bir sahnede. Şimdi bunların hiçbir tesadüf değil. Şimdi Soner Yalçın diye bir adam var. O da TV'nin sahibi olarak gözüküyor. İşte efendim yazar olarak bilinir. Onun işte yazdığı Bay Pipos'undaki bir takım olup bitenler de karşımıza çıkıyor bazı yerlerde. Mehmet Emir'in orada burada konuştuğu...
2: Zaten Hasan'cığım affedersin.
0: Evet,
2: Hasan affedersin.
0: Buyur.
2: Zaten uzun süre konsept danışmanıydı. Konsept danışmanları insanlar abi pek doğru anlamıyorlar. Soner Yalçın orada senaryoyu da şekillendiren isimlerden bir tanesiydi.
0: Var o. Çok güzel bir hatırlatma. Şimdi dolayısıyla Bay Pipo'yu yazmış bir adam Soner Yalçın bu dizinin konsept danışmanı oluyorsa, Bay Pipo baştan sona işte efendim bir MİT mensubunun hikayesini ve onun nasıl öldürüldüğünün hikayesi ise o konsept danışmanı açık kaynaktan ve kapalı kaynaktan bir senaryo kurgulamaz mı? Yani soru bu, kurgular. Ben onu söylüyorum. Şimdi işte Bahadır'ın ya da Raci Şaşmaz'ın kaleminin güçlü olması tamam. Ama açık kaynaklardan, okuduklarından bir aks belirlemek meselesi başka bir şey. Ben bunun senaryo ekibinin tamamen kendilerini tasarlayıp kurgulayabileceği bir şey olduğunu kanaat getirmiyor. Yani dolayısıyla da hiçbir şey tesadüf değil meselesini de altını çiziyorum. Biz Kurtlar Vadisi dizisinin yayınlandığı tarihlerde öyle şeyler gördük ki en son işte Kurtlar Vadisi Irak vardı. Bir de terör diye bir bölüm vardı. İptal oldu biliyorsunuz değil mi? Show TV'de yayınlanacaktı. O birden bir bölümü yayınlandı. Sonra
2: bir bölümden sonra iptal edildi. Evet.
0: Tabii yayından kalktı. Niye? Çünkü öyle bir zamanda öyle bir şeye çomak sokmak üzereydi ki bu görüldü Rütük tarafından. O zaman biliyorum. Show TV ile konuşuldu ve dizi yayından kaldırıldı. Onun için diyorum ki ben tesadüf değildim.
1: Değildir.
0: Kasım Koyun onunla ilgili bir şey söyleyeyim.
1: Hızlıca bölümler mi olsun,
0: tabii. Onun el yazısıyla notlarını, Silivri'deki notlarını Aydınlık Grubu, kaynak yayınlarına çıktı sanırım. Aydınlık Grubu yayınladı. Bunu Aydınlık Gazetesi'ne tefrika etti. Ve o zaman da söylendi. Bu adam mı FETÖ'cüler öldürdü diye. Yani ben okudum ya, açık kaynaklardan okudum. Hatta ben de Yeni Şafak'ta o zaman yazmıştım. Yani karşı

0: Osmanoğlu'nun ölümü diye. Ve bu hani hepsi açık kaynaklarda oldu. Gözümüzün önünde soka soka oldu. Ha, senaryolar da zaten %90'ı bu okuduklarından, dergide okuduğu, gazetede okuduğu, işte efendim internette gördüklerini senaryolaştırma üzerine gelişen bir şey. Ben hiçbir şeyin tesadüf olmadığını düşünüyorum. Tıpkı ya bu şey değil. Onlar müdahale ettiği için böyle de demek istemiyorum. Tıpkı Fethullahçıların televizyonlarındaki bir takım dizilerdeki müdahaleler gibi.
1: Olduğunu düşünüyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Evet. Vallahi Armağan Hocam, bir akademisyen gözüyle nasıl bakıyorsunuz merak ettim.
2: Bu dizi bir kere politik bir dizi. Onu yani izleyenler ve ayrıca izlemenin de ötesinde bunun üzerine de epey bir çalışma da var. Makale işte çeşitli çalışmalar. Bu politik bir dizi. Dizinin neden politik? Çünkü dizinin karakterlerinin bir kısmı ya da önemli bir kısmı aslında gerçek hayattaki karakterlerin izdüşümleri. Yani isimler benzetilmiş veya işte karakterlerin konumları, yaptıkları yani işler benzetilmiş.
1: Benzetmenin de ötesinde yani. Kaşif Kuzinoğlu, Kazım Kaşifoğlu. O kadar peşin sıra okurken bile insanın kafası karışıyor. Yani o derece benziyor.
2: Onun dışında da yani dizi izleyenler hatırlayacaklardır. Çok fazla politik mesaj da veren bir dizi. Bunların bir kısmı açık politik mesajlar. Yani bir şey işliyor. Yani dizinin senaristleri Türkiye'ye ve dünyaya dair bazı fikirleri de aslında ortaya koymaya çalışıyorlar. Bir kısmı da subliminal mesajlar. Yani görüntüler, işte bazı tercihler, senaryo tercihleri bakımından o diziyi izleyenler Türkiye'nin gidişatı konusunda kendilerince fikir elde edebiliyorlar. Burada bir ilginç olan şey, bu arada o dizi Türkiye'deki şiddet kültürü ve aynı zamanda halk tipi milliyetçilik bağlamında da çok önemli. Mesela yani dizi izlemedim ama milliyetçilikle ilgili bazı çalışmalarda doğrudan referans kaynağıdır. Yani Türk toplumu, Türk gençliği, erkekler özellikle bu dizide ne gördüler? Yani o bu dizinin işte halk kültürü ve milliyetçilik bağlamındaki anlamı nedir?
1: Hocam ama belki biz, sadece ya, Türkiye için değil, bunu Orta Doğu'ya da uyarlayabiliriz. Tabii, Orta tabii. Doğu'da, Balkanlar'da o kadar çok izlenen bir dizi idi ki o dönemde de hala geriye dönük izlendiğini biliyorum. Yani hakikaten öyle bir etkisi de oldu. Özellikle Orta Doğu bağlamında Irak'a gittiğinizde görürsünüz, Suriye'de daha keza öyle.
3: Ayrıca kadınlar öyle da izliyordu hocam. Sena kadınlar da
2: tabii
3: çok izliyordu.
2: Tabii kadınlar da izliyordu. Yok onu söyleyeyim. Halk yani milliyetçiliği bakımından bir yaygın izliyordu. Tarafı var. Ama bizi ilgilendiren ve belki bu olay bakımından ilginç olan husus bu derin devlet. Türkiye'de FETÖ'nün yükselişi, kurumlardaki yükselişi, devletle derin devlette mafya arasındaki ilişkiler bağlamında dizinin senaryosunun ve ortaya koyduğu işte bu bölümlerdeki karakterlerin, onların sözlerinin aslında ne ölçüde gerçeği yansıttığı. Yani aslında bize olacak olaylarla ilgili onun olaylar gerçekleşmeden önce bir hatırlatmada mı bulunuyordu? Ya bunlar gerçekleşebilir şeklinde. Yoksa aslında var olan şeylerin bir aşırı okuması mıydı? Bu biraz senaristlerin yanıtlaması gereken bir husus. Belki de hani bir cinayet soruşturmasına tanıklık ediyoruz. Biz bu diziyi o yüzden de konuşuyoruz. Savcıların da bu konuda evet daha fazla soruşturma yapılması gerekiyor. Ama şunu söylemek lazım. Yani devlet aygıtının mesajlarını senaristler, filmler, işte bazı diziler, kitaplar üzerinden topluma aktarmasının bir yolu muydu bu gibi diziler? Bu bence tartışılacaktır. Yani iletişim kültürü bağlamında dizinin böyle bir etkisi var. Toplumda bu kadar izlenmesi, yani senaryosu ve oyunculuk kalitesi...
1: Armağan Hoca ile bağlantıda bir sıkıntı yaşadık. Birazdan Armağan Hoca ile bağlantıyı sağlarsak döner bir son yorumunu da alırız. Duyabiliyor musunuz beni hocam?
2: Sizi.
1: Buyurun.
2: Evet bir anda gitti. Yani buyurun. Bu kadar çok izlenmesini ben aynı zamanda Türkiye'nin o dönemki özetini yansıtmasıyla da ilişkilendiriyorum. Yani Türkiye'de yaşananlar ve yaşanması muhtemel gelişmeler bağlamında. Ama cinayet dosyası bakımından ne anlamı var? O işte savcılık makamının bileceği şey. Biz siyaset bilimi ve iletişim bilimi bağlamında yorumlayabiliriz. Yani toplumun görmek istediği bir şey miydi? O kadar yoğun bir şekilde şiddet. Ya bu arada o dizinin şöyle bir mesajı da var. Hiçbir şey tesadüf değil. Sizin sorunuzda da vardı. Her şey aslında önceden planlı. Türkiye'deki bazı güç odakları ve dünyadaki bazı güç odakları siyasette

0: toplumda ne olacağını önceden karar veriyorlar. Mesela bu okuma...
1: Dizinin alt metni bu. Yani dizi bunu söylüyor diyorsunuz.
0: Evet, komple teorisi.
1: O zaman gelip bugün her şey tesadüftü deyince de tabii yani tartışılır oluyor.
0: Yani senaristlerin tabii kendileri bilirler. Yani senaristlerin dizide verdiği mesaj bunun tam tersiydi. Hiçbir şey tesadüf değil. Her şey zaten önceden devletin bazı kesimleri ve dünyadaki bazı odaklar tarafından belirleniyor. Bu bağlamda gelinen nokta ilginç ama tabii bu bir cinayet soruşturması aynı zamanda. Yani oradaki açıklamaları da o parantez için almak lazım.
1: Pekala, teşekkür ediyorum. Bir başka gündemimiz de var bugün konuştuğumuz. Onu da hızlıca geçelim. Yeni partinin ismiyle ilgili bu. Şimdi genel başkanlığına Öztürk Yılmaz'ın yaptığı bir yenilik partisi de var. Yeni partinin adının değiştirilmesine dönük bir taleple Yargıtay'a başvurmuşlar. Yani seçmen bunu karıştırabilir. İşte önünde açıldığı zaman o oy pusulası geldiğinde Yenilik Partisi ve Yeni Parti benziyor diye. Şimdi ne olacak bu saatten sonra acaba? Nasıl Güngör Ankara'da ne konuşulur döneyim sorayım. Yeni partinin adı değişir mi?
2: Ya çok hızlı söyleyeyim, bu aslında bizim bu ekranlarda hatta benim kendim de gündeme getirdiği bir konuydu. Yeni parti tarafı bunu ilk etapta biraz da yeni kuruluşun heyecanıyla çok ciddiye almadı. Ancak bu ciddi bir konu. Yani iki tane ihtimal var. Ya adlarını değiştirecekler veya söz konusu partiyle anlaşıp kendi adlarıyla yola devam etmenin bir yolunu bulacaklar. Şu dakikaya kadar bir uzlaşma olmamış gibi görünüyor. Buna dair bir takım görüşmeler de var bildiğim kadarıyla. Hani arka planda bir takım görüşmeler devam ediyor. Tabii bir partinin daha kuruluşunun hani bu kadar iddialı bir çıkış yapan, şu anda da sayısal olarak ana muhalefeti temsil eden bir partinin isim değiştirmesi kendisinin imajı, iletişim dili açısından da çok olumlu yansımalar getirmeyecektir benim gördüğüm Sena. Ama dediğim gibi bir uzlaşma aranıyor. Fakat o uzlaşma sağlanamazsa adının değişmesi çok güçlü ihtimal, onu söyleyebilirim.
1: Güçlü ihtimal olarak görüyorsunuz. Peki çok hızlı bir tur yapalım bakalım. Para gündemde çok yapamıyoruz ama yapabilecek miyiz? Hasan Öztürk'e döneyim. Hasan Bey, bekliyor musunuz bir parti ismi değişikliği yoksa bir uzlaşım gelir?
3: Ya bir ironi yapayım. Yepyeni parti yapsınlar ismini, rahatlasınlar.
1: O da karışır.
3: Diyorum. Yok, şunun için
2: o da karışır tabii. Evet,
3: bakın,
2: karışır.
3: Bakın yeni parti isminin bile hani alelacele konduğu biliniyordu. Çünkü hala siz de onu gösteriyorsunuz şu anda. Özgür Bey CHP kürsüsünde konuşuyor. Bakın dikkat ederseniz. Yani hala CHP'ye döneceklerini düşünüyorlar bu arkadaşlar. Özgür Bey ve arkadaşları. Dolayısıyla yeni parti ya da başka ifade, başka bir parti partisi olmasının kendileri için bir önemi yoktu. Onların bir an önce bir göçü bir yere taşımak, sonrasında da CHP'ye geri dönmek üzerine kurguladıkları bir plan vardı. O plan şu anda aksadıkça, o plan uzadıkça, o plan işte efendim devreye alınamadıkça bu tür şeylerle karşı karşıya kalıyorlar. Ben Nasuh'a katılıyorum. Öztürk Bey'le anlaşıp orada yeni parti olarak devam etme konusunda bir zorlama içerisinde gireceklerdir. Yoksa isim değiştirirlerse bu aşamadan sonra isterlerse yepyeni partisinden mutlaka ve mutlaka bunun zararını görürler seçmen nezdinde.
1: Yeni partideki görüntüleri geldi gördüğünüz son. Hasan Öztürk. Armağan hocam. Hemen yakaladınız.
3: Yok, sizin şeyiniz yok burada Sena Hanım. Yani haber
1: yok, haklısınız. Ben de Özgür Bey, yapıyorum.
3: Özgür Bey'e bir hanımefendi soruyor. Diyor ki ya Kemal baba ne yapıyor? O da diyor ki bizim partide oturuyor, gün sayıyor. Yani şimdi onun için o görüntünün kullanılması kadar doğal bir şey yok. Onu söylemek istedim.
1: Yani. Çok uzun yıllar CHP'de olmuş. CHP'de genel başkanlık yapmış. Arada görüntüde gelebiliyor. Armağan hocam, bu saatten sonra Yenilik Partisi kabul etmedi diyelim. Yeni parti dedi ki hayır, ben kabul etmiyorum Öztürk Yılmaz. O zaman ne olacak? Yeni partinin adı değişmek zorunda mı kalır? Siyasete nasıl yansır?
0: Evet. Tabii değişmek zorunda kalacak. Bunun için kurultaya da gerek yok. Zaten kurultay süreçleri başladı ama yani kurucular kurulu şu an hala yetkili. Kurucular kurulu isim değiştirebilir ama bu tabii şuna da işaret etmek lazım. Mutlak buttan tartışması bir yılı aşkın bir süredir yapılıyor. Yani bölge adliye mahkemesi kararı yeni verdi ama geçen sene de ilk derece mahkemesi vermişti. O günden beri Özgür Özel'in açıklamalarına baktığınızda karar gelirse ne yapılacak diye sordular Özgür Özel'e. O da ne dedi? Hatırlayalım. Bizim A, B, C, D planlarımız hazır. Bunlar

0: hazır olmadığını biz son 3 ayda görmüş olduk. Tabii bu, ya, olumsuz bir şeye hazırlanmak çok kolay değildir ama sonuçta önemli bir partinin, ana muhalefet partisinin genel başkanının bu sürece o kadar da hazır olmadığı ortaya çıktı. Yani mesela bir süre bir partiyle mi anlaşsak diye bir tartışma yürüdü. Sonra parti kurmaya karar verdiler. Sonra o parti kurulduğu zaman mesela ismi ve logosunun aslında iddialı çıkışın çok altında olduğu açıkça ortada çıktı. Daha sonra pek konuşmuyoruz ama yani isme gelene kadar mesela bir ideolojik hazırlık yapılmadığı, CHP'nin aynen devralındığı, yeni bir merkez inşa edilmediğine dair de çok fazla şikayet ve eleştiri vardı. Yani bu sonuçta neye yazılır? Eğer yeni parti adını değiştirmek zorunda olsa, bu yeni parti kuranlar aslında eski siyasetçiler, yani kıdemli siyasetçiler, siyasetin içinden giriyorlar. Yeterince hazırlık yapmadıkları, ya burada bir iş bilmezlik olduğu, bir ciddiyetsiz tavır olduğuna dair bir şikayet olur. Yeni parti ismini de yenilemek zorunda kalırlarsa bu da aynı zamanda siyasi iletişim bağlamında kendileri bakımından bir sorun.
1: Pekala. Çok teşekkür ediyorum. Habertürk Ankara temsilcisi Nasır Güngör, Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk ve Profesör Doktor Armağan Öztürk, siyaset bilimci. Çok sağolunuz Para Gündem'de bana eşlik ettiğiniz için. Ve böylece bugünlük Para Gündem'in sonuna geldik. Yarın saat 10'da görüşmek üzere. Ben Sena Alkan beklerim. Hoşçakalın.

habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Tuğba Södekoğlu Kınay'la gün başlıyor. Sena Alkan'la para gündem. Selen Gül Dayıoğlu'yla spor bülteni. Serap Belet'le gün ortası. Ayşe Süberker'le haber hattı. Dilek Gül'le HT 360. Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk manşet. Semiha Şahin, Esra Toptaş, akşam haberleri. Faruk Aksoy'la ana haber. Evren Aydın'la gece raporu. Ahmet Arı, Nurdan Hüsrev, gece bülteni. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

0: Mutlu günler Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Spor bültenimizle karşınızdayız. Dün akşamın karşılaşmasına bakarak başlayacağız. Fenerbahçe Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk oldu. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 berabere sonuçlandı. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe'nin ligdeki galibiyet hasreti 2 maça çıktı ve Sarı Lacivertler puanını 7 yaptı. Fenerbahçe ligde geçtiğimiz haftada sahasında Beşiktaş'a kaybetmişti. Fenerbahçe Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak. Gaziantep Futbol Kulübü ise deplasmanda Kocaeli Spor'la karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal müsabakanın ardından değerlendirmelerde bulundu. Kazanmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Kartal sadece bir golü atıp 3 puanı alamadık dedi.
1: Kendi oyun disiplinimizden kopmadan maçı kazanmak için elimizden gelerek gelen her şeyin en iyisini yapmaya çalıştık. Hep beraber oyuncularımızla birlikte konuşarak. Özellikle ikinci yarı daha iyi oynadık. Oyun tamamen bizim elimize geçti. Net pozisyonlarımız vardı. Direkten denen toplar vardı. 3 puan almak için geldik. Olmadı ama bu akşamki maçın hakkı bizim lehimize 3 puan alarak buradan dönmekti, dönebilmekti. Bunu 3 puan almayı hak ettik ama sadece o bir golü atıp 3 puan alamadık. Bunun için üzgünüz. Önümüze bakıyoruz. Top bizdeyken daha fazla rakibi koşturarak daha fazla yorabilirsiniz, daha fazla hata zorlayabilirsiniz, daha fazla üretiyorsunuz anlamına gelir. Ama bu akşam bu zeminde buna rağmen ürettik. Özellikle ikinci yarı, yani direkten dönen karşı karşıya olanlar var. Sadece bir gol atıp 3 puan alamadık bu akşam.
0: Günün en sıcak gelişmesi Trabzonspor'da. Bildiğiniz gibi teknik direktör arayışı devam ediyor. Bordo Maviller eski Samsunspor teknik direktörü Thomas Reis'la temasa geçti.
2: Trabzonspor'da teknik direktör arayışı sürüyor. Bordo Mavili kulübün gündeminde birçok isim var. Şenol Güneş'le de görüşen Bordo Mavili yönetim listedeki diğer isimlerle de temas halinde. Karadeniz ekibi Thomas Reis için kulübü Ludo Gores ve deneyimli teknik adamın kendisiyle görüşme gerçekleştirdi. Alman teknik adam 2024-2026 yılları arasında Samsunspor'da görev yapmıştı. Reis yönetimindeki Samsunspor 72 maçta 33 galibiyet, 18 beraberlik ve 21 mağlubiyetle 1.63'lük puan ortalaması tutturmuştu.
3: Açıkçası sonuç bizim adımıza istemiş olduğumuz en iyi sonuç değildi.
2: Rice'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Ludo Gores, ligde 9 maçta 23 puan toplayarak lider Levski Sofia'nın 2 puan arkasında 2. sırada yer alıyor. Tecrübeli teknik adamın kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
0: Bu arada bu konuyla ilgili son gelen bilgi, Trabzonspor Thomas Reis için bir uçak hazırlığı yaptı. Gün içinde yeni gelişmelerin gelmesini, yeni bilgilerin gelmesini bekliyoruz. Galatasaray'a bakalım. Teknik direktör Okan Buruk bir kez daha Süper Lig tarihine geçti. Deneyimli teknik direktör Süper Lig tarihinde en yüksek galibiyet oranına sahip isim oldu.
4: Yeni rekor, Süper Lig tarihinde bir takımın başında en az 30 maça çıkan teknik direktörler arasında en yüksek galibiyet oranına sahip isim Okan Buruk gururla sunar. 149 Süper Lig maçı, 119 galibiyet, bu %80 galibiyet oranı demek. Lig tarihinin en yüksek galibiyet oranı, rekoru kıran isimse Okan Buruk. Galatasaray Kulübü Okan Buruk'un bu rekorunu winner ifadeleriyle duyurdu. Galatasaray'la 4 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası, 1 Türkiye Süper Kupa zaferi yaşadı Okan Buruk. Bu sezona da 5 maçta 4 galibiyetle giriş yapan Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde yeniden zirveye yerleşti. Okan Buruk'un Galatasaray'la bir sezon daha sözleşmesi bulunuyor. Deneyimli teknik adamın tek hedefi bu sezonu da kupalarla tamamlayarak adını bir kez daha Galatasaray tarihine yazmak.
0: Beşiktaş'a bakalım. Siyah beyazların İtalyan çalıştırıcısı Vincenzo Italiano kariyerinin en iyi sezon başlangıçlarından birine Beşiktaş'ta imza attı.
5: Beşiktaş oynadığı oyunla hem keyif alıyor hem de keyif veriyor. Siyah beyaz

0: Beyazlıların sezon başlangıcındaki bu iyi grafiğinin en büyük mimarı Vincenzo Italiano. İtalyan çalıştırıcı takımın başında aldığı sonuçlarla taraftarın sevgisini ve saygısını kazanmayı başardı. Tecrübeli çalıştırıcı ilk 5 Süper Lig maçının 4'ünü kazanırken bir mağlubiyet yaşadı. Italiano aldığı bu sonuçlarla birlikte İtalya Serie A'daki kariyerinin de üzerine çıkmış oldu. Daha önce Fiorentina ve Bologna ile çizmede boy gösteren deneyimli teknik adam, hiçbir sezon başlangıcında ilk 5 maçta 4 ve üzeri galibiyet elde edememişti. 48 yaşındaki çalıştırıcı, Beşiktaş'la yükselen bir grafiğe imza atmış oldu.
1: Bu haberin ardından spor bültenimizi noktalıyoruz. Az sonra gün ortasında Serap Belet sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında. Ekonomide yeni yol haritası çizildi. Orta vadeli programın kilometre taşları neler olacak? Savaşın ekonomi üzerindeki etkileri ne zaman hafifleyecek? Enflasyon, bütçe ve büyüme cephesinde bizi nasıl bir dönem bekliyor? Piyasalarda yaşanan son gelişmeler. Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen soruyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yanıtlıyor. Mehmet Şimşek özel röportajı. Çarşamba saat 11'de Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Günümüzde çoğu büyük şehir doğalgaz dönüşümünü tamamlamış ve bu durum hava kalitesine olumlu olarak yansımış olsa da halen termik santrallerde, ısınma amaçlı ev ve iş yerlerinde, sanayide ve lojistikte kömür, petrol ve doğalgaz yoğun olarak kullanılıyor. 2025 itibariyle birçok ülke yenilenebilir enerjiye geçiş için adımlar atarken trafikte daha çok elektrikli ya da hibrit araçlar görüyoruz. Bunlara rağmen fosil yakıtların enerji üretimindeki payı hala çok yüksek. Hava kirliliği ve solunum yolu hastalıklarının artmasına yol açan, insan sağlığını olumsuz etkileyen düşük hava kalitesi, mega kentlerin yanında artık daha küçük yerleşim yerleri için de problem oluyor. Temiz enerjiye geçerek havanın temizlenmesine yardımcı olabiliriz.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 25, Kocaeli yağmurlu 25 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu ve güneşli, İzmir 30, Muğla 30 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 31, Isparta yağmurlu 29 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 24, Trabzon yağmurlu 23 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 26, Kayseri güneşli 29 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 27, Van güneşli 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 36, Şanlıurfa güneşli 35 derece.

0: İyi günler sevgili seyirciler. Gün ortasına hoş geldiniz. Ben Serap Belet. Bir sıcak gelişmeyle başlayacağız. Biliyorsunuz önceki hafta batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin mürettebatı günlerdir Marmara Denizi'nde aranıyor. Dün akşam saatlerinde denizde bir cansız beden bulundu ve buna ilişkinde DNA testi yapılmıştı, inceleme ve kime ait olduğu da belli oldu. Hemen Emine Derya'dan alalım son bilgileri.
1: Serap Belet, sizin de söylediğiniz gibi aslında sıcak ve önemli bir gelişme. Çünkü arama çalışmaları 13. gününde de devam ederken dün bulunan erkek cesedinin Tuğberk İmamoğlu gemisinin birinci kaptanı olan Yaşar Kayhan'a ait olduğu yapılan DNA analizi sonucu tespit edildi. Dün Silivri açıklarında saat 13.15 sularında bulundu ceset. Ardından tabii ki hemen Silivri Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından olay yerine güvenlik ekipleri sevk edildi ve suda bulunan ceset ekipler tarafından Silivri limanına getirildi. Ama yapılan ilk incelemelerde tabii artık arama çalışmalarının 13. günü çok uzun süre suda kaldığı için cesette tahriş ve bozulma meydana gelmesinden dolayı bir kimlik tespiti yapılamamıştı. İşte kesin ölüm nedeni ve kimliğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Dün de söyledik aslında. Tabii ki başsavcılıktan da şöyle bir açıklama gelmişti. Ceset yaklaşık 5 kilometre mesafede bulundu diye. Yani Tuğberk İmamoğlu gemisine, batan geminin mürettebatından birine ait olma ihtimali çok çok yüksekti. Ve beklenen de oldu aslında. Bugün artık DNA analizi sonucunda çıkan erkek cesedinin Tuğberk İmamoğlu gemisinin birinci kaptanı olan Yaşar Kayhan'a ait olduğu tespit edildi. Önemli bir gelişme ama hala gemide bugün artık 14. günde de enkazın olduğu alanda arama çalışmaları devam ediyor.
0: Evet.
1: Bir yandan mürettebatın ailesinin bekleyişi sürüyor. Bir kişi artık bulunduğu Yaşar Kayhan, diğer 9 mürettebat için çalışmaların devam ettiğini altını çizelim. Yine geminin enkazına ilişkin tüm süreci ve çalışmaları da takip ediyoruz.
0: Evet, ne kadar acı. İlk günlerde sağ salim bulunurlar mı diye bekledik. Elbette en çok aileleri bekledi. Cansız bedeni bulundu. Ne yazık ki kaptanın, Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyoruz. Gülistan Doku cinayet soruşturması ile ilgili gelişmeler de var. 6. dalga operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı. 5'inin işlemleri tamamlandı. Gözaltına alınan şüphelilerin adliyeye sevk edildiler. Bu 5 kişiden 4'ü tutuklandı. Biri adli kontrole

0: serbest bırakıldı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 36'ya yükseldi Gülistan 9 soruşturmasında. Diğer 6 şüphelinin işlemleri devam ediyor. Soruşturmada 7 ilde eş zamanlı operasyonlar yapıldı bugüne kadar. 11 şüpheli gözaltına alındı, düzeltiyorum, en son dalgada. 7 ilde operasyon yapılıp 11 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında emekli ve aktif görevdeki emniyet mensupları da bulunuyor. Delillerin karartılması ve soruşturma sürecine müdahaleyle suçlanıyor bu şüpheliler. Şu an 4'ü tutuklandı, biri adli kontrolle serbest. Yine son günlerin en çok konuşulan konularından biri eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin soruşturma. Dün Kurtlar Vadisi dizisinin 3 senaristi ifade verdi. 2011'deki ölümle paralel gösterilen senaryo üzerine sorular soruldu. Gizem Türemen şimdi karşımızda. İfadelerinde ne söyledi senaristler Gizem?
1: Senaristlerden Raci Şaşmaz'ın ifadesini paylaşalım. Öncelikle Kazım Kaşifoğlu ile Kaşif Kozanoğlu arasındaki, yani gerçek hayatla senaryo arasındaki benzerlikler soruldu. Onu da şöyle kısaca hatırlatalım. 2011 yılında Kurtlar Vadisi dizisinin 136. bölümünde Kaşifoğlu isimli bir karakter var. Eski bir istihbaratçı olarak tanıtılıyor ve hücrede tutulduğu sırada ölüm tehdidi alıyor. Bu bölüm yayınlandıktan günler sonra eski MİT görevlisi olan Kaşif Kozunoğlu Silivri cezaevinde hayatını kaybetti. Onun hayatını kaybetmesinden sonra yayınlanan bölümde de dizideki karakterin de hücrede tutulduğu sırada öldürüldüğü ve ölümünün de kalp krizi olarak dizide geçtiğini görüyoruz. İşte bu gerçek hayatta senaryo arasındaki bağlantılar, benzerlikler soruldu Raci Şaşmaz'a. Raci Şaşmaz dizinin senaristlerinden biri dedi ki Kaşifoğlu karakteri istihbarat içi çalışmalar için anlatılan, kurgulanan bir karakterdir. Karakterin ölümüyle hikayesi dizide tamamlanmıştır ve gerçek hayatla hiçbir bağlantısı yoktur. Birinin ölümünden de daha önce haberdar olmamız mümkün değildir diyerek bu karakterin tamamıyla kurgulandırıldığını senaryo itibariyle ölümüyle birlikte de diziden çıktığını ifade etti. Ayrıca Kurtlar Vadisi televizyon tarihinin en çok ses getiren dizilerinden biridir diye de açıkladı Raci Şaşmaz ifadesinde. Uzun yıllar senaristliğini yaptım. Bu fenomen diziyi karalamak için iki yöntem tercih edildi. Birincisi şiddet, ikincisi de acaba birinden el altından bilgi, belge alıyor mu hususu dedi. 20 yıldır bu iddialara cevap veriyoruz. Şiddet kampanyası diziyi itibarsızlaştırmak için kullanıldı. Bir yerden bilgi ve belge mi alıyorlar hususuysa dizinin başarısını gölgelemek için yıllarca vurgulandı. Cevap verdik 20 yıldır, yine verelim diye ifadesine başladı. Legal ya da illegal hiçbir güç ya da suç odağıyla irtibatımız yoktur, olmamıştır. Kurtlar Vadisi toplumun fotoğrafını çeker ve açık kaynaklardan yararlanarak izleyicinin anlayacağı şekilde o formata getirip kamuoyuna arz eder diye savundu. Raci Şaşmaz'a dizideki bir bölümde Erdoğan yazılı bir mezar taşıyla bir mesaj iletildiği iddiasına da cevap verdi Raci Şaşmaz ve dedi ki Erdoğan ve ailesiyle ilgili bir mezar taşıyla mesaj vermek ne bizim inandığımız değerlere uygundur ne de böyle bir şey söz konusudur. Bu durum senaryo olarak beni belirleyebileceğim ya da kontrol edebileceğim bir durum değildir. O zamanki çekimlerde mezar taşları kapanmıyordu. O gerçek bir mezar taşı da olabilir. Senaryo gereği prodüksiyon hazırladığı bir taş da olabilir. Çok zaman geçti aradan, hatırlamıyorum dedi. Yine diziyle alakalı bazı plakalarla mesaj verildiği iddiaları soruldu. Bir senaristin bir mezar taşının üstünde yazanları ya da araç plakalarını bilme ihtimali yoktur. Dizide kullanılan araçların plakalarına müdahil olmamız bizim için söz konusu değildir dedi. Ayrıca sosyal medyada yine dile getirilen FETÖ'cü Ali Fuat Yılmazer'in senaryoya müdahale ettiği iddialarına cevap verdi. Tamamen asılsızdır. Kendisini tanımam, hiçbir ilişkim yoktur dedi. Hasan Atilla Uğur'un senaryoya müdahale ettiği iddialarına da asılsızdır diye cevap verdi. Bizim senaryomuza kimsenin müdahale olması mümkün değildir. Ve Osman Sınav dizinin ilk yapımcılarından, onun hakkında da konuştu. Dedi ki Osman Sınav zaman zaman senaryo konusuyla ilgili fikir ve tavsiye vermek istedi. Ancak sakıncalı bulduğum için izin vermedim. Bu talebi kabul etmediğim için bana gelip tehdit aldığını, çocuklarının olduğunu ve bu işi bırakıp bana devretmek istediğini söyledi. Diziden ayrılışı Osman Sınav'ın bu şekilde olmuştur diye de açıkladı. Ve son olarak da dedi ki 15 Temmuz

0: ile ilgili Kurtlar Vadisi'nin hayata geçirdiği filmlerden, bu diziden en çok FETÖ rahatsız olmuştur. Ki ben şahsen 15 Temmuz gecesi Çengelköy'de FETÖ'cü teröristlerle çatışmış, Silivri'deki davalara müdahil olarak katılmış, FETÖ mensubu teröristleri teşhis etmiş biriyim. Bu FETÖ'cü teröristlerle birlikte anılmayı zul sayarım diyerek de ifadesini, beyanını tamamladı Raci Şaşmaz.
1: Gizem Türemen, çok teşekkür ediyoruz. İfadeler böyle. Bakalım soruşturma nasıl ilerleyecek? Bir başka soruşturmaya geçelim. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı silahlı terör örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik bir soruşturma başlattı. Orada da gözaltılar var. Hemen Buse Deviren'e bağlanalım. Bu soruşturmanın temelini ne oluşturuyor? Hangi iddialarla kaç kişi gözaltına alındı Buse?
2: Evet, sabah saatlerinde İstanbul merkezde önemli bir operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından soruşturma için düğmeye basıldı. Toplamda bu kapsamda 52 kişi hakkında gözaltı kararı vardı. Soruşturma nasıl peki böyle bir seyre ilerledi diye soracak olursanız, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan bazı isimler, soruşturmanın diğer isimleri de dahil ederek orada geçen isimlerle birlikte toplam 52 kişinin adını verdiler. Bu operasyonda sol silahlı terör örgütlerine düzenlenen bir operasyondu. Bu kapsamda 52 kişi hakkında gözaltı kararı vardı. Tabii işlemler devam ederken de bu 52 kişinin 8'inin yurt dışında olduğu, 2 kişinin de cezaevinde olduğu tespit edildi. Ve 42 şüpheliye yönelik de operasyonlar devam etti. Gece saatlerinde başladı. Sabah karşı 5 civarında şafak operasyonu düzenlendi. Merkezi İstanbul'da ama farklı illeri de kapsıyordu. 11 ilde 42 farklı adrese operasyon düzenlenmiş oldu. Ankara, Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Şanlıurfa başta olmak üzere farklı adreslere baskın düzenlendi. Şu ana kadar 42 şüpheliden 39'u ele geçirildi ve emniyetteki işlemleri devam ediyor. Adrese yapılan baskınlarda kişiler gözaltına alındı. Bunun yanı sıra hem o alanda farklı materyaller de ele geçirildi. Ayrıca örgütün kullanımında olan da dijital materyaller de emniyet ekipleri tarafından alındı. Ayrıca bir tabanca olmak üzere 2 şarjör ve 53 fişeğe de el konulmuş oldu. Şu anda şüpheliler emniyetteki ifade işlemleri devam ediyor, sorguları devam ediyor. Aynı zamanda ele geçirilen materyaller de incelenecek emniyet ekipleri tarafından. Soruşturmanın seyrini bu şekilde netlik kazanacağı öngörülüyor. İlerleyen dakikalarda, ilerleyen saatlerde de elbette ki 3 firari şüpheliyle ilgili bir gelişme olduğunda ya da ifade işlemleriyle ilgili bir yeni gelişme olduğunda bağlanıp sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Buse Deviren, çok teşekkürler. Bugün yine bir operasyonun bilgileri paylaşıldı. Yaş, sebze ve meyve piyasasında yüksek fiyatlara, fahiş fiyatlara yönelik İstanbul merkezli 22 ilde operasyon yapıldı. 41 şüpheliden 33'ü gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 5 büyük şehirde yaş, sebze ve meyve ticaretindeki işlem hacimleri raporlandı. 1029 çiftçinin ifadesi alındı. Tedarikçilerin çiftçilerden aldıkları ürünlerin fiyatını fazla gösterip sahte makbuz düzenlediği, ürün arzını da az gösterip fahiş fiyat uyguladığı belirlendi. Fiyatları etkileme ve suçtan kaynaklanan mal değerlerini aklama suçlamasıyla 41 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli 22 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. 109 adreste arama yapıldı ve 33 şüpheli gözaltına alındı. Yüksek enflasyon içinde en çok da gıda enflasyonunu konuşuyoruz. Yani bu yıl gibi verimli geçen yıllarda da yine yazık ki sebzede, meyvede, onun yanında ette, sütte bu yüksek fiyatları konuşuyoruz. Bu konuya biraz daha ayrıntılı bakacağız. Gün ortasının bir sonraki saatinde konuklarımızla konuşacağız. Şimdi Seferihisar Belediyesi'ne yönelik soruşturma ile ilgili son bilgileri alalım. 47 kişi adliyeye sevk edildi. Habertürk İzmir temsilcisi Gülçin Hacı Evliyagil Ayçe İzmir'den karşımızda. Şu an son durum nedir Gülçin?
3: Serap, evet, sabah erken saatlerde emniyetteki işlemleri biten 47 şüpheli adliyeye sevk edildi. Tabi burada da sorgulamaları devam edecek. İfade alınmaya devam ediyor. Ancak 11 Eylül'de 48 şüpheli hakkında Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda bir adli işlem yapıldı. Soruşturma başlatıldı. Sebep de ihaleye fesat karıştırmak, imar işlerinde usulsüzlük ve rüşvet. Tabii bu aslında Seferihisar Belediyesi'ne düzenlenen ilk operasyon değildi. İlk operasyon Mayıs ayında düzenlendi.

0: Denmişti. Bu son yapılan operasyon 48 şüpheli hakkındaydı ve dördüncü dalga olarak da nitelendirebiliriz. Aslında daha önceki operasyonlarla benzer Haziran ayında görevden uzaklaştırılan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in imarda usulsüzlükler yaptığı ifade ediliyor. Ve soruşturmaya delil olarak da MASAK raporları, para transferleri ve tanıkların, müştekilerin ifadeleri var. Son operasyonda özellikle belediye personelini ve müteahhit kapsıyor. Bu kapsamda da imardaki usulsüzlükler özellikle öne çıkıyor ki bu noktada 1 milyar 850 bin liralık bir imarda usulsüzlük yapıldığı ifade ediliyor. Yani fizyoterapist alımı yapılmış gibi gösteriliyor. Aynı şekilde belediyenin arsasının eski belediye başkan yardımcısının eşine usulsüz bir şekilde satıldığı ifade ediliyor bu soruşturmaya da. Bir de eski belediye başkanının da bazı görüntüleri var oğlunun. O görüntüleri ortadan kaldırmak için de organize suç örgütüyle imarda usulsüzlükler yapmak üzere işbirliği yaptığı ifade ediliyor. Bu kapsamda da 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti ve 11 Eylül'den bu yana da emniyette gözaltında tutuluyordu 47'si. Ancak biri firari, yurt dışında olduğu tespit edildi. Onun da aranmasına devam ediyor. Ancak sabah erken saatlerde Seferihisar Belediyesi'nde düzenlenen 4. dalga operasyonu gözaltına alınmış olan 47 şüpheli artık adliyede.
1: Gülçin Hacı Evliya Gilaç'e çok teşekkürler. Soruşturmada son durum böyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Samsun'da gençlerle buluşmasına gidelim şimdi. Artık terör diye bir şey kalmadı dedi Cumhurbaşkanı gençlerle yaptığı buluşmasında. Türkiye'nin bölgeye ağırlık koyduğunu söyledi ve Mekke Savunma Anlaşması'na da değindi.
2: Türkiye'nin kaptan köşküne sizler geçeceksiniz. 86 milyonun yanı sıra ümidini Türkiye'ye bağlamış yüz milyonlarca mazlumun emanetini de sizler yükleneceksiniz.
3: Yüz milyonların emaneti gençlerde olacak dedi. Türkiye'yi daha iyi yerlere getireceksiniz mesajını verdi.
2: İnanıyorum ki hepiniz taşıdığınız bu mesuliyetin bilinciyle ülkemize ve milletimize en güzel şekilde hizmet edecek, Türkiye'yi her kulvarda çok daha iyi yerlere getireceksiniz.
3: Erdoğan, Samsun'da gençlerle buluşma programına katıldı, gençlerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, bir gencin sorduğu terörsüz Türkiye sürecine ilişkin soruyu yanıtladı.
2: Bölgelerde terörden yana sıkıntılarımız çok büyüktü. Ama Allah'a hamdolsun şu anda Doğu Anadolu'da artık terör diye bir şey kalmadı. Yaylalarda otlaklar bayağı hareketli, canlı. Bu otlaklarda artık benim Güneydoğu, Doğu Anadolu'daki kardeşlerim rahatlıkla buralara çıkabiliyorlar.
3: Suudi Arabistan ve Pakistan'la imzalanan Mekke Anlaşması'nı da değerlendirdi.
2: İslam dünyası ve bizler Türkiye olarak İslam dünyasının yaşadığı bu sıkıntıları inşallah bir an önce aşalım diyoruz. Ve bunu aşmak için de Türkiye artık bölgeye ağırlığını koydu ve koyuyor. Ve koyacağız. İşi hafife alamayız. Çünkü Türkiye'den beklentiler çok. Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye bir araya geldik ve bir adım attık. Attığımız adım, İşte bu üç ülke bir araya gelsin ve attığımız bu adımla inşallah İslam dünyasına buradan bir sinyal verelim. Güzel gelişmeler var. Bunu da başaracağız.
3: Erdoğan gençlerle birlikte gidiyorum gündüz gece ve çay elinden öteye türküsünü de söyledi.

0: Cumhuriyet Halk Partisi kurultayında bazı delegelere menfaat karşılığında oy kullandırıldığı iddiasıyla açılan ceza davasının 7. duruşması yarın görülecek. Davada Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 sanık hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
1: CHP kurultay davasında sanıklar yeniden hakim karşısına çıkacak. 7. duruşma görülecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin oylamaya hile karıştırılması suçundan soruşturma başlatarak iddianame hazırlamış, ardından Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nce dava açılmıştı. İddianameye göre aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 şüpheli, delegelere menfaat karşılığı oy kullandırmakla suçlandı. Şüpheliler hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi. Ayrıca siyasi yasak da talep edildi. Davada Kemal Kılıçdaroğlu mağdur olarak yer alıyor. Özgür Özel'in de dahil olduğu 9 şüpheli milletvekilinin dosyaları vekil olmaları nedeniyle usul yönünden ayrı bir soruşturma olarak ayrılmış ve parlamenter büroya gönderilmişti. Son duruşmada İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasının sanıklarından Adem Soytekin'in beyanları alındı. Soytekin, Kiptaş üzerinden CHP'li bazı kişilere daire satıldığını öne sürdü. Ödeme konusunda kolaylık sağlandığını belirtti. Öte yandan kamuoyunda mutlak butlan davası olarak adlandırılan CHP kurultayının iptali istemiyle açılan ve Yargıtay'da olan davada ise CHP temyiz başvurusunu geri çekti.
0: Orta Doğu'da yaşanan savaş, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler nedeniyle tüm dünyada akaryakıt fiyatları yükseliyor. Son günlerde artışla motorine 6,5 lira daha zam yapıldı. Fiyatların 3 haneli olması durumunda benzincilerdeki tabelalarda da değişikliğe gidilmesi öngörülüyor.
1: Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler, bölgede devam eden savaş, küresel petrol arzını olumsuz etkiledi. Akaryakıt fiyatları tüm dünyada yükselişe geçti. 1 Ocak 2026'da benzinde litre fiyatı 53 lira, motorinde ise 54 lira 35 kuruştu. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran arasındaki savaş ve beraberinde başta Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler olmak üzere yaşanan krizin ardından son zamlarla birlikte benzinin litre fiyatı 80 lira 26 kuruşa, motorinin litre fiyatı ise 95 lira 60 kuruşa yükseldi. Enerji krizinin devam etmesiyle akaryakıtta 3 haneli rakamların görülme ihtimaline karşı da hazırlıklar yapılıyor. Benzincilerdeki fiyat tabelalarında değişim yapılması öngörülüyor.
0: Trump da geçen hafta seçim biter bitmez savaşta sona erecek demişti. Şimdi de İran anlaşma yapmak istiyor. İran'la çatışma biter bitmez petrol fiyatları düşecek diyor.
2: İran'ın anlaşma yapmak istediğini söyledi. Çatışma bittiğinde petrol fiyatlarının düşeceğini savundu. Açıklama ABD Başkanı Donald Trump'tan. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, İran acilen ve şiddetle bir anlaşma yapmak istiyor diye belirtti. ABD'nin bu anlaşmaya katılıp katılmayacağına ben karar vereceğim. Bu fikre biz de açığız ifadelerini kullandı. ABD Başkanı, ülke genelindeki fiyat artışlarından eski ABD Başkanı Joe Biden yönetimini sorumlu tuttu. Kendi döneminde petrol dışındaki fiyatların keskin şekilde düştüğünü ifade etti. İran'la askeri çatışma sona erer ermez petrol fiyatları da hızla çakılacak ki bu da çok uzun sürmeyecek değerlendirmesine bulundu. Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışının da devam ettiğini belirtti. Trump, ABD'nin silah stoklarının tükendiği yönündeki tartışmalara da yanıt verdi. Tarihimizde hiç olmadığı kadar üstün ve seçkin silah ürettiğimize dair bir rapor aldım dedi. Bu silahlar Orta Doğu'da ve ötesindeki kuvvetlerimize günlük teslim ediliyor ifadelerini kullandı. Üretimlerin odak noktasının Patriot, TAT, Tomahawk ve diğer standart füze sistemleri olduğunu bildirdi. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri düzenlemek amacıyla kurduğu Fars Körfezi Su Yolu İdaresi ise Boğaz'daki gemi ihlallerine ilişkin açıklama yaptı. 77 geminin yaptırım listesine alındığını belirtti. Ancak gemilerin hangi ülkelere ait olduğu ve yaptırımların içeriğine dair bilgi paylaşılmadı. ABD Başkanı Donald Trump ise Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün ABD'de olduğunu iddia etti.
0: Peki sahada durum ne? Gerilim yine tırmandı. İran, ABD yapımı bir İHA'yı daha düşürdüğünü açıkladı. Tahran yönetimi ABD'yi iki balıkçı teknesini de İHA'yla vurmakla suçladı. Pentagon ise İran savaşındaki kayıplarını ortaya koyan

0: ilk resmi raporunu yayımladı.
1: Hürmüz Boğazı'nda Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. İran devrim muhafızları Boğaz'ın batısında Amerikan yapımı MQ-1 tipi İHA'yı düşürdüğünü duyurdu. İran bir gün önce de aynı tip bir İHA'yı vurduğunu açıklamıştı. Tahran'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne yeni bir suçlama geldi. Hürmüzgan eyaletinin Minab kentinde Kergan iskelesi yakınlarındaki iki balıkçı teknesinin Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir İHA tarafından vurulduğu öne sürüldü. İranlı yetkililer teknelerdeki balıkçılardan bazılarının kayıp olduğunu, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Bölgede çatışmalar sürerken İran Savaşı'nın Amerika Birleşik Devletleri'ne maliyetini ortaya koyan ilk resmi raporda yayımlandı. Pentagon denetçisine göre İran saldırılarında Orta Doğu'daki Amerikan üslerinde yüzlerce yapıyla onlarca uçak ve İHA zarar gördü ya da imha edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin gelişmiş füze ve hava savunma mühimmatı stoklarında açık oluştu. Rapora göre silah üretiminde tedarik darboğazları ortaya çıkarken savaşın ilk 4 ayındaki maliyet 33,4 milyar dolara ulaştı. İran saldırıları Amerika Birleşik Devletleri'nin diplomatik tesislerinde yaklaşık 184 milyon dolarlık hasara yol açtı. Raporda Amerikan ordusunun yaşadığı ekipman kayıpları da sıralandı. Buna göre 4 F-15 savaş uçağı imha edildi. 1 F-35 zarar gördü ve 7 KC-135 tanker uçağı zarar gördü. 30 kadar MQ-9 Reaper insansız hava aracı imha edildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump defalarca mühimmat stoklarının azaldığı yönündeki haberleri reddetmiş, Amerika Birleşik Devletleri'nin neredeyse sınırsız mühimmata sahip olduğunu söylemişti.
0: Yemen'de Suudi Arabistan destekli hükümet güçleriyle İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar sürüyor. Taraflar birbirlerine hava saldırılarıyla hedef alıyor. ABD de durumu yakından takip ettiklerini ve Husilerle doğrudan görüştüklerini açıkladı.
1: Yemen'de Husiler ülkenin batısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Hükümet güçleri Husilere ait mevzileri hava saldırılarıyla vuruyor. Yemen'deki çatışmalar ülkenin batısında ve güney batısında yoğunlaştı. Husilerin ülkenin batısında en az 76 bin kişilik bir güç topladıkları tahmin ediliyor. Hükümet güçleri Husilerin ele geçirdiği bölgelere hava saldırıları düzenliyor. Taiz, Muha ve Makbener'e Husilere ait mevzilerle toplanma alanları hedef alınıyor. Husiler de Suudi Arabistan savaş uçaklarının son 24 saatte Yemen'in 5 vilayetine 54 hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Misilleme saldırısı olarak Hamis Mushayt'taki askeri üste bulunan hangarları ve radar sistemlerinin hedef alındığı belirtildi. Arap koalisyonu sözcüsü ise Husilerin Maliki, Hamis Mushayt, Ebha ve Taif şehirlerinde sivil altyapıyı hedef aldığını savundu. Füze ve İHA'larla yapılan saldırılarda 13 sivilin yaralandığını kaydetti. Suudi Arabistan'da 6 nokta için acil durum uyarısı yapılırken bu uyarı daha sonra kaldırıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nden de Yemen'deki çatışmaları yakından izledikleri açıklaması geldi. Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Husilerle doğrudan görüştüklerini duyurdu.
2: Bölgede etkilenen bayi, Suudiler ve diğer taraflarla sürekli temas halindeyiz. Dolayısıyla bu ABD yönetiminin yakından takip ettiği bir konu. Ayrıca Husilerin bizzat kendileriyle de doğrudan görüşmeler yürütüyoruz. Bu son derece değişken ve dinamik bir durum.
1: Suudi Arabistan destekli hükümet güçleriyle İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar yaz aylarından bu yana şiddetlendi. Husiler yaptıkları son saldırılarla Yemen'in batısında ve Babülmendeb Boğazı'nın büyük bir kısmında kontrolü sağladı.
0: Avrupa ülkeleri peş peşe seçime gidiyor ve bazı ülkelerde aşırı sağın yükselişi dikkat çekiyor. En son Almanya, Saksonya-Anhalt eyaletinde aşırı sağın zirveye yerleşmesi gibi. Cuma günü de yine seçim olacak Almanya'da. Aşırı sağcı AfD partisi bu seçimlerden de zaferle çıkar mı acaba? Habertürk Dış Haber editörü Alara Durak, Almanya'dan uzmanlarla bu soruların yanıtını aradı.

Almanya, aşırı sağcı AfD partisinin Saksonya-Anhalt'teki seçim zaferini konuşuyor. Aşırı sağa karşı tepkiler büyürken gözler 20 Eylül'de sandıkların kurulacağı Berlin'le Mecklenburg-Vorpommern'e çevriliyor. AfD'nin Saksonya-Anhalt'te

0: oyların yaklaşık %44'ünü alması, partinin Almanya'nın diğer bölgelerinde özellikle Berlin seçimleri öncesinde ivme kazanmasını sağlayabilir mi?
1: AfD'nin Saksonya-Anhalt'taki zaferi, Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerinde yaklaşan seçimleri bir dereceye kadar etkileyebilir. Ancak çok fazla olmaz. Çünkü Berlin'deki insanların ekonomik, kültürel ve eğitim tabanı Saksonya-Anhalt'takinden çok farklı. Tahminler Berlin'de Demokratik Sosyalistler, Yeşiller ve Sosyal Demokratlar arasında sol eğilimli bir koalisyon hükümeti oluşabileceğini gösteriyor.
0: Peki son anketler neye işaret ediyor?

0: Mecklenburg-Vorpommern'de AfD'ye destek %33 bandında. Eyaletlerin birbiri ardına aşırı sağcıların eline geçtiği bir zafer dalgası öngörmüyorum.
1: AfD en güçlü parti konumunda, ancak tek başına hükümet kurabilmek için gerekli çoğunluğa sahip değil. Hükümetin kurulabilmesi için hangi senaryolar gündemde?
2: Saksonya-Anhalt'taki sonuçlar AfD'ye temelde bir hükümet kurma fırsatı veriyor. Ancak bunu tek başlarına yapamayacaklar. Parlamentodaki 83 sandalyeden 39'una sahipler. Çoğunluğu sağlamaları için 3 sandalyeye daha ihtiyaçları var. Ancak parlamentodaki 3 parti kesinlikle AfD ile birlikte çalışmayacaklarını açıkladı. Bunlar sol eğilimli partiler. Sol partiden ayrılan Sahra-Wagenknecht Birliği var. AfD'yi belki bir koalisyon hükümetinde değil ama oylama sürecinde destekleyebilirler.
1: Almanya genelinde Başbakan Merz yönetimine destekse büyük oranda azalıyor. Sadece Berlin'de hükümetten memnun olmayanların oranı %77'ye ulaşmış durumda.
2: AfD'nin yükselişi temelde sosyal, ekonomik ve kültürel güvensizliğe dayanıyor. Ve elbette ana akım partilerin kimliklerini kaybettikleri ve artık halka pek yakın olmadıkları yönündeki algı da etkili. Merz liderliğindeki Hristiyan Demokrat Birliği Partisi çeşitli sorunlarla boğuşuyor. Bunlardan biri Merz'in sorumlu olarak algılanan iletişim ve liderlik tarzı. Bakanlarının aldığı birçok sorumlu karar ve sosyal refah sistemlerinde kesinti anlamına gelen reform süreçleri de desteğin düşmesine neden oluyor.
1: Anketlere göre AfD, Mecklenburg-Vorpommern'de birincilik adayı olarak öne çıkarken, Berlin'de 4 parti birkaç puanlık aralıkta sıralanıyor. Seçimler, Hristiyan Demokrat Birliği'nin yenilgisinin tek bir eyaletle sınırlı kalıp kalmayacağını göstermesi bakımından da hükümet için yeni bir sınav olarak görülüyor.
3: Evet, Ali Ara Durak'ın haber dosyasını izledik. Dünyadaki son gelişmelere de şöyle bir baktık. Gelelim tekrar ülkemize, yeni yasama döneminin takvimine. Ana başlıklardan biri nafakaya evlilik süresi ayarının gelmesi. Sigara yasağının kapsamı genişletilecek. Bakalım başka hangi konular var gündemde?
4: Afet yönetimine dair Türk Kızılay'ın sorumlulukları düzenlenecek. Evlilik süresine göre nafaka belirlenecek. Okul ve hastanelerin çevresinde sigara içilemeyecek. 28. dönem 5. yasama yılı 1 Ekim'de başlayacak. 6 Ekim Salı günü ise Meclis Genel Kurulu'nda görüşmelere geçilecek. İlk gündem Türk Kızılay'ına yönelik düzenlemeleri içeren 9 maddelik kanun teklifi olacak. Teklifle Kızılay'a afet ve acil durumlarla savaş zamanlarında hastalıkların önlenmesi için çalışma yapabilecek hukuki altyapı sağlanacak. Afet, savaş ve çatışma bölgelerinde görev yapan Kızılay personeline nakdi tazminat ödenecek. Kızılay, savaşlarda esir değişimlerinde aracı olarak görev yapabilecek. Yeni yasama döneminde ilk sunulacak kanun teklifi ise nafaka düzenlemesini içeren 13. yargı paketi olacak. Paketle süresiz nafaka kaldırılacak. Evlilik tarihinden boşanma davasının açıldığı tarihe kadar geçen sürenin yarısı kadar nafaka verilecek. Mahkeme çalışamayacak durumda olan ya da ileri yaştaki kadınlar için daha uzun süreli nafaka kararı alabilecek. Önce çiftlerin boşanma davası görülecek. Ayrılık kararı verilecek. Ardından davanın uzamasına sebep veren unsurlar arasında olan nafaka, mal paylaşımı ve velayet ayrıca davalarda görülecek. 13. yargı paketinin ardından sigara ve tütün ürünlerinin kullanımını azaltmaya yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi meclise sunulacak. Teklifle okul ve hastanelerin çevresinde sigara içilemeyecek. Park, bahçe ve oyun alanlarında sigaranın görünürlüğü azaltılacak. Ayrıca satış yerlerinde tütün ürünleri kasa arkasından kaldırılacak. Teklifle sigara satışının elektronik sistem üzerinden yaş doğrulamasıyla yapılması da sağlanacak.
3: Bir de şu izmaritlerin atılmasına, aslında tümüyle çöp atılmasına da bir yasak gelse, geniş bir şekilde de uygulansa keşke. Adalet Bakanlığı tarafından 81 ildeki 175 ağır ceza Cumhuriyet Başsavcılığına ailenin, gençlerin ve çocukların korunması ile ilgili bir genelge gönderildi. Başsavcılıklara uygulamalarla ilgili talimat verildi. Adalet Bakanı Gürlek, çocuklarımızın üstün yararı bizim için tartışmaya açık değildir, müsamaha göstermeyeceğiz dedi.
5: Deliller tespit ve muhafaza edilecek. Gerekli hallerde içerik çıkarma ve erişim engelleme tedbirleri devreye girecek. 81 ildeki 175 ağır ceza Cumhuriyet Başsavcılığına genelge gönderildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, çocuklarımızın üstün yararı bizim için tartışmaya açık değildir mesajı verdi.

0: Bakan Gürlek yaptığı açıklamada aileyi, çocuklarımızı ve gençlerimizi her türlü istismar, müstehcenlik, suç ve zararlı içerikten korumaya yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz dedi. Gürlek, başsavcılıklara gönderilen ailelerin, gençlerin ve toplumun genel ahlaka aykırı ve olumsuz etkileyen içerik ve oluşumlardan korunması genelgesinin detaylarını paylaştı. Bakan Gürlek, çocukları ve gençleri hedefalan müstehcen ve suç içerikli faaliyetlere ilişkin ihbarların gecikmeksizin değerlendirileceğini belirtti. Dijital deliller derhal tespit edilerek muhafaza altına alınacak. Organize yapı şüphesinde örgütlü suç hükümleri devreye girecek dedi. Bakan Gürlek, çocukları ve gençleri korumak için müsamaha göstermeyeceğiz dedi.
1: Çocuklarımızın üstün yararı bizim için tartışmaya açık değildir. Aile kurumunu, gençlerimizin geleceğini ve toplum düzenimizi hedef alan hiçbir suç yapılanmasına müsamaha göstermeyeceğiz. Dijital mecralarda da, fiziki dünyada da hukuk devletinin gereğini kararlılıkla yerine getireceğiz. Ailemizi koruyacağız, çocuklarımızı koruyacağız, geleceğimizi koruyacağız.
2: Antalya'da yaşayan 6 yaşındaki Bünyamin evin önünde oynuyordu ve sonra bir anda gözden kayboldu. Ortadan kaybolan küçük çocuk 9 saat boyunca arandı ve bakın sonra nerede bulundu?
3: Bünyamin bulundu. Allah'ım sen nasıl girdin orada?
4: Ailesi ve ekipler her yere baktı. Saatler sonra evin bahçesinde uyurken bulundu. Bünyamin herkesi çok korkuttu.
5: O kadar gürültüden patlattı.
3: Vay bozumlar.
4: Antalya'da yaşayan çiftçi ailesinin 6 yaşındaki oğlu Bünyamin evinin önünde oyun oynuyordu. Akşam olmasına rağmen eve gelmeyen çocuğu ailesi aramaya başladı. Aramalardan sonuç çıkmayınca ekiplere haber verildi. Herkesin seferber olduğu arama çalışmalarının 9. saatinde iyi haber geldi. Bünyamin evin bahçesindeki tahta ve muşambalar arasında uyurken bulundu.
6: Gözünüz aydın. Gözünüzde çocuğunuzun üstünden bir daha ayırmayın.
4: Bünyamin uykudan uyandı. Şaşkın şaşkın etrafına baktı. Sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi. Bu görüntülerle birlikte herkes rahat bir nefes aldı.
2: Keşke bütün aramalar böyle bitse. Mersin'de 12 yaşındaki çocuk girdiği su kanalında akıntıya kapıldı ve kayboldu ne yazık ki. Arama çalışmalarının ardından cansız bedeni bulundu.
4: Serinlemek için su kanalına girdi. Akıntıya kapılan çocuk canından oldu. Olay Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşandı. 12 yaşındaki Ayaz Kurt serinlemek için girdiği su kanalında bir süre sonra çırpınmaya başladı. Akıntıya kapılan çocuk suda kayboldu. Durumu fark edenler 112'ye ihbarda bulundu. Olay yerine ekipler sevk edildi. İtfaiye, dalgıç polisler ve AFAD ekiplerinin yaptığı çalışmalarda Ayaz'ın cansız bedeni suya girdiği noktaya 750 metre mesafede bulundu. 12 yaşındaki çocuğun cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
2: Bir üzücü haberde Yalova'dan matematik öğretmeni ders zilini çaldığı ilk gün okuldan çıktı ve bir daha geri dönmedi. 43 yaşındaki öğretmenin cansız bedeni İznik Gölü'nde bulundu.
4: Birkaç saat önce konuşmuş, oğlunu kahvaltıya çağırmıştı. Okulların açıldığı ilk gün matematik öğretmeninin cansız bedeni sudan çıkarıldı. Ailesi acı haberle yıkıldı. 43 yaşındaki İlhan Algın Kaplan Yalova'da yaşıyordu. Matematik öğretmeni olan Algın Kaplan ders zilinin çaldığı ilk gün okuldan çıktı, annesini aradı.
7: Oğlum gel kahvaltı yap istersen önce yaptın. Sen yaptım anne ben kahvaltıyı. Şöyle çıkıp dolaşacağım gezeceğim demiş.
4: Ailesi evlatlarından haber alamayınca aramaya başladı. Önce evine gittiler, sonra yollara düştüler.
7: O bizden ayrı yaşıyor. Evde yedek anahtarı vardı. Evine gittik, evde yok. Daha arabaya atladık, geldik. Geçerken baktık arabası duruyor burada.
4: Öğretmen İlhan Algın Kaplan'ın otomobili İznik Gölü kenarındaydı. Ailesi jandarmaya haber verdi. Kısa süre sonra da eşyaları bulundu.
7: Jandarma geldi. Az ileride eşyalarını buldular. Her şeyi oradaydı. Telefonu, arabanın anahtarı. Denizin kenarında terliklerini gösterdiler. Oradan denize girmiş yani görünen o. Ama yalnız mı geldi, başkası mı vardı? Yanında kim vardı onu bilmiyoruz yani.
4: Ekipler havadan ve karadan arama çalışması yaptı. Hava karardığında İlhan Algın Kaplan'ın cesedi gölde 50 metre açıkta bulundu. Cesedin sudan çıkarıldığı anlarda ailesi gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
2: Trafikte yaşanan kavgalarla ilgili cezalar artırıldı bu yıl içinde. Araçtan indiğiniz anda da sadece inseniz bile tartışma için bunun para cezası çok yüksek. Ama kavga eksik olmuyor, bilmiyorum istatistiklere bir miktar yansıdı mı? Son örnek Esenyurt'tan. Kavga edenler bir otomobil sürücüsü ve bir taksi şoförü.
4: Otomobilden indi. Taksinin camlarını yumrukladı. İki sürücünün kavgası cep telefonuna yansıdı. Hava aydınlıkken başlayan gerilim hava karardığında da devam etti. Görüntüler İstanbul Esenyurt'ta kaydedildi. Bir taksici ile otomobil sürücüsü arasında trafikte tartışma çıktı.
8: Abi yanlış anlama. Yanlış anlama bak.
9: Ama bak küfür ediyor. Gitme. Yol verme ona.
4: Otomobil uzun süre taksiyi takip etti. Sürücü daha sonra otomobilden inip taksiye saldırdı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tartışma karakolda bitti. Otomobil sürücüsüyle birlikte iki şüpheli gözaltına alındı. Taksiye saldıran sürücüye 180 bin lira ceza kesildi ve ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.
2: İstanbul Pendik'te 8 katlı bir binanın giriş katındaki iş yerinde yangın çıktı ve iş yerini tamamen sardı alevler. Kısa sürede büyük panik yaşandı binada ve mahallede.
4: İş yerinden bir anda alevler yükseldi. Yoğun duman 8 katlı binaya yayıldı. Uykularından yangınla uyanan bina sakinlerinin hızlı tahliyesi facianın önüne geçti.
10: Herkes uyuyor mu? Ne yapıyor ya?
4: İstanbul Pendik'te sabah saatleriydi. 8 katlı bir binanın giriş katında bulunan ambalaj dükkanında yangın çıktı. Dükkandaki malzemelerin tutuşmasıyla alevler bir anda yayıldı. Uykularından yangınla uyanan bina sakinleri büyük panik yaşadı.
11: Sabah yatıyorduk, yangın alarmı çalmaya başladı. Biz hani büyük bir panik içerisinde koşturarak aşağı indik. Hani nasıl çıktığını falan bilmiyoruz.
10: İşe gidiyorduk sabah. Geldik, yangın yeni başlıyordu. Arabamızı hemen sağa çekerek insani olarak ıslık çaldık. Gürültü yaptık, ses yaptık. Binadakileri aşağı indirmelerini sağladık. Ondan sonra itfaiye aradık.
4: İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Neyse ki kimseye bir şey olmadı. İş yerinde büyük çaplı hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
2: İstanbul Şile'deki Avlak virajı aşırı hız ve kural ihlalleri nedeniyle kazalarla gündemde. Bu yaz ne yazık ki yaşamını yitiren gençler oldu orada. Pist gibi kullanılan viraj yapılan en küçük hatada ağır sonuçlara yol açıyor. Bu yolda sürüş nasıl olmalı? Neye dikkat edilmeli? Yanıtlar Emine Derya'nın haberinde.
12: Gelip burada vide çekiyorlar, gaza geliyorlar, çok hız yapıyorlar.
13: Ben burada 100-120 yapan bile gördüm yani.
14: Maalesef gençlerimiz pist sürüşünü trafiğe açık alanlara taşıyarak kendilerini ve çevrelerini riske atıyorlar.
15: Aşırı hız, dikkatsizlik, kural ihlalleri. Şile'deki bu virajda kazaların sonu gelmiyor. Hatta kazalar kimi zaman can alıyor.
16: Mesela gördüğünüz gibi bu arkadaş da dayanamadı.
17: Hocam sollaması doğru mu?
16: Hayır, tek çizgi, sollayamaz. Hata yaptı. İşte kazalar bu sebepten dolayı oluyor.
17: Burası Şile'de Darlık yolu üzerinde bulunan Avlak virajı. Viraj özellikle motosiklet tutkunları arasında epey popüler. Ancak son dönemde kazalarla gündemde. Peki Şile'de onlarca viraj varken bu virajı diğerlerinden ayıran özellik ne?
13: Genelde buranın asfaltı iyi diye burayı pis gibi kullanıyorlardı diyebiliriz. Hem bazı yerleri uzun virajlar, daha iyi işte yatırabiliyorsun motoru. İnsanlar kendine bir şekilde güveniyor ama sonuçta hata affetmeyen bir yer.
15: Çünkü yapılan en küçük bir hata geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabiliyor.
17: Birazdan viraja

0: gireceğiz. Peki ne şekilde viraja girmemiz gerekiyor?
1: Bu hız limitlerine baktığımız zaman 50 km hız baremini aşamayız. Toleransı da koyarsak maksimum 55 olur. Aynı zamanda yerdeki paralel çizgiler bunlar da yavaşla diyor.
2: Üstelik darlık yolu üzerinde tek viraj avlak değil. Daha keskin virajlara sıkça rastlamak mümkün.
1: Burası keskin bir viraj, biraz daha keskin. Eğer ben 50 km'nin üstünde çıkmış olsaydım o zaman aşağı şarampole gidecektim.
2: Son dönemde meydana gelen kazalardan sonra avlak virajındaki denetimler de arttı. Özellikle hafta sonları jandarma ekipleri işte bu noktada motosiklet sürücülerini durdurarak gerekli tedbirleri alıp almadıkları konusunda denetim yapıyorlar.
3: Yani günün sonunda biz sürüşümüzü tercihlerimize göre gerçekleştiririz. Hayat çok değerli. Burada veya başka virajlarda fark etmez. Sürüş önlemlerimizi doğru şekilde alırsak, ekipmansız araç kullanmazsak, eğitimlerimizi tamamlarsak bu kazaların önüne geçeriz.
4: Kapalı parkurların yani pistlerin sayısının artması, gençlerimizin bu eğitimlere ulaşabilmesi bence en önemli çözümü olacağını düşünüyorum.
5: Şimdi de tır şoförlerinin taleplerine bakalım. Edirne'de bir basın açıklaması yaptılar. Sorunlarını dile getirdiler. Özellikle Schengen vizesiyle ilgili 90 ile 180 gün arasında sınırlandırılan Schengen vizesi uygulamasına tepkililer.
6: Abi, şaşırma, sabrımızı taşırma.
7: Bir yanda gümrük kapılarında uzayan tır kuyrukları, diğer yanda Avrupa Birliği ülkelerinin uyguladığı vize kısıtlaması. Tır şoförleri sorunlarının çözülmesini istiyor.
6: Uluslararası çalışan şoförleriz biz. Ama bizlere turist vizesi vererek bizleri açlığa, yokluğa, yoksulluğa mahkum ediyorlar.
7: Türkiye'nin ihracat taşımacılığında tır şoförlerine önemli görev düşüyor. Ama şoförler bu görevi yerine getirirken bazı zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Onların başında da Avrupa Birliği ülkelerinin uyguladığı 90 ila 180 günlük Schengen vizesi sınırı var.
8: Avrupa Birliği yetkilileri kimi 10 yıldır, kimi 40 yıldır bu hatlarda alın teriyle direksiyon sallayan tecrübeli şoförlerimizi potansiyel göçmen ve sığınmacı saymakta 90-180 gün Schengen kısıtlamasıyla çalışma hakkımızı gasp etmektedir.
7: Edirne'de Kapı Kule sınır kapısı yakınlarındaki tır parkında bir araya gelen tır şoförleri sorunlarını dile getirerek çözüm istedi.
6: Bizlerin ekmeğini insan gibi kazanması için hep birlikte şoför meslek kanununu çıkartın. Çıkartın ki Avrupa Birliği'ndekiler bize göçmen muamelesi, turist muamelesi yapmasın.
9: Birleşin, birleşin, kazanacağız.
5: ABD Başkanı Trump yapay zeka tartışmalarına dahil oldu. Kendi sosyal medya platformundan son 24 saatte 5 farklı paylaşım yaptı. Donald Trump ABD'den izin alamayan şirketlerin başka ülkeleri tercih ettiğini, bu durumdan mutlu olmadığını dile getirdi. ABD Başkanı yapay zeka ve veri merkezlerinin tarihin en büyük ekonomik kalkınma motoru olacağını söyledi. Kendisini yalan avcısı olarak tanımladı Trump. Radikal solcu demokratlar tarafından sahnelenen bu yapay zeka aldatmacası çok da uzun zaman önce herkesin aşırı sıcaktan öleceği iddia edilen küresel ısınma dolandırıcılığını hatırlatıyor dedi. Küresel ısınmaya karşı biliyorsunuz ona da inanmıyor. Buna ilişkin politikaları da reddediyor Trump. En sonunda ben bir yalan avcısıyım demiş. Prens Harry ve Meghan Markle'ın ABD'den İngiltere'ye dönüşü günlerdir konuşuluyor. Çiftin iki çocuğunun okulu da güvenlik nedeniyle değiştirildi daha okulun ikinci gününde. Açıklama çiftin sözcüsü tarafından yapıldı. 7 yaşındaki Prens Archie ve 5 yaşındaki Prenses Lilibet'in okullarının güvenlik nedeniyle iki günün ardından değiştirildiği duyuruldu. Çiftin evleriyle çocukların okulları arasındaki mesafe ve bölgedeki trafiğin kararda etkili olduğu söylendi. Bunun güvenlik ekibi için endişe oluşturdu. Vurgulandı. Kraliyet görevlerini bıraktıktan sonra ABD'ye taşınmıştı Prens Harry ve Meghan Markle. Geçtiğimiz haftalarda geri dönüş yaptılar. Çiftin kraliyete ait bir konutta yaşamayacağı, çalışmayan kraliyet üyesi olarak kalacakları da yine paylaşıldı. Ayrıca kraliyet ailesine hükümet tarafından sağlanan koruma hizmeti de verilmeyecek denmişti. O yüzden şimdi ikinci günde okulun

0: güvenlik ekibi tarafından bu okul trafiğinin yönetilemeyeceği kanaati oluşunca ikinci günde çocukların okulları değiştirildi. Hindistan'da yapılan 18. BRICS Liderler Zirvesi'nden bir görüntü gelecek şimdi ekrana. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian konuşurken Hindistan'ın Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün ara vermeden kuru yemiş yemesi sosyal medyanın gündemine oturdu.
1: Hız kesmeden kuru yemiş yedi, toplantının önüne geçti. Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yapılan 18. BRICS Liderler Zirvesi'nde alışılmadık bir görüntü meydana geldi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian konuştuğu sırada kameralar Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randil Jeswal'e takıldı. İran Dışişleri Bakanı Arakçı'nın arkasında oturan sözcü ara vermeden kuru yemiş yedi. Fıstıklar bir süre sözcünün önünden alındı. Ardından azalmış olarak geri bırakıldı. Sözcünün resmi diplomatik protokol sırasında sergilediği rahat tavır kısa sürede internette yayıldı. Sosyal medyada esprili yorumlar yapıldı. ...2009'da Çin, Rusya, Brezilya ve Hindistan'ın kurduğu örgüt, 2011'de Güney Afrika'nın katılmasıyla BRICS ismini almıştı. BRICS, gelişmekte olan ülkeler arasındaki ekonomik ve siyasi işbirliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.
0: Venedik Film Festivali'ne damga vuran belgesel, 25 dakika ayakta alkışlanan ödüllü NASA belgeseli Gazze'de nasıl İsrail'in hangi yöntemlerle sivilleri nasıl hedef aldığını anlatıyordu ve İsrailleri çok rahatsız etti. Başbakan Netanyahu içimizden gelen antisemitik kışkırtma dedi belgesel için. Genelkurmay Başkanı ise ordu içinden bilgi sızdırılıp sızdırılmadığına dair soruşturma başlatacaklarını söyledi.
1: Gazze'deki sivil katliamını belgeleyen NASA belgeseli İsrail yönetimini rahatsız etti. Başbakan Netanyahu filmi antisemitik kışkırtma olarak niteledi. NASA isimli belgeselin yönetmenliğini Oscar ödüllü İsrailli Yuval Abraham ve Rachel Cizor üstlendi. Belgesel Venedik Film Festivali'nde 25 dakika ayakta alkışlandı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya belgesel hakkında soru soruldu. Netanyahu, küresel antisemitik kışkırtmaya karşı savaşıyoruz dedi. Bu kez içlerinden gelen antisemitik kışkırtmayla karşı karşıya kaldıklarını savundu. Belgesel İsrail ordusunu da rahatsız etti. Ordu sözcüsü Defrin, henüz gösterime girmeyen NASA belgeselinin fragmanında İsrail ordusuna yönelik asılsız suçlamaların yer aldığını öne sürdü. Belgeselin tamamının kendilerine izletilmesini talep etti. Filmde gündeme getirilen iddiaların her birine esasa ilişkin bir yaklaşımla yanıt verebiliriz dedi. Belgesel ordu içinden bilgi sızdırılıp sızdırılmadığı tartışmalarını da gündeme getirdi. Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir bu konuda soruşturma açılmasına karar verdi. İsrail Kültür Bakanı İsrailli yönetmenleri vatandaşlıktan çıkarmakla tehdit etmişti.
0: Buradan bir ödül törenine gidelim. Televizyon dünyasının en iyilerini ödüllendiren Emmy ödülleri 78. kez verildi. Tören Los Angeles'ta düzenlendi. Drama dalında en iyi dizi ödülü geçtiğimiz yıl aynı kategorinin kazananı olan The Pitt dizisine verildi. Drama dalında en iyi erkek oyuncu ödülü de dizinin başrolü Noah Wyle'nin oldu. Dizinin 25 ayrı dalda adaylığı vardı. En iyi kadın oyuncu ödülü ise bilim kurgu dizisi Pilaribus'taki rolüyle Rhea Seehorn'a gitti. En iyi yardımcı kadın oyuncu The Diplomat dizisiyle Allison Janney. En iyi yardımcı erkek oyuncusu da Task dizisiyle Tom Pelfrey oldu. En iyi mini dizi ödülü ise GTF St. Louis seçildi. Törene damgasını Widows Bay dizisi damga vurdu. En iyi komedi dizisi dahil 14 dalda ödül aldı ve başrol oyuncusu Matthew Reeves de tarihe geçti. En iyi erkek oyuncu dalında iki ayrı dizideki rolüyle ödülü aldı. Evet, burada gün ortasının ilk saatini bitiriyoruz. Birazdan saat başında görüşmek üzere.

0: Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.
4: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar.
5: Seymen.
6: Gıda güvenliği açısından son kullanma tarihi kadar tavsiye edilen tüketim tarihi ibaresinin de dikkatle kontrol edilmesi gerekiyor. Gıda alışverişinde güvenilir marka ve denetimli satış noktalarının tercih edilmesi önem taşıyor. İçerik bilgileri, katkı maddeleri ve saklama koşullarının kontrol edilmesi tüketici sağlığı açısından önem taşıyor. Uzmanlar tüketicilerin yalnızca fiyatı değil, ürün içeriğinde dikkate alması gerektiğini vurguluyor.
4: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.
5: Seymen.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında. Ekonomide yeni yol haritası çizildi. Orta vadeli programın kilometre taşları neler olacak? Savaşın ekonomi üzerindeki etkileri ne zaman hafifleyecek? Enflasyon, bütçe ve büyüme cephesinde bizi nasıl bir dönem bekliyor? Piyasalarda yaşanan son gelişmeler. Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen soruyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yanıtlıyor. Mehmet Şimşek özel röportajı. Çarşamba saat 11'de Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında.

0: Gün ortasından tekrar merhaba. Bir sıcak açıklama var. Sivas'ın Divri ilçesinde 5 gündür kayıp olan 11 aylık Büşra Bebek'le ilgili soruşturmada gözaltı sayısı 10'a yükseldi. Sivas Valiliği soruşturmayla ilgili bir yazılı açıklama yaptı. 10 Eylül'de Divri'ye bağlı Göndüren Köyü yaylasında kaybolduğu iddia edilen 11 aylık Büşra Bebek'le ilgili soruşturma devam ediyor. Aile fertlerinin çelişkili ifadeleri üzerine soruşturma genişletildi ve gözaltına alınan kişilerin sayısı 10'a yükseldi. Valilik yaptığı yazılı açıklamada bebeğin kaçırılmış, öldürülmüş veya maddi menfaat karşılığında başka bir kişiye verilmiş olabileceği ihtimallerinin de araştırıldığını ifade etti. Ailenin 4 çocuğu olay sonrasında devlet korumasına alınmıştı. Gülistan Doku soruşturmasında 4 kişi daha tutuklandı ve tutuklu sayısı 36'ya yükseldi. Devam eden, işlemleri devam eden kişiler de var. Diyarbakır temsilcimiz Veysi İpek'ten hemen onlarla ilgili son durumu, son bilgileri alalım Veysi.
1: Evet, aslında 6. dalga operasyonu cumartesi günü gerçekleşmişti. 7 kentte 11 eski polis ve yeni polis olmak üzere 11 kişi gözaltına alınmıştı. O gözaltı işlemleri için Erzurum'a götürülmüşlerdi. Erzurum'da kolluk görevlerinde ifadesi bitenler adliye sevkleri gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde aslında adliyeye getirilen 5 kişiden 4'ünün tutuklandığını ifade edelim. Biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şu an itibariyle de 6 kişinin işlemlerinin sürdüğünü ifade edelim. Ne olmuştu peki? Neden gözaltına alınmışlardı? Özellikle geçtiğimiz hafta Adalet Bakanı Akgün Gürlek bir açıklama yapmıştı. Bazı yetkililerin, güvenlik güçlerinin yetkililerini usulsüz şekilde kullanarak delilleri kararttığı, soruşturmayı engellediği yönünde ciddi bilgiler ve bulgular ele geçirildiğini ifade etmişti. Bu kapsamda da Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı operasyonun düğmesine cumartesi günü basmıştı. 5'i Antalya'da olmak üzere 7 kentte 11 polis gözaltına almıştı. Onlardan 4'ünün tekrar tutuklandığını ifade edelim. Şu ana kadar 72 kişiyle ilgili işlem gerçekleştirildi. 36 kişi tutuklandı Gülistan Doku soruşturmasında, bir de firari şüpheli olduğunu ifade edelim ki Adalet Bakanı Akın Gürley'in bir ifadesi vardı. Bu çok önemliydi. Özellikle bu noktada Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Umut Altaş'ın Türkiye'ye getirilmesi için yoğun çaba sarf edildiğini, ifadelerinde dosyaya girdiğini kaydetmişti. Umut Altaş'la ilgili de adli makamlarının Amerika Birleşik Devletleri'ne adli makamlardan cevap beklendiğini ifade etmişti. Diğer taraftan da Gülistan Doku'nun naaşının birkaç kez yer değiştirdiğini, bu noktada da beyanların, bulguların, bilgilerin olduğunu ifade etti. En son Pertek'te bir noktada cesedinin tekrar yer değiştirildiğini vurgusunu yapmıştı. İşte bu noktada Gülistan Doku'nun bir mezarının olmasını özellikle arzu ettiklerini, en azından ailesinin başında dua edebileceği bir mezarının olmasını istemişti ve operasyonlarda 6. dalga gelmişti. O ifadeler doğrultusunda da aslında 6. dalga operasyonda alınan 11 kişinin ifadeleri doğrultusunda yeni operasyonlar da olabilir. Dediğim gibi Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı çok ciddi bilgi ve bulgular ele geçirmişti. Özellikle soruşturmanın içeriğini bu noktada engellemeye çalışan güvenlik güçlerinin olduğu ifade edilmişti. Bu kapsamda da soruların kendilerine yönelttiğini söyleyerek söz size bırakın.
0: VSP'ye teşekkür ediyoruz. Evet, çok önemli gelişmeler, çok önemli bir soruşturma ile ilgili. Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisiyle ilgili günler sonra bir gelişme yaşandı. Denizde bir can

0: Beden bulundu ve geminin kaptanına ait olduğu belirlendi DNA incelemesinde. Dün öğle saatlerinde Silivri açıklarında bir erkek cesedi bulundu. Uzun süre suda kalan cesette bozulma meydana geldiği tespit edildi. Bunun için de bir DNA incelemesi yapıldı. İnceleme sonucu bu cansız bedenin Tuğberk İmamoğlu gemisinin birinci kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu belirlendi. Tuğberk İmamoğlu gemisi 2 Eylül'de çarpışma sonucu batmış. 10 mürettebatı kaybolmuştu. 9 mürettebattan hala bir iz yok. Günlerdir Marmara Denizi'nde, Silivri açıklarında çalışmalar sürüyor. Gıdada fahiş fiyata yönelik geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. İlginç bilgiler var. Tarladan markete fiyat yolculuğu soruşturması, soruşturmanın adı. 41 büyük dağıtıcı firmanın yönetici hakkında gözaltı kararı verildi. Arzu Kaya şimdi karşımızda. Şu ana kadar kaç kişi gözaltına alındı ve soruşturmada ortaya konan iddialar nedir Arzu?
1: Serap Bey'le toplamda 22 adrese, 22 ile 109 adrese operasyon düzenlendi. 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şu saate kadar da toplamda 33 şüphelinin gözaltına alındığını söyleyelim. Kimler gözaltında? Büyük firmaların tedarikçileri. Tabii İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında sabah erken saatlerde bir operasyon düzenlendi ve bu operasyondaki detaylardan da bahsetmemiz gerekirse çiftçilerin beyanları alındı soruşturma kapsamında. Tam 1029 çiftçinin beyanı alınarak ürünleri, piyasadaki yaş meyve ve sebzelerin ürünlerini hangi bedellerle, hangi şekillerde tedarikçilere sattıkları noktasında sorular soruldu. İşte buradan hareketle de oklar tedarikçilere yönelmiş oldu. Çünkü tedarikçilerin çiftçilerden aldığı ürünleri gerçek alış fiyatından daha yüksek göstermeye yönelik sahte makbuzlar düzenlediği de soruşturma kapsamında elde edilen deliller arasında. Yani aslında arzı düşük, maliyetleri yüksek gösteriyorlar ve bu da artık raflara yansımış oluyor ve soruşturma dosyasındaki tespitlere göre de bu yöntemlerle piyasada yukarı yönlü fiyat manipülasyonu yapıldığı noktasında tüketiciye de yansıyan bir fahiş fiyat uygulaması söz konusu oluyor. Keza Adalet Bakanı Akın Gürlek de sabah saatlerinde operasyona ilişkin bir bilgi paylaşarak fiyatları manipüle ederek haksız kazanç sağlayan, ekonomik düzeni bozan suçlarla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. İşte bu kapsamda da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 40'tan fazla şüpheli hakkında, 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şu anda da 33 şüphelinin emniyette işlemleri sürüyor.
0: Arzu Kaya'ya çok teşekkür ediyoruz. Şimdi buna ilişkin biraz daha ayrıntılı konuklarımızla konuşacağız. Ankara stüdyomuzda tarım yazarı Mine Ataman var. İstanbul stüdyomuzda da Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ata Özkaya bizimle. Mine Hanım merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar.
0: Ata Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş merhaba. Şimdi burada önemli tespitler var. Hem yani arzın az olduğu, bu nedenle de fiyatların yükseltildiği, bazı işte belgelerde de yine hatta hayatını kaybetmiş kişiler adına bile fatura düzenlendiği gibi. Ayrıntıları biraz zamanla da göreceğiz elbette. Ama yıllardır konuştuğumuz kronik bir konu var bu soruşturmanın göbeğinde. Hep konuştuğumuz tarladan tezgaha, üreticiden markete, pazar tezgahına, bakkala, manava gelirken neden bu kadar aranın açıldığı? Geçenlerde yine bir sebzeyle ilgili işte tarlada 5 lira, markette 100 küsür lira diye haberini yaptık. Kronikleşmiş bir şey. Burada işte üretici tarla bahçede hasat ediliyor. Sonra kooperatif birlik toplama hizmet ikinci ayak. Hal dışı tüccar var toplama taşıma. Hal içi tüccar var toptan alım satım. Arada komisyoncu var alım satım aracılık işlemini yapıyor. Sevkiyatçı var taşıma lojistik. Tamam lojistik taşıma elbette olmazsa olmaz. Bir de tüketim halinde komisyoncu var bölgesel toptan dağıtım için. Sonra tezgaha geliyor işte markete, pazara vesaire ve nihai tüketici de oradan temin ediyor. Bu soruşturma yaş, sebze, meyve ile ilgili ama belki diğerleriyle ilgili de soracağım. Mine Hanım'la başlamak istiyorum hocam. Kendisi tarım yazarı. Siz bununla ilgili bugüne kadar elbette pek çok kez değinmişsinizdir bu konuya. Öncelikle bu soruşturmaya ilişkin buradaki 1020'den fazla, 1000'den fazla çiftçinin de görüşü alınmış soruşturma çerçevesinde. Onlara da sorulmuş. Dikkatinizi çeken nedir? Bir değerlendirme almak isterim sizden Mine Hanım. Buyurun.
2: Şimdi tabii geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Çukurova'da limon hasadı da başladı ve aslında oradaki üretici diyor ki bizden 5'e alınıyor, markete gidiyoruz, pazara gidiyoruz.

0: 100 liradan satılıyor. Şimdi evet. Bu tarlada 5, markette 50 fenomeni aslında uzun zamandır hem Tarım Bakanlığı'nın, Ticaret Bakanlığı'nın hep çözmeye çalıştığı bir fenomendi, sorundu. Ama bunu çözmeye çalışırken de aslında az önce ifade ettiğiniz o gıda değer zincirini çok bilmiyoruz. Yani ben bir yazı yazmıştım, halden anlamıyoruz gibi, işte hal yasası çıkarmaya çalışıyoruz, aracıyı ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Hal yasasında örneğin süpermarketlerin yüzde belli bir miktarda direkt üreticiden veya kooperatiften ürün alması gerekliliğini söylüyoruz ama aslında tabii Türkiye uzun yıllardır kendi içinde bir takım handikapları sebebiyle gıda ekosisteminde bazı hantal gıda yapıları, ticari yapılar oluşmuş ve bunlar da oralarda derinleşmiş. Üstüne bir de aslında bugün bizim yaşadıklarımız bir sonuç. Biz bunun kök sebebine baktığınız zaman Türkiye'de her mahalleye bile açılan 3 harfli, 5 harfli dediklerimiz o kadar büyüdü ve o kadar tekelleşti ki bunlar evet. Gıda özellikle de tedariğini yaparken çok büyükler. Ve tedariklerini de kendileri yapmıyorlar. Bunu tedarikçi şirketler üzerinden yapıyorlar. Ve aslında bu tedarikçi şirketler de karlarını maksimize edebilmek adına da piyasayı dönem dönem manipüle edebiliyorlar. Bu işin bir tarafı ama Türkiye'de aslında bakarsanız bunlar bir de bunu yaparken hal sistemi içerisinde sanki yapıyormuş gibi de gösteriyorlar. Aslında onlar bakarsanız tamamen bir tüccar. Şimdi bunu ama gelinen noktada hani şu anda Tarım Bakanlığı'nın çiftçilerle görüşmeler yapıldı. Çiftçi kayıt sistemine bakıldı. Ticaret Bakanlığı'nın verilerine bakıldı ve arada bir uçurum gözüküyor. Biz geçtiğimiz günlerde de hep aynı şeyi söylüyorduk. Yani bunu çözmenin yolu aylık gıda değer zincirindeki sofraya gelene kadar ki tarladan sofraya aşamasındaki bütün kademeler şeffaf bir şekilde açıklansın ve aslında orada hangi market, hangi aracının burada bir manipülasyonu var ortaya çıkabilirdi. Bu böyle sonuca baktığınız zaman hem aslında işini iyi yapan halciler, işini yapan iyi tedarikçiler de zan altında kalmış oluyor. Ama bu bir kanayan yara. Burayı kökten çözmek gerekiyor. Belki lafı hani sonra gene konuşuruz ama bir diğer problem de şu. Gıda endüstrisinin, tarım gıda ekosisteminin uzun yıllardan beri bir endişe enflasyonu var. İklim bakın burayı çok etkiliyor. Yani bu bir tekstil gibi değil. Bu evet. Çanta üretmek gibi değil. Yani her an o kadar çok etkiye açık ki o yüzden de tüccar şunu yapmaya çalışıyor. Yani bir an önce bu yılki karımı elde edeyim. Yarına ne olacağı ne belli olur, değil. Ne olmaz. Buna
1: öyle ama verimli geçirdiğinde de ya da o risklerle karşılaşmadığında da o marjı tüketici ödemiş oluyor. İzninizle buradan hemen Ata Hocam'a da dönmek istiyorum. Burada iki kategoride yani 8 aşamalı tezgaha geliyor ve bunlardan ikisi komisyoncu. Bir hal içi tüccardan lojistiğe yani taşımaya giderken bir komisyoncu var, alım satım aracısı. Bir de tüketim halindeki ya bu komisyoncular niye var? Yani niye mesela tüccardan direkt ya da bahçeden üreticiden direkt hale oradan da gideceği şehre gitmiyor da her kademede bir komisyoncu var?
2: Komisyoncuların olması aslında sebebi şehirleşmeye kadar götürülecek bir problem. Yani gıda dışında büyük etkenlere sahip. Çünkü uzak yerlerden büyük şehirlere mal getiriyorsunuz. Dolayısıyla burada bir adımda komisyoncular gösterilmiş ama o bir adımın içinde bile birçok komisyoncu olabilir birbirine. Alt yüklenici olarak verilen veya gözükmeyen. Dolayısıyla burada ürettiğiniz yer ile tükettiğiniz yer arasına 700-800 kilometre girdiği zaman evet. Bu zincirde, komisyoncu zincirde büyümek zorunda. Komisyoncu zinciriyle beraber masraf zinciri de büyümek zorunda.
1: Yani komisyoncuya ihtiyaç var mı gerçekten? Onu anlamaya
2: büyük
1: çalışıyorum.
2: Büyük şehirlerde eğer nüfus kontrolünüz yoksa, şehirleriniz büyüyorsa o şehirlerin içine o malın yayılması için, o mahallelere gidebilmesi için araya birçok aracı ve komisyoncu girmek zorunda. Dolayısıyla ekonomik olarak burada komisyoncuyu tamamen dışlamanız demek, tarladan üreticiye doğrudan transfer etmek demek. O da gene aynı maliyet birimlerine maruz kalacak.
1: Yani ben üreticiyim, ürettim hasatımı hale gönderdim. Evet. Halden de işte diyelim ki Antalya halinden de İstanbul haline direkt yani, olarak gönderilemiyor mu? Yani tüccardan tüccara direkt arada bir komisyoncu olmadan.
2: Belki arada birden fazla komisyoncu giriyor. Söylüyorum çünkü bu ürünün cinsine, ürünün transferine, ne kadar saklanacağına, depolanmasına, mevsimine, dışı satılmasına bağlı. Dolayısıyla burada ekonomik işlemler ne kadar kalabalıklaşırsa

0: Evet.
1: O arada o kadar komisyoncu olacak. Ekonomik işlemin sadeleşmesi lazım. Yani siz bir adımda ekonomik işlem gerçekleşsin istiyorsunuz ama ülkemizin genel ekonomik yapısı ekonomik işlemlerin artışıyla büyümeye yönelik.
0: Nasıl değişebilir bu? Nasıl sadeleşebilir? 8 aşamadan 4 aşamaya düşürmek için ne yapmak lazım?
1: Yani burada biz Marmara bölgesi üzerinde örnek verelim. Nüfusun büyük çoğunluğunu böyle bir bölgeye topladığınızda ve buradaki üretim alanlarını betonlaştırdığınızda, konuta çevirdiğinizde çok uzaktan bunu getirmek zorundasınız. Bu Akdeniz'deki üretim yerleriniz olur veya ithalat yapmaya mecbur kalırsınız. Başka hiçbir şansınız yok. Çünkü toprağınızı siz konutlaşmaya doğru evirmişsiniz.
0: Evet.
1: Dolayısıyla arada birçok komisyoncu olacak. İthalatta da komisyoncu olacak. O zaman da belki hükümete yakın firmalar bu işlemi yapmış olacak daha kolay olduğu için. Dolayısıyla bu komisyonculuğu azaltmanızın yolu ülke nüfusunun planlanması, planlı dağılması ve üretim yerlerinin buna göre oluşmasıyla ilgili. Kendi haline bırakıldığı zaman nüfus hizmetler sektörüne ve büyük şehirlere yöneldiği için bu komisyonculuk devam ediyor.
0: Şimdi Marmara'yı besleyemiyor özetle. Bırakın Marmara'yı, İstanbul zaten ülke nüfusunun 1/5'i.
1: Ama Trakya'da da üretim topraklarınız var. Gene konutlara
0: giderek
1: doğru
0: genişliyor. Evlen. Yeni projeler,
1: bunların
0: yeni
1: değişmesi
0: yapılar
1: gerekecek. Bir de bunun yerine şöyle bir zincir düşünelim. Hepimizin karşılaştığı ürün geldi ve büyük şehir içinde siz gıda taşımacılarıyla ürünü hazır alıyorsunuz. İşte yemek firmaları aracılığıyla eve yemek evet. sipariş veriyorsunuz. O şekilde de araya birçok aracı girmeye başlıyor. Bu ekonominin yani ülkemizin ekonomisinin ve iş gücünün buraya yöneldiğini ve bir yapısal değişim olduğunu gösteriyor. Bunun düzeltilmesi gerekiyor. Yani o zaman da sizin gençleriniz örneğin motosikletlerle büyük şehirlere gelerek kendilerine öyle iş alanları yaratmaya çalışıyor.
0: Evet doğru.
1: Ama hem bu zincir hem diğer zincir ikisi birden burada hiç gözükmeyen bir problemi ortaya çıkarıyor. Bunu belki Sayın Adalet Bakanı öneri olarak da söyleyebiliriz. Burada bir de gıda güvenliği riski ortaya çıkıyor. O daha büyük bir risk. Yani biz sadece fiyata odaklanılmış gözüküyor hukuki süreç.
0: Evet.
1: Ve fiyattaki ahlaksızlığa odaklanmış gözüküyor. Onu söyleyelim. Hukuki süreç bu her basamaktaki ahlaksızlığı ortadan kaldırsa bile ekonomi ahlak, enflasyon ahlakla ilgili bir tanımı yok. Ahlaksızlık enflasyonun sonucu. Dolayısıyla biz evet. sonucu görüyoruz. Enflasyonun sebebi bu değil. Dolayısıyla her birimdeki ahlaksızlık kaldırılsa ve buradaki vergi veya kaçırma da ortadan kaldırılsa bile enflasyon devam edecek. Bunu açıkça söylerim. Sebeplerini biraz önce açıkladım.
0: Evet, burada sizden söz alıp Mine Hanım'a hemen dönmek istiyorum. Bir de yönetmen arkadaşımdan rica edeyim. Bir diğer ledimiz var. Bu soruşturma içinde yer alan bazı iddialarla ilgili 41 şirketten etkilinin gözaltı kararı olduğunu söyledik. Ne diyor? Brüt satışlara nazaran düşük karlılık beyan edildi. İddia bunlar şu anda. Sahte müstahsil makbuzu düzenlendi. Kaydi envanter dengesizliği tespit edildi. Hal kayıt verilerinde uyumsuzluk görülmüş. Ölü şahıs adına makbuz düzenlendiği de belirlenmiş. Bunlar iddialardan bazıları. Mine Hanım, hem iddialara ilişkin bir değerlendirimiz varsa duymak isterim. Hem de az önce konuştuğumuz bu komisyoncu ya da arada böyle birçok kademe, birçok basamak olması. Bu neden değişmiyor bunca yıldır? Biz de sayısız haber, sayısız yayın yaptık ama hala aynı şekilde sistem devam ediyor.
2: Şimdi dilerseniz ikinciden başlayalım. Neden değişmiyor? Hocam da biraz ifade etti ama sadece Antalya'dan İstanbul'a domatesin taşınmasında değil, İstanbul'daki bir tarladan da domatesin aslında taşınmasında üretenin çünkü yani çiftçinin üretme sorumluluğu var. Onun uzmanlık alanı üretmek. Birinin de bu üretileni alıp ayrıştırıp depolayıp hale götürme veya süpermarkete taşıma sorumluluğu var. Birinin bu aldıklarını soğan gibi patates gibi depolayıp yıl boyu pazara verme sorumluluğu ve uzmanlığı var. Şimdi tabii uzmanlıklar arttıkça ki artmak zorunda çünkü bu modern dünyanın ekonomik aslında prosedürleri diyebiliriz. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Yani biz niye mesela her öğlen gidip kendimiz restoranda yemek yemiyoruz da bir aracıya diyoruz ki benim hamburgerimi benim kapıma getir. Bu da aynı mantık gibi düşünebiliriz. Yani ülkeler büyüdükçe, şehirler büyüdükçe aracıların aslında normalde tarım gıda ekosisteminde bir işlevi var. Ama şimdi hocam dedi ki bu enflasyon hani ahlaksızlık gibi. Şimdi aslında ticaretteki çürüme işte bu gıda enflasyonunu körüklüyor, sahtekarlıkları körüklüyor. Temelde aslında ticarete bir ahlaksızlık sinmiş durumda.
0: Sizce ne kadarı şişirilmiş?

0: Müşteri 5 liralık bir ürün 50 liraya, 100 liraya bize ulaştığında, market tezgahına geldiğinde, limon örneğini verdiniz az önce, fark etmez. Ne kadar şişiriliyor bu gelene kadar? Yani lüzumsuz fazlalık olan, üzerine konan oranlayabilir misiniz? Bir yüzde koyabilir misiniz buna? Çünkü biz yüksek enflasyonu kaç yıldır konuşuyoruz. Hep en başta gıda var. Sadece yaş sebze meyve değil. Bunda et ve süt de çok ağırlıklı. Onlarda da aynı şekilde böyle bir sürü komisyoncu mu var? Bir benzerlik varsa belki hani dile getirebilirsiniz. Ama bu gıda enflasyonunda çok yukarıdayız. İşte sütü mesela. Avrupa ülkelerinde 1-1,5 euroya UHT süt alınıyor. Bizde daha yüksek birçok yerde. Yani bunu mesela kıyasladığınızda... alım gücüyle de kıyasladığınızda çok yüksek rakamlara tüketmiş oluyoruz.
1: Şimdi tabii ürüne göre değişiyor. Dediğim gibi mesela soğanda, patateste biz sanıyoruz ki bunlar çok bizde tarlada 5, markette 25'e geliyor ama o her zaman öyle olmayabiliyor. Yani bu bütün tarım gıda ekosistemindeki aracıları, komisyoncuları zan altında bırakmamak lazım. Ama bu söz konusu 41 şirket buna yönelik bir sahtekarlık yapmış. Bu zaten sektörde çok konuşulan bir şey. Bunun da sebebi dediğim gibi bir ticaretin genelinde maalesef bir çürümenin ciddi anlamda var olması. İkincisi de bu kadar büyük yapılar, yani bu kadar tekelleşen süpermarketlerin bu aracı sistemi üzerinden çalışıyor olması sebebiyle, bu bir uzmanlık alanı çünkü, bunlar piyasayı manipüle edebiliyorlar, domine edebiliyorlar piyasayı. Bu bakımdan da aslına bakarsanız, yani şöyle söyleyeyim ben size, limonda örneğin şu anda 5 liradan Çukurova'da alınıyor, işte markete geliyor 100 lira. Şimdi burada o 5 ile 100 arasında bazen diyoruz ki ya bu ne kadar yüksek bir rakammış, ama bazen de gerçekten o aradaki ihtiyaç olabiliyor. Yani yıl boyunca pazara verilmesi, o dönemde ihracatın kapalı olması gibi pek çok sebepten ötürü aslında, yani her ürüne göre bakmak gerekiyor. Bütün ürünlerde pazarda hani 50 liraya gelen bir şey şeyden, tarladan 5 liraya alınmış diye bir şey yok, ama buradaki temel problem şu. Tarım gıda ekosisteminin, ben size şöyle bir örnek vereyim. Aracılar dediklerimiz sadece tarladan domatesi alıp İstanbul'a taşıyan şirketler değillerdir. Bunlar aynı zamanda çiftçinin bir yıl boyunca finansmanını da desteklerler. Yani çiftçi gider buraya malını verir, veresiye verir, 7-8 ay önceden parasını almıştır gibi bir takım böyle finansal işlevleri de vardır Türkiye'de aracıların. Yani şöyle düşünelim, biz geçmişte pazar kurduk, aracılarla ilgili bir takım soruşturmalar başlattık. Hatta yani bir hepimiz biliyoruz, şu anda devletimizin açmış olduğu süpermarketlerde de fiyatlar benzeri rakamlardan satılıyor. Yani evet. Burada aslına bakarsanız, yani sistemin derinine indiğiniz zaman oralar çok derin. Oralarda çok ciddi yeni nesil sistemler geliştirmek gerekiyor.
0: Lazım. Daha şeffaf baştan, sistemler baştan ele alıp gerekiyor. Yeniden bir
1: oradaki
0: sistem kurmak gerekiyor.
1: Düşünmek
0: yani.
1: Gerekiyor.
0: Evet. Tekrar ben Ata Hocam'a dönmek istiyorum. Az önce dediniz ki bütün bu kademelerdeki bu ahlaksızlıklar nasıl temizlense dahi kaldı, enflasyon düşmeyecek. Evet. Nasıl düşecek peki? Gıda enflasyonu özelinde yani sorayım bunu tabii.
2: Şöyle
0: ki.
2: Şöyle söyleyelim. Gıda enflasyonu düşürmeniz için bir kere yeterince üretmeniz gerekiyor. Yeterince üretemiyoruz. Çünkü iş gücünüz yeterince değil, sayısı az ve ehil değil. Artık eskiye göre böyle bir sorun da var. Yani tarımda çalışan iş gücünüz ehil olmaktan yavaş yavaş uzaklaşıyor. Bunu nereden biliyoruz? Yurt dışına ihraç ettiğiniz ürünler aşırı ilaç kullanımı, aşırı kimyasal madde kullanımı yüzünden geri gönderiliyor. Özellikle Avrupa Birliği, Rusya gibi.
0: Bu da çok önemli bir konu.
2: Dolayısıyla bu şunu gösteriyor. Yani sizin çiftçilerinizin aslında maliyetinin bir bölümünü de bu şekilde kimyasal kullanımı oluşturuyor. Dolayısıyla bilgi kaybı olduğu için, doğal üretim bilgisi kaybolup daha fazla üretmek istediği için, daha fazla üretmek istemesinin sebebi aslında kar ediyor olması. Ama evet, fahiş değil üreticinin karı. Dolayısıyla bunu arttırmak için daha fazla kimyasal, ithal kimyasal kullandığı zaman o maliyetler daha da artıyor. Aslında fiyatı etkileyen unsurlar. Dolayısıyla ama bu aynı zamanda tüketicinin sağlığını büyük riske atıyor. Dolayısıyla denetimlerin o her birimde arada yapıldığı gibi usulsüzlükleri bu şekilde gıdanın güvenliği, ilacın kullanımı açısından da yapılması lazım. Doğru. Ki bu durumda biraz daha hem sağlıklı yiyelim hem fiyatlar düşsün. Dolayısıyla fiyatın düşmesi için, yani gıda enflasyonun azalması için, sürekli fiyat artışının ortadan kalkması için diyelim tersinden, bu işçi sayınızın

0: artması ve ehil olması gerekiyor. Bunun içine topraklarınızın ona göre organize olması, suyunuzun ona göre olması gerekiyor. Halbuki su fakiri olmuş bir ülkeyiz ve bu büyük bir problem. Dolayısıyla şehirleşme planlarınızın da ona göre yapılması lazım. Yani bu gıda enflasyonu düşürmek için yapacağınız her politika değişikliği ne kadar düşük kapsamlı olursa problemi o kadar ileride daha da büyütecek hale geliyor. Biz bu yüzden kurtulamıyoruz. Bunun sağlamasını da şöyle yapabiliriz. Uluslararası gıda fiyatlarındaki değişime baktığınızda yıllık %1 civarında seyrediyor. Gelişmiş ülkelerdeki turizmle giden vatandaşlarımızın gördüğü fiyatlara baktığımızda ülkemizin aşırı gıda fiyatına ulaşmış olması çekilen turisti de azaltıyor. Yani bu şekilde gıda fiyatına yüksek fiyata sahip olduğumuz açık. Ama bunu çözmek için tabii sahtekarlıkların kesinlikle çözülmesi lazım. O açıdan herhangi bir hiç tartışmıyoruz ama onun enflasyona faydası olacak mı tartışırken enflasyon tanımında onun olmadığını, enflasyonun sürekli fiyat artışı demek olduğunu ve bunun üretim maliyetlerinden kaynaklandığını, tarım üreticilerini siz krediyle desteklemediğiniz
1: son cümlelerinizi alayım hocam. Tamamladık
0: ucuz
1: aslında.
0: Ucuz krediyle desteklemediğiniz her an fiyatlar yükselecek. Yani bu da şunun cevabı. 10 yıl önce niye böyle değildik? Çünkü o zaman ucuz krediyle destekleniyordu. Yani üretimde verimlilik düşüp işçi sayınız düştüğünde, tarım sevdirilemediğinde, tarım nüfusu şehirlere motokurye olarak çekildiğinde, gençler böyle işlere yönlendirildiğinde bundan çıkışımız gözükmüyor.
1: Evet, daha uzun vadeli ele almak gerekiyor diyorsunuz. Süremizi aslında doldurduk ama Mila Hanım biraz sözünüzü böler gibi oldu son anda. Siz söylemek istediğiniz bir son cümleniz varsa buyurun lütfen.
2: Şöyle aslında bir düzeltme yapalım. Türkiye şu anda dünyanın 7. büyük tarımsal hasılasına sahip. 140 milyon tondan fazla bu yıl üretim yaptık. Türkiye'nin üretme sorunu yok. Türkiye'nin tarım tarafında evet biraz yaşlanıyor nüfusumuz ama istihdam problemimiz de yok. Aksine yani bu anlamda
1: öyle,
2: da şey
1: ama
2: yapıyoruz.
1: Yani son yıllarda çiftçiliğe yönelenlerin sayısının azaldığını konuşuyoruz, öyle değil mi?
2: Ama şu anda bunun gıda enflasyonuna herhangi bir etkisi yok. Girdi maliyetleri elbette önemli ama bir de şunu düzeltelim. Biz gıda tarım yazarları olarak Türkiye'den giden her şey geri dönüyormuş gibi de düşünülmesin. Aksine Türkiye'nin gıda güvenliği dünyadaki çok önemli kodekse uygunluk açısından kıymetli bir yerde. Bu anlamda da Tarım Orman Bakanlığı'nın pek çok uygulaması var. Bunları da düzeltmek istedim aslında. Türkiye'nin üretme sorunu yok. Aksine çok da verimli üretiyor. Gıda güvenliği açısından da doğru bir ülkeyiz. Bunları düzeltmek istedim.
1: Elbette ama sanıyorum siz de her gıda dönüyor demediniz sanıyorum. Hayır. Ama bu önemli bir konu. Yani onun da hep takibini yapmak gerekiyor. Her birimizin güvenli gıda tüketebilmesi için. Çok teşekkür ediyorum
0: zaten.
1: Hocam.
0: Evet,
1: çok teşekkür ediyorum hocam. Mine Hanım size de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun katkınız için. Bakalım gözaltılar var. Nasıl seyrediyor? Soruşturmanın devamı. Yeni eğitim öğretim dönemi başladı. Okullarına dönen çocuklar ve veliler kantin fiyatlarından yana dertli.
3: TL'ye çocuğumuza kantin yapamıyoruz.
4: 90'dan 120'ye gidiyor. Döner 160 TL galiba.
5: Ders zilinin çalmasıyla okula dönen öğrenciler ilk gün kantine gidince fiyatlarla şaşkına döndü. Geçen yıla göre zamlı fiyatlar öğrencileri üzdü.
6: En az 200 TL bir para alması lazım üzerine. Her gün bir çocuğa 200 TL verirsek 5 günde kaç para eder?
7: İstanbul Kantinciler Esnaf Odası'nın açıkladığı fiyat tarifesine göre bu eğitim öğretim döneminde karışık tost 120, meyve suyu da 30 liradan satılacak.
5: Velilerin birçoğu çocukların çantasına evden yiyecek koymayı tercih edeceğini söylüyor.
8: Her şey çok pahalı. Bir tost, bir ayran 140 lira.
4: Hem çok pahalı hem kendi yaptığımız evde bildiğimiz şeyi yedirmek istediğimiz için.
9: Bütçemizi açtığı kesin. O yüzden evden koymayı tercih ediyoruz. 100 lira derim ama 100 lira da tabii ki de bir çocuğun karnını doyurmasına yetmez.
10: Mesela tost 30-50 lira olabilirdi.
5: Tarifeye göre kantinlerde kumru 160, sosisli sandviç 90, açma da 30 liradan satılacak.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Yönetim Kurulu toplantısına katıldı. Gürlek, yatırımcımız hukuk düzenine güvenmeli dedi. Siz

0: üretirken, yatırım yaparken ve yeni pazarlar açılırken devletimizin bütün kurumlarıyla yanınızda olduğunu bilmenizi isterim. Güçlü bir ekonomi ancak öngörülebilir bir hukuk düzeni ve güven veren bir adalet sistemi üzerine kalıcı hale gelecektir.
1: Ekonomi dünyasına bu sözlerle seslendi. Yatırımcıların hukuk düzenine güvenmesi gerektiğini söyledi.
0: Bizim görevimiz reel ekonomimiz üzerinde geçmişten gelen mevzuat yüklerini ya da hukuki boşluklardan kaynaklanan baskıları tek tek ortadan kaldırmaktır. İş insanlarımız önünü görebilmeli, yatırımcımız hukuk düzenine güvenmeli ve ekonomik faaliyetler gereksiz bürokratik ya da hukuki engellere takılmadan

0: yıllarda çıkan yapılara karşı da mücadelemizi sürdüreceğiz. Ekonomik düzeninin güvenliği hukuk devletinin asli sorumluluklarından biridir. Çünkü yatırım ortamının güvenliği yalnızca mevzuatın sağlamlığıyla değil, ekonomik hayatı tehdit eden hukuk dışı yapıların etkisiz hale getirilmesiyle ancak mümkündür.
1: Gürlek ekonomi dünyasına yasal düzenlemelerle ilgili de mesajlar verdi.
0: Adalet Bakanlığı olarak yasal düzenlemeleri eksiksiz ve daha işlevli hale getirmek, iç ve dış hukuk güvencelerini sağlayan yasal çerçeveler oluşturmak bizim temel görevlerimizden birisidir. Ticaret mahkemelerinin ihtisas alanlarını geliştirip yapısal güçlerini artırmak, hızlı ve adil yargısal süreçler yürütmek bu anlayışın devamıdır.
2: Şimdi başkente gidelim, Ankara'ya. AK Parti'nin ve Yeni Parti'nin bugün MYK toplantıları var. AK Parti gündemini bize Emre Karaca aktaracak. Yeni Parti'nin gündemini de Mahir Kılıç'tan alacağız. Önce Emre ile başlayalım. Emre.
3: Evet, AK Parti'nin Merkez Yürütme Kurulu toplantısı bugün AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ilerleyen dakikalarda genel merkeze gelmesini bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonunda Rize ve Samsun seyahatlerini tamamlamıştı. Ardından dün eğitim öğretim yılının açılış programına katıldı. Tabii son 3 günde verdiği mesajlar çarpıcı ve önemliydi. Bugün de MYK gündeminde genel çerçevesini bu mesajların oluşturmasını bekliyoruz. Bunların başında terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan adımlar vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle Samsun'daki gençlerle yaptığı buluşmada altın çizdiği gibi terör tehlikesinin artık neredeyse sona erdiğini ifade etti. Tabii yeni dönemdeki yol haritasının yine bugün MYK'da ele alınacağını söyleyelim. Türkiye yüzyılı buluşmaları kapsamında AK Partiler sahaya inmiş durumda ve hemen hemen 81 ilin hepsinde AK Partili yetkililerin özellikle sahadaki vatandaşlarla birlikte terörsüz Türkiye sürecini istişare ettiğini aktaralım. Bu bağlamda MYK üyelerinin gelen çıktıları, öneri ve görüşleri, şikayetleri yine MYK gündemine taşımasını bekliyoruz. Tabii önemli bir başka başlıkta 1 Ekim'de başlayacak meclis yasama yılı. Yasama yılı açılışı gerçekleşecek 1 Ekim'de bilindiği gibi. Önemli konu başlıkları var. Tabi yine burada terörsüz Türkiye sürecine ilişkin olarak kurulması beklenen bir komisyon da var. Yeni sürece ilişkin olarak hazırlıkların da bugün MYK'da gündeme alınması bir başka önemli başlık olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a gidecek. Tabi dış politika başlıkları da oldukça önemli. Bu bağlamda BM hazırlıkları, orada verilecek mesajların da yine istişare edilmesini bekliyoruz. Son başlık bölgesel gelişmeler olacak. Özellikle bölgedeki son gelişmeler ilişkinde yine MYK'nın gündeminde taşınmasını beklediğimiz bir başka konu olduğunun altını çizebiliriz. Saatler 14'ü gösterdiğinde MYK toplantısının başlamasını bekliyoruz. Ardından da AK Parti sözcüsü Ömer Çeliş hem gündeme ilişkin konuları değerlendirecek, kameraların karşısına geçerek hem de soruları yanıtlayacak.
2: Karaca, çok teşekkürler. Buradan Yeni Parti'ye gidelim. Orada da Habertürk editörü Mahir Kılıç bizi bekliyor. Yeni Parti'nin toplantı gündemi nedir Mahir?
4: Evet, isim tartışması hiç şüphesiz en kritik başlıklardan bir tanesi. Serap Belet, eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, şimdi Yenilik Partisi'nin lideri, bir başvuru söz konusu oldu Yargıtay'a. Aynı isim olduğu gerekçesiyle Yargıtay bir inceleme yaptı. İsim benzerliğine dair bir de tespitte bulunduğu ilgili karar, tabiri caizse tebligat Yenilik Partisi'ne de gönderildi. Peki ismi mi değişecek yeni partinin? Bu tabii akıllardaki soru. Yayınımızdan önce parti kaynaklarıyla görüşme imkanı bulduk. Bu noktada karar verici mercinin Yargıtay olmadığını, son sözü Anayasa Mahkemesi'nin söyleyebileceğini ifade ettiler. Aynı zamanda gelen tebligatta isminizi değiştirin şeklinde bir ifadede bir talimatın olmadığını da belirtiyor. Yine benzer durumda olan başka partilerin olduğunu da kaydetti. Yeni parti kaynakları içinde yenilik geçen ona yakın parti olduğunu da vurguladılar. Dolayısıyla şu andan itibaren bir isim değişikliğinin söz konusu olmadığını belirtelim. Peki iş Anayasa Mahkemesi gitse ve Anayasa Mahkemesi de isim değişikliğinin bir şart olduğunu belirtirse ne olacak? Büyük kurultayını gerçekleşmeden bu karar verilirse kurucular kurulunun vereceği bir kararla partinin ismi değişebilir, ancak önümüzdeki günlerdeki 14-15 Kasım'da yeni partinin büyük kongresini gerçekleştirmesi bekleniyor. O kongre yapıldıktan sonra AYM'den böyle bir karar çıkarsa da burada bir kurultayın gerekliliğinden bahsetmek mümkün isim değişikliği için, fakat dediğim gibi parti kaynakları bunun bir süreç meselesi olduğunu belirtiyor. Bugünün yarına bir isim değişikliğinin söz konusu olmadığını kaydettiler. Aynı zamanda partinin tüzel yapısına ilişkinde herhangi bir sorun bulunmadığını net bir şekilde ifade ettiler. İlçe başkanlıkları açılmaya devam ediyor. Üye kayıtları devam ediyor hem online hem de fiziki ortamda. Dolayısıyla partinin tüzel kişiliğiyle ilgili bir sıkıntı yok dediler. Detaylı açıklama önümüzdeki saatlerde parti sözcüsü Zeynel Emre yapacak. Tabii sadece bu konu değil gündemdeki başlık. Aynı zamanda

0: Zamanda kurultay takviminde görüşüleceğini belirtebiliriz. Az önce belirtmiştim. 14-15 Kasım tarihlerinde büyük kurultayın yapılması planlanıyordu. Hem genel başkan hem de parti meclis üyeleri belirlenecek. Onun yönelik çalışmalarında detaylı bir şekilde görüşüleceğini ifade edebiliriz. Aynı zamanda saha gezileri başlamıştı geçtiğimiz haftalarda. Milletvekilleri Anadolu'da illeri gezdi. O saha gezilerin geri dönüşleri, yansımaları da bugünkü toplantıda ele alınacak diyelim. Ve sözü yeni parti genel merkezden tekrar size bırakalım.
1: Mahir Kılıç, çok teşekkürler. İngiltere'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jennifer Anderson, ülkesinin Filistin konusundaki yaklaşımını değiştirdiğini söyledi. Filistin'de artık sessiz kalmayacağız dedi. İyi Türkçesiyle dikkat çekti Anderson. Türk kültürüyle ilgili de konuştu.
2: Birleşik Krallık Başbakanı, Birleşik Krallık'ın Filistin'de yaşananla karşısında şu ana kadar yeterli adımları atmadığını açıkça ifade etti. Birleşik Krallık artık yaklaşımını değiştiriyor. Gazze'de ve Batı Şeria'da akıl almaz acılar yaşandı ve bu böyle devam edemez. Birleşik Krallık daha fazla acı yaşanırken sessiz kalmayacak.
3: Filistin'le ilgili ülkesinin bakış açısını bu sözlerle anlattı. İki devletli çözüm vurgusu yaptı.
2: Bir yeni tedbirler tam olarak iki devletli çözümü desteklemek ve Batı Şeria'daki yaşadışı yerleşimleri engellemek amacıyla açıklandı. İsrail hükümetini eylemleriyle değerlendirmeye devam edeceğiz. İsrail'den hem Gazze'de hem de Batı Şeria'da yeni bir yaklaşım beklediğimiz çok net.
3: İngiltere'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jennifer Anderson, Anadolu Ajansı'na konuştu. Türkçe eğitimi aldıktan sonra Ağustos ayında göreve başlayan Anderson, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ilişkilerin derinleştiğine dikkat çekti. 28,6 milyar sterlin ticaret hacmi hedeflendiğini paylaştı.
2: Geçtiğimiz Nisan ayında Türkiye Birleşik Krallık Stratejik Ortaklık Çerçeve Anlaşması'nın Temmuz ayında ise güvenlik ve savunma ortaklığının imzalanmasıyla ortaklığımız daha da derinleşti. Göç, savunma, kalkınma, bilim, teknoloji ve inovasyon, yeşil enerjiye geçiş dahil tüm alanlarda işbirliğimiz sürekli derinleşiyor ve genişliyor.
3: Büyükelçi Anderson, Türk kültürüyle ilgili düşüncelerini de anlattı.
2: Aslında ben Ankara'yı çok seviyorum. Kuş uçmaz, kervan geçmez, aynı tas, aynı hamam sözünü olarak çok seviyorum. En sevdiğim yemek karalahana sarması.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Bakü'de şu anda Azerbaycanlı mevkidaşıyla basın toplantısında konuşuyor.
4: Yaptığımız ikili görüşmelerde, heyetler arası görüşmelerde. Ayrıca bu sabah Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev tarafından da kabul edildim. Kendilerine Cumhurbaşkanımızın en içten selamlarını, sevgilerini ilettim. Ve ikili ilişkilerimiz ve bölgesel konularla ilgili Sayın Aliyev'in engin tecrübesini, vizyonunu dinleme imkanımız oldu. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki bu konuların, özellikle stratejik konular, meselelerdeki konuların senkronizasyonu açısından liderlerimizin perspektifini dinlemek gerçekten önemli. Ben de kendilerine Cumhurbaşkanımızın önemli belli başlı konularda nasıl düşündüğünü, neleri değerlendirdiğini aktarma imkanımız oldu. Azerbaycan'la ilişkilerimizin en önemli saç ayaklarından birini biliyorsunuz. Ekonomik ve ticari işbirliğimiz teşkil etmekte. Karşılıklı yatırım.
1: Evet, Azerbaycan'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan orada bir görüşme yaptı. Az önce söylediği gibi hem Aliyev tarafından kabul edildi hem de Azerbaycan mevkidaşıyla, Dışişleri Bakanı'yla da bir görüşme yaptılar. Görüşmenin ardından da bir ortak basın toplantısı düzenliyorlar. Teknik bir aksaklık oldu ekrana getirirken. Bilmiyorum düzelecek mi? Geldiğinde tekrar... Evet, dün biliyorsunuz aynı zamanda Suriye'deydi. Dün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan orada da, Suriye'de de Şara tarafından kabul edildi. Bir görüşme yaptılar orada da. Tekrar dönelim Bakü'ye şimdi.
4: Bunu orta koridorun en kullanmasını da arzu ediyoruz. Değerli basın mensupları, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini müttefiklik seviyesine taşıyarak savunma ve güvenlik alanındaki işbirliğimize güçlü bir zemin hazırlamış olduk. Silahlı kuvvetlerimiz arasında düzenlenen müşterek tatbikatlar, eğitim ve tecrübe paylaşımı faaliyetleriyle savunma sanayi kuruluşlarımız arasında giderek derinleşen işbirliği bu ortaklığın sahadaki somut yansımalarıdır. Önümüzdeki dönemde de bu alandaki çalışmalarımızı karşılıklı ihtiyaçlar ve imkanlarımız doğrultusunda ilerletmeye inşallah kararlıyız. Bildiğiniz gibi Karabağ'ın işgal altında bulunduğu yıllar boyunca Türkiye, Azerbaycan'ın haklı davasını desteklemiştir. Bugün bölgede barış, istikrar ve refahın kalıcı olarak tesis edilmesidir. Azerbaycan ve Ermenistan arasında nihai barışa ulaşılması yönünde son dönemde kaydedilen gelişmeleri ve Azerbaycan'ın bu konudaki yapıcı tavrını memnuniyetle takip ediyoruz. Bu sürecin tamamlanmasıyla bölgemize yeni bir işbirliği döneminin başlayacağına da inanıyoruz. Güney Kafkasya'nın çatışmalarla değil barışla, ulaştırma, enerji, ticaret ve ekonomik kalkınmayla anılmasını arzu ediyoruz. Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğinin gücü bu hedefe ulaşmasında kilit rol oynamaya devam edecektir. Önümüzdeki dönemde Türk dünyası bakımından da gündemimizdeki önemli başlıklar bulunmakta. İnşallah 29 Ekim'de Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısını, 30 Ekim'de de teşkilatın 13. zirvesini Ankara'da liderlerimizin katılımıyla gerçekleştireceğiz. Bu zirveyi Türk dünyasının ortak gelecek vizyonunu tahkim edecek tarihi bir adım olarak görüyoruz. Değerli basın mensupları, diğer taraftan komşumuz İran'la ilgili gelişmeler Türkiye ve Azerbaycan'ı da çok yakından ilgilendirmekte. İran'ın güvenliği, istikrarı ve refahı tabiatıyla bölgemizi doğrudan etkilemektedir. Bu bakımdan mevcut ihtilafın bir an evvel diplomatik yollarla çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. Son dönemde artan karşılıklı saldırılar barış çabalarına ciddi sekte vurmakta. Bölgedeki gerilimi artıran bu eylemlerin derhal sona ermesi gerekmektedir. Aynı zamanda Hürmüz Boğazı'nda güvenli, kesintisiz ve serbest geçişlere izin verilmeli ve savaş öncesi statikoya bir an önce dönülmelidir. Krizin çözümü ve bölgede barış ve güvenliğin sağlanması için ilgili tüm taraflarla temaslarımızı kesintisiz sürdürmekteyiz. Değerli basın mensupları, bugün ayrıca değerli kardeşim Sayın Bayramoğlu'na 4,5 yılı aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşını ve bölgemize olan etkilerini gözden geçirme imkanımız oldu. Çatışmalar ara vermeden devam ederken sivil kayıplar ve yıkım da maalesef her geçen gün artmakta. Malumunuz olduğu üzere savaşta yaşanan tırmanma havzasını da ciddi şekilde etkilemekte. Krizin başından bu yana Karadeniz'i çatışmaların dışında tutmak için büyük çaba gösterdik. Montreux-Boğazlar Sözleşmesi'ni titizlikle uygulamamız ve Karadeniz tahıl girişimini hayata geçirmemiz sayesinde bu hedefimizde son döneme kadar biliyorsunuz başarılı olduk. Ancak son aylarda Karadeniz'de sivil gemilere yönelik artan saldırılar bölgede can, mal, seyir ve çevre güvenliğine ciddi şekilde zarar vermektedir. Maalesef bu saldırılarda Türk ve Azerbaycan vatandaşı denizcilerimiz de yaşamlarını yitirdiler. Hayatını kaybeden denizcilerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Savaşın Karadeniz'de de yayılması ve vatandaşlarımızın hayatını ve şirketlerimizin faaliyetlerini tehdit etmesi kabul edilebilir bir durum değil. Farklı uyarıları yapıyoruz. Gerekli siyasi iradenin ortaya konması ve iyi niyetle hareket edilmesi halinde bu konuda bir uzlaşı zemini yakalanabileceğine inanıyoruz. Bunun için de bir mutabakata varılması için son zamanlarda gayretlerimizi arttırdık. İnşallah bunun nihayete ermesi için de gerekli girişimleri yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın başından beri vurguladığı gibi en kötü barış bile savaşın kendisinden iyidir. Türkiye olarak barış için her türlü çabayı harcamaya devam edeceğiz. Değerli basın mensupları, Azerbaycan'la kardeşliğimizin Türk dünyasına, Güney Kafkasya'ya ve geniş bir coğrafyanın istikrarına katkı sağlamaya devam edeceğine yürekten inanıyoruz. Bu vesileyle bir kez daha değerli kardeşim

0: üzrədir və siz bilirsiniz ki, ötən ilin Washington sammitində əldə olmuş razılaşmalardan biri də önəmli razılaşmalardan biri TRIP layihəsidir. Hansı ki, məhz bu 42 kilometr ərazi, hansı ki, Zəngəzur koridorunun tərkib hissəsidir, orada nəqliyyat infrastrukturunun qurulmasını özündə əks etdirir. Burada bilavasitə danışıqlar Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Ermənistan arasından həyata keçirilir. Ancaq mütəmadi əsasda Amerikadan olan tərəfdaşlar bizi işlərin gedişatı barədə məlumatlandırırlar. Yenə deyirəm, bu ərazi Ermənistan ərazisində olan kommunikasiyalardan gedir söhbət. Ancaq onun həm giriş, həm çıxış nöqtəsi Azərbaycan ərazisidir, Azərbaycan sərhədidir və yalnız bu formada bu koridor deməli fəaliyyət göstərə bilər və bizə verilən son məlumat ondan ibarətdir ki, hal-hazırda layihələr bu il ərzində başa çatmalıdır və fiziki işlərin başlanması 2027-ci ilin əvvəlinə planlaşdırılıb. Bu ən son məlumatdır. Ümumilikdə isə hesab edirik ki, fiziki işlər başlayandan sonra kifayət qədər qısa müddət ərzində bu hissəni də başa çatdırmaq mümkündür. Çünki nəticə itibarilə ərazi özü böyük deyil. Biz 40 kilometrdən bir qədər artıq bir məsafə barədə danışırıq. Bunu da kifayət qədər qısa müddət ərzində başa çatdırmaq mümkündür və belə olan təqdirdə artıq bu həm Azərbaycan əsas hissəsi ilə Ermənistan üzərindən Naxçıvan birbaşa bağlantısının təmin edilməsi, Naxçıvan üzərindən Türkiyə və qeyd etdiyimiz kimi daha artıq Türkiyənin və Azərbaycanın əsas nəqliyyat infrastrukturuna keçid olduğunu nəzərə alaraq artıq Avropadan Türkiyə üzərindən Azərbaycan üzərindən Mərkəziyyə kimi bir bağlantının yeni mühüm bir istiqaməti baş verəcək.
1: Edirik. İkinci sual üçün söz verilir. TRT Azərbaycan Nursima Özümrə. Buyurun.
2: Nursima Özünür, TRT. Benim sorum Sayın Hakan olacak. Efendim, Rusya-Ukrayna arasında son olarak Karadeniz'de insansız hava araçları karşı karşıya geldi. Bu noktada Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler, Karadeniz'deki son durum ve Türkiye'nin çatışmaların sona erdirilmesine yönelik çabalarına ilişkin değerlendirmenizi alabilir miyiz?
1: Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz savaşın başından itibaren 4,5 yıldır zaman zaman yalnız kalsak da bizim savaş yaygınlaşmaması gereken bir savaş, hemen durması gereken bir savaş. Bununla ilgili Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu iradenin sahada diplomatik olarak hayata geçirilmesi için çok çeşitli girişimlerimiz oldu. Her iki taraf nezdindeki ilişkilerimizi en iyi şekilde, en samimi şekilde kullanarak yıllar içerisinde biliyorsunuz tahıl anlaşması neredeyse imzalanmaya yakın bir İstanbul Barış Anlaşması metni ve diğer taraftan esir takası faaliyetleri. Aynı zamanda birçok zaman tarafları İstanbul'da, Türkiye'de kamuoyuna açık veya kamuoyuna açık olmayan bir şekilde bir araya getirme yönünde yoğun faaliyetlerimiz oldu. Taraflarla konuştuk, ilgili aktörlerle konuştuk. Bu çalışmalarımız devam ediyor. Çünkü bu savaşın devamı gerçekten sadece bölgemize değil, dünya ekonomimize de muazzam bir zarar getiriyor. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Sayın Trump da özellikle motorun fiyatlarındaki artışın ağırlıklı olarak bu savaştan kaynaklandığını, dolayısıyla enerji altyapılarının hedef alınması konusunda taraflar arasında bir anlayış birliğine varılması, bir moratorium ilan edilmesi veya istisna bir talep oldu. Bunu şunun için söylüyorum. Birleşmiş Milletler, Amerika Birleşik Devletleri, biz ve başka birkaç devlet daha samimi şekilde elinden geleni yapıyor. Türkiye bu aktörler arasında en başından beri bu tavrı ortaya koyan yegane aktör. Şimdi de devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Bu konuları hani kamuoyuna yansıtmadan, perde gerisinden olgunlaştıkça ancak kamuoyuyla paylaşabileceğimiz bir şekilde açıkçası yürütüyoruz. Şu anda da özellikle Karadeniz'i önceleyen çalışmalarımız devam ediyor. Taraflarla bu konuda görüşmelerimiz var, tekliflerimiz var, tarafların bize olan cevapları var. Bu cevapların uyumlaştırılması üzerine bir

0: Habertürk ekranlarından merhaba. Bugün 15 Eylül saatlerimiz 14. Önümüzdeki 2 saat boyunca Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeleri aktaracağız. Ben Ayşe Süberker, Haber Hattı başlıyor. Ankara ile başlayalım. AK Parti MYK Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Gündemi alacağız. Emre Karaca'dan seni dinleyelim Emre.
1: Evet, Cumhurbaşkanı başkanlığında, Erdoğan'ın başkanlığında bugün Merkez Yürütme Kurulu toplantısı başlayacak. Önümüzdeki dakikalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da AK Parti Genel Merkezi'ne gelmesini bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun ve Rize ziyaretlerinin ardından dün de eğitim öğretim yılının açılış programına katılmıştı. Son 3 günlük zaman diliminde verdiği mesajlar önemliydi. Bugünkü MYK'nın genel çerçevesinde bu mesajların oluşturmasını bekliyoruz. Özellikle terörsüz Türkiye süreciyle parantez açmıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve önümüzdeki süreçte önemli, daha yapıcı adımların atılabileceğini işaret etmişti. Tabii burada bir terörsüz bölge vurgusu olduğunu da altını çizmekte fayda var. Bugünkü MYK'da da gelinen aşama ilanacak, hatırlanacaktır. Geçtiğimiz ay içerisinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında kurulan kurulun ilk toplantısı gerçekleşmişti. Önümüzdeki günlerde bu ikinci toplantının gerçekleşmesini de bekliyoruz. Hem sahadan gelen verilerinde, özellikle güvenlik kurumlarından gelen verilerinde bugün MYK gündemine taşınması bir başka beklentimiz arasında. Tabii 1 Ekim yasama faaliyetlerinin başlangıç süreci muhtemelen 1 Ekim öncesi son MYK olacak. Bu kapsamda mecliste yeni yılda, yeni yasama yılında hangi adımların atılacağı da önemli bir başlık olacak. Burada yine terörsüz Türkiye parantezi açmakta fayda var. Çünkü yine komisyonun

0: oluşturulması söz konusu. Önümüzdeki dönemde meclis çatısı altında oluşturulacak komisyon ve yine terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılacak adımlara da bugün değinilmesini bekliyoruz. Yine meclis çatısı altında 13. yargı paketi hazırlıkları da olacak. Özellikle 1 Ekim'den sonra bu sürecin de hızlanması, ivmelenmesini bekliyoruz. Bugünkü MYK'nın gündemine taşınmasını beklediğimiz bir başka konu da bu olacak. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için ABD'ye gidecek. New York'taki temaslarının altyapısının ve hazırlıklarının bugün bir kez daha ele alınacağını ifade edelim. Bununla birlikte bölgesel gelişmelere de parantez açılacak. Son başlıkta Türkiye Yüzyılı kapsamında AK Partililer özellikle 1 Eylül tarihinden itibaren sahadaydı. Yetkililer vatandaşların görüş, fikir ve önerilerini aldılar, şikayetlerini dinlediler. Bugünkü MYK toplantısında da bu konuların istişare edileceğini ifade edebiliriz. Toplantının önümüzdeki dakikalarda başlayacağını bir kez daha hatırlatalım. Toplantının başlamasından kısa bir süre sonra da AK Parti sözcüsü Ömer Çelik kameraların karşısına geçecek. Hem gündemdeki konuları değerlendirecek hem de sorularını yanıtlayacak.
1: Pekala Emre Karaca, teşekkür ediyoruz, AK Parti merkezinden aktardı. Bir MYK toplantısı da yeni partide var. Çünkü Özgür Özel partisinin MYK'sını topladı. Mahir Kılıç'a gideceğiz. Bize yeni partinin gündemindeki başlıkları aktaracak. Seni dinleyelim.
2: Ayşe Süberker son günlerdeki isim tartışması hiç şüphesiz kritik başlıklardan bir tanesi. Yenilik Partisi ve aynı zamanda eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'ın başvurusu neticesinde Yargıtay'dan böyle bir karar çıkmıştı. İki parti arasında isim noktasında benzerlik olduğuna dair bir ihtar gönderildi Yeni Parti Genel Merkezi'ne. Yayınımızdan önce parti kaynaklarıyla görüşme imkanı bulduğumuzda partinin tüzel kişiliğiyle ilgili herhangi bir sorun olmadığını ifade ettiler. Yeni teşkilatların açılması, üye kayıtlarının yapılması hem sanal ortamda hem de fiziki ortamda bu noktada herhangi bir sorun olmadığını belirtiler. Aynı zamanda bu konuya ilişkin son sözünde Yargıtay değil Anayasa Mahkemesi tarafından söyleneceğini belirtiler. Bu noktada bazı argümanlarda hazır değildir üzerlerinde bu isim benzerliğine karşı. İçinde sadece yeni kelimesinin geçtiği ona yakın parti olduğunu belirtiyor parti kaynakları. Aynı zamanda dediğim gibi sadece bir isim benzerliği olduğu, tüzel kişilik noktasında herhangi bir sorun bulunmadığını kaydediyorlar. Peki konu Anayasa Mahkemesi'ne taşınması ve yeni parti isim değiştirmesi noktasında bir karar çıkması halinde ne olacak? Şunu belirtelim. 14-15 Kasım tarihlerinde yeni parti büyük kurultayını gerçekleştirmeyi planlıyor. O kurultaydan önce böyle bir karar çıkarsa Anayasa Mahkemesi'nden kurucular kurulu toplanıp bir karar ile söz konusu isim değiştirebilir. Şayet kongreden sonra olursa ise bir olağanüstü kurultay gerektiğini belirtelim. Aynı zamanda saha çalışmaları ve il ilçe kurultay takvimleri de yine bugünkü toplantıda ele alınacak. Toplantı bittikten sonra da sözcü Zeynel Emre kameraların karşısına geçecek ve açıklamalarda bulunacak. Tüm detayları Zeynel Emre paylaşacak. Ayşe Süberker.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz. Mahir Kılıç aktardı. Şimdi Sivas'ın Divri ilçesinde 5 gündür kayıp olan 11 aylık Büşra Bebek'le ilgili soruşturmada gözaltı sayısı 10'a yükseldi. Sivas Valiliği soruşturmayla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. 10 Eylül'de Divri'ye bağlı Gönduren Köyü yaylasına kaybolduğu iddia edilen 11 aylık Büşra Bebek'le ilgili soruşturma sürüyor. Aile fertlerinin çelişkili ifadeleri üzerine genişletilen soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişilerin sayısı 10'a yükseldi. Valilik yaptığı yazılı açıklamada bebeğin kaçırılmış, öldürülmüş veya maddi menfaat karşılığında başka bir kişiye verilmiş olabileceği ihtimallerinin de araştırıldığını ifade etti. Ailenin 4 çocuğu olay sonrasında devlet korumasına alınmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı silahlı terör örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma başlattı. 39 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında MLKP ve TKP-ML TİK konunda olduğu terör örgütlerine yönelik soruşturma başlatıldı. Terör örgütleri içinde faaliyet yürüttüğü iddia edilen 52 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezde 10 ilde eş zamanlı operasyonlar yapıldı. 42 adrese yapılan baskında 39 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. Şimdi sabah saatlerinde yine dikkat çekici bir operasyon yapıldı. Yaş, sebze ve meyve piyasasında fahiş fiyat uygulamasına yönelik İstanbul merkezli 22 ilde bir operasyon düzenlendi. Adliyeden Arzu Kaya şimdi karşımızda, operasyonun detaylarını aktarmak üzere Arzu.
3: Ayşe Süberker, tarladan sofraya gelen o yaş meyve sebze yolculuğunda aslında sofraya gelene kadar fiyatlarda ciddi anlamda manipülasyon yapıldığı iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sabah saatlerinde operasyon düğmesine başlattı ve

0: soruşturma kapsamında da 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken bunlardan 33'ü gözaltına alındı. 22 ilde eş zamanlı bir operasyon, 109 ayrı adrese operasyon düzenlendi ve yaş meyve sebze fiyatlarında fahiş fiyat uygulaması noktasındaki bir soruşturmadan bahsediyoruz. Bu kapsamda da aslında çiftçilerin beyanı alındı ilk etapta. Toplamda 1029 çiftçinin beyanına başvuruldu ve çiftçilere ürünlerini hangi bedellerle ve ne şekilde tedarikçilere sattığı yönünde sorular yöneltildi. İşte bu sorulardan ve gelen cevaplardan hareketle de tedarikçiler soruşturma kapsamında şüpheli oldu. Çünkü Vergi Denetim Kurulu raporu çok ciddiydi. Dosyaya giren bir Vergi Denetim Kurulu raporundan bahsediyoruz. Vefat eden kişiler adına müstahsil makbuzları düzenlendiği, fiilen çiftçilik yapmayan kişiler adına belgeler kesildiği, yine aynı şekilde bazı kişilerin firmayı tanımadığını ve hiçbir şekilde ürün teslim etmediğini söylediği de belirlendi. Örnek vermek gerekirse tarlada 6 liraya satılan bir ürünün makbuzda 28 lira olarak kesildiği noktasında da bazı tespitler var. Yani sahte makbuzlarla maliyetlerin şişirilip bu şekilde de vatandaşın cebine yansıtılmaya çalışıldığı noktasında tespitlerden hareketle 41 tedarikçi büyük firmanın şüphelileri dosya kapsamında bugün gözaltı kararı verildi. Bunlardan 33'ü gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri de sürüyor.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz Arzu Kaya da bu son operasyona dair detayları aktardı. Bu arada Gülistan Doku cinayeti soruşturması da sürüyor. 6. dalga operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 5'inin işlemleri tamamlandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi. 4 kişi tutuklanırken biri adli kontrolle serbest bırakıldı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 36'ya yükseldi. Diğer 6 şüphelinin ise işlemleri sürüyor. Gülistan Doku cinayeti soruşturmasında 7 ilde eş zamanlı operasyonlar yapılmış, 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Aralarında emekli ve aktif görevdeki emniyet mensuplarının da olduğu şüpheliler, delillerin karartılması ve soruşturma sürecine müdahale ile suçlanıyor. Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisiyle ilgili günler sonra bir gelişme yaşandı. Denizde bulunan cesedin gemenin kaptanına ait olduğu belirlendi. Dün öğle saatlerinde Silivri açıklarında bir erkek cesedi bulundu. Uzun süre suda kalan cesette bozulma meydana geldiği tespit edildi. Yapılan DNA incelemesi sonucu cesedin Tuğberk İmamoğlu gemisinin birinci kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu belirlendi. Tuğberk İmamoğlu gemisi 2 Eylül'de çarpışma sonucu batmış, 10 mürettebatı kaybolmuştu. 9 mürettebatı arama çalışmaları ise sürüyor.

0: Ve Türkiye'nin gündemine oturan o soruşturma, eski MİT mensubu Kaşif Kozanoğlu'nun şüpheli ölümüne dair soruşturma devam ediyor. Genişleyecek gibi de gözüküyor. Peki biz şu an ne biliyoruz? Konuklarım var. Avukat Şükrü Aksu ve Habertürk İstihbarat Şefi Uzay Kesmen bizimle birlikte. Merhabalar.
1: İyi yayınlar. İyi yayınlar.
0: Şimdi çok vehçesi var aslında. Fakat ilk bu soruşturmanın üzerine gidilme kararı alındığında, işte geçen hafta, bir ülkede gündem sarsıldı. Çünkü çok önemli bir figürden biz bahsediyoruz. Uzay, seninle bir başlayalım. Şu anda soruşturma nerede? Dün özellikle, şimdi biraz bunları da tartışacağız ama bu senaristlerin yaptığı açıklamalar da dikkat çekici diyelim. Evet. Şimdi soruşturma nasıl başladı? Neredeyiz? Neler aktarırsın?
1: Şimdi şöyle, 2012 yılında Kaşif Kozanoğlu cezaevinde rahatsızlanıyor. Daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılıyor ve hayatını kaybettiği dosyaya giriyor. Yani tespiti var. Ancak şimdi burada neden bu soruşturmayı konuşuyoruz? Dosya önemli. Hı-hı. Çünkü bahsettiğiniz önemli bir görevde MİT'te. Çok. Yani Milli İstihbarat Teşkilatı'nda dış operasyonlarla ilgili çok ciddi bir görev var. Şimdi burada 2012 yılında cezaevinde rahatsızlanıyor. Tam da duruşmasına 8-9 gün kala. Evet. Ve buna dair de farklı iddialar var. Neden? Çünkü cezaevinde rahatsızlandıktan sonra ambulans gelene kadar şuurunun açık olduğu, konuştuğu, hatta işte burada kapılardan geçerken, cezaevi kapılarından geçerken ben yürürüm dediği gibi farklı ifadeler var, beyanlar var dosyada. Hı hı. Ancak gel gelelim, ambulansa biniyor ve hastaneye varana kadar olan süreçte ne yaşanıyorsa Kaşif Kozanoğlu hayatını kaybediyor. Evet. Şimdi bununla ilgili şüpheler var. Zaten o dönemde de yine avukatının farklı beyanları vardı. O dönem bu dosyayla ilgili savcılık...

0: soruşturma başlattı ama bu soruşturmanın devamında bir takipsizlik kararı verildi. Hı hı. Yani dosya kapandı. Evet. Şimdi 15 yıl sonra bu dosyanın açılmasını savcılık uygun gördü. Çünkü bazı yeni deliller dosyaya girdi, farklı ifadeler dosyaya girdi. Cezaevindeki kamera görüntüleri incelendi, 112 kayıtları incelendi ve iki dalga operasyon yapıldı. Hı hı. İlk dalgada kimler alınmıştı? O dönem cezaevinde görevli olan personel. Hı hı. 10 kişiyi gözaltına aldılar. Bunlardan biri tutuklandı ve ardından da ikinci dalga operasyon yapıldı. Hı hı. İkinci dalga operasyonunda bu kez işte tam da o bahsettiğimiz 112 ekibinden. Yani işte burada iki tane ambulanstan bahsediliyor. Kaşif Kozinoğlu rahatsızlandıktan sonra burada cezaevine ambulans talep ediliyor. Evet. Cezaevinde mahkum kapısından bir ambulans ekibi geliyor. İki nolu ekip Kaşif Kozinoğlu'nu alıyor. Ancak burada ifadelerde de okuduğumuz kadarıyla yine dosyaya giren bazı tespitler var. Ambulansta doktor olmadığı söyleniyor. Bu yüzden de Kınalı gişelerde bir başka ambulans talep ediliyor. Ve ardından da işte...
1: Ambulansa doktor olmaz mı ya?
0: Şimdi şöyle mevzuat gereği, o dönemki mevzuat gereği zorunlu olmadığı söyleniyor. İlk dosyada zorunlu olmadığı söyleniyor. Şimdi acil tıp teknisyenleri var. Hmm. Şimdi bunlar acil durumlarda 112 ekiplerinde ambulanslarda hazır bulunan teknisyenler. Ama her ambulansta o dönemki mevzuatta doktor zorunlu olmadığı ifade ediyor.
1: Peki.
0: Sonuç olarak burada bir müdahale yapılıyor ve ardından da hayatını kaybettiğini söylüyoruz. O dönem o iki ambulansın şoförleri, sağlık çalışanları yani ATT diye geçer, acil tıp teknisyenleri, hı hı, bunlar gözaltına alındı. Nitekim bu şüphelilerden de ikisi tutuklandı. Daha sonrasında da yine farklı tutuklamalar oldu. Toplamda 4 tutuklamamız var. Yani 4 şüpheli tutuklandı. Burada Fethi Kabir de yapıldı bir yandan.
1: Evet.
0: Şimdi bizim savcılığın bu konuda üzerine durduğu bazı iddialar var. Nedir bunlar? En önemli iddialar. Şimdi Kaşif Kozinoğlu zehirlenmeden, daha doğrusu zehirlenme iddiasından, hı, bahsediliyor. Şimdi bu iddiayı temellendirmek lazım dosyaya, evet, girecek delillerle. Hı. Nedir bunlar? Avukatının bazı beyanları var. İşte Kaşif Kozinoğlu rahatsızlanmadan önce cezaevi yönetiminde, yönetiminden Silivri'de bir işte vitamin hapı istedi, yine bir kan sulandırıcı ilaç istediği ve bunların temin edildiği şeklinde. Hı. Şimdi
1: onların zehirli olup olmadığı,
0: evet,
1: şimdi
0: savcılık tartışılıyor. Bunun üzerine, evet, duruyor. Yani, evet, Kaşif Kozinoğlu nasıl oldu da o dönem kayıtlara kalp damar hastalığına bağlı ölüm olarak kayıtlara, evet, girdi?
1: Şimdi devam edeceğiz. Sizinle devam edelim. Şimdi tabii en kolayı da uzmanlar da söylüyor, böyle şüpheli ölümlerde kalp krizi deyip,
0: evet,
1: geçebiliyorsunuz. Çünkü hani miras da olabilir, genetik miras da olabilir. Çok sağlıklı bir insan da olabilirsiniz. Başınıza gelebiliyor. Şimdi Uzay dedi ki yeni ifadeler eklendi. Yani şimdi savcılığı aslında harekete geçiren, herhalde aradan geçen bu kadar yıldan sonra bir takım nüveler herhalde ortaya çıktı. Siz şu an itibariyle bu soruşturmanın kapsamını yeterli görüyor musunuz? Şimdi ilk etapta gardiyanlar, ardından işte ambulans. Şimdi bu adli tıp kurumu da tabii incelenecektir herhalde o raporu verenler. Çünkü görüntü, hı, kayıtları özellikle bu Fethi Kabir'den sonra yani çıkacak sonuca bağlı olarak. Dolayısıyla bu çok katmanlı ilerler mi, ne dersiniz?
2: Şimdi öncelikle Kaşif Kozinoğlu devletin âli çıkarları için kendisini ve yaşamını ikinci plana atmış. Bosna'da, Özbekistan'da, Orta Asya'da, yani dünyanın birçok coğrafyasında canıyla kanıyla mücadele etmiş olan bir vatan evladı, seçkin bir subay iken ne yazık ki bir vatan hainliği yaftasıyla o zamanki Ergenekon terör örgütü üyesi kapsamında gözaltına alıp tutuklanmış ve devletimizin hükümranlığı yetkisi alanında bulunan bir cezaevinin içerisinde ölümüne sebebiyet verilmiştir. Bu noktada devletimizin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yeni bir delil bulmak koşuluyla daha önceki takipsizlik kararını kaldırmış olması bizim aklımıza birçok şeyi ortaya koyuyor. Cinayet dosyalarında biz şuna bakarız. Kim, neden, ne zaman ve ne şekilde öldürdü? Hı hı. Ne şekilde öldürüldü? İşte burada Kaşif Kozinoğlu'nun özellikle Orta Asya'daki FETÖ terör örgütüne ait olan okulların, evet, CIA, MI6 ve BND gibi istihbarat örgütleriyle hareket ettiği, devletimizin aleyhine çalıştığına dair bir rapor düzenlediğini, hı hı, bunun Enver Altaylı tarafından
1: sızdırıldı.
2: Evet, sızdırıldı. Bununla birlikte yine CIA aleyhine, ABD aleyhine raporlar düzenlediği tespit edilmiş durumda. İşte burada kendisi aslında Afganistan'dayken bir kargo uçağının içerisinde vatanına teslim olan bir seçkin subayken ne yazık ki öldürülmüştü ve o dönem o soruşturma yeterince takip edilmemişti ve bir takipsizlik kararı verilmişti. Evet. O dönemde koğuş arkadaşları olarak bulunan Ataman Yıldırım'ın ve Atilla Uğur'un dosyadaki beyanlarına baktığınızda aslında bu ölümün şüpheli bir ölüm olduğu çok açık.

0: Net olarak belli. Ortada. Şimdi savcılık makamı şunu ortaya koyuyor. O dönem itibariyle gerçekleştirmiş olan histopatolojik çalışmalar, toksikolojik çalışmalar, bunların hepsini ben yeni baştan değerlendireceğim. Çünkü o dönemde cezaevinde bulunan gardiyan dahi FETÖ zanlısı olarak firar etmiş durumda ve o da o dönemde yapılması gereken hiçbir hukuki işlem, yasal zemin ve çerçeve oturtulmamış durumda.
1: Yani FETÖ'cüler kaçtı, onurlu subaylar sizin dediğiniz gibi o kumpas sürecinde bulundukları ülkelerden biletlerini alıp bu ülkeye geldiler.
0: Bir vatan evladı zaten ülkesine teslim yani, olduğunu yapmıştı.
1: Neler
2: burada
1: neler yaşandı.
2: Şöyle bir şüphe de var, avukat bey ek yapayım ben de. Şimdi bahsetti zaten, ilk dalga operasyonunda 11 kişi hakkında gözaltı kararı vardı. Bunlar da 10'u gözaltına alındı. Bir kişi alınamadı. Şimdi avukat beyin bahsettiği kişi Fethullahçı terör örgütüne üye olma suçundan yurt dışına firar ettiği, Fransa'da olduğu bilinen bir şüpheli. O dönem cezaevinde kendisi cezaevi personeli. Ve bu olay yaşanmadan yaklaşık işte yani Kaşif Kozunoğlu rahatsızlanmadan 5-6 ay önce oraya tayini çıkmış, görevlendirilmiş. Ve daha sonra da bu olay yaşandıktan sonra Kozunoğlu vefat ettikten sonra da 2-3 ay sonra da başka bir göreve cezaevine ayrıldığı, atandığı bilgisi var. Şimdi hala aranıyor firari. Yani burada bu soruşturmada evet bir FETÖ şüphesi var. Zaten o dönem Kozunoğlu'na müdahale eden kişilerden birinin de kendisi olduğu dosyada bazı burada beyanlar var. Yine tespitler var. O dönem çalıştığını biliyoruz cezaevinde. Ve bir iddia var. Bu çarpıcı bir iddia. Dosyaya girmiş bir iddia. Hı hı. Bir işte burada acil durum butonu var. Kozunoğlu rahatsızlandıktan sonra oradaki işte diğer mahkumlar bir butona basıyorlar. Cezaevinde koğuşu paylaştığı kişiler. Bu butona bastıktan sonra gardiyanların koğuşa gelip müdahale etmesi için bir sesli ikaz sistemi gibi düşünelim. Bu kişinin yani yurt dışına kaçan FETÖ'cünün şu anda halen firari olarak aranan kişinin oradaki bir radyonun sesini açarak bu sesi bastırmaya çalıştığı ile ilgili çok ciddi iddialar var dosyada.
0: Burada soruşturma aşamasında özellikle ilk soruşturma yürütülüp takipsiz kararı verildiğinde aslında devletin pozitif yükümlülüğü olan etkin ve etkili soruşturma işlemlerinin yapılmadığını görüyoruz. Adı geçen gardiyan, acil tıp teknisyenleri, bu hastaneye ihbarda bulunan kişiler hangi saatte, ne zaman bulundular? Bu kişilerin daha önce irtibatta bulunmuş oldukları kişiler kimlerdi? O göreve nasıl getirildiler? Çünkü o gardiyan daha önce orada görev yapmayan bir gardiyan iken Sayın Kozunoğlu, Allah rahmet eylesin, oraya geldikten sonra görevlendirilmiş olan bir gardiyan olarak...
1: Yani çok organize bir şeyden bahsediyoruz
0: evet,
1: biz burada.
0: Kesinlikle ve burada bu dosyada biliyorsunuz bir soruşturmada gizli kararı var. Her soruşturma doğal olarak gizlidir ancak bu dosya üzerinde bir gizli kararı da var. Burada MİT'e de savcılık makamının bir talimat yazacağı, müzekkere yazacağı, müzekkerede de kimlerle bir ölüm tehdidi var bunları da alınacağını hep beraber göreceğiz.
1: Evet tabii bu ceza infaz kurumları hani onun bağlı olduğu yerler de var. Yani bu iş ilerledikçe herhalde biraz farklılaşacak. Şimdi dün çok konuşuldu. Evet. Sizin de burada görüşlerinizi almak istiyorum. Yani işte senarist diyor ki birinin ölümünü önceden bilme ihtimalimiz yoktur. Ayrıca sosyal medyada FETÖ'cü Ali Fuat Yılmazer'in senaryoya müdahale ettiğine dair iddialar dolaşıyor ise de bu haberler tamamen iftiradır. Ali Fuat Yılmazer'i ben tanımam, herhangi bir ilişkim olmamıştır diyor bu Raci Şaşmaz. Legal ya da illegal hiçbir güç ya da suç ordağıyla irtibatımız yoktur, olmamıştır. Kaşifoğlu karakteri istihbarat içi çatışmaları anlatmak için yaratıldı. Gerçek hayatta ilgisi yoktur, bu tamamen dizi kurgusudur. İkinizin de intibanı bir almak istiyorum çünkü isimler de yani nasıl oynanmışsa.
2: Evet. Buyurun.
1: Tesadüf şimdi mü?
0: Bizim yani ceza hukukumuzda şüpheden sanık yararlanır ve savcılık makam bir soruşturma yürütürken CMK 160 kapsamında basit şüphenin bulunduğu yerlerde etkin ve etkili bir soruşturma yürütmekle mükelleftir. Bu noktada az önce sizin de beyan ettiğiniz üzere bu kadar benzerliğin bir arada bulunmuş olması bizim hukukumuzda hayatın olağan akışına aykırı olarak değerlendirilir. Dolayısıyla siz bir... Bakın sıradan bir insandan bahsetmiyoruz. Bir vatan evladından, bir MİT mensubundan, bir subaydan bahsediyoruz. Seçkin bir subaydan. Ölümünden 2 gün önce siz ölüm tehditleri savurduğunuz, öldükten sonra da 8 Aralık'ta bununla ilgili bir yayın gerçekleştirdiğiniz durumu tespit edildiğinde savcı size şunu sorar. Sen bu senaryoyu ne zaman yazdın? Ne zaman yazdın? Ne zaman meyli?
1: Biz şimdi bunu biliyoruz ama bu ifade işlemi de 2,5 saat sürmüş.
0: Evet işte yani... şimdi biz bu dosyada bakın bir gizli karar var. Bunun her detaylarına şey vakıf değiliz. Vakıf olmadığımız için şu anda erkenden konuşmak doğru değil ama savcılık emin olun şunları sormuştur. Sen bu senaryoyu ne zaman yazdın? Ne zaman düzeltme yaptın? Hangi e-postayla yolladın? Ne zaman yolladın? Yani buradaki o tesadüf mü değil mi? Bizim bağlantımız yok mu ibarelerine yetinmez.

0: Bunun detaylarına mutlaka inecektir. Bir hukukçu olarak çok açık bir net olarak söyleyebilirim. Bu kadar benzerliğin bir arada bulunmuş olduğu bir durumda savcılığın makul şüphenin varlığını dahi kabul edebileceği, gözaltı kararı dahi verebileceği bir süreci biz önümüzdeki günlerde görebiliriz. Bunu hep beraber göreceğiz.
1: Yani burada sadece senarist değil, bunun uygulayıcısı var, yapımcısı var. Kesinlikle. Hani yönetmen belki bir yere kadardır ama değil mi?
2: Son şimdi olarak şöyle alayım. Bir şey var. Yani bir kere burada bu dizide o dönem güncel olaylardan esinlendiğini biliyoruz. Ancak şöyle bir detay var. Şimdi bahsedildiği gibi bu olay Kaşif Kozunoğlu vefat etmeden 2 gün önce yayınlanan bölümde Kaşif Kozunoğlu'nun ki dizideki karakterdeki adı da Kazım Kaşifoğlu.
1: Yani o da şimdi karıştırdı ortalığı. Ben de açarken yani hata yaptım. Gerçekten normal, hani biraz saygısızlık gibi de hissediyorum bazen. Neyse.
2: Şimdi dizide böyle bir karakter canlandırılıyor. Yine Milli İstihbarat Teşkilatı'nda önemli bir görevli olduğu dizide yine aynı şekilde canlandırılıyor. Ama işte Kaşif Kozunoğlu vefat etmeden 2 gün önce yayınlanan bölümde yine burada bu kez emniyetteki işte hücrede buraya alındığı, burada işte işkence gördü, darp edildi ve hatta Kaşif Kozunoğlu vefat etmeden önce gerçek hayatta dizideki karakterinde yine burada ciddi tehditler aldı. İşte Azrail'im benim, sen öleceksin Kaşif Kozunoğlu işte gibi dizideki karakterle ilgili böyle bir senaryo çalışılmış. Şimdi savcılığın şüphesi şu. Neden şimdi 3 tane senarist ifadeye çağrıldı bilgi sahibi sıfatıyla? Çünkü şimdi bu senaryoda tamamen güncel olaylardan esinlenilmiş olsa bile henüz daha bu vaka gerçekleşmemiş. Yani dizinin yayınlandığı tarihle ve Kaşif Kozunoğlu'nun vefat ettiği tarih arasında 2 gün fark ediyor.
1: Evet.
2: Ve şimdi bu senaryonun önceden çalışılmış olması lazım. Buna göre çünkü ekip bir araya geliyor, dizi çekiliyor, prodüksiyon aşaması. Yani çok önceden bu senaryonun yazıldığını ve işte şu anda da bu güncel konuştuğumuz noktaya geldiğini görüyoruz.
0: Bir husus ekleyeyim. Kaşif Kozunoğlu'nun Kurtlar Vadisi ile ilgili bir çalışması var. MİT'e hazırlamış olduğu. Dolayısıyla bu sıradan bir hani savcılık makamı hiçbir şey yokken bu kişileri çağırdı diye bir şey yok. MİT'te bunun kayıtları mevcut. Savcılık makamı kuvvetle muhtemel bu delilleri topladı. Bu deliller doğrultusunda bir adım atıyor. Az önce söylemiştim. Kim, neden öldürdü, ne zaman bu kararı verdi? İşte buna bakıyor. Acaba burada müşterek faillik var mı? Yani birden fazla güç odağı bir araya gelerek bu eylemi planlamış olabilir mi? Bunun değerlendirmesini yapıyor.
1: Evet, yani benim anladığım sizden de bu şimdi dediniz ya zaten 2,5 saat sürdü. Biz çok azını biliyoruz. Sadece bu kadarı basına verildi. Kim bilir neler soruldu. Bakalım önümüzdeki dönemde de genişleyecek mi? Çok teşekkür ediyorum. Süremin sonuna geldim. Şükrü Aksu ve Uzay Kesmen, sağ olunuz. Teşekkürler.
0: İyi yayınlar.
1: Evet, durum böyle. Şimdi bir sıcak gelişme var. Fatih'te döviz bürosunda silahlı bir kavga çıktı. Ölü ve yaralılar var. Detayları alacağız Emine Derya'dan. Emine, seni dinleyelim.
3: Evet Ayşe Süberker, ne yazık ki bir döviz bürosunda müşteriyle iş yeri sahibi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü ve bu silahlı kavga sonrası da iki kişi hayatını kaybederken iki kişi de yaralandı. Şu anda olayla ilgili tabii ki soruşturma başladı. Bir şüpheli göz altında. Nerede gerçekleşti? Fatih ilçesi Sofçu Han İçhanı'nda bulunan bir döviz bürosundan meydana geldi bu tartışma. Az önce aktardığım bilgiyi tekrar etmek istiyorum. Büroda bir müşteriyle iş yeri sahibi arasında önce alacak verecek meselesi nedeniyle tartışmanın çıktığı belirtiliyor. Ardından da ne yazık ki tartışma büyüdü ve silahlı kavgaya döndü. İşte bu silahlı kavga nedeniyle şu anda olay yerinde İki kişi hayatını kaybetti. İki yaralı var. Onların sağlık durumuyla ilgili de tabii ki takipteyiz. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi geldi. Yaralılara ilk müdahale yapıldı. Olayla ilgili şu anda bir şüpheli göz altında. Biz de olay yerine doğru hızlıca geçiyoruz. Gelişmeleri takip edeceğiz. Yine yeni bilgiler elde ettikçe de paylaşacağız.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz. Emine Derya aktardı. Döviz bürosunda silahlı kavgada iki kişi hayatını kaybetti. Yaralılar var. Hürkuş 2 uçağı 153 testi başarıyla tamamladı. Türkiye'de ilk kez yerli bir hava platformuna uluslararası standartlarda askeri tip sertifika verildi. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, milli uçağın başarısını bu belge kurumsal bir hafızaya dönüşecek mesajıyla duyurdu.
4: 153 sertifikasyon testi yapıldı. Hürkuş 2 uçağına askeri tip sertifika verildi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından üretilen Hürkuş 2'nin Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmeden önce sertifikasyon sürecinde önemli bir aşama geride bırakıldı. Yapılan testler sonucunda uçağın askeri amaçlı kullanımına imkan tanıyan askeri tip sertifikası alındı. Böylece Türkiye'de ilk kez bir yerli hava platformu uluslararası askeri tip sertifikaya sahip oldu. Sertifikasyon süreci için yapılan testler kapsamında Hürkuş 2 üzerinde 38 laboratuvar, 71 yer...

0: Bu belge çok yoğun bir mühendislik, test ve doğrulama emeğinin sonucudur. Hürkuş 2'nin kanatlarında kendi tasarımına, kendi testine ve kendi teknik yetkinliğine güvenen bir Türkiye'nin iradesi vardır. Bu kabiliyeti daha ileriye taşımaya kararlıyız.
1: Bütçe dengesi Ağustos ayında 12,9 milyar lira fazla verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına göre %28,5 arttı. 1 trilyon 654,9 milyar liraya yükseldi. Bütçe giderleri de %37,8 artışla 1 trilyon 642,1 milyar liraya ulaştı. Merkez yönetim bütçesi Ağustos'ta 12,9 milyar lira fazla verdi. Ocak-Ağustos döneminde ise 1 trilyon 308 milyar 88 milyon lira açık verdi. Nafakaya evlilik süresi ayarı gelecek, sigara yasağının kapsamı genişletilecek, meclisin gündemi yeni yasama döneminde de yoğun olacak. Gelin bir detaylara bakalım.
2: Afet yönetimine dair Türk Kızılay'ın sorumlulukları düzenlenecek. Evlilik süresine göre nafaka belirlenecek. Okul ve hastanelerin çevresinde sigara içilemeyecek. 28. dönem 5. yasama yılı 1 Ekim'de başlayacak. 6 Ekim Salı günü ise Meclis Genel Kurulu'nda görüşmelere geçilecek. İlk gündem Türk Kızılay'ına yönelik düzenlemeleri içeren 9 maddelik kanun teklifi olacak. Teklifle Kızılay'a afet ve acil durumlarla savaş zamanlarında hastalıkların önlenmesi için çalışma yapabilecek hukuki altyapı sağlanacak. Afet, savaş ve çatışma bölgelerinde görev yapan Kızılay personeline nakdi tazminat ödenecek. Kızılay, savaşlarda esir değişimlerinde aracı olarak görev yapabilecek. Yeni yasama döneminde ilk sunulacak kanun teklifi ise nafaka düzenlemesini içeren 13. yargı paketi olacak. Paketle süresiz nafaka kaldırılacak. Evlilik tarihinden boşanma davasının açıldığı tarihe kadar geçen sürenin yarısı kadar nafaka verilecek. Mahkeme çalışamayacak durumda olan ya da ileri yaştaki kadınlar için daha uzun süreli nafaka kararı alabilecek. Önce çiftlerin boşanma davası görülecek. Ayrılık kararı verilecek. Ardından davanın uzamasına sebep veren unsurlar arasında olan nafaka, mal paylaşımı ve velayet ayrıca davalarda görülecek. 13. yargı paketinin ardından sigara ve tütün ürünlerinin kullanımını azaltmaya yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi meclise sunulacak. Teklifle okul ve hastanelerin çevresinde sigara içilemeyecek. Park, bahçe ve oyun alanlarında sigaranın görünürlüğü azaltılacak. Ayrıca satış yerlerinde tütün ürünleri kasa arkasından kaldırılacak. Teklifle sigara satışının elektronik sistem üzerinden yaş doğrulamasıyla yapılması da sağlanacak.
1: İstanbul-Şile'deki Avlak virajı aşırı hız ve kural ihlalleri nedeniyle kazalarla gündemde. Pis gibi kullanılan viraj yapılan en küçük hatada bile ağır sonuçlara yol açıyor. Peki ölümlü kazaların da yaşandığı bu yolda sürüş nasıl olmalı? Nelere dikkat edilmeli? Emine Derya'nın haberi.
3: Gelip burada vide çekiyorlar, gaza geliyorlar, çok hızlı yapıyorlar.
4: Ben burada 100-120 yapan bile gördüm yani.
5: Maalesef gençlerimiz pis sürüşünü trafiğe açık alanlara taşıyarak kendilerini ve çevrelerini riske atıyorlar.
6: Aşırı hız, dikkatsizlik, kural ihlalleri. Şile'deki bu virajda kazaların sonu gelmiyor. Hatta kazalar kimi zaman can alıyor.
7: Mesela gördüğünüz gibi bu arkadaş...
6: Kazalar kimi zaman can alıyor.
7: Mesela gördüğünüz gibi bu arkadaş da dayanamadı.
8: Hocam sollaması doğru mu?
7: Hayır, tek çizgi, sollayamaz. Hata yaptı. İşte kazalar bu sebepten dolayı oluyor.
8: Burası Şile'de Darlık yolu üzerinde bulunan Avlak virajı. Viraj özellikle motosiklet tutkunları arasında epey popüler. Ancak son dönemde kazalarla gündemde. Peki Şile'de onlarca viraj varken bu virajı diğerlerinden ayıran özellik ne?
9: Genelde buranın asfaltı iyi diye burayı pis gibi kullanıyorlardı diyebiliriz. İşte hem bazı yerleri uzun virajlar, daha iyi işte yatırabiliyorsun motoru. İnsanlar kendine bir şekilde güveniyor ama sonuçta hata affetmeyen bir yer.
6: Çünkü yapılan en küçük bir hata geri dönüşü olmayan

0: sonuçlara yol açabiliyor.
1: Birazdan viraja gireceğiz. Peki ne şekilde viraja girmemiz gerekiyor?
2: Bu hız limitlerine baktığımız zaman 50 km hız baremini aşamayız. Toleransı da koyarsak maksimum 55 olur. Aynı zamanda yerdeki paralel çizgiler bunlar da yavaşla diyor.
0: Üstelik darlık yolu üzerinde tek viraj avlak değil. Daha keskin virajlara sıkça rastlamak mümkün.
2: Burası keskin bir viraj, biraz daha keskin. Eğer ben 50 km'nin üstünde çıkmış olsaydım o zaman aşağı şarampole gidecektim.
1: Son dönemde meydana gelen kazalardan sonra avlak virajındaki denetimler de arttı. Özellikle hafta sonları jandarma ekipleri işte bu noktada motosiklet sürücülerini durdurarak gerekli tedbirleri alıp almadıkları konusunda denetim yapıyorlar.
3: Yani gün sonunda biz sürüşümüzü tercihlerimize göre gerçekleştiririz. Hayat çok değerli. Burada veya başka virajlarda fark etmez. Sürüş önlemlerimizi doğru şekilde alırsak, ekipmansız araç kullanmazsak, eğitimlerimizi tamamlarsak bu kazaların önüne geçeriz.
4: Kapalı parkurların yani pistlerin sayısının artması, gençlerimizin bu eğitimlere ulaşabilmesi bence en önemli çözümü olacağını düşünüyorum.
5: Ve malumunuz İstanbul'da trafikte kavga tartışma eksik olmuyor. Son örnekse Esenyurt'tan bu kez kavga edenler bir otomobil sürücüsüyle taksici olduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
6: Otomobilden indi. Taksinin camlarını yumrukladı. İki sürücünün kavgası cep telefonuna yansıdı. Hava aydınlıkken başlayan gerilim hava karardığında da devam etti. Görüntüler İstanbul Esenyurt'ta kaydedildi. Bir taksici ile otomobil sürücüsü arasında trafikte tartışma çıktı.
7: Abi yanlış anlama. Yanlış anlama bak. Ama bak küfür ediyor. Gitme yol verme ona.
6: Otomobil uzun süre taksiyi takip etti. Sürücü daha sonra otomobilden inip taksiye saldırdı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tartışma karakolda bitti. Otomobil sürücüsüyle birlikte iki şüpheli gözaltına alındı. Taksiye saldıran sürücüye 180 bin lira ceza kesildi ve ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.
5: İstanbul Pendik'te 8 katlı binanın giriş katında iş yerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede iş yerini tamamen sardı. Yangın mahallede paniğe neden oldu.
6: İş yerinden bir anda alevler yükseldi. Yoğun duman 8 katlı binaya yayıldı. Uykularından yangınla uyanan bina sakinlerinin hızlı tahliyesi facianın önüne geçti.
8: Herkes uyuyor mu? Ne yapıyor ya?
6: İstanbul Pendik'te sabah saatleriydi. 8 katlı bir binanın giriş katında bulunan ambalaj dükkanında yangın çıktı. Dükkandaki malzemelerin tutuşmasıyla alevler bir anda yayıldı. Uykularından yangınla uyanan bina sakinleri büyük panik yaşadı.
9: Sabah yatıyorduk, yangın alarmı çalmaya başladı. Biz hani büyük bir panik içerisinde koşturarak aşağı indik. Hani nasıl çıktığını falan bilmiyoruz.
8: İşe gidiyorduk sabah. Geldik, yangın yeni başlıyordu. Arabamızı hemen sağa çekerek insani olarak ıslık çaldık. Gürültü yaptık, ses yaptık. Binadakileri aşağı indirmelerini sağladık. Ondan sonra itfaiye aradık.
6: İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Neyse ki kimseye bir şey olmadı. İş yerinde büyük çaplı hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
5: Iğdır'da ise bir apartmanda mikrodalgadan çıkan yangın tüm katı sardı. Binada yaşayan 18 kişi dumandan etkilendi.
0: Kimi sakince yürüyerek çıktı. Kimi balkonlarında kurtarılmayı bekledi.
10: Hemen ambulans, hemen ambulans.
0: Kiminin yardımına ise itfaiye ekipleri koştu.
11: Şurayı boşaltabilir miyiz? Boşaltın Ejder burayı.
0: Yangının adresi Iğdır. 6 katlı bir binada aşırı ısınan bir mikrodalga fırın patladı. Mutfaktan alevler yükseldi, dairenin tamamını sardı. Yangın

0: görenler ihbarda bulunsa da apartmanın çevresine park eden araçlar vardı. Bu da itfaiyenin işini zorlaştırdı. Alevlere müdahale etmek isteyen itfaiyeciler yan binanın ikinci katına hortum çekti. Komşu binaların balkonlarından yangınla mücadele sürdü.
1: Acele et biraz.
0: Dairelerinde mahsur kalanların yardımına koşuldu. İtfaiye araçlarının sepetleriyle apartman sakinlerinin tahliyesi sağlandı. Biri çocuk, 18 kişi dumandan etkilendi. Yaralılara ilk tedaviyi olay yerine giden ambulanslar yaptı. Yangına dair inceleme başlatıldı.
2: Antalya'da yaşayan 6 yaşındaki Bünyamin herkesi korkuttu. Ortadan kaybolan küçük çocuk 9 saat sonra bakın nerede bulundu.
3: Bünyamin bulundu. Allah'ım sen nasıl girdin orada oğlum?
4: Ailesi ve ekipler her yere baktı. Saatler sonra evin bahçesinde uyurken bulundu. Bünyamin herkesi çok korkuttu.
5: Bu kadar gürültüden patlattı.
3: Vay bozun ya.
4: Antalya'da yaşayan çiftçi ailesinin 6 yaşındaki oğlu Bünyamin evinin önünde oyun oynuyordu. Akşam olmasına rağmen eve gelmeyen çocuğu ailesi aramaya başladı. Aramalardan sonuç çıkmayınca ekiplere haber verildi. Herkesin seferber olduğu arama çalışmalarının 9. saatinde iyi haber geldi. Bünyamin evin bahçesindeki tahta ve muşambalar arasında uyurken bulundu.
6: Gözünüz aydın. Gözünüzle çocuğunuzun üstünden bir daha ayırmayın.
4: Bünyamin uykudan uyandı. Şaşkın şaşkın etrafına baktı. Sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi. Bu görüntülerle birlikte herkes rahat bir nefes aldı.
2: Yalova'da matematik öğretmeni ders zilini çaldı. İlk gün okuldan çıktı ve bir daha geri dönmedi. 43 yaşındaki öğretmenin cesedi İznik Gölü'nde bulundu.
4: Birkaç saat önce konuşmuş, oğlunu kahvaltıya çağırmıştı. Okulların açıldığı ilk gün matematik öğretmeninin cansız bedeni sudan çıkarıldı. Ailesi acı haberle yıkıldı. 43 yaşındaki İlhan Algın Kaplan Yalova'da yaşıyordu. Matematik öğretmeni olan Algın Kaplan ders zilinin çaldığı ilk gün okuldan çıktı, annesini aradı.
7: Oğlum gel kahvaltı yap istersen, yaptığını sen yaptım anne ben kahvaltıyı. Şöyle çıkıp dolaşacağım, gezeceğim demiş.
4: Ailesi evlatlarından haber alamayınca aramaya başladı. Önce evine gittiler, sonra yollara düştüler.
7: O bizden ayrı yaşıyor. Evde yedek anahtarı vardı. Evine gittik, evde yok. Daha arabaya atladık, geldik. Geçerken baktık, arabası duruyor burada.
4: Öğretmen İlhan Algın Kaplan'ın otomobili İznik Gölü kenarındaydı. Ailesi jandarmaya haber verdi. Kısa süre sonra da eşyaları bulundu.
7: Jandarma geldi. Az ileride eşyalarını buldular. Her şeyi oradaydı. Telefonu, arabanın anahtarı. Denizin kenarında terliklerini gösterdiler. Oradan denize girmiş yani görünen o. Ama yalnız mı geldi, başkası mı vardı yanında, kim vardı onu bilmiyoruz yani.
4: Ekipler havadan ve karadan arama çalışması yaptı. Hava karardığında İlhan Algın Kaplan'ın cesedi gölde 50 metre açıkta bulundu. Cesedin sudan çıkarıldığı anlarda ailesi gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
2: Mersin'de ise 12 yaşındaki çocuk girdiği su kanalında akıntıya kapıldı. Arama çalışmalarında maalesef acı haber geldi.
4: Serinlemek için su kanalına girdi. Akıntıya kapılan çocuk canından oldu. Olay Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşandı. 12 yaşındaki Ayaz Kurt, serinlemek için girdiği su kanalında bir süre sonra çırpınmaya başladı. Akıntıya kapılan çocuk suda kayboldu. Durumu fark edenler 112'ye ihbarda bulundu. Olay yerine ekipler sevk edildi. İtfaiye, dalgıç polisler ve AFAD ekiplerinin yaptığı çalışmalarda Ayaz'ın cansız bedeni suya girdiği noktaya 750 metre mesafede bulundu. 12 yaşındaki çocuğun cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
2: İhracatın önemli sac ayaklarından biri olan tır şoförleri Edirne'de basın açıklaması yaptı. Sorunlarını dile getiren şoförler 9 ila 180 gün arasında sınırlandırılan Schengen vizesi uygulamasına tepki gösterdi.
8: Şaşırma, sabrımızı taşırma.
4: Bir anda gümrük kapı...

0: kapılarında uzayan tır kuyrukları, diğer yanda Avrupa Birliği ülkelerinin uyguladığı vize kısıtlaması. Tır şoförleri sorunlarının çözülmesini istiyor.
1: Uluslararası çalışan şoförleriz biz. Ama bizlere turist vizesi vererek bizleri açlığa, yokluğa, yoksulluğa mahkum ediyorlar.
0: Türkiye'nin ihracat taşımacılığında tır şoförlerine önemli görev düşüyor. Ama şoförler bu görevi yerine getirirken bazı zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Onların başında da Avrupa Birliği ülkelerinin uyguladığı 90 ila 180 günlük Schengen vizesi sınırı var.
2: Avrupa Birliği yetkilileri kimi 10 yıldır, kimi 40 yıldır bu hatlarda alın teriyle direksiyon sallayan tecrübeli şoförlerimizi potansiyel göçmen ve sığınmacı saymakta 90-180 gün Schengen kısıtlamasıyla çalışma hakkımızı gasp etmektedir.
0: Edirne'de Kapı Kule sınır kapısı yakınlarındaki tır parkında bir araya gelen tır şoförleri sorunlarını dile getirerek çözüm istedi.
1: Bizlerin ekmeğini insan gibi kazanması için hep birlikte şoför meslek kanununu çıkartın. Çıkartın ki Avrupa Birliği'ndekiler bize göçmen muamelesi, turist muamelesi yapmasın.
3: Birleşin, birleşin, kazanacağız.
4: İngiltere'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jennifer Anderson, ülkesinin Filistin konusundaki yaklaşımını değiştirdiğini söyledi. Filistin'de artık sessiz kalmayacağız dedi. İyi derece Türkçesiyle dikkat çeken Anderson, Türk kültürüyle ilgili düşüncelerini de paylaştı.
5: Birleşik Krallık Başbakanı, Birleşik Krallık'ın Filistin'de yaşananlar karşısında şu ana kadar yeterli adımları atmadığını açıkça ifade etti. Birleşik Krallık artık yaklaşımını değiştiriyor. Gazze'de ve Batı Şeria'da akıl almaz acılar yaşandı ve bu böyle devam edemez. Birleşik Krallık daha fazla acı yaşanırken sessiz kalmayacak.
0: Filistin'le ilgili ülkesinin bakış açısını bu sözlerle anlattı. İki devletli çözüm vurgusu yaptı.
5: Bir yeni tedbirler tam olarak iki devletli çözümü desteklemek ve Batı Şeria'daki yaşadışı yerleşimleri engellemek amacıyla açıklandı. İsrail hükümetini eylemleriyle değerlendirmeye devam edeceğiz. İsrail'den hem Gazze'de hem de Batı Şeria'da yeni bir yaklaşım beklediğimiz çok net.
0: İngiltere'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jennifer Anderson, Anadolu Ajansı'na konuştu. Türkçe eğitimi aldıktan sonra Ağustos ayında göreve başlayan Anderson, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ilişkilerin derinleştiğine dikkat çekti. 28,6 milyar sterlin ticaret hacmi hedeflendiğini paylaştı.
5: Geçtiğimiz Nisan ayında Türkiye Birleşik Krallık Stratejik Ortaklık Çerçeve Anlaşması'nın Temmuz ayında ise güvenlik ve savunma ortaklığının imzalanmasıyla ortaklığımız daha da derinleşti. Göç, savunma, kalkınma, bilim, teknoloji ve inovasyon, yeşil enerjiye geçiş dahil tüm alanlarda işbirliğimiz sürekli derinleşiyor ve genişliyor.
0: Büyükelçi Anderson, Türk kültürüyle ilgili düşüncelerini de anlattı.
5: Aslında ben Ankara'yı çok seviyorum. Kuş uçmaz, kervan geçmez, aynı tas, aynı hamam sözünü olarak çok seviyorum. En sevdiğim yemek karalahana sarması.
4: Ve televizyon dünyasına merakla beklenen Emmy ödülleri sahiplerini buldu. Bu yıl 78.'si yapılan törene toplam 14 ödül kazanan Widow's Bay dizisi damga vurdu.
0: And the Emmy goes to Matthew Rhys. 78. Primetime Emmy ödül töreni Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentinde yapıldı. Yıla damga vuran televizyon yapımları ödülünü aldı.
6: These guys are so bored with us. The Emmy goes to Widow's Bay.
0: Gecenin kazananı Widow's Bay dizisi oldu. 14 ödül kazanan yapım tek sezonda en çok ödüle layık görülen dizi rekorunu kırdı. En iyi komedi dizisi ödülünü alan yapımın başrolü Matthew Rhys, en iyi komedi dizisi oyuncusu ödülünün de sahibi oldu. Rhys ayrıca The Beast in Me mini dizisindeki rolüyle en iyi mini dizi oyuncusu ödülünü alarak aynı yıl iki başrol ödülü kazanan ilk oyuncu olarak tarihe geçti. En iyi yardımcı erkek komedi dizisi oyuncusu ve en iyi yardımcı kadın komedi dizisi oyuncusu ödüllerini de Widow's Bay dizisi oyuncuları kazandı.

0: Drama dalında en iyi dizi ödülü geçtiğimiz yılın kazananı The Pitt dizisine gitti. Drama dalında en iyi erkek oyuncu ödülü de dizinin başrolü Noah Wyle'nin oldu. Pittsburgh kentindeki bir acil serviste çalışan sağlık görevlilerini konu alan dizi, kürtaj haklarından göçmenlik politikalarına kadar pek çok güncel konuya değiniyor. 25 dalda aday gösterilen dizi geceden 6 ödülle ayrıldı. Drama dalında en iyi kadın oyuncu ödülünü ise bilim kurgu dizisi Bid Rebus'taki rolüyle Rhea Seehorn kazandı. Ödül töreni renkli görüntülere de sahne oldu. Hex dizisinin yıldızı komedyen Megan Stelter törene Emmy ödülü kıyafetiyle geldi. Altın rengi bir kıyafet giyen Stelter, fotoğraf çekilirken ödüldeki altın küreyi tutmayı da ihmal etmedi. Uzun yıllardır Parkinson hastalığı ile mücadele eden Michael J. Fox da Bob Hope İnsani Yardım Ödülü ile onurlandırıldı.
1: Gaziantep FK deplasmanından golsüz beraberlikle dönen Fenerbahçe son 8 sezonun en kötü ilk 5 maç performansına imza attı.
2: Fenerbahçe Süper Lig'in ilk 5 haftasında lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düştü. Sarı lacivertler Gaziantep Futbol Kulübü maçındaki golsüz beraberlikle bu sezon ligde 3. kez puan kaybetti. Fenerbahçe 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle haftayı 7 puanla 11. sırada kapattı. Sarı lacivertler ilk 5 hafta dikkate alındığında son 8 sezonun en kötü lig başlangıcına imza attı. Fenerbahçe 2018-2019 sezonunda ilk 5 haftayı 2 galibiyet, 3 yenilgiyle 6 puan toplayarak yine 11. sırada bitirmişti. Sarı lacivertli ekip o sezonu 46 puanla 6. sırada tamamlayarak tarihinin en kötü sezonlarından birisini noktalamıştı. Fenerbahçe Süper Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Pazar günü saat 17'de Eyüpspor'u konuk edecek.
1: Ve böylece ilk dilimi tamamladık. Saat başında yeniden görüşmek üzere.

0: Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 25, Kocaeli yağmurlu 25 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu ve güneşli, İzmir 30, Muğla 30 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 31, Isparta yağmurlu 29 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 24, Trabzon yağmurlu 23 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 26, Kayseri güneşli 29 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 27, Van güneşli 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 36, Şanlıurfa güneşli 35 derece.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
0: Halkbank. İklim bilimciler yapay zeka ve makine öğrenimini, geleceğin dünyasını ve burada yaşayan canlıları bekleyen olası durumları hesaplayabilmek için kullanıyor. 2050'de ya da 2100 yılında, hatta 2200 yılı dünyası bugünün yaşam alışkanlıklarıyla devam edersek nasıl bir yer olacak? Projeksiyonlar ağırlıklı olarak aşırı ısınmaya bağlı olumsuz senaryolar çizmeyi sürdürüyor. Yakın geleceğe ve uzun vadeye hazırlık yapabilmemiz için riskleri şimdiden iyi anlamak büyük önem taşıyor. Hava tahmininde yağışın şiddetini, süresini ve başlangıç-bitiş zamanlarını iyi öngörebilmek, başta tarım olmak üzere lojistik, havacılık, turizm, inşaat, eğitim, spor gibi pek çok sektörü yakından ilgilendiriyor. Avrupa Hava Tahminleri Merkezi'nin geliştirdiği yeni nesil hava tahmini

0: Mi modeli atmosferde örüntüler, birbirine benzer hareketler serileri arayarak geleceğin havasını daha iyi tahmin etmeye çalışıyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

gizli mektuplar, çarpıcı belgeler, dizi senaristlerinin ifadeleri. Sırlarla dolu dosya 15 yılın ardından aydınlanıyor bu. Kaşif Kozinoğlu öldü mü, öldürüldü mü? Özel'in Türkiye İttifakı, Kılıçdaroğlu'nun Büyük İttifak tanımlaması yapması muhalefette yine yeni bir masa kuruluyor mu demek? Hangisi daha olası? Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa edip bağımsız kalması mı, AK Parti'ye geçmesi mi, tümden emekli olması mı? Serap Belet soruyor, gazeteciler Mustafa Balbay, Mehmet Müftüoğlu, Aytun Çerkin, Can Özçelik, Ferhat Murat ve hukukçu Tarkan Erdal yanıtlıyor. Olaylar ve görüşler bu akşam 20'de Habertürk'te.

0: Saatlerimiz 15'e geliyor, haber hattındasınız. Ben Ayşe Süberker. İkinci dilime hava durumuyla başlayalım istedik. Hüseyin Öster'le konuşacağız. Çünkü iyiden iyiye artık hepimiz sonbahar havasını hissetmeye başladık. Özellikle İstanbul'un galiba bugün kuzeyinde kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor. Nedir durum, tahminler ne yönde? Seni dinleyelim.
1: Ayşe Süberker, yağmur var İstanbul'un kuzeyinde çok kuvvetli olmasa da ve rüzgarlar artık bize esen rüzgarlar serin havayı taşıyor. Romanya ve Ukrayna üzerindeki serin havanın içerisinde bütün Marmara, Bursa ve Kocaeli, Sakarya, Çanakkale dahil bütün Marmara. Güneyde ise güneyden esiyor rüzgar. Türkiye'yi iki farklı hava etkiliyor bugünlerde. Bir meteorolojik oluk dediği

0: geniş, kuzeyden güneye inen bir hava var ama bu da aynı zamanda rüzgarları da Kıbrıs üzerinden Akdeniz'e sokuyor. Yani Ukrayna, Romanya'dan esen rüzgar önce İstanbul-İzmir rotasıyla güneye iniyor. Ardından Kıbrıs üzerinde biraz doğuya gidip tekrar kıvrılıp Türkiye'ye geri giriyor diyebiliriz. Bu durum, içinde kaldığımız bu hava hem serini hem nemli havayı taşıyor. Yani Akdeniz'den nemli hava, Romanya, Ukrayna içerisinde de serin hava. İşte bu da bulut oluşumunu hızlandırdı. Düne göre daha kapalı hava İstanbul'da. Yağmur bölgesel, yerel olarak görülebilir. Çok geniş bir alanda yağış yok. Fakat İstanbullulara yarın bir şemsiye öneririm. Daha geniş alanda, orta ve zayıf kuvvette yağmur bekliyoruz Çarşamba günü. Ankara'da henüz bulutlar çok artmadı ama Çarşamba, Perşembe iki gün aralıklı ve biraz da kuvvetli yağmur var. Başkent Eskişehir arasında Bolu yönünde de yine bu benzer kuvvetli ama yer yer lokal olarak sağanaklardan görebileceğiz. Ayrıca Çarşambadan itibaren Perşembe ve Cuma Akdeniz'de kuvvetli yağışlar bekliyoruz. Antalya ve Batı ilçeleriyle birlikte tüm Muğla çevresi biraz gök gürültüleriyle, şimşeklerle sonbahara geçiş yapacak. 23 derecelere, 24 derecelere düşüyor sıcaklık Bodrum'da bile. Ancak bu durum orada çok uzun sürmüyor. İki gün sonra tekrar Cuma, Cumartesi, Pazar hava açıyor. Hafta sonu büyük oranda güneşliyiz. Hafta içine denk gelen bu sonbahar havası ve yağmurlar yerine göre 3 gün. Marmara'da ise 1-1,5 gün daha sürecek. Karadeniz kıyılarında da yağmur var. Bugün Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da ise çoğunlukla güneşliyiz. Orada 2 gün pek bir hava olayı beklemiyoruz. Ancak şimdiki tahminlerimize göre özellikle Perşembe günü Akdeniz'de deniz üzerinde fırtına, batıdan esen çok sert rüzgarlar ve deniz hortumu, hatta yağışlar sırasında dolu yağışı ihtimalleri dahi var. Çok yüksek ihtimaller olmasa da Antalya, Kumluca, Fethiye, Marmaris, Kaş gibi alanlarda dikkatli olmakta yarar var. Perşembenin tahminlerini Çarşamba günü de bu ekranlarda veriyoruz. Hep güncelliyoruz. Akdenizlilere takip etmelerini öneriyorum. Bir süredir bu kadar kuvvetli rüzgarlar ve yağışlar görmemiş, yaz havasındaydık. Şimdi ise bir sonbahara giriş yaptık. Fakat güneyde yine sıcaklıklar çok düşmüyor. Uzun vadeli tahminlerde Eylül ayının son haftasında İzmir 26-27 derece, Bodrum, Çeşme, Fethiye, Marmaris 28-30 dereceye hatta çıkan yerler var. Eylül ayının son haftası. İstanbul'da da tekrar bu serinliğin ardından sıcaklıklar 25-26 derecelere çıkacak. Bugün 21-22 derece hissediliyor. Serin bir gün. Bunu Perşembe de yaşayacağız. Böyle bir iki gün daha var. Hemen ısınmıyor ama Cuma, Cumartesi, Pazar, Pazartesi İstanbul'da da güneşli ve tekrar 26-27 derecelere çıkacağımız sıcaklıklar bekliyoruz. Gelecek günlerde yağış birikimi, yağışların en çok olacağı alanlar Akdeniz ve Karadeniz olarak öne çıkıyor. Biz de güncellemeleri takip edip aktarmayı sürdüreceğiz Ayşe.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz, Hüseyin Özel aktardı. Şimdi bir İzmir'e gelin gidelim. Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve usulsüzlük operasyonunda gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi. Gülçin Ayça bize detayları aktaracak. Seni dinleyelim Gülçin.
2: Ayşe Süberker, 48 şüpheli 11 Eylül'de gözaltına alınma kararı verildikten sonra onlardan birinin firar olduğu ortaya çıkmıştı ve 47 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bu sabah erken saatlerde de Seferihisar Belediyesi'ne yapılmış olan yolsuzluk operasyonu kapsamında 47 şüpheli adliyeye sevk edildi. Tabii soruşturmanın aslında temelinde ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet ve imarda usulsüzlük var. Aslında İzmir'de yolsuzluk operasyonunun yapıldığı 4 ilçe belediyesinden biri Seferihisar Belediyesi. İlk operasyonda Mayıs ayında yapılmıştı ve Haziran ayında da belediye başkanı İsmail Yetişkin görevinden uzaklaştırılmıştı. Soruşturmaya dayanak olan delillerde özellikle MASAK tarafından tespit edilen para transferleriydi, bilirkişi raporlarıydı. Aynı zamanda tabii ki tanıkların beyanlarıydı. Bu noktada son operasyonda, 4. dalga operasyonunda belediye personeli ve müteahhitler gözaltına alındı ve suçlamaların o dağında da imarda usulsüzlükler vardı. Bu noktada bazı ihalelerde usulsüzlükler yapıldığı öne sürülüyor ki bunlardan biri 1 milyon 850 bin liralık fizyoterapist ihale alımı. Bir taraftan da belediyenin arsasının ruhsatsız bir şekilde, izinsiz bir şekilde belediye başkan yardımcısının eşine satıldığı iddia ediliyor. Aynı zamanda belediye başkanı olan İsmail Yetişkin'in de onun bazı görüntülerinin silinmesi için organize suç örgütüyle bağlantı yaptığı iddia ediliyor. İşte bu tüm bu iddialar neticesinde de gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildiler.
1: Pekala, teşekkürler Gül.

0: Şimdi Ayçe, şimdi bir de gelin Diyarbakır'a gidelim. Çünkü bu Gülistan Doku cinayeti soruşturması sürüyor. 6. dalga operasyonda gözaltına alınan şüpheliler de tutuklandı. Son detaylar nedir? Bize Veysi İpek anlatacak. Seni dinleyelim Veysi.
1: Evet, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında hafta sonu düzenlenen 7 kentte düzenlenen operasyonda aralarında emekli ve çalışan polislerin de bulunduğu 11 kişi gözaltına alınmıştı. Onlardan 5'i bugün adliye sevkleri gerçekleştirildi. 4'ünün tutuklandığını söyleyelim. Biri ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Daha sonra da 4'ü tutuklandı. Biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şu an itibariyle de 6 kişinin adliyede işlemlerini sürdüğünü söyleyelim. Gelişmeler oldukça da burada paylaşacağımızı kaydederek sözü size bırakalım.
0: Pekala, teşekkür ediyoruz Veysi İpek, Diyarbakır'dan aktardı. Antalya'da rüşvet soruşturmasına gözaltına alınan iki emniyet müdürünün de aralarında bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca bazı kamu görevlilerinin rüşvet aldığı iddialarına yönelik başlatılan soruşturmada bir avukat ve çalışanı gözaltına alındı. Dijital materyallerin incelenmesi sonucu narkotik şube müdürü olarak görev yapan 3. sınıf emniyet müdürüyle koruma şube müdürü olarak görev yapan 4. sınıf emniyet müdürünün de aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 6 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Ve siber suçlarla mücadele kapsamında 21 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 150 şüpheli yakalandı, 76'sı tutuklandı. Operasyonların ayrıntılarını İçişleri Bakanlığı paylaştı. Nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 150 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 76'sı tutuklandı, 17'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Açıklamada suç ve suçlularla mücadelenin tavizsiz şekilde süreceğinin altı da çizildi. Bir soruşturmada gıdada fahiş fiyat uygulandığı iddialarına üzerine bir soruşturma, önemli bir soruşturma başlatıldı. Tarladan tezgaha giden süreç mercek altına alındı. Tedarikçi konumundaki 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Vergi Denetim Kurulu'nun hazırladığı iki rapor tarladan markete fiyat oyununu ortaya koyuyor.
2: Ürün alış fiyatını evrakta fazla gösterdiler. Düşük karlılık beyanında bulundular. Bu yolla ürünleri fahiş fiyata sattılar. Gıdada fahiş fiyata neden olduğu iddia edilen 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gıdada fahiş fiyat uygulandığı iddiaları üzerine tarladan tezgaha giden süreci mercek altına aldı. 1029 çiftçinin beyanı alındı. Tedarikçi firmaların ürün alış ve satış belgeleri incelendi. Firmaların yaş sebze ve meyve ticaretindeki işlem hacimlerini içeren raporlar soruşturma dosyasına girdi.
3: Fahiş fiyat uygulamasına sebebiyet verildiği iddiasıyla tedarikçi konumundaki 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 22 ilde düzenlenen operasyonlarda 109 adrese baskın gerçekleştirildi.
2: Soruşturma dosyasına giren iki vergi denetim raporu tarladan markete fiyat oyununu ortaya koydu. Örneğin çiftçinin 6-8 liraya sattığını söylediği mandalina 28 liralık maliyetle kayda geçirilmişti. Bazı üreticilerin sattığından kat be kat fazla ürün adına makbuz düzenlediği belirlendi. Öyle ki hayatını kaybeden kişiler adına bile milyonlarca liralık belge oluşturulmuştu. Savcılığın tespitlerine göre şüpheliler çiftçilerden satın aldıkları yaş sebze ve meyve ürünlerini alış fiyatından fazla gösteriyordu. Ucuza aldıkları o ürünü kağıt üzerinde yüksek gösteriyorlardı. Böylece haksız kazanç sağlıyorlardı. Raporlara göre sadece fiyat değil, tonajlar da katlandı. Örneğin bir limon üreticisi 200 ton limon üretmesine rağmen kağıt üzerine kendi adına 633 ton limon ürettiğine dair makbuz düzenlenmişti. Operasyonda gözaltına alınan 33 şüphelinin işlemleri sürerken adreslerde ele geçirilen çok sayıda dijital materyal, fatura, irsaliye ve müstahsil makbuz da inceleniyor. Soruşturmaya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, tarladan sofraya uzanan zincirin haksız kazanç kapısına dönüştürülmesine müsaade edilmeyecektir ifadelerini kullandı.

0: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada Kurtlar Vadisi dizisinin 3 senaristi bilgi sahibi sıfatıyla ifade vermişti. Peki senaristler senaryodaki karakterle Kozinoğlu'nun ölümü arasındaki benzerliklere ne demiş, gelin bir bakalım.
1: Beni hastaneye götür. Kötü.
2: İşin gücün numara. Hiçbir şeyin yok. Yürü hadi.
3: Kaşifoğlu karakteri istihbarat çatışmaları için yaratıldı. Gerçek hayatta ilgisi yok. Bu sözler bilgi sahibi sıfatıyla ifadesi alınan Kurtlar Vadisi senaristi Raci Şaşmaz'a ait. Senaristler dizinin kurgu olduğunu savundu. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada Kurtlar Vadisi dizisinin 3 senaristi ifade verdi. Dizideki Kazım Kaşifoğlu karakteriyle Kaşif Kozinoğlu arasındaki benzerlikler soruldu. Senaristlerden Raci Şaşmaz, dizinin tamamen kurgu olduğunu söyledi. Birinin ölümünü önceden bilme ihtimalimiz yok dedi.
4: Kaşifoğlu karakteri istihbarat içi çatışmaları anlatmak için yaratıldı. Hikayesi bittiğinde ise dizide öldürülerek başka karakterlere ve konulara geçildi. Dizideki karakterin ölümü konunun bitimini ifade eder. Gerçek hayatla ilgisi yoktur. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünü araştırmak savcılık makamının işidir. Bundan ancak memnuniyet duyarız.
3: Raci Şaşmaz sosyal medyada FETÖ'cü Ali Fuat Yılmazer'in senaryoya müdahale ettiği iddialarıyla ilgili de konuştu. Bu haberler tamamen iftiradır. Ali Fuat Yılmazer'i ben tanımam. Herhangi bir ilişkim olmamıştır dedi. Diziyle ilgili bir diğer iddia, kullanılan bir araç plakasının FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine gönderme olduğu yönündeydi. Raci Şaşmaz, araçların her bölümde kiralandığını ve plakaların değiştirilmeden kullanıldığını söyledi.
0: CHP kurultayında bazı delegelere menfaat karşılığında oy kullandırıldığı iddiasıyla açılan ceza davasının 7. duruşması yarın görülecek. Davada Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 sanık hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
3: CHP kurultay davasında sanıklar yeniden hakim karşısına çıkacak. 7. duruşma görülecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin oylamaya hile karıştırılması suçundan soruşturma başlatarak iddianame hazırlamış, ardından Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nce dava açılmıştı. İddianameye göre aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 şüpheli, delegelere menfaat karşılığı oy kullandırmakla suçlandı. Şüpheliler hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi. Ayrıca siyasi yasak da talep edildi. Davada Kemal Kılıçdaroğlu mağdur olarak yer alıyor. Özgür Özel'in de dahil olduğu 9 şüpheli milletvekilinin dosyaları vekil olmaları nedeniyle usul yönünden ayrı bir soruşturma olarak ayrılmış ve parlamenter büroya gönderilmişti. Son duruşmada İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasının sanıklarından Adem Soytekin'in beyanları alındı. Soytekin, Kiptaş üzerinden CHP'li bazı kişilere daire satıldığını öne sürdü. Ödeme konusunda kolaylık sağlandığını belirtti. Öte yandan kamuoyunda mutlak butlan davası olarak adlandırılan CHP kurultayının iptali istemiyle açılan ve Yargıtay'da olan davada ise CHP temyiz başvurusunu geri çekti.
0: MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız siyasi parti sayısına ve kuruluş şartlarına yönelik açıklama yaptı. Yeni bir düzenlemeye işaret eden Yıldız üye sayısı şartı önerisinde bulundu. MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Yeni partinin isim tartışmaları üzerinden değerlendirme yapan Yıldız, siyasi parti kurmanın şirket kurmaktan kolay olduğunu defalarca dile getirdik dedi. Yargıtay kayıtlarında 189 siyasi parti bulunduğunu belirten Yıldız, daha güçlü örgütlenme ve üye şartları getirilmesini önererek bir partinin kuruluşunun tamamlanması için en az 41 ilde teşkilatlanma şartı getirilmesini istedi. Ve Orta Doğu'da yaşanan savaş ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler elbette tüm dünyada akaryakıt fiyatlarını yükseltmeye devam ediyor. Son gelişmelerle birlikte motorine 6,5 lira daha zam yapıldı. Fiyatların 3 haneli olması durumunda benzincilerdeki tabelalar da değişilecek.
3: Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler, bölgede devam eden savaş küresel petrol arzını olumsuz etkiledi. Akaryakıt fiyatları tüm dünyada yükselişe geçti. 1 Ocak 2026'da benzinde litre fiyatı 53 lira, motorinde ise 54 lira 35 kuruştu. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran arasındaki savaş ve beraberinde başta Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler olmak üzere yaşanan krizin ardından son zamlarla birlikte benzinin litre fiyatı 80 lira 26 kuruşa, motorinin litre fiyatı ise 95 lira 60 kuruşa yükseldi. Enerji krizinin devam etmesiyle akaryakıtta 3 haneli rakamların görülme ihtimaline karşı da hazırlıklar yapılıyor. Benzincilerdeki fiyat tabelalarında değişim yapılması öngörülüyor.
0: Haber hattının ilk diliminde aktarmıştık. Fatih'te bir döviz bürosunda silahlı kavga çıktı. İki kişinin hayatını kaybettiğini biliyorduk en son. Şimdi detayları alacağız. Son durumu olay yerinden Emine Derya aktaracak bize. Emine.
5: Ayşe Süberker, evet, bahsettiğiniz olay işte burada Fatih'te, hemen arkamda gördüğünüz bu iş hanında meydana geldi. Öğle saatlerinde, iddiaya göre aktarıyorum tabii ki, müşteri ve iş yeri sahibi arasında bir alacak verecek tartışması çıktı. Şimdi burası Fatih'te Kapalı Çarşı'ya oldukça yakın bir noktada yer alan Sofçuhan. İçerisine şu anda tabii ki polis ekipleri tedbir amaçlı basın kurumlarının, bizlerin girişine müsaade etmiyor ama içeride de Mertcan'ın gösterebildiği kadarıyla ben de aktarmaya çalışayım. İşte yan yana tarihi hanların, döviz bürolarının ve iş yerlerinin olduğu bir iş hanından bahsediyoruz. İşte bugün bu iş hanındaki bir döviz bürosunda olay meydana geldi. Yani yine iddiaya göre aktarıyorum. Müşteri ve döviz bürosu sahibi arasında bir alacak verecek tartışması çıkıyor. Ardından bu tartışma ne yazık ki büyüyor ve silahlı kavgaya dönüşüyor. Şimdi o silahlı kavga nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı, bir gözaltı var. Yaralılar tabii ki olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Olayın üzerinden de şu an birkaç saat geçti, öğle saatlerinde meydana geldiğini söylüyor buradaki esnaf ve biraz daha kapının girişine uzak noktadaki döviz bürolarından bir tanesinde meydana geldiğini söylüyorlar. Şimdi polis ekipleri hala burada, olay yeri inceleme ekipleri burada. Olayla ilgili tabii ki bir soruşturma başlatıldı ve bir kişinin de gözaltında olduğunu tekrar edelim. Dediğimiz gibi çıkan çatışmanın, çıkan kavganın neden kaynaklandığı belli değil. Çeşitli iddialar var, ancak aktarabileceğimiz şu, döviz bürosunda tabii ki bir alacak verecek meselesinden dolayı bu çatışmanın büyüdüğünü, tartışmanın büyüdüğünü, daha sonra da silahlı kavgaya döndüğünü söylüyorlar ama silahlı kavgada tarafların, hangi tarafın ateş açtığına dair de elimizde henüz net bir bilgi yok. Ancak net olan şu, ne yazık ki iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralı. Şimdi ambulans ekipleriyle yaralılar tabii ki hemen hastaneye götürüldüler. Tedavileri orada devam ediyor ama hayatını kaybedenlerin kimlikleri de henüz belli olmadı. Olay yerini tekrar gösterelim, Mertcan Öztürk bir kere daha ekranlara getirsin. Şimdi olay yeri inceleme ekipleri içeride, polis ekipleri dışarıda tedbir amaçlı duruyorlar. Olay işte burada Çemberlitaş'ta bulunan Sofçu İş Hanı'nda öğle saatlerinde meydana geldi. İki kişi çıkan çatışmadan ne yazık ki hayatını kaybederken iki kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Biz de takipteyiz. Buradaki görgü tanıklarıyla konuşacağız. Bakalım ne söyleyecekler.
0: Pekala, teşekkür ediyoruz. Emine Derya aktardı bugünkü silahlı kavganın detaylarını. Şimdi malumunuz yeni eğitim öğretim dönemi başladı dün. Okullarına dönen çocuklar ve veliler kantin fiyatlarından dertli.
6: TL'ye çocuğumuza kantin yapamıyoruz.
7: 90'dan 120'ye gidiyor. Döner 160 TL galiba.
3: Ders zilinin çalmasıyla okula dönen öğrenciler ilk gün kantine gidince fiyatlarla şaşkına döndü. Geçen yıla göre zamlı fiyatlar öğrencileri üzdü.
8: En az 200 TL bir para alması lazım üzerine. Her gün bir çocuğa 200 TL verirsek 5 günde kaç para eder?
9: İstanbul Kantinciler Esnaf Odası'nın açıkladığı fiyat tarifesine göre bu eğitim öğretim döneminde karışık tost 120, meyve suyu da 30 liradan satılacak.
3: Velilerin birçoğu çocukların çantasına evden yiyecek koymayı tercih edeceğini söylüyor.
10: Her şey çok pahalı. Bir tost, bir ayran 140 lira.
7: Hem çok pahalı, hem kendi yaptığımız

0: Evde bildiğimiz şeyi yedirmek istediğimiz için.
1: Bütçemizi açtı kesin. O yüzden evden koymayı tercih ediyoruz. 100 lira derim ama 100 lira da tabii ki de bir çocuğun karnını doyurmasına yetmez.
2: Mesela tost 30-50 lira olabilirdi.
3: Tarifeye göre kantinlerde kumru 160, sosisli sandviç 90, açma da 30 liradan satılacak.
4: İkinci el otomobil fiyatları yıl içinde ikinci kez düşüşe geçti. Yatırım olarak otomobil alma devri artık sona erdi. Fiyatlarla beraber satışlar da doğal olarak düştü. Bu düşüşten en çok oto galeriler etkilendi. Gizem Türemen ve Özcan Öztürk İstanbul'da otomobil ticaretinin merkezi İstoç'a gitti. Esnafı dinledi.
5: Ne kadar düştü satışlar, işler?
6: Yani şöyle söyleyeyim, geçen seneye rağmen %50 daha aşağıda.
5: Aşağıda?
6: Evet, satış konusunda.
7: Çünkü artık bir yatırım aracı değil arabalar. Aldığınız araba 3 ay sonra, 5 ay sonra değer kazanmıyor. Hatta aldığınızın altında bile satabilirsiniz.
8: Eskiden geldiği zaman inan ki konuşmaya fırsatımız olmuyordu. Müşteriyle ilgilenemiyorduk. Şu an bekliyoruz ki bir tane müşteri gelsin.
9: Fiyatlar düşse de müşteri artmadı. İkinci el araçtaki durgunluk esnafa yansıdı.
6: 1050 bağımsız İş yeri var burada. En az 300'ü değişmiş. Ya devretti ya kapattı, çıkıp gittiler.
9: İkinci el otomobil ortalama ilan fiyatlarında 2026 yılı içerisinde ilk kez düşüş gerçekleşti. Galeriler bu düşüşün %20'ye varan oranlarda olduğunu söylüyor.
7: Ocak ayından beri her ay geri geldi.
6: Bir araç aldık. 850 bin lira istiyorduk. Bugün 750 bin lira para veren aracı vereceğim.
5: O kadar.
6: O derece.
8: Bu arabanın emsali normalde eskiden sattığımız fiyatlar 900 lira. Yani şimdi baktığın zaman 700 liraya kadar düştü.
9: Halbuki son bir yılda ikinci el araç fiyatları %8,7 değerlendi. Ama bu oran enflasyon ve döviz artışının gerisinde kaldı. Yatırımını araca bağlayan esnaf umduğunu bulamadı.
7: Pandemi zamanı işler 1'e 5, 1'e 10 katlamıştı. Eskiye geri döndü. Otomotiv sektörü buydu zaten. Galericilerin kar marjı %10'dur maksimum. Eskiden %20, %30 karlar alıştıkları için şu anda insanlar bir afalladı. İkinci el otomobil artık bir yatırım aracı olmaktan çıktı. Sadece ihtiyacı olan, ihtiyacı bütçesinde araç almaya gayret ediyor.
10: İstanbul'da otomobil ticaretinin merkezinde İstoç'tayız. Burası ikinci el otomobil piyasasındaki durgunluğun en yoğun şekilde hissedildiği noktalardan biri. Çünkü son bir yılda otomobil sektörü üzerine satış yapan 1050 firmadan yaklaşık 300'ü kepenk kapadı. Ya battı, ya devretti, ya da kapatıp gitti.
8: Bayağı kapanma var, küçülmeye doğru gidenler var.
6: Sadece bizim sokakta söyleyeyim, 20 tane, 30 tane dükkandır, 6-7'si boşaldı. Eskiden hani şöyle söyleyeyim, bir dükkanın boşalabilmesi için yani adam kapıda kiracı hazır bekliyordu ki yapabilsin.
5: Çıksın da ben
6: evet,
5: gireyim
6: ben
5: diye.
6: Gireyim.
5: Şimdi ne durumda?
6: Şimdi yok.
9: İstoç'ta bazı otogaleriler maliyetleri kısmak adına dükkanları paylaşımlı kullanmaya başladı.
8: Tabelalara bakarsanız genelde çift tabela oluyor. Çift tabela olma sebebi de o değil. Şimdi adam tek başına ayakta duramaz ama yanından mutlaka bir ortak alıyordur. Şu an genelde baktığı zaman geneli öyledir.
4: Şimdi gelin bir Yunanistan'a gidelim. Çünkü ülkede gündem ünlü şarkıcı Yorgo Mazonakis'in 54 yaşında bir tıbbi işlem sırasında hayatını kaybetmesi. Taki Berberakis'ten alacağız. Çünkü çok ciddi bir tepki var anladığım kadarıyla. Diğer yandan da soruşturma sürüyor. Tam olarak ne oldu? Bize anlatır mısın?
11: Ayşe, çok ciddi bir yasa dışı tıp uygulaması, tıp parantez içinde sorunu bu. Plazmaferez tedavisi bu işlem. Yorgo Mazonakis bu işlem sırasında geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti 54 yaşında. Kalbi aniden durdu. Bu çok büyük bir şok etkisi yarattı Yunanistan'da. Çünkü Yunan eğlencesinin, Yunan gecelerinin son yıllardaki en önemli ismi. Çok sevilen bir sanatçı. Cenazesine binlerce kişi katıldı. Ve televizyon kanallarında birinci gündem maddesi saatlerce konuşuluyor. Ölümü değil yani Mazonakis'ten çok bu yöntem, plazmaferez yöntemi konuşuluyor. Ve bunun ne derece yasal veya olmadığı konuşuluyor. Çünkü yasal değil tabii. Şöyle izah edeceğiz durumu. Bilinçli taksirle kişi öldürmeye sebep olma şeklinde iki doktor, yani bu işlemi yapan iki doktor gözaltına alınmış durumda, kelepçeli ve bu saatlerde de ilk ifadelerini verecekler soruşturma yargıcına. Şimdi bu plazma feres, nöroloji veya hematoloji hastalarına uygulanan ciddi bir uygulama, yani ciddi hastalara uygulanan, sadece hastalara uygulanan bir uygulama. Bu yöntem sonra değiştirildi, yani bir moda oldu. Nereden geliyor bu moda? Hollywood'dan, Hollywood yıldızlarından geliyor bu moda. Yani bu kan değiştirme, gençlik, zindelik sağlama gibi tıpla ilgisi olmayan, çünkü tıp dünyası böyle diyor, bunlar hiçbir faydası yok ama çok tehlikeli. Bu yöntem Yunanistan'da da getirilen bu cihazlarla gelişmiş durumda, ama bu basit bir muayenehanede, basit bir dahiliye muayenehanesinde gerçekleştirilebilecek bir yöntem değil. Tamamen yasa dışı. Dolayısıyla zaten Mazonakis muayenehaneye gittiğinde ben çok iyi değilim şeklinde bir beyanda bulunmuş doktorlara. Buna rağmen bu cihaza konulmuş, ilk 40 dakikada bir alarm vermiş, kalbinde bir sorun olduğu, tedavi devam ettirilmiş ve hayati verileri sıfırlanmış. Buna rağmen tekrar Mazonakis'in hayata geri getirilmesine çalışılmış. Daha evet. Sonra da bir saat geçmiş, Mazonakis'in ölümüne neden olacak ve bu bazı konular, bazı verilerin de silinmesine çalışılmış bu iki doktor tarafından. Evet. Ve ambulans bir saat geç çağrılmış ve ölü bulunmuş. Ayşe, izleyenlerimize de söyleyelim. Şeye benziyor, bu hemodiyalize benziyor böbrek hastalığının. Ama çok çok daha ağır bir yöntem ve sadece hastanelerde yapılabilecek bir yöntem plazma feres. Çünkü ağır
4: hastalıkların tedavisinde. Evet.
11: Ve sadece hasta olmasa bile çok büyük bir risk var. Bir komplikasyonlar olabilir. Yoğun bakım ünitesi yanında bulunan bir sadece sağlık sektöründe yapılabilecek bir, evet, bir uygulama. Dolayısıyla doktorların sorumluluğu çok büyük. Diğer yandan da Yunan devletinin tıp odalarının da sorumluluğu çok büyük. Burada acizlik var. Kontrol, evet, etmiyorlar yasa dışı işlemleri. Ayşe.
4: Pekala. Teşekkür ediyoruz Saki Berberakis. Aktardı Yunanistan. Çünkü bu Mazonakis'in ölümünü konuşuyor. Merdiven altı yerlerde yaptırılan işte bu uygulamalar hayatlara mal olabiliyor zaman zaman. Yemen'e bir bakalım. Yemen'de Suudi Arabistan destekli hükümet güçleriyle İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar devam ediyor. Taraflar birbirlerine hava saldırılarıyla hedef alıyor. Amerika ise durumu yakından takip ettiklerini ve Husilerle doğrudan görüştüklerini açıkladı.
3: Yemen'de Husiler ülkenin batısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Hükümet güçleri Husilere ait mevzileri hava saldırılarıyla vuruyor. Yemen'deki çatışmalar ülkenin batısında ve güneybatısında yoğunlaştı. Husilerin ülkenin batısında en az 76 bin kişilik bir güç topladıkları tahmin ediliyor. Hükümet güçleri Husilerin ele geçirdiği bölgelere hava saldırıları düzenliyor. Taiz, Muha ve Makbener'e Husilere ait mevzilerle toplanma alanları hedef alınıyor. Husiler de Suudi Arabistan savaş uçaklarının son 24 saatte Yemen'in 5 vilayetine 54 hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Misilleme saldırısı olarak Hamis Mushayt'taki askeri üste bulunan hangarları ve radar sistemlerinin hedef alındığı belirtildi. Arap Koalisyonu sözcüsü ise Husilerin Maliki, Hamis Mushayt, Ebha ve Taif şehirlerinde sivil altyapıyı hedef aldığını savundu. Füze ve İHA'larla yapılan saldırılarda 13 sivilin yaralandığını kaydetti. Suudi Arabistan'da 6 nokta için acil durum uyarısı yapılırken bu uyarı daha sonra kaldırıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nden de Yemen'deki çatışmaları yakından izledikleri açıklaması geldi. Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Husilerle doğrudan görüştüklerini duyurdu.
12: Bölgede etkilenen baye, Suudiler ve diğer taraflarla sürekli temas halindeyiz. Dolayısıyla bu ABD yönetiminin yakından takip ettiği bir konu. Ayrıca Husilerin bizzat kendileriyle de doğrudan görüşmeler yürütüyoruz. Bu son derece değişken ve dinamik bir durum.
3: Suudi Arabistan destekli hükümet güçleriyle İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar yaz aylarından bu yana şiddetlendi. Husiler yaptıkları son saldırılar

0: ekleniyor. 7 Ekim öncesinde savaş riski konusunda uyarıldığı iddia edildi. Eski üst düzey güvenlik yetkilileri Netanyahu'ya yapılan uyarıların dikkate alınmadığını öne sürüyor.
1: İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 7 Ekim'den 2 ay önce muhtemel bir savaşın patlak verebileceği konusunda uyarıldığı iddia edildi. İddia, İsrail'in Maariv gazetesine konuşan eski Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Yora Ayland'dan geldi. Ayland, 16 Ağustos 2023'te Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı karargahında Netanyahu ile baş başa görüştüğünü söyledi. Görüşmede Netanyahu'yu 2023'ün sonu veya 2024'ün başında bir savaşın başlama ihtimali konusunda uyardığını aktardı. Eski Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı uyarı kararını dönemin askeri istihbarat direktörünün 2023 yazında savaş riskinde ciddi bir artış tespit etmesi üzerine aldığını belirtti. İsrail askeri istihbaratının Haziran-Temmuz 2023 döneminde çok cepheli bir savaş riskine dikkat çektiğini söyleyen Ayland, durumun aciliyeti üzerine Netanyahu ile acil bir görüşme talep ettiğini ve savaş endişelerini ilettiğini ifade etti. İsrail'in Haaretz gazetesinde de Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı El Nahyan'ın Netanyahu'yu Hamas'ın büyük bir saldırı hazırlığı konusunda uyardığı, Netanyahu'nun ise bu uyarıyı göz ardı ederek güvenlik teşkilatındaki üst düzey yetkililere aktarmadığı iddia edilmişti.
0: Bu arada Hürmüz Boğazı'nda Amerika ile İran arasında gerilim yeniden tırmandı. İran, Amerikan yapımı bir MQ-1 İHA'yı daha düşürdüğünü açıkladı. Tahran yönetimi Amerika'yı iki balıkçı teknesini de İHA ile vurmakla suçladı. Pentagon ise İran savaşındaki kayıplarını ortaya koyan ilk resmi raporunu yayımladı.
1: Hürmüz Boğazı'nda Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. İran devrim muhafızları Boğaz'ın batısında Amerikan yapımı MQ-1 tipi İHA'yı düşürdüğünü duyurdu. İran bir gün önce de aynı tip bir İHA'yı vurduğunu açıklamıştı. Tahran'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne yeni bir suçlama geldi. Hürmüzgan eyaletinin Minab kentinde Kergan iskelesi yakınlarındaki iki balıkçı teknesinin Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir İHA tarafından vurulduğu öne sürüldü. İranlı yetkililer teknelerdeki balıkçılardan bazılarının kayıp olduğunu, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Bölgede çatışmalar sürerken İran savaşının Amerika Birleşik Devletleri'ne maliyetini ortaya koyan ilk resmi raporda yayımlandı. Pentagon denetçisine göre İran saldırılarında Orta Doğu'daki Amerikan üslerinde yüzlerce yapıyla onlarca uçak ve İHA zarar gördü ya da imha edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin gelişmiş füze ve hava savunma mühimmatı stoklarında açık oluştu. Rapora göre silah üretiminde tedarik darboğazları ortaya çıkarken savaşın ilk 4 ayındaki maliyet 33,4 milyar dolara ulaştı. İran saldırıları Amerika Birleşik Devletleri'nin diplomatik tesislerinde yaklaşık 184 milyon dolarlık hasara yol açtı. Raporda Amerikan ordusunun yaşadığı ekipman kayıpları da sıralandı. Buna göre 4 F-15 savaş uçağı imha edildi, 1 F-35 zarar gördü ve 7 KC-135 tanker uçağı zarar gördü. 30 kadar MQ-9 Reaper insansız hava aracı imha edildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump defalarca mühimmat stoklarının azaldığı yönündeki haberleri reddetmiş, Amerika Birleşik Devletleri'nin neredeyse sınırsız mühimmata sahip olduğunu söylemişti.
0: Avrupa ülkeleri peş peşe seçime giderken aşırı sağın yükselişi de devam ediyor. Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde aşırı sağ zirveye yerleşmiş durumda. Peki cuma günü düzenlenecek Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern seçimlerinden ne bekleniyor? Aşırı sağcı AfD partisi bu seçimlerden de zaferle çıkar mı? Habertürk Dış Haber editörü Alara Durak Almanya'dan uzmanlarla bu soruların yanıtını aradı.

0: Almanya, aşırı sağcı AfD partisinin Saksonya-Anhalt'teki seçim zaferini konuşuyor. Aşırı sağa karşı tepkiler büyürken, gözler 20 Eylül'de sandıkların kurulacağı Berlin'le Mecklenburg-Vorpommern'e çevriliyor. AfD'nin Saksonya-Anhalt'te oyların yaklaşık %44'ünü alması, partinin Almanya'nın diğer bölgelerinde, özellikle Berlin seçimleri öncesinde ivme kazanmasını sağlayabilir mi?
1: AfD'nin Saksonya-Anhalt'taki zaferi, Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerinde yaklaşan seçimleri bir dereceye kadar

0: etkileyebilir. Ancak çok fazla olmaz. Çünkü Berlin'deki insanların ekonomik, kültürel ve eğitim tabanı Saksonya-Anhalt'takinden çok farklı. Tahminler Berlin'de demokratik sosyalistler, yeşiller ve sosyal demokratlar arasında sol eğilimli bir koalisyon hükümeti oluşabileceğini gösteriyor.
1: Peki son anketler neye işaret ediyor?
2: Saksonya-Anhalt'in demografik yapısı ve sosyal durumu oldukça özel. Bu eyalette göçmen geçmişi olan çok az insan var. Bu nedenle Mecklenburg-Vorpommern ve Berlin'de yapılacak seçimler üzerindeki etkinin o kadar da güçlü olacağını düşünmüyorum. Son anketlere göre Berlin'de AfD yalnızca %18 civarında oy alırken Mecklenburg-Vorpommern'de AfD'ye destek %33 bandında. Eyaletlerin birbiri ardına aşırı sağcıların eline geçtiği bir zafer dalgası öngörmüyorum.
1: AfD en güçlü parti konumunda ancak tek başına hükümet kurabilmek için gerekli çoğunluğa sahip değil. Hükümetin kurulabilmesi için hangi senaryolar gündemde?
0: Saksonya-Anhalt'taki sonuçlar AfD'ye temelde bir hükümet kurma fırsatı veriyor. Ancak bunu tek başlarına yapamayacaklar. Parlamentodaki 83 sandalyeden 39'una sahipler. Çoğunluğu sağlamaları için 3 sandalyeye daha ihtiyaçları var. Ancak parlamentodaki 3 parti kesinlikle AfD ile birlikte çalışmayacaklarını açıkladı. Bunlar sol eğilimli partiler. Sol partiden ayrılan Sahra-Wagenknecht Birliği var. AfD'yi belki bir koalisyon hükümetinde değil ama oylama sürecinde destekleyebilirler.
1: Almanya genelinde Başbakan Merz yönetimine destekse büyük oranda azalıyor. Sadece Berlin'de hükümetten memnun olmayanların oranı %77'ye ulaşmış durumda.
0: AfD'nin yükselişi temelde sosyal, ekonomik ve kültürel güvensizliğe dayanıyor. Ve elbette ana akım partilerin kimliklerini kaybettikleri ve artık halka pek yakın olmadıkları yönündeki algı da etkili. Merz liderliğindeki Hristiyan Demokrat Birliği Partisi çeşitli sorunlarla boğuşuyor. Bunlardan biri Merz'in sorumlu olarak algılanan iletişim ve liderlik tarzı. Bakanlarının aldığı birçok sorumlu karar ve sosyal refah sistemlerinde kesinti anlamına gelen reform süreçleri de desteğin düşmesine neden oluyor.
1: Anketlere göre AfD, Mecklenburg-Vorpommern'de birincilik adayı olarak öne çıkarken, Berlin'de 4 parti birkaç puanlık aralıkta sıralanıyor. Seçimler, Hristiyan Demokrat Birliği'nin yenilgisinin tek bir eyaletle sınırlı kalıp kalmayacağını göstermesi bakımından da hükümet için yeni bir sınav olarak görülüyor.
3: Böylece bugünlük de haber hattının sonuna geldik. Sırada spor bülteni var. Selengül Dayıoğlu karşınızda olacak. Yarın saat 14'te yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Mutlu günler Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Spor bültenimizle karşınızdayız. Evet, Fenerbahçe Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk oldu. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 bitti. Maç sonu İsmail Kartal kazanmak için elimizden geleni yaptık. Sadece bir golü atıp 3 puanı alamadık dedi. Trabzonspor Alman çalıştırıcı Thomas Reis'la prensip anlaşmasına vardı. Türkiye'de daha önce hatırlayacaksınız Samsunspor'u çalıştırmıştı tecrübeli teknik adam. Bordo Mavili yönetimle son görüşmeleri gerçekleştirmek üzere Trabzon'a gelmesi bekleniyor. Bugün ligde 5. hafta heyecanı geride kalırken Galatasaray cephesinde gözler Trabzonspor derbisinde. Sarı kırmızılarda dünyaca ünlü golcü Osimhen'in de maça hazır olduğu belirtiliyor. Spor gündeminden başlıklar böyleydi. Tabii ki ayrıntılandıracağız. HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul stüdyomuzda. Ahmet hoş geldin.
1: Hoş bulduk, selam.
0: Fenerbahçe ile başlayalım. Krizin ardından çıkılan ilk mücadele, sonrasında alınan bir puan, aslında kaybedilen iki puan diyebiliriz. İsmail Kartal'ın açıklamalarına yorumun ne olur? Çünkü doğrudan saha zeminini hedef aldı. Puan kaybına karşı sunulan bir bahane miydi sence, yoksa gerçekten haklı mı?
1: Yani tabii ki zeminler ülkemizde problem, yani geçmişten bu yana. Hatta işte bugün bizim HT Spor Gündem Cem abiyle yaptığımız programda Cem abi bakmış bu konuya. 2023'te aynı statta aynı açıklamaları yapıyor. Hatta o dönem Smudika bir karşılık vermişti. Biraz polemik çıkmıştı. Ya zeminler problem. Ama biraz bazı büyük takımların teknik direktörleri bu tarz şeyleri, özellikle puan kaybettikleri maçlardan sonra söylediklerinde olmuyor yani. Bu ülkenin gerçeğiyle yüzleşmek gerekiyor. Bu onun haksız değil. Zemin konusu Türkiye'de büyük problem. Sadece Gaziantep stadında değil. Zemin yapamıyoruz ya, bu yani futbolun en temel şeyi ve biz bunu yapıyoruz. Problem ama yani siz bunu bu kadar kaoslu bir sürecin arkasından çıkıp burada söylerseniz insanların, nasıl diyeyim, çok tepkisiyle karşılaşırsınız. Yani en yumuşak böyle ifade edeyim. Çünkü Fenerbahçe dün kazanabilirdi. Fenerbahçe'de konuşulması gereken gündemle konuşulan gerçek gündem arasında uçurumlar var. Yani Fenerbahçe tarihinin en güçlü kadrolarından bir tanesini kurdu kağıt üzerinde. Tabii ki bunu kağıt üzerinden sahaya çevirecek olan işte birbirleriyle uyumu, teknik heyetin onları çalıştırması, fiziksel durumu, kimya, bunların hepsi bir sebep olacaktır ama bunlara uğraşıp bunlara yönelik bir şeyler sunmak yerine Fenerbahçe mesela 5. haftada 6 puan geriye düşerken rakibi

0: ile zemin konusundan bahsedemezsiniz. Yani burada konu söylenen doğru mu değil mi ve mutlaka da etkisi olmuştur. Yani Fenerbahçe kesinlikle oynamaya çalışan taraf, bunun karşılığında Gaziantep savunan, bekleyen taraf doğal olarak zeminin kesinlikle etkisi olmuştur. Ama birazcık neyi nerede söylemek çok önemli. Yani böyle bir maçta gol atamıyorsunuz, iki topunuz direkten dönüyor. Demek ki sizin oyun gücünüzü biraz daha geliştirmeniz gerekiyor. Peki, çünkü hayat memat meselesiydi
1: maç. Taktiksel ve kreatif anlamda bir tıkanıklık var mı sence takımda?
0: Muhakkak var, çünkü İsmail Kartal kendi kafasındaki oyuna göre bir takım yapmak istiyor. İsmail Kartal'ın çok geniş taktiksel yelpazeleri yok. Atıyorum şu takımda böyle bir oyun oynattı, bu takımda böyle bir oyun oynattı gibi böyle uçurumlarla anlatabileceğimiz bir taktiksel derinlik yok. Doğal olarak bu takımla da 2022-23 sezonda oynattığı futbolun aynısını oynatmayı düşünüyor. Şimdi ona uygun da transferler istedi kendi kafasında. Ona uygun tercihler yapıldı. Ama öyle veya böyle bunlar gerçekleştirilmedi. Zaten göreve gelirken de bu noktada çok taleplerinin gerçekleşmeyeceğini de biliyordu. Başka bir şekilde yürüyeceğini de biliyordu işin. Şimdi bu tabloda baktığınızda Fenerbahçe'nin yeni, ya bu takımın oynayabileceği bir düzenle ilerlemesine ihtiyaç var. Şu kabul etmek gereken gerçekler var. Bunu yapacak bir teknik kadro yok. Fenerbahçe'nin teknik kadrosu yeterlilik seviyesi tartışılacak bir teknik kadro. Bunu ben böyle işte yorum olarak söylemiyorum. İsimlerin geçmişine bakılabilir vesaire. Ama diğer tarafta tarihin en fazla yıldız barındıran kadrosu. Bakın bu en iyi kadro demek değil. Ama Ake, de gene kaleden başlıyorum. Ederson, Ake, Semedo, bu bak Semedo Barcelona, Şikrinyar, Ake, işte orta sahada Kante, efendime söyleyeyim Genduzi yıldız saymıyorum bakın. Greenwood, ondan sonra Vedat, Lukaku. Yani Fenerbahçe ilk kez bu kadar fazla yıldız isimle bir kadro yapmaya çalışıyor. Bu takımı bir şeye inandırmak, bir şeye odaklamak kolay değil. Bunun için derinlik gerekiyor. Bakın sadece taktik teknik derinliği de değil. Hayat derinliği de gerekiyor. Yani bu oyuncuları bir şey, biz neden buradayız, neden bu hedefe ulaşmayız, Ake falan böyle yanlış anlamayın. Bizim Türkiye'de sıradan bildiğimiz futbolcu profilinde insanlar değil. Bir şeyler anlatmak, ortaya bir veri koymak, bu veriye inandırıp onları bir oyuna ikna etmek ve bu takımı, bu kadar yıldızlarla dolu bir takımı yönetmek gerekiyor. Bakın Asensio'yu falan gelmedim. Hala yıldız çıkıyor sağdan soldan yani.
1: Sadıkça aslında yani, bu çok isim sayılabilir.
0: O yüzden Fenerbahçe'nin yani ben bir toparlanıp böyle çok güçlü bir oyun, hedeflerini sonuna kadar kovalayacak bir takım görüntüsü alamıyorum. Bu noktada mevcut teknik direktörlüğüyle değişecek bir tablo da göremiyorum.
1: Evet, yani gol yollarında sıkıntı olduğunu söyleyebiliriz. Hücum hattındaki formsuzluğu
0: kolay
1: söyleyebiliriz.
0: Kolay gol yiyor.
1: Yani evet, bunların hepsini aslında sıralayabiliriz. Neden? İşte...
0: Sana bir veriyle anlatayım. Yani araya girdim, özür dilerim.
1: Rica ederim.
0: Fenerbahçe bak 12 tane resmi maça çıktı bu sezon. 12 resmi maç. Bakın geçmişte tarihte bu tarz bir istatistik çıkarmak kolay mı? 50. dakikadan sonra, yani ikinci yarının 5. dakikasından sonra Fenerbahçe bir gol atabildi. Evet. Ya daha ne kadar net
1: özellikle
0: bir sorun tespit
1: olur. Özellikle ikinci yarıdan sonra Fenerbahçe istediği oyunu zaten ortaya koyamıyor hiçbir şekilde.
0: 50, bak 12 maçta 50. ikinci yarının 5. dakikasından sonra bir gol atabildi. 65'te. O da 66. dakikada. Yani bu sezon daha Fenerbahçe 70'te son 20 dakika gol atamadı mesela. Daha ne kadar net anlatabilir bir tablo takımdaki sorunları, problemleri bilmiyorum.
1: Aslında...
0: Ama İş nereye gidecek onu da okuyamıyorum.
1: Trabzonspor ve Galatasaray'a da geçmek istiyorum ama şimdi İsmail Yüksek için de bir parantez açmak istiyorum. Rolü çok büyük ve bugün milli saha, orta saha UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftada en dikkat çeken isim olarak dikkat çekiyor. Roma ile 1-1 berabere kalınan mücadelede tam 6 top kapma başarısı gösterdi. Sen biraz önce isimler say say bitmiyor derken aslında başarı anlamında bireysel olarak baktığımızda futbolculara gerçekten hepsi birbirinden başarılı. Ama tabii ki sahada ortaya koyulan futbol hiçbir şekilde galibiyeti getiremiyor.
0: Ben şöyle düşünüyorum. Fenerbahçe yönetimi gerçekten güçlü, yeni başlamış, heyecanlı, bu işi bilen, başlarında çok önemli lider olan bir yönetim. Ama çok yanlış, bence liyakat sorunu var. Bir teknik direktör seçimiyle, bakın şimdi herkes Fenerbahçe'nin kadrosu kötü, çok eksik var. Bunlar konuşulmaya başlandı.
1: Evet.
0: Ya burada yapılan hata diğer işleri sorgulatıyor. Bakın Cihan Bey, hataları vardır, doğruları vardır. Oğuz Çetin, hataları vardır, doğruları vardır. Yönetim, hepsi çok kötü gözüküyor.

0: Çünkü bütün bu sizin tablonuz futbol takımı ve bu tekrar fotoğraflar çıkıyor. Bakın yıldızlarla dolu bir futbol takımınız var. Bu takımı yönetebilecek bir teknik direktörü, bu takımı oyun
1: Ayağa
0: olarak
1: kaldırabilecek.
0: ilerletebilecek, oyun kazandırabilecek bir kimlik, birbirleriyle bir hedefe inanmalarını sağlayacak bir teknik direktöre ihtiyacınız var. Çok isimler olabilir ama mevcut teknik direktör ve teknik heyetim ben bu konuları çözebileceğine olan inancım çok düşük. Tabii ki şahsi
1: Diğer
0: düşüncelerim bunlar.
1: başlıklara inan 30 saniyemiz kaldı. Trabzonspor'un yeni teknik direktörü geliyor. Thomas Reis yolda.
0: Evet, bir gene resmileşsin, uçak kalktı geliyor. O yüzden tam şey demiyorum ama Samsun'da çok başarılıydı.
1: Evet,
0: Bu ligi
1: kesinlikle.
0: biliyor ama ne olursa olsun orada da başka bir zorluk var. Orada da yıldızlar var.
1: Kesinlikle.
0: Salah var, Fabinho var. O yüzden temkinli olmak
1: Osimhen derbiye
0: lazım.
1: yetişir mi?
0: Osimhen derbide bence zorlanmaz. Çünkü arkası milli ara, tamam çok önemli maç ama Osimhen de oynamak isteyecektir ama belki kadroda olur, belki sonradan girer ama ben yine de çok zorlanacağım. Yani açıklanan sakatlığa göre bu arada bence zorlanmaması da gerekiyor. Çünkü evet derbi önemli, Trabzon maçı önemli de sezon daha önemli yani ve çok önemli Şampiyonlar Ligi maçı var. 3 haftalık araya girerken belki de o yüzden biraz zorlanacaktır ara uzun diye ama bence yani kadroda olsa bile çok zorlanacağını düşünmüyorum.
1: Evet, derbiye kadar, dev maça kadar birçok şey aslında şekillenecek ve netleşecek. Hem Trabzonspor'un teknik direktörü açıklanacak, hem Osimhen yetişecek mi yetişmeyecek mi bakacağız. Fenerbahçe için de tabii ki yine gündem bu konular olacak. Konuşmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz
0: Ben
1: Ahmet,
0: teşekkür ederim.
1: geldiğin için, yorumların için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Evet, TRT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul bizlerleydi. Spor gündemini çok kısa değerlendirdik. Bizi izlediğiniz için teşekkür edelim. Hoşçakalın.

0: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında. Ekonomide yeni yol haritası çizildi. Orta vadeli programın kilometre taşları neler olacak? Savaşın ekonomi üzerindeki etkileri ne zaman hafifleyecek? Enflasyon, bütçe ve büyüme cephesinde bizi nasıl bir dönem bekliyor? Piyasalarda yaşanan son gelişmeler. Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen soruyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yanıtlıyor. Mehmet Şimşek özel röportajı. Çarşamba saat 11'de Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında.
1: Seymen güvenli gıda rehberini sunar.
2: Seymen.
3: Ellerin yemek hazırlanmadan önce ve çiğ gıdalarla temas sonrasında yıkanması gıda güvenliğinin temel adımlarındandır. Evde hazırlanan yemeklerin oda sıcaklığında uzun süre bekletilmesi bakteri çoğalmasını hızlandırabilir. Konserve ürünlerde şişme, sızıntı veya paslanma görülmesi ürünün bozulmuş olabileceğini işaret edebilir.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.
2: Seymen.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 25, Kocaeli yağmurlu 25 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu ve güneşli, İzmir 30, Muğla 30 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 31, Isparta yağmurlu 29 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 24, Trabzon yağmurlu 23 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 26, Kayseri güneşli 29 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 27, Van güneşli 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 36, Şanlıurfa güneşli 35 derece.

Efendim merhabalar, Habertürk'te HT360'tasınız. Herkese selamlar. Ben Dilek Gül. Bir saat boyunca biraz dünya, biraz memleket diyeceğiz birlikte. Editörüm Kemal Hamşoğlu'yla beraber hazırlıyoruz bu bülteni. Manşetlerle başlayalım. Şimdi bir süredir, aslında bir süredir değil, çok uzun yıllardır tüketici ile üretici arasında bir fiyat farkı meselesi, özellikle sebzede ve meyvede çokça konuşulurdu. Biz de böyle işi bilenlere sorduğumuzda, şu aradakiler var ya, işte onlar yapıyorlar. Onlara bir denetim, bir operasyon gelmesi şart denilirdi. Ha, o geldi işte. Fiyatları manipüle ettikleri iddiasıyla 22 ilde yaş sebze ve meyve toptancılarına operasyon düzenlendi. Bu soru

0: Soruşturma dosyasındaki iddiaları ve ilerleyişi aktaracağız elbette. Şimdi ikinci manşetimiz, fiyatların fahiş bulunduğu bir diğer yerde okul kantinleri. Kantinlerde iki tost bir ayranın fiyatı 230 lirayı buluyor. Ve tabii okulların başlamasıyla beraber tepkiler söz konusu. Velilerin birçoğu aylık 10 bin lirayı bulan bir masraftan bahsediyorlar. Bu teknik tepkileri de yine HT360'da aktaracağız elbette. Dünya dediğimiz dilimde neyi konuşacağız? ABD ile müzakere arayışını sürdüren Tahran yönetimi bir yandan da gönüllü asker topluyor. 1 milyon yeni asker neyin hazırlığı? Biraz buna bakacağız. Rakamların çok daha yüksek olduğunu belirtelim. En azından yapılan resmi açıklamalar bu yönde. Hadi başlayalım. Yeni bir gelişmeyle başlayacağız. İstanbul Bakırköy'de bir İETT otobüsünde yangın çıktı. Yangın Bakırköy D100 karayolu yan yolunda yaşandı. İETT otobüsünün motor kısmından alevler yükseldi bu şekilde. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İETT otobüsü dakikalar içinde maalesef alev topuna dönmüş görünüyor. Tabii ekiplerin şu saatler itibariyle bu yangına müdahalesi sürüyor efendim. İstanbul'da kalacağız. Fatih'teki bir döviz bürosunda çıkan kavgada maalesef kan döküldü. 3 can kaybı var. Ayrıntıları olay yerindeki arkadaşımız Emine Derya'dan öğreneceğiz. Emine, olaya dair bilgiler elinde neler ve tabii şu an neler oluyor orada?
1: Dilek Gül, şu anda olay yeri inceleme ekiplerinin olayın meydana geldiği döviz bürosunda incelemeleri sürüyor. Biz kameraman arkadaşım Mertcan Öztürk'le birlikte olay yerindeyiz. Şu anda Mertcan'ın ekranlarınıza getirdiği bu iş hanı Fatih'te, Çemberlitaş'ta bulunan tarihi hanlardan biri. Sofçu Han isminde. Şu anda içeriye tabii ki girişimize müsaade edilmiyor ama burası, Mertcan'ı da gösterebildiğimiz kadarıyla anlatmaya çalışalım. Tarihi böyle yan yana dizilmiş, daha çok döviz bürolarının ve kaynakçıların olduğu bir iş hanı. İşte öğle saatlerinde burada bir çatışma yaşanıyor. Önce bir tartışma başlıyor. Mertcan, şimdi istiyorum ki seninle birlikte hanın diğer tarafına gidelim. Çünkü görgü tanıklarının iddiasına göre hanın bu girişinden değil, birazdan ekranlara getireceğimiz diğer girişten saldırganlar çıkış yapmış. Hatta yine görgü tanıklarının iddiasına göre aktarıyorum. Şimdi yine ekranlara getirelim. Buradaki dükkanlar kısa boylu, yani böyle bir katlı dükkanlardan bahsediyoruz. İşte o dükkanların çatısından da atlayarak kaçtıklarını ve bu yöne doğru ilerlediklerini söylüyorlar. Bugün öğle saatlerinde döviz bürosuna gelen bir grup döviz bürosunda iddiaya göre para bozdurmak istiyor. Ancak iki taraf arasında anlaşmazlık çıkıyor. Bu anlaşmazlık kısa sürede büyüyor ve bu tartışma bir süre sonra silahlı kavgaya dönüyor Dilek Gül ve silahlı kavgada 4 kişi yaralanıyor. Ne yazık ki yaralananlardan Adnan Aksoy ve Kadir Aksoy olay yerinde hayatını kaybediyor. Ve daha sonra dediğim gibi yine görgü tanıklarının iddiasına göre de işte o bahsetmiş olduğum saldırganlar bu noktadan, yani bu görmüş olduğunuz çatılardan çıkış yaparak atlayarak kaçıyorlar. Ama bu dediğim gibi görgü tanıklarının iddiası. Ben şimdi size diğer çıkışı da göstereceğim. Bu noktadan hemen karşıda, şu anda ne yazık ki ilerleyemiyoruz ama hemen yolun sonundaki boşlukta şu anda olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması devam ediyor. Bakın, tam olarak iş hanı burası. Zaten bu iş hanında olay meydana gelmişti. Ve bu noktada şu anda olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Şimdi iddialar ilk başta şu duyulmuştu. Alacak verecek meselesinden dolayı tartışma çıktı denmişti. Daha sonra da döviz bozdurmak amacıyla iş yerine gelen şahıslarla iş yeri sahibi KE arasında bir tartışma çıktı ve bu tartışmadan doğan anlaşmazlık nedeniyle de bir tartışmanın büyüyerek silahlı kavgaya döndüğü yönünde iddialar var. Ama dediğimiz gibi olayla ilgili soruşturma sürüyor. Hala netleşmiş değil. Toplamda ne yazık ki 3 kişi hayatını kaybetti. Yaralıların hastanede tedavisi devam ederken bir kişi gözaltında. Biz de tüm bu süreci takip ediyoruz. Aktarmaya devam edeceğiz.

0: Emine, hem sana hem de Mert Can Öztürk'e çok teşekkür ederiz. Olay yerinden Emine yaşanan gelişmeleri aktardı bize. Az önce açılışımızda verdik, gıdada fahiş fiyat uygulandığı iddiaları üzerine önemli bir soruşturma başlatıldı. Tarladan tezgaha giden bu süreç belki de yıllar sonra ilk defa mercek altına alındı. Daha önce operasyonlar yapılıyordu ama bu kez büyük tedarikçi konumundaki 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Biraz ne demek bu? Ayrıntılar için Arzu Kaya'ya dönelim. Arzu, aslında böyle herkesin dönem dönem şikayet ettiği o aradaki tarladan tüketiciye malı götürenlerin sürekli böyle gündeme geldiği dönemleri biliriz. Şimdi onlara yönelik bir operasyondan bahsediliyor. Ne demek bu? İddialar neler ve bu 41 şüpheli hakkında ne biliyoruz?
1: Evet, o yüzden önemli ve dikkat çekici bir operasyondan bahsediyoruz. Toplamda 33 şüphelinin de gözaltına alındığını biliyoruz. Kimler bunlar? Tedarikçi firmanın yetkilileri. Tabii sabah saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ciddi bir operasyon başlattı ve tarladan artık soframıza gelen yolculukta da fahiş fiyat operasyonu düzenlenmiş bulundu. Tabii Vergi Denetim Kurulu raporlara girdi dosyaya. Mesela tarlada 6 lira ancak makbuzda 28 lira yazıyor. Yani ciddi bir fiyat farkından söz ediyoruz. Bunda çiftçinin haberi yok ama milyonluk makbuzlar düzenlenmiş tedarikçiler tarafından. Tabii çiftçilerin de beyanlarına başvuruluyor bu soruşturma kapsamında. Toplamda 1029 çiftçiye hangi ürünü kimlere ne şartlarda sattınız deniliyor ama çiftçilerin de düzenlenen makbuzlardan hiçbir şekilde haberi olmadığı Vergi Denetim Kurulu raporlarında da geçiyor. Yine başka bir örnek vermemiz gerekirse de çiftçi mandalinayı 5 liraya satıyor. Ancak düzenlenen makbuzda kilosunun 22 lira olduğu söyleniyor ve satış fiyatı da 31 lira. Yani bizim cebimize gelen noktada 5 liradan başlayıp 31 liraya kadar varan o arada bir fahiş fiyat farkı var. İşte bunun önlenmesi amacıyla bu kayıtlar inceleniyor, mercek altına alınıyor ve toplamda da 41 şüpheliye yönelik bir gözaltı kararı veriliyor. 22 ilde 109 ayrı adresi operasyon düzenleniyor ve bu kapsamda da tüketiciye yansıyan fahiş fiyatların ortadan kaldırılması amacıyla ciddi ve önemli bir operasyon düzenlenmiş oluyor.
0: Arzu, çok teşekkür ederiz. Arzu Kaya bu operasyonun detaylarını aktardı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısına dair açıklamalarda bulunuyor efendim. Oradayız.
2: Tümüyle ortadan kaldırılması meselesidir. Bu demokrasimizin önünde, siyasetin önünde büyük bir ödev olarak, tarihi sorumluluk olarak durmaktadır. Bu açıdan AK Parti gelecek nesillere olan bu borcun ödenmesi için siyasetin bu mükellefiyetini doğru bir şekilde yerine getirmesi için her zaman hazırdır. Bunun zeminini oluşturup hep beraber gayet güçlü bir şekilde Türkiye'yi yeni bir anayasaya kavuşturacak imkanları sürekli olarak takip etmek, siyasetin bu şekilde bir zeminde bir araya gelmesinin ve bunu tüm meselelerin önüne koyarak, tüm meselelerden bağımsız olarak ele alıp gelecek 10 yıllara damgasını vuracak şekilde sonuca ulaştırmasının önemini bir kere daha ifade ediyoruz. Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü anıyoruz. Bir kere daha buradan kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Gazilerimizi şükranla anıyoruz. Ve canlarına buradan bir kere daha selamlarımızı, saygılarımızı, kardeşlik duygumuzu ve koşullar ne olursa olsun ebediyen dayanışma duygumuzu ifade ediyoruz. Bu hafta sonu tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın yoğun programları vardı. Bu yoğun programlar çerçevesinde şehir hastanesi açılışından başka açılışlara kadar Rize ve Samsun'da, daha sonra eğitim öğretim yılının açılışıyla ilgili çok güzel programlar oldu. Tabii Cumhurbaşkanımızın gençlikle bir araya gelmesi her zaman son derece hafızalarda güzel yer tutan bir takım anekdotları ortaya çıkarıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye'nin hikayesini özetlerken Bandırma vapurundan TCG Anadolu'ya ifadesi aslında son derece güçlü bir özet. Bu zihnimizde tutmamız gereken Türkiye yüzyılı hedefleri açısından bir metafor olarak, bir gerçeklik olarak bize yol gösterecek bir pusulanın özeti olarak hatırlamamız gereken bir yaklaşım. Orada da görüldüğü gibi son derece güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanımızın gençlerimizle olan

diyaloğu, gençlerimizin partimize olan teveccühü her kesimden kardeşimizin bu ilgisi ve alakası son derece güçlü bir şekilde devam ediyor. Siyasi gündemle ilgili iç siyasette ve dış siyasette pek çok gündemimiz var. Tabii Hürmüz Boğazı ile ilgili gelişmeler halen dünyanın önünde büyük bir problem olarak duruyor. İslamabad mutabakatından sonra maalesef arzu edilen kalıcı ateşkes ve barış çerçevesine bir türlü geçilemedi. Şimdi ise daha büyük bir problem olarak Babul Mendeb ile ilgili bir takım sıkıntıların yaşandığını görüyoruz. O sebeple özellikle Suudi Arabistan'ın toprak bütünlüğüne dönük olarak Irak topraklarından yapılan bir takım saldırıları doğru bulmadığımızı, bunu reddettiğimizi ve kınadığımızı ifade ediyoruz. Burada Suudi Arabistan makamlarının bölgedeki gerilimi tırmandırmamak üzere sağduyulu bir şekilde davranması son derece kıymetlidir. Suudi Arabistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliği konusundaki kardeş Suudi Arabistan'la olan dayanışmamızı da bu vesileyle ifade ediyoruz. Yine bu Irak topraklarından Suudi Arabistan'a dönük İHA saldırıları karşısında kardeş Irak hükümetinin söz konusu saldırıları kınayarak olayın aydınlatılması ve sorumluların ortaya çıkarılması için ortaya koyduğu inisiyatifi de son derece kıymetli bulduğumuzu ifade etmek isteriz. Hürmüz Boğazı ile ilgili bu istikrarsızlıklar, Babul Mendeb ile ilgili bütün bu olaylar varken daha fazla istikrarsızlığa yol açacak bir takım kaos ve kargaşalardan hassasiyetle uzak durulması gerekir. Suudi Arabistan'a yapılan bütün bu saldırıları en güçlü şekilde kınıyoruz. Suudi Arabistan'la olan dayanışmamızı ifade ediyoruz. Aynı şekilde Irak hükümetinin de buradaki sağduyulu tutumunu, bunların kendi topraklarından yapılan bu saldırılar karşısında bu saldırganların ortaya çıkması ve hesap vermesi için ortaya koyduğu inisiyatifi de son derece kıymetli bulduğumuzu ifade ediyorum. Yine işte terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge bağlamında biliyorsunuz pek çok oluşumun silah bırakması, devlet dışı güçlerin devlet otoritesine tabi olması konusunda ki gelişmeleri çok yakinen takip etmeye devam ediyoruz. Bu çerçevede Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi'nin yaptığı açıklama çok önemli. YBŞ güçleri denilen grupların Şengal Dağı çevresindeki yapılanmalarından ortadan kaldırarak Irak hükümetinin otoritesi altında bir entegrasyon içine girecek olmaları bu bakımdan son derece önemli. Irak Başbakanının yaptığı açıklamada da ifade edildiği gibi devlet unsurları dışında kimsede silah olmaması, bütün bu silahlı grupların tek merkezden devlet otoritesinin altında toplanması ve oradaki yaşayan insanların hakkının, hukukunun, güvenliğinin koruyacağı önlemlerin hükümet tarafından atılması son derece önemli. Tabii pek çok yerdeki problemin başında terör unsurlarının yanı sıra bir takım merkez kaç unsurların, devlet dışı unsurların silahlı gruplar olarak durması var. Bölgede bunun başka güçler tarafından, Siyonist ve emperyalist emelleri olan güçler tarafından kullanıldığını sık sık görüyoruz. Bunların önüne geçilmesi açısından da komşu ülkelerde zayıf ülke hiçbir şekilde arzu etmiyoruz. Toprak bütünlüğü korunmuş, devlet egemenliği tesis edilmiş, tek ordu prensibine göre çalışan siyasi kurumları güçlü komşular istiyoruz. Başka bazı ülkeler emperyalist ve siyonist bir takım hesapları olan karanlık odaklar hem bizim yakın bölgemizdeki devletlerin zayıflamasını, devlet kurumlarının çökmesini, orduların dağılmasını, toprak bütünlüklerinin zedelenmesini, devlet egemenliklerinin zaafı uğramasını arzu ediyorlar. Bazı ülkeler kendi güvenliklerinin garantisi olarak komşu ülkelerin zayıf olmasını, güçsüz olmasını ve kaos içerisinde olmasını arzu ederler. Biz ise bunun tam tersini düşünüyoruz. Devletlerin egemenliğinin korunması, kurumlarının güçlü olması, tek ordu prensibine göre güvenlik güçlerinin yapılanması ve aynı şekilde de toprak bütünlüklerinin korunması herkes için iyidir. Dünyanın giderek daha çok türbülanstan geçtiği bir dönemde

bu prensiplere, devlet egemenliğinin korunması ilkesine, toprak bütünlüğünün korunması ilkesine saygı duymak, barışı korumanın alfabesi olarak ele alınmalıdır. Bunlar ortadan kalktıktan sonra herhangi bir şekilde barışın korunmasının imkanı ve zemini kalmayacaktır. Bu ilkeler çerçevesinde takip etmeye devam edeceğiz. Tabii yine geçen basın toplantısında da bahsetmiştim. Bu kadar türbülansın içerisinde hiç arzu edilmemesi gereken şey Ege ve Doğu Akdeniz'de bir takım provokatif yaklaşımların ortaya çıkmasıdır. Bu çerçevede son zamanlarda ortaya çıkan görüntülerle ilgili olarak herkesi sağduyulu olmaya davet ediyoruz. Bizim diplomasiye vurgu yapmamız, sorunların masada çözülmesine vurgu yapmamız herhangi bir şekilde bir zaaf olarak algılanmamalıdır. Tam tersine masada ve sahadaki gücümüzün farkında olarak dünyanın içinden geçtiği bu sıkıntılı dönemde bir de buna Ege ve Doğu Akdeniz'de yeni sıkıntılar eklenmesin diye, hiç kimse için gereksiz maliyetler ortaya çıkmasın diye bu hassasiyetimizi vurguluyoruz. Türkiye'ye güç gösterisi yoluyla ya da bir takım provokatif yaklaşımlarla verilecek hiçbir mesaj yoktur. Bize bu yolla kim bir mesaj tebliğ etmeye kalkarsa bu mesajı hiçbir şekilde tebelli etmeyeceğimizi, hiçbir şekilde kabul etmeyeceğimizi net bir şekilde ifade ediyoruz. Herkesin önünde tüm bu konuları çözebilecek diplomatik kapasite vardır. Türkiye'nin diplomasiye verdiği önem, müzakereye verdiği önem, uluslararası sorunların çözümünde kurallı dünya düzenine yaptığı vurgu, kurallı uluslararası sisteme yaptığı vurgu, kurallara dayalı işleyişe yaptığı vurgu herkes için bir şanstır. Bu bir zaaf değildir. Tam tersine hem masada hem sahada ki gücümüzü bilerek bütün meselelerin provokatif yaklaşımlardan uzak Doğu Akdeniz ve Ege'de yeni bir takım sıkıntılar ortaya çıkmayacak şekilde ele alınması gerektiğini ifade ediyoruz. Hiç kimse Ege ve Doğu Akdeniz'i ve genel olarak çeşitli bölgelerdeki sorunları iç siyasetin bir parçası haline getirme gibi bir tutum içerisine girmemelidir. O zaman bir kısır döngü içerisine giriliyor ve bu kısır döngü maalesef kurala dayalı düzen dediğimiz uluslararası düzeni daha çok toksik bir takım yapılarla karşı karşıya bırakıyor. Bir diğer konu şu arkadaşlar, geçtiğimiz yıllarda ifade etmiştik. Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırma kararının bir yıl süreyle yenilendiği haberi geldi. Bunu o zaman da söylemiştik, bu karar ilk alındığı zaman. Bu silah ambargosu kararı esasında adada hiç kimsenin krizi tırmandırmaması için, adadaki dengelerin bozulmaması için ve buradaki müzakerelerin başka zeminlere kaymaması için aslında koruyucu bir önlem ifade ediyordu. Fakat Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimine dönük bu silah ambargosunu kaldırması, şimdi bunu yeniden bir yıl süreyle uzattığını açıklaması doğru bir karar olmamıştır. Adadaki iki taraf arasındaki güvenin daha da aşınmasına yol açacak sonuçlar doğuracak yaklaşımlardır bunlar. Ama her halükarda şunu ifade ediyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenliği ve Kıbrıs Türk davasının ilkeleri konusundaki kararlı duruşumuz bundan sonrasında daha da pekişerek yoluna devam edecektir. Anavatan ve garantör ülke olarak Türkiye, Kıbrıs Türk halkının, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Kıbrıs Türk davasının meşru hak ve çıkarlarını korumak için her zaman da mücadelesini verecek. Bunun içerisine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğinin sağlanması da tabii ki dahildir. Son aylarda çok yoğun bir şekilde yapılan bir tartışma var. Bu tartışma bu hafta daha da yoğunlaştı. O da yapay zeka konusundaki yapay zeka kurumlarının liderlerinin yaptığı açıklamalar. Buralarda çalışan mühendislerin yaptığı açıklamalar. Burada kötü amaçlı faaliyetler denilebilecek yapay zeka unsurlarının kendi arasında örgütlenerek hatta onları yönetenlerden bağımsız olarak bir takım yapay zeka ajanları

üretip çeşitli faaliyetler içerisine girdiği, biyolojik silah üretmekten pek çok çıktıya kadar insanlığı tehdit eden bir yere doğru hızla gittiğine dair çok sayıda uyarı var. Burada dikkat edilmesi gereken şey şu, dünyanın en büyük krizleri, en büyük savaşları belli ülkeleri, belli bölgeleri, belli blokları tehdit etmiştir. Fakat şimdi yapay zeka ile ilgili olarak yapılan bu uyarılar bütün bir insanlığı tehdit eden gelişmelerle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. O sebeple de gerek siyasilerden, batıdaki siyasilerden, gerekse bu konuda çalışanlardan yapay zeka çalışmalarının yavaşlatılması, kurallarının ve prensiplerinin doğru bir şekilde belirlenmesi konusunda çok güçlü çağrılar gelmeye devam ediyor. Nitekim Gazze'de yapay zekanın kitlesel katliamda kullanıldığına dair pek çok haber çıkmıştı. Şimdi ise daha başka bir durumla karşı karşıyayız. Yapay zekanın kendisini üreten insanlardan bağımsız olarak hareket ettiği, silah üretmeye çalıştığı, istihbari faaliyetler içerisine girdiği ve insanın kontrolünden çıkmaya dönük bir takım zeminler oluşturmaya çalıştığına dair çok yönlü açıklamalar son bir hafta içerisinde, 10 gün içerisinde, bir ay içerisinde çok yoğun bir şekilde geliyor. Devletler yapay zeka konusunda birbiriyle yarışırken aslında o yarışın dışında yapay zeka ajanlarının, yapay zeka unsurlarının insanlığı tehdit edecek bir hale geldiği de birdenbire fark edilmiş gibi davranılıyor. Bu çerçevede bakıldığında tabii ki Türkiye bu yapay zeka yarışının dışında kalmayacaktır. Ama aynı zamanda da bunların ilkelerinin belirlenmesi, insanlık için tehdit olacak şekilde yönetilmemesi, bu yarışın sonunda insanın özgürlüğünün ve bağımsızlığının ortadan kalktığı bir atmosferin oluşmaması için de bu ilkelerin oluşacağı zeminlerde Türkiye güçlü inisiyatifler ortaya koymaya çalışacaktır. Bunun için de uğraşacaktır. Ama bu konu önümüzdeki dönemde sadece teknoloji dediğimiz dar bir alanda değil, istihbarattan güvenliğe, ülkelerin egemenliğinden toplumsal bir takım dönüşümlere kadar her alanı etkileyebilecek sonuçlar doğuracaktır. Ve belki de insanlık tarihinde belli devletlerin, belli bölgelerin dışında topyekün insan denen varlığın karşı karşıya olduğu, yönetilmesi gereken en büyük sorun, eğer yönetilmezse en büyük tehdit olarak önümüze gelecektir. Bu konuyu çok yakından takip ediyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz bu yapay zekanın Gazze'deki sivillerin öldürülmesinde kullanılmasıyla ilgili olarak yapılan bir film, Venedik Film Festivali'nde gösterildi. Oradaki İsrail'deki bazı askerlerin, istihbaratçıların şahitliğine dayanıyor. Bu NASA adlı film yine İsrail vatandaşı olan kişiler tarafından yapıldı ve Venedik Film Festivali'nde çok büyük bir ilgi gördü. Burada net belgelerle, net bir takım görüntülerle aslında nasıl insanlık suçu işlendiğini, devlet kurumlarının doğrudan talimatlarıyla nasıl bir soykırım faaliyeti içerisinde olunduğu, soykırım suçları işlendiği net bir şekilde görülüyor. Bütün bu tabloya baktığımızda belki de bu soykırımın bu bahsettiğimiz tehditle birleştiği en önemli noktalardan bir tanesinin bu olduğunu ifade etmek gerekir. Netanyahu'nun ve şebekesinin orada gerçekleştiği faaliyetlerin hiç tartışmasız tüm unsurlarıyla bir soykırım olduğu bu film vasıtasıyla da bir kere daha ortaya çıkmıştır. Şimdi bunlar tabii İsrail vatandaşı olduğu için İsrail otoriteleri aslında bunun gerçekliğini tartışmıyorlar. Sadece bu filmin yapanları, filmin yapımcılarını vatandaşlıktan atıp atmamaktan bahsediyorlar. Bu da tabii esasında soykırım şebekesinin esas derdinin soykırımın ahlaki sonuçlarıyla yüzleşmek değil, tam tersine daha vahşi işlere imza atarken bunu örtbas etmek olduğunu göstermektedir. Değerli arkadaşlar, bugün sizle paylaşacaklarım bunlar. Sorusu olan varsa sorularına cevap vereyim. Buyurun.

0: Emrah Özcan, Türkiye Gazetesi. Sayın Sözcü, AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan'ın kendisine yönelik tehdit niteliğinde ifadeler kullandığını öne sürerek Ankara Valiliğine yakın koruma talebinde bulunduğunu açıklamıştı. Sayın Vekil'in açıklamaları kamuoyunda çok tartışıldı. Özellikle bazı partililer Sayın Vekil'in partiye zarar verdiğini söyleyerek bu yönde eleştirilerini dile getirdiler. Siz tüm bu yaşananları ve süreci nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Arkadaşlar, bu olayı duyduğumuz andan itibaren genel merkezimiz bu olayın bütün boyutlarıyla ilgilendi. İçişleri Bakanımızla birlikte istişare halinde genelimizde bu olayın ne olduğunu ve nasıl değerlendirilmesi gerektiğini tüm boyutlarıyla ele aldı. Günün sonunda bunun bir iletişim kazası olduğunu değerlendiriyoruz. Sayın Milletvekili de açıklama yaptı, dilekçesini de geri çekti. O sebeple bir iletişim kazası olarak ortaya çıkan bu tablonun bizim açımızdan geride bırakılmış bir tartışma olduğunu ifade etmek isterim. Tabii tüm bunlar her zaman için biz şunu söyleriz. Çeşitli makamlar arasında yanlış anlaşılmalar olabilir ve bazı sıkıntılar da olabilir. Bu doğrultuda bütün arkadaşlarımızın bunları doğrudan genel merkezimize taşıyarak, grup başkanlığımıza taşıyarak sorunları çözmesi gerekir. Burada kim haklı kim haksız meselesi değil mesele, bir iletişim kazası olduğunu değerlendiriyoruz. Bir iletişim kopukluğu olduğunu değerlendiriyoruz. Bu açıdan yapılan açıklamalarla bu sona ermiştir, geride bırakılmıştır. Buyurun lütfen.
2: Merve Şahin Poyraz, TGT Haber. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rize'de vatandaşlara seslenirken yaptığı önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza inancımı yeniliyorum açıklaması. Erken seçim sinyali mi? Seçimler zamanında mı yapılacak? Teşekkür ederim.
1: Evet. Arkadaşlar, aslında Sayın Cumhurbaşkanımızın siyaset yapma tarzını bilenler açısından Sayın Cumhurbaşkanımızın önümüzdeki seçimlere hazırlanıyoruz gibi bir değerlendirmesi olduğunda bunun herhangi bir şekilde erken seçimle ilgisi olmadığı açıktır. Sayın Cumhurbaşkanımız siyaset hayatında her zaman teşkilatlarımızı çok merkeze alır ve en üst noktaya koyar. O sebeple ben çok iyi hatırlıyorum, bazen seçimden yeni çıktığımızda bile, bir seçimi kazanıp da seçimden yeni çıkıp bir ay sonra bir teşkilatımıza gittiğimizde Sayın Cumhurbaşkanımız önümüzdeki seçimlere hazırlanıyor musunuz der onlara. Çünkü kendisinin yetişme biçimi, kendisinin siyaset yapma tarzı teşkilatçılık üzerine ve bunun sürekli olarak her gün üstüne taş koyarak geliştirilmesi üzerine dair bir şeydir. Dolayısıyla orada da hem vatandaşlarımızı gördüğünde, hem onların desteklerini duyduğunda, hem de teşkilatlarımızı gördüğünde aslında sık sık söylediği, üzerinde önemli durduğu bir cümledir. Önümüzdeki seçimlere hazırlanıyoruz ve büyük başarıya imza atacağız. Bu bir erken seçim sinyali değildir. Türkiye'nin gündeminde şu anda bir seçim yoktur arkadaşlar. Buyurun lütfen.
3: Ben Mert Hacıalioğlu, A Haber Televizyonu. Kiralık konutlarla ilgili bilinildiği üzere İstanbul'da başvurular başladı 15 bin kiralık konut için. 1 Ekim'de de kurallar çekilecek. Bu kapsamda İstanbul dışında farklı illerde de bu çalışma yaygınlaştırılacak mı? Yurt satına ayrılacak mı? Özellikle büyük şehirler noktasında bir değerlendirme oluyor mu? Geçtiğimiz hafta MKYK'da benzer konuların görüşüldüğü yönünde bizim de duyumlarımız var. MKYK'da bunlar görüşüldü mü? Teşekkürler.
1: Tabii arkadaşlar, bu konular orta ve uzun vadeli konular. Bunlarla ilgili çalışmalar sürekli yapılıyor ama bugünden yarına şu illerde şu kadar bu alanda konut üretilecek diyecek bir durumda değiliz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız gücünün önemli bir kısmını bu konulara ayırıyor. Ama şu aşamada hemen kısa vadede şöyle bir tablo ortaya çıkacak diyecek durumda değiliz. Orta vadeli programda da var bu konut meselesiyle ilgili. Dolayısıyla bu bizim standart, olağan, rutin gündemimizin bir parçası. Ama hemen şu şehirde şu şekilde bir yaklaşım ortaya koyabilecek diyeceğimiz bir veri şu anda yok. Ama sürekli olarak bu konuda çalışmaya, bu konularda vatandaşlarımızı rahatlatmak için gayret etmeye devam edeceğiz. Başka var mı arkadaşlar?

0: dostlar. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Sağ olun.
1: Evet, Ömer Çelik'in gündeme dair açıklamalarını ekrana getirdik. Devam ediyoruz. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı'ndaki başarısını değerlendirdi. PISA başarımız dünyada gündem, eğitimi dershane vesayetinden kurtardık ve başarı geldi dedi. Tekin'in gündeminde özel okul ücretleri de vardı.
2: Eğitime erişimle ilgili sorunları aşabilmek için adımlar atıldı. Genel bütçeden en çok pay Milli Eğitim'e ayrıldı. Yani hep biz birinci sırada yer aldık. Ya şöyle söyleyeyim, %7'lerden %15'lere çıkardı genel bütçeden.

0: bir karşılıklı ilişkiye dönüştürdük.
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Anadolu Ajansı editör masasına konuk oldu. Özel okullarda istenen yüksek ücretlere ilişkin yeni bir düzenlemenin gündemde olduğunu açıkladı.
0: Özellikle yardımcı kitap ve kırtasiye üzerinde özel okulların fahiş fiyat olarak tanımlanabilecek kötü örnekler sunan özel okullar olduğuna dair bize veriler geldi. Biz şimdi 23 Eylül'de özel okul ders kitap, yardımcı kitaplar ve kırtasiye konusunda da bir tedbir mevzuata koymak
2: orada da bir kalacağız. Disiplin.
1: Bakan Tekin 12 yıllık zorunlu eğitim süresi kısalacak mı sorusuna da yanıt verdi.
0: Bu konunun kamuoyunda tartışılması, toplumsal bir uzlaşı olması durumunda bu konuda adım atılabileceğini düşünüyorum. Şu anda da biz bu konudaki tartışmaları izliyoruz. Ama şu an için gündemimizde en azından kısa vadede bu yok.
1: Bakan Tekin okullarda temizlik ve güvenlik görevlisi alımlarıyla ilgili Şubat ayını işaret etti.
0: TYP programı, yani Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın yürüttüğü toplum yararına çalışma projesi kapsamındaki program sürdürülebilir değil. Şubat başı itibariyle yeni formülümüzü hayata geçirmiş olacağız. Birkaç tane değişik alternatifler var. Onların bütçeye getireceği yük açısından ilgili otoritelerle konuşup bütçe kanununa bu sorunu daha köklü bir çözüme kavuşturacak.
1: Bakan Tekin'e öğretmenlerin beyaz önlük giymesine ilişkin düzenleme de soruldu. Tekin, biz hukuk devleti çerçevesinde yürürlükteki mevzuata göre işlem yapılmasını istiyoruz dedi.
3: Şimdi açılışta gündeme getirdik. Bu yeni eğitim öğretim dönemi başlayınca tabii bir yandan velilerin özellikle yüksek ücretlerle alakalı tepkileri de söz konusu. Bu da gündeme çıkmaya başladı. Okullarına dönen çocuklar ve veliler özellikle kantin fiyatlarından yana dertli.
4: TL'ye çocuğumuza kantin yapamıyoruz.
5: 90'dan 120'ye gidiyor. Döner 160 TL galiba.
1: Ders zilinin çalmasıyla okula dönen öğrenciler ilk gün kantine gidince fiyatlarla şaşkına döndü. Geçen yıla göre zamlı fiyatlar öğrencileri üzdü.
6: En az 200 TL bir para alması lazım üzerine. Her gün bir çocuğa 200 TL verirsek 5 günde kaç para eder?
7: İstanbul Kantinciler Esnaf Odası'nın açıkladığı fiyat tarifesine göre bu eğitim öğretim döneminde karışık tost 120, meyve suyu da 30 liradan satılacak.
1: Velilerin birçoğu çocukların çantasına evden yiyecek koymayı tercih edeceğini söylüyor.
8: Her şey çok pahalı. Bir tost, bir ayran 140 lira.
5: Hem çok pahalı hem kendi yaptığımız evde bildiğimiz şeyi yedirmek istediğimiz için.
9: Bütçemizi açtığı kesin. O yüzden evden koymayı tercih ediyoruz. 100 lira derim ama 100 lira da tabii ki de bir çocuğun karnını doyurmasına yetmez.
10: Mesela tost 30-50 lira olabilirdi.
1: Tarifeye göre kantinlerde kumru 160, sosisli sandviç 90, açma da 30 liradan satılacak.
3: Evet, okullarda durumlar böyle. Orta Doğu'da yaşanan savaş ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler sebebiyle tüm dünyada akaryakıt fiyatları yükselmeye devam ediyor. Ve son gelişmelerle birlikte motorine 6,5 lira daha zam yapıldı. Fiyatların 3 haneli olması durumunda benzincilerdeki tabelalarda değişikliğe gidilmesi öngörülüyor.
1: Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler, bölgede devam eden savaş, küresel petrol arzını olumsuz etkiledi. Akaryakıt fiyatları tüm dünyada yükselişe geçti. 1 Ocak 2026'da benzinde litre fiyatı 53 lira, motorinde ise 54 lira 35 kuruştu. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran arasındaki savaş ve beraberinde başta Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler olmak üzere yaşanan krizin ardından son zamlarla birlikte benzinin litre fiyatı 80 lira 26 kuruşa, motorinin litre fiyatı ise 95 lira 60 kuruşa yükseldi. Enerji krizinin devam etmesiyle akaryakıtta 3 haneli rakamların görülme ihtimaline karşı da hazırlıklar yapılıyor. Benzincilerdeki fiyat tabelalarında değişim yapılması öngörülüyor.
3: Hürmüz Boğazı'nda ABD ile İran arasında gerilim tabii yeniden tırmandı. İran, ABD yapımı bir MQ-1 İHA'yı daha düşürdüğünü açıkladı. Tahran yönetimi Amerika Birleşik Devletleri'ni iki balıkçı teknesini bu arada yine İHA ile vurmakla suçladı. Pentagon ise İran Savaşı'ndaki kayıplarını ortaya koyan ilk resmi raporunu yayımladı.

0: Hürmüz Boğazı'nda Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. İran devrim muhafızları Boğaz'ın batısında Amerikan yapımı MQ-1 tipi İHA'yı düşürdüğünü duyurdu. İran bir gün önce de aynı tip bir İHA'yı vurduğunu açıklamıştı. Tahran'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne yeni bir suçlama geldi. Hürmüzgan eyaletinin Minab kentinde Kergan iskelesi yakınlarındaki iki balıkçı teknesinin Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir İHA tarafından vurulduğu öne sürüldü. İranlı yetkililer teknelerdeki balıkçılardan bazılarının kayıp olduğunu, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Bölgede çatışmalar sürerken İran savaşının Amerika Birleşik Devletleri'ne maliyetini ortaya koyan ilk resmi raporda yayımlandı. Pentagon denetçisine göre İran saldırılarında Orta Doğu'daki Amerikan üslerinde yüzlerce yapıyla onlarca uçak ve İHA zarar gördü ya da imha edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin gelişmiş füze ve hava savunma mühimmat stoklarında açık oluştu. Rapora göre silah üretiminde tedarik darboğazları ortaya çıkarken savaşın ilk 4 ayındaki maliyet 33,4 milyar dolara ulaştı. İran saldırıları Amerika Birleşik Devletleri'nin diplomatik tesislerinde yaklaşık 184 milyon dolarlık hasara yol açtı. Raporda Amerikan ordusunun yaşadığı ekipman kayıpları da sıralandı. Buna göre 4 F-15 savaş uçağı imha edildi, 1 F-35 zarar gördü ve 7 KC-135 tanker uçağı zarar gördü. 30 kadar MQ-9 Reaper insansız hava aracı imha edildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump defalarca mühimmat stoklarının azaldığı yönündeki haberleri reddetmiş, Amerika Birleşik Devletleri'nin neredeyse sınırsız mühimmata sahip olduğunu söylemişti.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile savaşan İran'da gönüllü askerlik kampanyası devam ediyor. Hedef 1 milyon gönüllü askerde oluşacak yeni bir tabur. 1000 yeni taburdan bahsediliyor bu arada. İran için Can Feda adıyla verilen bu kampanyaya başvuruların ise yaklaşık 30 milyonu aştığı belirtiliyor. Yanlış duymadınız. Yani İran için Can Feda adı verilen bu kampanyaya başvuranların sayısı 30 milyonu aştı. Hatta resmi rakamlar bunu söylüyor. Özellikle şöyle bir baktık gerçek mi diye bu rakam. Peki cep telefonlarına gönderilen kısa mesajlarla devam ettirilen bu kampanyanın amacı ne? İran olası bir kara işgaline mi hazırlanıyor? Yoksa bu savaş öncesi protesto edilen, biliyorsunuz İran-ABD-İsrail savaşı başlamadan önce rejim kendi içerisinde gösterilerin hedefiydi. Dolayısıyla bu savaş öncesinde protesto edilen rejimin halk desteğini geri kazanma çabası olarak okunabilir mi? Biraz buna bakacağız. HT360'ın bu diliminde Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Ufuk Necat Taşçı konuğum olacak. Bir göreyim yeniden, rica ettim. Hasan sağ olasın. Hoş geldiniz Necat Bey. Merhabalar.
2: Hoş bulduk. Merhabalar Dilek Hanım.
1: Şimdi biz rakamları verdik. Dediğimiz gibi böyle bir taradık. Bunlar gerçek mi diye. Öyle görünüyor ki resmi açıklamalar bu rakamları paylaşıyor. Şimdi sorum şu, eğer Washington'ın İran'a yönelik kara operasyonu ihtimali düşük görülüyorsa neden şimdi yüz binlerce insan askeri olarak örgütleme ihtiyacı duyuluyor? Ve bu hazırlık sizce mevcut savaşa mı, yoksa gelecekteki bir ABD-İsrail işgaline mi, yoksa az önce de bahsettim içeride protestoların hedefi olan rejimin kendisini daha da koruma altına almasına yönelik bir kampanya mı diyelim?
2: Evet, aslında birçok muhtemel gerekçeyi siz zaten sorunuzu sorarken de saymış oldunuz ama özellikle bunun yeni başlamış bir süreç olmadığını bilmemiz lazım. 2026 Mart ayında biliyorsunuz yine Can Feda kampanyası yapıldığında aşağı yukarı 23 milyon kişilik bir başvuru vardı. Son rakamlarla beraber bu sayı 30 milyonun üzerine çıktı ve özellikle Besiç güçlerine katılmak üzere de 12 yaş ve üzeri bütün herkesi dahil edecek şekilde genişlettiler. Şimdi bu birçok anlama gelebilecek bir gelişme. Birincisi, işin ilginç yanı biliyorsunuz daha önce Mossad'ın saldırılarını, İran içerisindeki operasyonlarını engelleyemediği gerekçesiyle 2022'de görevden alan Hüseyin Tayyip'in sonrasında tekrardan Besiç kuvvetlerinin, şu anda seferberlik kuvvetlerinin başına geçtiği bir senaryoyu konuşuyoruz. Hı hı. İran özellikle sürekli kendisini bir Sparta moduna sokmak istiyor. Bunun birinci sebebi Amerika Birleşik Devletleri ile olan bu durağan görünümün tabii ki her her an kötüleşebileceği. Fakat ikinci bir durum var. Özellikle Yemen'deki hareketlilikler sonrasında biliyorsunuz şu anda direkt olarak Yanbu Limanı da dahil olmak üzere Suudi Arabistan'ın doğu batı hattı, aynı şekilde Kızıldeniz güvenliği, Aden Körfezi'nin güvenliği ve Babel Mendeb hepsini ayrı ayrı konuşmaya başladık. Dolayısıyla yarın öbür gün bölgede artık İran'ın bu politikalarına ve vekil unsurlar üzerinden bölge ülkelerine verdiği zarara da biraz değinmek gerekiyor. İsrail ve ABD'nin katliamlarını şu anda kendisine bu süreçte bend olmaya çalışan komşu ülkeleri vurarak karşılık veriyordu ama artık bu ülkelerin ekonomik anlamdaki çıktılarını da riske atacak şekilde yapıyor. Nitekim dikkat ederseniz Mısır'la Suudi Arabistan arasında görüşmeler var. Sisi ve Muhammed Bin Selman görüştüler. Eş zamanlı olarak Arakçı Bafel Talabani ile görüştü biliyorsunuz. Dolayısıyla arka planda herkes bir şeylerin hazırlığını yapıyor. Dolayısıyla aklıma şu geliyor. Acaba Amerika'da nükleer seçenek bir zamanlar konuşuluyordu, taktik nükleer silahlar. Bu kısa vadede rafa kalktı ama yakın vadede bir uluslararası, bölgesel bir koalisyon oluşturulur mu? Özellikle Kızıldeniz'in de güvenliğini kapsayacak şekilde bunun önlemini mi alıyorlar? Üçüncü bir seçenek de tabii ki özellikle toplum içerisinde biliyorsunuz Minap eyaletinde şu anda akaryakıt kuyrukları var. İnsanlar İran gibi bir petrol üreticisi ülkede yaşamalarına rağmen çok uzun akaryakıt şeyleri yaşıyorlar. Ve Minap'ta özellikle iki tane balıkçı gemisinin hedef alındığı haberi geliyor. Dolayısıyla sosyolojinin özellikle bu durağanlık içerisinde bir çözülme yaşamasını istemediği için bir Spartavari sürece de girmiş olabilir İran. Dolayısıyla bence bu üç seçenek en muhtemeller gibi duruyor.
1: Yani aslında o damarı biraz canlı ve kanlı tutmaya çalışıyor İran. Böyle diyebilir miyiz?
2: Tabii ki. Çünkü özellikle biliyorsunuz normal şartlar altında şu an bütün süreçleri komşu ülkelere hedef almasına rağmen bu ülkelerin bazıları arabuluculuk sürecinde hala aktif rol alma, en azından arka planda temaslarını devam ettirme yönünde bir irade koydular. Fakat geldiğimiz aşamada özellikle Yemen'i de kilitlemek ve İsrail hariç tırnak içerisinde herkesi bu sürecin içerisinde vurmak adeta İsrail'e bir nefes alanı taşıyor ve İran resmen hani İsrail'i bırakın da benimle uğraşın dercesine hamleler yapıyor. Dolayısıyla böyle bir ortamın içerisinde bu bölge ülkelerinin şu anda Suudi Arabistan'ın mesela sadece hava savunma güçleriyle veya bireysel olarak münferit olarak İran ve vekil unsurlarını dengeleme konusunda ne kadar kapasite sahibi olduğu konusunda endişeliyiz. İşin bir diğer ilginç kısmı da biz normalde Mekke İttifakı'nın ilk sınanmasının İsrail üzerinden gerçekleşeceğini düşünüyorduk. Fakat İran üzerinden gerçekleşti. Dolayısıyla şu anda yeni oluşan konjonktür de hem İsrail'i hem İran'ı aynı anda rahatsız eden bir konjonktür. Türkiye ve Suudi Arabistan'ın Pakistan'ın katılımıyla başlattıkları süreç. Dolayısıyla bunların hepsi aslında İran'ın şu anda muhtemel yarın öbür gün izolasyon, diplomatik izolasyon, askeri operasyonlar, kendi içerisindeki karışıklıklarla alakalı olarak belki de bir sosyolojik dizaynın parçası olabilir elbette.
1: Şunu merak ettim. Şimdi 1000 taburdan bahsediliyor. Ciddi bir rakam.
2: 1 milyon asker.
1: Evet, 1 milyon asker ve 1000 taburdan bahsediliyor. Mesela bu 1 milyon asker İran'ın içinde mi konuşlandırılacak? Yoksa mesela pek çok bölge denkleminden bahsettiğiniz için soruyorum. Sizin öngörünüz ve tahmininiz nedir? Bir de bu yapının gerçek görevi ne olacak? Yani işte atıyorum yerel savunma mı, yardımcı kuvvet mi, lojistikte mi, nerede yer alacaklar? Ya da tüm bunlarda yer alıp gerektiğinde, silahlanması gerektiğinde orada mı sahneye çıkacak sizce?
2: Aslında biz az önce benim size verdiğim Tayyip detayı ve Besiç meselesi direkt olarak bununla alakalıydı. Şimdi Besiç güçleri deyince biz belki de sadece askeri bir yapılanma olarak telakki ediyoruz ama Besiç dediğimiz yapılanma özellikle rejimin direkt olarak kontrolünde okullardan sosyal hayatın içerisinde İran'ın birçok farklı şehrinde ve bölgesinde ciddi anlamda halkın arasına karışan yeri gelip belki de Besiç olduğunu bildiğiniz bilmediğiniz unsurları olan bir yapılanma. Dolayısıyla 12 yaş üstü meselesinin sadece Besiç kuvvetlerine uygulanacağını da düşündüğünüzde rejim kısa ve orta vadeli olarak direkt olarak kendisiyle ilintili güvenlik birimlerini sosyal hayatın bütün kademelerine yaymaya çalışıyor gibi duruyor. Dolayısıyla benim Hüseyin Tayyip'le alakalı verdiğim detay ve özellikle Besiç'le alakalı hani 12 yaş üstünün sadece Besiç üzerinden şekilleneceğini söylemem sebebim de buydu. O yüzden şu anda rejimin Hem bir yandan hani tırnak içinde Suudi Arabistan, Türkiye, Pakistan öncülündeki ittifak, hem kendi vekil unsurları üzerinden dünyaya karşı bir meydan okuması, hem de bölge ülkelerine bu kadar saldırdığı bir ortamda, izole olduğu bir ortamda, olası bir ABD-İsrail saldırısına karşı, yani bu 3-4 ortak hedef için eş zamanlı bir operasyona girdiğini görüyoruz. Ve burada merkez, dikkat ederseniz, ana unsur rejim güvenliğini sağlayacak, direkt rejime bağlı unsurların sayısını artırmak. Dolayısıyla bu bize biraz daha, hani yarın öbür gün İran içerisinde ciddi bir enflasyon var. %90'a dayanmış bir enflasyon söz konusu. Özellikle et fiyatlarının çok arttığını biliyoruz. Ve Birleşmiş, affedersiniz, IMF raporları ve çeşitli think tanklere göre İran'ın sadece iktisadi ve altyapısal olarak toparlanabilmesi 20 ila 30 yıl bir süreç sürecek. Şimdi böylesi bir ortamın içerisinde 3-4 milyon işsizlik beklenen bir ortamda sosyolojik hareketlenmeler beklenebilir. O yüzden rejimin biraz daha kendi dinamiklerini ayakta tutup tahkim edeceği ve bunu da dış politikadaki güvenlik gerekçeleriyle açıklamaya başladığı bir sürece de tanıklık ediyor olabiliriz.
1: Peki son sorum şu olsun. Siz İran'ın kara saldırısını ne kadar olası görüyorsunuz? Tüm bu hazırlıklar çerçevesinde ve elbette bölgede son dönemlerde yaşanan özellikle Yemen mesela sallantıda diyebiliriz yani Yemen için yaşananlar üzerinden değerlendirirseniz.
2: İran'ın kara operasyonu olarak mı?
1: Evet, İran'ın kara operasyonunun hedefi haline gelmesi açısından soruyorum. Yani ABD ya da İsrail ne kadar olası bir kara operasyonu yapabilir?
2: Şimdi bir defa gördüğümüz tablo kesinlikle şu. İran dediğim gibi bir yandan özellikle bu İsrail'le kendisinin yayılmacılığından, bu iki aktörün yayılmacılığından sıkılınan bir tabloda, farklı alternatif paradigmalar ortaya çıktığının farkında ve yarın öbür gün kısa vadede bizim Hürmüz'deki meseleyi belki 3-5 sene sonra bu kadar ihtiyacımızın olmadığı bir denklem belirebilir. Ne demeye çalışıyorum? Suriye üzerinden şekillenecek alternatif hatlar, dikkat ederseniz Yanbu'nun hedef alınmış olması, artık Hürmüz'e olan ihtiyacın azaltılmasına paralel yeni hatlar, jeopolitik hatlar çiziyor İran. Kendisine dünyanın bağımlılığının, bölge ülkelerinin bağımlılığının devam ettiği ve kendisini sürdürebilir bir hale getireceği mekanizmalar arıyor. Dolayısıyla bir geniş kapsamlı bir kara operasyondan ziyade vekil unsurları kullanarak şu anda bu jeopolitik hesapların içerisine girmiş gibi gözüküyor. Diğer taraftan da işin ilginç noktası, dediğim gibi Dilek Hanım, son olarak biz normalde bu darbeyi, bu kışkırtmaları, bu yeni soykırım ve yayılmacı politikaları İsrail'den bekliyorduk. Ama İsrail bu süreçte hiçbir şekilde vurulmadığı gibi şu anda da herkes işi gücü bıraktı. Hani insanların alternatif olarak bölge ülkelerinin oluşturmaya çalıştığı mekanizmaları hedef alıyorlar. Dolayısıyla burada birçok çıkar ve birçok arka planda bizim detayına vakıf olmadığımız, kamuoyuna yansımayan hesaplaşma söz konusu. Bugün Birleşik Arap Emirlikleri'nin boşalttığı sahillere Suudi Arabistan'ı direkt olarak İran'ın önüne atan bir Birleşik Arap Emirlikleri var. Arka planda da Suud'un İsrail'le CENTCOM üzerinden görüşmelerini yaptığı bir ortam belirdi. Yani İran özellikle bu süreci çok iyi değerlendirebilir ve kendisinin de içerisinde olduğu bir bölgesel güvenlik mimarisiyle kullanabilirdi. Fakat işte bu fanatiklik, bugüne kadarki bu üstencilik maalesef hani Pezeşkiyan'ın, Arakçı'nın o sitemini ettiği iddiaları haklı çıkaracak gibi duruyor.
1: Çok çok teşekkür ederiz. Doktor Ufuk Necat Taşçı, değerli katkılarınız için HT360'a sağ olun efendim. Teşekkür ederiz.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Benim sürem doldu. Gidiyorum, noktalıyorum. Ama önce bir reklam diyoruz, sonra gidiyorum.

0: Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 25, Kocaeli yağmurlu 25 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu ve güneşli, İzmir 30, Muğla 30 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 31, Isparta yağmurlu 29 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 24, Trabzon yağmurlu 23 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 26, Kayseri güneşli 29 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 27, Van güneşli 26 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 36, Şanlıurfa güneşli 35 derece.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
0: Dünya Ekonomik Forumu, turizm sektörünün iklim değişikliği karşısında en kırılgan alanlardan biri olduğunu belirtiyor. Turizm endüstrisi, karla kaplı dağlara, yüksek hava kalitesine ve istikrarlı kıyı şeritleri, sahiller gibi iklimin doğrudan şekillendirdiği doğal güzelliklere bağlıdır. Sera gazı emisyonlarının yaklaşık %8'inden sorumlu olan turizm sektörü, kendi varlığını sürdürebilmesi için havacılık başta olmak üzere sektör bileşenlerinde dönüşümler yapabilir. Yenilenebilir kaynakları artan oranda kullanabilir. Daha verimli tesisler ve sürdürülebilir turizm anlayışı benimsenebilir.
3: Dünya Meteoroloji Örgütü'nün de raporladığı üzere, Türkiye'de sıcak hava dalgalarına daha sık maruz kalabilir.

0: alıyoruz. İçme suyu kıtlığı, deniz seviyesinin yükselmesiyle kıyı şeritlerinin daralması ve erozyon, ülke turizmi endüstrisini gelecekte daha kötü etkileyebilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Habertürk manşetle karşınızdayız. Çarşıda, pazarda fahiş fiyat yangını var. Herkes hem de uzun zamandır sebze meyve fiyatlarındaki fahiş rakamları ve zam üstüne zam yapan fırsatçıları konuşuyordu. Üretici isyandaydı. Düşük maliyetle alınıyor, kat be kat karla satılıyor diye. Meğer daha fazlası varmış. Ölü çiftçilerden alım yaptık diye makbuz düzenlemişler. Fiyatları da istedikleri gibi şişirmişler. Bu sabah o firmalara, fırsatçılara dönük operasyon yaptı Cumhuriyet Başsavcılığı. Ayrıntılarına

0: Bakacağız. Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı'nın kritik isimlerinden bir dönem görev yapmış Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünü konuşuyor. Cezaevindeki sır ölüm öncesi Kurtlar Vadisi dizisi gündemde. Dizideki kurgunun birçok yönüyle bu ölümde, bu şüpheli ölümde gerçekleşmiş olması bu dosyayı tam da bu olayın merkezine oturttu, bu diziyi. Dizinin senaristleri savcıya ifade verdi, kurgu yaptık dedi ama Kaşif Kozinoğlu'nun ölümündeki bazı önemli detayların dizide işlenmesi büyük bir soru işareti barındırıyor. Savcılar hangi cevapları arıyor? Habertürk manşet bunun için başlıyor. Evet, önce siyaset gündeminden önemli bir konu var, onu vermemiz lazım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rize'de, Güneysu'da, memleketinde konuşurken geçtiğimiz günlerde şöyle bir ifade kullandı. Yaklaşan seçimler diye. Şimdi o da acaba seçim önemi çekildi, erken seçim mi olacak tartışmalarına neden olunca AK Parti sözcüsü Ömer Çelik bu konu hakkında bir değerlendirme yaptı. Cumhurbaşkanımız sık sık seçime hazırlanıyor musunuz diye sorar. Bu erken seçim olacak anlamına gelmez dedi. Yani biz hazırlığımızı yapıyoruz ama bu erken seçim olacak anlamına gelmez diyor. Bir ayrıntılarına bakalım.
1: Sayın Cumhurbaşkanımızın önümüzdeki seçimlere hazırlanıyoruz gibi bir değerlendirmesi olduğunda bunun herhangi bir şekilde erken seçimle ilgisi olmadığı açıktır. Sık sık söylediği, üzerinde önemli durduğu bir cümledir. Önümüzdeki seçimlere hazırlanıyoruz ve büyük başarıya imza atacağız. Bu bir erken seçim sinyali değildir. Türkiye'nin gündeminde şu anda bir seçim yoktur arkadaşlar. Mesele sadece anayasanın maddelerinin yenilenmesi, anayasanın tekrar ele alınması meselesi değildir. Öznesinin doğrudan millet olduğu bir anayasanın yapılmasıdır. Vesayetin, darbeciliğin gölgesinde gerçekleşmiş bir anayasal atmosferin tümüyle ortadan kaldırılması meselesidir. Bu demokrasimizin önünde, siyasetin önünde büyük bir ödev olarak, tarihi sorumluluk olarak durmaktadır.
0: Evet, şimdi sıcak bir olayın merkezine, Fatih'e gideceğiz. Döviz bürosunda bir silahlı kavga, çatışma var. Ölü ve yaralılar var. Detayları bize Habertürk muhabiri Emine Derya aktaracak. Emine, ne oldu Fatih'te? Ayrıntıları senden alalım.
2: Zülfikar Ali Aydın, öğle saatlerinde şu anda kameraman arkadaşım Mertcan Öztürk'ün ekranlarınıza getirdiği işte bu İşhan'ında bir tartışma çıktı. İddia şu, İşhan'la para bozdurmak için gelen şahıslarla döviz bürosunun sahibi KE arasında önce bir anlaşmazlık yaşanıyor. Bu anlaşmazlık kısa sürede tartışmaya, daha sonra da ne yazık ki silahlı kavgaya dönüyor ve bu kavga nedeniyle iki kişi hayatını kaybediyor. İki kişi yaralanıyor ve kaçan şahıslar var. Şimdi olayla ilgili soruşturma sürerken bir kişi gözaltında. Şimdi Mertcan'la sizi, bu hanın iki farklı girişi var. Az önce ilk noktayı ekranlara getirdik. Diğer girişte işte restoran ve kafelerin olduğu hemen bu noktada. Yine buradaki görgü tanıklarıyla konuştuğumuz zaman Zülfikar Ali Aydın, şöyle bir iddia var. Mertcan'dan rica edeceğim. Bakın, hemen caminin karşısında bulunan işte bu çatılardan şahısların kaçarak ilerlediğini ve koştuğunu söylüyorlar. Burası tek katlı dükkanlardan oluşan tarihi bir an. Altta restoranlar ve işletmeler var ve handan çıkan şahısların da önce çatıya çıktığını, çatıdan da atlayarak kaçtıklarını belirtiyorlar. Şimdi Mertcan, sen istersen önden ilerleyelim. Bakın, burası az önce bahsettiğim hanın arka girişi, işte bu noktadan çıkışı gerçekleştirdiler. Şimdi olay yeri inceleme ekipleri az önce bu noktadaydı. Bakın, hanın, evet, olayın meydana geldiği hanı şu anda Mertcan Öztürk ekranlara getirdi. Ama burada güvenlik tedbirleri, polis ekipleri hala devam ediyor. Mertcan, buradan uzaklaşalım ve kaçtıkları noktayı tekrar gösterelim. İddia şu, onu tekrar hatırlatalım. Bakın, olay yeri inceleme ekipleri de hala burada. Yüklü bir miktarda, iddiaya göre, para bozdurmak isteyen şahıslar öğle saatlerinde hana geldi, döviz bürosuna girdiler ki o döviz bürosu daha çok kaynakçıların ve döviz bürosunun olduğu bir hanmış. O bahsettiğimiz, az önce gösterdiğimiz han. Ama önce bir anlaşmazlık yaşanıyor döviz bürosunun sahibi KE ile, ardından da silahlı kavgaya dönüyor olay. İki kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralı. kayıplar var.

0: Aranan şahıslar var. Bir kişi de gözaltında. Biz de takip ediyoruz.
1: Evet, Emine Derya'ya aktardığı bilgiler için teşekkür edelim. Bugün bir başka sıcak noktada İstanbul Havalimanı'ydı. Şimdi tam da böyle filmdeki bir karaktere, Sıkıysa Yakala filmini izleyenler bilir. Orada dolandırıcı, işte muhtelif suçlara karışmış bir pilot kıyafetiyle suç işleyen bir isim vardır. Aktör Leonardo DiCaprio'nun oynadığı film. Şimdi bir başka bir versiyonu bugün gerçek oldu. Arkada izlediğiniz bu görüntüler hemen Orlando Flores havalimanından uçaktan indikten sonra gümrük muhafaza memuru, hemen şurada göreceksiniz. Gümrük muhafaza memuru şüphe üzerine onu X-ray cihazının olduğu bölüme gönderiyor. Meksika'dan Türkiye'ye geliyor. Yanında da irtibatlı olduğu iki kişi daha var ama ilk şüphe bu kişiyle ilgili. Şimdi bunu alıyorlar, nereye götürüyorlar? X-ray cihazındaki arama noktasına. Orlando Flores'i arama yaptıklarında da bagajından 26 kilo 340 gram uyuşturucu çıkıyor. Şimdi uyuşturucuyla dün stüdyoda konuşmuştuk. Uyuşturucuyla mücadelede artık bambaşka bir konseptle ilerliyor Türkiye Cumhuriyeti Devleti, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Kolluk Kuvvetleri. Bunu alıyorlar. Sonra diğer görüntülerden bu kişinin başka iki isimle daha irtibatlı olduğunu tespit ediyorlar. Andres Felipe Hincapié Arango ve Ivan Enrique de Castro. De Castro üzerinde pilot kıyafeti var. Hemen görüntünün devamında da göreceksiniz. Şu an burada, evet, şu pilot kıyafetiyle, belki uçaktan indikten sonra o kıyafeti giydi, bilemiyoruz. Onun da tespiti yapılacaktır. Bu kişi kaçıyor. Bakın arkasına da bakıyor. O kişinin durdurulduğunu da şu dönüşte göreceksiniz. Evet, durdurulduğunu anlayınca hızla ilerlemeye devam ediyor. Çok ilginç bir vaka. Valizinde muhtemel uyuşturucu var ve buradan pilotla birlikte bir kişi daha kaçıyor. Bir otele gidiyor. Otelde de yine muhtemel aynı uçaktan çıktığı tespit edilen bir uyuşturucuyu otelde tespit ediyor. Tabii ekipler hızla bu isimleri takip ediyorlar ve otelde teslim edildiği düşünülen 25 kilo 160 gram uyuşturucuyu, sentetik uyuşturucuyu yakalıyorlar. Çok çarpıcı bir olay. Burada da hemen arka planda da girişte bahsettiğim filmin ayrıntılarını, görüntülerini göreceksiniz. Yine pilot ve pilot kıyafetiyle yapılmış. Şimdi konuğumuz Hadi Dündar, hukukçu konuğumuz. Uyuşturucuyla mücadelede uluslararası karteller ve bu tip tekil örnekler çok konuşuyoruz. Burada nasıl bir mücadele yürüyor? Bu çerçeveden başlayalım, buyurun.
2: Burada Türkiye'nin aslında işte az önce sizin de bahsettiğiniz gibi suçla mücadele konusunda, özellikle yasaklı maddeyle ilgili olan o mücadele konusunda ne kadar aktif bir şekilde hareket ettiğini bize gösteriyor. Evet. Çünkü geçtiğimiz günlerde Mersin'de bir bakıyorsunuz ki bir geminin altında dalgıçlar oradaki geminin kaynak yapısından bir uyuşturucu maddeyi ortaya çıkartıyor baronların taşıması sonucunda. Diğer taraftan bir bakıyorsunuz ki havalimanında pilot kıyafetini giymiş olan bir şahsın getirdiği uyuşturucuyu dahi fark edip orada, evet, mümkün mertebe bir mücadele durumunu bize gösteriyor.
1: Mersin'deki örnekte normalde gemilerde meyve kasalarının içine ya da meyvenin içine koyulurdu ya da un çuvallarının içine koyulurdu, her neyse. Bu kez geminin altına koyduklarını fark ettik, dalgıç kiraladıklarını fark ettik. Burada da pilot kıyafeti
2: değişik bir yöntemdi. Mesela ona baktığımızda dünyada çok sayılı örnekleri olmayan bir operasyondan bahsediyoruz orada. Evet. Çünkü siz geminin suyun içinde kalan kısmı, normal şartlarda işte özel yapılarla doldurulmuş olan bir demirden bahsediyoruz. Özel yapılmış olan bir demirden bahsediyoruz. Dalgıç oraya daldığında bir bakıyor ki kaynak kısmının defalarca aynı yerde kaynağın yapıldığı, su altı kaynak diye bir özel kaynak yöntemi var. Onunla birden fazla kez kaynak yapıldığını görüyor. Tabii burada tesadüfen olan olaylar değil.
1: Değil. Evet,
2: burada planlı. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın, işte jandarma istihbaratının, emniyet istihbarat birimlerinin ne kadar titiz çalıştığını aslında bize net olarak gösteriyor. Buradaki gibi. Ben yayına hemen girmeden önce havalimanındaki personel arkadaşlarla görüştüm. İşte acaba orada pilot kıyafeti giyen biriyle ilgili istediği şekilde hareket edebilir mi dedim. Yani elinde çantası varken, üstünde pilot kıyafeti, evet, varsa kimse durdurmuyor mu? Ya da işte istediği, evet, gibi hareket edebiliyor mu? Hayır dedi. Diyor ki sadece bu yıl onlarca pilotla ilgili işlem yaptık. Kabin memurlarıyla ilgili işlem yaptık. Evet. Ve birden fazla...

0: fazla kaçakçılık ürünleriyle ilgili işlem yaptık onların hakkında. Yani bir kıyafet giydiğinizde ya da işte havalimanında çalışıyor izlenimi verdiğinizde ya da işte bir orada bir kulluğun kıyafetini dahi giydiğinizde tamamen gözden kaçmıyor ve oradaki personel arkadaşlarının tecrübeli isimlerden seçildiğini, bakın dikkat ederseniz az önce siz gümrük memurunu gösterirken neyi söylediniz? Evet. Fark etmesi üzerine şahsı durduruyor.
1: Evet, bir bakın, önceki görüntü
0: o da arkadaşın
1: şimdi,
0: uzmanlık şimdi görüşünü net bir şekilde ortaya koyuyor.
1: Şu görüntü
0: koyuyor.
1: Bakın dönüyor ve o arada durdurulduğunu görüyor zaten.
0: Çünkü artık insanların yüzüne baktığında dahi oradaki heyecanını, orada acaba gerçekten kaçak bir şey taşıyıp taşımadı. Burası. Çünkü havalimanına girdiğinizde gümrük bölümü vardır, kırmızı alan dediğimiz, bir de mavi mi yeşil mi diye bir yeşil, alanımız evet. vardı. O alana girdiğinizde gümrüğe ibraz edecek herhangi bir ürünüm yoktur dersiniz. Ama o alana girdiğinizde eğer çantanızda gerçekten ya da üzerinizde bir şey varsa çok ciddi anlamda tedirgin oluyorsunuz. Ve hal hareketlerinizde işte o uzmanlık görüşü dediğimiz uzmanların evet. oradaki tecrübesine dayanarak şahısları nasıl gözaltına aldıklarını, daha doğrusu nasıl X-ray'e yönlendirdiklerini görüyoruz. Zaten X-ray'e yönlendirildiğinde de görüyorsunuz ki çantanın içerisinde nelerin çıktığına evet. Hepimiz şahit oluyoruz.
1: Muhtemelen zaten o çantadan uyuşturucu madde çıkınca doğrudan hemen görüntüler taranıyor. İki kişinin daha irtibatlı olduğu tespit ediliyor. Görmediğimiz başka görüntülerden kolluğun elindeki, gümrük muhafızanın elindeki. Sonra da takip başlıyor, öyle yakalanıyor diye.
0: Evet, ama şöyle şunu da söyledim. Dedim ki hani havalimanında acaba hani böyle görünmeyen bir alan var mıdır? Kamera sisteminin görmediği işte acaba birilerinden destek aldığında böyle bir durumu. Yani dedi ki iğne ucu kadar kameranın görmediği bir alan yoktur. Onun için bir de yapay zekayı kullanıyorlar. Çok hızlı bir şekilde işte birini odaklandığınızda o kameradan hangi kameraya geçtiğinizi, hangi birime geçtiğinizi, hangi uçağa yönlendirildiğini tamamen adım adım her yerini ne yapabiliyorsunuz? Takip edebiliyorsunuz. Kimlerle irtibat hale geldi, kimlerle yan yana geldi, kimlerle uçtu, nereden geldi, nereye gidecekti, hangi aracı kiralamış. Bunların hepsini çok kısa bir süre içerisinde dedi ki biz hemen ne yapıyoruz? Ulaşabiliyoruz ki biz aynı zamanda İstanbul Havalimanı dünyadaki en büyük havalimanlarından bir tanesi. Avrupa'nın en büyüğü zaten. Dünyada da sayılı havalimanları arasında. Biz orada Adalet Bakanlığı sağ olsun oraya özel bir adliye yaptı. 7/24 orada hakimlerimiz var. Savcılarımız
1: devam
0: var.
1: Devam eden yerler var.
0: Diğer taraftan Antalya'da da var, evet. Emniyet Müdürlüğü ile ilgili çok güzel bir karakol yapıldı oraya. Gümrük muhafaza memurları zaten 7/24 çalışıyor o konuyla ilgili. Evet. Güvenlik ve kamera sisteminde çok ciddi anlamda bir takip yürütülüyor o konuyla ilgili. Özellikle kaçak birinin ya da işte suçla en azından irtibatlı olan birinin yakalanın. O alana girmesi dahi yeterli olabiliyor. Hemen evet. tespit edilip ve
1: peki,
0: gereken yapılıyor.
1: İlginç bir kaçakçılık örneğiydi. Pilot kıyafeti giymiş kaçakçıların yakayı nasıl ele verdiğini gördük. Devam edeceğiz. Çarşı ve pazardaki yangının esas sebebi meğer neymiş, onlara bakacağız. Birazdan buradayız.
2: Bazımız zararına üretim yapıyoruz.

0: Evet, hep konuşuyoruz. Herkesin evinde yaşadığı bir problem olarak düşünebilirsiniz. Çarşıda, pazarda, markette acaba bu fiyatlar niye bu kadar yüksek? Neden bu uçurum var? Üretici de şikayet ediyor. Ben malımı 10 liraya satıyorum, pazarda 50 lira diye. Bu tartışmalar uzun süredir devam ediyordu. Biz de manşette bu sorunun cevabını çok aradık. Tarladan markete, üreticiden pazara fahiş fiyatları mercek altına aldık. Ciddi bir rant olduğunu gördük. Bundan şikayet olduğunu da gördük. Tabii bu rantın ve mağduru da her bir vatandaşımız idi. Şimdi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı merkezli ve devletin ilgili kurumlarının bu çerçevede harekete geçtiğini anlıyoruz. Neden? Bir operasyon düzenlendi. Bu sabah çok önemli. Haksız yere kazanç elde etmeye çalışanlara yönelik düzenlenen bir operasyon bu. Hadi Dündar ve Habertürk muhabiri Arzu Kaya ile bu konuyu konuşacağız. Mercek altına alacağız. Çarşıda pazardaki yangının arka planına bakmaya çalışacağız. Arzu, hoş geldin.
1: Teşekkürler.
0: Şimdi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü operasyonun ayrıntılarıyla başlayalım. Ne var bu soruşturmada? Neden bu kadar önemli? Dinliyoruz.
1: Zülfikar Bey, sorunuzla başlayayım isterseniz. Neden bu kadar önemli aslında? Yani hepimiz markete, çarşıya, pazara, manava çıkıyoruz ve neden fiyatlar bu kadar pahalı sorusunu soruyoruz. Aslında başsavcılığın da yürüttüğü titiz çalıştırma

0: çalışmanın sonucunda bu sorunun cevabını da almış oluyoruz. Çünkü tarla da farklı, üretici de çıktıktan sonra raflara geldiğinde ve soframa geldiğinde farklı farklı rakamlardan bahsediyoruz. Oldukça yüksek rakamlardan bahsediyoruz. Bunlar işte araştırılıp soruşturma sonucunda ortaya çıktı. En önemlisi de aslında çiftçilerin ifadesi alındı. Beyanları diyeyim daha doğrusu. Evet. Çünkü onların bilgisine başvuruldu. Hani siz bunları ne kadar üretiyorsunuz ve ne kadara satıyorsunuz? O noktada da çiftçilerin verdiği beyanlar doğrultusunda aslında evet. tedarikçilere gidildi.
1: Şimdi bir virgülle Hadi Bey'e de soralım. 1250 çiftçinin beyanı alınmış. Belli ki hani bir haftalık, 10 günlük bir soruşturma değil. Devletin işte Maliye, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın personeli dahil olmuş, şirketler incelenmiş. Çok büyük ölçekli bir soruşturma bu. 1250 isim çok... Rakam olarak çok yüksek.
2: Bu ama şöyle, şimdi bu bir soruşturma dosyası ve soruşturma dosyasında eğer bazı şirketlere kayyum atarsanız, eğer mal varlığına el koyuyorsanız, eğer bazı insanları gözaltına alıyorsanız bunlar kolay işler değildir.
1: Değil.
2: Ve evet. elinizde ciddi delillerin olması gerekiyor. O deliller içinde işte o 1200'ün üzerinde çiftçinin dilenmiş olması, ki o raporlara baktığınızda neyi görüyorsunuz? Evet. Çiftçinin adına bir fatura kesilmiş. Diyor ki ben bu ürünü hiç satmadım.
0: Evet.
2: Çiftçinin adına fatura kesilmiş, diyor ki ben bu şahsı tanımıyorum diyor. İkincisi evet. çiftçinin adına bir fatura kesilmiş, adam çiftçi değil, diyor ki ben firmanın çalışanıyım, hamalıyım yani diyor. Evet. Diğer taraftan ölü olan adamın üzerine fatura kesilmiş. Bunların hepsini sizin irdelemeniz lazım, hepsini ortaya çıkartmanız lazım. Hepsini çıkartmanız için tamamen çiftçinin işte adına kesilmiş olan faturanın da gerçeği yansıtıp yansıtmadığını açıklamanız gerekiyor. Şimdi adam ürününü satmış 5 lirada ama faturaya bakıyorsunuz ki 10 liradan alınmış diye görünüyor.
1: Evet.
2: Tabii ki soracaksınız muhatabına, siz bunu ne kadarını sattınız, ne kadar aldınız, hangi hesaba ne kadar aldınız, elden bir para mı aldınız acaba? Buradaki evrak sahte midir, doğru mudur, gerçeği mi yansıtıyor? Çiftçi ifade verdiğinde maalesef evrağın ne yazık ki sahte olduğu ortaya çıkıyor.
1: Evet,
2: daha doğrusu
1: o çok önemli. Şimdi oradan o noktadan itibaren biraz detaylandıralım. Şimdi 41 firma var ama bunların kestikleri makbuzlar var. Hayatını kaybetmiş çiftçiler üzerine, yani sistemin öyle işlediğini anlıyoruz. Değil mi Arzu?
0: Evet.
1: Bir makbuz kesme sistemi var. Orada da şunu yapmak istiyorlar anladığım kadarıyla. Piyasayı belirlemek için belirli rakamlar koyuyorlar oraya.
0: Evet.
1: Orada sistem nasıl işliyor? Orayı biraz detaylandıralım.
0: Makbuz sistemini aslında örnekler üzerinden de verebiliriz Zülfikar Bey. Örneğin işte bir çiftçi mandalinayı 5 liradan sattığını beyan ediyor. Ancak düzenlenen makbuzda şirket 22 lira olarak gösteriyor ve evet. Satışa çıktığında da bu 31 lira oluyor. Bir evet. mandalinadan bahsediyorum. Birçok meyve ve sebze üzerinde bu yapılmış. İşte evet. atıyorum muzda da aynı tablo var. 100-140 ton muzu 33 liradan sattığını söylüyor ama kesilen makbuzda 44 lira. O aradaki fark nerede zaten? Evet. O da bir soru işareti.
1: Aslında resmiyette normalde bu rakamları Hadi Bey de bilir. Bir hal sistemi içinde girdiğiniz, makbuz kestiğiniz rakamları da devletin kurumlarının kurduğu bir sistemin içine de yüklüyorsunuz.
2: Aynen
1: ki
2: öyle.
1: Devlet de oradan takip ediyor ama gerçekte rakam 5 liraysa siz maliyetini 15 lira gösterdiğinizde o resmi bir şeymiş gibi görünüyor. Aslında savcılığın burada ortaya çıkardığı şey resmi süreçlerin içinde yapılan bir sahteciliği de ortaya çıkardı.
2: Tabii tabii ya, evet. evrak üzerinde her şeyin düzenli gidildiğini görünüyor. Evet. Evet. Yani çünkü makbuzlar kesiliyor, fiyatlar belirleniyor, alıcıdan işte üreticiden alındığında belli bir fiyat yazılıyor, nakliyesi hesaplanılıyor, şirkete aktarılıyor falan. Evrak üzerinden baktığınızda, yani evraksal bir inceleme yaparsanız hiçbir eksikliğe rastlamazsınız. Ama o evrağın muhatabına gidip soruyu sorduğunuzda, bu sefer az önce arkadaşımızın bahsettiği gibi işte 30 liralık şeyi bir bakıyorsunuz ki 130 liraya yazabilecek şekilde evet. bir durumla da karşılaşabiliyorsunuz.
1: Evet. Şimdi Arzu, diğer örnekler var. Kazançlarını da şimdi buradaki sahtekarlık şu seviyede, kazançlarını da düşük gösteriyorlar kağıt üzerinde. Burada mesela bir 17 kuruşluk örnek var. İstersen oradan devam edelim. Mandalina meselesinde oradan kaldığın yerden devam et lütfen.
0: Yani dediğimiz gibi sadece yüksek fiyatlı rakamlardan bahsetmiyoruz. Yani kesilmiş bazı faturalar var. İşte 5 liralık ürünü 20 liraya satıyor. Hı-hı. Ama bunun dışında aynı zamanda satılmayan ürünü, yani kendisinin hiç almadığı ürünü de ben ondan, çiftçiden satın almışım gibi gösteriyor. Yine aynı şekilde ölüler üstünden verilen örnekler de var. Birçok hayatını evet. kaybetmiş.
1: Bu led kalsın arkadaşlar. Evet. Şimdi mandalina da ben tamamlayayım bir bölümünü tabii. de.

0: Şimdi mandalina rakamlarını Arzu aktardı. Şimdi üretici fiyatı ile şirket fiyatı arasında mesela 20 liralık bir fark olmasına rağmen belge üzerinde sanki kilogram başına diyelim ki kazancı 15 lira ama 17 kuruş göstermiş. Bunlar da yine Maliye Bakanlığı'nın uzmanlarının yaptığı incelemelerde tespit edilmiş hususlar olduğu için bu gözaltı kararları da verilmiş. Onu da söyleyelim. Hemen sözü Hadi Dündar'a vereceğim. Veriler arasındaki çelişkileri de Maliye Bakanlığı'nın uzmanları tespit etmiş. Aslında hal kayıt sistemine bakmışlar. Tarım Bakanlığı'nın çiftçi kayıt sistemiyle mukayese etmişler. Yaşayan, üreten gerçekten var mı diye. Burada 1029 diyor ama Maliye Bakanlığı'nın kaydında 1250 olduğunu söyleyelim. Resmi evraklardaki farklılığın sebebi o. Çok önemli bir çalışma olduğunu anlıyoruz biz buradan.
1: Kesinlikle. Şimdi Türk Ceza Kanunu'nda bir tane suçumuz var zaten. TCK 237. maddesinde fiyatları etkileme diye bir suçumuz var. Evet. Yani fiyatları siz eğer bilinçli bir şekilde etkilemeye çalışırsanız o zaman bu suçun oluştuğundan bahsedebiliriz. Bu şu demek değil. Siz kendi dükkanınızda istediğiniz fiyatta istediğiniz bir ürünü satabilirsiniz. Bunda herhangi bir sorun yok. Fakat siz organizeli bir şekilde, örgütlü bir şekilde fiyatları belirlemek açısından bazı girişimlerde bulunursanız, piyasayı angaje etmeye çalışırsanız, piyasadaki bütün fiyatları siz belirleyecek duruma gelirseniz, o zaman burada fiyatları etkileme vardır ve vatandaşın cebine göz dikme durumu söz konusu olmuştur. Ondan dolayı az önce bahsettiğimiz kısımlar hepsi çok önemli. Örneğin hal kayıt sisteminde normal şartlarda üreticiden aldığınızda bizim daha önceki Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı çalışmalarda bir kanun düzenlememiz söz konusu oldu. Orada neyi baz aldı? Dedi ki sen üreticiden neyi alırsa satacağın fiyatı da altına yazacaksın, nereden aldığını da yazacaksın. Ve biz hepimiz markete gittiğimizde, izleyicilerimiz markete gittiğinde işte meyve sebze reyonlarında şunu görürüz. Barkodlu bir tane küçük beyaz, siyah beyaz bir kart görürüz. O kartın üzerinde normal şartlarda yazar. Fakat siz o alım fiyatıyla satım fiyatı arasındaki o dengeyi tamamen bozarsanız o zaman fiyatı etkileme durumu söz konusu oluyor. Çünkü baktığımızda mesela raporu okuduğumuzda 3 tane mağdurla karşılaşıyoruz. Birincisi üretenin mağdur ediliyor. Çünkü çok düşük fiyattan alınıyor. Fakat çok yüksek fiyatlara satılıyor. Limon örneğini verdik. 5 liradan 100 lira. Evet. Ve diğer tarafa bakıyorsunuz ki esnaf mağdur. Niye? Çünkü adam pazardaki adam gece gündüz çalışıyor. Hatta sabah gece saat 2'de 3'te gidiyor hale. Ürünü alıyor. Sabahleyin gidiyor işte pazarda satmaya çalışıyor. Akşama kadar çalışıyor. Gece bir daha gidiyor ürün almaya çalışıyor. Ve bu adam eğer halden daha yüksek fiyatta ürünü alıyorsa yüksek fiyattan da satmak zorunda kalıyor. Ancak çok da yükseltemiyor. Para kazanması gerekiyor. Evet. Onun için mağdurlardan bir tanesi o. İkinci, üçüncü mağdur da tabii ki tüketici. Normal şartlarda bizim işte 5 liralık limon eğer tarlada satılıyorsa bunun işte aracıları biz bu işte o sistemi ortadan kaldırdığımızda, o aracıları ortadan kaldırdığımızda hale gelmesi diyelim ki 5 liralık ürün 15 liraya gelsin.
0: Zaten zincirin en önemli halkası üretici, birinci mağdur. İkinci mağdur belki rakamsal olarak bütün ülke ekonomisi, fahiş fiyat uygulanması ve pazardaki algının insanların hani geçim sıkıntısını körükleyecek bir noktaya reel olarak gelmesi. Yani ödediği parayla, cebinden çıkan parayla gelmesi. 10 liraya mal olmuş bir şeyi 4 katına, 5 katına biraz sonra örneklere de bakacağız. Çok önemli örnekler var. O yüzden devam edelim Arzu soruşturmadaki diğer bilgilerle.
2: Şimdi zaten bununla ilgili de iki ayrı vergi denetim kurulu raporu hazırlanmış oldu. Bu vergi denetim kurulu raporlarında zaten bu aradaki fahiş fiyat
0: sıradaki
2: farkı
0: grafiği de verelim arkadaşlar.
2: Ortaya çıkıyor ve aynı zamanda bir tespit de var vergi denetim kurulu raporunda. Bu belgeler doğrultusunda diyor. Stok ve maliyet oluşturuluyor. Kayıt dışı ürünler sisteme sokuluyor. Aynı zamanda gerçek maliyet daha yüksek bir şekilde gösterilmiş oluyor. Dolayısıyla satış fiyatında olduğundan daha makul göstermeye çalışıyor şeklinde. Bu tedarikçiler anlamında da tespitler var.
0: Evet, çok önemli. Şimdi kısmen Hadi Dündar da aktardı çerçeveyi. Çiftçilerin beyanıyla devam edelim. Çünkü önemli. 1250 çiftçinin beyanı. Bunlardan öne çıkanlardan bir derleme yaptık. Mesela 50 ton limonu 45-50 TL kilogram, yani kilogram başına 45-50 liradan sattım diyor. Düzenlenen belgelerde fiyat 64-72 lira arasında.

0: da gösterildi. Daha satış hiç, rakamı da, değil daha.
1: Daha hiç hareket ettirmeden.
2: Evet.
1: Bakın daha hiç hareket ettirmeden fiyatı nasıl arttırıldığını görüyorsunuz. Peki bu fiyat arttırıldıktan sonra bir de şirketler aracılığıyla o ona devrediyor kağıt üzerinde. O ona devrediyor. Yani o aracı kurumlar üzerinden de herkes kendi kendine yazıyor.
0: Bir de zincir marketlerdeki fiyatı var bunun.
1: Evet. Evet. İşte onlar hale gelene kadar bir bakıyorsunuz ki 4-5 tane aracı kurumdan geçmiş. Her biri üzerine fiyat koyduğunda ki bakıyorsunuz ki aracı kurumlar da hep birileri tarafından organize edilmiş yani.
0: Evet.
1: Çünkü o az önce bahsettiğimiz Ticaret Bakanlığımızın yaptığı düzenlemede burada işte ilk aldığınızda 45 yazarsanız satış fiyatını 100 yazamazsınız.
0: Evet.
1: Ancak siz işte alış fiyatını 72 yazarsanız aracı kurumlara da aktarıp orada fiyatları da değiştirip daha sonra satış rakamını 100-120 yaptığınızda şöyle görünüyor. Sanki 1 kilo limonda 1 TL, 2 TL, 5 TL bir para kazanmış gibi bir izlenim durumu söz konusu.
0: Şimdi
1: fakat 2 katı, 3 katı kadar bir
0: biz
1: kar
0: bu stüdyoda
1: var.
0: Çok fazla kara para meselesini konuşuyoruz. Suç gelirini konuşuyoruz. Aslında burada kayıt dışı, bu makbuzlar üzerinden kayıt dışı ürünlerin de maliyenin raporunda var. Kayıt dışı ürünlerin de bu makbuz düzenlemeleri üzerinden sisteme sokulup ona göre fiyatların istediği gibi belirlendiği ne dair tespitler var. Aslında tarladan markete kara para diye bir başlıkla da izah edebiliriz
1: kesinlikle.
0: Bunu. Suç geliri çünkü.
1: Ya, ölen kişiye sen faturanı kesmenin amacı nedir? Çünkü orada bir para dönüyor. E peki adam diyor ki ben onun çalışanıyım, hiç fatura kesmedi. Bu işi yapmıyorum. E fatura kesmişsin. Evet. E diğeri diyor ki ben hiç bu işle ilgilenmiyorum zaten. Ben bu adamı da tanıyorum. Kim kesti bu faturayı diyor. E o zaman burada demek ki zaten suçlardan bir tanesini Türk Ceza Kanunu 282. maddedeki suçtan elde edilmiş mal varlığı değerlerinin aklanması suçu.
0: Evet.
1: O da şimdi, sizin bahsettiğiniz kısma denk geliyor.
0: Evet. Şimdi limonu aktardık. 2025 yılında toplam 200 ton limon ürettim. 200 ton limon ürettim ve sattım diyor. 633 ton limon için müstahsil makbuzu düzenlendi. 400-500 ton patatesi 7-12 TL kilogram seviyesinde sattım. 1 milyon 741 bin 840 kilogram patatesin 20 TL yani kilogram başı üzerinden alınmış gibi belgelendi diyor. Bunun 1250 çiftçi beyanıyla seviyeyi düşünün yani örnek ürünler üzerinden düşünün. Hemen bir ürün grafiğimiz vardı onu da verelim arkadaşlar.
2: Bu arada bazı çiftçiler de şunu söylüyor benim 200 ton üretecek kapasiteli bir aslında alanım yok diyor yani hani olduğundan daha fazla da gösterilmiş oluyor hikayede orada. Yani 200 ton üretmiş olamam ama 200 ton üretmişim gibi bir makbuz da kesilmiş diyorlar.
0: Evet. Şimdi mandalinayı söyleyelim. Çiftçinin fiyatı 6-8 lira. Makbuzda kesilen 28 lira.
2: Evet.
0: Yani aradaki farkı görün lütfen. Satış fiyatı 31.82 lira. Şimdi Antalya'da daha önce Mahşet'te bu konuyu işlediğimizde bir üreticinin bir isyanı var. O videoyu bir hazırlayalım arkadaşlar. Bunu bu grafiği aktardıktan sonra sanayi tipi elma. Çiftçinin fiyatı 4-5 lira. Makbuz fiyatı 9.50 lira. Satış fiyatı 9.74 lira. Burada biraz daha insaflı davranmışlar. Patates özel gıda olarak yani çiftçinin fiyatı 7-12 liradan 31 liraya çıktığını görüyoruz ki bu birçok üründe çok daha değişebiliyor.
2: Açılıyor.
0: Ortalama rakamları yazdık. O çiftçinin isyanını Habertürk manşette anlattığı isyanını bir izleyelim.
3: 8,5 TL'ye sattım geçen sene. Benim 8,5 TL'ye sattığım Hakan Demirkaplan'ın kendi ürünümü isim vermeyeceğim bir zincir markette 43 TL'ye gördüm kilosunu. Bir miktar da para kazanıyorsun şükür diyoruz ona biz. Ama benim sattığım ürünü hiç kimse elini ayağını bir şey değdirmeden 43 TL'ye satıyor. Burada bir adaletsizlik var. Bunu yani devletimizin, bunu ilgilenen Tarım Bakanlığımızın buna bir el atmasını rica ediyoruz. Yoksa tüketici de zarar ediyor burada, üretici zarar ediyor. En büyük sorun dediğim gibi bizim sattığımız ürünü, biz 20 TL sattığımız ürünü, kendi ürünümü biz pazarlarda 50 TL, 60 TL, 70 TL görüyoruz. Onların maliyeti 10 TL iken bizim maliyetimiz kiloda 20 TL olmasına rağmen biz 30 TL'ye razıyız. Ama onlar bizden 20'ye alıyor, 60 TL, 70 TL, 80 TL, 100 TL'ye kadar çıktığında görüyoruz. Biz de televizyonda bunları izliyoruz.
0: Peki, Hakan Demirkaplan o kadar güzel anlatmıştı ki o gün de biz tarladan pazara bu fiyatları konuşmuştuk. Bir saatlik programda Habertürk manşette. Çok önemli tespitler. Hadi Dündar bir şey
1: bakın,
0: söyleyecek.
1: Dikkat, bir şey dikkat ettiniz mi yani?
0: Dört katı farklı satıyor.
1: Arkadaşın anlattı evet o 4-5 katı aynı mahalledeki zincir marketten bahsediyor.
0: Evet.
1: Yani arada böyle aracı kurumların olmadığı, aynı zamanda nakliyenin olmadığı. Şimdi izleyiciler hep şunu düşünebilir. Ya

0: Akaryakıt fiyatları yüksek, aynı zamanda bir sürü çalışan var, hamalı var bu işin, taşıması var, depolanması var, bekletmesi var. Ancak durum öyle değil. Zaten onu o çok makul bir şekilde karşılanılıyor. O siz onu işte üreticiden 5 liraya aldığınızda bütün masraflarını hesaplayıp, karınızı da hesaplayıp düzgün bir şekilde ortaya koyduğunuzda yine vatandaşın cebine çok uygun fiyatla ürünü satabiliyorsunuz. Evet, yerel, fakat burada çok farklı bir durum söz konusu.
1: Yerel üretici gerçekten bu anlamda zor durumda. Kesinlikle. Burada zincir marketlere de ben bir gazeteci olarak da dikkat çekmek istiyorum. Nedeni şu, şimdi bu zincir marketler büyük cirolar yapıyor, milyarlar kazanıyorlar. Ama devletin koyduğu kurallara göre şunu yapmaları lazım. Yerel üreticiyi tıpkı Hakan Bey gibi yerel üreticinin ürünlerini doğrudan alıp kendi yerel reyonlarında %20 oranında

0: bahsediyor sadece,
1: tabii,
0: bir
1: tabii,
0: üründen bahsediyor.
1: 20 lira olan üründen de diyor ki 60 liraya. Şimdi %100 kazansa dahi vatandaşın cebine çok güzel bir şekilde etki eder. Ancak evet, burada o kadar gözünü karartmışlar ki 2 kat, 3 kat, bazı şeyler de 5 kat pahalıya satıyor. Biz burada neyi hatırlıyoruz biliyor musunuz? Normal şartlarda biz Türkiye'de uzun süre hal yasasını konuştuk. Evet. Şimdi Sayın Berat Albayrak 2019 yılında 15 Şubat İzmir'de bir konuşma yaptı bu hal yasasıyla ilgili. Orada şunu söylüyordu. Ya bizim çiftçimiz mağdur, üretici mağdur, aynı zamanda tüketici mağdur, aynı zamanda esnafımız da mağdur. Evet. Ancak burada öyle aracı kurumlar var ki o aracı kurumlar yüzünden hem Türkiye'deki enflasyon etkileniyor, hem vatandaşın cebine göz dikiliyor, hem de haksız bir şekilde bir kazanç elde ediliyor burada. Ciddi bir sorunla karşı karşıyayız ve bunun üzerinde çalışıyoruz denmişti. Aradan 7 yıl geçmesine rağmen maalesef hal yasası ile ilgili bir işlem yapılmadı. Ancak bu dosyanın içeriği tamamen işte o yasanın zorunlu hale geldiğini bize net bir şekilde gösteriyor. Eğer bugün burada bu operasyonu biz konuşuyorsak, bu operasyonun delillerinin ne kadar önemli olduğunu söylüyorsak, o zaman burada kalıcı bir çözüm içinde kesinlikle hal yasasının bir an önce meclisten de geçmesi gerektiği kanaatindeyim.
0: Evet, şimdi son bir grafikle aktaralım konuyu yine. Üreticiden mutfağımıza gelene kadar arada ne olduğunu aslında büyük tablonun önemli bir bölümünü, büyük bir bölümünü aktarmış olduk. Bu da yine soruşturma dosyasına giren vergi denetim uzmanlarının yaptığı tespitlerle işte mandalina, çekirdeksiz üzümün fiyatı. Yani 28-29 liradan 45-50 lira seviyesine rakamların nasıl gittiğini görüyorsunuz. Mesela sanayi tipi elma 4-5 TL'den 9.74, iki katına çıkmış. Burada yapılan tespitleri de ayrıntılı olarak görüyoruz. Bu sadece meyvede değil, sebzede de öyle. Sarımsakta da var değil mi Arzu?
2: Evet, muzda var, sarımsakta var, limonda var, mandalina da var. Yani aslında tükettiğimiz hemen her üründe maalesef ki mevcut.
0: Evet, bu önemli bir operasyon. Mutfağı ve herkesin hayatını ilgilendiren bir konu olduğu için mercek altına aldık. Devam edeceğiz.

0: Evet, Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Devletin özellikle de güvenlik birimlerinin bildiği ama bizim bilmediğimiz bir isimde 15 yıl öncesine kadar. Ama yurt dışı görevi yaparken hakkında bir soruşturma, sonradan FETÖ kumpasıyla maruz kaldığı anlaşılan bir davada Türkiye'ye getirdi. Savcı ifadesini aldı, cezaevine attı. Sonra da şüpheli bir ölüm. Tabii bütün bu hikayenin ortasına bir dizi, Kurtlar Vadisi dizisindeki ölümüyle ilgili senaryo oturdu. Bütün soruşturmanın merkezine. Burada bir tesadüf var mı, yok mu? Savcının aradığı cevaplar var. Bu stüdyoda bunu çok işliyoruz. Hadi Dündar'la devam edeceğiz. Kurtlar Vadisi dizisinin senarist ekibi dün itibariyle gitti, ifade verdi. Şimdi orada savcının aradığı cevaplar var. Onlara doğrudan sordu. Diziye müdahale edildi mi? Senaryoyu biri kurdu mu diye.
1: Evet.
0: Çünkü diziye müdahale ettiği düşünülen kişilerden birisi Hasan Atilla Uğur. Diyarbakır'da görevli olduğu dönemde Kurtlar Vadisi Bumerang isimli bir film ya da dizi yapılıyor. Oraya gidildiğinde de Hasan Atilla Uğur o bölgede. Acaba diziye sonradan müdahale etti mi diye tartışmalar var. Oradan başlayalım. Ne görüyorsunuz?
1: Evet, yani Zülfikar Bey, burada biz bir cinayetten bahsediyoruz. Eğer bir cinayetten bahsediyorsak bu cinayeti derinlemesine bir araştırmak gerekir her yönüyle. Her yönüyle araştırmak gerektiğini söyledikten sonra bu sefer karşımıza ne çıkıyor? Tabii ki bir dizi çıkıyor ve o dizide neredeyse karakterin ismi, karakterin buradaki görevi, karakterin spor yapması, karakterin öldürülme şekli, karakterin ölme zamanlaması, bunlar hepsi çok önem arz ediyor. Ve buna siz yan yana koyduğunuzda burada azmettiricilerin acaba orada o senaryo üzerinde bir etkisi var mıydı, yok muydu? Bunun tabii ki araştırılması lazım ve savcılık makamı bunu değerli buldu ki senaristleri ifadeye çağırdı. Çünkü normal şartlarda siz bazı olayları anlatabilirsiniz, film haline getirebilirsiniz. Hayal ürünü olan ürünleri siz izleyiciyle buluşturabilirsiniz. Ancak bu kadar benzerlik söz

0: konusu olmaz.
1: Yani bu kadar tesadüf olmaz.
0: Kesinlikle araştırmaya muhtaç olduğu bir anlamda savcılık değerli buluyor.
1: Peki hukuk sistemi içinde, ceza davaları içinde bu kadar tesadüfün birbirine uğradığı dosyalar var mı? Mesela gördünüz mü ya da tesadüf o anlamda gerçekten ya bu tesadüftür dediğiniz olay oldu mu?
0: Yani çok çok nadir oluyor. Eğer işin özeline baktığınızda illaki burada bir bağlantı yakalayabiliyorsunuz. Örneğin somut olay üzerinden konuştuğumuzda ileriki günlerde biz neyi göreceğiz? Bu dosyanın derinleştiğini, eğer azmettiricilerin isimleri dosya kapsamına girerse o azmettiricilerin bağlantıları, HTS kayıtları, baz verileri, kimlerle iletişim kurmuş, kimlerle görüşmüş. O zaman bu senaristlerle acaba bir bağlantıları var mı yok mu ortaya çıkma ihtimali söz konusu olabilecek.
1: Yani bu somut olayda aslında Hasan Atilla Uğur aynı zamanda Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri cezaevine konulduktan sonraki koğuş arkadaşı. Şimdi o bölüme yine geleceğiz. Senaristlere soruldu. Diyor ki Osman Sınav dizinin ilk yapımcısı. Dizi ve televizyon dünyasında bir dönemin çok önemli ismi. Osman Sınav ile Hasan Atilla Uğur görüşüyor muydu? Sık görüşüyorlardı ama senaryomuza bir müdahalesi olmamıştır diyorlar. Hasan Atilla Uğur neden önemli? Çünkü koğuşta son gören kişi bir dilaltı hapı vermiş. Acaba başka bir şey mi verdi şüphesi var. Osman Sınav'ın diyor sonradan diziden çıktığı için, ayrıldığı için tavsiyelerini bile almadık diyor senarist ekibi. Bize tehdit aldığını söyledi, talebini kabul etmedik diyor. Yani bir diziyle ilgili bazı müdahalelerle ilgili tehdit aldığını da söylemişler Osman Sınav'ın.
0: Biz şöyle bakın diziye baktığımızda dizinin bir Kurtlar Vadisi kısmı var, bir Kurtlar Vadisi pusu kısmı var. Kurtlar Vadisi'ne baktığımızda Sayın Osman Sınav, rahmetli Osman Sınav tarafından yönetildiğini görüyoruz. Ancak oraya Kurtlar Vadisi'ne baktığınızda ilk 97 bölümde şunu görüyorsunuz. Daha önce kamuoyuna yansımış bilgiler, kamuoyuna yansımış olan karakterler üzerinden bir kurgulama durumunu görüyorsunuz. Fakat Kurtlar Vadisi pusuya geçtiğinizde neyi görüyorsunuz? Gündelik hayatta halen görevde olan şahısların özel bilgiler verilerek bir işte senaryo üretme şüphesi var. Ondan dolayı buradaki Kurtlar Vadisi pusu kısmının senaristleri önemli.
1: Şöyle diyebilir miyiz? Şimdi bu dizi Susurluk kazasındaki ilişkilerden ilham alarak başladı.
0: Evet.
1: Susurluk kazasındaki işte mafya, siyaset ve işte yeraltı dünyasındaki isimler aslında birebir oradan öykünerek alınmıştı. Sonra Ergenekon davası sürecinde ve FETÖ'nün hakim olduğu süreçte dizi biraz yön değiştirdi. Bu tespit
0: kesinlikle önemli. Çok önemli bir tespit. Çünkü biz o senaryoya baktığımızda tamamen çok kısa süreli gerçekleşen olaylar ya da gerçekleşebilecek olayların üzerinde yorumlar yaptık. Hatta bugün dahi Kurtlar Vadisi konuşulduğunda ki bu olaylardan önce hep ne konuşuluyordu? Bakın zamanında işte Kurtlar Vadisi'nde bu konu konuşulmuştu deniliyor. Niye? Çünkü özel bilgiler paylaşılmış, devletin mahrem bilgileri birileri tarafından birilerine verilmiş ve bu birileri de alıp bunu senaryo haline getirme ihtimali üzerine zaten 3 tane senarist ifadeye çağrıldı. Ondan dolayı burada çok önem arz ediyor. Fakat ilk başta söylediğimiz gibi bu bir cinayet dosyası. Evet. Cinayet dosyası olduğu için ilk gören kişi, yani daha doğrusu maktulü işte ölmeden önce gören kişiler kimse, yanında kim bulunuyorsa, o alanda, o bölgede, o binada kimler varsa bunların hepsinin ifadesine başvurulması gerektiğidir. Ki biliyorsunuz ki orada o gün cezaevinde görevli olan bütün personellerin ifadesi alındı. Diğer taraftan sağlık ekibinin
1: tutuklama kararları var.
0: Sağlık ekibinin ifadesi alındı, bazıları tutuklandı. Peki aynı koğuşta bulunan iki şahısla ilgili herhangi bir işlem yapıldı mı? İleriki günlerde bununla ilgili de işlem yapma ihtimali söz konusu.
1: Şimdi bu
0: olabilir.
1: İsimler ifade verdi. Biliyorsunuz Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener, Cüneyt Aysan diyor ki biz toplumun bir fotoğrafını çektik. Hepsi kurguydu, biraz da hayal mahsulüydü. İşte drama gücüyle anlaşılır bir formata getirdik. Karakterler de kurgudur diyor. Ama şimdi bu ifade çok, şöyle söyleyeyim yani Kaşif Kozinoğlu, MİT Asya Bölge Başmüşaviri, 34 yıl devlet görevi yapmış bir isim. O dönemde de bu dizi yayınlanırken de bu isim biliniyordu. Neden? Çünkü tutuklanmış 8 ay öncesinden. Ve ne olmuş? Dizide bir karakter üretiyorsunuz, adı Kazım
0: Kaşifoğlu.
1: Kaşifoğlu. Yani Kaşif Kozinoğlu.
0: Kazım Kaşifoğlu.
1: Yani ölüm önceden bilinemez diyor. Siz böyle bir karakteri getirip dizinin ortasına koyuyorsunuz. Yani bu beyanlar da...
0: O karakter de cezaevine giriyor. Cezaevinde öldürülüyor. Peki cezaevine girme sebebine baktığınızda ne görüyorsunuz? Devletin mahrem bilgilerinin verildiğiyle ilgili bir isnat var. Kaşif Kozinoğlu'na bakıyorsunuz. Aynı isnat. Evet. Aynı iddia. Hali hazırda tutuklu olan birinden bahsediyoruz ki o senaryo yazıldığında. Peki siz burada o belge ve bilgilerin doğruluğunu nereden bildiniz ki senaryoda işlediniz?
1: Evet.
0: Masumiyet karnesi nerede kaldı?
1: Evet.
0: O şahısla ilgili bakın iddianame ortaya çıktığında biz herhangi bir şekilde Kaşif Kozinoğlu ile ilgili herhangi bir suçlamayı görmüyoruz.
1: Evet. Yani orada işte şırıngayla hemen sahneleri verelim mi arkadaşlar? Yani çok önemli diziden videolar var, onun üzerine belki kısaca bir hatırlatma yapalım. Kaşif Kozinoğlu şüpheli bir şekilde cezaevinden çıkarıldıktan sonra otoban üzerinde ambulans durduruluyor. Öncesi de var tabii de, öncesinde de çok fazla çarpıcı bilgi var. Evet, bu bir sesini duyalım. Bu da gardiyana çok benziyor oradaki polis. Cezaevi ortamında polis ve gardiyan iç içe, o da enteresan. Evet, burada sözde spor yapıyor ama bu kadar ağır spor yapmadığına dair tespitler
0: var. Kaşif Kozinoğlu da spor.
1: Bir de zaten rutini var adamın, evet. Yani her gün spor yapan birisi. Buradan bir algı oluşturma çabası belki. Yani ölümü üzerinde ya kalpten gitti, işte spor yaptı öldü.
0: Çünkü hemen öldükten sonra gazeteye ne yansıdı? Kalbim. Sabah o dönem FETÖ'nün gazetesine, Zaman gazetesine.
1: Evet.
0: İşte buradaki Kaşif Kozinoğlu'nun vatan haini olduğu ile ilgili paylaşımlar yapıldı yani.
1: Evet, kalpten gittiğine dair çok ciddi sosyal medyada da işte tweetlerin atıldığını, programlarda ya adam zaten ağır spor yapıyormuş, stresi kaldıramadı, öldü şeklinde bir algının da o günlerde oluştuğunu biliyoruz. Şimdi buradaki karakter de önemli. En son sahnede koluna bir şırınga var. Potasyum acaba atropinin dışında sonradan kalp krizini körükleyecek ya da şöyle zehirlenebilecek bir şey mi koyuldu?
0: Şöyle diye. Hava basılır. Evet. Hava basıldığında, çünkü siz eğer fazla bir havayı basarsanız damarın içerisindeki kan sonuçta kalpten dönüyor. Orada da kalbi tekleme ya da kalp krizi geçirme riski söz konusu olabiliyor.
1: O durumda vücutta, otopside de çıkmıyor zaten.
0: Çıkmaz çünkü vücuda herhangi bir şekilde dışarıdan bir müdahale ya da dışarıdan bir ilaç girme durumu söz konusu değil.
1: Evet. Şimdi bu sahne neden önemli? Bu sahnede Polat Alemdar, Abdüley, her neyse diğer isimler. İşte Kara. Kaşif Kozinoğlu'nu öldüren isim Kara karakteri. Burada da Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir mezar taşının olması burada soru işareti. Onunla ilgili de sorular soruluyor. Bir de ne var? FG 7061 tersten okunduğunda 15 Temmuz iması olarak algılanıyor. Bütün bunlar soruldu.
0: Bakın bu işte senaristlere soru sorulduğunda araç plakası üzerinden ne söylüyorlar? 34 PLT 34 plakayı biz bilerek özel seçtik diyorlar.
1: Polat'tan
0: peki
1: dolayı.
0: Bunu özel seçen biri orada kullanılan diğer bütün plakaları özel seçmiyor mu?
1: Şurada durduralım arkadaşlar.
0: Çünkü RT plaka var. Recep Tayyip Erdoğan plaka var. Bakıyorsunuz ki FG plaka var. PLT plaka var. O zaman buradaki demek ki orada kullanılan bütün plakaların hepsinin özelle seçildiğinin aslında bir göstergesidir. Evet. Burada herhangi bir araç, herhangi bir şekilde bir mesaj verme ya da işte spontane gelişen bir olay değil. Çünkü tamamen diziye bakıyorsunuz ki ikinci Kurtlar Vadisi Pusu 300 bölüm sürmüş yani. Evet. 3 tane senarist çalışıyor. Adım didik didik ediyorlar ve her adımın da birden fazla mesaj içermesi için özel bir çalışma içerisine giriyorsunuz. Öyle sıradan bir dizi değil ki desek ya burada bir dizi çekilmiş, araçlar kiralanmış, gelmiş burada işte karakterleri taşıyor ya da karakterler kullanıyor gibi bir durum söz konusu değil. Hangi karakterin hangi aracı kullandığı, hangi aracın üzerinde hangi plakanın olduğu, hangi aracın rengi, bunların hepsini özenle seçilmiş bir durum. Arkalarındaki haritalar, oturdukları mekanlar, yine aynı zamanda ofisler.
1: Evet, şu görüntüyü alalım. Şimdi burada diziye baktığınızda tesadüf olamayacak kadar bazı tespitler var. Savcılık diyor ki siz Kaşif Kozinoğlu'nun koluna bir şey enjekte edileceğini, kalp krizi geçireceğini Yani mealen söylüyorum. Nereden biliyordunuz? Bu önemli. Şuna bakıyoruz. Cezaevindeki zaman çizelgesine bakıyoruz. Butona, alarma dokunduğu andan sonradan yaşananlara bakıyoruz. Bir zaman aralığı var. O zaman çizelgesini bir verelim mi arkadaşlar? O önemli. Şimdi özellikle işte burada butona dokunduktan sonra burada böyle bir temsili bir koridor var. Cezaevi koridoru. İşte sedyenin üzerinde Kaşif Kozinoğlu fenalaşıyor. Sonra da 6-7 kapı var o arada. Ama o kapılardan birincisi açılıp diğeri geride kapanmadan öbürü açılmıyor. İkinci kapı açılmıyor. Çok ciddi bir zaman aralığı var. Yani o zaman aralığında çok ciddi bir zaman kaybı oluyor fenalaştığı için. Ve butona dokunulduğunda da zaten anında müdahale edilmediğini, cezaevi doktorunun orada olmadığını biliyoruz. Yani hepsi üst üste geldiğinde çok ciddi bir şüphe ortaya çıkıyor.
0: Kesinlikle. Normal şartlarda bu olay gerçekleştiği zaman bir dosya açılmış aslında. Yani demişler bu şüpheli bir ölümdür. Bunu araştıran neden o dosyayı açmışlar? Bilinçli bir şekilde açılmış ki siz çünkü bir konuyu araştırırsanız, kapatırsanız daha sonra o konuyla ilgili hiçbir savcı gelip bir dosyayı açmaz. Ancak böyle önemli bir detay ortaya çıkacak, özel ilgilenilecek, bu dosyadaki eksiklikler bulunacak, ona göre dosya açılacak. O gün dosyayı kapatanlar işte bu soruları sormamışlar. Diyelim ki burada doğal bir ölüm var. Bakın herhangi bir şekilde bir cinayet olmasın. Diyelim ki doğal bir ölüm var. Orada sağlık personellerinin o gün o an orada olmamış olması.
1: Evet.
0: Oranın görev yerini bırakıp başka
1: zaten
0: yere gitmesi.
1: Doktor hiç yok. Normalde araçta olması gereken doktor o gün yok.
0: Yok. Bakın çok önemli bir veri. İkincisi, ambulans alıp götürürken otobanda neden bekliyorsunuz? Neden ikinci ambulansın gelmesini bekliyorsunuz? Neden geç müdahale ediliyor? Hiçbir şey olmasa dahi en azından görevini ihmalden dolayı bazı şahısların ceza alması gerekirdi. Onu dahi araştırmamış ve dosya kapatılmış ki dosyada o kadar önemli deliller, o kadar önemli çelişkiler var ki o çelişkilerin hiçbiri giderilmemiş. Giderilmediği için de tabii ki şu an faili meçhul cinayetleri soruşturma bürosu ne yaptı? Bu bütün olan dosyayı ele aldı ve bu çelişkiler üzerine gitti ki birden fazla şahsın şu an göz altında olduğunu, tutuklandığını
1: biliyoruz. Kurtlar Vadisi'ni hepimiz konuşuyoruz. Dizinin senarist ekibini konuşuyoruz. Hasan Atilla Uğur'u konuşuyoruz ama şuradaki şu zaman çizelgesinde işte odasından çıkış saati, havalandırmaya gidişi, kapılar kapanıyor, dönüyor, kahve yapıyor, koğuşa dönüyor. Şimdi bu trafiği neden anlatıyorum? Söyleyeceğim. Sonra odasında 17.56 itibariyle fenalaşıyor. Koğuş arkadaşları yanına geliyor. Biri işte Abdullah Öcalan'ı İmralı'da sorgulayan bir isim. Diğeri Ergenekonsan'ı, ikisi beraber aynı anda Ergenekon davasında sanıklar. Kaşif Kozinoğlu da Oda TV davasında sanık. Ve tutuklular üçü birlikte aynı koğuşta kalıyorlar. Çağrı butonuna basılıyor. İşte bir gardiyan var firardaki, o radyoyu açıyor diğerleri duymasın diye. Bir süreç var burada. Sedye getiriliyor. 163 metre uzunluğundaki bir koridordan uzun bir zaman kaybıyla ambulans ekibine teslim ediliyor. Sonra o götürüyor otoban üzerinde, ikinci bir ekibi çağırıyor, orada da bir müdahale var. Şimdi bu kadar ağır işleyen bir süreç, burada cezaevi müdürü, müdür yardımcısı, ilgili cezaevi bloğunun sorumlusu olan kişilerin de sorumluluğu yok mu? Doğal olarak bu gelmez mi?
0: İşte bunlarla ilgili zaten şu an tamamen bu soruşturma ona bakıyor.
1: Şu ana yani kadar gardiyanlar ve cezaevi müdür, yani o seviyede, yönetici seviyesinde birisi yok bildiğimiz kadarıyla.
0: Şu an hali hazırda daha ilk aşamadayız. Evet. Bunun bir de dalgaları gelecek. Az önce ne dedik? Daha aynı koğuşta bulunan şahısların ifadesine başvurulmadı. Ya da bunlar herhangi bir şekilde ifadeye çağrılmadı. Onlar evet, da çağrılacaktır eminim. Niye? Çünkü o gün bahsettiğimiz gibi cezaevinde kim varsa, o cezaevinden kim sorumluysa, o gün maktulü kim gördüyse, en son yanında kim varsa, kim müdahalede bulunduysa, hastanede ilk kim karşılamasını yaptıysa, çünkü hastaneye girdiğinde eks olduğu bilgisi veriliyor. Biz evet, bunu nereden biliyoruz? Sadece kayıtlara geçtiği için biliyoruz. Fakat bu gerçek midir, değil midir? İşte oradaki karşılayan doktorun ifadesi sonucunda biz bunu görmüş olacağız. Evet. Dedik ya, bir önceki soruşturmada hiçbir detay araştırılmamış. Hiçbir çelişki giderilmemiş. Giderilmediği için de 4 klasörlük bir dosya hazırlanmış. Fakat bu 4 klasörlük dosyanın içerisinde neredeyse dosyanın tamamı EKG'lerle doldurulmuş. Ama EKG'lere bakıyorsunuz hiçbir şekilde kalple ilgili bir rahatsızlık geçmişi yok. Bir ilaç geçmişi yok. Herhangi bir öyküsü yok bu konuyla ilgili. EYKG'lerine bakıyorsunuz hep sağ

0: sağlıklı bir şekilde bir kalp durumu söz konusu. Ancak gelinen son aşamada kalp krizinden ölme diye kesin ölüm nedeni olarak belirtilmiş. Evet.
1: Hadi Dündar, teşekkürler. Bütün teşekkür bulgular, veriler, savcılığın önündeki tespitler, verilen ifadeler, yapılan tutuklamalarla ortaya çıkan tablo, hatta cezaevi koridorlarının gösterdiği görüntüler, bizim gördüğümüz, yani bildiğimiz ve savcıların gördüğü görüntüler, bütün emareler Kaşif Kozinoğlu'nun zehirlendiği yönünde bir tespiti güçlü kılıyor, öyle söyleyelim.
0: Buradaki kesin sonucu biz adli tıptan çıkan işte Fethi Kabir sonucunda örnekler alındı. Daha önceki örnekler işte otopsi görüntüsü, fotoğraflar neticesinde yeni bir adli tıp raporu göreceğiz. Eğer o adli tıp raporunda gerçekten burada bir şüpheli ölüm var derse, o zaman bu konuştuğumuz bütün veriler çok değerli hale geliyor.
1: Daha detaylı soruşturmayla.
0: Kesinlikle. Eğer burada normal bir ölüm varsa bu sefer kim ihmalde bulundu onu konuşacağız.
1: Peki. Teşekkürler. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında. Ekonomide yeni yol haritası çizildi. Orta vadeli programın kilometre taşları neler olacak? Savaşın ekonomi üzerindeki etkileri ne zaman hafifleyecek? Enflasyon, bütçe ve büyüme cephesinde bizi nasıl bir dönem bekliyor? Piyasalarda yaşanan son gelişmeler. Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen soruyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yanıtlıyor. Mehmet Şimşek özel röportajı. Çarşamba saat 11'de Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 25, Edirne güneşli 26 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 27, Kütahya yağmurlu 22 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 29, Isparta yağmurlu 27 derece. Karadeniz genelinde hava yağmurlu, Samsun 22, Trabzon 23 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 23, Konya yer yer yağmurlu 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 26, Van güneşli 26 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 35, Gaziantep 32 derece.

0: Gümüş veya maddi menfaat karşılığında başka bir kişiye verilmiş olabileceği ihtimallerinin de araştırıldığını söylüyor. Ailenin 4 çocuğu olay sonrasında devlet korumasına alınmıştı. Önce bebek babası tarafından satıldı dendi. Ardından babası tarafından öldürüldüğü de iddia edildi. Soruşturma geniş çaplı devam ediyor. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun da ölümüne ilişkin yürütülen bir soruşturma var. Kurtlar Vadisi dizisinin 3 senaristi bilgi sahibi sıfatıyla ifade vermişlerdi. Peki senaristler senaryodaki karakterle Kozinoğlu'nun ölümü arasındaki benzerliklere acaba nasıl bir yanıt verdi? Bakalım.
1: Beni hastaneye götür. Kötü.
2: İşin gücün numara. Hiçbir şeyin yok. Yürü hadi.
3: Kaşifoğlu karakteri istihbarat çatışmaları için yaratıldı. Gerçek hayatta ilgisi yok. Bu sözler bilgi sahibi sıfatıyla ifadesi alınan Kurtlar Vadisi senaristi Raci Şaşmaz'a ait. Senaristler dizinin kurgu olduğunu savundu. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada Kurtlar Vadisi dizisinin 3 senaristi ifade verdi. Dizideki Kazım Kaşifoğlu karakteriyle Kaşif Kozinoğlu arasındaki benzerlikler soruldu. Senaristlerden Raci Şaşmaz dizinin tamamen kurgu olduğunu söyledi. Birinin ölümünü önceden bilme ihtimalimiz yok dedi.
4: Kaşifoğlu karakteri istihbarat içi çatışmaları anlatmak için yaratıldı. Hikayesi bittiğinde ise dizide öldürülerek başka karakterlere ve konulara geçildi. Dizideki karakterin ölümü konunun bitimini ifade eder. Gerçek hayatla ilgisi yoktur. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünü araştırmak savcılık makamının işidir. Bundan ancak memnuniyet duyarız.
3: Raci Şaşmaz sosyal medyada FETÖ'cü Ali Fuat Yılmazer'in senaryoya müdahale ettiği iddialarıyla ilgili de konuştu. Bu haberler tamamen iftiradır. Ali Fuat Yılmazer'i ben tanımam. Herhangi bir ilişkim olmamıştır dedi. Diziyle ilgili bir diğer iddia, kullanılan bir araç plakasının FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine gönderme olduğu yönündeydi. Raci Şaşmaz, araçların her bölümde kiralandığını ve plakaların değiştirilmeden kullanıldığını söyledi.
0: Ben şimdi vatandaşın sofrasına uzanan o çirkin fırsatçılığı da ekrana getirelim. Gıdada fahiş fiyat uygulandığı iddiaları üzerine önemli bir soruşturma başlatıldı. Tarladan tezgaha giden süreç incelendi. Mercek altına alındı. Şimdi tedarikçi konumundaki 41 şüpheli hakkında da gözaltı kararı verildi. Vergi Denetim Kurulu'nun hazırladığı iki rapor tarladan markete o fiyat oyununu ortaya koydu. Nasıl yapmış, nasıl olmuş? Bakalım.
3: Ürün alış fiyatını evrakta fazla gösterdiler. Düşük karlılık beyanında bulundular. Bu yolla ürünleri fahiş fiyata sattılar. Gıdada fahiş fiyata neden olduğu iddia edilen 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gıdada fahiş fiyat uygulandığı iddiaları üzerine tarladan tezgaha giden süreci mercek altına aldı. 1029 çiftçinin beyanı alındı. Tedarikçi firmaların ürün alış ve satış belgeleri incelendi. Firmaların yaş sebze ve meyve ticaretindeki işlem hacimlerini içeren raporlar soruşturma dosyasına girdi.
5: Fahiş fiyat uygulamasına sebebiyet verildiği iddiasıyla tedarikçi konumundaki 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

0: edildi. 22 ilde düzenlenen operasyonlarda 109 adrese baskın gerçekleştirildi.
1: Soruşturma dosyasına giren iki vergi denetim raporu tarladan markete fiyat oyununu ortaya koydu. Örneğin çiftçinin 6-8 liraya sattığını söylediği mandalina 28 liralık maliyetle kayda geçirilmişti. Bazı üreticilerin sattığından kat be kat fazla ürün adına makbuz düzenlediği belirlendi. Öyle ki hayatını kaybeden kişiler adına bile milyonlarca liralık belge oluşturulmuştu. Savcılığın tespitlerine göre şüpheliler çiftçilerden satın aldıkları yaş sebze ve meyve ürünlerini alış fiyatından fazla gösteriyordu. Ucuza aldıkları o ürünü kağıt üzerinde yüksek gösteriyorlardı. Böylece haksız kazanç sağlıyorlardı. Raporlara göre sadece fiyat değil, tonajlar da katlandı. Örneğin bir limon üreticisi 200 ton limon üretmesine rağmen kağıt üzerine kendi adına 633 ton limon ürettiğine dair makbuz düzenlenmişti. Operasyonda gözaltına alınan 33 şüphelinin işlemleri sürerken adreslerde ele geçirilen çok sayıda dijital materyal, fatura, irsaliye ve müstahsil makbuz da inceleniyor. Soruşturmaya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, tarladan sofraya uzanan zincirin haksız kazanç kapısına dönüştürülmesine müsaade edilmeyecektir ifadelerini kullandı.
2: Çarşı pazar zaten ateş pahası. Bir de bu fırsatçılıklar, oyunlar. Şimdi yeni eğitim öğretim dönemi de başladı. Tabii velilerin de anne babaların da masrafı katlandı. Okullarına dönen çocuklar ve veliler kantin fiyatlarından yana dertli. Geçen hafta da ekranlara getirmiştik. Kantinde satılan bir tostun fiyatı 100 lira, bir ayran 30 lira. Yani ki aslında onunla doyması da beklenemez bütün bir günü düşündüğümüzde. Bir çocuk için o anne babanın 130 lirayı kesin cebine koyması lazım. Evden de beslenme desteği veremiyorsa. Ama bazen bir değil, iki, üç çocuk birden okula gidiyor. Herkese kolay gelsin gerçekten.
3: TL'ye çocuğumuza kantin yapamıyoruz.
4: 90'dan 120'ye gidiyor. Döner 160 TL galiba.
1: Derslerini çalmasıyla okula dönen öğrenciler ilk gün kantine gidince fiyatlarla şaşkına döndü. Geçen yıla göre zamlı fiyatlar öğrencileri üzdü.
5: En az 200 TL bir para alması lazım üzerine. Her gün bir çocuğa 200 TL verirsek 5 günde kaç para eder?
6: İstanbul Kantinciler Esnaf Odası'nın açıkladığı fiyat tarifesine göre bu eğitim öğretim döneminde karışık tost 120, meyve suyu da 30 liradan satılacak.
1: Velilerin birçoğu çocukların çantasına evden yiyecek koymayı tercih edeceğini söylüyor.
7: Her şey çok pahalı. Bir tost, bir ayran 140 lira.
4: Hem çok pahalı hem kendi yaptığımız evde bildiğimiz şeyi yedirmek istediğimiz için.
8: Bütçemizi açtığı kesin. O yüzden evden koymayı tercih ediyoruz. 100 lira derim ama 100 lira da tabii ki de bir çocuğun karnını doyurmasına yetmez.
9: Mesela tost 30-50 lira olabilirdi.
1: Tarifeye göre kantinlerde kumru 160, sosisli sandviç 90, açma da 30 liradan satılacak.
2: Efendim, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı. Erdoğan mesajını sosyal medya hesabından paylaştı. Dostumuz, kardeşimiz, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü tebrik ediyor. Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa'yı ve kahraman askerlerini rahmetle yad ediyorum dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de terörsüz Türkiye süreciyle ilgili konuştu. Güvenlikten taviz vermeden her adımı büyük bir dikkatle atıyoruz diyor. Kaymakam adaylarıyla bir araya gelen Güler, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na dair de mesajlar paylaştı.
10: Milli güvenliğimizi ele alırken sınırlarımızın ötesindeki gelişmeler kadar iç cephemizin tahkim edilmesine de büyük önem veriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliğinde yürütülen terörsüz Türkiye hedefi de ülkemizin geleceği bakımından son derece stratejik bir mahiyet taşımaktadır.
11: Terörsüz Türkiye sürecinin önemine dikkat çekti. Güvenlikten taviz vermeden her adımı büyük bir dikkatle atıyoruz dedi.
10: Bu tarihi süreç elde edilen güvenlik kazanımlarımızı kalıcı hale getirmeyi, terörü bir daha geri dönmemek üzere ülkemizin ve milletimizin gündeminden çıkarmayı amaçlamaktadır.

0: Köklü devlet aklımıza dayalı stratejik bir vizyonla yürüttüğümüz bu süreçte güvenlikten taviz vermeden milletimizin hassasiyetlerini gözeterek her adımı büyük bir dikkat ve sorumlulukla atıyoruz.
1: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen 111. dönem kaymakamlık kursuna katılan adaylarla bir araya geldi. Terörsüz bölge vurgusu da yaptı.
0: Sınırlarımızın ötesinde de terör yapılanmalarının kalıcı biçimde ortadan kaldırılmasını ve bölgemizde huzur ve istikrarın hakim olmasını arzu ediyoruz. Suriye'deki terör yapılanmalarının silahlı varlıklarının sona erdirilmesi ve devlet otoritesinin güçlendirilmesi yönündeki gelişmeleri ülkemizin ve bölgemizin güvenliği açısından yakından takip ediyoruz.
1: Bakan Güler, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na dair de mesajlar verdi.
0: Bugün Türkiye, Balkanlardan Kafkasya'ya, Orta Doğu'dan Afrika'ya uzanan geniş bir coğrafyada barışın ve istikrarın korunmasına katkı sağlayan, dostlarının güven duyduğu, görüşleri sorulan ve pek çok konuda katkısı aranan önemli bir aktör haline gelmiştir. En son Mekke'de imzaladığımız ortak savunma anlaşması da geliştirdiğimiz stratejik işbirliklerinin en güncel örneklerinden de birisidir.
2: Şimdi İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 7 Ekim öncesinde savaş riski konusunda uyarıldığı iddia edilmişti. Eski üst düzey güvenlik yetkilileri de Netanyahu'ya yapılan bu uyarıların dikkate alınmadığını öne sürüyor. Şöyle düşünebiliriz. Mossad gibi dünyanın en güçlü istihbarat ağına sahip bir ülke. Hani böylesi bir istihbarat aldığında bunu duymazdan gelebiliyor. Eğer bu iddia doğruysa Netanyahu'nun bunu neden yaptığını düşünmek lazım.
3: İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 7 Ekim'den 2 ay önce muhtemel bir savaşın patlak verebileceği konusunda uyarıldığı iddia edildi. İddia, İsrail'in Maariv gazetesine konuşan eski Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Gyora Ayland'dan geldi. Ayland, 16 Ağustos 2023'te Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı karargahında Netanyahu ile baş başa görüştüğünü söyledi. Görüşmede Netanyahu'yu 2023'ün sonu veya 2024'ün başında bir savaşın başlama ihtimali konusunda uyardığını aktardı. Eski Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı uyarı kararını dönemin askeri istihbarat direktörünün 2023 yazında savaş riskinde ciddi bir artış tespit etmesi üzerine aldığını belirtti. İsrail askeri istihbaratının Haziran-Temmuz 2023 döneminde çok cepheli bir savaş riskine dikkat çektiğini söyleyen Ayland, durumun aciliyeti üzerine Netanyahu ile acil bir görüşme talep ettiğini ve savaş endişelerini ilettiğini ifade etti. İsrail'in Haaretz gazetesinde de Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı El Nahyan'ın Netanyahu'yu Hamas'ın büyük bir saldırı hazırlığı konusunda uyardığı, Netanyahu'nun ise bu uyarıyı göz ardı ederek güvenlik teşkilatındaki üst düzey yetkililere aktarmadığı iddia edilmişti.
2: ABD Başkanı Trump'ın oğlu Trump Jr.'ın düğün masraflarının bir kısmının Putin'e yakınlığıyla bilinen Rus oligark Umar Kremlev tarafından finanse edildiği ortaya çıktı. Haberi doğrulayan Trump çifti Kremlev'in desteğini cömert bir düğün hediyesi olarak nitelendirdi. Bir haberi izleyelim, ardından konuşacağız oraya yayınla.
3: Rus oligarkın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın oğluna düğün hediyesi tartışma yarattı. Trump'ın oğlu Donald Trump Jr.'ın Bettina Trump'la Mayıs'ta düzenlenen düğününün masraflarının bir kısmını Rus oligark Umar Kremlev finanse etti. Trump Jr. ve eşi haberi doğruladı. Çiftten yapılan ortak açıklamada Kremlev yakın bir dost olarak tanımlandı. Rus oligarkın düğünün ardından iki gece süren kutlamalara ev sahipliği yaptığı, bunun olağanüstü cömert bir düğün hediyesi olduğu belirtildi. Çift bazen bir düğün hediyesi yalnızca bir düğün hediyesidir ifadesini kullandı. Araştırmacı gazetecilik kuruluşu ProPublica, Kremlev'in 3 günlük kutlamalar için yüz binlerce dolarlık masraf yaptığını yazdı. Uluslararası Boks Birliği Başkanı Kremlev, Rus Devlet Başkanı Putin'e yakınlığıyla biliniyor. Kremlev, kısa süre önce Putin tarafından dostluk nişanıyla ödüllendirilmişti. Trump Jr.'ın Rusya bağlantıları daha önce de gündeme gelmişti. 2016 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimi sırasında Rus avukat Natalia Veselnitskaya ile Trump Tower'da yaptığı görüşme, Rusya'nın seçime müdahalesine ilişkin soruşturma

0: tartışmaların başlıklarından biri olmuştu.
1: Ve Habertürk yazarı Oray Eğin bizimle birlikte konuşacağız. Oray, hoş geldin yayına.
2: İyi akşamlar Semiha, hoş bulduk.
1: Şimdi bu yüz binlerce dolar değerindeki dikkat çekici sponsorluğu sadece yakın bir dostun düğün hediyesi olarak nitelendiriyorlar. ABD basını ne diyor bu işe? Gerçekten masum bir düğün hediyesi mi? Ne konuşuluyor orada? Yani mesele sadece paranın büyüklüğü mü yoksa sponsorun kimliği mi? Ne dersin?
2: Şimdi hem sponsorun kimliği hem paranın büyüklüğü hem de Don Jr.'ın Trump ailesinin böyle bir hediyeye ihtiyaç duyması. Şimdi Beyaz Saray'a ikinci kez geldiğinden beri ailece o kadar çok para kazandılar ki gerek kripto paraları satarak olsun gerek başka yatırımlarıyla. Yani biliyorsun yakınlarına daha yakın zamanda Donald Trump Beyaz Saray'da çalışanlara 45'er bin dolarlık çekler evet. dağıttı. Yani bu kadar da bonkör ve her zamankinden de daha zengin şu anda Trump. Şimdi Bahama Adaları'nda böyle lüks bir düğünün hemen ardından bir düğün partisinin niye böyle Umar Kremlev'in sponsorluğuna ihtiyaç duydukları tabii ki soru işaretlerini beraberinde getiriyor. Ama kim olsa zaten bu parayı kim verse tartışmalı olacaktı. Özel olarak bir Rus oligarkın bu parayı vermiş olması da Trump'la ilgili daha ilk döneminden beri iktidarının başından beri bir gölge olan Putin'le yakın ilişkisini bir kez daha kuvvetlendirdi ister istemez. Neler biliyoruz? Rusya'nın Trump'ın ilk döneminde 2016'da seçilmesi için ciddi anlamda sosyal medya üzerinden faaliyetler yaptığı Cambridge Analytica ile bu ortaya çıktı. Daha sonraki yıllarda Trump'ın hemen hemen her politikasında İran Savaşı dahil olmak üzere bir şekilde kazananın hep Rusya olduğunu da görüyoruz. Mesela Rusya'nın petrollerini satmasına izin verdi geçici de olsa. Ambargoyu kaldırdı. Her halükarda Putin'e faydası dokunacak işler yapıyor. Şimdi Rus oligarklar bir sıradan iş adamları değil. Putin göreve geldikten sonra hepsini önüne hizaya çekti ve bunları bir sadakat testine tabi tuttu. Sadakat testinden geçmeyenler bir kısmı bunların işte sürgünde hayatlarıyla ödediler bunun bedelini. Bir kısmı da çok zengin onlar. Kremlev bunlardan biri. Bir boksör olarak hayatına başladı. Daha sonra boks maçlarını işte tanıtıyordu. Ve sonra Putin ondan ülkede en büyük otomobil bayiliğini bir başkasından alıp ona verdi. Ve servetine servet kattı. Ve zaten açık açık da söylüyor. Ben diyor servetimi Putin'e borçluyum diyor. Şimdi bu isimler aynı zamanda da birer aracı yani Putin'le dış dünya ya da başkaları arası bir mesaj götürüyorlar, bir mesaj elçileri bunlar. Dolayısıyla bunları sıradan bir isim olarak görmemek lazım, sıradan bir sponsorluk olarak görmek lazım ve Putin'in de mutlaka onayının olduğunu da varsaymak şart Semiha.
1: Peki bu Rus oligarkın Oray, Trump ailesiyle geçmişten gelen başka bir teması ya da ne bileyim ticari bir ilişkisi konuşuluyor mu orada?
2: Öyle bir şeye ben de baktım ama yani zaten Rus iş adamlarıyla çok yakın ilişkiler olduğu için bu bir anlamda biraz sürpriz oldu. Şimdi dediğim gibi daha evvel belki şöyle bir ilişkileri olmuş olabilir. Donald Trump'ın otelleri var, boks maçlarına oralarda ev sahipliği yapıyor. İşte Vegas'taki boks maçlarına katılıyor. Belki bir boks maçlarının organizatörü olduğu için Kremlev öyle bir ilişki olmuş olabilir ama bu henüz ortaya çıkmadı. Bence Amerikan basını bunu biraz daha deşip ortaya çıkaracaktır. Ya da gerçekten Putin tarafından işte görevlendirildi şimdi ve sen bununla ilgilen diye yollandı. Öyle bir ilişki de olabilir. Yani geçmiş bir ilişki olmadan doğrudan bu işe kalkmış olabilir. Ama şunu biliyoruz. Donald Trump'a bağış yapanlar Donald Trump'a bir telefonla bağış miktarına göre ulaşabiliyorlar. Ve tıpkı Rusya'da olduğu gibi Trump bir oligarklar rejimi kurmak istiyor Amerika'da da. İşte bu tek oligarklarını her halükarda kolluyor. En son yapay zekanın denetime gerek kalmaması gerektiğini söylemişti. İşte o teknoloji şirketleri bir anlamda Trump'ın oligarkları oldu Amerika'da. Benzer bir düzeni kuruyor ve Trump ailesine para vermek Trump ailesine erişim anlamına geliyor Amerika'da.
1: Peki Amerikan basını bu meseleyi çok köpürttü mü? Çünkü şunu sormak istiyorum. Etik açıdan Trump ailesi için ne bileyim bir sonucu olabilir mi? Ya da herhalde yoktur hukuken değil mi?
2: Basın tabii ki yazıyor ama artık Trump bütün etik ezberleri yerle bir ettiği için evet. Yani bir şeyin yasa dışı olmaması etik olduğu anlamına gelmiyor tabii ki. Ama derhal bir Temsilciler Meclisi'nde bir soruşturma açılması gerektiğine dair bir meclis üyesi girişimde bulundu. Tabii bu ne kadar belki seçimlerden sonra, seçimlerden ara seçimlerden

0: yaklaştığı için orada
1: Evet.
0: dengeler değişirse bütün bunlar Trump'ın önüne aziz sürecine gelecektir illaki.
1: Peki birkaç gün böyle hani konuşulacak magazinsel bir haber olarak kalır mı? Ya da ne bileyim Trump'ın başını ağrıtır
0: Ben
1: mı?
0: zannetmiyorum.
1: Kasım'da seçim var.
0: Ben zannetmiyorum çünkü şu anda belki birkaç gün geçebilir ama Kasım'da ara seçimler olduğu için ve Temsilciler Meclisi ile Senato'yu eğer Demokratlar alırsa anında aziz süreci başlayacaktır. Ve Beyaz Saray'daki balo inşaatından tut işte teknoloji şirketleri ilişkilerine, gümrük vergilerine vesaire bir takım yolsuzluk iddialarıyla birlikte bu da o büyük aziz dosyasında yer alacaktır. Zaten iki kere impeachment'tan geçmişti Donald Trump. Şimdi bu sefer biraz daha iki meclisin demokratların kontrolünde olduğu bir Amerika'da bu daha fazla başını ağrıtma ihtimali olabilir Kasım'dan sonra.
1: Peki şuna dikkat çekildi Moray. Hani Rus oligark neden verdi mi? Verdi miden çok karşılığında acaba ne bekledi gibi bir durumda? Bir başka soru işareti sanki böyle irdeliyorum da.
0: Temsilciler Meclisi'nde zaten soruşturma açılması isteyen meclis üyesinin de en büyük sorusu buydu. Evet bir hediye verdi ama karşılığı ne aldı? Çünkü hiç kimse Trump'a bu hediyeleri karşılıksız vermiyor. Herkes mutlaka bir şey istiyor Trump'tan. Trump da bunu mutlaka yerine getiriyor. Rus oligarklar da aptal değil. Durup dururken Trump'ın oğlunun düğününe niye bu parayı versen? Belli ki bir şey istiyorlar ama ne istediklerini henüz bilmiyoruz.
1: Peki, Emmy ödülleri, onlar da sahiplerini buldu. Amerikan basınında nasıl yankı buldu? Sen ne düşünüyorsun?
0: Yani benim en çok ilgimi çeken şey zaten geleneksel televizyon yayıncılığının işte Netflix falan gibi platformlar tarafından alt üst edildiğini biliyoruz. Geçtiğimiz yıllarda onlar kazandı. Bu sefer ilginç olan şey tam da bu teknoloji oligarklarından bahsetmişken Emmy'lerden Apple'ın galip olarak çıkmasıyla Apple TV'nin benim hiç adını duymadığım dizisi en fazla ödülü topladı. Uyuri Bus'un oyuncusu, kadın oyuncusu Rhea Salomon en fazla kadın oyuncu ödülünü aldı. Tüm bunlar hep Apple'ın yatırımları. İşin ilginç tarafı Apple o kadar Amerikan televizyonuna da henüz hakim değil. Bu oyuna daha yeni girmiş bir firma. Dizide öyle yaygın olarak bilinmiyor. Bildiğim kadarıyla yanılmıyorsam düzeltin. Bugün daha Türkiye'de Apple TV'ye erişim başladı. Bu içerikler ancak daha bugünden itibaren yasal olarak Türkiye'de izlenebilecek. Yani öyle global anlamda da ayak izi çok kuvvetli bir platform değilken ama şunu görüyoruz işte bu değişen dünyada dünyanın en kıymetli şirketlerinden bir tanesi artık bu kültürel anlamda eskiden belki daha önemli olan bu ödül törenlerinde sahibi olabiliyor.
1: Peki biraz magazinsel boyuta geçersek var mı öne
0: Tabii.
1: çıkan bir şey?
0: Yani
1: En çok
0: herkes John Lennon'un bir
1: konuşulanı hani
0: konuşu, evet
1: gecenin ya da
0: herkes bir, evet.
1: konuşulanları.
0: Herkes John Lennon'un bu erkek oyuncu ödülü verilirken yaptığı 3 dakikalık o sunumdan bahsediyor. Hakikaten çok başarılı bir sunum. Niye bütün ödül törenlerine John Lennon'u sunmuyor diyorlardı. Bir başka konu burada en ilginç olan şey Stephen Colbert, Trump'ın en nefret ettiği talk show sunucusu ve yayından aslında alınmasına neden olmuştu. Bir kez daha Emmy ödüllerini alıyor. Bu sene ekrandan ayrıldı aslında. Ekranda yok Colbert. Buna rağmen böyle ödülle bir anlamda veda ederek Trump'a mesaj verilmiş oldu.
1: Peki çok teşekkür ediyorum Oray Eğin. Yayına katıldığın için, aktardıkların için.
0: Görüşmek üzere. Çok
1: Kolay
0: teşekkürler.
1: gelsin. Biz teşekkür ederiz. Efendim, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Bakü'de düzenlenen Türk Dünyası Diyalogları paneline bir video mesaj gönderdi. Geleceğimiz köklü mirasımızdan aldığımız ilhamla şekillenecektir, diyor.
2: Türk dünyasının geleceği köklü mirasımızdan aldığımız ilhamla çağımızın gereklerinin yerine getirilmesiyle şekillenecektir. Bildiğiniz gibi bugün uluslararası sistem giderek derinleşen krizler, artan jeopolitik rekabet, kırılgan tedarik zincirleri, enerji ve gıda güvenliği sorunları, iklim değişikliği, düzensiz göç, siber tehditler ve dezenformasyon gibi çok boyutlu sınamalarla karşı karşıyadır.
3: Küresel sorunlara değindi, Türk Devletleri Teşkilatı'nın önemine dikkati çekti.
2: Karşı karşıya olduğumuz koşullar aramızdaki dayanışmayı daha sağlam ve müessir bir zemine kavuşturmamızı zaruri kılmaktadır. Türk Devletleri Teşkilatı bu bakımdan bölgesel barışa katkı sunan, bağlantısallığı artıran, ekonomik kalkınmayı destekleyen ve uluslararası işbirliğine açık bir vizyonun taşıyıcısıdır.
3: İletişim

0: Cumhurbaşkanı Burhanettin Duran, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Türk Dünyası Diyalogları, Ortak Gelecek, Ortak Vizyon başlıklı panele video mesaj gönderdi.
1: Yakın bir süre içerisinde Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümü olan 29 Ekim'de ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi 13. toplantısı ile 30 Ekim'de düzenlenecek Liderler Zirvesi bu ortak yürüyüşte yeni bir dönüm noktası olacaktır. Zirve ile birlikte dönem başkanlığını devralacak olan Türkiye, Türk dünyasının kurumsal bütünleşmesini, küresel görünürlüğünü daha ileriye taşıma iradesindedir.
2: Efendim, kara para aklama soruşturmasında tutuklanan Vanlı Karahaydar'ın eşi Çağla Öz cezaevine gönderildi. Çağla Öz ifadesinde Karahaydar'ın ifadesini yalanladı. Takılar kiralık değil.

0: tutuklandı. Kara para aklama suçlaması yöneltilen Çağla Öz ifadesinde düğünün perde arkasını ve lüks yaşam paylaşımlarını anlattı. Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan, savcılık ifadesinde düğündeki altınları kuyumcudan kiraladığını söylemişti. Çağla Öz ise altınların kiralık değil, satın alınmış olduğunu söyledi. Düğün bitiminde altınları eşine teslim ettiğini ileri sürdü. Ben arkadaşlarımla kaldığım otele döndüm. Eşim de kendi arkadaşlarıyla ayrı...
1: Başına artma ihtimali olabilir Kasım'dan sonra.
2: Peki şuna dikkat çekildi Moray. Hani Rus oligark neden verdi mi? Verdi miden çok? Karşılığında acaba ne bekledi gibi bir durumda? Bir başka soru işareti sanki böyle irdeliyorum da.
1: Temsilciler Meclisi'nde zaten soruşturma açılmasını isteyen meclis üyesinin de en büyük sorusu buydu. Evet, bir hediye verdi ama karşılığı ne aldı? Çünkü hiç kimse Trump'a bu hediyeleri karşılıksız vermiyor. Herkes mutlaka bir şey istiyor Trump'tan. Trump da bunu mutlaka yerine getiriyor. Rus oligarklar da aptal değil. Durup dururken Trump'ın oğlunun düğününe niye bu parayı versen? Belli ki bir şey istiyorlar ama ne istediklerini henüz bilmiyoruz.
2: Peki, Emmy ödülleri, onlar da sahiplerini buldu. Amerikan basınında nasıl yankı buldu? Sen ne düşünüyorsun?
1: Benim en çok ilgimi çeken şey zaten geleneksel televizyon yayıncılığının işte Netflix falan gibi platformlar tarafından alt üst edildiğini biliyoruz. Geçtiğimiz yıllarda onlar kazandı. Bu sefer ilginç olan şey tam da bu teknoloji oligarklarından bahsetmişken Emmy'lerden Apple'ın galip olarak çıkmasıyla. Apple TV'nin benim hiç adını duymadığım dizisi en fazla ödülü topladı. Uribus'un oyuncusu, kadın oyuncusu Rhea Salon en fazla kadın oyuncu ödülünü aldı. Tüm bunlar hep Apple'ın yatırımları. Şimdi ilginç tarafı Apple o kadar Amerikan televizyonunda da henüz hakim değil. Bu oyuna daha yeni girmiş bir firma. Bizi de öyle yaygın olarak bilinmiyor. Bildiğim kadarıyla yanılmıyorsam düzeltin. Bugün daha Türkiye'de Apple TV'ye erişim başladı. Bu içerikler ancak daha bugünden itibaren yasal olarak Türkiye'de izlenebilecek. Yani öyle global anlamda da ayak izi çok kuvvetli bir platform değilken. Ama şunu görüyoruz işte bu değişen dünyada dünyanın en kıymetli şirketlerinden bir tanesi. Artık bu kültürel anlamda eskiden belki daha önemli olan bu ödül törenlerinde sahibi olabiliyor.
2: Peki biraz magazinsel boyuta geçersek var mı öne çıkan bir şey?
1: Yani
2: en
1: herkes
2: çok konuşulanı hani evet, gecenin herkes, ya da konuşulanları.
1: Herkes John Mulaney'nin bu erkek oyuncu ödülü verilirken yaptığı 3 dakikalık o sunumdan bahsediyor. Hakikaten çok başarılı bir sunum. Niye bütün ödül törenlerine John Mulaney'i sunmuyor diyorlardı. Bir başka konu burada en ilginç olan şey Stephen Colbert, Trump'ın en nefret ettiği talk show sunucusu ve yayından aslında alınmasına neden olmuştu. Bir kez daha Emmy ödüllerini aldı ve bu sene ekrandan ayrıldı aslında. Ekranda yok Colbert. Buna rağmen böyle ödülle bir anlamda veda ederek Trump'a mesaj verilmiş oldu.
2: Peki çok teşekkür ediyorum Orhan Eğin. Yayına katıldığın için, aktardıkların
1: Görüşmek
2: için.
1: Görüşmek üzere. Çok
2: Kolay
1: teşekkürler.
2: Kolay gelsin. Biz teşekkür ederiz. Efendim, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Bakü'de düzenlenen Türk Dünyası Diyalogları paneline bir video mesaj gönderdi. Geleceğimiz köklü mirasımızdan aldığımız ilhamla şekillenecektir diyor.
3: Türk dünyasının geleceği köklü mirasımızdan aldığımız ilhamla çağımızın gereklerinin yerine getirilmesiyle şekillenecektir. Bildiğiniz gibi bugün uluslararası sistem giderek derinleşen krizler, artan jeopolitik rekabet, kırılgan tedarik zincirleri, enerji ve gıda güvenliği sorunları, iklim değişikliği, düzensiz göç, siber tehditler ve dezenformasyon gibi çok boyutlu sınamalarla karşı karşıyadır.
4: Küresel sorunlara değindi, Türk Devletleri Teşkilatı'nın önemine dikkati çekti.
3: Karşı karşıya olduğumuz koşullar, aramızdaki dayanışmayı daha sağlam ve müessir bir zemine kavuşturmamızı zaruri kılmaktadır. Türk Devletleri Teşkilatı bu bakımdan bölgesel barışa katkı sunan, bağlantısallığı artıran, ekonomik kalkınmayı destekleyen ve uluslararası işbirliğine açık bir vizyonun taşıyıcısıdır.
4: İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Türk Dünyası Diyalogları, Ortak Gelecek, Ortak Vizyon başlıklı panele video mesaj gönderdi.
3: Yakın bir süre içerisinde Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümü olan 29 Ekim'de, ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleştirilmiş

0: gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi 13. toplantısı ile 30 Ekim'de düzenlenecek Liderler Zirvesi bu ortak yürüyüşte yeni bir dönüm noktası olacaktır. Zirve ile birlikte dönem başkanlığını devralacak olan Türkiye, Türk dünyasının kurumsal bütünleşmesini, küresel görünürlüğünü daha ileriye taşıma iradesindedir.
1: Efendim, kara para aklama soruşturmasında tutuklanan Vanlı Karahaydar'ın eşi Çağla Öz cezaevine gönderildi. Çağla Öz ifadesinde Karahaydar'ın ifadesini yalanladı. Takılar kiralık değildi, satın alındı dedi.
2: Karahaydar düğündeki altınları kiraladık dedi. Aynı soruşturmada ifadesi alınan eşi Çağla Öz, takılar kiralık değildi sözleriyle onu yalanladı. Olmayan parayı varmış gibi gösteriyordu dedi. Düğünde takılan altın ve parayla gündeme gelen sosyal medya ünlüsü Mehmet Fatih Tançaran'ın ardından eşi Çağla Öz de tutuklandı. Kara para aklama suçlaması yöneltilen Çağla Öz ifadesinde düğünün perde arkasını ve lüks yaşam paylaşımlarını anlattı. Vanlı Karahaydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan, savcılık ifadesinde düğündeki altınları kuyumcudan kiraladığını söylemişti. Çağla Öz ise altınların kiralık değil, satın alınmış olduğunu söyledi. Düğün bitiminde altınları eşine teslim ettiğini ileri sürdü. Ben arkadaşlarımla kaldığım otele döndüm. Eşim de kendi arkadaşlarıyla ayrı bir yere gitti. Altınlar kendisindeydi dedi. Eşiyle ilgili çarpıcı iddialarda bulundu.
3: Kendisi gösterişi ve hava atmayı seven birisidir. Olmayan bir parayı varmış gibi sosyal medyada, sanal dünyada gösteren birisidir. Söz konusu gösterişli yaşam tarzını da insanlardan borç alarak yaşayan birisidir.
2: Düğünde takılarla birlikte 43 milyon lira hediye toplandığı yönünde bir anons yapılmıştı. Çağla Öz böyle bir paranın toplandığını bilmediğini iddia etti.
3: Düğünde isimleri okunan kişilerin çoğunun hayal ürünü olduğunu düşünüyorum. Eşim bu şekilde gösteriş amacıyla anons yapan kişiye talimat verdiğini düşünüyorum. Aslında takılmayan bir paranın anonsu yapılıyordu. Amaç kendisine çok fazla para geldiğini duyurmaktı. Tutanakta geçen rakamlar tamamen hayali ve göstermeliktir. Bu şekilde insanlara hava atıyordu.
2: Savcılık Çağla Öz'e lüks yaşam paylaşımları ve milyonlarca liralık para trafiğini de sordu. Annesiyle arasındaki para transferlerinin masrafları için olduğunu söyledi. Sürekli araç alım satımı yapmış olması için de kesinlikle aklama değildir dedi. Parayı sosyal medyadan kazandığını belirtti. Kara para suçlamasını reddetti. Hazırlanan bilirkişi raporu da dosyaya girdi. Düğünde takılan 97 parça takının yalnızca 19'unun altın olduğu belirlendi. 2 parça ise gümüş ve gümüş renkli çıktı. Altın olmayanlar arasında 21 burma bilezik, 37 desenli bilezik, külçeler, 2 metrelik zincir, kemer ve Hint kolyede bulunuyor.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de bir kez daha suç ve suç örgütleriyle mücadelede kararlılık mesajı verdi. Bakan suç işleyip yurt dışına kaçan organize suç örgütü mensupları için mutlaka yakalayıp adaletin önüne çıkaracağız dedi.
4: Aç kapıyı, aç! Aç! Yap!
5: Organize suç örgütleri burada suç işleyip de yurt dışına kaçtıklarında peşlerini bırakacağımızı zannetmesinler. Onları yurt dışında da takip ediyoruz. Yurt dışında da yakalayıp onları adalete teslim ediyoruz.
6: Firari organize suç örgütü mensuplarına bu sözlerle seslendi. Gürcistan ziyaretini örnek gösterdi. İade edilenlerle ilgili rakamlar verdi.
5: Gürcistan bu sene içerisinde bize toplam 438 kişiyi iade etti. Önümüzdeki günlerde Yunanistan'a, Almanya'ya, İtalya'ya da bu organize suç örgütlerinin üyeleri ve liderlerinin iade edilmesiyle ilgili ziyaretlerimi devam ettireceğim.
6: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Amasya'da konuştu. Son 8 aylık asayiş verilerini paylaşan Çiftçi, 8 suç başlığında azalma olduğunun altını çizdi.
5: 5 yılın ortalamasıyla karşılaştırdığımız zaman %14'lük bir düşüş olduğunu görüyoruz.
6: Çiftçi, yeni nesil suç örgütlerine geniş bir parantez açtı. Bu çetelerin motosikletli saldırı yöntemlerinde azalma olduğunu bir kez daha vurguladı.
5: Bu sene 2026 yılının aynı döneminde meydana gelen olay sayısı sadece 65. Yani bunda da %66'lık bir azalma olduğunu görüyoruz.
6: Ve yurt dışına kaçan çete üyeleri ve liderleri, Çiftçi firarilere de ensenizdeyiz mesajı verdi.
5: Yurt dışına kaçan

0: 684 kişiyi ülkemize iade edilmesini sağladık. 167'si organize suç örgütü lideri veya üyesiydi. Bunları dünyanın neresine giderlerse gitsinler, mutlaka bulup yakalayıp adaletin önüne çıkaracağız.
1: Efendim, Gülistan Doku cinayeti soruşturmasına bakalım şimdi. 6. dalga operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 5'inin işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edildi şüpheliler. 4 kişi tutuklanırken biri adli kontrolle serbest bırakıldı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 36'ya yükseldi. Diğer 6 şüphelinin ise işlemleri sürüyor. Gülistan Doku cinayeti soruşturmasında 7 ilde eş zamanlı operasyonlar yapılmış ve 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Aralarında emekli ve aktif görevdeki emniyet mensuplarının da olduğu şüpheliler delillerin karartılması ve soruşturma sürecine müdahaleyle suçlanıyor. Toplam 36 tutuklu, bakın, eski Tunceli valisi, oğlu, emniyet mensupları, sağlık çalışanları haftalardır izliyoruz. Bu organize kötülüğün 20 yaşındaki bir genç kıza nasıl yapıldığı, bu cinayetin örtbas edilmesi, ortadan kaldırılması için nasıl işbirliği içinde oldukları, soruşturmalar hala devam ediyor. Bakalım daha kimlere uzanacak. Geçen hafta Adalet Bakanı Akın Gürlek de kimyasallar kullanılarak da cenazesinin ortadan kaldırılmış olabileceği ihtimali üzerinde de duruyoruz demişti. Şimdi devam edelim. Muğla'da ihbar üzerine bir iş yerine giren ekipler baba ve iki çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı. Bu olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.
2: Tabutları ard arda çıkarıldı. Yakınları büyük acıyla yıkıldı. Yufkacı'dan baba ve iki çocuğunun cansız bedeni çıkarıldı. Ergün Güngör, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yufka dükkanı işletiyordu. Yakınları ondan ve çocuklarından haber alamayınca meraklandı. İş yeri de açık değildi. İhbar üzerine gelen polis iş yerinin kapısını zorlayarak içeri girdi. 46 yaşındaki Ergün Güngör'ün cansız bedeni pencere demirlerine asılı haldeydi. 10 yaşındaki Hatice ve 6 yaşındaki Hüseyin ise yatakta hareketsiz halde bulundu. Yapılan kontrollerde baba ve iki çocuğunun öldüğü belirlendi. Yufkacı'daki korkunç manzaranın ardından soruşturma başlatıldı. Cesetler otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi. Baba ve çocuklarının ölüm nedeni incelemenin ardından belli olacak.
1: Efendim, Antalya'da yaşayan 6 yaşındaki Bünyamin de herkesi korkuttu. Ortadan kaybolan küçük çocuk 9 saat sonra bakın nerede bulundu?
3: Bünyamin bulundu. Allah'ım, sen nasıl girdin orada?
2: Ailesi ve ekipler her yere baktı. Saatler sonra evin bahçesinde uyurken bulundu. Bünyamin herkesi çok korkuttu.
4: Bu o kadar gürültüden, patırtıdan.
3: Vay bozumlar.
2: Antalya'da yaşayan çiftçi ailesinin 6 yaşındaki oğlu Bünyamin evinin önünde oyun oynuyordu. Akşam olmasına rağmen eve gelmeyen çocuğu ailesi aramaya başladı. Aramalardan sonuç çıkmayınca ekiplere haber verildi. Herkesin seferber olduğu arama çalışmalarının 9. saatinde iyi haber geldi. Bünyamin evin bahçesindeki tahta ve muşambalar arasında uyurken bulundu.
5: Gözünüz aydın. Gözünüzle çocuğunuzun üstünden bir daha ayırmayın.
2: Bünyamin uykudan uyandı. Şaşkın etrafına baktı. Sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi. Bu görüntülerle birlikte herkes rahat bir nefes aldı.
1: Neyse ki. Mersin'de 12 yaşındaki çocuk da girdiği su kanalında akıntıya kapıldı ve arama çalışmalarından maalesef acı haber geldi.
2: Serinlemek için su kanalına girdi. Akıntıya kapılan çocuk canından oldu. Olay Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşandı. 12 yaşındaki Ayaz Kurt, serinlemek için girdiği su kanalında bir süre sonra çırpınmaya başladı. Akıntıya kapılan çocuk suda kayboldu. Durumu fark edenler 112'ye ihbarda bulundu. Olay yerine ekipler sevk edildi. Akın. itfaiye, dalgıç polisler ve AFAD ekiplerinin yaptığı çalışmalarda Ayaz'ın cansız bedeni suya girdiği noktaya 750 metre mesafede bulundu. 12 yaşındaki çocuğun cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Ailesine sabır dileyelim. İstanbul Havalimanı'nda da düzenlenen operasyonda kabin bagajında yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Olayla bağlantılı iki şüphelinin havalimanından kaçtığı tespiti var. Üstelik biri pilot kıyafeti giyerek kaçmış. Polis şimdi o şüphelilerin peşinde.
2: Elindeki valizle Türkiye'ye giriş yapmaya çalıştı. Kabin bagajının uyuşturucuyla dolu olduğu ortaya çıktı. Meksika'dan Türkiye'ye gelen Orlando Flores, İstanbul Havalimanı'nda gümrüğe tabi eşyam yok anlamına gelen yeşil hattı geçip giriş yapmaya çalıştı. Gümrük muhafaza memurları yolcuyu durdurup kabin bagajını X-ray cihazından geçirdi. Şüpheli yoğunluk tespit edilince bavul açıldı. İçerisinden paketler halinde 26 kilo 340 gram uyuşturucu çıktı. Olayla ilgili başlatılan incelemede uyuşturucu kaçakçısıyla bağlantılı iki şüpheli daha tespit edildi. Bu kişiler havalimanından çıkmıştı. Üstelik biri pilot kıyafeti giymişti. Ekipler bu şüphelilerden birinin kabin valizini yine Meksika uyruklu başka bir kişinin kaldığı otele bıraktığını belirledi. Otelde yapılan aramada valiz bulundu. İçinden 25 kilo 160 gram uyuşturucu çıktı. Ele geçirilen toplam 51 kilo 500 gram uyuşturucunun piyasa değerinin 206 milyon lira olduğu öğrenildi. Olayla ilgili bir şüpheli daha yakalandı. İki şüpheli tutuklanırken pilot kıyafetiyle kaçan dahil iki kişi de aranıyor. Soruşturma sürüyor.
1: Yer Antalya, bir kişi kendisini MİT görevlisi gibi tanıtıp bir kadını dolandırmaya kalktı. Neyse ki durumdan şüphelendi kadın ve polise gitti. Sonrasında yaşananlar da güvenlik kameralarına yansıdı.
6: MİT görevlisiyim dedi, korkutup dolandırmaya çalıştı. Kadını şüphesi kurtardı. Olay Antalya'da yaşandı. MA adlı kadını telefonla arayan bir kişi kendisini MİT görevlisi olarak tanıttı. Mesajlaşma uygulaması üzerinden kimlik belgesini gönderdi. Adınız FETÖ terör örgütüne karıştı diyerek korkutup para ve altınlarını istedi. Durumdan şüphelenen kadın polise başvurdu. Kadın polisin nezaretinde şüpheliyle görüşmeye devam etti. Şüpheli H.Ç. kadının yaklaşık 1,5 milyon lira değerindeki döviz ve ziynet eşyasını elden almaya geldi. Ama polis ekipleri önceden önlem almıştı. Suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.
1: Şimdi sosyal medyadan alınan bir fotoğrafın izinsiz kullanılmasına ilişkin Yargıtay'dan dikkat çeken bir karar geldi. Bir kadının yüz fotoğrafını alıp çıplak bir kadının vücuduna montajlayan sanık hakkında verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan verilen 1 yıl 8 aylık hapis cezası onandı.
2: Bir kadının sosyal medyadaki yüz fotoğrafını kopyaladı. Çıplak bir kadının vücuduna montajlayıp kadına gönderdi. Yargıtay sanık hakkında verilen hapis cezasını onadı. Antalya'da yaşayan kadın Instagram hesabında bulunan fotoğrafının izinsiz kullanıldığını belirterek şikayetçi oldu. Yüz fotoğrafını alıp çıplak kadın vücuduna montajlayarak kendisine gönderdiğini iddia ettiği kişi hakkında dava açıldı. Antalya 24. Asliye Ceza Mahkemesi dosyayı inceledi. Mahkeme sanık tarafından gerçekleştirildiği ileri sürülen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi. Ancak şikayetçinin avukatı kararı istinafa taşıdı. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi duruşma açarak dosyayı yeniden ele aldı. Bilirkişi incelemesinde sanık tarafından kullanıldığı belirlenen telefonda montaj uygulamaları ve montajlandığı açıkça tespit edilen müstehcen fotoğraflar bulundu. Sanık da eyleme ilişkin ikrarda bulundu. İstinaf sanığın eylemini verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçu kapsamında değerlendirdi. İlk derece mahkemesinin beraat kararı kaldırıldı. Sanık 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Dosya temiz incelemesi için Yargıtay'a gitti. Dosyayı inceleyen Yargıtay, 12. Ceza Dairesi, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin dosyadaki delillerle sabit olduğunu belirtti. Sanık hakkında verilen 1 yıl 8 ay hapis cezası oy birliğiyle onandı.
1: Yargıtay'da bunun cezai bir karşılığı olduğunu net bir şekilde ortaya koymuş. Ne güzel. Ve yapay zekanın kontrolden çıkması halinde onu kim nasıl durduracak? Şimdi o kurucu ortak istifa etmişti, Jack Clark. Şirketlere üçüncü bir tarafın da kullanılabileceği bir acil durdurma düğmesi zorunluluğu getirebileceğini söyledi. ABD Başkanı Trump ise yapay zeka konusundaki alarmları aldatmacı olarak nitelendirdi.
2: Hayatın her alanına hızlı bir giriş yapan yapay zeka tartışmaları da beraberinde getirdi. Dünyanın en büyük yapay zeka şirketlerinden birinin kurucusu, yapay zeka için acil durdurma düğmesi gerekebileceğini belirtti. Anthropic'in kurucu ortağı Jack Clark, yapay zekanın tehlikeli bir boyuta ulaşması durumunda yazılımın tamamen kapatılmasını sağlayacak bir yöntemin uygulanabileceğini söyledi. Acil durdurma düğmesinin yasal bir zorunluluk haline getirilmesi ve gerektiğinde bağımsız bir üçüncü tarafça kullanılabilmesi gerektiğini savundu. Amerika Birleşik Devletleri'nde Kill Switch Act, yani acil durdurma yasası adıyla bir yasa teklifi de sunuldu. Teklif, belirli devlet kurumlarına yapay zeka aracının kapatılmasını ve sınırlandırmasını talep etmesi yetkisi öngörüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'a göre ise yapay zekanın dünyayı ele geçirip insanlığı yok edebileceği yönündeki uyarılar bir aldatmaca. Nvidia CEO'su Jensen Huang'ı telefonla arayan Trump, bu mesajı Los Angeles'taki All In Summit yapay zeka zirvesinde de dile getirdi.
7: And the happiest group is China, and I'm telling you it's all a hoax. The data centers are great. Whoever wins, AI wins. That's how big it is. It's bigger than the internet.
2: Yapay zeka yarışının yavaşlatılmasının Çin'e yarayacağını savunan Amerikan başkanı, daha önce de yapay zekayı kim kazanırsa kazanan o olur demişti.
1: Trump yapay zekadan değil aslında, Çin'in yapay zeka yarışını kazanmasından galiba korkuyor. Ve serbest dalışçı Sercan Demirkaya'nın sıra dışı dostunu tanımaya hazır mısınız? 5 yıl önce su altında başlayan o dostluk adeta bir maceraya dönüştü. Demirkaya kaplumbağa dostunun adını da Mahmut koydu. İşte su altından rengarenk görüntüler, biraz içimiz açılsın.
8: Her seferinde sadece direkt benim olduğum kanaya geliyor. Bu sene mesela ciddi ciddi gelip sarılmışlığı var. Elime omzuna atıp böyle arkadaş gibi ya da teselli eder gibi sarılmışlığı var.
2: Görür görmez ona yanaşıyor, gelip sarılıyor. Zaman zaman yaramazlık da yapıyor.
8: Kafa okşaması bir hobi oldu. En sevdiği şey çok güzel tokat atıyor bu arada. Mecbur kalmadıkça dokunmuyorum. Benim hayatımda gördüğüm ciddi anlamda en sosyal deniz kaplumbağası kesinlikle.
2: Deniz kaplumbağasıyla dalgıçın hikayesi görenlerin yüreğini ısıtıyor.
8: Evcil hayvan gibi arkamda dolanıyor. Sürekli yanında çöp filesinin içinde taşıyorsun ve sürekli arkanda böyle bakıp hani ne çıktı ne buldun deyip diyen bir kaplumbağayla dalış yapıyorsun.
2: Sercan Demirkaya Antalya'nın Demre ilçesinde denize açılır atık toplardı. 5 yıl önce karşısına çıkan kaplumbağa bir daha onun peşini bırakmadı.
8: Gördüm, radara girdi. Sürekli aynı kaplumbağa olduğunu fark ettim. Sürekli görüşmeye başladık. Oradan Mahmut diye çıktı yani. Mahmut diye kaldı adı.
2: Demirkaya kaplumbağanın adını Mahmut koydu. Onunla birlikte çektiği videolar milyonlara ulaştı. Su altında başlayan dostluk her yıl aynı heyecanla devam etti.
8: Bir süre 3-4 tane kaplumbağa ile beraber sürekli dalış yapıyorduk. Beni hiç bırakmayan, hiçbir zaman yanından ayrılmayan tek şu anda Mahmut oldu. O da bugün bu sene 5. senemizdeyiz işte.
2: İkiliye şu sıralar ayrılık hüznü serdi. Çünkü Mahmut sıcak sulara gitmek zorunda. Sercan Demirkaya önümüzdeki yıl yine onunla karşılaşmanın hayalini kuruyor.
8: Ekim'in ilk haftaları gitmeye başlayacak. Umarım bundan bir 10 senesi, 15 sene sonra da hem Mahmut hem de Mahmut'un yavrusuyla birlikte yüzme düşüncesi bile cidden çok muazzam bir duygu.
1: Dilerim yolları yeniden kesişir. Fem Trabzonspor'da teknik direktör belirsizliği de sona erdi. Bordo Mavililer Alman Thomas Reis'le anlaşma sağladı. Trabzonspor Bulgar ekibi Ludogorets'i çalıştıran Thomas Reis'le bir prensip anlaşmasına vardı. Deneyimli teknik adam akşam saatlerinde Trabzon'a gidecek. Thomas Reis'in cumartesi günü Galatasaray'la oynanacak maçta takımın başında olması da bekleniyor. Alman teknik adamın ekibinde Hüseyin Cimşir, Ergin Keleş ve Osman Kul da yer alacak. Reis 2024-2026 yılları arasında

efendim, akşam haberlerini tamamlıyoruz. Bitirdik, ben gidiyorum. Birazdan ana haber bülteni başlayacak. Faruk Aksoy da hazır, sizi bekliyor. Güzel bir akşam olsun. Yarın yine saatler 18'i gösterdiğinde buluşalım. Habertürk'te kalın.

gizli mektuplar, çarpıcı belgeler, dizi senaristlerinin ifadeleri. Sırlarla dolu dosya 15 yılın ardından aydınlanıyor bu. Kaşif Kozinoğlu öldü mü, öldürüldü mü? Özel'in Türkiye İttifakı, Kılıçdaroğlu'nun Büyük İttifak tanımlaması yapması, muhalefette yine yeni bir masa kuruluyor mu demek? Hangisi daha olası? Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa edip bağımsız kalması mı, AK Parti'ye geçmesi mi, tümden emekli olması mı? Serap Belet soruyor, gazeteciler Mustafa Balbay, Mehmet Müftüoğlu, Aytun Çerkin, Can Özçelik, Ferhat Murat ve hukukçu Tarkan Erdal yanıtlıyor.

0: Uluslararası Gıda Politikaları Araştırma Enstitüsü'nün yaptığı araştırmaya göre gelecekte sürdürülebilir tarım alanları, ürünleri ve yeşillenme tarihleri değişecek. Ulaşılır haldeki temiz suyun büyük kısmı Türkiye'de her yıl yaklaşık %70'i tarımda sulama ve yetiştirme faaliyetleri için kullanılıyor. ...2050 yılında Türkiye'nin iç ve Doğu Anadolu bölgeleri buğday üretiminde verim artışı yaklaşık %20 yaşayabilecek bir senaryoda görülürken, batı ve güney bölgelerde buğday üretiminde %25'e ulaşan kayıplar yaşamamız söz konusu olabilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

Burası Habertürk. Ana habere hoş geldiniz. Ben Faruk Aksoy. 15 Eylül Salı günündeyiz. Hem memleketten hem dünyadan. Önemli ama çok önemli gelişmeler var. Özellikle gıda piyasasında öyle operasyonlar yapıldı ki sayın seyirciler. Bugün oldu bunlar. Bunların hepsi bugün. Ama dün akşam Habertürk'te ana haberi izleyen herkes şahit. Özellikle limon konusu. Tarlada 5

0: tezgahta 100, tarlada 5, tezgahta 100 lira başlığını attık. Ve bu işin böyle gitmeyeceğinin altını çizmiştik. Zira üreticinin hakkı hukuku, çiftçinin hakkı, çiftçinin alın teri. İnsanlar emek vererek tezgaha çıkardıkları ürün oraya gelince, tarlada 5 liraya sattıkları ürünü tezgahta 100 lira olarak görünce gerçekten afalladılar. E tabi üretici bu aradaki büyük fark nereye gidiyor sorusunu sordu da sordu. Aslında yeni bir soru değil. Bu faturalar, bu yanlış işleyiş, bunların hepsi bir şekilde böyle devam etti. Türkiye'de enflasyon var mı? Var. Tartışma konusu mu? Evet. Ekonomide sıkıntılar var mı? Var. Bunların hepsi var. Hepsiyle ilgili çalışmalar yapılıyor. Ama çok acayip işler de dönüyor. İşte limon örneği. Tarlada 5 lira, tezgahta 100 lira. Sayın seyirciler, çok ilginç şeyler oldu. Gıdada fahiş fiyat uygulandığı iddiaları üzerine önemli bir soruşturma başlatıldı. E bunlar iddia değil, uygulanıyor. Tarladan tezgaha giden süreç mercek altına alındı. Tedarikçi konumundaki 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Vergi Denetim Kurulu'nun hazırladığı iki rapor tarladan markete fiyat oyununu ortaya koydu. Neden bir ürün tarlada 5 lirayken pazar tezgahında 100 lira? İşte bütün bu hikaye bütün çıplaklığıyla açıklandı.
1: Ürün alış fiyatını evrakta fazla gösterdiler. Düşük karlılık beyanında bulundular. Bu yolla ürünleri fahiş fiyata sattılar. Gıdada fahiş fiyata neden olduğu iddia edilen 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gıdada fahiş fiyat uygulandığı iddiaları üzerine tarladan tezgaha giden süreci mercek altına aldı. 1029 çiftçinin beyanı alındı. Tedarikçi firmaların ürün alış ve satış belgeleri incelendi. Firmaların yaş sebze ve meyve ticaretindeki işlem hacimlerini içeren raporlar soruşturma dosyasına girdi.
2: Fahiş fiyat uygulamasına sebebiyet verildiği iddiasıyla tedarikçi konumundaki 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 22 ilde düzenlenen operasyonlarda 109 adrese baskın gerçekleştirildi.
1: Soruşturma dosyasına giren iki vergi denetim raporu tarladan markete fiyat oyununu ortaya koydu. Örneğin çiftçinin 6-8 liraya sattığını söylediği mandalina 28 liralık maliyetle kayda geçirilmişti. Bazı üreticilerin sattığından kat be kat fazla ürün adına makbuz düzenlediği belirlendi. Öyle ki hayatını kaybeden kişiler adına bile milyonlarca liralık belge oluşturulmuştu. Savcılığın tespitlerine göre şüpheliler çiftçilerden satın aldıkları yaş sebze ve meyve ürünlerini alış fiyatından fazla gösteriyordu. Ucuza aldıkları o ürünü kağıt üzerinde yüksek gösteriyorlardı. Böylece haksız kazanç sağlıyorlardı. Raporlara göre sadece fiyat değil, tonajlar da katlandı. Örneğin bir limon üreticisi 200 ton limon üretmesine rağmen kağıt üzerine kendi adına 633 ton limon ürettiğine dair makbuz düzenlenmişti. Operasyonda gözaltına alınan 33 şüphelinin işlemleri sürerken adreslerde ele geçirilen çok sayıda dijital materyal, fatura, irsaliye ve müstahsil makbuz da inceleniyor. Soruşturmaya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, tarladan sofraya uzanan zincirin haksız kazanç kapısına dönüştürülmesine müsaade edilmeyecektir ifadelerini kullandı.
0: Gerçekten enteresan rakamlar, ilginç satışlar, acayip işler. Şimdi fiyat oyunu nasıl ortaya çıktı? Çiftçilerin beyanında tam olarak bir cevabı var bunun. Yani üretici. Üretici ne diyor? Gelin harf harf, cümle cümle ne söylediklerini size aktaralım. Sayın seyirciler, çiftçiden 6 TL'yi alıp 28 TL gösterdiler. Çiftçiye ödenen para ne kadar? 6 lira. Ne kadar gösteriliyor? 28 lira. Arada ne kadar fark var? 22 lira. Sadece 1 kiloda. 22 lira fark var. Bakın çiftçiler ne söylüyor? Yaklaşın, çok önemli, çok ama çok önemli. İşte çiftçi nasıl soyuluyor, neden bu halde, niçin ürününün karşılığını alamıyor ve neden piyasadaki enflasyon canavarına bu aracılar acayip bir şekilde ateş taşıyor, bunu görün. Nedir mesele? Çiftçi beyanı şöyle: 50 ton limonu 45-50 TL seviyesinden sattım diyor. Düzenlenen belgelerde fiyat 64-72 TL arasında gösterildi. Gariban çiftçi üretmiş. Kaça satmış? 45 lira 50 lira. Peki 50 ton

0: limon toptan bu fiyata satmış. Ne kadar gösterilmiş? 64.72 lira. Aradaki para nereye gidiyor? Aradaki para nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Tekrar bir itiraf, daha doğrusu beyan, özür dilerim. 2025 yılında toplam 200 ton limon ürettim ve sattım. Adıma 633 ton limon için müstahsil makbuzu düzenlendi. Ya 200 ton limon üretmiş, 633 ton limon için müstahsil makbuzu düzenlendi diyor. Yani adamın ürettiğinin 3 katı kadar bir makbuz düzenleniyor. Çiftçinin durumu, çiftçiyi soktukları hal bu işte. Gelin, gelin, o çiftçi beyanları devam ediyor. Bunlar çok önemli beyanlar. Diyor ki 25 ton limonu 35 TL fiyatla sattım. Piyasada yaklaşık 38 lira. Düzenlenen makbuzlarda 70-78 lira fiyat bulundu. Ya baştan aşağı bir hırsızlık, baştan aşağı dolandırıcılık, baştan aşağıya hem çiftçiye hem devlete atılan kazıklar. 400-500 ton patatesi 7-12 TL seviyesinden satıyor çiftçi. 1.741.840 kilogram patatesin 20 TL üzerinden alınmış gibi belgelendiğini gördüm diyor. Peki kaça satıyor? 7 liraya. Kaç liradan alınmış görünüyor? 20 lira. Aradaki fark 13 lira. 13 lira. İşte tarımda üretici ve tüketici, daha doğrusu çiftçinin ürettiğini tüketen insanlar, aradakilerin, aracıların bu acayip oyunlarını bu şekilde görebilirler. Bütün bunların hepsi çiftçi beyanlarıyla, yapılan operasyonlarla, makbuzlarla, resmi belgelerle tek tek ortaya konuldu. Yani tarlada limon 5, tezgahta 100. Nasıl oluyor sorusunun cevabı bu. İşte böyle oluyor. Sayın seyirciler, bu arada Orta Doğu'da yaşanan savaş ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler sebebiyle tüm dünyada akaryakıt fiyatları yükselmeye devam ediyor. Çok acayip bir şey. Yani mazot aldı başını gidiyor. Son gelişmelerle birlikte motorine 6,5 lira daha zam yapıldı. Fiyatların 3 haneli olması durumunda benzincilerdeki tabelalarda değişikliğe gidilmesi öngörülüyor. Zira o tabelalar 2 haneli fiyatlara göre ayarlanmış durumda. Yani 80 lira, 70 lira, 40 lira, 50 lira. Eğer mazot 100 lira olursa 3 haneli bir düzenleme yapılacak akaryakıt istasyonlarındaki tabelalarda.
1: Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler, bölgede devam eden savaş, küresel petrol arzını olumsuz etkiledi. Akaryakıt fiyatları tüm dünyada yükselişe geçti. 1 Ocak 2026'da benzinde litre fiyatı 53 lira, motorinde ise 54 lira 35 kuruştu. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran arasındaki savaş ve beraberinde başta Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler olmak üzere yaşanan krizin ardından son zamlarla birlikte benzinin litre fiyatı 80 lira 26 kuruşa, motorinin litre fiyatı ise 95 lira 60 kuruşa yükseldi. Enerji krizinin devam etmesiyle akaryakıtta 3 haneli rakamların görülme ihtimaline karşı da hazırlıklar yapılıyor. Benzincilerdeki fiyat tabelalarında değişim yapılması öngörülüyor.
0: Şimdi Habertürk'te, ana haberde elbette kişisel hayatımızı anlatacak değiliz. Ama bu ülkenin okullarında 23-24 yıl gibi bu memleketin çocuklarıyla, gençleriyle beraber olduk ve bir hayat geçirdik. O dönem aslında hazırladığımız çeşitli raporlar, işte katıldığımız kurullar, toplantılar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı çalışmalar, faaliyetler, öğretmenlerin, yöneticilerin önerileri, teklifleri. Daima hepimizin aklından geçen şuydu. Devlet ülkedeki bütün öğrencilere, yani 25 milyon öğrenciye günde bir öğün yemek vermeli. Bir tas çorba olabilir, bir yarım ekmek, bir tas çorba fark etmez. Bütün okullarda çocuklar öğle vakti bir şey yesin diye. Çünkü çocuklar yemek yediği yeri evleri gibi sahiplenirler. Aidiyet duygusu artar. Çünkü yemek yiyorlar orada. Yemek yedikleri yer aynı zamanda evleri olur. Okulları da öyle. Şimdi yeni eğitim öğretim dönemi başladı. Yeni dönem içinde kantin fiyatları açıklandı, kantin fiyatları belirlendi. Malum zor bir süreçten geçiyor Türkiye. Ekonomi rakamları ortada. Gerçekten herkes elinden geleni yapıyor ama ortada realite de var. Gerçekler de var. Okullara dönen çocuklar

0: ve veliler kantin fiyatlarından yana ciddi anlamda dertliler. Şimdi kantinciler suçludur anlamına gelmesin. Kantinciler bu fiyatları bilerek yukarı çekiyor anlamına da gelmesin. Kantinci esnafını da zor durumda bırakmayalım. Ama gerçekten bir ortaokulda, bir lisede kantin fiyatları hiç de öğrenci işi değil.
1: TL'ye çocuğumuza kantin yapamıyoruz.
2: 90'dan 120'ye gidiyor. Döner 160 TL galiba.
3: Ders zilinin çalmasıyla okula dönen öğrenciler ilk gün kantine gidince fiyatlarla şaşkına döndü. Geçen yıla göre zamlı fiyatlar öğrencileri üzdü.
4: En az 200 TL bir para alması lazım üzerine. Her gün bir çocuğa 200 TL verirsek 5 günde kaç para eder?
5: İstanbul Kantinciler Esnaf Odası'nın açıkladığı fiyat tarifesine göre bu eğitim öğretim döneminde karışık tost 120, meyve suyu da 30 liradan satılacak.
3: Velilerin birçoğu çocukların çantasına evden yiyecek koymayı tercih edeceğini söylüyor.
6: Her şey çok pahalı. Bir tost, bir ayran 140 lira.
2: Hem çok pahalı hem kendi yaptığımız evde bildiğimiz şeyi yedirmek istediğimiz için.
7: Bütçemizi açtığı kesin. O yüzden evden koymayı tercih ediyoruz. 100 lira derim ama 100 lira da tabii ki de bir çocuğun karnını doyurmasına yetmez.
8: Mesela tost 30-50 lira olabilirdi.
3: Tarifeye göre kantinlerde kumru 160, sosisli sandviç 90, açma da 30 liradan satılacak.
0: Şimdi dönelim gündemin diğer başlıklarına. Habertürk'te ana haberde son derece önemli gelişmeler var. Sayın seyirciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Yönetim Kurulu toplantısına katıldı. Gürlek ekonomi dünyasına yasal düzenlemelerle ilgili de mesajlar verdi. Ekonomimizi zehirleyen yapılanmalarla mücadele ediyoruz. Bu mücadelemiz devam edecek dedi.
9: Siz üretirken, yatırım yaparken ve yeni pazarlar açılırken devletimizin bütün kurumlarıyla yanınızda olduğunu bilmenizi isterim. Güçlü bir ekonomi ancak öngörülebilir bir hukuk düzeni ve güven veren bir adalet sistemi üzerine kalıcı hale gelecektir.
3: Ekonomi dünyasına bu sözlerle seslendi. Yatırımcıların hukuk düzenine güvenmesi gerektiğini söyledi.
9: Bizim görevimiz reel ekonomimiz üzerinde geçmişten gelen mevzuat yüklerini ya da hukuki boşluklardan kaynaklanan baskıları tek tek ortadan kaldırmaktır. İş insanlarımız önünü görebilmeli, yatırımcımız hukuk düzenine güvenmeli ve ekonomik faaliyetler gereksiz bürokratik ya da hukuki engellere takılmadan yoluna devam edebilmelidir.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Suç örgütleriyle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.
9: Ekonomimizi zehirleyen çıkar amaçlı suç örgüt yapılanmalarıyla mücadele ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz. Üretenin, yatırım yapanın, istihdam sağlayanın karşısına hukuk dışı yollarda çıkan yapılara karşı da mücadelemizi sürdüreceğiz. Ekonomik düzeninin güvenliği hukuk devletinin asli sorumluluklarından biridir. Çünkü yatırım ortamının güvenliği yalnızca mevzuatın sağlamlığıyla değil, ekonomik hayatı tehdit eden hukuk dışı yapıların etkisiz hale getirilmesiyle ancak mümkündür.
3: Gürlek ekonomi dünyasına yasal düzenlemelerle ilgili de mesajlar verdi.
9: Adalet Bakanlığı olarak yasal düzenlemeleri eksiksiz ve daha işlevli hale getirmek, iç ve dış hukuk güvencelerini sağlayan yasal çerçeveler oluşturmak bizim temel görevlerimizden birisidir. Ticaret mahkemelerinin ihtisas alanlarını geliştirip yapısal güçlerini artırmak, hızlı ve adil yargısal süreçler yürütmek bu anlayışın devamıdır.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan memleketi Rize'ye gitmişti. Orada çeşitli açılışlar yaptı, konuşmalar yaptı. O konuşmalar esnasında yaklaşmakta olan seçim diye bir tabir kullandı. Ve sonra tabii herkes Allah Allah Cumhurbaşkanı böyle söylediğine göre bir erken seçim mi var havasına girdi. Bu tartışma konusu oldu. Erdoğan neden böyle bir cümle kurdu diye muhalefet de bunu tartıştı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik erken seçim tartışmalarını değerlendirdi. Yani bu konuşmalar, bu spekülasyonlar üzerine Ömer Çelik çıktı. Erken seçim tartışmaları konusunda bir dizi açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize'deki açıklamasının bir erken seçim sinyali olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanımızın vatandaşlarımıza ve teşkilatlarımıza sürekli olarak söylediği bir cümledir bu. Vatandaş

0: Yurttaşları görür, teşkilatları görür, onların çalışmasını görür ve sonra yaklaşmakta olan seçim der, dedi. Bu bir erken seçim sinyali olmadığını da ifade etti.
1: Bunun herhangi bir şekilde erken seçimle ilgisi olmadığı açıktır. Sayın Cumhurbaşkanımız siyaset hayatında her zaman teşkilatlarımızı çok merkeze alır ve en üst noktaya koyar. Önümüzdeki seçimlere hazırlanıyor musunuz der onlara.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize'deki sözlerini değerlendirdi. Bu bir erken seçim sinyali değildir dedi.
1: Orada da hem vatandaşlarımızı gördüğünde hem onların desteklerini duyduğunda hem de teşkilatlarımızı gördüğünde aslında sık sık söylediği, üzerinde önemli durduğu bir cümledir. Önümüzdeki seçimlere hazırlanıyoruz ve büyük başarıya imza atacağız. Bu bir erken seçim sinyali değildir. Türkiye'nin gündeminde şu anda bir seçim yoktur.
2: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu gündemini değerlendirdi. Yeni anayasa çalışmalarına değindi. Mesele sadece anayasanın ele alınması meselesi değil, öznesinin millet olduğu bir anayasanın yapılmasıdır dedi. AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, valinin kendisini tehdit ettiğini öne sürerek koruma talebinde bulunmuştu. Çelik, bir iletişim kazası olduğunu değerlendiriyoruz dedi.
1: Genel merkezimiz bu olayın bütün boyutlarıyla ilgilendi. İçişleri Bakanımızla birlikte istişare halinde genel merkezimizde bu olayın ne olduğunu ve nasıl değerlendirilmesi gerektiğini tüm boyutlarıyla ele aldı. Günün sonunda bunun bir iletişim kazası olduğunu değerlendiriyoruz. Sayın Milletvekili de açıklama yaptı, dilekçesini de geri çekti. Bir iletişim kopukluğu olduğunu değerlendiriyoruz.
2: Çelik, terörsüz bölge sürecinin Irak'taki güncel gelişmelerine de dikkat çekti.
1: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge bağlamında biliyorsunuz pek çok oluşumun silah bırakması, devlet dışı güçlerin devlet otoritesine tabi olması konusunda ki gelişmeleri çok yakinen takip etmeye devam ediyoruz. Irak Başbakanı'nın yaptığı açıklamada da ifade edildiği gibi devlet unsurları dışında kimsede silah olmaması, bütün bu silahlı grupların tek merkezden devlet otoritesinin altında toplanması ve oradaki yaşayan insanların hakkının, hukukunun, güvenliğinin koruyacağı önlemlerin hükümet tarafından atılması son derece önemli. Komşu ülkelerde zayıf ülke hiçbir şekilde arzu etmiyoruz.
2: Çelik, Irak topraklarından Suudi Arabistan'a dönük İHA saldırılarını da değerlendirdi. Suudi Arabistan'a yapılan bütün bu saldırıları en güçlü şekilde kınıyoruz dedi. Yunanistan'da yaşanan gerilime de değinen Çelik, Ege ve Doğu Akdeniz'de provokasyona izin vermeyiz. Kimse Türkiye'ye mesaj veremez dedi.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden aday olabilir mi, olamaz mı? Muhalefete göre olamaz. Fakat AK Parti'ye göre olabilir. Peki bu konuda açıklamayı kim yaptı? AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, eski Adalet Bakanı, hukukçu. Abdülhamit Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olmasının önünde hukuki engel olmadığını söyledi. Ve milletimizin bu talebinin mecliste karşılık bulacağına inanıyorum dedi. Abdülhamit Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha aday olması yönünde milletin ciddi bir talebi olduğunu vurguladı.
3: Yeniden oy veren bütün seçmenler Tayyip Erdoğan yine başımıza devam etsin duygusu içerisinde, oy vermeyenler de tüm bu küresel çatışma ve meydan okumalara karşı yeniden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başımızda olması gerekir. Aday olsun, biz de oy verelim anlayışı içerisinde oldukları bir konsensüsü milletimiz görmekte. Cumhurbaşkanımızın yeniden aday olmasının önünde de hukuki anayasal bir engel bulunmamaktadır. Milletimizin bu talebi ve beklentisi ben inanıyorum ki Gazi Meclisimizde de karşılık bulacak ve meclisimizin de alacağı bir kararla Cumhurbaşkanımızın yeniden Cumhurbaşkanı seçilerek, aday olarak seçilmesi yönünde milletimizin bu beklentisinin karşılanacağına olan inancımız tamdır. Türkiye'nin Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğine, tecrübesine ihtiyacı vardır. İnanıyorum önümüzdeki dönemde yapılacak seçimlerde en güçlü şekilde bu neticeyi göreceğiz ve milletimiz kazanacağı, ülkemizin kazanacağı bir neticeyi hep beraber göreceğiz. AK Parti olarak biz seçimlere her zaman hazırız.
0: Şimdi Abdülhamit

0: Abdülhamit Gül de biz seçimlere her zaman hazırız deyince bir başka tartışma daha başlayacak. Abdülhamit Gül neden böyle dedi? Yani eğer biz seçimlere hazırız diyorsa o zaman bir erken seçim ihtimali mi var sorusu yine sorulacaktır. Muhtemelen Ömer Çelik parti sözcüsü de çıkacak. Abdülhamit Gül'ün açıklamaları zaten normal bir parti açıklamasıdır. Erken seçim falan yok. Seçim normal tarihinde yapılacak. Türkiye yolunda devam ediyor diyecektir. Şimdi dönelim Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Sayın seyirciler, CHP kurultayında bazı delegelere menfaat karşılığında oy kullandırıldığı iddiasıyla açılan ceza davasının 7. duruşması yarın görülüyor. Davada Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 sanık hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
1: CHP kurultay davasında sanıklar yeniden hakim karşısına çıkacak. 7. duruşma görülecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin oylamaya hile karıştırılması suçundan soruşturma başlatarak iddianame hazırlamış. Ardından Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nce dava açılmıştı. İddianameye göre aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 şüpheli delegelere menfaat karşılığı oy kullandırmakla suçlandı. Şüpheliler hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi. Ayrıca siyasi yasak da talep edildi. Davada Kemal Kılıçdaroğlu mağdur olarak yer alıyor. Özgür Özel'in de dahil olduğu 9 şüpheli milletvekilinin dosyaları vekil olmaları nedeniyle usul yönünden ayrı bir soruşturma olarak ayrılmış ve parlamenter büroya gönderilmişti. Son duruşmada İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasının sanıklarından Adem Soytekin'in beyanları alındı. Soytekin, Kiptaş üzerinden CHP'li bazı kişilere daire satıldığını öne sürdü. Ödeme konusunda kolaylık sağlandığını belirtti. Öte yandan kamuoyunda mutlak butlan davası olarak adlandırılan CHP kurultayının iptali istemiyle açılan ve Yargıtay'da olan davada ise CHP temyiz başvurusunu geri çekti.
0: Yeni parti ile ilgili bir isim kargaşasıdır devam ediyor. Daha doğrusu durum böyle tanımlanıyor. Öyle mi değil mi bilemem. Yani yeni parti, yeni kurulmuş bir parti, adı da Yeni Parti. Yenilik Partisi var bir de. Hani Öztürk Yılmaz'ın başkanı, genel başkanı olduğu Yenilik Partisi. Yenilik Partisi'nin başvurusu sonrası Yeni Parti'nin ismiyle ilgili tartışmalar daha da alevlendi. Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre son söz için Anayasa Mahkemesi'ni işaret etti. Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre dedi ki, isim değişikliği kararı çıksa dahi, yani Anayasa Mahkemesi dese ki Yenilik Partisi ile Yeni Parti'nin isimleri birbirine çok yakın. Seçmen bunu ayıramaz ya da gerekçeli karar neyse. Bu ismin değişmesi gerekiyor. Anayasa Mahkemesi'nden böyle bir karar çıksa bile yeni ismini koruyacağız. Biz seçimlere Yeni Parti adıyla gideceğiz dedi Zeynel Emre.
2: Hanginiz söyleyebilir ki bugün Özgür Özel'in genel başkanı olduğu Yeni Parti ile Öztürk Yılmaz'ın genel başkanı olduğu Yenilik Partisi'ni bir vatandaşın karıştırdığını?
3: Son günlerdeki isim tartışmasını bu sözlerle değerlendirdi. Anayasa Mahkemesi'nden isim değişikliği için karar çıksa bile yeni isminin korunacağını söyledi.
2: Anayasa Mahkemesi'ne götürme imkanı var, götürür götürmez bilmeyiz. Onu kendi takdiridir. Götürürse Anayasa Mahkemesi'nin vereceği karara bağlıdır. Yeni ismini koruyarak o zaman da yani herhangi bir düzenleme elbette yapılabilir.
3: Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ın başvurusu sonucu Yargıtay isim benzerliği olduğuna ilişkin yeni partiye tebligat gönderdi. Konu MYK toplantısında da ele alındı. Parti sözcüsü Zeynel Emre isim benzerliği olmadığını ifade etti. Son sözü Anayasa Mahkemesi'nin söyleyeceğini belirtti.
2: Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bize yönelik bir işlem yapma yetkisi yok değerli arkadaşlar. Anayasa Mahkemesi'ne başvurabilir dilerse. Anayasa Mahkemesi kanun der ki bir ay içinde kararını açıkla. Bir aylık süre dilimi içerisinde iltibas olup olmadığına karar verir. Gittikten sonra da yasal süre bir ay yeni korunarak düzeltilebilir yani.
3: Emre partinin tüzel kişiliği ya da seçime girme yeterliliğine ilişkin herhangi bir sorun olmadığını söyledi.
2: Partimizin kuruluş aşaması 81 örgütlenmesi tamamlanmıştır. 14-15 Kasım'da kurultayımızı yapmayı planlıyoruz. Biz tamamen hazır haldeyiz. Seçime girmek açısından da hiçbir problem yok.
3: Zeynel Emre, CHP'nin mutlak butan davasında temyiz başvurusunun çekmesini de değerlendirdi.

0: Bu yapılan hamlelerin de ne kadar danışıklı dövüş, başından beri ne kadar organize ve planlı olduğunu görülmüştür. Yargıtay umuyorum ki cesaretle hukuka uygun bir karar verir. Türk siyasetinde kötü bir iştahat oluşturmasına müsaade etmez.
1: Sayın seyirciler, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan gazeteci Selahattin Günday hakkında ikinci kez tutuklama kararı çıktı. Günday soruşturma kapsamında 10 Eylül'de düzenlenen ikinci dalga operasyonda 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'na muhalefet suçlamasıyla tutuklanmıştı. Günday'ın tutuklanmasına yönelik avukatı aracılığıyla itiraz edildi. Söz konusu itirazın reddedilmesinin ardından Günday hakkında ikinci tutuklama kararı örgüt kurma suçlamasıyla verildi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada Kurtlar Vadisi dizisinin 3 senaristi bilgi sahibi sıfatıyla ifade vermişti. Peki senaristler senaryodaki karakterlerle Kozinoğlu'nun ölümü arasındaki acayip benzerlikler hakkında ne dedi?
2: Beni hastaneye götür. Kötü.
3: İşin gücün numara. Hiçbir şeyin yok. Yürü hadi.
4: Kaşifoğlu karakteri istihbarat çatışmaları için yaratıldı. Gerçek hayatta ilgisi yok. Bu sözler bilgi sahibi sıfatıyla ifadesi alınan Kurtlar Vadisi senaristi Raci Şaşmaz'a ait. Senaristler dizinin kurgu olduğunu savundu. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada Kurtlar Vadisi dizisinin 3 senaristi ifade verdi. Dizideki Kazım Kaşifoğlu karakteriyle Kaşif Kozinoğlu arasındaki benzerlikler soruldu. Senaristlerden Raci Şaşmaz dizinin tamamen kurgu olduğunu söyledi. Birinin ölümünü önceden bilme ihtimalimiz yok dedi.
5: Kaşifoğlu karakteri istihbarat içi çatışmaları anlatmak için yaratıldı. Hikayesi bittiğinde ise dizide öldürülerek başka karakterlere ve konulara geçildi. Dizideki karakterin ölümü konunun bitimini ifade eder. Gerçek hayatla ilgisi yoktur. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünü araştırmak savcılık makamının işidir. Bundan ancak memnuniyet duyarız.
4: Raci Şaşmaz sosyal medyada FETÖ'cü Ali Fuat Yılmazer'in senaryoya müdahale ettiği iddialarıyla ilgili de konuştu. Bu haberler tamamen iftiradır. Ali Fuat Yılmazer'i ben tanımam. Herhangi bir ilişkim olmamıştır dedi. Diziyle ilgili bir diğer iddia, kullanılan bir araç plakasının FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine gönderme olduğu yönündeydi. Raci Şaşmaz, araçların her bölümde kiralandığını ve plakaların değiştirilmeden kullanıldığını söyledi.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'a bir ziyaret gerçekleştirdi sayın seyirciler. Mevkidaşıyla yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen Fidan'ın gündeminde bölgedeki savaşlar vardı. Barış için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz. Türkiye bölgede barıştan yana ve bunun için her türlü fedakarlığı yapıyor dedi.
6: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Azerbaycan'a resmi ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilen Fidan ardından mevkidaşı Ceyhun Bayramoğlu'yla bir araya geldi. Heyetler arası yapılan görüşmenin ardından iki bakan ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçti. Fidan, Rusya-Ukrayna savaşının Karadeniz'e yayılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.
7: Savaşın Karadeniz'de de yayılması ve vatandaşlarımızın hayatını ve şirketlerimizin faaliyetlerini tehdit etmesi kabul edilebilir bir durum değil.
6: Fidan, Türkiye, Birleşmiş Milletler ve ABD'nin savaşı sonlandırmak için ellerinden geleni yaptığını belirtti. Bakan Fidan'ın gündeminde İran savaşı da vardı. Son dönemde artan karşılıklı saldırıların sona ermesi gerektiğini dile getirdi.
7: Son dönemde artan karşılıklı saldırılar barış çabalarına ciddi sekte vurmakta. Bölgedeki gerilimi artıran bu eylemlerin derhal sona ermesi gerekmektedir. Aynı zamanda Hürmüz Boğazı'nda güvenli, kesintisiz ve serbest geçişlere izin verilmeli ve savaş öncesi statikoya bir an önce dönülmelidir.
6: Dışişleri Bakanı Fidan ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Ali

0: Bir tarafından da kabul edildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan-Türkiye kardeşlik ve stratejik müttefiklik ilişkilerinin tüm alanlarda başarılı şekilde geliştiği kaydedildi.
1: Vallahi petrol fiyatları aldı başını gidiyor. Özellikle mazottaki yükseliş malumunuz. Türkiye'de öyle, dünyada da yükseliş devam ediyor. Bütün bunlar elbette birinci sebep olarak Hürmüz'de yaşanan savaşla alakalı. Belki fiyatlar yüksekti ama bu kadar yüksek değildi. Tetikledi. Çünkü oradan gelmesi gereken petrol savaş nedeniyle biraz İran tarafından, biraz Amerika Birleşik Devletleri tarafından engellenince dünyada arz ve talep arasındaki açı büyüdükçe fiyatlar da yükseldi. Hürmüz Boğazı'nda Amerika ile İran arasında gerilim yeniden tırmandı. Maalesef kötü haber. İran Amerika'yı iki balıkçı teknesini İHA ile vurmakla suçladı. Amerika balıkçı teknelerini bile vuruyor. İHA'larla iki tekneyi vurdu dedi. Amerika yapımı bir İHA'yı da düşürdük açıklamasını yaptı. Pentagon'dansa ilk kez bir rapor çıktı. Amerikan tarafında Pentagon'da İran savaşında bugüne kadar kayıp ne varsa asker, mühimmat, kısaca askeri olarak İran-Amerika savaşında Amerikan tarafı ne kaybettiyse onları resmi olarak bir raporla ilk kez yayımladı.
2: Hürmüz Boğazı'nda Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. İran devrim muhafızları Boğaz'ın batısında Amerikan yapımı MQ-1 tipi İHA'yı düşürdüğünü duyurdu. İran bir gün önce de aynı tip bir İHA'yı vurduğunu açıklamıştı. Tahran'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne yeni bir suçlama geldi. Hürmüzgan eyaletinin Minab kentinde Kergan iskelesi yakınlarındaki iki balıkçı teknesinin Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir İHA tarafından vurulduğu öne sürüldü.

0: aynı tip bir İHA'yı vurduğunu açıklamıştı. Tahran'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne yeni bir suçlama geldi. Hürmüzgan eyaletinin Minab kentinde Kergan iskelesi yakınlarındaki iki balıkçı teknesinin Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir İHA tarafından vurulduğu öne sürüldü. İranlı yetkililer teknelerdeki balıkçılardan bazılarının kayıp olduğunu, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Bölgede çatışmalar sürerken İran Savaşı'nın Amerika Birleşik Devletleri'ne maliyetini ortaya koyan ilk resmi raporda yayımlandı. Pentagon denetçisine göre İran saldırılarında Orta Doğu'daki Amerikan üslerinde yüzlerce yapıyla onlarca uçak ve İHA zarar gördü ya da imha edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin gelişmiş füze ve hava savunma mühimmat stoklarında açık oluştu. Rapora göre silah üretiminde tedarik darboğazları ortaya çıkarken savaşın ilk 4 ayındaki maliyet 33,4 milyar dolara ulaştı. İran saldırıları Amerika Birleşik Devletleri'nin diplomatik tesislerinde yaklaşık 184 milyon dolarlık hasara yol açtı. Raporda Amerikan ordusunun yaşadığı ekipman kayıpları da sıralandı. Buna göre 4 F-15 savaş uçağı imha edildi, 1 F-35 zarar gördü ve 7 KC-135 tanker uçağı zarar gördü. 30 kadar MQ-9 Reaper insansız hava aracı imha edildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump defalarca mühimmat stoklarının azaldığı yönündeki haberleri reddetmiş, Amerika Birleşik Devletleri'nin neredeyse sınırsız mühimmata sahip olduğunu söylemişti.
1: Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri Savunma Bakanlığı tarafından çok ilginç bir açıklama yapıldı. Doğrusu bu açıklamanın gerçek olup olmadığı, doğru olup olmadığı tartışılıyor. Zira Amerika Birleşik Devletleri rakiplerine, daha doğrusu düşmanlarına, başta Çin ve Rusya olmak üzere bu tür mesajlar vermeyi de ihmal etmiyor. Ama iddia doğru mu değil mi, bu tartışılıyor. Uzayda silah bulundurduğunu açıkça kabul etti. Uzayda silahımız var dedi. Silahın ABD güçlerini düşmanca eylemlere karşı korumak için gerekli olduğu için orada tutuyoruz. Bu açıklama Amerikan Hava Kuvvetleri Bakanı tarafından yapıldı. Bakana soruldu. İyi de nasıl bir silah? Ne zaman uzaya çıkarıldı? Nasıl konuşlandırıldı? Gücü nedir? Etkisi nedir? Nükleer başlıklı mıdır, değil midir? Bakan hiçbir şey söylemedi.
0: Amerika Birleşik Devletleri uzayda silah bulundurduğunu ilk kez kabul etti. Amerikan Hava Kuvvetleri Bakanı Troy Mink, Amerika Birleşik Devletleri'nin yörüngede bir uzay silahı konuşlandırdığını söyledi. Mink, uzaydaki silahın türü, kabiliyetleri ve ne zamandır yörüngede bulunduğuna ilişkin ayrıntı vermedi. Ancak silahın Amerikan güçlerini düşmanca eylemlere karşı korumak için gerekli olduğunu söyledi. Amerikalı bakan adını vermediği bazı rakiplerin Amerika Birleşik Devletleri'nin uzaydaki algılama ve komuta kontrol sistemlerini etkisiz hale getirmeye çalıştığını belirtti. Amerikalı yetkililer daha önce de Rusya ve Çin'in olası bir çatışmada Amerikan uydularını hedef alabilecek kabiliyetler geliştirdiğini açıklamıştı. 2019'da Amerika Birleşik Devletleri'nin uzaydaki varlıklarını korumak için Amerikan Uzay Kuvvetleri oluşturulmuştu. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin uzayda silahlarının bulunduğunu ilk kez açıkça kabul etmesi, 1967 tarihli bir uluslararası anlaşmayı da yeniden gündeme getirdi. Anlaşma, kitle imha silahlarının yörüngeye yerleştirilmesini yasaklıyor. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Çin o tarihten bu yana yörüngenin askeri amaçlar için nasıl kullanılabileceği konusunda sınırları test ederken, birbirlerinin askeri iletişim ve istihbarat uydularını da hedef alıyor.
1: Ya bu açıklamalar doğru mu değil mi? Bir açıklama yapılıyor ama tartışılıyor dediğim gibi. Yani belki olmayan bir şeye var diyor, düşmanlarını sindiriyor vesaire vesaire. Şimdi dönelim içeri, içerideki gelişmelere. Gülistan Doku meselesini biliyorsunuz. Gülistan Doku cinayeti soruşturması devam ediyor. 6. dalga operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı sayın seyirciler. Gözaltına alınan şüphelilerden 5'inin işlemleri tamamlandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi. 4 kişi tutuklanırken biri adli kontrolle serbest bırakıldı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 36'ya yükseldi. Diğer 6 şüphelinin ise işlemleri hala devam ediyor. Gülistan Doku cinayeti soruşturmasında 7 ilde eş zamanlı operasyonlar yapılmış, 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Aralarında emekli ve aktif görevdeki emniyet mensuplarının da olduğu

0: Şüpheliler, delillerin karartılması ve soruşturma sürecine müdahale ile suçlanıyor. İstanbul Fatih'e gideceğiz. Hemen buraya. İstanbul'da, Fatih'te bir döviz bürosunda silahlı kavga çıktı sayın seyirciler. Ve o silahlı çatışmada, kavgada iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı. Can alan o olayın, kavganın nedeni neydi?
1: Döviz bürosundaki tartışmada silahlar ateşlendi. O kavga iki cana mal oldu. Olay İstanbul Fatih'te Sofçuha nişanı içinde bulunan bir döviz bürosunda yaşandı.
2: İddiaya göre döviz bürosuna gelen şahıslarla büronun sahibi K.E. arasında döviz bozdurmak için bir tartışma çıktı. Bu tartışma dakikalar içinde büyüdü ve silahlı kavgaya döndü.
3: Yani alacak verecek diyorlar. Ondan dolayı olmuş.
1: Bir anda silahlar ateşlendi. Dört kişi kurşunların hedefi oldu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda 27 yaşındaki Kadir Aksoy ve 30 yaşındaki Adnan Aksoy hayatını kaybetti. Yaralı iki kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada bir kişi gözaltına alındı.
0: Ankara Gölbaşı'nda devam eden kazı çalışmasında 66 milyon yıllık salyangoz fosili bulundu sayın seyirciler. Şimdi bu yıllar, bu tarihler ortaya çıkınca insan da bir garip hale bürünüyor. Yani bu dünyada, şu yaşadığımız topraklarda 66 milyon yıl önce salyangoz mu yaşadı? Külhöyük kazı alanında bulunan fosilin o dönemde yaşayan bölge halkı tarafından oraya taşındığı tahmin ediliyor. Daha fazla detay için Ankara'ya gidelim. Serkan Şimşek ve konuğu bizi bekliyor. Bakalım neler oldu.
4: Evet, Ankara'da 66 milyon yıllık fosilin bulunduğu noktadayız. Külhöyük kazı alanındayız ve burada kazı çalışmaları bir yandan devam ederken bu noktada kazı başkanı Ankara Üniversitesi'nden doçent doktor Derya Yılmaz hocamızla beraberiz. Hocam, Habertürk'e hoş geldiniz. Elinizde oldukça kıymetli o varlık var. Sizden biraz ayrıntıları, bu kazı çalışmasının nasıl gittiğini ve elinizdeki fosilin nasıl bulunduğunu dinleyelim. Buyurun.
5: Merhabalar. Bu fosil evet bizi şaşırttı bu sezon. Aslında 5000 yıllık bir yerleşim alanı burası. Hattilerden Hititlere uzanıyor. Ankara'nın 5000 yıllık tarihine de ışık tutuyoruz. Ve yine arkeolojik bir kazıda çok beklenmedik bir buluntu olarak 66 milyon yıl yaşında yaklaşık olarak Tetis denizinin kıyısında yaşamış bir salyangoz fosili. Gastropoda olarak bilinen fosil aslında bu.
4: Hocam şu enteresan, aslında dikkat çekici detaylardan bir tanesi, bulunduğumuz kazı alanı yanlış bilmiyorsam yaklaşık 5000 yıla ait, 5000 yıllık bir nokta ama elinizdeki fosil 66 milyon yıllık. Bu buraya nasıl geldi?
5: Bunu biz de düşündük tabii, ilk sorduğumuz sorulardan biri. Çünkü arkeolojik bir katmanda beklemediğimiz bir buluntuydu. Çünkü bu da ayrıca bir fosil bilimi var. Çünkü benim uzmanlık alanım arkeolojidir bu arada. Ben bunun uzmanı değilim. Ancak tabii Külhöyük sakinleri tarafından buraya getirildiğini düşünüyoruz. Yani civardan muhtemelen bir şekilde buldular ve Külhöyük'e getirildi bir şekilde ve günümüze de ulaşmış oldu.
4: Peki hocam, buradaki kazı çalışmalarına da biraz değinmek istiyorum. Burada hummalı bir çalışma sürüyor. Ne zamandır burada çalışıyorsunuz ve nasıl gidiyor buradaki çalışmalar tümüyle?
5: 2021 yılından itibaren Ankara Üniversitesi adına Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle Cumhurbaşkanlığı kararlı kazı statüsünde Ankara'da çalışmalara başladık. 2021'den itibaren de kazı çalışmalarımız devam ediyor. Tabii buranın bir öncesi de var, kazı tarihçesi demişken 1992 ve 2006 yılları arasında Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi burada kazı çalışmalarını gerçekleştiriyor. Daha sonra uzun bir ara oluyor ve Külhöyük'e ben Ankara Üniversitesi öğretim üyesi olarak Ankara'da yeniden arkeolojik çalışmaları gerçekleştirmek üzere başvuruda bulunuyorum. Böylelikle Külhöyük kazı çalışmaları başlıyor ve biz de yeniden Ankara Üniversitesi olarak sahada yerimizi almış olduk.
4: Peki hocam, çok çok teşekkür ederiz. Buradaki çalışmalarda da, bu fosilde de yeniden bizler de tebriklerimizi sunmuş olalım. Evet, Külhöyük'te, Külhöyük kazı alanında 66 milyon yıllık fosilin bulunduğu nokta.

0: haftada Kazı Başkanı Doçent Doktor Derya Yılmaz'la birlikte hem fosilin hem de buradaki kazı çalışmalarının ayrıntılarını konuştuk diyelim ve sözü bu noktadan yeniden size bırakalım.
1: Anadolu hikayeleri için, sevgili İlkay'ın köşesi için buradayız. Sayın seyirciler, memleketin Manisa'sında üzüm, ordusunda fındık. Güzel Anadolu'da bereketli hasat dönemi sürüyor. Türkiye'nin önemli kuru üzüm üretim merkezlerinden Manisa'da hasat edilen Sultaniye cinsi çekirdeksiz üzümlerin kurutulmasının ardından Toprak Mahsulleri Ofisi alımlara başladı. Üreticiler traktörleriyle uzun kuyruklar oluşturdu. TMO kuru üzüm alım fiyatını 10 numara için 100, 9 numara için 95, 8 numara için 90, 7 numara içinse 85 lira olarak belirledi. Ordu'da da Toprak Mahsulleri Ofisi'nin fındık alım noktalarında yoğunluk var. Üreticiler alım depolarına gelerek ürünlerini teslim ediyor. Serbest piyasada 180 lira seviyesinde işlem gören 50 randıman kabuklu fındığın Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından 250 liradan alınması üreticilerin kuruma yönelmesini sağlıyor. Ordu'dan 2 saat uzaklıktaki Trabzon'a geçiyoruz. Doğu Karadeniz'e doğru gidiyoruz. Haldizen Dağları'nda 7 göller bölgesinde yer alan krater gölleri görülmeye değer manzaralar oluşturuyor sayın seyirciler. 2740 rakımlı bölgedeki Aygır Gölü ve Balıklı Göl çevresindeki dağlar ve sonbaharın etkisiyle renk değiştirmeye başlayan bitki örtüsüyle dikkat çekiyor. Yöre halkının yanı sıra yerli ve yabancı ziyaretçilerin de ilgisini çeken yedi göller, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor. Bu yıl yılkı atları ise Isparta'nın yaylalarında drone'la görüntülendi. Yılkı atları artık görevleri biten serbest bırakılan özgür atlar. Yılkı atları yaylalarda gruplar halinde yaşıyor. Sayılarının yaklaşık 750 olduğu tahmin ediliyor. Yılkı atları iklim değişikliği ve bölgede yaşanan su kıtlığından da olumsuz etkileniyor. Yiyecek ve su arayan atlar özellikle kış aylarında yerleşim yerlerinin yakınlarına iniyor. Ve yaylalarda özgürce dolaşan yılkı atları doğaseverler ve fotoğrafçıların da ilgi odağı. Dönelim diğer başlıklara. Televizyon dünyasında merakla beklenen Emmy ödülleri sahiplerini buldu. Peki ne oldu? Bu yıl 78.si yapılan törene toplam 14 ödül kazanan Widows by dizisi damga vurdu.
2: And the Emmy goes to Matthew Rhys.
3: 78. Prime Time Emmy ödül töreni Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentinde yapıldı. Yıla damga vuran televizyon yapımları ödülünü aldı.
4: These guys are so bored with us. The Emmy goes to Widows by.
3: Gecenin kazananı Widows Bay dizisi oldu. 14 ödül kazanan yapım tek sezonda en çok ödüle layık görülen dizi rekorunu kırdı. En iyi komedi dizisi ödülünü alan yapımın başrolü Matthew Rhys, en iyi komedi dizisi oyuncusu ödülünün de sahibi oldu. Rhys ayrıca The Beast in Me mini dizisindeki rolüyle en iyi mini dizi oyuncusu ödülünü alarak aynı yıl iki başrol ödülü kazanan ilk oyuncu olarak tarihe geçti. En iyi yardımcı erkek komedi dizisi oyuncusu ve en iyi yardımcı kadın komedi dizisi oyuncusu ödüllerini de Widows Bay dizisi oyuncuları kazandı. Drama dalında en iyi dizi ödülü geçtiğimiz yılın kazananı The Pitt dizisine gitti. Drama dalında en iyi erkek oyuncu ödülü de dizinin başrolü Noah Wyle'nin oldu. Pittsburgh kentindeki bir acil serviste çalışan sağlık görevlilerini konu alan dizi, kürtaj haklarından göçmenlik politikalarına kadar pek çok güncel konuya değiniyor. 25 dalda aday gösterilen dizi geceden 6 ödülle ayrıldı. Drama dalında en iyi kadın oyuncu ödülünü ise bilim kurgu dizisi Bill Rebus'taki rolüyle Rhea Seehorn kazandı. Ödül töreni renkli görüntülere de sahne oldu. Hex dizisinin yıldızı komedyen Megan Stelter törene Emmy ödülü kıyafetiyle geldi. Altın rengi bir kıyafet giyen Stelter fotoğraf çekilirken ödüldeki altın küreyi tutmayı da ihmal etmedi. Uzun yıllardır Parkinson hastalığı ile mücadele eden Michael J. Fox da Bob Hope insani

0: Yardım Ödülü'yle onurlandırıldı.
1: Bizim rejinin Widow's Bay dizisiyle pek bir alakası yok. Kimsenin bu diziden haberi yok. En azından öyle söylüyorlar. Reklam.

Ve böylece Habertürk'te ana haberin sonundayız. Biraz sonra Serap Belet konuklarıyla olaylar ve görüşlerde Türkiye'de tartışılan meseleleri, konuları tartışmaya başlayacak bu stüdyoda. Yarın akşam saatler 19'u gösterdiğinde Türkiye'nin haber kanalı Habertürk'te ana haberde görüşmek üzere. İyi akşamlar Türkiye.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında. Ekonomide yeni yol haritası çizildi. Orta vadeli programın kilometre taşları neler olacak? Savaşın ekonomi üzerindeki etkileri ne zaman hafifleyecek? Enflasyon, bütçe ve büyüme cephesinde bizi nasıl bir dönem bekliyor? Piyasalarda yaşanan son gelişmeler.

0: Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen soruyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yanıtlıyor. Mehmet Şimşek özel röportajı. Çarşamba saat 11'de Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
2: Uzmanlar iklim değişikliğinin tarımsal üretimde verim kaybına ve gıda kalitesine düşüşe yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Artan enerji maliyetleri gıdaların depolama ve taşınma süreçlerinde yeni güvenlik risklerini gündeme getiriyor. Gıda üretiminde su kaynaklarının kirlenmesi, hem ürün kalitesini hem de tüketici sağlığını tehdit eden önemli faktörler arasında bulunuyor.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.
0: Habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Faruk Aksoy'la Nedir Ne Değil. Serap Belet'le Olaylar ve Görüşler. Sena Alkan'la Açık ve Net. Kübra Nuruslu'yla Türkiye'nin Nabzı. Hülya Ökenek'le Enine Boyuna. Semiha Şahin'le Habertürk Gündem. Kerem Kırçıvalla Karşıt Görüş. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 25, Edirne güneşli 26 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 27, Kütahya yağmurlu 22 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 29, Isparta yağmurlu 27 derece. Karadeniz genelinde hava yağmurlu, Samsun 22, Trabzon 23 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 23, Konya yer yer yağmurlu 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 26, Van güneşli 26 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 35, Gaziantep 32 derece.

0: İyi akşamlar sevgili seyirciler, olaylar ve görüşlere hoş geldiniz. Salı akşamındayız. Bundan böyle dün Habertürk'te yeni yayın dönemi başladı. Bundan böyle her hafta salı akşamı 20'de olaylar ve görüşler Habertürk ekranında olacak. Bunu da bir kez daha hatırlatarak başlayalım. Şimdi bu akşam günün sıcak gelişmelerine elbette konuklarımla göz atacağız ve üzerine konuşacağız. Kaşif Kozinoğlu soruşturması sürüyor. Kurtlar Vadisi dizisinin senaristlerinin ifadesi alındı dün biliyorsunuz. O ifadelerden bazı bilgiler var, neler söylediklerine ilişkin. Elbette soruşturmadaki son durumu, bu ifadeleri, son gelişmeleri bu akşam konuşacağız. Sabah saatlerinde bir operasyon yapıldı. 41 gözaltı var. Yaş, sebze, meyvede yıllardır konuştuğumuz konu, bahçeden tezgaha kadar, markete kadar arada birçok kademe var ve onun sonunda da ne yazık ki bazen 5 liralık ürün 100 liraya satılıyor. Buna ilişkin bazı tedarikçi firmaların yöneticileri hakkında gözaltı kararı verildi. Bunu da, bu konuyu da soracağım konuklarıma. Yeni Parti'nin adıyla ilgili biliyorsunuz bir yazı gitti, tebligat gitti Yeni Parti'ye Yargıtay'dan. Yenilik Partisi'nin başvurusu üzerine. Ona ilişkin de bugün MYK vardı Yeni Parti'de. Anayasa Mahkemesi kararını görene kadar bir değişiklik yapmayacağız. Yeni parti olarak devam edecek dediler. Elbette başka başlıklar da var ama hızlıca hemen konuklarım kimler sizlere tanıtmak istiyorum. Gazeteci Aytunç Erkin, Nefes Gazetesi yazarı bu akşam konuğum. Aytunç merhaba, hoş geldin.
1: Merhaba,
0: Doktor Tarkan Erdal, hukukçu, yine stüdyomuzda konuğum. Tarkan Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Not1.com yazarı Can Özçelik de yine bizimle. Hoş geldin Can, merhaba.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Türk Gün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Mehmet Müftüoğlu da stüdyomuzda bu akşam. Mehmet Bey hoş geldiniz.
1: Hoş buldum, yayınlar diliyorum.
0: Ve yine gazeteci Ferhat Murat stüdyomuzda konuğum. Ferhat Bey hoş geldiniz, merhaba.
4: Hoş bulduk.
0: Gazeteci Mustafa Balbay da bu akşam Ankara stüdyomuzdan bizimle olacak. O da birazdan aramıza katılacak. O da gelene kadar hemen reklam aramızı verelim, ardından başlayacağız.
5: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.

0: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
1: Tekrar merhaba. Olaylar ve görüşler başlıyor ve az önce de ismini anons ettim. Şimdi de Ankara stüdyomuzda geldi Mustafa Bey, gazeteci Mustafa Balbay. Ona da hoş geldiniz. Merhaba diyelim. Mustafa Bey hoş geldiniz.
2: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Şimdi Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin senaristleri dün ifade verdi. Senaristlerden Raci Şaşmaz'ın ifadesi var. Buna ilişkin ben izleyicilerimize birkaç küçük bilgi paylaşayım. Gün içinde takip edemeyenlere de fikir edinmek için. Ardından konuklarıma soracağım. Hatta Mustafa Bey'e soracağım. Ne diyor? Hiçbir güç ya da suç odağı ile irtibatımız olmadı. Açık kaynaklardan yararlanıp toplumun fotoğrafını çektik. Birinin ölümünü önceden bilme ihtimalimiz yok. FETÖ'cü Ali Fuat Yılmazer'in senaryoya müdahale ettiği iddiası bir iftira. Erdoğan ve ailesiyle ilgili bir mezar taşı ile mesaj vermedik. Orada bir mezar taşı var biliyorsunuz üzerinde Erdoğan yazan. Bu da sorulmuş aynı zamanda. Kaşif Kozinoğlu'nun Kazım Kaşifoğlu karakteriyle ölümünün oradaki senaryoyla bu sıralamanın

0: çok örtüşmesi, tarih olarak hemen birbirinin ardına gelmesi zaten böyle bir şüphe doğurdu. Şüpheli ölümde de böyle dikkat çektiği için onlar sorulmuş. Gerçek bir mezar taşı da olabilir diyor Erdoğan yazısı ismi olan mezar taşı. Çünkü gerçek bir mezarlıkta çektik, o dönem isimleri kapamıyorduk diyor. Sahte bir mezar taşı da olabilir, hatırlamam mümkün değil. Tabii ifadesinin tamamı değil bu. Birkaç özetleyecek cümle var burada. Bu bir iftira olduğunu söylüyor. Bu iftiralara bugüne kadar pek çok kez cevap verildi diyor. Senaristlerden şaşmaz ayrıntıları da var elbette. Şimdi Mustafa Balbay o tarihlerde Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde öldüğü tarihte Silivri cezaevindeydi. Ergenekon soruşturmasından tutukluydu. O nedenle de ben ondan başlamak istiyorum. Öncelikle bu şüpheli ölüme ilişkin, soruşturmaya ilişkin, bu senaryodaki benzerliklere ilişkin sizin ilk olarak bir değerlendirmenizi alarak başlamak isterim Mustafa Bey. Orada o dönemde buna ilişkin sizin gözlemleriniz, izlenimleriniz ayrıca vardır mutlaka, paylaşır mısınız?
1: Tabii şimdi Serap Hanım bir defa doğal olarak hani bir masumiyet karinesine saygı duymak ve bu tabii senaristlerin ifadelerini mutlak kendi değerlendirmeleri olarak kabul etmek gerekir. Tabii. Ama o dönem 2010, 11 ve 12 yılı o dönem içinde ben de Silivri'de Birnoğlu cezaevindeydim ve aşağı yukarı iki koridor vardı. Kaşif Kozinoğlu'nun bulunduğu koridorla benim bulunduğum koridorun arasında ve o gece hani bir hareketlilik, olağanüstü bir gürültü, başlangıçta ne olduğunu da anlamadık biz. Ama tarif etmek anlamında söylemek gerekirse, yani cezaevinde özellikle akşam saatlerinde bir çay kaşığını yere atsanız yere bir levye mi düştü dersiniz. Yani o kadar çok
0: yankılanır.
1: Hani büyük bir çınlama sesi duyulur, yankılanır yani. O buton da zaten adresine mutlaka ulaşır ve Hasan Ataman Yıldırım da Hasan Atilla Uğur da ilk aşamada seslerini duyuramayınca tencereyi cama vurduklarını, demire vurduklarını söylemişlerdi o günün ertesinde. Yani böyle bir tablo vardı Serap Hanım. Ve tabii zaten hani Silivri'de hapiste hastalanmak hapis içinde hapislik diye yorumlanır genellikle. Çare hastalanmamaya bak denir. Ama tabii ki hastalanınca da bir hemen cezaevinin reviri, ikinci kademe kampüsün, üçüncü kademe Silivri Devlet Hastanesi, üçüncü kademe Haseki Araştırma Hastanesi, dördüncü kademe üniversite hastanesi, araştırma hastanesi olmak üzere gider yani. Ama bu olağanüstü bir durum. O gece hani zorlamışlar da belli ki, ama aradan bir saat geçmiş. Hasan Ataman Yıldırım o dönem ifade de verdi ve ifadesinde de yani ulaşmasının bir defa koğuştan çıkmasının 15-20 dakikayı bulduğunu, devamında gidişinin işte bir saati bulduğunu hep o dönemdeki kayıtlarda da dile getirmişti bunları. Ama ne yazık ki bu kayıp hani bizim açımızdan da hani hani normal değildi. Hani doğal bir ölüm değildi bir defa. Onu söylemek lazım.
0: Yani bu ifadeyi 12 Kasım kullanmanıza vesile olan durum nedir? Bir de az önce dediniz ya, büyük bir gürültü, kargaşa gibi bir ifade kullandınız. Onu anlatır mısınız lütfen? O geceye ilişkin.
1: O an gece hani en küçük bir hareketlilik bile olağanüstü bir gürültüye neden olur. Yani o yüzden hani bir defa gardiyanların hani bir çağrı olduğunda ya da vurulduğunda hemen gelebileceği bir durum vardı anlamında söylüyorum bunu. Bu birinci boyut. İkinci boyut tabii ki hani akşam büyük bir sessizlik çöker. Hani Ahmet Arif'in şiirinde olduğu gibi hani der ya akşam erken iner mahpushaneye diye. Böyle bir ortamda olağanüstü bir hareketlilik vardı. Hani tekrar altını çiziyorum, oradaki gardiyanlar, içinde suçlu olan vardır. Hani belki de bu işe karışmış olan ama son derece mahpuslara yardım
0: elbette,
1: edenler
0: elbette
1: vardı. Hani
0: elbette
1: bir pluralist bir durum vardı. Hani pluralist bir durum vardı ve o dönemin hemen sonrasındaki o dönemin diliyle cemaat iktidar çatışmasında gardiyanların çoğu bu çatışmayı cemaatin kazanacağını söylerdi. Yani böyle bir yani iklim vardı doğrusu Serap Hanım. Hani cezaevindeki iklim olarak söylüyorum. Kaşif Kozinoğlu herkese mektup yazmış o dönem. Kimi yayınlandı. Bana da yani hatta yarınki Cumhuriyet'teki yazımda da o mektubu koydum. Bir kısmını, bir bölümünü koydum en azından. Hani Balkanlar, Orta Doğu ve Orta Asya'ya çok hakim olduğunu, müthiş bir yaşam sevinci vardı yazısında. Hani biz bittik, yani biz burada çöküyoruz, öyle bir duygu yoktu yani. Hani Burada kitap

0: bakıyorum. Adeta tatil gibi de bakıyorum. Ama benim itibarımı kimse elimden alamaz. Mektubundaki cümleler de bunlar. Ben itibarımı kendim çalışarak aldım. Bunu yakında tüm Türkiye görecek. Türkiye sözcüğünü de büyük yazmıştı mektubundan. Yani öyle bir ruh hali vardı. Böyle hani kahrolan, böyle hani bittik. Yani hapishanede öyle bir ruha girmek de çok kötüdür. Hani
1: Doğru.
0: devamı Allah korusun kanserdir. Onun örnekleri oldu. Kutlisi Okur ve benzer gibi. Hani ana hatlarıyla böyle bir tabloydu Serap Hanım. Tabii Nisan ayında dosya kapatıldı. O dönem biz de nasıl bu kadar hemen kapatıldı diye de konuştuk kendi aramızda. Yanılmıyorsam 10 Nisan 2012'ydi. Yani olay Kasım'da meydana geldi. 4,
1: Evet.
0: 5 ay, 6 ay sonra dosya
1: Peki bu
0: takipsizlik
1: Kurtlar
0: ve doğal
1: Vadisi
0: ölümle
1: dizisindeki bu isim
0: kapatıldı.
1: benzerliği, sonra senaryodaki örtüşen noktalar orada hiç konuşuluyor muydu? Siz de cezaevinde bölümün ardından bunları konuştunuz mu? O dönemde böyle bir benzerlik kurulmuş muydu? Üzerine konuşulan bir konu muydu bu?
0: Şimdi Serap Hanım biliyorsunuz hani Hariri suikasti de Kurtlar Vadisi'nde işlenmişti. Yani o dönemin pek çok olayı işlenmişti orada. Ve doğrusu herkes o kahramanlardan hangisinin kim olduğuna dair de hani kimi benzetmeler yapılırdı. Ama birebir hani biz Kaşif Kozunoğlu'yla da örtüştürmedik açıkçası. Ama genel olarak hani o dönemin kitapları anımsayacaksınız, Metal Fırtına, işte öteki diziler yani Soğuk Oda aklımda kalan kadarıyla söylüyorum. Yine Kurtlar Vadisi'nde anımsayacaksınız. Orada
2: Hakikaten çok
0: kahramanlardan biri
2: eski.
0: öldüğünde toplum cenaze namazı kılmıştı. Yani öylesine toplumu etkileyen bir durumdu. Ve
1: Evet.
0: o dönem özellikle hani bu Ergenekon davası genel anlamda bir devlet kurumlarını çökertme hedefli diyebileceğimiz bir davaydı. Ve orada da hani bu medyanın özellikle FETÖ'cü medyanın bu davayı olağanüstü bir hani hınçla yüklendiğini de altını çizmek gerekiyor. Ve orada Kaşif Kozinoğlu'nun hani bir vatan haini gibi de gösterilmesi hani doğrusu hani normal değil. Çünkü örneğin hani bana gönderdiği mektupta da ben en çok şeye yanıyorum diyordum. Görevimden ayrıldım, ona yanıyorum. Şimdi o coğrafyada Afganistan'dan gelmişti biliyorsunuz. Şimdi o coğrafyada Amerika'nın kız kardeşlerinden İngiltere yalan rüzgarlarıyla oradaki hatta Türkleri üzüyor diye hani o bölgedeki insanları üzüyor cümlesi vardı. Yani bir hani aklı görevinde hani genel anlamda o mektuptan da anlaşılacağı gibi tabii bir mektuptan karakter okumak anlamında
1: Tabii
0: söylemiyorum
1: ki.
0: bunları. Başka mektuplar da yazmış zaten ama hani genel ruh hali böyleydi. Okuduğu kitapları sıralamıştı. Benim içeride yazdığım bir kitaba gönderme yapmış. Hatta sayfa numarası vermişti. Hani kitapları okuduğu anlamında paylaşıyorum bunları. Böylesi mücadelenin içinde ve yakında Türkiye görecek hani ifadesini verdiğinde Türkiye görecek. Tabii ne göreceğini biz de bilmiyoruz. Yani o dönem yine duruşmada konuşulan Kozinoğlu'nun orada söyleyecekleriyle ilgili de kimi istişareler yaptığı konuşuluyordu. Hani genel anlamda belki kurumuyla diyalog kurmak anlamında. Ama işte ifade vermesini de 10 gün kala, yaklaşık 10 gün kala bu olayın olması da bir defa tesadüf değil bunlar Serap Hanım. Tekrar altını çiziyorum. Hiç kimseyi bir töhmet altına bırakmak, oradakiler bu işin parçası demek değil. Onlar sadece bir ne bileyim belki de haberleri olmadan bir piyonu da olabilir. Bilemezsiniz ama
1: Tesadüf değilden
0: 10 gün
1: kastınız
0: sonra ifade
1: üzerine
0: verecekti.
1: konuştuğumuz bu dizi senaryosundaki örgü tesadüf değil mi demek istiyorsunuz?
0: O da tesadüf değil. O da tesadüf değil. Tabii ilerleyen dakikalarda hep birlikte konuşacağız. Biliyorsunuz o sıralarda hemen sonrasında adli tıp kurumuna hırsızın girmesi de bence manidar. O da tesadüf değil. Hani adli tıp kurumuna hırsız girmesi demek, Merkez Bankası'nın matbaasına hırsız girmesi demek. Yani oradaki delillerle ilgili biliyorsunuz o dönem adli tıbba hırsız girmişti. Hani Kozinoğlu'nun örnekleri,
1: Siz
0: doku örnekleri var
1: söyledikten
0: mıydı yok
1: sonra
0: muydu?
1: bir an
0: Bütün bunların hepsi tekrar
1: evet. Buyurun buyurun tamamlayın pardon.
3: Cüzdan
1: Siz
3: çalındı açıklaması
1: söyleyince
3: yapmış
1: hatırladık
3: yani.
1: onu
3: Bütün
1: demek
3: sadece
1: istiyorum. Hani
3: cüzdan çalındı
0: yan yana
3: gibi tuhaf bir
0: koyduğumda
3: açıklama
0: en
3: yapmış yani.
0: azından evet galiba cüzdan
2: Kaç
0: çalmışlar
2: yılındaydı o?
0: demişlerdi.

0: Hani oraya girip de hani adli tıbba hani cüzdan çalma, o dönemin hemen sonrasındaydı.
1: Evet.
0: Yine bizim konuştuğumuz hani
2: Evet.
0: durumlardan
1: Kozun
0: biriydi
1: oğlunun
0: burada. Yani
1: otopsisi
0: her süreci
1: esnasında.
0: Serap Hanım doğrusu hani bizim de sorguladığımız zaten pek çok olay yan yanaydı. Şu hemen diğer arkadaşlar konuşacaklardır. Bu olayın hemen üzerinden sadece 4 ay sonra MİT müsteşarının ifadeye çağrılmasını da hani bunun yanına koymak gerekiyor.
1: Evet.
0: Hani 12 Kasım 2011'de Kozinoğlu ölüyor.
2: Doğru. 7
1: Şubat, 3-4 ay
2: Şubat
1: sonra.
0: 7 Şubat. MİT
1: 7 Şubat.
2: Bununla bundan
0: Evet.
2: bağımsız düşünemeyiz
0: Evet.
2: diyorsunuz.
0: 7 Şubat 2012'de. Evet. Yani
2: Siz,
0: bu da
2: siz de 4 yıl bu arada
0: cesaret değil.
2: Ergenekon soruşturması o davada. 4 yıl değil mi cezaevinde kaldınız? Belki neredeyse 5 yıl.
3: 5 yıl herhalde. 5 yıl geçti herhalde.
0: 1739 gün. Yani 5 yıla yakın. 408 ay 22
2: 1739 gün.
0: gün ay olarak ama
2: Ömrünüzden
0: 1739 gün.
2: gider, değil mi? Ne kadar uzun bir zaman.
0: Evet. Ve sonrasında bütün suçlardan beraatini
2: Beraat
0: tümüyle
2: ettiniz.
0: yani
2: Evet.
0: 1 Temmuz 2018'de bütün suçlardan evet.
2: Orada da tutuklanan pek çok kişi gibi. Can Özçelik'i de hemen buraya çağırmak istiyorum Can. Senden de birazcık hem bu ifadeye ilişkin hem bu süreçte hazırladığın pek çok haber üzerinden bize ayrıntıları da verebilirsin. Yani bu kadar tesadüf olur mu? İnsan doğru birilerini de böyle hemen zan altında bırakmak istemiyor. Mustafa Bey'in dediği gibi bizzat içinde olmasalar da bir haberdar olmadan da bu olmuş olabilir diyor ama yani bu senaryo gerçekten bir tesadüf mü sence? Çünkü ismini söylerken bile Kazım Kaşifoğlu, Kaşif Kozinoğlu insan dili sürçüyor yani bu kadar da zaten
3: evet.
2: Karakterlerin isimleri de neredeyse gerçeğiyle birebir gibi senaryoda da onu mu aramalıyız ya o gözle mi bakmalıyız senaryodaki olanlara?
3: Zaten onu kabul ediyor Ali Şaşmaz ifadesinde. İskender Büyük diye bir karakter var. O karakterin de karşılığı o dönem Ergenekon dosyasında yargılanan bir askerle ilgili çok özdeşleşmişti. Şöyle söylüyor, diyor ki İskender Büyük karakteri öldü ama o hala hayatta. Yani isimlerin, karakterlerin günümüz siyasetine uygun isimler olarak bulunduğunu ve senaryoyu da böyle
2: senaryonun böyle yazıldığını ve kurgulandığını da söylüyor. Evet.
3: Söylüyor. O yüzden burada bu tesadüf demesi yeterli değil. En azından kamuoyu için yeterli değil. Yani savcılık veya soruşturma aşaması veya dosya için yeterli olabilir. Ona hukuk karar verecek, yargı karar verecek ama kamuoyunun aydınlanması açısından yeterli değil. Ben en azından başka sorularda sorarım. Mesela ifadesinde diyor ki biz diyor Kurtlar Vadisi'ni yazarken diyor ki Kaşifoğlu karakterinde diyor istihbarat içi çatışmaları anlatmak için yazdık diyor. Şimdi o dönem Türkiye'deki istihbarat örgütünün içinde çatışma olduğunu nereden biliyorsunuz?
1: Biz duymamıştık. İstihbarat örgütü yani.
3: Nerede,
1: adı
3: yani,
1: üzerinde.
2: Adı
3: i̇stihbarat
2: örgütü
3: çatışmayı nereden biliyorsunuz?
1: Bir senarist.
3: Bu çatışmaya ilişkin bir bilginiz varsa ki var anladığımız kadarıyla bu karakteri yarattığınız için. Bu çatışmada siz hangi tarafın yanında durdunuz da bu karakteri yarattınız ve öldürdünüz? İkinci soru.
2: Senaryoda öldürdünüz.
3: Senaryoda öldürdünüz. Veya bu çatışmada...
2: Veya bu senaryoyla kime ne mesaj verdiniz?
3: Bu çatışma istihbarat örgütü içindeki çatışmaya ilişkin taraf olduğunuz kesim sizi nasıl yönlendirdi bu senaryoyu yazarken? Şimdi bu soruları ifadeyi okuyunca sorma ihtiyacı duyuyoruz. Muhakkak... Bu ifadeler burada kalmayacaktır. Bu derinleştikçe soruşturma muhakkak tekrar tekrar bu konuya ilişkin ifadeler verilecektir. Bugün de zaten o dönemin FETÖ kurumu olan Taraf Gazetesi'nin yazarı ki Ergenekon soruşturmalarına yani FETÖ kumpaslarına büyük destek veren işte hatta FETÖ'cü firari savcının heykelini dikmek isteyen bir kişi de bu konuyla ilgili işte bir bilgisinin olduğunu söyledi, tweet attı. Buna ilişkin de bilgilerini aktardı. Şimdi bu konu daha da derinleşecek. Ben bugün Hasan Atilla Uğur'la konuştum bu konu üzerine. Çünkü notlar hep tartışılıyor. Bu notlar sadece kendi el yazısı ifadelerin ötesinde. Bir de dağıtılan, avukatı aracılığıyla etrafa gönderdiği bilmediğimiz notlar da var. Şöyle diyor, çok fazla not alıyordu. Çok fazla yazı yazıyordu ve gerçekten kime ne not verdiğini bilmiyoruz. Ama şunu söyledim, sordum acaba bu aşamada size

0: Davet ettiler mi savcılığa, tanık veya şüpheli neyse. Dedi ki bize henüz böyle bir bilgi gelmedi. Ama gelirse de biz seve seve gideriz. Zaten Hasan Ataman Yıldırım da o dönem hayatını kaybettikten sonra koğuş arkadaşı bir şikayette bulunmuş. Demiş ki burada bir bu ölüm şüpheli ölümdür. Hı hı. Bu ölümün araştırılması gerekiyor diye de bir suç duyurusu yapmış. O dönem o suç duyurusunun ötesinde Hasan Atilla Uğur da anladığım kadarıyla cezaevi savcılığına buna ilişkin de bilgi vermiş. Bu ölümün şüpheli olduğunun ve aydınlatılması gerektiğini söylemiş.
1: Bu arada senaryodaki gibi yani önce spor yapıyor bir şey senaryodaki gibi sonra kahvesini alıp gidiyor.
0: Avukat Burak Bekiroğlu da bugün bir tweet attı. O gün duruşmada öldükten sonra duruşmada bu görüntüleri şeyde izletmiş. Duruşma mahkemede. Salonunda.
1: Öyle mi?
0: Mahkeme salonunda.
1: Ne olmuş?
0: Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünün şüpheli olduğunu, araştırılması gerektiğini, Kaşif Kozinoğlu ölmeden 3 gün önce bu görüntülerin televizyonda yayınlandığını, bu karakterin Kaşif Kozinoğlu'nu işaret ettiği aslında diye ve bu ölümünde araştırılması gerektiğini duruşma salonunda hem de bu görüntüleri izleterek
1: 15 yıl önce.
0: Evet, izleterek tarif etmiş. Şimdi aslında bilinen bir şey.
1: Evet.
0: Bu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünün şüpheli olduğu 15 yıl sonra ortaya çıkmadı. Zaten şüpheliydi.
1: Doğru, bu dile getirildi.
0: Şüpheliydi ve bu şüphe 15 yıl önce FETÖ'cüler tarafından kapatılmıştı. İşte biraz önce anlattı, Mustafa Bey de anlattı. Kapatıldı, 15 yıl sonra bu şüphe, evet bunun içinde FETÖ var, FETÖ yaptı bu operasyonu ama onun ötesinde de ne var? Nereye hizmet ediyor?
1: Yani,
0: ne için öldürüldü?
1: Sen veya... öldürüldü diyorsun.
0: Ben öldürüldü diyorum.
1: Ferhat Bey siz de gelin böyle hem de diğer konuklarıma da ben söz vererek böyle sohbet ederek ilerleyelim. Siz öldürüldü görüş. Yani şimdi böyle bir iddia var, böyle bir yoğun şüphe var ama tabii altından ne çıkacağını bilmiyoruz bütün bu incelemelerde.
0: Bir cümle daha söyleyeyim. Tabii. Hasan Atilla Uğur diyor ki avukatı aracılığıyla birçok kişiye not gönderiyordu. İşte Mustafa Balbay'a göndermiş. İşte Aydınlık Gazetesi'ne göndermiş. 156 sayfa, 160 sayfa kitaplaştırıldı. Avukatı aracılığıyla yine başka isimlere işte Bosna'daki yaptığı operasyonları, Afganistan'da yaptığı operasyonları anlatan yazılar yazıp gönderilmiş. Şimdi bunların da büyük bir ihtimal şöyle diyorlar. Bu notların bir kısmı da içerideymiş. Jandarmaya Hasan Ataman Yıldırım, jandarma gelip orada olay yeri olduğu için olay yerini incelerken bunları da kameraya çekin, işte notlar varmış, o notların hepsini teslim etmişler. Yani orada bulunan notlar veya bizim bilmediğimiz, kamuoyunun bilmediği, yani Aydınlık Gazetesi'nin yayınladığının ötesindeki el yazısı savunmasının dışındaki notlar da anladığımız kadarıyla o dosyanın içinde mevcut.
2: Evet.
1: Bu arada yani aslında bunu Mustafa Bey'e de sormak istiyorum ama bir işte dilaltı hapından bahsediliyor. İşte ilaçları, istediği ilaçları onlar değiştirilmiş olabilir mi? Cezaevinde bir izin verirseniz Mustafa Bey'e sorayım. Cezaevinde ilacınız var. Diyelim ki kronik bir rahatsızlığınız var. İşte kalp hastasınız ya da diyabet hastasınız. Kullandığınız ilaçlar var. Onlara böyle odanızda yanınızda bulundurabiliyor musunuz? Ulaşmak yani izin verilmiş onaylanmış ilaçlarınıza ulaşım kolay mı? Nasıl bir uygulama var Mustafa Bey?
2: Şöyle genel olarak uygulama Serap Hanım. Diyelim ki hani örneğin cezaevinde pek çok kişinin sık karşılaştığı durum. Hani uyku zorluğu, kalp hastalıkları, kan sulandırıcı o tür şeyler. Onları genellikle gardiyanlara veriyorlar. Her gün ilaç alması gereken saatte getiriyor. Toplu halde alır ve kendisine zarar verir diye.
1: Tabii.
2: Hani öncelikli olarak onların hani merkezi olarak yani her diyelim ki öyle bir sorun olan bir kişinin hani genellikle ikinci bir ürün olduğu odada bir bölüm var. Orada o kişiye ait ilacı saatinde getiriyorlar. Hani bazen şüphe halinde orada gardiyanın önünde içmeni istiyorlar. Alır biriktirir sonra ayrıca kendine zarar verir ya da başka bir şey yapabilir onunla diye. Hani genel uygulama bu şekilde.
1: Peki bu dilaltı hapın konusu orada hemen kendisine veriliyor muydu ifadesinde? Yani orada tanıkların ifadesinde
2: Hasan Atilla Uğur'un da sonra mı?
1: Efendim fenalaştıktan sonra bir dilaltı hapı aldı ya da istedi gibi bir bölüm var.
3: Şimdi
1: onu merak ettim
3: bence
1: acaba.
3: Asıl bakılması gereken nokta fenalaştıktan sonra ne verildiği değil, fenalaşma sürecine nasıl gelindiği. Bence önemli olarak bakmamız gereken husus bu. Çünkü

0: istihbarat örgütlerinin bu tarz suikast yöntemlerini kullandığını biliyoruz.
1: Yemek bir, mesela cezaevi yemeğini yememeye, konserve yemeye başlamış.
0: Ama neticede ilaç alıyorsa düzenli olarak ya da su geliyorsa bunların istihbarat örgütlerince çok minimal dozlarda süreç içerisinde rahatsızlık haline getireceği süreçler ve kalp krizini tetikleyeceği uygulamalar var. Geçmişte bunlar yaşandı. Hatta belki önümüzdeki günlerde başka dosyalar açılırsa bazı iş insanlarının da belki hayatlarını kaybetmesini tekrar konuşabiliriz. Öncelikle onun altını çizeyim. Burada önemli bir nokta, hani şunu sordunuz Can'a da bana da, Kaşif Kozinoğlu öldürüldü mü? Ya bunun için artık hani tabii ki iddia olarak bunu ifade edebiliriz ki savcılık bile şu anda bunu tam anlamıyla değerlendiriyor. Ben öldürüldüğü kanaatindeyim. Yani bunun bir doğal ölüm olduğunu düşünmüyorum. Bu nedenle ki faili meçhul suçlar daire başkanlığı bu konuyu tekrar ele aldı ve tekrar bu konuyla ilgili araştırma yapıyor. Şimdi özellikle Kaşif Kozinoğlu'nun hem Orta Asya'da çok önemli çalışmalar yaptığını biliyoruz hem de Afganistan'da. Hı hı. Afganistan'da ben geçtiğimiz hafta bir olayını anlatmıştım burada. Yani üst düzey bir Amerikalı askeri Amerika bulamazken Kaşif Kozinoğlu Afganistan'da eliyle koymuş gibi bulup Amerikan Büyükelçiliğine teslim ediyor. Bu kısmı anlatmıştım.
1: Ne sağlanmış oldu, konuşması mı öyle? Yani diyelim ki böyle bir hedefle işte Fethullahçı terör örgütü hedef aldı, öldürdü. Yani iddia bu. Bu iddianın doğru olduğunu varsaysak konuşmasını önlemek mi? Aslında bir sürü kişiye yollam. Yani ne hedeflendi sizce bununla? Az önce işte MİT krizinin de bundan bağımsız olamayacağını söyledi Mustafa Bey. Siz de evet dediniz. Nasıl bir bağlantı görüyorsunuz?
0: Şimdi şöyle, Kaşif Kozinoğlu'nu özellikle müşavir olarak atayan kişi kim? Dönemin MİT Başkanı Hakan Fidan. Yani Hakan Fidan'a bağlı bir müşavir olarak en son gözaltına alınıp tutuklama süreci gerçekleşene kadar MİT adına faaliyetlerini yürütüyordu istihbaratçı olarak. Şimdi arada 3,5-4 aylık bir zaman dilimi var. Yani Kaşif Kozinoğlu'nun hayatını kaybetmesiyle 7 Şubat MİT krizi arasında çok kısa bir süre
1: zaman var.
0: Yani bir yıl değil. Dolayısıyla bu kısa zamandan yola çıkarak da bunu söylemiyorum. Yani o dönemde Milli İstihbarat Teşkilatı'na FETÖ'nün çok net bir şekilde hükmetme savaşı verdiğini biz ne zaman fark ettik? En azından biz kamuoyunda 7 Şubat MİT kriziyle anladık ki iş çatışmalara varan sürece ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dönemin başbakanıyken ameliyata geç girmesiyle aslında bir virajdan döndük. Büyük bir virajdan döndük ülke olarak. Dolayısıyla MİT'in içerisine tesir etme konusunda zorluk yaşayan FETÖ'nün, dolayısıyla CIA'nin, dolayısıyla o dönemki Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin burada Kozinoğlu'nu da, Hakan Fidan'ı da ve diğer isimleri de Sayın Cumhurbaşkanı'nı da hedefe koyduğunu, ki sonra biz neyi gördük? 2012 MİT krizi, ardından Gezi olayları 17-25 yaşandı. Dolayısıyla bunların birbirinden bağımsız işler olduğunu düşünmek ki o dönemde dershane krizi adı altında özellikle hükümetin dershanelere yönelik hamlesi çok gündem halindeydi. O açıdan baktığımızda ben birbiriyle bağlantı olduğunu düşünüyorum. Şimdi Amerikalı bir üst düzey askeri kurtardığından bahsetmiştim. O asker sonrasında tabii ki dostluk hukukları oluşuyor Kaşif Kozinoğlu'yla. İfadesi için Türkiye'ye gelmek üzereyken kendisine ulaşıp, kişisel dostluğu da var, gitme Türkiye'ye, ifade verme, seni öldürecekler şeklinde bir bilgi aktarıyor. Buna rağmen Kozinoğlu gelip ülkede ifadesini veriyor. Hatta şu özgüvenle veriyor.
1: Geldikten sonra tutuklandı zaten.
0: İfadeyi verdikten sonra kendisini dışarıda bekleyen arkadaşına İstanbul'a gelmişken bir balıkta yeriz diyor. Yani bu beklenti ve bu psikoloji içerisinde aslına bakarsanız. Şimdi o açıdan değerlendirdiğimizde bu olaylar birbiriyle çok bağımsız değil. Ben bu işin arkasından sadece FETÖ değil, FETÖ ile beraber CIA ve o dönemin Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin de çıkma ihtimalini güçlü görüyorum.
1: Peki.
0: Bu kısma geldiğimizde çok kısa bir şey söyleyeyim.
1: Kısacık lütfen.
0: Ondan sonra detay aktarayım o zaman. Kurtlar Vadisi dizisi ve Kurtlar Vadisi Pusu dizisini birbirinden ayıran temel bir nokta var. İlk 97 bölüm Osman Sınav'ın yapımcılığında Sinegraf şirketi altında yapılıyor. Ve ilk 97 bölümde daha çok olmuş olayların canlandırıldığını görüyoruz. Yani geçmişte yaşanmış olayların farklı bir versiyonla ve kurguyla karşımıza çıktığını görüyoruz. Ama Kurtlar Vadisi'ne Pusu isminin eklenmesi, hani ben o dizinin

0: içeriğiyle o pusu ifadesini çok bağdaştıramadığım için ona bir soru işareti atıyorum. Ama Kurtlar Vadisi pusuda biz neyi görüyoruz? Sonradan yaşanan gerçek olayların önceden dizide gerçekleştiğini görüyoruz. Buna dair başka örnekler de var. Onu da birazdan detaylı bir şekilde açarız.
1: Peki, sen ne diyorsun Aytunç bu olanlara? Yani hem bu iddialara hem de senaristlere.

0: Irak'ın işgaline karşı çıkan ve Türkiye'deki bir avuç komprodorun,
1: Filistin'e destek olan,
0: bir avuç komprodorun ve iş dünyası adı altında Türkiye'yi ele geçiren ve milli servetin büyük bir bölümüne el koymuş komprodorun ele geçirilmesi ve yok edilmesini hedef alan bir anlayışla hazırlanmış. Hı hı. Şimdi 2003'te başlıyor dizi Kurtlar Vadisi olarak. O dönem bu diziyi işte Ömer Lütfü Meteler'in başlangıcında olduğu, daha sonra Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener'in olduğu, konsept danışmanının Soner Yalçın olduğu, zaten Aslan Akbey karakteri öldürüldüğünde Bay Pipo kitabı zaten yanında duruyor. Soner Yalçın'ın kitabı. Şimdi oradan ve o süreçte neler yaşanıyor bu ülkede? Şimdi bugün biraz önce Can da söyledi ama daha da açarsak Kozinoğlu'nun ölümünü soruşturan veya Kozinoğlu, ah Kozinoğlu nasıl öldürüldün diyenlerin büyük bir bölümü bugün hain ilan etmişti Kozinoğlu'nu. O dönem Ergenekoncuydu, ulusalcıydı.
2: Doğru.
0: Şimdi geriye dönüp
2: aslında
0: baktığım zaman
2: olmuştu.
0: Şimdi Taraf Gazetesi FETÖ'nün karargahı, zamandan daha da tehlikeli bir gazeteydi. Taraf Gazetesi'nde ciddi bir şekilde uzun uzun yazılar ve analizler yapılıyordu. Şimdi o yazıları yazanlar bugün işte kahraman bir şekilde çıkıyorlar, anlatmaya çalışıyorlar. Ben şunu biliyordum, ben şunu şey yapıyordum diye. Yok öyle bir şey. FETÖ artıklarıyla olacak bir şey değil bu. Çünkü bir ideolojik bir kavga var. 18 Eylül 2005'te Fethullah Gülen Aktüel Dergisi'ne röportaj verdi. Ulusalcı dalgayı aşacağız dedi. Dizinin sonlanma sürecidir o. Bakın bunların hiçbirini unutmayalım. Burada bir ideolojik bir kavga var. Ve 2007'den sonra başlayan süreçte Ümraniye'deki el bombaları, hı hı, ve arkasından başlayan bir süreci biz izliyoruz. Ha ben ya senaristlerin Fethullahçı mı değil mi olmadığını söylüyorlar zaten. Kadiri tarikatından bunlar. Aile olarak da Fethullah'la ilişkileri yok. Ama o dönemin ikliminde, o dönemin süreçlerinde ya sindirildiler ya korktular ama bildiklerini anlatmadıklarını ben düşünüyorum şu anda senaristlerin. Yani daha detaylı bir soruşturma yapıldığında. Çünkü 10 Kasım'da ölüm emri verilen bir kişinin, Kazım Kaşifoğlu'nun 13 Kasım'da hayatını kaybetmesi gerçek hayatta, bu hayatın olağan akışına aykırı
2: yani
0: bir süreç.
2: Yani dizide ölüm emri verilen demek istiyorsun. Dizide, 10 Kasım'da dizide böyle bir şey var. Ardından sonra 8'inde de dizide de öldürülüyor.
0: Şimdi o yüzden ve artı ilk 97 bölümün baktığımız zaman mesela diziyi seyredenler bilir veya hatırlatmak bağında Ali Can'dan karakteri Kosova'dan geliyor. Kosova'da görevli bir MİT görevlisi, bir bürokrat, aslında subay baktığımızda. Kaşif Kozinoğlu o dönem Bosna'da. Bosna'da mücadele vermiş. Daha sonra işte başka yerlere gitmiş, Orta Asya falan. Yani Ali Can'dan aslında Kaşif Kozinoğlu'nun bir silüeti. Çünkü çok Ali Can'dan var Türkiye'de. Böyle bir gerçeklik var.
2: Yani, bu arada Raci Şaşmaz ifadesinde Osman Sınav'la ilgili de diyor ki bazen senaryoya müdahale etmek istedi ama ben uygun görmedim. Daha sonra da hani tehdit edildiğini söyleyerek, kendisini ve ailesini tehdit edildiğini söyleyerek, evet, diziyi tamamen yani bana devretti. Bir iddia yaşamıyor tabii ki bu ama.
0: Evet, Osman Sınav yaşamıyor. O da sırr olarak gidecek demişti, evet, ama sonuçta.
3: Kendisinin evet öyle bir ifadesi
0: evet,
3: var. Yani
0: tehdit edilmiştir.
3: Benimle mezara gidecek. Bununla ilgili hiçbir şey söylemedim şeklinde bir ifadesi
1: bir,
3: var.
1: Evet. Bir ayrıntıyı vermek
0: şimdi,
1: lazım.
0: Şimdi çok özür dilerim. 18 Ekim 2005'te Fethullah Gülen Aktüel'e röportaj verdikten sonra 22 gün sonra 9 Kasım 2005'te Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ilk kumpas kuruldu. Yaşar Büyükanıt üzerinden Şemdinli'de. Bakın bunların hepsi kronolojik olarak unutulmaması gereken ve bugün Kaşif Kozinoğlu sürecinin başlaması aslında zincirin bir parçası. Yani bu dosyanın içinden dosyalar çıkacaktır. Şimdi o dönemin istihbarat şube müdürü Ali Fuat Yılmazer'in buradaki rolü. Ekrem Dumanlı ölümünden sonra, Ekrem Dumanlı Zaman Gazetesi'nin o dönemki evet, yerel yayın yönetmeni, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünden 12-13 gün sonra Zaman Gazetesi'ndeki köşesinde çok zorlamayın Kaşif Kozinoğlu'ndan kahraman çıkaramazsınız diye bir yazı yazdı. Yazı yazdı. Ve iddialara göre Ekrem Duman

0: alanında bu süreçte bir rolü olduğu konuşuluyor. Yani biz bu olayı buradan işte kriminal anlamda şurada şu oldu burada. Ya doğal öldü. Kaşif Kozinoğlu'nun doğal öldüğü ortaya çıktı. Bu şunu değiştirmeyecek.
1: Kumpası değiştirmeyecek.
0: Kumpası değiştirmeyecek. Türkiye'de işte Mustafa Balbay 5 yıl yattı.
2: Doğru. Yani
0: işte Doğu Perinçek 6 yıl yattı.
2: Ne bileyim
0: bizim rahmetli Hikmet Çiçekler vesaire birçok arkadaşımız dostumuz bir yattılar. Yani bu bir gerçeklik. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dibine dinamit konuldu. Ergenekon, Balyoz vesaire.
2: Tabii.
0: Şimdi ve artı biraz önce Berat'ın da vurguladığı 87 gün sonra Kozinoğlu'nun ölümünden 87 gün sonra Hakan Fidan'ın hedef alınması. Ya bu bir operasyonun çok ciddi bir şekilde nasıl büyük olduğunu gösteriyor bize. Ve burada herkes yüzleşmeye açık olmalı. Hatalarıyla, sevaplarıyla.
2: Kozinoğlu öldürüldüyse öldürülmesiyle yani ne sağlanmış oldu? Yani sadece bir sonraki bakın, adımı varsa bunun.
0: Ölmeden sonra notlarını biliyoruz az çok yansıdığı, aydınlık bunu kitap haline getirdiği. Mustafa Balbay'da notları var, Hasan Atilla orada işte var. Şimdi 10 gün sonra ifadeye çıkacak bir isimden bahsediyoruz. Savunma yapacak. Bakın unutmayın. Bu bir zincirin halkası. Oda TV davasını buradan başlattılar. Koz diye bir virüsle oraya dosya yüklendi. Kozinoğlu. Hı hı. Ve orada birbirlerini tanımayan Soner Yalçın, Barış Terkoğlu, Kozinoğlu bir ilişki kuruldu. Bunlar buraya dedi, Oda TV'ye bilgi sızdırıyordu bu dedi. Kozinoğlu için.
2: Evet.
0: MİT o zaman yazı yazdı. Yok böyle bir bilgiye ulaşması mümkün değil, onun alanı orası değil diye. Ama bunların hepsi perde, hasır altı edilmişti. Ama
3: Aytun Çerkin bir ek yapabilir miyim? Aslında niye öldürmüş olabilir 10 gün sonra ifade verecek olan Kozinoğlu'nu? Kozinoğlu'nun en önemli ihtisaslarından bir tanesi Orta Asya. Dolayısıyla 93 yılında özellikle Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti ve Birliği'nin dağılmasından sonra Türkiye Cumhuriyetlerin kurulmasında aktif olarak yer aldı. Avucunun içi gibi biliyor. İfadesinde iddia o ki Orta Asya'daki FETÖ yapılanmasını nokta nokta açıklayacağı da.
0: Ben sadece Orta Asya olarak düşünmüyorum.
3: Ama isim orada evet. Onun
0: evet, Orta Asya, oradaki Fethullahçı yapılanma, Amerika ile işbirliği ama daha ileride Türkiye içindeki, ya şimdi Kozinoğlu dediğimiz kişi öyle sadece Asya'yı bilmekle meşhur bir MİT'çiden bahsetmiyoruz. Tabii. Bu ülkenin işini de bilen, bu ülkenin içinde yaşananları da bilen, işte bugün aydınlığın manşeti oldu, Mehmet Eymür'ün ceza verdiği bir takım dosyalar çıkıyor, 94-95'ler. Yani bu süreçleri adım adım takip ettiğimizde Kozinoğlu ismi üzerinde simgeleşen bir süreç var. Milli İstihbarat Teşkilatı'na giremeyen bir örgütten bahsediyoruz. Fethullahçılar demeyelim buna. CIA'den bahsediyoruz.
3: Tabii.
0: Esas olarak Fethullahçı falan bir şey. İnsanlar da şu anda hani gına geldi. FETÖ, her şeyi FETÖ'ye mi bağlıyorsunuz? Her şey FETÖ. Tamam, FETÖ değil. CIA diyelim. Ve CIA'nin girmeye çalıştığı bir Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan bahsediyoruz.
3: CIA, onu öldürmeye çalışan...
2: Kim? Yani Hasan hani, Atilla Uğur demiş ki eğer konuşabilseydi, anlatabilseydi bu açıklamalarıyla belki de 15 Temmuz darbe girişimini bile... önlenebilirdi diye
0: bilemiyoruz ama şuna
2: olmuş.
0: Darbe indirecekti. Ergenekon davalarına, Balyoz davalarına, yani bu davaların hepsinin nasıl kurgulandığına dair
2: gerçi
0: bence fikri vardı.
2: Gerçi bu başkaları tarafından da dile getirildi o dönemde. Dediğin gibi ne kadar duyuldu? O da ayrı bir konu. Burada tamamlarsan evet. Hemen Mehmet Beyer'den Terkan Bey'e geleceğim.
0: Biraz önce ben yayına gelmeden önce Burak Bekiroğlu ile konuştum. Biraz önce canım bahsettiği avukat. O da Ergenekon davasında Cumhuriyet Gazetesi'ne molotof atanların müdafiiydi, avukatıydı. Orada da ilginç bir şey var. Şöyle onu da ben aktarayım ki onu da hani mesela senaristlere sorulabilir o da daha sonraki süreçte.
2: Daha sonra dediğine göre daha sonra tekrar ifadeleri
0: çünkü belgeler ve dokümanlar çıkıyor.
2: Sence?
0: Hayır, belgeler ve dokümanlar çıkıyor. Evet. Çünkü bakın Kurtlar Vadisi dizisi şu anda Pusu özellikle Pusu bölümü 2007'den 2016'ya kadar olan süreçteki 300 bölüm Türk Devleti tarafından didik didik ediliyor. Şu anda inceleniyor bütün dizide kim ne yapıyor.
2: Belki de başka ayrıntılar da çıkar.
0: Şimdi bakın,
2: zaten FG plakası var, bakın, işte Erdoğan mezar taşı var, işte az önce konuştuğumuz.
3: Bu arada mezar taşı dedi ya Raciş Aşkın, mezar taşı gerçekte de olabilir dedi. Hı hı. Öyle bir mezar taşı yok. gerçekte sonrasında gidip çekim yapıldığında
2: orada
3: o mezar taşının o prodüksiyon tarafından getirildiği.
0: Senaristler onu bilmeyebilir. Hani ama senaristler bilmeyebilir yapınca, ama oradaki değil. İçindeki kadrolar kimdir orada ana oraya koyan?
3: Sahibi, yapımcısı evet. ve senaristi aslında. Evet. Yani o dizinin pusu kısmının yapımcısı
0: şimdi
3: ve senaristi.
0: Burak Bekiroğlu'nun o evet. müdafiliğini yaptığı Cumhuriyet Gazetesi'ne molotof atan şahıslarla ilgili. Bakın 27 Mart 2008'de dizide İskender Büyük isimli karakter Veli Küçük'ü temsil ediyor orada.
3: Evet.
0: İstanbul yanacak diyor. Talimat veriyor dizide. Ve o gün molotoflamaya başlıyorlar her yeri gençler. 29'unda Cumhuriyet Gazetesi'ne molotof atılıyor. Evet. Ve diyorlar ki ifadeyi verenler, sonrasında ifade alınırken ekleme yaptırılanlar, bize talimatı Veli Küçük verdi. Bu da mı tesadüf?
2: Bu da mı tesadüf? Hemen Mehmet Bey'e de sorayım. Siz ne diyorsunuz bu tesadüflere?
1: Şimdi önce şunu söyleyelim. Tabii Ömer Lütfü Mete ile başladı Kurtlar Vadisi. Sonrasında içinde şiddet, çok şiddet yer alıyor gerekçesiyle sonrasında vazgeçiyor Ömer Lütfü Mete. Akabinde de vefat ediyor. Allah rahmet eylesin.
2: Evet.
1: Daha sonraki süreçlere baktığımız zaman yine de yani Türk milletinin böyle yüreğine dokunacak kahramanlıkları andıran ve herkesin gerçekten işini gücünü bırakıp o televizyon ekranlarına kilitlenen bir dizi film olduğunu herkes kabul ediyor.
2: Hı
1: hı. Bunu tabii ki kademe kademe görmek lazım. Bir müddet sonra işte bu şu an gördüğümüz ekranlarda izlediğimiz sahnelerin nasıl gerçekleştiği yönünde ben de bugün birkaç o dönem itibarıyla yakınlık gösteren ya yakın duran isimlerle görüştüm. Şaşmazların kesinlikle FETÖ ile bir bağlantıları olma ihtimalini sıfır olarak değerlendirdiler. Ama şunu da ifade ettiler. Yani dönemin Genelkurmay Başkanı'nı tutuklayan, kuvvet komutanlarını tutuklayan, hatta ve hatta Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başkanını dahi sorguya çekmek isteyen bir yapının bizi ne yapar şeklinde bir, bu tabii ki bir yorum.
2: Yorum.
1: Yorum. Bu yorum ekleyerek.
2: Bizi ne yapar diyen kim?
1: Şaşmazlar. Yani şaşmazların yani bu senaryoyu.
2: Bize ne yapmaz ki yani?
1: Ne yapmaz
2: bunu yapan
1: ki,
2: bize ne yapmaz ki, deme, ki ne dediklerini. Yapmaz ki.
1: Evet cümleyi o şekilde kuralım. Böyle bir düşünceye kapılıp sonrasında diziye müdahale edilme ihtimalini ve ya da olasılığının olabileceği üzerinde durulduğunu ifade ettiler bana.
2: Peki,
3: ama Mehmet abi bugün... o dönemde MİT baskını olmadı. 7 Şubat 2012'de olan şey. Hayır, bu Kozinoğlu çok daha önce yani silahiyet etme varsa hayır. FETÖ'de çok daha önce vardır.
1: Şimdi
3: hani o olaydan öncedir.
1: Hani bahsediliyor ya MİT içindeki anlaşmazlık, çatışma filan.
2: Evet.
1: Mesela o dönem itibariyle ben duyuyordum yani MİT'in içinde işte aydınlıkçılar yani gruplar varmış. İşte aydınlıkçı grup, işte bir takım başka bir tanımlamalar da yapılıyordu. Bunlar arasında da bir anlaşmazlık olduğu yönünde de bir takım iddialar vardı. Şimdi bunun üzerinden tabii ki yaşanan bu cezaevinde yaşanan işte ölüm olayı, MİT'in içinde önemli bir görevde bulunan bir kişinin sonrasında acaba neler olabileceği, bu örgütten ilgili yani şimdi artık terör örgütüdür onun için örgüt diyorum. Bu örgütten ilgili bir takım bilgilerin, belgelerin ya da önünü kesmek için daha o zamanlar darbe olmamıştı. Dolayısıyla bu hazırlık içinde olan yapının bu kadar kamuoyunun 7'den 70'e bütün herkesin dikkatle takip ettiği bir filmin resmen içine insanlar içine girip yaşıyor bunu. Yani filmi birebir yaşayan bir durumdaydık. Yani bunu kabul edelim. Böyle bir yapıda FETÖ'nün o filmin içine de girebileceği ihtimali yüksek görülüyor. Dolayısıyla burada yaşanan, yani bu sahnede yaşanan önceden bilme, yani nereden biliyordun bunun öleceğini şeklindeki iddiaların doğru olabilme ihtimalinin yüksek görülüyor. Şunun da altını çizmek lazım. Bu filmin sahipleri, yani Şaşmaz kardeşler gerçekte buna destek oldular mı sorusunun cevabını ben açıkçası oldular diyemem. Hani böyle bir şeyi...
2: hiçbirimiz bilmiyoruz şu anda elbette. Bu soruşturma böyle, bunun belki
1: böyle
2: izini
1: bir
2: sürecek
1: şey,
2: ve
1: haksızlık etmiş oluruz.
2: Olacak.
1: Çünkü yapı itibarıyla, görüş itibarıyla, düşünce itibarıyla hiçbir şekilde FETÖ ile yan yana getirilebilecek bir duruşları olmadı. Hani bunu yakinen tanıyanlar da, bilenler de, yaşantıları da, geçmiş dönem itibariyle aile içindeki siyasi görüşleri de bunu gösteriyor. Ama geldiğimiz noktada Ekrem Dumanlı'nın, FETÖ'cü Ekrem Dumanlı'nın firari şu an zaten, Ekrem Dumanlı'nın bu senaryoya müdahil olması, yani senaryoya birebir müdahil olmuş. Şimdi böyle bir bilgi varken bu filme FETÖ'nün dahil olmadığını, bir şekilde müdahale etmediğini, sızmadığını veya her yere sızan FETÖ'nün
2: buraya sızmamış
1: buraya
2: olabileceğini
1: sızmamış, olmaması imkansız görülüyor. Çünkü her yere sızmış. Yani adeta devleti ele geçiren bir yapının her türlü kontrolü elinde tutan, her şeye müdahale eden ve her şeyi önceden bilen bir yapının buraya da sızmaması imkansız gibi duruyor. Bir örnek vereceğim.
2: Kısacık ne olur artık yavaş yavaş bu bloğu da toparlamak istiyorum Mehmet Bey.
1: Bir örnek vereceğim. DGM vardı Beşiktaş'ta o zamanlar.
2: Evet tabii.
1: DGM'de bizim şimdi büyüklerimizden biri gözaltına alındı. Orada ifade verecek. Benim de avukatlığımı yapan bir kardeşimiz avukatlığını üstlendi. İçeride DGM'nin içerisinde savcılığa ifade verecekler. Ama salonda bekliyorlar. Bakın birebir tanık olduğum bir olayı anlatıyorum. Orada hemen bir yanında bir üniversite var biliyorsunuz. Evet. Ben de üniversitenin genel sekreteriyle birlikte.
2: Bu arada görüntüler de az önce Kozinoğlu'nun girdiği burası işte bu görüntüler.
1: Evet.
2: Hatta oradaki gazetecilerde görünen Selahattin.
1: Şimdi ben de hemen yanı başında üniversitenin
4: üniversite zaten.
1: Var.
4: Burası üniversite tabii. Zaten.
1: Üniversite var. Üniversitenin genel sekreteriyle birlikte oturuyoruz. Süreci takip ediyorum ben de. Yargılama sürecini takip ediyorum. Avukattan görüşüyoruz devamlı. Telefonlaşıyoruz. Ne durumdasınız? Bekliyoruz abi diyor. Bekliyoruz. Evet. Koridorda bekliyorlar. O zamanki Samanyolu televizyonunda altyazı geçiyor. Kişiler tutuklandı diye. İfade daha henüz ifade vermeyen kişi
2: evet,
1: koridorda avukatıyla birlikte bekleyen kişi televizyonda tutuklandı diye haber veriliyor. Ben arıyorum diyorum ki ya kardeşim bu tutuklandı televizyonlar bu şekilde veriyor. Abi diyor daha ifade vermedik diyor şu an diyor koridorda bekliyoruz diyor.
2: Ben orada muhabir olarak onun önünde çok yayınlayıp haber bekledim ama sadece belli kişilere belli bilgiler sızdırılırdı
1: ve,
2: önden.
1: Ve gece yarısı saat 2-3 gibi tutuklama çıkıyor. Hiç ifadesi alınmadan tutuklanıyor yalnız o dönem.
3: Evet.
1: Tabii ki bu FETÖ'cü savcılar,
3: Zekeriya Öz,
1: diğer FETÖ'cü özel yetkili savcılar vardı. Bunların kumpasıydı. Şimdi böyle bir dönemden geçtik. Ve bu dönemlerden geçerken bu tür olayların yaşanmaması sızmama ihtimalini ben açıkçası çok zayıf görüyorum.
2: Çok zayıf görüyorsunuz.
4: Bir cümle söyleyebilir miyim? Bu şeyle ilgili hani bu FETÖ'cü mü değil mi tartışmasında Şaşmaz kardeşlerle ilgili. Tabii ki biz kimseyi suçlamıyoruz. Sirayet etmiş olabilir dediğin doğru Mehmet abi. Ben de katılıyorum ona. Burada tutuklanan bir isim daha var. Biraz önce fotoğraf vardı. Gazeteci arkadaşımız Selahattin Günday. Şimdi Selahattin Günday o dönem Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin bir haber yayınladı.
2: İlk dedi ki, kez şüpheli.
4: Evet dedi ki avukatıyla görüştü Kozinoğlu'nun avukatıyla ve dedi ki avukatı bu ölüm şüpheli bir ölümdür, araştırması lazım dedi. Selahattin Günday da o dönem Doğan Haber Ajansı muhabiriydi.
2: Fotoğrafta da var şu anda karşısında. Evet, görüntüleyen kişi de değilmiş olan. Bu arada. Onu da not düşelim.
4: Evet, zaten görüntüleyen kişi olmadığını da şuradan anlıyoruz. Kozunoğlu içeriye girerken
2: orada duruyor.
4: Bir daha alırsak Selahattin Günday orada bekliyor.
2: Cihan Haber Ajansı görüntülemiş.
4: Kişi de değil. Cihan Haber Ajansı görüntülüyor. Cihan Haber Ajansı da FETÖ'nün yayın organı.
1: Yayın organı.
4: Şimdi mesele şu. Cihan Haber Ajansı görüntüledi ve bunu servis etti. O dönem bütün gazeteler ve televizyonlar Cihan Haber Ajansı'na abone olan TV'ler ve gazeteler kullandılar bunu. Onu kullananlar, bu görüntüleri kullananlar, ne yazık ki Selahattin orada duruyor. Görüntüleme de yapmıyor, orada duruyor gazeteci olarak. Kim geliyor, kim çıkıyor haber verecek. Selahattin'in bu ölüm şüphelidir diye yazdığı haberi ne kadar kullandı acaba? Şimdi bunun da araştırılması lazım. O dönem madem böyle bir algı operasyonu yapıldı, Selahattin Günday'ın yazdığı bu ölüm şüphelidir diye yazdığı ve abonelerine servis ettiği haber hangi gazeteler tarafından geniş geniş kullanıldı veya görüntülendi, TV'lerde konuşuldu, tartışma programlarında tartışıldı. Şimdi bunu da araştırmak lazım. Çünkü Selahattin Günday bugün ikinci kez örgüt kurma suçundan tutuklandı.
2: Çok, çok şaşırdım ben de. Çok da iyi bir gazeteci.
4: 2011 yılında, o 2011 yılında örgüt kurduğu iddiasıyla tutuklandı. Örgütün adı yok, ne zaman kurulduğu yok, örgüt üyeleri yok. Bilmiyoruz.
3: Detayların tamamına hakim değiliz ama.
4: Olabilir. Yani. Bence hakim değiliz ama şöyle bir şey var. Gazeteci arkadaşımız Selahattin Günday gazetecidir. Belgesiz, bilgisiz iş yapmaz. Çünkü ben yıllarca adliyede beraber çalıştım. Bu görüntüde de, işte şuradaki görüntüde de bakın.
2: Evet.
4: Selahattin Günday burada duruyor.
2: Evet.
4: Kaşif Kozunoğlu burada iniyor. Yani Selahattin Günday'ın Kaşif Kozunoğlu'nu görüntülemesi zaten mümkün değil. İşte kanıtı burada. Görüntüleyip yayması mümkün değil. Burada duruyor. O yüzden ki elindeki telefona bakın. Tuşlu telefon. Akıllı telefon bile değil. Yani hani bunu görüntüleyip fotoğrafını çekip anında servis etmesi de mümkün değil.
2: O yüzden yoktu, doğru.
4: Soruşturma aşamasında muhakkak bilgi belgeler çıkacaktır ama Selahattin'in yazdığı şüpheli ölüm haberini kimler yayınlamadı, kimler gündeme getirmedi onlar da araştırılsın.
2: Bu da takip edilsin diyorsun.
3: Serap
2: Peki.
3: Hanım bu bölümü kapatacaksak çok
2: evet,
3: kısa
2: ama
3: bir
2: Tarkan
3: iki bilgi
2: Bey
3: vereceğim.
2: Hiç konuşmadı. Sonunda Bey'den ilave sonra. Edersiniz. Serkan Bey'in de değerlendirmelerini alalım bir hukukçu olarak. Siz ne diyorsunuz ortaya çıkan bu tabloya?
5: Bence Serap Hanım bir terminolojiyi düzeltmek istiyorum ben.
2: Tabii.
5: Bir tanesi zaten genelde konuşuluyor ama bence tekrar etmek lazım.
2: Tamam.
5: Kurtlar Vadisi pusu şu anda soruşturuluyor. Yani
2: hani onu eklemeden Kurtlar Vadisi çünkü, demeyelim diyorsunuz.
5: Çünkü
2: yani.
5: Görünen o. Çünkü Kurtlar Vadisi biliyorsunuz 97 bölümü yapıldı ve bitti. Ondan sonra Kurtlar Vadisi pusu yapılmaya başlandı. Bu konuşulan bütün haberler, işte isim benzerlikleri, olan olaylar ya da tahmin edilenler, edilmeyenler her neyse... Hı hı. Kurtlar Vadisi pusuda geçenler olduğunun altını çizeyim. Şimdi zaten aslında Mehmet abi onu söyledi. Sayın Balbay da söyledi. Herkes de söylüyor ama masumiyet karinesini bir tarafa koyalım ama bir de şunu hatırlatalım. Bu senaristlerin hiçbiri şüpheli sıfatıyla gitmedi.
2: Hepsi bilgi sahibi
5: ve evet. Tanık diyoruz hani biz zaten biliyorsunuz yemin ettirildi ve o şekilde ifadeleri alındı. Yani sonuç olarak en azından şimdi bizim hukuken hani önümüzde bir şey var. Savcılar bunlara şüpheli demiyor. Tanık diyor. Ha bundan sonra şüpheli olur mu olmaz mı ayrı mesele. Ama bunların hepsine baktığınız zaman bu kadar tesadüf olur mu olmaz mı ifadeler geçiyor. Sayın Osman Sınav'ın hani çok şey oldu acaba neden bırakmak istemişti, neden olmamıştı hep böyle bir şüpheyle yaklaşılıyordu ama ben ifadeden bir cümle okuyacağım. Diyor ki Osman Sınav zaman zaman senaryo konusuyla ilgili fikir ve tavsiye vermek istedi. Ancak sakıncalı olduğunu düşündüğümden dolayı izin vermedim. Bu talebini kabul etmediğim için bana gelip tehdit aldığını, çocuklarının olduğunu ve bu işi bırakıp bana devretmek istediğini diziden ayrılışı da bu şekilde oldu diyor. Çünkü biz nasıl konuşuluyordu bu hani baktığınız zaman medyada? Ya Osman Sınav bir şey biliyordu ama hani sanki senaristlerle ilgili bir durum vardı da kendi aralarında bir çekişme mi oldu diye bir soru işareti vardı ama bu ifade doğrudur, yalandır, yanlıştır bilmem. Ama ifadeye baktığınız zaman ifadeden de şu anlaşılıyor. En azından hani bu senaristlerin vermiş olduğu ifadede sanki Osman Sınav başka bir şekilde bir problemi var. senaristlere bunu söylemeye çalışıyor ama kabul edilmediği için de onlara dert yanıyor gibi bir havası var. Bu ifadeden o çıkıyor. Şimdi bunları üst üste koyduğumuz zaman şu bir net. Ya bu şüpheli ölüm mü? Hani bana sorun hukuken. Ya bakın şüpheli ölüm tanımını ne derseniz, derslerde biz bunu konuşuyor olsak hukuk fakültelerinde şüpheli ölüm bu dersiniz. Ama adı üstünde şüpheli ölüm. Kim öldürdü, nasıl öldürdü, organize var mı, yok mu? Şimdi FETÖ'nün olduğunu hepimiz konuşuyoruz değil mi?
2: Evet.
5: Ama tutuklananlara baktığınız zaman yani o işte görevli gardiyanlar, birisi firari FETÖ'cü zaten. Ya bu iş bu kadar organize edilebilecek bir işse kimse kusura bakmasın. Sadece gardiyanlarla beraber olabilecek bir iş değil bu. Bu kadar
2: arkasında kim var?
5: Ne kimler var? Eğer diziye bir şekilde sirayet edildiyse bilerek veya bilmeyerek buna bakılıyor. Ama şunu da söyleyelim. Bazen de kızıyorum tabii ben buna ama ya Kaşif Kozinoğlu o dönem işte öldürülmüş. Yıl kaç? 2026. Hani
2: 15
5: yıl geçmiş. Hani ben bu kadar tartışıldığını en azından hani ya bu şüpheli ölümdü. Ya bunun üzerine gitmek lazım diyen ne bir tartışma gördüm ne bir konuşma gördüm. Akın Gürlek sağ olsun faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığını kurduğu için biz bu dosyayı görüyoruz. Ve şunun da altını çiziyorum tekrar. Bunu hatırlatmakta hiçbir yani defalarca da hatırlatmak gerekir diye düşünüyorum. Faili suçları araştırma daire başkanlığı faili meçhul suçları araştırıyor adı üstünde. Hı hı. Ama her araştığı dosyayı biz soruşturma olarak görmüyoruz. Hangi dosyaları soruşturma olarak görüyoruz? Zaten delile ulaştıkları, şüphelendikleri ve bunları delillendirdikleri dosyayı görüyoruz. Bunu niçin söyledim? Bizim bu dosyada belki bilmediğimiz başka şeyler var. Henüz biz bunu bilmiyoruz. Evet. İfadeler var. Bunları göreceğiz. Şüpheli ölüm olduğu konusu net. Ama bu konuda kimseyi de dediğim gibi senaristlerin hepsi zaten ben söylemiyorum savcılık söylüyor. Diyor ki tanık geldiniz tanık olarak biz ifade alıyoruz.
1: Kurtar Vadisi'nde pusuda bunun gösterildiğini ilk söyleyen kim?
2: Yani i̇lk bu... olarak mı? Kim mi dile getirdi?
4: Aytunç Erkin getirmiş sanki TV100'de. Kim?
2: Evet, sen ne oldu Aytunç? Ki?
0: Ha, ben getirdim.
1: Hayır bu olayı ortaya çıkaran Aytunç.
4: Evet evet.
2: Ama ilk ne zaman?
4: İşte geçen hafta yazdı.
0: Kozinoğlu soruşturması başladı.
2: Soruşturmanın üzerine bunu.
0: Habertürk yayınında ben öğlen bağlanmıştım. Orada söylemiştim. Akşam da TV100'de programda. Sonra bir gün sonra da nefeste yazdık.
1: Aytunç keşfetti bu olayı. Bu diyor Kurtlar Vadisi'nde diyor bu senaryoda Kaşif Kozinoğlu öldürüldü dedi. Bu konuda da Aytunç'un başarısını
4: ya soruşturmaya katkı haber yapmış oldu.
5: Ben bir cümle bitireyim hemen. Ben bu soruşturmanın delillendirildiği ölçüde ileri gidilebileceğini, derinleştirilebileceğini düşünüyorum. Ha Kurtlar Vadisi pusu bu işin ne kadar hani senaristleri nedir ne değildir onu ben bilmem. Savcının işi zaten. Ama sordukları sorulara baktığınız zaman zaten verilen cevaplar çok net. Bunları artık savcının delillendirmesi gerekir başka bir işleme geçebilmesi için. Soruyorlar işte dahil olan var mı? Yok. Siz mi yazdınız? Evet. Benzer olabilir. Ama ne kadar doğrudur? Savcı bunları ne kadar delillendirir? Kafasındaki örgü nedir? Neden şüpheleniyordur? Onları delillendirme olmadan bizim herhangi bir hukuken en azından bunları söyleyebilmek
2: doğru.
5: Çok zor.
2: Ve dediğiniz gibi belki de başka bir bilgiler, bulgular var. Belki onları daha sonra öğreneceğiz. Onlar üzerine biz bunu artık duyuyoruz bu aşamada.
3: Şu an eldeki veriler üzerinden
2: konuşuyoruz. Bir ilave yapacağım
3: dediniz
2: ama kısaca önemli. Ne olur noktalayacağım çünkü bu başlığı.
3: Bu konuda biz eriştiğimiz bilgiler üzerinden bir takım yorumlar yapıyoruz. Tabii. Ama savcılığın elinde daha kapsamlı bilgiler olduğunu değerlendiriyorum. Aldığım bilgiler de o yönde. Dolayısıyla meseleyi bir o yönden bakmak lazım. İki, Osman Sınav'ın az önce Tarkan Erdal'ın da ifade etmesi iyi oldu. Tam o konuyu ifade edecektim ben de. Osman Sınav'ın tehditler alması nedeniyle ya da senaryosuna müdahale edemediği için bırakmak zorunda kaldığının hayatın olağan akışında normal görmüyorum. Çünkü Osman Sınav Kurtlar Vadisi dizisinin patronu, yapımcısı yani parayı veren kişi. Dolayısıyla patronun bir senaristine müdahale edememesini ben çok normal karşılamam. Ayrıca bakın Kurtlar Vadisi...
2: Senariste müdahale pusu, eder mi patron?
3: Pusu, pusu eder tabii ki.
4: Öyle mi? Pusu Pana'da değil mi?
3: Pusu geçince Pana oluyor. Pana filmde Raci Şaşmaz ve dönemin o dönem beraber hareket ettiği Necati Şaşmaz'ın. Osman Sınav oradan devreden çıkıyor. Osman Sınav sinemacı, yapımcı ve Kurtlar Vadisi'nin insanları ekranlara kitlediğinden bahsediyoruz. 97. bölümün reytingini söyleyeceğim şimdi. Türk televizyon tarihinin en büyük reytinglerinden bir tanesi. 23-60.
2: Rating. Yani, tabii bu rating için izleyicileriz biliyoruz ama yani çok
3: açıklayacağım
2: çok
3: şimdi onu da açıklayacağım. Şehri de anlatacağım.
2: Tabii tabii.
3: Türkiye'de yer alan bütün televizyonların kapalı ve açık dahil 23.60'ı Kurtlar Vadisi.
2: 4'te 1'i yani.
3: Final bölümünü tabii. Yani daha doğrusu 97. bölümü izlemiş. Şehre baktığımızda televizyonu açık tüm ekranlardan %46.47'si. Yani 100 televizyonun 46'sı Kurtlar Vadisi'nin 97. bölümünü izlemiş yani demek. Dolayısıyla bu kadar dizi. Yüksek bir etki ve tesir gücüne sahip bir yayının, bir dizinin içerisine FETÖ'nün dahil olmadığı, bakın Pusu ismine bir soru işareti atmıştım. Hı hı. Konunun içeriğiyle çok anlamlı gelmiyor. Pusu nedir? Gizli bir şekilde birisine tuzak kurmaktır.
2: Tabii.
3: Dolayısıyla bu tuzak anlamını ne için koydular buna bir bakmak lazım. İsimlere FETÖ terör örgütünün önem verdiğini nereden biliyoruz? İlk yayın organının ismi Sızıntı. Ve Sızıntı da aslında bir talimat gibi devletin içerisinde 40 yıl boyunca sızdıklarını da karşımıza çıkartan bir evet. nokta. Dolayısıyla FETÖ gibi terör örgütlerinin ezoterik bir yapılanma olduğunu, Zaman Gazetesi'nin reklamının Bebek Gülme finaliyle biten reklam filminin 9 ay 15 gün sonrasında da 15 Temmuz darbe girişimini yaşadığımızı da unutmamak lazım.
2: Buyurun geçin isterseniz. Mustafa Bey artık başka bir başlığa geçeceğim ama konuştuklarımız üzerine ilk sizle başladık. Eklemek istedikleriniz var mı öncelikle? Yani final olarak buyurun.
6: Şimdi çok kısa ben de konuyu değiştireceksiniz diye zorlamadım. Şöyle yine Kozinoğlu'nun hani Ekrem Dumanlı'nın yazdığı ondan kahraman çıkmaz sözüyle tam ters gerçekten. Hani hem kurum içinde genel olarak da bu etrafımızdaki coğrafyada ağırlığından çok kısa iki örnek vermek istiyorum. Yine mektupta tabii, dile getirmiştim. O dönem belki şimdi değişmiştir bilmiyorum. O dönem Arnavutluk'taki bir Tugay'ın adı Kaşif Kozinoğlu Tugay'ıymış. Yani onun o kişileri, o askerleri evet. eğitmesinden sonra Arnavutluk'ta Tugay'a Kaşif Kozinoğlu Tugay'ı adını vermişler. Yine kendisinin yine mektupta anlatımından 5 Türk askerin Afganistan'da Türk böyle hiçbir pazarlık yapmadan çoğunlukla fidye istermiş Taliban ama hepsini bir şekilde operasyonla kurtarmış. Yani böyle bir hani gerçekten hani böyle kahraman yaratmak anlamında söylemiyorum. Kendi ifadesiyle de vurgulanan bir de o dönemlerin davaları anlamında Serap Hanım şimdi Ali Tatar'ı anımsayacaksınız. Yine aynı tabii, olaylar Ali kapsamındaydı Ali Tatar'ın öldürülmesi. Ali Tatar'ın görevi Deniz Kuvvet'te, Deniz Harp Okulu'nda Harp Okulu kurmay sınavlarının sorularının hazırlanmasını sağlayan bölümdü. Çok katıymış. Yani hiç kimseyi sokmamış oraya. Şimdi Ali Tatar'ı hani Deniz Kuvvetleri'nin öğrencileri tutuklandı sonra... ve bir şekilde bizim davayla birleştirdiler. Ali Tatar intihar etti biliyorsunuz.
2: Evet, ne yazık
6: kamuoyu
2: ki.
6: Çok iyi biliyor onu ama
2: tabii.
6: O gençler bizim davayla birleşince duruşma salonuna sordum. Sizi neyle suçladılar? İddianamede düşünün. O dönem hazırlanan iddianamenin sadece ana unsurlarını söylüyorum. Deniz kuvvetlerinin bilgilerini casusluk yöntemiyle çalmak, onları yabancılara satmak, elde edilen parayla uyuşturucu almak, o uyuşturucuyla alem yapmak, Deniz Harp Okulu'nun kız öğrencileriyle alem yapmak tabii. ve komutanlarının suikast düzenlemek. Şimdi bunu söylediklerinde ben hakikaten de ona kaldım. Bana dediler ki abi sen neden yargılanıyorsun? Dedim ki çok şükür sadece teröristim dedim.
2: Tabii canım yani korkunç iddialar, hani korkunç insanların evet, hayatını alt üst eden işte böyle birçok etkisi evet, oldu insanları.
6: Bir Ali Tatar biliyorsunuz Ali Tatar işte onların bu gençlerin komutanı olarak yargılanıyordu. Bir ay tutuklu kalıyor sonra serbest bırakıyorlar. Kardeşi işte Ahmet Tatar onunla da konuşmuştum ben. Ali Tatar çıkıyor serbest kalıyor bir ay tutukluktan sonra. Aynı gece kaldığı lojmana komutan nöbetçi subay geliyor. Diyor ki nöbetçi subay yeniden tutuklanmanıza karar verildi deniyor. Ali Tatar ben bunu kaldıramam diyor. Ben oraya dönmem diyor. Hemen aile Ali Tatar'ın kardeşi anlattı bunu, ondan dinledim. Yani Ali Tatar'ın belli tabancasını saklıyor. Bu diyor kendine bir şey yapar. Herkes önlem alıyor. Ertesi sabah 8.30'da onu cezaevine götürmek üzere geliyorlar. Aralık ayı 2009.

0: Herkes herkesle birlikte aşağı iniyor. Ya bir şey unuttum siz diyor, hani binin ben geliyorum diyor. Çıkıyor üst kata ve hoşça kalın diye bağırıp tabancayı beynine sıkıyor. Çünkü ben oraya mektubunu da anımsayacaktır. Merak edenler Ali Tatar'ın mektubu diye baksınlar. Ben oraya dönmem diyor. Ölümüm hiç değilse bu olayların anlatılmasına ışık tutsun diyor. Ölümüm bir işe yarasın diye bitiriyor. Yani o dönemin yargılamaları hakikaten ruhu anlamında çok çarpıcı örneklerden biriydi bu. Kaşif Koydunoğlu'nun da hani bir düşünün, herhalde bir istihbarat subayının en hani ağır suçlamalardan biri belge sızdırmak olabilir. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani hani o kişiye yönelik bu işin ağırlığını.
1: Evet.
0: Yani böyle bir davalar süreciydi. Hakikaten hani dileriz arkasındaki bu davaları kurgulayan yapı da ortaya çıkartılır.
1: Evet. Dileriz öyle olur. Siz de yani 5 yılınızı, ömrünüzün 1700'den fazla gününü orada geçirmiş ve daha sonra bütün suçlamalardan da beraat etmiş biri olarak aslında hiç yakınmadan çok naif bir şekilde anlatıyorsunuz. O süreci onu da söylemeden edemedim Mustafa Bey. 5 yıl kolay değil.
0: Yani ben yani kişiler değil benim intikam duygum. Yani hakikaten onlardan arıldığı gün ben o gün hani en azından ruhen daha huzurlu olacağım. Bu yapılardan arındığı gün.
1: Evet.
2: Ve o intihardan sonra bir şüpheliye zanlı diyerek, yani suçu sabitmiş gibi zanlı diyerek suikast zanlısı yarbayın intiharı diye manşet atan Taraf Gazetesi'nin o günkü köşe yazarı, FETÖ savunucusu bugün ortalıkta geziyor, tanığım tanığım diye sağa sola gidiyor, tweet atıyor. Yani artık bu tür pisliklerin, İsim vermiyorum, söyleyebilirim. Bu tür pisliklerin de temizlenmesi lazım Türk medyasından. Çünkü pislik.
1: Peki.
0: Can Özçelik, iyi hatırlattın. Serap Hanım, son cümlem. Zaman Gazetesi Ali Tatar'ın intiharını şu başlıkla duyurdu. Hesabı ödemeden nereye?
1: Ya hakikaten.
3: Ya canım, şeyler istifa ettikten sonra da karpuz kesecektik daha.
0: Başlık buydu. Hesabı ödemeden nereye? Da.
1: Korkunç hakikaten.
3: Ayrıca Ergene üstü Cumhuriyet, altı Ergenekon manşetleriyle çıktılar. Mustafa Kemal'le hesaplaşmanın en önemli şeyiydi. Sadece tabii Fethullahçılar değil. O dönemin liberalleri, o dönemin iktidar cenahı baktığın zaman, yani o dönemde bununla ilgili zaten yayınları herkes biliyor. Zaman Gazetesi yazıyordu. Ondan sonra işte ana akım medya Zaman Gazetesi üzerinden alıyordu. Taraf yazıyordu, ana akım medya alıyordu. Yürüyordu operasyonlar, o şekilde yürüyordu. Yani bunları unutmamak lazım. Diğer taraftan da şunu da ben eklemek istiyorum. Bu süreçte Enver Altaylı'nın Fethullah Gülen'e yolladığı mektuplar bence çok önemli. Yani bu soruşturma açıldıkça, derinleştirildikçe bazı isimlerin üzerine tekrar onların ifadelerine belki de başvurmak gerekecek. Çünkü Kaşif Koydunoğlu'nun çok tehlikeli biri olduğunu, Orta Asya'ya atandığını Hakan Fidan tarafından ve onun getirilmesinin okullara çok büyük darbe vuracağını, sekteye uğratacağını diyen...
4: MİT müsteşarı olabileceği.
3: MİT müsteşarı olabileceğini ve büyük bir tehlike olduğunu ve etkisizleştirilmesi gerektiğini, bak cümlesi bu, etkisizleştirilmesi gerektiğini söyleyen mektupları var. Fethullah Gülen'e, kendi bilgisayarından çıkan. Yani o yüzden Enver Altaylı da sonuçta MİT'in önemli isimlerinden biri ve CIA tarafından özellikle yetiştirilmiş bir Ruzi Nazar ekibinin en önemli ismidir. Yani bunları unutmamak lazım.
1: Doğru.
3: Ama bence esas nokta, biraz önce Ferhat'ın da programın başında dediği, bu Koydunoğlu'ndan MİT'e gidecekti, Hakan Fidan'a gidecekti iş, ondan sonra Erdoğan'a gidecekti. Ve Türkiye'de aslında 15 Şubat, 15 Temmuz'a gerek kalmayan bir dönüşüm sağlanacaktı.
5: Ki ardından 17-25 ile bu denendi, başarılı olamadı. Tabii burada şu önemli, Can'ın söylediği nokta, yani hakikaten herkesin geçmişte yaşananları iyi hatırlaması ve buna göre de bundan sonra hareket etmesini ben çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bütün bu konuştuğumuz meselelerin işte... Yine Faili Meçhul Daire Başkanlığı'nın araştırdığı Muhsin Yazıcıoğlu cinayetinin arkasındaki el, FETÖ, Kazım Koşifoğlu'nun, biz bile bak dizine...
1: Koydunoğlu. Çünkü diziyle olan ismini karıştırıyorsunuz değil mi?
2: Behçet Oktay mesela. Evet. Hala o da açılacaktır.
5: Bunun gibi birçok dosyanın önümüzdeki günlerde karşımıza çıkacağını biliyoruz bir taraftan. Biraz ama şunu da unutmayalım. Yani geçmişteki yapılan yorumlar üzerinden gittiğimizde şu yaşanan gelişmelerin en başlıca müsebbibi olan Amerika CIA destekli FETÖ'nün gerçekleştirdiği 15 Temmuz darbe girişimine de bu ülkede tiyatro dendi. Ve ona destekleyen bazı yorumlar da yapıldı. Dolayısıyla bizim bütün gelişmeleri çok büyük bir ciddiyetle ve geriye dönüp bir daha aynı şeyleri yaşamayacak şekilde değerlendirilmemiz bence çok kıymetli. Buna da dikkat etmek lazım.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum her birinize katkınız için. Böyle o günleri de hatırlayarak önemli değerlendirmeler oldu. Şimdi böyle bugün çok konuştuğumuz bir konu var. Ona da birer cümle yorumunuzu almadan geçmek istemiyorum. İç siyasetin başlıklarına geçmeden. Çünkü aslında yüksek enflasyon ve içinde en çok da işte konut, gıda, yani gıda başta, konut, ulaşım ya. Bunlar temel ihtiyaçlarda biz enflasyonu en çok hissediyoruz. Gıdada da uzun yıllardır kronikleşen bir şey var. Hep konuşulan tarladan tezgaha gelene kadar birçok aşamadan geçilmesi ve ne yazık ki 5 liralık bir ürünün, tarlada 5 lira olanın bazen markette 50 lira, bazen 100 lira olması. En son limon fiyatı üzerinden konuşmuştuk. Bugün bir operasyon yapıldı, soruşturma başlatıldı daha doğrusu ve bu süreç mercek altına alındı. Tedarikçi konumundaki 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. Vergi Denetim Kurulu'nun hazırladığı 2 rapor tarladan markete bir fiyat oyunu olduğunu gösteriyor. Bu 41 gözaltı ile ilgili söylüyorum elbette. 1029 çiftçiye danışılmış bununla ilgili. Tedarikçi firmaların ürün alış satış belgeleri incelenmiş. Yani burada mesela birkaç başlık var. Bürüt satışlara nazaran düşük karlılık gösterilmiş. Sahte müstahsil makbuz, yani sahte üretici, hatta yaşamını yitirenler adına da makbuz kesildiği söyleniyor. Envanter dengesizliği tespit edilmiş.
5: Serap Hanım şöyle anlatmak lazım. 5 liraya alıyorlar tarladan. Hı hı. Ama 15 liraya, 20 liraya almış gibi gösteriyorlar. Yani çiftçi 20 liralık bir kazanç elde etmiş gibi gösterip 20 liranın üzerine sanki makul bir kar marjı koyuyormuş gibi 35 liraya satıyorlar.
1: Alış fiyatını yüksek gösteriyor ya da miktarları farklı gösteriyor. Mesela tonajlar katlanıyor. 200 ton limon üretilmiş, 633 ton gösterilmiş. Ya da dediğiniz gibi 5 liraya alınmış ama 20 liraya alınmış gösterilmiş üzerine. Ve orada hatta var mı onun ledi bilmiyorum. 8. kademede bize ulaşıyor. Evet. Ya bahçeden gidiyor, önce hale gidiyor, halden sonra bir daha komisyoncu, oradan bir daha lojistikten bu sefer dağıtım haline geliyor. O halden sonra bir daha komisyoncu. İşte burada yok, görüyorsunuz tarladan kooperatif üretici örgütüne, sonra hal dışı tüccara, oradan hal içi tüccara, oradan komisyoncu devreye giriyor. Sevkiyata çıkıyor, sonra tekrar komisyoncu tüketim halindeki, oradan markete, bakkala, pazara, neyse bizim önümüze geliyor. Mustafa Bey'e geçmiştik, sırayla gidiyorum. Bununla bir yandan da bunun tabii ki gıda enflasyonuna katkısı olur mu, bunu konuşuyoruz. Elbette bu denetimler çok önemli. Bu sürecin kısaltılması, oradan gereksiz haksız kazançların elde edilmesinin önünü kesmek. Ne diyorsunuz operasyona? Biraz hızlıca geçeceğim bu turu. Hızlı hızlı birer değerlendirme almak istiyorum sizden. Buyurun.
0: Şimdi Serap Hanım, Sena Hanım'ın kulağını çınlatayım. Yani sanıyorum 3 yıl önceydi. Hani bir 11'deki kuşakta
1: para gündemde.
0: Habertürk'te ve para gündemde. Ben hal yasası niye çıkmıyor diye sormuştum. Çok yakında çıkacak demişti iktidar temsilcileri. Bugün baktım Sayın Bakan Ömer Bolat yeni meclis yasama, şimdi sıcak haber olarak aktarıyorum. Meclis açılınca ilk çıkaracağımız kanunlardan biri bu olacak. Bunun için çalışıyoruz diyor. Şimdi şu anda en az 10 yıldır benim takip ettiğim bir hal yasası gündemde ama bir türlü çıkarılamıyor. Yani elbette bu operasyonlara, yani hepimizin belleğinde, hani ben de Ege'liyim, orada hani tarlada hani ne bileyim inciri 20-25 lirayı topluyorlar, Ankara'da 200-250 lirayı yiyoruz. Yani bu zincir nedir, nasıl planlanır diye hep kafa yoruyoruz. Bunun bir yasasının olması lazım. Yıllar önce 2010 yılında bir yasa çıkmıştı. Ama asıl hal yasası hala çıkmadı. Ben öncelikle ona vurgu yapmak istiyorum. Örneğin Fransa'da bütün bu tarım dünyasının %60'ı kooperatiflerle. Çok sistemli bir kooperatif. Hem üretici çok böyle refah içinde yaşıyor. Hem de bu tüketiciye güvenli bir hattan gidiyor. Türkiye'de bu yok. En azından bu iki ana konunun gündeme gelmiş olmasını sağlamayı dilerim ben. Ama böyle bu tür operasyonlarla tabii ki küçümsemiyorum. Elbette üzerine gidilsin ve caydırıcı olabilir. Ama kalıcı çözüm değil. Kalıcı çözüm bir kooperatifleşmeyi çok güçlü hale getirmek. İki, bunun yasasını çıkarmak. Örneğin ben önceki Mayıs ayı da önceki ay demeyeyim ama inanın Köln'de marketli fiyatları çektim. Yani ya Türkiye'den ucuzdu, Türkiye'den giden kimi ürünler. İnanın yani fotoğrafını çekmiştim. Yani şimdi arşivden de bakıyorum da. Yani bunun bir açıklamasının olması lazım.
1: Hangi Türkiye'den olduğuna göre değişiyor diyor. Yani şehre göre diyorsunuz.
5: Çengelköy'de 50 liranın altında, Çengelköy pazarında, çok küçük bir pazardır bilen bilir. 50 liranın altında domates göremedim. 150 liraya da domates vardı. Ama eşim yine Çanakkale domatesini kış için salçalık yapmak üzere 24 liraya aldı.
1: Şimdi İstanbul'un
5: nereden aldı? Ümraniye'den. Sınır iki ilçenin arasındaki farktan bahsediyoruz. Yani 24 lirayla 50 lira yani hayatın olağan akışında kabul edilebilir bir nokta değil. Ayrıca Çengelköy pazarı dediğiniz yerde pazarcılar için maliyeti çok yüksek bir yer değil. Sokağa kurulan küçük bir pazar yeri.
2: Ama onu da şöyle diyorlar. Buradaki pazar yeri yüksek maliyetli, oradaki düşük maliyetli.
5: Aslında şu. Yani. Orada değil yaşayan de. Kitlenin tezgah, gelir seviyesi daha yüksek.
1: Kirayı mı diyor yani?
5: Burada yaşayanın gelir seviyesi daha düşük diye de fiyatlandırılır. Bakın bizim her şeyden önce ahlaken de. Evet, ticari ahlaken de bizim çok belli bir noktaya gitmemiz lazım. Halden bu az önce operasyon yapılan kişilerin sattığı, şişirdiği fiyatlar üzerinden alsanız dahi 24 lira ile 50 lira arasındaki farkı normal şekilde anlatamazsın. Çanakkale domatesinin 50 TL olduğu bir yerde 24 liradan aynı şehir içerisinde 2 kilometre mesafede alınması hayatın olağan akışının içinde
1: değil. Bir de benden hale gitsin, halden de öbür hale gitsin ama arada hep bu komisyoncular yönlendirenler kat. Yani bu kadar aracının olmaması lazım. Evet, bizde bir de şey sorunu var. Çok fazla İstanbul'a uzaklardan geliyor. Marmara'yı doyuramıyor nüfus yığıldığı için. Bunda getirdiği etkiler var ama işte buradaki sistemin en baştan böyle net bir çerçeveye konması lazım. Aralara o girenler i̇şte, ve yasayla, kendine yasayla yani kendine gelir çıkaranlar.
3: Zaten orada tıkanıyor. Üreticiden, marketin direkt üreticiden almasını istiyor. Hal yasasında esas sıkıntı o. Lobilerin engelleme nedeni o.
1: Evet.
3: Yani işte aradaki o biraz önce bak 1 ile 9'unca 9'un 1 ile 9 madde var.
1: Gidiyor, ama
3: aradaki 8 madde 7 madde çıkarttığının 1'den 9 olacak.
5: Bak şu da var. Aytun Çerkin.
2: Direkt kooperatiften
5: bu işe çok kafa yormuş, çok da yazı yazmış. Hatta öneriler de getirmiş birisi olarak söyleyeyim. Bu 9 tane bizim önümüze gelen bir kategorinin aslında 3 ya da 2 kategori olduğu, o 9 firmanın, firma gibi gözüken yapıların da o büyük marketlerin alt şirketleri, tedarik etme şirketleri olduğunu da görüyoruz. Yani toplu tedarik edip faturalar arasında maliyeti düşürüp aslında aynı kişinin
2: onlar
5: şirketlerini
2: satın alıyor.
5: Aynı
2: kişinin
5: şirketlerini kazandığı
2: bir
5: sistem var.
1: Ya bu sene şu ürün az. Yani böyle de bir
2: ama zaten ürünü
1: etki de yaratıyorlar.
2: Sıra gelmedi ama şimdi zaten ürünü o bahsettiğiniz şirketler gidip tarladan alıyor zaten.
5: Evet.
2: Yani dediğin doğru bir şirket
5: satın alma
2: kuruyor.
5: Şirketiyle alıyor.
2: Evet, satın alma kendi şirketi.
5: Satış perakende satış şirketiyle almıyor. Satın alma şirketiyle
2: alıyor. Zaten o fiyatı kendi belirlemiş oluyor. Yani oradan 10 liraya aldığı malı 20 liraya da alabilir. Tüketiciye gelene kadar o mal 100 lira da olabilir. İşte hal yasası çıkartmazsak bu komisyonculara daha çok para
1: veriyor. Şöyle de bir şey yapılıyor. Ya belli olmaz, hava belki bozar. Belli olmaz, belki ben bir zarar daha baştan, yani olasılıkları baştan etikete yansıtıp da hani ben zarar etmeyeyim diye bol bol üzerine konduğunu biz duyuyoruz. Yani bu yakıştırma değil, bu sektör üzerine yazan, çizen, araştıran
5: pek çok kişi. Bu soruşturmadan da çıkan şey o. Çok kısa bir şey söyleyeyim. Bu soruşturma nasıl çıktı? Ticaret Bakanlığı'nın aslında şirketlere yaptığı denetlemeler sonucunda 400 milyon liranın üzerinde ceza kesmesinin ardından savcılık burada devreye girdi. Tamam. Bu operasyonu başlattı ve firma yetkililerin veya çiftçilerden aldıkları bilgilerin aslında doğrulamasını yaptılar. Ve bu doğrulama sonucunda çıkan fahiş var. Yani örneğin bir firma yetkilisi diyor ki 1 Ocak 2025 31 Mart 2026 arasında ölmüş 49 kişi adına 87 müstahsil makbuzu kesmiş toplam 2.52 milyon liralık. Yine bunun gibi 5 liraya aldıkları ürünü 20 liraya almış gibi gösterip işte %15-20 karla satıyoruz gibi kağıt üzerinde devlete bir ibraz durumu söz konusu olduğunda aslında daha ucuza aldığını ve daha çok kar ettiğini ama sanki az kazanıyormuş gibi hem devletin bu konuda ödemesi gereken, devletin alması gereken vergiden de çaldığını görüyoruz. Bu kısım da önemli.
1: Evet.
5: Şunu son olarak söyleyeyim. Beyaz etle ilgili biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda bir operasyon yapıldı.
1: Doğru.
5: Şimdi sebze meyve operasyonları. Ben yakın zaman içerisinde kırmızı ette de benzer bir operasyonla karşı karşıya kalabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü son 3,5-4 yıllık enflasyon artış oranının çok üzerinde et fiyatlarında ciddi bir zamlanma durumu söz konusu. Dolayısıyla bu konuda kayıtsız kalmayacaktır.
1: Orada ama besiciliğin daha iyi beslenmesi lazım. Ben ta muhabirliğimden beri sayısız kırmızı et haberi
5: besicilerle
1: yaptım.
5: Besicilerle ilgili bir sorun değil
1: bu. Ne yazık ki ama bir yetersizlik de var. Yani çünkü hem nüfus artışı hem turizmin artışı yani gerçekten ilgili, ihtiyaçlar var. Onun da
4: kırmızı etten ilgili özellikle Kayseri'de de şey olduğu için MHP Genel Başkan Yardımcısı Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir meclise bir önerge verdi. Fiyatların kim belirliyor? Bu kadar yüksek
1: çok
4: fiyata...
1: Çok pahalı yiyoruz
4: nasıl,
1: eti. Sütü de öyle. Çok
4: evet,
1: pahalı
4: içiyoruz. Evet, kesinlikle öyle. Bu konuda meclise önerge verdi. Belli ki meclis bu konunun araştırılması için takibini yapacaktır. Çünkü İsmail Özdemir verdiği önergenin arkasında duruyor. Sonuca da ulaşıyor. Sayın Ömer Bolat'ın cevaplaması üzerine bir soru önergesi verdi. Mutlaka bu konuda gündeme gelecektir.
1: Orada tabii örneğin sütte ya da diğer yani besicilikte yemi de gübreyi de ithal olarak ağırlıklı alırsak bunun da etkisini işte savaş çıkınca otomatik olarak görüyoruz. Aslında kendi yemimizi, kendi gübremizi daha çok kullansak bunlar da bu yükleri özellikle işte döviz bazlı ithal giderlerin yükünü de alır. Yani yakıtın, işte mazotun vesaire.
5: Aslında yerli yem çok fazla kullanılıyor ama ham madde ve benzeri diğer konularda bir ithalat durumu söz konusu olunca
1: evet,
5: etkilenme durumu oluyor. Kırmızı ette de bizim kendi kendimize yani ülkemizin ürettiği etin kendimize yetme oranı %93 seviyesinde. Beyaz ette bu daha fazla. Yine bunun yanı sıra %130'lar seviyesinde yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla o kırmızı ette %7'lik bir açığımız var. Bunu da ne yapıyoruz? Karkas et ithalatıyla çözmeye çalışıyoruz ama bir taraftan da besicilikle ilgili Tarım Bakanlığı'nın özellikle kendi kurduğu çiftlikler aracılığıyla da bir üretim var. Dediğimiz gibi önümüzdeki günlerde
4: şöyle
5: daha
4: bir şey var. Yalnız, hani bunu örneklemek, örnek vererek anlatmakta yarar var. Şimdi hayvancılık, Kayseri'de hayvancılık yapılıyor. Etin evet, merkezi olarak Kayseri'deki et fiyatıyla neredeyse İstanbul'daki et fiyatı aynı.
2: Aynı, evet.
4: Şimdi hadi nakliyeyi koyuyorsun, şunu koyuyorsun, bunu koyuyorsun da. Hani sen yerinde aynı fiyata nasıl satıyorsun o zaman? Hani bunun giderini neye göre hesaplıyorsun? Ya da maliyetini neye göre hesaplıyorsun? Bir defa burada evet önce hani ahlakı bir sorgulamadan geçmek lazım. Doğru. Yani vicdanı bir sorgulamadan kesinlikle geçirmek lazım. Siz haksız kazanç elde ediyorsunuz. Hadi İstanbul'a getirsen nakliyeyi koyarsın. Yok şu mazot fiyatları evet arttı. Hatta o artık gündeme de gelmeye başladı fiyatın düşürülmesi için. Hı hı. Bugün Dışişleri Bakanı Azerbaycan'da görüşmeler yaptı. Mazot fiyatına müdahale edilmesi için. Belki de Azerbaycan'dan bir petrol akışı tekrar sağlanır mı sağlanmaz mı? Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama burada siz yerinde üretim yapıyorsunuz. Yerinde tüketim yapmak için başka kentlerdeki tüketimle aynı oranda fiyat belirliyorsunuz.
1: Bu konutta bile bazı yerlerde artık yaklaşmaya başladı.
4: Bunların da sorgulanmasında yarar var.
1: Evet, kesinlikle. Yani,
4: bence buna da müdahale edilmeli. Hatta bir okuyucum da yazdı yani biz diyor İstanbul'dan diyor değişen bir fark yok diyor. İstanbul'da kaç paraya alıyorsanız biz de aynı fiyata alıyoruz diyor.
1: Ya bir de işte özellikle de bu gıda o kadar önemli ki en çok da çocuklar için dar gelirli çocuklar yani proteine ulaşmak, eti yiyebilmek, sütü içebilmek, yoğurdu, peyniri bolca tüketebilmek. Yani bizi çocukken mesela en azından işte yoğurdumuz, sütümüz vesaire mevzu olmaz yani dolu dolu yerdik, içerdik. Şimdi insanlar rahatlıkla bir şişe, bir kutu süt alamayabiliyorlar dar gelirli ya da alıyorlarsa bile bolca değil mi? Bir anne ya da baba işte evet, evde birçok üründe de sütü kullanıyorsunuz. Bir litre süt çabucak bitiyor. Benim de iki çocuğum var. Bir kek yapsanız yanına bir başka bir şey birer bardak süt verseniz bitiyor. Bunlar gerçekten neslin gelişmesini de neslin sağlıklı bir şekilde büyümesini çok etkileyen şeyler. Aytunç ve Tarkan Bey sizden de birer cümle alayım bununla ilgili.
3: Vallahi Türkiye aslında modern tarıma tekrar dönmeli. Köyden kente göçü engelleyecek bir çalışma yapılmalı. Ve,
1: bir ceviz üreticisi izleyicimiz demiş ki ben artık araziyi satıyorum, çıkıyorum tabii, bu. İstifa
3: yani tam
1: ediyorum
3: tersi,
1: çünkü
3: oradaki çiftçiye, tarım arazisi olanlara devletin çok ciddi bir şekilde

0: destek, destek, destek vermesi gerekiyor. Ve teşvik edilmesi gerekiyor. Kooperatiflerin çoğalması ve üreticiden tüketiciye aracıların kaldırılması gerekiyor. O yüzden şeyden korkmamak lazım. Solcu olmaktan ve hayata devletçi ve kamucu bakmaktan korkmamak lazım.
1: Kamu spotu da oraya ekledin fırsatını almışken.
2: Ben de katılıyorum. Şimdi Fransa'dan bir...
3: Solcular solcu değil.
2: 16 yıldır Fransa'da yaşıyorum.
1: Solcular solcu değil.
2: 16 yıldır Fransa'da yaşıyorum diyor. Devlet diyor, direkt diyor, ürünleri alıyor diyor. Vatandaşa diyor. Tek elden diyor, dağıttığı için diyor, ucuza mal ediyor diyor.
1: Süt Fransa'da, ben bu yaz gördüm, UHT süt 1 euro. Bizde yok.
2: Türkiye'de
1: yani
2: diyor,
1: bizde gelir
2: sürekli el değiştiriyor. Yani hiç
1: herkes alıyor.
2: Serap Hanım, tarlaya girmeyen insanlar parayı kazanıyor. Tarlada çalışan üretici hiçbir şey kazanamıyor. Tüketiciye gelene kadar fiyatları artırıyorlar. 7-8 el değiştiriyor. Burada saydınız işte 1-2-3-4-5-6-7-8-9 10. sırada bize geliyor.
1: Evet.
2: Şimdi ona kadar gelene kadar zaten orada iş işten geçmiş. Fiyatlar aldı başını gitmiş. Burada şu an bugün yapılan...
1: Üreticiyle bir de pazarlık yapılıyor. Yani.
2: Hayır, bugün yapılan operasyon gerçekten ben çok kıymetli buluyorum.
1: Evet.
2: İnşallah bunlar devam eder. En azından birileri bu işin sorgulayanı, soranı, hesap verebilir bir durum olduğunu farkına varır. Ona göre hareket eder. Yoksa herkes aldı başını gidiyor. Önümüzde Ramazan gelecek şimdi birkaç ay sonra.
1: Doğru.
2: Şimdi bugünden insanlar bunu sorguluyor. Ya işte kış geliyor diyor. Ne yapacağız? Ne yapacağız sorusunun cevabını devletin yetkili organları istismar eden, milleti soymaya çalışan, çiftçiyi, işçiyi sömürü düzenine mahkum etmeye çalışanlara hesap soruyor işte. Bu hesap sorulan hesaplarda mutlaka vatandaşa hem üreticiye hem tüketiciye artı olarak yansıyacaktır.
1: Peki son olarak buyurun.
4: Şimdi önce sorunları zaten tespit ediyoruz. Ben de zaten herkesin söylediklerini altına imzamı atıyorum ama birkaç şey söyleyeceğim.
1: Tabii.
4: Bu mesele öyle sadece hani işte ahlaken açıklanabilecek ya da sistematik olarak açıklanabilecek bir mesele değil. Bu mesele kümülatif bakılması gereken bir mesele. 9 tane nihai tüketici işte şu anda video duvarındaki olanlar. Mesela sorunlardan bir tanesi bu mu? Evet. Sebeplerden bir tanesi bu mu? Evet. Ama şu sadece et için değil ki o. Adana'da karpuz alın, bir de İstanbul'da alın. Yani nereden? Amasya'da elma alın, bir de İstanbul'da alın. Erzurum'dan peynir alın, bir de İstanbul'dan alın. Yani bu mesele sadece hani coğrafi olarak uzaklık meselesi de değil. Hani ahlaki bir mesele olduğunun da altını çizelim.
1: Doğru.
4: Peki şimdi bunların hepsini konuşuyoruz. Kim çözecek bunu? Şimdi ben size bir tane kanun, dediğim gibi boğmak istemiyorum. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu diye bir kurul kurduk biz. Ne zaman kurduk bu kanun, kurulu biz Serap Hanım? 2020. Yani 2020'den bu yana bu kurul var. Hani şu an o paraların, cezaların kesildiği kurul.
1: Evet.
4: Önleyebiliyor muyuz 2020-26? Biz hala her yıl aynı şeyi konuşuyoruz. Her Ramazan başlamadan et fiyatlarını konuşuyoruz. Etlere ilişkin olarak benim de bu yani müvekkillerim olduğu için bu işte bildiğim için söylüyorum. Hem tarımda hem hayvancılıkta. Bu mesele ellerinden geldiği kadar hani gerçekten vatan sevdası olanlar da bu işe böyle hani taşın altına her şeyini koyan insanlar. Etin fiyatlarının düşmesi için, tarımdaki o fiyatların düşmesi için. Ama bu bugünden yarına yapılabilecek bir mesele
1: daha
4: değil.
1: Uzun vadeli bir
4: mesela süt diyorsunuz,
1: lazım.
4: Et diyorsunuz.
1: Tabii.
4: Önce hayvanı, önce bir kere çoban bulacaksınız.
1: Tabii.
4: Önce bunları işletenleri bulacaksınız. Köye dönüşleri yapacaksınız. Ancak ondan sonra olur. Hani mesele biraz dediğim gibi çok, ama şunu da söyleyeyim. Şimdi bunlar sorunlar. Şimdi tespitler. Diyoruz ki mesela hal yasası çıksın. Hal yasası çıkınca biz gerçekten acaba bunu kime bırakacağız? Yine nihai tüketiciye yapan İşte o marketlere mi bırakacağız? Yoksa Hollanda'da da olduğu gibi, başka yerlerde de olduğu gibi acaba biz kooperatifleri kurup da kooperatifle işte nihai tüketiciyi buluşturabilecek bir mekanizma mı kuracağız?
1: Kuracağız.
4: Hani şimdi halden dediniz ki yasayı çıkarttınız. Üretici direkt gitsinler buna. Kim gidecek? Yani bunun bu kadar 81 ilden bahsediyoruz, bu kadar ilçeden bahsediyoruz, bu kadar köyden, bu kadar çiftçiden bahsediyorsunuz. Hani lojistik olarak da çok fazla müdahale edilebilecek alan mıdır değil midir? Teknik olarak da ayrı bir tartışma. Belki hani blok blok yapmak lazım. Mesela üretim olarak da ben şuna katılmıyorum ama onu da söyleyelim. Hani Antalya'dan her şey İstanbul'a geliyor. İşte lojistik parası var. Ya siz şey mi sanıyorsunuz? Bir tane elma mı geliyor sanıyorsunuz? Bir tır doğrusu elma geliyor. Velev ki köprüler pahalı, yollar pahalı, petrol pahalı. İyi de siz bir kilo elmaya bunu tonlarca geliyor. Yani yine koysanız bu kadar bir maliyet olmaz. Onun altını çiziyorum. O yüzden bizim bir kere...
1: Tabii ya, ona bakarsınız ihracatla Avrupa'ya gidiyor.

0: göre baktık. Vergi usul kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama, özel belgede sahte. Hiç gördünüz mü? Sen 3 lira aldığın şeyi 100 liraya satıyorsun. Buna ilişkin bir suç isnadı var mı? Yok. Demek ki ne yapacağız? Hayır,
1: böyle bir suçumuz var mı bizim?
0: Var. Şöyle bir suç
2: hayır,
0: var.
2: Hayır ama Tarkan mesela şey diyor. Ölüler üzerinde mahpus kesiliyor.
0: Yok. Şimdi ben onu değil mi? O kesilsin. O suç ama ben diyorum
2: lira,
0: ki.
2: 5 lira 6 liralık malı mahpusda 20

0: cezaları. İkinci ihlalde ve üçüncü ihlalde ticaretten men cezaları ile beraber hapis cezası getirmeniz lazım. Buna karşı savunma ya da piyasanın, reel sektörün savunması ne oluyor? Serbest piyasada siz bu kadar baskıcı politikalar uyguladığınızda dış yatırım...
1: Kimse kusura bakmasın. Ama orada da tam olarak serbest piyasa olması gerekiyor.
0: Bakın maalesef bizde şöyle bir ahlaksızlık var.
2: Bir şey söyleyeyim mi?
0: Az önce Geyve'den bir üretici yazdı bana. Mürdüm eriği. Geyve'nin meyveleri çok meşhurdur. Kirazı, çileği. Mürdüm eriğinizde şöyle bir ahlaksızlık var.
2: Bir şey söyleyeyim mi?
0: Az önce Geyve'den bir üretici yazdı bana. Mürdüm eriği. Geyve'nin meyveleri çok meşhurdur. Kirazı, çileği. Mürdüm eriğini biz 5 liraya satıyoruz. 60-70 TL arasında pazardan, marketten siz satın alıyorsunuz dedi. Yani aradaki farkın çok fahiş olduğu çok açık. Ben bunun yazısında yazdım. Mehmet Şimşek yeni geldiğinde dedim ki Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve bunun yanı sıra Tarım Bakanlığı birlikte Ticaret Bakanlığı dördü yapay zeka kullanarak Sanayi Bakanlığı'na o yüzden Teknoloji Bakanlığı'na eklemiştim. Faturalar üzerinden fahiş artışları denetleyip, yani bir müfettişin gidip bir iş yerini denetlemesi değil. Faturalar üzerindeki fahiş artışları zaten tespit ettiğinde otomatik cezayı yazmalı ve ağır cezalarla karşı karşıya kalmış. Şimdi Ticaret Bakanlığı çok denetleme yapıyor.
2: Para cezaları çözülmez
0: mi? Ama bu para cezaları arkada da söylediği gibi
1: firmalar için de kulak kalıyor yani.
2: Bu hapis cezası ile çözülürse ve bir şey daha söyleyeceğim. Bu söyledikleri serbest piyasa ekonomisi. Böyle açıklayamazsınız tarımı. Benim alacağım ekmeğim, benim alacağım unum, benim alacağım mamanın. Ben nasıl olur da ya kredi alacağım. Bankalar koyuyor bir kredi oranı. Bütün bankaları denetleyecek kurul var. Sigortayı denetleyecek kurul var. Tarım hepimizin meselesi, memleket meselesi, serbest piyasa. Kimse bana bunu serbest piyasayla açıklayamaz.
0: Reel sektör.
2: Bunu açıklayamaz.
1: Ama işte serbest piyasa da tam anlamıyla serbest piyasa olamıyor. Bir de birilerinin tekelinde olduğunda da onlar zaten manipülasyon.
3: Bunu zaten tekel olduğu için böyle.
2: Bunu önleyebilmek için ne yapacaksınız? Devlet kuruluşlarıyla beraber işte kooperatifler mi kuracaksınız?
3: Tarım kredi kooperatif.
2: Aynen, kooperatiflerle mi buluşturacaksınız? Onlar mı yapacak? Ama şu bir net. Siz bunu insanların eline bırakıyorsanız bakın 2020 değerlendirme kurulumuz var haksız fiyat. 2026 biz her sene bunu konuşuyor muyuz? Konuyu. Demek ki olmuyor bu iş. Farklı bir şey yapacağız. Ne yapacağız? Evet. Çok net. Bu sorunları çözebilmek için bu konuşulan her şeyi ortaya koyacağız. İşte 9 tane o sistemi engelleyeceğiz. Tamam ama yetmez. Tekrar söylüyorum. Bir de siz buna hapis cezası getireceksiniz. Bu işi yapanlara diyeceksiniz kardeşim sen bu işi yaptın mı? Savcılar araştıracak, soruşturacak. Öyle para cezasıyla çünkü diyorum ki onu tekrar bana yüklüyor zaten. Evet, para cezalarını ben ödüyorum yani, yine yani.
3: Zaten para bize yüklüyor.
1: Doğru.
0: Avustralya'da bir sistem var Serap Hanım.
1: Artık
0: şöyle bir sistem
1: lazım.
0: Çok kısa söyleyeyim.
1: Ne olur Mustafa Bey'e söz vereceğim
0: bir market ya da bir çok satıcı tedarik ettiği ürün fiyatında bir değişikliğe gittiğinde bunun hesabını vermek zorunda. Örneğin bir süt alıyorsa sütün ki 8000 kilometrelik bir ağdan bahsediyoruz. Avustralya'yı düşünün, çok büyük bir ülke.
1: Evet.
0: Neresinden alırsanız alın, o fiyatın neden arttığını devlete ispat etmek, bunu da net bir şekilde belgelemek zorundasınız. Böyle bir uygulama var. Bunun Türkiye'de de yapılması mümkün olabilir. Avustralya evet. Bu arada komünist bir ülke falan değil. Gayet serbest piyasanın açık olduğu bir ülke. Onlar yapabiliyorsa biz de yapabiliriz. Yani
4: Hollanda'da da serbest piyasanın en hakim olduğu ülkedir ama böylesi kritik yerlerde devletin hep müdahalesini görürüz. Zaten bu toplantıdan şu çıkacak, üreten biziz, yöneten de biz olacağız diye herkes slogan atacak artık. Müftüoğlu da artık o noktaya geldikten sonra Tarkan
5: bana mesaj atıyor Aytun.
1: sözünün
5: sonunda diyor, bunu da söyleseniz diyor, iyi olurdu diyor. Üreten yönetecek diye.
4: Evet.
5: Ya zaten
0: üreten yönetiyor.
5: Onu
4: nerede üreten yönetiyor?
5: Ama tabii aksaklıklar oluyor.
1: Reklam dedim ama reklamı biraz daha sonra vereceğim. Buyurun Mustafa Bey. Ekme yapıyordunuz.
5: Bir cümle şöyle söyleyeyim.
1: Geleceğim. Hanım, çok affedersiniz. Mehmet Bey cümlesini bölmüşüm.
5: En son Mustafa Bey siz konuşun. Çok özür diliyorum. Ya ben memleketime gittim. Tabii. Memleketimde daha önce kendi ailemde dahil olmak üzere her evin altında affedersin ahır olur ve inek filan beslenirdi.
1: Tabii.
5: Hiç olmazsa bir evde bir tane inek olurdu.
1: Doğru.
5: Sütünden, yağından, peynirinden.
1: Herkes faydalanırdı.
5: Mincisinden, minci tabii diyoruz biz. Faydalanırdı.
0: Minci de değil, lor gibi bir şey.
5: Şimdi
1: Karadenizlisiniz. Hangi şehir bilmeyen izleyicilerimiz?
5: Rize Ardeşen.
1: Evet, selam.
5: Şimdi köyüm de Sestikaya köyüm. Şimdi bu sene gittim. İnanın bir evde bir tane inek besliyor. Başka hiç

0: kimse yok. Kimse beslemiyor.
1: Öyle.
0: Ne hakiki tereyağı bulabiliyorsunuz.
1: Doğru.
0: Ne süt
1: ekmek
0: ürünlerinde
1: artık
0: şey.
1: Evlerde, köylerde.
0: Köylere dahi şehirlerden suni yiyecekler taşınıyor. Evet,
1: tabii. Şimdi, öyle. Ama uzun yıllardır böyle.
0: Eskiden köyden şehre götürülürdü. Hatta hani bayramlarda, seyranlarda ya da tatil dönüşünde otogarlar dolup taşardı. Şimdi görüyor muyuz bunları? Ya görmüyoruz artık.
2: Tabii ya bulamıyoruz.
1: Çünkü benim dayım çiftçiydi. Bütün çocukluğum
3: boyunca anneannem. Bu çok sosyolojik bir konu Serap Hanım.
1: Hepsini çiftçi, ama yavaş yavaş.
3: Çiftçinin kahraman bitti. Gibi gözüktüğü ve öyle algılandığı bitti. Bir ülkede, hakir görülmediği bir ülkede biz bunları görmeyebiliriz. Ama çiftçi milletin efendisidir deyip aynı zamanda bir kız istediğinde ya köye kız vermem derseniz kusura bakmayın, bu sorunları biz çok fazla konuşabiliriz.
1: Ama gençler,
3: onlar da tarlayı satıp fabrikaya açık olarak
1: gençler için cazip hale getirilmesi.
0: Köyde üniversite mezunu bir kardeşim
1: yani kazancıyla cazip hale getirilmesi.
0: Şimdi tamamen şey yapıyor.
3: Kazancı daha düşük işlere geliyor.
0: Serap Hanım üniversite mezunu.
1: Zor
0: çünkü buradan
1: çiftçilik.
0: Selam olsun. Bahri Civadoğlu diye bir kardeşimiz. Kendi evinde ineklere bakıyor, hayvancılık yapıyor küçük çapta. Gerçek anlamda yağ üretiyor, süt, ne bileyim peynir. Kendi kazancını elde ediyor, çocuklarını okutuyor. Çok rahat bir şekilde geçimini sağlıyor. Şimdi ve kendi köyünde de bunu yapabiliyor. Şimdi köylü dahi artık tarımla uğraşmaz hale geldi. Hayvancılıktan uğraşmaz hale geldi. Şimdi bu sadece ekonominin artmasıyla alakalı bir şey değil.
4: Sosyolojik boyutu var.
0: Biraz da şehirciliğe özentinin verdiği özentidir.
3: Çamur istedim.
0: Yani şehirciliğe özeniyorlar. Ben niye hayvanla uğraşayım diyor. Niye tarımla uğraşayım
1: çünkü zor
0: diyor.
1: Mehmet Bey, zor. Zor bir şey.
3: Zor ama
1: bugün daha cazip hale getirebilmeniz için onun kazancını da yine daha cazip hale. Belki 20 yıl önceki çiftçinin yaşam konforuyla şimdi aynı işi yapacak gencin verdiği emeğin karşılığını ne kadar aldığını da kıyaslamamız lazım.
4: Bir de ihtiyaçlar.
1: Yani oradaki
4: gençlerin talepleri,
3: istekleri. Biz çok çalışmaya ihtiyacı olan bir ülkeyiz. Çok çalışırsak her alanda, hangi alan olursa olsun, mutlaka bir karşılığını alırız. Ama az çalışıp çok kazanayım beklentisi içerisinde olursak, özellikle Z kuşağı dediğimiz gençlerde bunu çok fazla görüyoruz. Mümkün değil. Böyle bir dünyayı ben henüz keşfetmedim. Varsa o dünyaya ben de paralize olabilirim.
1: Mustafa Bey buyurun. Son söz sizde olsun burada.
5: Serap Hanım çok kısa. Ben de şöyle. 2013 yılında yerel yönetimler yasasında bir reform yapıldı. Bugün hani büyükşehir belediyelerini arttıran, bütün şehir kavramı getiren. Bunun artıları eksileri konuşulabilir. Ama köyleri bitirdik biz orada. Büyük şehirlerde köyler
1: köy
5: mahalle
1: okullarının
5: oldu.
1: Da tabii köy okullarının da köylerdeki olmamasının da etkisi var. Bu sosyolojik boyutu.
5: Köylerdeki Serap Hanım, o köy ortak malları hep dağıtıldı değişik kurumlara. Mesela ben birebir yaşadığım yerde vereceğim. İzmir Bergama'nın Göçbeyli köyü. Çok meşhur da bir köydür. Çok iyi üretim yapar. Bamyası çok iyidir. Çok iyi. Yani orada köy muhtarı şöyle dedi bana. Yani geçtiğimiz 4-5 yıl içinde. Biz eskiden dedi dışarıdan biri gelse de çay ikram etsek derdik dedi. Köy odamız vardı. Paylaşacağımız köyün ortak bir mülkü vardı dedi. Şimdi dışarıdan biri gelince kaçıyoruz dedi. Ağlayacak bir yerimiz yok dedi. Bunu şu nedenle anlatıyorum. Üretimden kopmanın bir nedeni bu. Ben iktidara hakikaten hani Mehmet Müftüoğlu, Ferhat Murat, daha yoğun konuşabilecek arkadaşlarımız. Yani köydeki üretim bakımından bu yasaya bir bakmalarını öneriyorum. İkincisi de
3: çay ikram edeceği yerin olmamasının tarımsal üretimle ilgisi yok ki. Bu arada bütün şehir yasasıyla bahsettiğiniz yerler
0: bir bardak çay 100 lira olmasını da kınıyorum, eleştiriyorum.
3: Büyükşehir belediye
0: bir bardak çay 100 lira olmasın.
3: Büyükşehir belediyesine
5: azalıyor.
3: Büyükşehir belediyelerine devredildi. Büyükşehir belediyelerinden muhtarlığın talep etmesi halinde tekrar köy olarak kullanabilir. Bütün şehir yasasında sadece bir madde değişti.
5: Alamadılar.
3: Değişmesinin sebebi de şu. Su ve enerji ihtiyaçlarının karşılanması, yol ihtiyaçlarının Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması, kırsal mahalle statüsü verildi. Yani köyün ismi kırsal mahalle oldu ama üreticilik konusunda herhangi bir engel bütün şehir yasasıyla biz görmedik. Ben belediyelere de sık sık gittiğimde böyle bir durumu hiçbir zaman görmüyorum. Ama başka meseleler tabii konuşulabilir.
5: Örneğin mesela su kullanımında bu şehrin bir parçası diye baktılar. Lafı, yani çok uzatmayacağım. Üretimi etkileyen bir unsur oldu. Bakıldığında görülecek.

0: Yani. Şimdi
1: Evet.
0: ikinci unsur 2008 yılında çıkan zincir marketler. Hepimiz herhalde muhtemel herkes işte ben de alışverişimin önemli bölümünü oradan yapıyorum zincir marketlerden. Ama bu zincir marketler üreticiyi de tüketiciyi de deyim yerindeyse zincirliyor. Önceden planlama yapıyor kendince fiyatları işte bir
1: Evet.
0: şekilde kontrol ediyorlar. Ama çok da düşük tutmadıkları hepimizin yaşamından ortada
1: Evet.
0: bakılması gereken alanlardan biri
1: Biri
0: de
1: de.
0: bu diyorum. Madem Aytunç Erkin işe sağdan soldan girdi, o zaman Ecevit'in toprak işleyenin su kullananın sözüyle de noktayı koymuş olayım.
1: Peki, teşekkür
0: İleride öyle
1: ederim.
0: olsun sözüyle.
1: Öyle
0: Bu
1: olsun,
0: arada
1: evet.
0: tarımsal olarak dünyada özellikle son dönemde en yüksek 7. sıraya çıktığımızı da hatırlatmış
1: İşte
0: olayım.
1: o
0: Bunu
1: yüzden
0: Recep
1: de
0: Tayyip
1: en
0: Erdoğan
1: bol
0: döneminde
1: ve ucuz da
0: gerçekten
1: biz
0: söylemiş.
1: yemeliyiz diye
0: Evet,
1: düşünüyorum
0: aynen.
1: ben de. Bunda tabii
0: Mutlaka.
1: enflasyonun artması da
0: İşte
1: bu
0: Almanya'dan
1: zikzakların
0: pahalıysa,
1: daha az
0: evet.
1: görülmesine de yol açıyor.
2: Biz
0: Almanya'dan
2: de
0: nereye göre
2: çağrıda
1: pahalı
2: bulunalım
1: ya?
2: bütün zincir marketlere, fiyatları düşürün.
1: Evet. Buradan böyle aslında reklama da az kaldı ama teşekkür ediyorum tekrar. Şimdi
3: Yani
1: geleceğiz
3: Müftüoğlu bu
1: bugünün.
3: talimatı verdiyse
1: Efendim?
3: önemlidir yani. Bu Müftüoğlu bu talimatı
1: Efendim'in devamlı
3: verdiyse.
1: sunucu. Çay da 100 lira olmasın kınıyorum dedi. Arada
3: Tabii canım. Bu
1: kaynamasın.
0: arada
1: Mehmet
0: çay
1: Bey'in
0: evet o.
2: Ya
0: Serap
2: Serap
0: Bey,
2: bir
0: bir
2: bardak
0: sözüm
2: çay
0: de.
2: 100 liraya satıyorlar. Bunun maliyeti nedir ya?
4: Fındık.
2: Sen ya fındığı karıştırma bir
4: Niye
2: dakika.
4: karıştırmayalım? Tamam sen
2: Hayır.
4: söyle ben de fındığı söyleyeyim.
1: Karadenizlisiniz
2: Hayır
1: diye pas
2: çayın
1: attı size
2: bir bardak
4: benim
2: çayın
4: ailem de
2: maliyeti
1: Giresunlu. Ha sen de
2: yani
1: doğru.
2: işletme başka türlü işletiyor. Gelirini çaydan elde ediyor. Atıyorum oturuyorsunuz iki kişi otursanız ikişer bardak çay içseniz 400 lira hesap geliyor.
5: En
1: Evet.
5: karlısı çay çünkü orada ona göre.
4: Evet. Tabii.
5: Maliyeti az ya dediğin
4: Maliyeti
5: gibi.
4: az.
2: Tam da vatandaşa yazık günah
5: Tabii.
2: değil mi?
5: Tabii.
2: Ben çay üreticisi olarak bunu
4: Ben
2: söylüyorum yani.
4: üreticiye söylüyorsun zannettim.
2: Hayır canım ya.
4: Yani ben satın
5: üretici o satın alıyor ya.
4: Ama benim itirazım da üreticiden
5: ya da
0: o söyleyemiyor. Ben Ardeşen damadı olarak söyleyeyim. Çay üreticileri fiyatı düşük buluyorlar.
4: Evet aynen. Ben de onu
0: Özellikle
4: söyleyecektim. Fındık da öyle.
0: tüccarın aldığı fiyatların çok düşük olduğundan bahsediyorlar.
2: Evet.
0: Çaykur'un fiyatları yine nispeten daha iyi. Onu bir ifade edeyim birincisi. İki, tarımsal üretimde de 83,2 milyar dolara ulaşarak dünyada 7. Avrupa'da birinci sırada yer alıyor ülkemiz. Bunun da bir altını çizmiş olalım. İyi olan şeyler de var. Hep
2: Aytunç şaşırıyor ama bunları nasıl konuşuyorlar?
3: Hayır şaşırmıyorum. Ben böyle ilgili izliyorum. Keşke
4: Ferhat
3: bu program
4: Murat
3: saatlerce
4: sürseydi.
3: Ya buradan şu çıktı
0: tarımsal,
3: ortaya. Bir,
0: hani şu...
3: devlet çok önemli. İki, serbest piyasa.
4: Hayır, Ferhat
3: kötüdür.
4: Murat son
3: Üç, üreten
4: biziz,
3: biziz kazanan biz olacağız. Dört, toprak
4: ama.
3: işçilerin su kullananın dedi Mustafa Balbay.
0: Bak, Dünya
3: dedikleri
0: Bankası,
3: doğru. Herkes burada aynı fikirde.
0: Dünya Bankası verilerine göre.
2: Tamam bir, herhalde aynı fikirde.
0: 2025 yılında
3: hepimiz
0: tarımsal hasılamız 83,2 milyar dolara
4: bak,
0: ulaşarak dünyada 7. Avrupa'da.
4: Çok, ama veriyle olmuyor
2: ki. Çok devlet,
4: pazara gittiğimizde
2: sahtekarların da üzerine gidiyor. Bunların da
0: burada
2: kafasını ezerse
0: üretimimizde,
2: ne ala işte.
0: Tarımsal üretimimizde sorun
1: tüketim de işte ihtiyaç da çok ihracat çünkü çok elbette.
0: Tarımsal üretimde bir sorun olmadığımıza dikkat çekiyorum. Burada işte bu bahsettiğimiz durakların sayısı azalırsa vatandaşımız da daha ucuz tarımsal ürünleri tüketebilir.
4: Evet, aynen.
0: Tarım
4: Doğru.
0: bitti, işte samanı bile ithal ediyoruz gibi mavraların gerçek olmadığına vurgu
1: Ama
0: yapıyorum.
1: O zaman
0: Bu arada
1: işte bunun da bir an önce
0: saman da ithal
1: çözülmesi lazım. Çünkü çok temel bir şey beslenmiyor.
4: Cebimize yansıyana kadar bu eleştiriyi yaparız. Cebimize yansıdıktan sonra
1: Doğru.
4: zaten herkes eleştirmez, destekler bu durum. Ama cebimize yansımıyor.
1: Bol olan
0: evet,
1: ürünü
0: yansıması
1: bolca
0: için de
1: alabilmesi
0: Akın Güllek
1: lazım.
0: çalışıyor.
3: Mehmet Şimşek'in politikalarıyla olmaz bu işler. Öyle serbest piyasalar şunlar bunlar falan bu kadar.
4: Evet, ne yazık ki.
0: Yani
3: zengin hayır abi işin gerçeğini konuşalım. Zenginin daha çok zengin fakiri daha çok fakir
0: ya,
3: yapar sistemdir
4: yani faiz
3: bu.
0: Devlet
4: sistemi,
0: müdahale
4: bakın,
0: ediyor.
4: Faiz
0: Neden
4: sistemi...
0: müdahale ediyor? Aytunç Erkin'in gazetesindeki yazarlar tepki gösteriyorlar. Müdahale etmiyor serbest piyasayla olmaz
4: hayır,
0: bu şey. Yani
4: faiz
0: devletin
4: olmaz.
0: Yaptığı bir şeyi...
4: Ekonomi...
0: Her zaman eleştirmek zorunda değilsiniz. Doğru
3: Yok.
0: Olan bir şeyi de
3: Vallahi
0: sana
3: pazarcıya diyorum. Eşi pazarcıya soruyor. 100 liraydı geçen hafta. 150 lira olmuş domates diyor. Bana sorma Mehmet Şimşek'e sor diyor. Ben de Mehmet Şimşek'e soracağım tabii. Ne yapacağım yani?
0: Tabii canım
3: Doğru.
0: ama şunu da bilmek lazım. Her türlü ihaleyi Mehmet Şimşek'e yükleyip kendisi ticari ahlaktan nasibini almaz şekilde zam yapıp da kendi cebine indiriyorsa burada da onun vebal altında kaldığını
4: İşte onun içine
3: bak,
4: Tarkan Erdal'ın dediğini yapmak lazım. Koy hapis, ver hapis cezasını yapamazsın.
3: Kendini tekzip etme. Şu birden 9'a kadar olan maddelerden birden 9'u 8'i çıkart. 1 ile 9 arasında tamam, kimse kalmasın. Zaten. Biz burada anlaşalım yeter. Ondan sonrası gerekiyor.
6: Zaten.
3: Mehmet Şimşek bunu kabul etmez. Mehmet Şimşek bunu
4: çünkü
3: kabul etmez.
4: Orada tamam, o büyük firmaların cebine giriyor paralar.
6: Bu ülkeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hükümeti yönetiyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a makul bir noktada bir projeksiyon sunulduğunda da onu onaylar ve buna göre de hareket ederiz. Dolayısıyla peki, birisi üzerinden, şahıslar üzerinden
4: genel fotoğrafı
6: değerlendirmeyelim. Mehmet Şimşek'in de politikası geldiğinde özellikle pandemiden çıkmış olmamız nedeniyle uygulanan ekonomi politikalarının burada ikamesini yapmak için sıkı para politikalarını hayata geçirmekte. Zaten biz 2027 yılından itibaren hem emeklimize hem asgari ücretle çalışanlarımıza çok daha üst düzeyde bir gelir sunulacağını nereden anlıyoruz? Orta vadeli programdan anlıyoruz. Dolayısıyla ben özellikle 2027 yılının gerçekten çok sıkıntı çeken emeklilerimize, hayat pahalılığı yaşayan tüm vatandaşlarımıza ve asgari ücretli çalışanlarımıza daha iyi bir yıl olma beklentisi içerisindeyim. Olmazsa da hep beraber onun burada yorumunu değerlendirmek yaparız.
1: Bir şey mi söyleyecektiniz, ben mi kaçırdım?
2: Yok, ben söylemiyorum.
1: Tamamladınız. Bu arada şaka maka son karşılıklı böyle atışmalarla reklamda geldi. Yeni partinin ismiyle ilgili bugünkü durumu biraz konuşacağız şimdi reklamın ardından. Çünkü gün boyu burada CHP'nin... düzeltiyorum. Yeni partinin MYK toplantısına baktık. Çünkü biliyorsunuz Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ın açıklamaları oldu. Yargıtay'a bir başvuru yaptı. İsim değişikliği üzerine içinde Yargıtay yeni partiye bir tebligat gönderdi. Oradan o toplantıdan çıkan sonuç diyor ki yeni parti burada bir sakınca yok. Yenilik Partisi yeni partinin karışması vesaire. Biz Anayasa Mahkemesi sürecinin tamamlanmasını bekleyeceğiz. O zamana kadar da partinin ismini değiştirmeyeceğiz. Hem bu hem tabii iç siyasette başka başlıklar da var. Onlara geçeceğiz. Birazdan reklamın ardından başlayalım. Bizden ayrılmayın.
7: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.

0: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
1: Tekrar merhaba, olaylar ve görüşler devam ediyor. LED'de görüyorsunuz, Yargıtay tebligat gönderdi. Yeni partinin ismi değişecek mi sorusunun cevabı şu an Anayasa Mahkemesi sonucuna kadar bekleyeceğiz diyor. Yeni parti yaptığı basın toplantısında.
2: Ya şey, ben bu şaşmazlar meselesinde bir cümle ekleyeyim.
1: Tamam.
2: Dün gece saat 2.14'te Yiğit Uzun, bizim genç meslektaşımız, gazeteci arkadaşımız bu ilk ifadeyi o yayınladı.
1: Evet.
2: Yani o orada aslında bütün çıplaklığıyla bütün her şeyi koydu. Onun da hakkını teslim etmek istiyorum.
1: Evet,
2: buradan
1: yani
2: bunu söylemek istiyorum ben şimdi. Çünkü
1: senaristlerin ifadesini ilk olarak o haberleştirdi.
2: Müftüoğlu hani burada hani beni söyledi. Ben de orada aklıma geldi. Onu da unutmamak gerektiğini
1: çok iyi yaptın. Şimdi
3: emekleri boşa çıkarmamak lazım. Kim emek ettiyse ona hakkını teslim
2: tabii,
3: etmek
2: tabii.
3: lazım.
1: Kesinlikle. Öncelikle çok yaşayın. Yaşayın Mustafa Bey. Size geliyordum.
4: Teşekkür ederim.
1: Bu yeni partiyle ilgili. Yani şöyle bir eleştiri yapıldı. Neden bu tartışmalara fırsat verildi? Ya bu öngörülemedi mi diye. İşte Yenilik Partisi. Ayrıca sizce karışır mı? Logolarını yan yana koyduğumuzda bu karışıklıklar böyle de değerlendiriliyormuş. Sadece isim benzerliği değil. Seçmen oy kullanırken bir kafa karışıklığı yaratır mı? Yani logoları da birbiriyle çok benzeşiyor mu? Buna da bakılarak bir karar veriliyormuş. Hem ona yorumunuz nedir? Hem de bu eleştiriye, böyle eleştiriler de var. Yani bu daha önceden çözülseydi, böyle bir hukuki sürece gerek kalmayacak bir isim belirlenseydi ya da işte bu sorunlar bertaraf edilseydi, ne dersiniz?
4: Şimdi Serap Hanım, tabii nedense bir şey çıkacaktı. Çünkü örneğin şu anda diyelim ki eğer bu mantıkta gidersek Adalet ve Kalkınma Partisi var. Şimdi Adalet Partisi de hani ya benim adımda adaleti daha önce kullandım derse mesela, bu tartışmayı yaparsan. Mesela Doğru Yol Partisi var, Doğru Parti var. Yeni üzerine ben baktım 10 tane parti var.
5: Doğru Yol Partisi
4: Milliyetçilik
5: yok şu
4: anda. 8 tane parti var. Eğer hani bu mantıkla gidersek gerçekten o zaman seçmenin bunları ayıramayacağını düşünmek hakikaten hani bu toplumu çok özür diliyorum. Yani özür dileyerek söylüyorum. Hani biraz da aptal yerine koymak olur. Yani anlamaz, karışır demek. Çünkü hani çok farklı kavramlar yeni ile yenilik. Sonra amdeme baktığınızda Yenilik Partisi'nin daha çok bir güvercine benziyor. Yani hani uçan, hani farklı bakan farklı şeyler anlayabilir ama yeni parti, yeni sözcüğünü çok çok çok öne çıkarmış zaten. Şu anda ekranda baktığımızda bizi hani bu ikisini çok kolay ayıracaktır diye değerlendiriyorum. Ama Anayasa Mahkemesi karar verecek. Bu tabii yeni partinin başına bir tek bu gelmemişti. Yani her türlü şey geliyor. Tutuklamalar, her türlü soruşturma, operasyon, işte Yargıtay'ın hala beklenen kararı. Ben aklıma şey geliyor Serap Hanım. Bu yıllar önce Aziz Nesin, Sabahattin Ali ve Rıfat Ilgaz Marco Paşa diye bir muhalif dergi çıkarmaya karar veriyorlar. Ve çok da tutuyor Marco Paşa. Çok tutunca işte toplumda da bir etki yaratıyor. Ardından dergiyi yasaklıyorlar. Dergiyi Malum Paşa diye çıkarmaya başlıyorlar. Onu da yasaklıyorlar. Sonra O Paşa diye çıkartıyorlar. Onu da yasaklıyorlar. 7-8 Hasan Paşa diye çıkarıyorlar. Onu da yasaklayınca Ali Baba ve Kırkaramiler diye çıkarıyorlar. Eğer bir toplumda

0: karşılık bulduktan sonra adını bu şekilde zorlamalarla, yok ona karıştı, buna karıştı demelerle bence engellenebilecek bir şey yok. Toplumda karşılığı varsa bu büyür. Yoksa zaten ne kadar gözün içine soksan da, hani doğru, zorlasan da zaten büyümez. Şu anda dün yeni partinin delege seçimleri, daha doğrusu bütün üyeler, yani temsili delegeleri seçti ve bir anlamda da delege üyenin sözcüsüdür mantığıyla. Yani kurul önce önümüzdeki ilçe kongrelerinde, devamlı il kongrelerinde oy kullanacaklar seçildi. Kurulduktan iki ay sonra böyle bir sürecin içine girmek bence önemli. Yani önüne bakıyor benim gördüğüm kadarıyla yeni parti. Ama böyle bir davayda niye açıldı denmez. Anayasa Mahkemesi bir karar verecek. Ama toplumun gönlünde yer etmiş bir partiyi de adını hani Ali Veli, Veli Ali neyle değiştirirseniz, bunlar biraz da komik kaçan durumlar da olabilir, terse tepebilir diye değerlendiriyorum.
1: Ferhat Bey, siz yenilik anlamları farklı ya da logoları farklı deyince Mustafa Bey oradan itiraz ettiniz. Sizce değil mi?
2: Yani yeni ile yenilik arasında anlam farklılığı var demek bana çok tutarlı gelmedi. Yeni ne demektir? Daha önce olmayan, yakın zamanda, şimdiki zamanda ortaya çıkan bir şeye ne dersiniz? Yeni dersiniz. Yenilik nedir? Onu zaten kavramsal halidir.
1: Peki, yani, sizce karışır mı? Yani oy pusulasında önünüze
2: çok
1: gelse.
2: Farklı. Şimdi çok söyleyeyim. Farklı. Bir sözlüğe bakın. Söyleyeyim. Bir dakika. Sayın
0: bir sözlüğe bakın.
2: Mustafa Bey, Sayın Balbay, öncelikle şunun altını bir çizeyim. Çok 2024'te farklı. Bir grup. Başını çeken kim? Duygu Çil Sucuka isminde bir hanımefendi. Bir grupla beraber 2024 yılında yeni parti diye bir parti kurmak için müracaat ediyor.
1: Peki.
2: Ancak Yenilik Partisi'nin o dönemki itirazı nedeniyle yine onay verilmiyor. Yükselen Türkiye Partisi diye bir parti kuruyor.
1: Galiba aynı şekilde buna da itiraz
2: aynı
1: etmiş.
2: Konu.
1: Yani
2: şimdi
1: başkanından
2: bakın,
1: anladığımız kadarıyla
2: Özgür Özel ve ekibi, Sayın Mustafa Balbay her türlü konudan bir mağduriyet çıkartmak için CHP'liler CHP'lileri şikayet etti, mahkemeye verdi. Mahkeme gereğini yaptı. Sonra suçlu kim oldu? İktidar oldu. Özgür Özel ve arkadaşları hep mağdur oldu. Burada da eski CHP'li Öztürk Yılmaz, eski CHP'li Özgür Özel'i diyor ki kullanmayın kardeşim bu ismi diyor. Kendi aralarındaki problem yine hepimizin sorunu haline geliyor. Yeni bir mağduriyet çıkıyor. Bu net bir beceriksizliktir. Bakın logonuzu Netflix'in harflerinden kopyalarsanız, isminizi daha önceden altını doldurmadığınız şekilde kamuoyuna apar topar açıklarsanız, benzer durumda 2024'te yaşandığını basit bir araştırmayla bulabilecekken araştırmazsanız böyle durumlarla karşı karşıya kalırsınız. Sonra çıkıp ben ülke yönetmeye talibim diyorsunuz. Bu eleştiri de size yapılır. Kusura bakmayın, bu eleştiriyi de çok samimiyetle karşılayacaksınız. Burada hata etmişiz, eksik yapmışız, ilgili arkadaşlar detaylı dersine çalışmamış. Bunu düzeltip önümüze bakacağız demek yerine bir mağduriyet havası oluşturmak, yeni partiye yapılmayan kalma demek. Kim yaptı burada? Öztürk Yılmaz AK Partili mi kardeşim? Değil. Öztürk Yılmaz CHP'nin genel başkan yardımcılığını yapmış, istifa etmiş, bir parti kurmuş. O itiraz ediyor.
1: Bu arada
2: benim ismimi kullanmayın
1: diye. Son 40-45 dakikamız olduğu
0: ben
1: için hızlı ilerleyeceğim.
0: Yargıtay'ın verdiği karar. Anayasa Mahkemesi bakacağız oraya ama Yargıtay'ın daha çok bu kararları Anayasa Mahkemesi
2: daha
0: vermiş.
2: Önce
0: tabii ki itiraz edebilirler. Beklemiyoruz.
2: Bakın
0: yani
2: yeni partinin itiraz anlam olarak yani belki Mustafa Balbay'ın yani bir beraberinde yenilikle aynı anlamı taşımıyor demesinin altında şu olabilir. Daha önce 3 kez kurulmuş bir partiyi, yeni parti 3 kez kurulmuş. En son Tuncay Özkan yeni partinin genel başkanıydı şu anda. Özgür Özel'le birlikte hareket ediyor.
0: Sözlüğe bakan görecektir farkı.
2: Dolayısıyla o dahi yeni olmayan bir şey yeni gibi bizim önümüze koydukları için bu anlamı çıkarmıyor olabilir ama yeni ile yenilik anlam olarak birbirine yakındır. Netice itibariyle oy pusulasında yeni, yenilik aynı harflerle yazılır aşağıda. Evet mührü ya da tamam mührü vurduğumuz yerde. Dolayısıyla daha doğrusu tercih mührü vurduğumuz yerde. Dolayısıyla hiçbir parti de fonetik olarak birbirine yakın başka bir rakip parti olmasını istemez. Ha bu arada isim üzerinden gidecek olduğumuzda bakın yeni partililer dahi kendi partilerin ismini doğru düzgün söyleyemiyorlar. Kadıköy ilçe başkanı çıkıyor İyi Parti diyor. Özgür Özel çıkıyor İyi Parti diyor. Dolayısıyla kendi oylarını İyi Parti'ye kaptırabilirler. Bu da bir soru
1: peki
2: işareti olarak dursun.
1: Hemen burada hızlı hızlı Can sence?
3: İşte ya bu eleştirinin yapılmaması için bunu en başta düşünmeleri lazımdı. Evet, artık bu eleştiriyi yapıyorlar. Diyorlar ki işte daha partisinin ismini doğru koyamamış. Bunlara işte Türkiye'yi nasıl emanet edeceğiz eleştirisi yapılıyor. O eleştiriye de bir şey diyemiyorsunuz. Çünkü bu parti kurulurken Öztürk Yılmaz demiş ki bunu kuramazsınız. Daha önce de böyle bir şey yaşandı. Biz itiraz ettik ve kabul edildi itirazımız ve bunu kullanmadılar. O işte
2: Can bir de dediler ki A, B, C planımız, Z planımız hazır
3: dediler. Ben de tam oraya geleceğim. Şimdi Sayın Özgür Özel bunu söylerken, bu parti kurulurken bizim çok planımız var ve bir ekstradan da seçime katılacak bir partiyle görüşüyoruz. Hani eğer bu parti seçimlere yetişmezse yeni kuracağımız parti, o partiyle yola devam edeceğiz dedik. Anlaşılan bütün planlar diye bir plan yokmuş. Şimdi bir genel başkan partinin ismiyle, logosuyla, örgütlenmesiyle, ilçe başkanlığıyla, il başkanlığıyla, para toplanmasıyla, genel merkeziyle, telefonuyla, mazotuyla uğraşamaz. Ne yazık ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde de aynı iletişimsizlik vardı. O yeni partiye de sirayet etmiş, oradan devam etmiş, oradan almış gelmiş. Niye bunu söylüyorum? Cumhuriyet Halk Partisi, Sayın Mansur Yavaş'la Sayın Cumhurbaşkanı fotoğrafı yayınlandığı andan itibaren, bir de bir yayındaydık KRT televizyonunda. Herkes tanıdığı CHP'li yetkililere mesaj attı. Ve şöyle bir ortam çıktı. 4 konuk var. 2 konuk diyor ki Genel Başkan'ın Kemal Bey'in haberi var. 2 konuk diyor ki hayır, haberi yok. Sonra kaynakları söylüyoruz programda. İletişim koordinatörü haberi yok. Danışmanın haberi yok. Yani bir görüşmeden Genel Başkan haberi yok diyor. Ama bizim kaynaklarımız diyor ki hayır, işte Bülent Kuşoğlu'na söylüyor. Şimdi bir partide bu kadar iletişim kazasıyla karşılaşamaz. Özellikle ana muhalefet partisi ise. Şimdi CHP'de bu yaşanırken yeni partide de bu yaşanıyor. Şimdi Özgür Özel'e diyorlar ki evet, bir sıkıntı yok. Özgür Özel yeni parti, Yargıtay, Cumhuriyet Başsavcılığı buna ne karar verir? Anayasa Mahkemesi ne yapar? Bunu düşünmek zorunda değil ki. Partinin hukukçu milletvekilleri, hukukçu genel başkan yardımcıları demiştir ki büyük bir ihtimalle
1: bir sorun olmaz.
3: Bir sorun olmaz. Biz bu sorunu aşarız. Bir sıkıntı yaşamayız demişlerdir. Ki anladığım kadarıyla bugün de ki toplantıda aynı şey yaşanmış. Anayasa Mahkemesi'ni bekleyeceğiz. Bir sıkıntı olmaz, kuralım. Ama Anayasa Mahkemesi hayır değiştirin derse ne yapacaksınız? Ve bunu 2027'nin sonunda seçimlere 2 ay kala verdi.
1: Oldu diyelim değil mi?
4: 30 çok gün süresi var ama Anayasa Mahkemesi'nin bunu,
3: bunu vermek için.
4: Tamam. 30 gün. Doğru. Anayasa Mahkemesi'ne başvurudan itibaren 30 gün.
3: Tamam. O zaman tamam. O bilgi ben de.
1: Yani şu anki
3: yanlış.
1: Aşamada o süreç başladı mı?
4: Şu an Yargıtay'dan geldi. Başsavcısı bildirdiği için henüz Anayasa Mahkemesi'ne gelmedi. Anayasa Mahkemesi'ne
1: ne kadar zamanda gelir?
4: O da bir aya gelir herhalde. Çok
1: yani 2-3 ay yıl bitmeden yani bu tamamlanır.
3: Tamam. Ama Anayasa bunda 2-3 ayda
1: parti
3: tamam.
1: Kuruldu, tabelaları, merkez binası, bir şey, onların hepsinde
3: otobüsler giydirildi. Alanlara çıkıldı, ilçe başkanlıklarının tabelaları asıldı, rozetler yapıldı, kalemler yapıldı. En kötü işte kağıt, antetli kağıtlar yapıldı. Hepsi bir masraf.
1: Bu arada bunu paylaşalım.
3: Bu masrafı...
1: Yeni partiye verdiği süre 18 Eylül'de dolacakmış.
3: Tamam.
1: Sonra AYM'ye başvuracak Yargıtay. Yeni partinin savunması istenecek. Savunması haklı görülmezse yeni partiye bir ihtar verilecek. İhtar kararı çıkarsa yeni parti ismini değiştirecek. Yani bu aslında bakınca yani bu aşamaya gelir mi yani şeye baktığında?
3: Büyük bir ihtimal
1: gelecek. Murat Emir diyor ki
3: gelir.
1: Yani
3: burada
1: oradaki bir sözcük var. İltibas sözcüğü.
3: Evet,
1: İltibas yok diyor. Yani seçmen karıştırmaz diyor. Yeni
2: nasıl
1: parti.
2: Nasıl karıştırmaz ya? Bakın yani az önce seçmen, anlamı da sordunuz ya.
1: Karıştıracağı
2: Türk
1: durumlarda
2: dil kurumundaki, Türk dil kurumundaki anlamını söyleyeyim. Yeni, kullanılmamış veya az kullanılmış olan. Yenilik ne? Yeni olma durumu.
1: Hayır, şeyden diyor.
2: Yani nasıl karıştırılmayacak anlam işte, olarak logosundan. Aynı anlama gelmiyor diyorsun. Yenilik Türk Dil Kurumumuza göre ama şu, yeni olma durumu demek.
1: Şimdi
2: bu evde kullanılmamış,
3: bu eleştiri yaptıktan
2: demek.
3: Sonra bir de para toplandı sonuçta. Dedi ki bağış yapılsın. İnsanlar bağış yaptı ve şu gerçekten oldu. Ne yazık ki bu kadar maliyet o bağışlarla yapıldı.
1: Boşa gitmiş olacak,
3: boşa
1: öyle
3: gitmiş
1: olursa.
3: Olacak. Ne yazık tabii. Ki. Bu da gerçekten dikkatsizlikle alakalı bir durum. Önce bu öz eleştiri yapmaları gerekiyor. Yapsınlar. Biz de eleştirelim.
1: Ya
3: ama
1: da belki İşte dediğin gibi bundan ama, da olmaz diye düşünmek ama bundan da olur'u düşünmek de lazım.
3: Düşünmek lazım. Ama evet. Şu, tam bu eleştiriyi yaptıktan sonra şunu da söylemek durumundayız.

0: Bu kadar ana muhalefet partisinin bu kadar siyaset yapmaması için uğraşmak da gerçekten Türkiye'de siyaseti çıkmaza sokuyor.
1: Kim uğraşıyor
0: şimdi,
1: ki?
0: Ya bunu Öztürk bunu Yılmaz hayır, bunu mi? Bunu ama bak ben bunu şunun için söylemiyorum. Bunu AK Parti yapıyor, bunu yapıyor demiyorum. Sonuçta ana muhalefet partisi siyaset yapmak yapamıyor. Niye yapamıyor? İşte böyle durumlarla uğraştığı için yapamıyor. Şimdi bu durum
1: ama kendi
0: evet,
1: beceriksizliği yüzünden yahu. Tamam, yani kendileri basit bir araştırma yapsalar bunun karşısına çıkacağını görürler.
0: Buna itiraz etmiyorum.
1: Sorun
0: şunu,
1: kalmaz zaten.
0: Buna itiraz, zaten söyledim eleştiriyi ama şunu yapabilir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı veya Anayasa Mahkemesi artık oradan çıktığı için söylüyorum. Hayır, bizce bir sorun yoktur. Yeni parti olarak devam edebilir
2: diyebilir.
0: Diyebilir ve bu sorunda bir kere daha tartışma durumunda kalmayız. Bence de yeni ve yenilik arasında fark var. Yenilik Partisi'nin logosu ayrı, mavi. Burada yeni partinin esas rengi kırmızı. Altında bir logo da, logosu da yok. O yüzden evet, burada bir karışma ihtimali peki, gözükmüyor. En azından Anayasa Mahkemesi bu duruma hayır yeni parti yoluna devam edebilir kararıyla bu sorunu çözebilir.
2: Böyle hızlı hızlı gideyim. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'ın da ki hukukçu kendisi bununla ilgili bir açıklaması oldu. O da evet, böyle bir bu işin daha farklı olması gerektiğini de söylüyor. Onu da sizden dinleyelim Mehmet Bey. Hem de yorumunuzu alalım.
3: Şimdi bugün açıklama yaptı Sayın Fethi Yıldız, MHP Genel Başkan Yardımcısı. En başta şunu söyleyeyim yani siyasi parti kurmak gerçekten şirket kurmaktan daha kolay hale geldi.
2: Evet.
3: Bunu söylüyor. Bunun bir defa önünün alınması gerektiğini ifade ediyor. Yargıtay'da kayıtlı 189 seçime 189 parti var. Bu 189 partiden sadece seçime girebilen 41 parti var.
2: Hı hı.
3: Diğer partiler belki de tabela partisi. Yani Türkiye'de şu olmamalı. Yani 100-200 üyesi olan partiler de partiyim diye ortalıkta dolaşıyor maalesef. Bunun olmaması gerektiğini ifade ediyor. Aynı zamanda mesela son milletvekili genel seçimlerinde 24 partiden 14'ü binde 1 ile binde 2 arasında oy almış.
2: Hı hı.
3: Yani binde 1 ile binde 2 düşünün yani. Şimdi bu 14 partinin ne aşamada temsil ettiğinin aslında çok bariz örneğidir. Bunları bence dikkate almakta yarar vardı. Şimdi şunu söylüyor Sayın Fethi Yıldız. Mutlaka ve mutlaka seçim yasasının tekrar gözden geçirilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Şimdi bunlar eğer yapılmazsa her önüne gelen parti kuracak.
2: Evet.
3: 100 kişiyle 200 kişiyle parti kurup yarın öbür gün bunu siyasi malzeme haline dönüştürebiliyor ya da farklı alanlarda kullanabiliyor.
2: Hı hı.
3: Hatta çok yakın zamanda bir operasyonlarda bir parti adıyla gayrimeşru hani kumar olayına giren bir takım şeyler vardı. Partinin adını kullanarak yapıyorlar bunlar. Dolayısıyla bu tür şeylere müsaade edilmemesi gerektiğinin altını çiziyor. Şimdi bugün geldiğimiz noktada Öztürk Yılmaz milletvekili var mı? Yok. Yanlış hatırlamıyorsam en son 7043 üyesi vardı partinin. Şu an ne durumda olduğunu bilmiyorum ama 7043 üyesi var. Son 2023 yılında seçime girmişti. Bu seçimlerde de 0.02 oy aldı. 0.02. Yani bu neye tekabül ediyor sayısal olarak bilmiyorum. Şu an rakamsal olarak hesaplayamam. Hı hı. Şimdi bugün geldiğimiz noktada yeni partiye, Aytunç daha iyi bilir bunu. Dün bir yine TV 100 programında tartışmışlardı, ben de izledim. Sayın Özgür Özel'le pazarlığa girdiğini görüyoruz. Hani bu pazarlık denir değil mi yani?
2: Siz evet, bu itirazı bir pazarlık olarak okuyorsunuz.
3: Ya şimdi
2: neyin pazarlığı sizce?
3: Ama şimdi siz
1: milletvekili mi almaya çalışıyorsunuz?
3: Siz hem itiraz edeceksiniz, hem de bir gazeteci arkadaş bunu kamuoyuyla paylaştı. Seçimlerde hani işbirliği
0: teklif edeceksiniz.
2: Bu arada hala editörüm Kerem hemen söyledi. 7043 üyesi varmış evet, şu anda da.
4: Bu arada 0.03 ise bir hesap yaptım.
3: 0.2. 0.02.
4: 0.3 diye hesapladım. 1700 oya. 1600-1700 oya denk geliyor.
3: 1700 oy.
4: Eğer yanlış hesapladım.
3: Şimdi bu Türkiye genelinde 1700 oy alan bir siyasi partinin bugün

0: konuşuluyor olması gerçekten bilmiyorum ama hani kimseyi küçümsemek adına söylemiyorum. Ama bu siyaset adına da gerçekten bir sorundur yani. Onu vurgulamak istiyorum. Ve Sayın Fethi Yıldız'ın çağrısını da bence meclis açılmasıyla birlikte bunun yeniden gündeme bir düzenleme yapılması söylüyorsun. İçin gündeme alınmasında yarar var.
1: Peki Tarkan
2: 11 bin olabilir bu arada, doğru. Yanlış hesap yapmış. Neyse o kısımları ben bilmiyorum şimdi.
1: Tamam.
2: Teyit edelim de.
1: Tamam
2: yanlış
1: peki. O, yani, evet, o 10 bin küsürü de olabilir dediniz.
2: Şimdi.
3: Tam oyunu söyleyeyim mi? 11 bin 171 oy almış.
1: Tamam. Sizce karışır mı ayrıca hem hukukçu olarak?
2: Ben şimdi ona şöyle başlayayım önce. Herkes söyledi ama bir cümlede şunu söyleyeyim. Yani ben hukukçu olarak bana birisi dese ki ya biz bir parti kuracağız. Adında yeni parti yapacağız. Ben ilk şunu söylerim. Ya yeni parti biraz böyle sıkıntılı olabilir. Herkesle de karışabilir. Başka bir isim kurun derim ben. Onu çok net söyleyeyim. Karışıp karışmayacağım meselesini de söyleyeceğim.
3: Tarkan bu arada marka patenti de başkasına ait. Yani, yeni parti isminin. Onu da başkası almıştı hatırlarsan. Yeni partinin kurulduğu zaman da duyuru
1: evet,
3: geçmişti.
1: Evet günler gelmişti.
4: Hani, evet patentini almışlardı.
2: O,
4: evet.
2: O dediğim gibi şimdi bir onu söyleriz ama şimdi gelelim sizin sorunuza. Bu karışır mı? Ve de nereden bakacaksınız? Biz hukuken şöyle bakarız olaya. Sadece ses fonetik olarak bakmazsınız olaya. Yeni parti, yenilik partisi. Velev ki karışacağınızı iddia etseniz bile sonra içine girersiniz. Logolara bakarsınız. Dersiniz ki ya gerçekten burada hedef kitle kim? Seçmen. Acaba seçmen nereye gidecek? Oya gittiği zaman bu iki partiye baktığı zaman karıştırılma, iltibas olur mu olmaz mı ona bakacaksınız. Ben sonra da sonucumu söyleyeceğim size. Hatta ben bir adımda antiparantez... Bu iş kimin zararında olur derseniz bence yeni partinin de zararında olur. Sebebi şu.
1: Öyle mi?
2: Yenilik partisi de gidecek kişi yani yeni partiye gidecek belki yeniliğe de oy verebilir eğer iltibas aynen. Varsa. Belki onun işine daha çok da gelebilir. Onu da antiparantez olarak söyleyeyim. Eğer oy oranlarına baktığınız zaman da. Şimdi biraz önceki kısma dönersek. Yeni parti, yenilik partisi iltibas olur mu? Ses olarak olabilir ama bir kelime kökleri olarak aslında ayrılır. Rumuz olarak ayrılır. Logolara bakıyorum ayrılır. Ha, bu noktada şimdi benim hukuki fikrim hani seçmense buradaki problem.
1: Evet.
2: Ben yeni parti seçmeninin yenilik partisine oy vereceği kanaatinde değilim şu iki logoyu gördüğüm zaman. Yenilik partisi seçmenin de yeni partiye oy verebileceği kanaatinde değilim. Bunu ortaya koyduğum zaman hedef kitle seçmense... O zaman bunlar karışmıyor diyebilirsin.
3: Ama okuma yazma olmayan bir seçmen mesela ama okuma yazması yok. Ya da
4: logosu yok zaten.
3: Ya da çok senin gibi lisans
1: biraz
3: eğitimi almamış
1: istiyorum.
3: Bir
1: istiyorum. Son yarım saatimiz hayır, birkaç ama onu söyleyeceğim. Başka
2: bu da olur. Ama işte ben de diyorum ki buna zaten sebep olmamak için baştan bu sorunu, bu öneriyi, bu çözümü yapmalıydın. Şimdi ama koydum. Ama şunu söylerlerse bunu da eleştiremezsiniz. Ya evet yenilik. Benim fikrim çünkü karışmayacağını ben biraz önceki söylediğim gerekçelerimle söyledim.
1: Evet.
2: Ama birisi çıkıp da Ferhat Murat'ın da söylediği gibi ya kardeşim okuma yazma bilmeyen bunu görmeyen nasıl yapacak bunu? Buna da kabul edersiniz. Ya bunu şöyle yorumlamamak lazım. Ya işte Anayasa Mahkemesi bu kararı verdi ama ya evet. Çok hukuka aykırı karardı. Verilmemesi bir karardı diyemezsiniz. Benim hukuki fikrim ama şu.
1: Biraz da göreceli bir şey.
2: Yani çünkü yani. Neden yoruma giriyorsunuz?
5: Sevgili Tarkan evet. Erdal, okuma yazma bilmeyen okuyamaz ki zaten.
3: Yani kodluyor. Hani yeni hani yenilik. Ama yani burada dediğin gibi Tarkan'ın söylediği aslında şu açıdan doğru. Yenilik partisi 11 bin üye al 11 bin oy almış. Belki 100 bin oy alacak. Belki 200 bin oy alacak.
2: Yeni parti aleyhine olur zaten bana sorarsanız.
3: Şu kontrol edememesinden kaynaklı olarak oy kaybı yapacak. Yani siz bir parti kuruyorsanız her tarafını düşüneceksiniz.
1: Peki.
3: En ufak tamam. Bir ihtimali dahi düşüneceksiniz.
2: Ben bir cümle
3: dolayısıyla söyleyeyim. Okuma yazma bilmiyor dememizdeki kısım şu. Okuma yazması sizin kadar iyi olmayan insanlar da seçmen değil mi? Hani birileri diyordu ya benim oyumla onun oyu nasıl bir oluyor falan diye. Ama işte maalesef sizin düşüncenize göre ya da bu zihniyeti dile getirenlere göre herkesin oyu eşit. Dolayısıyla en ufak bir nüansı da dikkate alarak hareket etmek zorundasınız.
2: Ben bir cümle şu.
3: Partiyi
2: benim,
3: kurarken.
2: Benim hukuki gerekçem hani bunlar niye karıştırılmaz? Benim gerekçem şu. Benim değil mi? Bu benim fikrim. Dersiniz ki katılmıyorum, yanlış söylüyorsunuz. Anayasa Mahkemesi başka bir karar verir. Orada değil. Benim hukuki fikrim şu. Ben seçmeni kastediyorsak bu ikisine baktığım zaman seçmenin ben yanılabileceği kanaatinde değilim. Hedef kitle de seçmense bu benim sadece kişisel ses olarak görüşürüz. Bakmıyorsunuz çünkü.
1: Evet.
2: Ses olarak bakarsanız hani yeni yenilik bir beraber karıştırılabilir aha. Mi? Evet ama oya gidecek kişiyi ben karıştırılabileceğini söyle ama dersiniz

0: ki ya ben farklı fikirdeyim. Anayasa Mahkemesi farklı, onu ben bilmem.
1: Yaşlı, gözleri iyi görmüyor.
2: Peki, onu bilmem. Ama ben ilerlemeye çalışıyorum. Çok 30, patinaj yapmayalım.
0: 30 gün içinde Anayasa Mahkemesi'ne gittiği zaman karar vermek durumunda olduğunda söyleyeyim. Yani
2: en azından
0: 18 Eylül'de biterse
2: sizin
0: haberinize göre.
2: Diyorsunuz.
0: Yani bu çabucak zaten
2: çözülebilir.
0: Ekim'in sonu, Kasım'ın başı gibi biz bu sonucu görürüz
2: Peki.
0: diye düşünüyorum.
2: Senden buna kısa bir cevap alayım. Evet. Bu arada
1: siz niye sokuyorsun ki partiyi?
0: O ayrı. Zaten
1: yani
0: ilk başta yapılması zaten.
1: Sokan da partinin ismini koyanlar.
2: Değişim Partisi de bir düşü alternatif olarak da duruyormuş.
3: Yeni partiye yolladığı tebligatta diyor ki ben 2024'te de bunun kurulmasına izin vermedim diyor. Hı hı. Yani Yeni Parti isminde başvuru yaptı diyor. Biraz önce Ferhat Murat'ın söylediği hanımefendinin ismiyle. Vermedim diyor ve başka bir parti olduğunu söylüyor ve buna diyor karar ver diyor. Fakat şöyle bir durum var. Şimdi Adalet Birlik Partisi, Adalet Partisi, Adalet Çağrı Partisi, Adalet Gençlik Partisi, Adalet ve Hürriyet Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi ile karışır mı? Karışır. Adalet.
1: İki kelime.
3: Yani ama yani.
0: Yani şunu bir cümle söyleyeyim mi? Katkı yapayım, devam edin. Evet. Orada hukuk yani şunu bakıyor mahkemelerde hani bizim marka davalarında da. %100. Önüne bir ek koyunca diyor. Önüne ek koyunca o diyor daha farklı algılanabilir. Burada sadece bir hani lig durumu olduğu için biraz mevzu bizde hukuken
1: tartışılıyor. Öz Yeni Parti yapsınlar çıksınlar işin içinden.
2: Peki şimdi ben başka bir başlığa geçeyim Aytun Çerkin'e gelmişken. Çünkü bugün o da hatta nasıldı Mansur Yavaş Çehov'un tüfeğini mi astı? Değil mi Nefes'teki yazın? Birazcık da Mansur Yavaş gündemine geleyim diye oradan hazır sözü Aytunca getirdim. Şimdi Mansur Yavaş'ın son ziyareti üzerine... tabii çok öne çıkan bir isim olduğu için çok yorum yapıldı, çok değerlendirme, böyle mi ödemek, şöyle mi demek, adaylığı ile ilgili bir karar mı, nasıl yapacak, istifa mı edecek, etmeyecek mi vesaire. Bir yandan da Mansur Yavaş ismi zaten ortak aday olasılığı üzerinden en çok konuşuluyordu. Zaten o yüzden de bu konu bu kadar gündemde. Son birkaç cümleyi de şöyle ekrana getirebiliriz. Hatta 9 numaralı ledimizi getirebiliriz ekrana. Hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem Özgür Özel'in hem de Mansur Yavaş'ın yakın zamanda yaptığı birkaç kullandığı birkaç cümle. Kılıçdaroğlu diyor ki ittifak geliştirmede önce olacağım. Büyük bir ittifakla tek bir adayı ortaklaştırarak iktidar elde edilecek diyor. Özgür Özel diyor ki bu seçim demokratlarla otokratlar arasında, Türkiye İttifakı ile butlancı darbeci ittifakı arasında diyor. Yavaş da diyor ki bugün ihtiyacımız olan zamanı geldiğinde yeniden aynı masanın etrafında oturabilecek zemini korumak diyor. O uzun açıklamasında şey demiş işte yani bugünler yani bu çalkantılı kaotik günlerde bir karar almak istemediğini söylemişti. Hatta oradan denge politikası kurdum. İzlediğim yol doğru. Mevcut pozisyonumu koruyorum. Taraf olmam doğru değil. Aynı masanın etrafında oturabilmeliyiz. Rahatsız olmuşsa gereğini yaparım. Yani ana başlıklar böyle diyebiliriz konuşmasından. Sence hala Mansur Yavaş böyle bir ortak aday olacak mı? Yani bir kesim insanın dediği gibi onlardan bir de Can örneğin. Aday olmayacak muhtemelen gibi bir kanaat dile getiriliyor. Yoksa sadece bu süreci zamanı mı yayıyor? O gün geldiğinde bir karar alıp düşünecek mi? Sence nedir?
3: Vallahi şöyle Sayın Mansur Yavaş'ın da aday olup olmayacağı konusunda kendisinin de çok net bir fikri olduğunu ben düşünmüyorum. Yani çünkü yarın sabah veya buradan çıktıktan sonra 12'den sonra bir şey olur. Bir şey değişir. Türk siyasetinde dengeler değişir. Yani şu anlamda söylüyorum bunu. Mansur Yavaş şunu ısrarla vurguluyor. Ya ceketin bu tarafından da çekmeyin, bu tarafından da çekmeyin. Ben seçim düzlüğüne çıkıldığında, seçim startı verildiğinde, o süreç başladığında hep beraber oturalım ve bunu konuşalım. Fakat şu anda beni zorlamayın çizgisinde. O denge politikası dediği, mevcut pozisyonumu koruyorum dediği de bu. Yani... Ne Cumhuriyet Halk Partisi, ne Yeni Parti, ne İyi Parti gibi bir denklemin içinde değil. Ortak aday nasıl olunabilir? Tabii burada şimdi gelinen noktada Yeni Partililerin de CHP'lilerin de beklentisi var. Sonuçta Mansur Yavaş isminin iki taraftan birine ağırlık basması, ağırlığını koyması iki partiyi de etkileyecek olumlu anlamda. Yani siyasi anlamda da olumlu anlamda da etkileyecek. Fakat... Mansur Yavaş'ın çizgisi o %30'luk, %35'lik dilim içindeki bir kavga varsa ve o kavgada taraf olmamak. Şimdi o son yaptığı açıklamada, geliş açıklamada şunu söylüyor ya. Yani iki tarafın birbirine öfkesini biliyorum, anlıyorum ama bunun zaman içinde daha sakinleşeceğini düşünüyorum diyor. Fakat bu kadar üzerime gelirseniz diyor, gereğini yaparım diyor. Bunu ben biraz konuştuğumda Ankara'daki dostlarımla. O şey dediler yani, ya o Çeov'un tüfeği dediler yani. Tüfek bir kere asıldı ve o bu tüfek patlayacak mutlaka. Yani o tüfeğin patlamaması gibi bir durum yok. Yani Mansur Yavaş'ta mutlaka tüfeğin günü geldiğinde...
2: Tüfeğin patlaması ne demek yani? Tüfeğin patlaması nelere yol açabilir? Tüfeğin patlaması...
3: Yani sonuçta istifa eder Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Bağımsız kalır. O bağımsız kalma sürecinde yine ortak aday olmak için neler yapılabileceği konuşulabilir. Fakat şu anda yeni parti kurultayını yapmamış durumda. Bir,
2: doğru.
3: Yeni partinin vitrini daha şekillenmemiş durumda. İki, kadrolar belli değil. Üç, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki dalgalanma sürüyor. Sayın Kılıçdaroğlu sokağa daha yeni yeni çıkmaya başladı. Teşkilatlanma, örgütlenme çalışmaları devam ediyor. Şimdi burada da bir belirsizlik var. Ve bu
2: ekrandaki cümleyi Kerim'in ekrana taşıdığı reklam geldi ama tarafsız olan mı, taraf olan mı puanı alır?
3: Ya şimdi şöyle, burada tarafsızlık bunun veya taraf olmak bir, hani, ya taraf olmayan bertaraf olur
2: eskiden. Bu kadar da tarafsız olur mu gibi bir ifade?
3: Ya sonuçta şöyle,
2: ne düşünüyorsun
3: Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ne zaman açıklandı? Öyle değil mi? Seçimden birkaç ay önce açıklandı. Evet. Hayır, yani şimdi böyle bir gerçeklik var. Şimdi böyle bir gerçeklik varsa Mansur Yavaş'ın üstünde bu kadar tepinmeye gerek yok. Ya bırakın. Kendisi devam etsin bu şekilde ve o zamanı gelince çözülür. Ben Trabzon'da size selam getirdim diyen Özgür Özel de yanlış yapıyor. İşte bizi tehdit edemez diyen Faik Öztürk de yanlış yapıyor. Ha, bana göre Sayın Mansur Yavaş Anıtkabir'e gitmeli miydi Cumhuriyet Halk Partisi ile? Evet, 103. yıl Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyesi olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nu temsilen gitmiyorsun oraya. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği üzerine gitmeliydi. O bir doğru bir davranış mıydı? Bana göre değil. İletişim anlamında bence iletişim hatasıdır o. Ama buradan da çıkıp Mansur Yavaş'ı yerlere atmak veya yerden yere vurmak ve ondan sonra çıkan birçok yorumda, yani bu şey gibi oluyor. Meral Akşener masadan kalktı, biz bir gün, bir buçuk, iki gün boyunca linç ettik. Ondan sonra masaya döndü, vay Meral döndü mü Meral Hanım masaya denildi ve Meral Hanım'a sahip çıkılmaya başlandı. İki gün linç ettin,
1: yok ettin. Seçimden sonra da fatura ona kesin.
3: Seçimden sonra da ona faturayı kestin. Ama yani şimdi bunları hesaplamak zorunda. O bizim mahalle dediğimiz yer de bunları hesaplamak zorunda. Biraz daha sakin, daha yani böyle süreci izlemek lazım. Yani ben şunu ama ısrarla söylüyorum. Anıtkabir'e gitseydi Yavaş, Sayın Yavaş, akşam yaptığı Erdoğan'la yaptığı Külliye'deki, Beştepe'deki görüşmenin de hiçbir sorun olmayacağını görecektik. Ama ondan sonra tabii dedikodular, kulisler devamlı konuşulan şeye dönüştü. Yoksa ben ama şunu kesinlikle söyleyebilirim. Mansur Yavaş ne Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçer ne de Cumhur İttifakı ile hareket eder.
2: Peki. Şimdi bir 20 dakikamız var. Diğer konuklarıma da böyle 3'er 4'er dakikayla hemen yorumlarını sormak istiyorum. Mustafa Bey, ne diyorsunuz? Bu konuda niye bu kadar kıyamet koptu? Buyurun.
0: Şimdi tabii Serap Hanım, bir defa Cumhurbaşkanlığı anlamından herkes için şu anda belirsizlik var. Yani Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı'nda bugün AKP'den temsilci dün de dedi ki buna meclis dedi bir karar verir. Belli ki meclisin seçimleri öne alması söz konusu. Ya da bir başka iddia var, anayasa değişikliği söz konusu. Yani Erdoğan da nasıl Cumhurbaşkanı olacağı, adayı olacağı henüz belli değil. Diğer taraftan şu anda muhalefetin Cumhurbaşkanı adaylığıydı. Böylesi bir tartışma, yani hukukun da siyasetin içine girdiği bir ortamda bir nebze doğal karşılıyorum ben. Çünkü düşünün, 21 Mayıs'ta buttan karar çıkmış, gelmişiz Eylül ortasına, hala Yargıtay ne karar verecek diye bekliyoruz. Benim başından beri vurguladığım, döne döne yani yargı, hukukun, yargı, siyasetin bu kadar kaos içinde olmasına izin vermemeli benim temel değerlendirmem. Tabii Tarkan, sevgili Tarkan Erdal hukukçu yanıyla bir başka gözle de yaklaşıyor buna ama bence siyasette hiçbir zaman yargı bu kadar siyaseti belirleyen bir ya da kaos içinde tutan bir süreç içinde olmamıştı. Bu önemli bir etken. Tabii diğer yandan daha iyi yönetilebilir miydi? Hani gerçekten hani akil bu duruma bakıp ortak paydalar öne çıkartılabilir miydi? Zorlanabilirdi. Ama süreç de çok zorlu. Benim kişisel değerlendirmem Serap Hanım, Üsküdar seçimi herkese ders oldu. Yani Üsküdar'da o kadar artık bariz, yani seçimi AKP alıncaya kadar yenileyeceğiz duygusu öne çıktı ki işte tutuklama, transfer etme ve gizli oy kullandırma
2: Tahsin Usta bu arada yani AK Parti'ye geçen
1: oy kullandırıyor. Parti meclisi bana genel baş... has bir şeymiş gibi. Belediye seçiminde bir seçim yaparsanız belediye meclisinde zaten gizli oy kullanmak zorundasınız.
4: Serap Hanım ben devam edebilir miyim?
2: Tabii edebilirsiniz. Doğru ama bir not düşeyim. Tahsin Usta da demiş ki bana genel başkan başkan yardımcılığı teklif edildi. Onun üzerine kabul ettim. Uzunca bir açıklaması var ama vaktimiz yok. Onu da eklemiş olayım. Buyurun.
4: Kimin dediniz?
2: Tahsin
4: pardon.
2: Usta. Üsküdar Belediyesi'nden AK Parti'ye geçen üyelerden biri, meclis üyelerinden.
4: Yani şimdi orada yani o yöntem artık hakikaten bir Üsküdar modeli ortaya çıktı. Yani bu tablo herkesi ama herkesi İYİ Partisi'nden yeniden Refah Partisi'ne, Yeni Parti'den Yenilik Partisi'ne, CHP'den işte muhalefette kim varsa herkes artık önceliği ya bu hukukun tartışmalı olduğu tabloyla tabloya karşı bir şey yapmak gerekir. Tabii ki hukuki zeminde, tabii ki seçim sürecini zorlayarak, tabii ki seçimle beraber bir şey yapmak gerekir. Duygusu öne çıkacak. Burada benim gördüğüm en birleştirici kişi Mansur Yavaş görünüyor. Daha şimdiden yeniden Refah Partisi benim ikinci turdaki adayım ya da oy vereceğim kişi Mansur Yavaş'tır dedi. İyi Parti zaten ben o görüşteyim diyor. Zafer Partisi oy hani artık %50+1'de %1 oy bile %0.5 oy bile önemli ya. Bütün böyle bir ortak payda oluşmuşken yani görünür gelecekte ama yani ileride ne gösterir bilemem. Bunu Mansur Yavaş da görüyor. Ve adım adım o sürecin adım adım gelmesini bekliyor. Her gün konuşarak da zaten bu süreci zorlayamaz. O nedenle Türkiye'nin bütün 5 büyük şehrine bakalım. İstanbul, Bursa, İzmir, Adana, Ankara hepsinde şu anda hukuktan kaynaklanan sorunlar var. Hani İzmir bağımsız oldu butlan nedeniyle. Ben bunu kabul etmem dedi. Özgür Özel'e de hani tavır koyarak. Yani böyle bir sorun var. Böyle bir ortamda Mansur Yavaş belediyeyi yönetiyor. Belediye şu anda bütün belediye meclis üyelerinin yani özeti 31 Mart 2024'te kendisine oy verenlerin bir arada tutmayı başarıyor. Bence bunu sürdürdüğü sürece umut olmaya da devam edecektir diye değerlendiriyorum.
2: Peki. Ferhat Bey buyurun.
1: Şimdi tabii Cumhurbaşkanı'nın aday olacağı belli. Nasıl olacağı belli değil. Meclis mi alacak, anayasa mı alacak? Yoksa biz Cumhur İttifakı'nda bir aday tartışmıyoruz. Ama muhalefetin adayının kim olacağı belli değil. Bence ona iyi bakmak lazım. Bu kim meselesini de biz 2023 seçimleri öncesinde 1,5-2 yıl konuştuk. Altılı masanın adayı kim olacak? Toplanıyor. Yemeğin menüsü. Bugün bezelye var, turşu
2: buraya,
1: var.
2: Buraya bugüne gelelim. Vakit az olduğu için
1: dolayısıyla bunun belli olması süreç içerisinde karşılaşacağımız bir durum ama ben Özgür Özel'in zaten Yeni Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı olacağını öngörüyorum. Mansur Yavaş'ın Yeni Parti'nin de Cumhurbaşkanı adayı olacağının bir garantisi yok. Garantici siyaset yapmasıyla da bildiğimiz Mansur Yavaş'ın yani %55-%60 oy alacağını bilirse, bundan emin olursa, buna kâni olursa Cumhurbaşkanı adayı olacağını da bildiğimiz Sayın Yavaş'ın Cumhurbaşkanı gibi, Erdoğan gibi güçlü bir rakibin karşısında seçimi kazanamayacağını, Üsküdar modeline de baktığımızda fotoğrafta çok net görüyoruz ki bir araya geldik demelerine rağmen 4 oy farklı seçimi kaybeden ve seçimi kaybetmenin kabahatlisi olarak suçu birbirine atan bir yapının da varlığını dikkate alarak güvenmeyerek bu yapıya

0: İttifakı 4 oy farkla kaybetti. Yani içerideki meclis üyesi sayısı 2 idi. Dolayısıyla o içerideki meclis üyeleri oy kullansa dahi kaybediyordu. Dolayısıyla buna bakmaları lazım. Burası bence önemli. Yargının hukuka müdahalesi cümlelerini çok duymaya alıştık. Artık hani kabak tadı vermeye başladı. Evet, İzmir'de yargı siyasete müdahale etmek zorunda kaldı. Çünkü İlkay Çiçek'in o iğrenç yazışmaları çıktı. Antalya'da müdahale etmek zorunda kaldı. Çünkü işte bakıyorsunuz Muhittin Böceğin savunulamaz halde, kendi partilerinde savunamadığı bir pozisyon var. Beşiktaş'ta belediye başkanının aldığı damatlık var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde açıklanamayan iki tane Emirgen villası var örneğin sadece. Ankara'da Etimesgüt'te uyuşturucu kullanan bir belediye başkanı var. Yolsuzluk yapan bir başkan yardımcısı var. Başkan yardımcısı başkana MASAK raporlarıyla ortaya çıkan para trafiği ortaya çıktıktan sonra biz yargının bunlara müdahale etmemesini bekliyor olsaydık başka bir ülkede yaşamamız lazım. Sayın Balbay'ın az önce tarif ettiği şekilde bir durum söz konusu olsaydı.
1: Tuzla'da nezaket 3 defa beraat etmiş, 2 defa beraat etmiş, insaf ya. Bu kadar savcıyı geçtiniz Sayın Ferhat Murat. Sizi onaylamıyorum. Kabul
0: beni
1: etmiyorum.
0: Beni onaylamak
1: bunları.
0: Zorunda savcıyı değilsin Sayın ya. Balbay da. Ben de şunu söylüyorum.
1: Savcıyı geçtiniz. 3, savcıyı 5 geçtiniz ya.
0: Veya 3 insaf. Milyon 5 savcıyı milyon geçtiniz. Oy aldınız savcıyı. Diye birilerine hakaret etme beraat. Hakkını kimse size
1: İki
0: vermiyor.
1: Beraat.
0: Kimseye hırsız deme hakkını bırakın vermiyor. Onları. Devletin varisine basit deme. Basitin ne olduğunu siz gerçeğini biliyorsunuz. Ya. Köpeğin eş anlamlısı.
1: Savcıyı geçtiniz.
0: Ya da
1: savcıyı.
0: Seçim kurulu Tuzla'da üyelerine de ahmaklar.

0: falan diye bir şey yok Özkan ki. Yalın'ı savunsanız da peştemalle karşımıza çıkar.
1: İtiraf kahraman da koymadık.
0: Savunun ya, ben mi yazdım Özkan Yalın'ı kitabında? Ben yazmadım. Sonraki baskılarda çıkarttıysanız
2: olur ama
0: ben
2: yazmadım Özkan Yalın'ı.
0: Demokrasi kahramanı diye. Siz yazdınız, kusura bakmayın.
2: Kavgaya dönüşmesin, tartışmaya izin verin lütfen.
1: Mahkeme de verecek hesabını.
0: Peki. Tamam, savunun Özkan Yalın'ı diyorum, ben de bir şey demiyorum. Savunma hakkınız Harat var. Bey, özgür bir ülkedeyiz.
1: Mahkemede verecek hesabını. Herkesi toptan suçlama. O insanların aileleri var ya. Sülale boyu tutukluyorsunuz insanları. Bursa Belediye Başkanı, karısı, kardeşi, kızı hepsini tutuklu, gözaltına al. O da adam da diyor ki her şeyi ben yaptım. Ötekileri bırakın yeter ki diyor. Buna da yani
0: peki siz Bursa
1: ya.
0: İddianamesini okudunuz mu, böyle
1: bir dönemdeyiz.
0: Peki. Bursa iddianamesini okudunuz mu? Okumadınız. O iddianameyi
1: ben yargılanmaya
0: okuyun.
1: Karşı
0: hepsinin
1: değilim.
0: İsminin ama bu kadar iddia edilen suçlarda yer aldığını görürsünüz.
2: Olamaz. Lütfen artık bir 10 dakikamız kaldı. Belki daha az
1: artık
2: kaldı.
1: Artık hiçbir dönem olmamıştı.
0: Bu kadar kamu kaynaklarının hibe böyle hiç edildiği bir dönem de olmamıştı maalesef. Ben de görmemiştim yani.
1: Hayır, bakın bütün kamu kaynaklarına bakılsın o zaman. Her bakılıyor, şey bütün kamu kaynaklarına
0: bakılıyor.
1: Bakılsın.
0: AK Partili
1: sadece
0: belediye başkanları da gözaltına alındı, tutuklandı. Kırıkkale'de sadece iki ilçe belediye başkanı
1: sadece
0: şu anda hapiste.
1: Sadece belediyeler.
0: Halifeti'deki kayyum hapiste.
1: Numune.
0: Türk nasıl numune? İlçe mi beğendiremiyoruz size? Melih Gökçek yargılanıyor. İdam edilse mutlu olacaksınız.
1: Diğer arkadaşlar
0: yani bakın
1: diliyorum.
0: Siz yani siz
1: tamam uzat
0: sadece Banzora'nın bir tarafına bakıyorsunuz.
2: Mustafa Bey ben uzatmayacağım diyor. Siz de izin verin. İzin verin lütfen Can. Mansur Yavaş'la ilgili senden de ya da yani ne değinmek istersen. Böyle ikişer dakika kaldı çünkü sana, Mehmet Bey'e, Tarkan Bey'e.
3: Ya ben bu fotoğraf yayınlandıktan sonra şu yorum yapmıştım. Artık Mansur Yavaş Sayın Cumhurbaşkanı'na ben sizin rakibiniz değilim. Ben belediye başkanıyım. Zaten buraya da belediye başkanlığının gerektirdiği işleri danışmak için ve yardım istemek için geldim. Min fotoğrafıydı. Zaten de onu açıkladı. Ben yeni partinin adayının Özgür Özel olacağını düşünüyorum. Haklı ve doğal olarak genel başkan olduğu için. Ha son düzlemde evet çok doğru. Yarın bambaşka bir siyasi düzlem olur. Mansur Yavaş tekrar öne çıkar, aday olabilir. Bağımsız aday olabilir. Bağımsız adaylığın etrafında diğer partiler birleşebilir. Ama bugün baktığımız noktada böyle ben görünüyor. Mansur Yavaş'ın, yani o fotoğrafı verdikten sonra özellikle ben Mansur Yavaş'ın artık ben aday değilim, sizin rakibiniz ben değilim mi orada Sayın Cumhurbaşkanı'na gösterdiği kanaatindeyim. Zaten bunu hem Yeni Parti hem Cumhuriyet Halk Partisi de gördü. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi de Yeni Parti'de yeni bir Cumhurbaşkanı adayı ki Mansur Yavaş bence yeni parti adaylığı dışında hiçbir siyasi, yani nereden aday olursa olsun, bağımsız da olsa dahil, kazanma ihtimalini görmüyorum. Çünkü orada muhalefet bloğundaki en büyük oy yeni partiye ait. Ve yeni partinin çıkartacağı aday en azından ikinci tura kalırsa yeni parti adayı ekseninde toplanabileceğini düşünüyorum. Ana muhalefet partisi ve o bloğu sürükleyen ve o rüzgarı da sürükleyen yeni parti olduğu için yeni parti adayının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan karşısına evet. çıkabileceği görüşündeyim. Ama bugün itibariyle.
2: Bugün itibariyle.
3: Yarın ne olur?
2: Bilemeyiz elbette.
3: Başka bir gelişme olur ona göre
2: yarına
3: yorum
2: çok şey
3: yaparız.
2: Değişebilir. Mehmet Bey?
4: Ben Sayın Mansur Yavaş'ın aday olmayacağını bu ekranlarda söylemiştim.
5: İlk sen mi söylemiştin?
4: İlk ben söyledim evet.
5: O zaman senin de hakkını verelim.
4: Onun dışında da Cumhuriyet Halk Partisi'nin de aslında adayının Mansur Yavaş olmadığını ifade ettim. Aynı düşüncem hala devam ediyor. Ama tabii ki şu da var. Cumhuriyet Halk Partisi tek başına bir aday çıkarsa da herhangi bir anlam ifade etmeyeceğini kendileri en azından benden daha iyi biliyorlar. Son yaşanan olaylara baktığımız zaman Sayın Mansur Yavaş'ın Sayın Cumhurbaşkanı'na gitmesini ben yadırgamıyorum. Onun altını çizeyim. Bir belediye başkanını, başkentte belediye başkanlığı yapan birinin Sayın Cumhurbaşkanı'na görüşmesi doğaldır. Ama görüşme sonrasında yaşananlar doğal olarak karşılamak mümkün değil şu açıdan. Sayın Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in benim olurum var, onayım var pardon.
5: Olurum
4: benim,
5: var dedi aynen. Olurum var.
2: Olurum vardı.
4: Olurum evet. Ve onayım var şeklindeki açıklama Sayın Mansur Yavaş'ın Yeni Parti'nin de Cumhurbaşkanı

0: adayı olmayacağının bir işareti olarak değerlendiriyorum. Çünkü daha farklı bir arayış içine girecekleri ortada. Şimdi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarından artık siyaset, yani Cumhurbaşkanı adayı ya da genel başkanlık için bir arayış içinde olmayacaklarının mesajını vermişti. Vermeye de devam ediyor hatta. Dolayısıyla önümüzdeki dönem Sayın Mansur Yavaş bağımsızdan çıktığında etrafında toplanırlar mı? Eğer çıkarsa tabii ki. Ya da böyle bir parçalı muhalefet yapısında Sayın Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olarak kamuoyunun önüne çıkar mı? Ben yakın çevresinde daha önceki programlarda ifade etmiştim, aldığım bilgiyi paylaşmıştım. Sayın Mansur Yavaş'ın belediye başkanlığını tamamlayacağı yönünde bir görüş olduğunu düşünüyorum. Böyle bir bilgi almıştım. Evet. Şimdi belediye başkanlık seçimleri Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerden sonra olacağına göre Sayın Mansur Yavaş'ın
1: aday olmaz diyorsunuz.
0: Aday olacağı ihtimalini
1: ama
0: zayıf görüyorum.
1: Ama aynı şey cümlesi var ya, o daha çok AK Parti'ye geçer mi ifadelerine cevap gibi görünüyor.
0: Yok,
1: işte bana inanan, bana güvenen kişileri hayal kırıklığına uğratmam. Daha uzunca bir cümle ama o aslında yani benim aday olmamı bekleyen ya da beni Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek isteyen kişileri de hayal kırıklığına uğratmam mealinde de anlaşılabilecek bir cümle. Bana inanan ve bana güvenen, bana oy veren kişileri hayal kırıklığına uğratmam.
0: Şöyle bir şey var Serap Hanım. Şimdi ortada bir gerçek var. Şimdi bu gerçek nedir? Parçalı bir muhalefet var. Yani muhalefet içinde birbirleriyle anlaşamayan, anlaşamamazlığı da geçtim, birbirleriyle didişen, birbirleriyle kavga eden bir muhalefet var.
1: Sandık görününce değişir mi Mehmet Bey? Birden ve, çünkü ittifaklara mecbur yani bırakan 2023, bir sistem var şu anda.
2: 2023 öncesi Kemal Bey bu oluşumu sağladı. Eleştirilir, tartışılır, hayır, bakın, altılı masayı
1: ama
2: kurmuştu.
1: Ama şimdi çok daha başka bir.
3: Çok başka bir süreç şu anda.
2: Hayır, şu andaki süreç başka diyorum. Hayır, yani ben de.
0: Nasıl o zaman da kavga? Meral Hanım niye kalktı masada?
1: Tabii o dönemde çok şey yani, geçti yani.
0: Sağlamadı ki aslında.
1: Zor geçti.
4: Yani kolay bir şey değil yani. Verdi. Öyle sağladı.
0: Evet, milletvekili pazarlığı yapıldı. Bir sürü milletvekili verdi. Sonrasında buradan biz Cumhuriyet Halk Partisi hangi kazançtan çıktı? Muhalefette bir sürü partilerin milletvekili kazandırdık. Cumhuriyet Halk Partisi buradan ne kazandı eleştirisiyle
1: tabii
0: karşı
1: çok
0: karşıya
4: kaldı. Özgür Özel yaptı. Tamam.
1: Artık sizden sözü son tamamladıysanız
0: son bitiriyorum.
1: Alayım.
0: Dolayısıyla ben önümüzdeki dönem için başka bir arayışa gidileceği kanaatini taşıyorum. Ama bugünden görünen bir tablo Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rakipsiz olduğu ortaya çıkıyor bu durumda.
1: Sizce Tarkan Bey?
5: Tabii ben olayı şöyle bakıyorum, yani bazen hep bu tarafsızlık, hatta sizin KJ'de de o vardı, hani tarafsızlık, taraf, hani sanki öyle
1: hangisi,
5: ama.
1: Hangisi?
5: Ama ben hep söylüyorum, Sayın Mansur Yavaş'ın ben tarafsız olduğunu düşünmüyorum. Sayın Mansur Yavaş'ın bazı durumlarda hep söylerim, sessiz kalmanız bile taraf seçtiğiniz anlamına gelir. Herhangi bir aksiyon almamanız, herhangi bir yerde bulunmamanız. Hı hı. O yüzden ben Sayın Mansur Yavaş'ın tarafının net olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu noktaya baktığınız zaman da ben zaten Sayın Mansur Yavaş'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir Cumhurbaşkanı adayı olacağı kanaatinde değilim. Yeni partide olabilir mi acaba? Hani aklı o gelir.
1: Ya da işte o söylenen bir muhalefetin blok olarak
5: şimdi,
1: bir ortak adayı.
5: Onu da şöyle ayırıyorum. Sayın Mansur Yavaş'ın izlediği politikaya baktığımız zaman Sayın Mansur Yavaş hep şöyle bir politika izliyor. Eleştirmek için söylemiyorum. Kendisine göre haklıdır, değildir. O kendisinin takdiridir. Hiçbir zaman dediğim gibi eleştiri yapma gibi bir şeyden söylemiyorum. Sayın Mansur Yavaş biraz şeydir. Daha böyle bir hani garantici diyebileceğimiz, belki kelimeyi daha farklı seçebiliriz ama hani bir bekliyor, olaya bakıyor, siyaseti değerlendiriyor. Yaptığı konuşmalar bile aslında öyle. Hani ben Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanıyım. Ben bununla ilgileniyorum. Başka şeyler beni ilgilendirmiyor. Dediğiniz anda da ne devreye giriyor? Cumhurbaşkanı olabilecek liderlik vasfınız olur mu olmaz mı? O tartışmayı açarsınız. O zaman insanlar haklı olarak şunu söyler. Eğer siz Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kendinizi değerlendirip o gözle hizmet etmeyi ya da en azından bu aşamada bunu söylerseniz o zaman diğer taraf ya da eleştirenler de şöyle eleştirir. O zaman Cumhurbaşkanı olabilecek bir liderlik havanız yokmuş gibi algılanır. Kendi pozisyonu hep böyle oldu. Bu pozisyon değişir mi? Tabii ki değişir. Neye göre değişir? Muhalefetin adayı kim olacak? Çatı aday olacak mı? Olmayacak mı? Hangi tarafta aday olacak?

0: olacak. Daha seçime var. Yani biraz önce konuşuyoruz ya, 24 saat bile biliyorsunuz.
1: Siyaset Türkiye süreci nasıl gelişecek? DEM Parti'nin desteğini alabilecek mi?
0: Şimdi bunların hepsine baktığın zaman bence Mansur Yavaş hani şu anda hiçbir şey demiyor olması kendisine göre yorumlanır ama hani sizin KJ'ye göre acaba kim kazanır kısmıyla yorumlanır derseniz, ben Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde seçmenin hiçbir zaman bir liderden beklentisinin sessiz kalması ya da buna benzer bir harekette bulunmasını ben bizim en azından kültür olarak da çok fazla benimsemez. Her zaman daha böyle yukarıda olacaksınız. Daha iddia işi, liderlik vasfını öne koymanız lazım. Dediğim gibi bunu koyarsınız, koymazsınız, doğrudur, yanlıştır. Kendi kararlarıdır, kendi takdiridir. Peki. Ama dediğim gibi çok da uzun zaman olduğunu da altını çizelim.
1: Hangi çünkü tarafta evet. Mansur Yavaş? Bir taraf
2: süremizi açtık Ferhat Bey.
0: Bence Yeni Parti... Yani gönlü orada.
3: Vallahi Mansur Yavaş evet. Şunu söyledi. Ayrılıkta azap, birlikte rahmet vardır dedi. Peki. Demek ki birlik nasıl olacak ona bakmak istiyor. Evet.
2: Ben hızlıca teşekkür ediyorum her birinize katkınız için. Çok açtığımız için süreyi. Çok sağ olun. Hem uzakta Mustafa Bey hem stüdyomuzdaki tüm konuklarıma çok teşekkür ederek bir reklama gidiyorum.
4: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.

0: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
1: Olaylar ve görüşler sona erdi. Hemen sonra, bizden hemen sonra saat başında Evren Aydın gece raporuyla karşınızda olacak. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 25, Edirne güneşli 26 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 27, Kütahya yağmurlu 22 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 29, Isparta yağmurlu 27 derece. Karadeniz genelinde hava yağmurlu, Samsun 22, Trabzon 23 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 23, Konya yer yer yağmurlu 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 26, Van güneşli 26 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 35, Gaziantep 32 derece.

0: İyi geceler sevgili dostlar. Hoş geldiniz Habertürk'e, Habertürk ekranlarına. Dünya okyanus ötesinden gelen o tarihi itirafın şoku içinde. Amerikan ordusu uzayda silahlarının olduğunu ilk kez tüm dünyanın gözü önünde açıkça kabul etti efendim. Peşi sıra Rusya ve Çin'den Amerika'ya hedef alan sert açıklamalar var. Peki Amerika'nın bu kritik adımı acaba ne anlama geliyor? Yani yeni bir silahlanma yarışına dönüşür mü? Ve süper güçler artık uzayda bir savaşa mı hazırlık yapıyor? Dünyanın yanıt aradığı bu sorulara gece raporunda yanıt bulacağız. Evren Aydın bendeniz. Önce bir özetlerimize bakalım. Efendim, Türkiye gündemi de oldukça sıcak. Gıdada fahiş fiyat denetimi var ve hakikati ortaya çıkardı diyebiliriz. Sebze ve meyve hallerinin büyük tedarikçilerine yönelik soruşturma başlatıldı. O soruşturmada ne durumdayız? Detaylara birazdan bakacağız. Ve eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne dair o soruşturma da devam ediyor. Dün hatırlayın Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri ifade vermişti. O ifadelerin detayları da ortaya çıktı. Ve ABD, İran, Rusya, Ukrayna savaşları sürerken bu kez de Litvanya hava sahasında bir enteresanlık yaşanıyor. Bir İHA'nın düşürüldüğü açıklandı. Bu olayın ardından acaba savaşın yönü nereye doğru evriliyor soruları da gündeme taşındı. Hadi başlayalım, başlıklar bunlar. Önce memleket gündemi diyelim. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarına bir bakalım. Bir süredir devam eden erken seçim tartışmaları vardı. Bu tartışmaları değerlendirdi Çelik ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize'deki açıklamasının bir erken seçim sinyali olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanımızın vatandaşlarımız ve teşkilatlarımızı gördüğünde sık sık ifade ettiği bir cümledir dedi.
1: Bunun herhangi bir şekilde erken seçimle ilgisi olmadığı açıktır. Sayın Cumhurbaşkanımız siyaset hayatında her zaman teşkilatlarımızı çok merkeze alır ve en üst noktaya koyar. Önümüzdeki seçimlere hazırlanıyor musunuz der onlara.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize'deki sözlerini değerlendirdi. Bu bir erken seçim sinyali değildir dedi.
1: Orada da hem vatandaşlarımızı gördüğünde hem onların desteklerini duyduğunda hem de teşkilatlarımızı gördüğünde aslında sık sık söylediği, üzerinde önemli durduğu bir cümledir. Önümüzdeki seçimlere hazırlanıyoruz ve büyük başarıya imza atacağız. Bu bir erken seçim sinyali değildir. Türkiye'nin gündeminde şu anda bir seçim yoktur.
2: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu gündemini

0: değerlendirdi. Yeni anayasa çalışmalarına değindi. Mesele sadece anayasanın ele alınması meselesi değil, öznesinin millet olduğu bir anayasanın yapılmasıdır dedi. AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, valinin kendisini tehdit ettiğini öne sürerek koruma talebinde bulunmuştu. Çelik, bir iletişim kazası olduğunu değerlendiriyoruz dedi.
1: Genel merkezimiz bu olayın bütün boyutlarıyla ilgilendi. İçişleri Bakanımızla birlikte istişare halinde genel merkezimizde bu olayın ne olduğunu ve nasıl değerlendirilmesi gerektiğini tüm boyutlarıyla ele aldı. Günün sonunda bunun bir iletişim kazası olduğunu değerlendiriyoruz. Sayın Milletvekili de açıklama yaptı, dilekçesini de geri çekti. Bir iletişim kopukluğu olduğunu değerlendiriyoruz.
0: Çelik, terörsüz bölge sürecinin Irak'taki güncel gelişmelerine de dikkat çekti.
1: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge bağlamında biliyorsunuz pek çok oluşumun silah bırakması, devlet dışı güçlerin devlet otoritesine tabi olması konusunda ki gelişmeleri çok yakinen takip etmeye devam ediyoruz. Irak Başbakanlığı'nın yaptığı açıklamada da ifade edildiği gibi devlet unsurları dışında kimsede silah olmaması, bütün bu silahlı grupların tek merkezden devlet otoritesinin altında toplanması ve oradaki yaşayan insanların hakkının, hukukunun, güvenliğinin koruyacağı önlemlerin hükümet tarafından atılması son derece önemli. Komşu ülkelerde zayıf ülke hiçbir şekilde arzu etmiyoruz.
0: Çelik, Irak topraklarından Suudi Arabistan'a dönük İHA saldırılarını da değerlendirdi. Suudi Arabistan'a yapılan bütün bu saldırıları en güçlü şekilde kınıyoruz dedi. Yunanistan'la yaşanan gerilime de değinen Çelik, Ege ve Doğu Akdeniz'de provokasyona izin vermeyiz. Kimse Türkiye'ye mesaj veremez dedi.
2: CHP kurultayında bazı delegelere menfaat karşılığında oy kullandırıldığı iddiasıyla açılan ceza davasının 7. duruşması da yarın efendim. Davada Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 sanık hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
3: CHP kurultay davasında sanıklar yeniden hakim karşısına çıkacak. 7. duruşma görülecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin oylamaya hile karıştırılması suçundan soruşturma başlatarak iddianame hazırlamış. Ardından Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nce dava açılmıştı. İddianameye göre aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 şüpheli delegelere menfaat karşılığı oy kullandırmakla suçlandı. Şüpheliler hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi. Ayrıca siyasi yasak da talep edildi. Davada Kemal Kılıçdaroğlu mağdur olarak yer alıyor. Özgür Özel'in de dahil olduğu 9 şüpheli milletvekilinin dosyaları vekil olmaları nedeniyle usul yönünden ayrı bir soruşturma olarak ayrılmış ve parlamenter büroya gönderilmişti. Son duruşmada İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasının sanıklarından Adem Soytekin'in beyanları alındı. Soytekin, Kiptaş üzerinden CHP'li bazı kişilere daire satıldığını öne sürdü. Ödeme konusunda kolaylık sağlandığını belirtti. Öte yandan kamuoyunda mutlak butlan davası olarak adlandırılan CHP kurultayının iptali istemiyle açılan ve Yargıtay'da olan davada ise CHP temyiz başvurusunu geri çekti.
2: Siyasetteki hararetli tartışmalardan biri Yenilik Partisi'nin başvurusu sonrası yeni partinin adıyla ilgili bir tartışma devam ediyor. Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre de bu konuda son söz için Anayasa Mahkemesi'ni işaret etti. İsim değişikliği kararı çıksa dahi yeni isminin korunacağını söyledi.
4: Hanginiz söyleyebilir ki bugün Özgür Özel'in genel başkanı olduğu yeni partiyle Öztürk Yılmaz'ın genel başkan olduğu Yenilik Partisi'ni bir vatandaşın karıştırdığını.
0: Son günlerdeki isim tartışmasını bu sözlerle değerlendirdi. Anayasa Mahkemesi'nden isim değişikliği için karar çıksa bile yeni isminin korunacağını söyledi.
4: Anayasa Mahkemesi'ne götürme imkanı var, götürür götürmez bilmeyiz. Onu kendi takdiridir. Götürürse Anayasa Mahkemesi'nin vereceği karara bağlıdır. Yeni ismini koruyarak o zaman da yani herhangi bir düzenleme elbette yapılabilir.
0: Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ın başvurusu sonucu Yargıtay isim benzerliği olduğuna ilişkin yeni partiye tebligat gönderdi. Konu MYK toplantısında da ele alındı. Parti sözcüsü Zeynel Emre isim benzerliği olmadığını ifade etti. Son sözü Anayasa Mahkemesi'nin söyleyeceğini belirtti.
4: Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bize yönelik bir işlem yapma yetkisi yok değerli arkadaşlar. Anayasa Mahkemesi'ne başvurabilir dilerse. Anayasa Mahkemesi kanun der ki, bir ay içinde kararını açıkla, bir aylık

0: süre dilimi içerisinde iltibas olup olmadığına karar verir. Gittikten sonra da yasal süre bir ay yeni korunarak düzeltilebilir yani.
1: Emre, partinin tüzel kişiliği ya da seçime girme yeterliliğine ilişkin herhangi bir sorun olmadığını söyledi.
0: Partimizin kuruluş aşaması 81 örgütlenmesi tamamlanmıştır. 14-15 Kasım'da kurultayımızı yapmayı planlıyoruz. Biz tamamen hazır haldeyiz. Seçime girmek açısından da hiçbir problem yok.
1: Zeynel Emre, CHP'nin mutlak butan davasında temyiz başvurusunun çekmesini de değerlendirdi.
0: Bu yapılan hamlelerin de ne kadar danışıklı dövüş, başından beri ne kadar organize ve planlı olduğunun görülmüştür. Yargıtay umuyorum ki cesaretle hukuka uygun bir karar verir. Türk siyasetinde kötü bir iştahat oluşturmasına müsaade etmez.
2: İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve usulsüzlük operasyonu gerçekleştirilmişti. Gözaltındaki 47 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturmayı Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı başlattı. Belediyenin inşaat ve imar işlerinde usulsüzlük karşılığı rüşvet alındığı ve verildiği iddiası üzerine 11 Eylül'de operasyon düzenlendi. Gözaltı kararı alınan 48 kişiden 47'si gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı, ardından adliyeye sevkleri gerçekleştirildi. Efendim, masamızdaki gıdada fahiş fiyat uygulandığı iddiaları bir süredir konuşuluyordu. Önemli bir soruşturma başlatıldı peş sıra. Tarladan tezgaha giden süreç şimdi mercek altında. Tedarikçi konumundaki 41 şüpheli hakkında da gözaltı kararı verildi. Vergi Denetim Kurulu'nun hazırladığı iki rapor tarladan markete fiyat oyununu bir kez daha ortaya koydu.
3: Ürün alış fiyatını evrakta fazla gösterdiler. Düşük karlılık beyanında bulundular. Bu yolla ürünleri fahiş fiyata sattılar. Gıdada fahiş fiyata neden olduğu iddia edilen 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gıdada fahiş fiyat uygulandığı iddiaları üzerine tarladan tezgaha giden süreci mercek altına aldı. 1029 çiftçinin beyanı alındı. Tedarikçi firmaların ürün alış ve satış belgeleri incelendi. Firmaların yaş sebze ve meyve ticaretindeki işlem hacimlerini içeren raporlar soruşturma dosyasına girdi.
4: Fahiş fiyat uygulamasına sebebiyet verildiği iddiasıyla tedarikçi konumundaki 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 22 ilde düzenlenen operasyonlarda 109 adrese baskın gerçekleştirildi.
3: Soruşturma dosyasına giren iki vergi denetim raporu tarladan markete fiyat oyununu ortaya koydu. Örneğin çiftçinin 6-8 liraya sattığını söylediği mandalina 28 liralık maliyetle kayda geçirilmişti. Bazı üreticilerin sattığından kat be kat fazla ürün adına makbuz düzenlediği belirlendi. Öyle ki hayatını kaybeden kişiler adına bile milyonlarca liralık belge oluşturulmuştu. Savcılığın tespitlerine göre şüpheliler çiftçilerden satın aldıkları yaş sebze ve meyve ürünlerini alış fiyatından fazla gösteriyordu. Ucuza aldıkları o ürünü kağıt üzerinde yüksek gösteriyorlardı. Böylece haksız kazanç sağlıyorlardı. Raporlara göre sadece fiyat değil, tonajlar da katlandı. Örneğin bir limon üreticisi 200 ton limon üretmesine rağmen kağıt üzerine kendi adına 633 ton limon ürettiğine dair makbuz düzenlenmişti. Operasyonda gözaltına alınan 33 şüphelinin işlemleri sürerken adreslerde ele geçirilen çok sayıda dijital materyal, fatura, irsaliye ve müstahsil makbuz da inceleniyor. Soruşturmaya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, tarladan sofraya uzanan zincirin haksız kazanç kapısına dönüştürülmesine müsaade edilmeyecektir ifadelerini kullandı.
2: Devam edelim. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan gazeteci Selahattin Günday hakkında ikinci kez tutuklama kararı çıktı. Günday soruşturma kapsamında 10 Eylül tarihinde düzenlenen ikinci dalga operasyonda 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'na muhalefet suçlamasıyla tutuklanmıştı. Günday'ın tutuklanmasına yönelik avukatı aracılığıyla itiraz edildi. Söz konusu itirazın reddedilmesinin ardından Günday hakkında ikinci tutuklama kararı örgüt kurma suçlamasıyla verildi. Eski MİT görevlisi Kozinoğlu'nun ölümüne dair yürütülen soruşturmada Kurtlar Vadisi dizisinin 3 senaristi bilgi sahibi sıfatıyla ifadelerini vermişti. Peki senaristler senaryodaki karakterlerle Kozinoğlu'nun ölümü arasındaki benzerlikler hakkında neler söyledi? Gelsin izleyelim.

0: Seni hastaneye götür. Kötüyüm.
1: İşin gücün numara. Hiçbir şeyin yok. Yürü hadi.
2: Kaşifoğlu karakteri istihbarat çatışmaları için yaratıldı. Gerçek hayatta ilgisi yok. Bu sözler bilgi sahibi sıfatıyla ifadesi alınan Kurtlar Vadisi senaristi Raci Şaşmaz'a ait. Senaristler dizinin kurgu olduğunu savundu. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada Kurtlar Vadisi dizisinin 3 senaristi ifade verdi. Dizideki Kazım Kaşifoğlu karakteriyle Kaşif Kozinoğlu arasındaki benzerlikler soruldu. Senaristlerden Raci Şaşmaz dizinin tamamen kurgu olduğunu söyledi. Birinin ölümünü önceden bilme ihtimalimiz yok dedi.
3: Kaşifoğlu karakteri istihbarat içi çatışmaları anlatmak için yaratıldı. Hikayesi bittiğinde ise dizide öldürülerek başka karakterlere ve konulara geçildi. Dizideki karakterin ölümü konunun bitimini ifade eder. Gerçek hayatla ilgisi yoktur. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünü araştırmak savcılık makamının işidir. Bundan ancak memnuniyet duyarız.
2: Raci Şaşmaz sosyal medyada FETÖ'cü Ali Fuat Yılmazer'in senaryoya müdahale ettiği iddialarıyla ilgili de konuştu. Bu haberler tamamen iftiradır. Ali Fuat Yılmazer'i ben tanımam. Herhangi bir ilişkim olmamıştır dedi. Diziyle ilgili bir diğer iddia, kullanılan bir araç plakasının FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine gönderme olduğu yönündeydi. Raci Şaşmaz, araçların her bölümde kiralandığını ve plakaların değiştirilmeden kullanıldığını söyledi.
4: Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisiyle ilgili günler sonra yeni bir gelişme var. Denizde bulunan cesedin geminin kaptanına ait olduğu belirlendi. Dün öğle saatlerinde Silivri açıklarında bir erkek cesedi bulundu. Uzun süre suda kalan cesette bozulma meydana geldiği tespit edildi. Yapılan DNA incelemesi sonucu cesedin Tuğberk İmamoğlu gemisinin birinci kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu belirlendi. Tuğberk İmamoğlu gemisi 2 Eylül'de çarpışma sonucu batmış, 10 mürettebatı kaybolmuştu. 9 mürettebatı arama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

0: Terörü bu topraklardan def edecek olan terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yeni mesajlar var. Kimden? Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den. Güvenlikten taviz vermeden her adımı büyük bir dikkatle atıyoruz dedi. Kaymakam adaylarıyla bir araya gelen Güler, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na da değindi.
1: Milli güvenliğimizi ele alırken sınırlarımızın ötesindeki gelişmeler kadar iç cephemizin tahkim edilmesine de büyük önem veriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliğinde yürütülen terörsüz Türkiye hedefi de ülkemizin geleceği bakımından son derece stratejik bir mahiyet taşımaktadır.
2: Terörsüz Türkiye sürecinin önemine dikkat çekti. Güvenlikten taviz vermeden her adımı büyük bir dikkatle atıyoruz dedi.
1: Bu tarihi süreç elde edilen güvenlik kazanımlarımızı kalıcı hale getirmeyi, terörü bir daha geri dönmemek üzere ülkemizin ve milletimizin gündeminden çıkarmayı amaçlamaktadır. Köklü devlet aklımıza dayalı stratejik bir vizyonla yürüttüğümüz bu süreçte güvenlikten taviz vermeden milletimizin hassasiyetlerini gözeterek her adımı büyük bir dikkat ve sorumlulukla atıyoruz.
2: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen 111. dönem kaymakamlık kursuna katılan adaylarla bir araya geldi. Terörsüz bölge vurgusu da yaptı.
1: Sınırlarımızın ötesinde de terör yapılanmalarının kalıcı biçimde ortadan kaldırılmasını ve bölgemizde huzur ve istikrarın hakim olmasını arzu ediyoruz. Suriye'deki terör yapılanmalarının silahlı varlıklarının sona erdirilmesi ve devlet otoritesinin güçlendirilmesi yönündeki gelişmeleri ülkemizin ve bölgemizin güvenliği açısından yakından takip ediyoruz.
2: Bakan Güler, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na dair de mesajlar verdi.
1: Bugün Türkiye, Balkanlardan Kafkasya'ya, Orta Doğu'dan Afrika'ya uzanan geniş bir coğrafyada barışın ve istikrarın korunmasına katkı sağlayan, dostlarının güven duyduğu, görüşleri sorulan ve pek çok konuda katkısı aranan önemli bir aktör haline gelmiştir. En son Mekke'de imzaladığımız ortak savunma anlaşması da geliştirdiğimiz stratejik işbirliklerin en güncel örneklerinden de birisidir.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'a bir ziyaret düzenledi. Mekke'de ile yaptığı görüşme sonrası basın toplantısı

0: konferansı düzenleyen FIDE'nin gündeminde bölgede devam eden savaşlar vardı. Barış için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz dedi.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'a resmi ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilen Fidan, ardından mevkidaşı Ceyhun Bayramoğlu'la bir araya geldi. Heyetler arası yapılan görüşmenin ardından iki bakan ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçti. Fidan, Rusya-Ukrayna savaşının Karadeniz'e yayılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.
2: Savaşın Karadeniz'de de yayılması ve vatandaşlarımızın hayatını ve şirketlerimizin faaliyetlerini tehdit etmesi kabul edilebilir bir durum değil.
1: Fidan, Türkiye, Birleşmiş Milletler ve ABD'nin savaşı sonlandırmak için ellerinden geleni yaptığını belirtti. Bakan Fidan'ın gündeminde İran savaşı da vardı. Son dönemde artan karşılıklı saldırıların sona ermesi gerektiğini dile getirdi.
2: Son dönemde artan karşılıklı saldırılar barış çabalarına ciddi sekte vurmakta. Bölgedeki gerilimi artıran bu eylemlerin derhal sona ermesi gerekmektedir. Aynı zamanda Hürmüz Boğazı'nda güvenli, kesintisiz ve serbest geçişlere izin verilmeli ve savaş öncesi statikoya bir an önce dönülmelidir.
1: Dışişleri Bakanı Fidan ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından da kabul edildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada Azerbaycan-Türkiye kardeşlik ve stratejik müttefiklik ilişkilerinin tüm alanlarda başarılı şekilde geliştiği kaydedildi.
0: Çok kritik gündem maddelerine geçiyoruz yavaş yavaş gece raporunda. Efendim, ABD ve İran arasındaki savaş devam ediyor ve bu nedenle Hürmüz Boğazı'nda yaşanan krizde küresel çapta etkili olmaya ne yazık ki devam ediyor. Çok yakından takip ediyorsunuz. Bu süreçte eşi benzeri görülmemiş bir enerji ve ekonomik şok dalgası içerisindeyiz. Yine Brent petrolde çok ciddi bir yükseliş var son günlerde. Şimdi gelin birlikte dünya genelindeki o stratejik boğazlara bir bakalım, yeniden hatırlayalım. Yani boğazlardan taşınan petrol miktarları geçen sene nasıldı, bu yıl nasıl, ilerlemeler, gerilemeler nasıl? Şöyle yakından bir inceleyelim sevgili izleyiciler. Dünya haritasını açtık, gözlerinizin önüne serdik. Kıymetli editörüm Yeliz çok önemli bilgiler paylaşmış bugün bizlerle. Biz de şimdi onları size aktaracağız. Şimdi şöyle bir Panama kanalıyla dünyanın en batısıyla bir başlayalım. Panama kanalı bildiğiniz gibi Atlas ve Büyük Okyanus arasında çok kritik bir öneme sahip, küresel ticaret açısından önemli geçiş noktalarından biri ki deniz ticaretinin %5'i de buradan sağlanıyor. Panama kanalından geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğinde %2,5'luk bir petrol taşımacılığı gerçekleştirilirken bu senenin ikinci çeyreğine baktığımızda bu oranın %3,2 arttığını görüyoruz ki Asya ile Amerika arasında taşımacılık maliyetlerinin düşürülmesi açısından kritik bir nokta. Hemen şöyle sağ tarafa doğru ilerleyelim, biraz kuzeye doğru çıkalım ve Danimarka Boğazı'na bakalım. Oradaki rakamlar da aslında çok ciddi bir değişimi ifade etmiyor ama Baltık Denizi'ni Kuzey Denizi'ne bağlayan petrol taşımacılığı açısından çok kritik bir nokta olduğunu da söyleyebiliriz buranın. Ve memleketimizi çok yakından ilgilendiren iki kritik nokta İstanbul ve Çanakkale Boğazları efendim. Geçen yılın ilk çeyreğinde %3,7 olan oran bu yıl %4,1'e çıkmış durumda ki Karadeniz'i dünya denizlerine bağlayan çok kritik bir nokta. Petrol ve enerji sevkiyatları için önemli bir yer ki dünya petrol ihtiyacının da %5'inin buradan sağlandığını hatırlatmakta fayda var. Hadi biraz aşağı doğru, güneye doğru inelim. Süveyş kanalına baktığımızda oranlar geçtiğimiz yıldan bu yıla oranla bir tık bir artmış durumda ki Mısır'da bildiğiniz gibi yapay yollarla işlenen kritik bir su geçidi burası. Süveyş kanalı da ki Avrupa ile Asya arasındaki en kısa deniz ulaşımını, deniz yolculuğunu sağlıyor ki böylece Ümit burnuna doğru, güneye doğru inmesine gerek kalmıyor gemilerin. Ve Hürmüz Boğazı aslında ABD-İran savaşının başladığı günden bu yana her gün Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelere bakıyoruz. Gerçekten burada çok çarpıcı, dikkat çekici bir gerileme var. Geçtiğimiz yıl %21 iken petrol taşımacılığındaki oran bu yıl korkunç bir şekilde %4,9 seviyelerine inmiş durumda. İran ve Umman arasındaki bu kritik nokta ki iki ülke arasındaki iletişim de devam ediyor. Burada bir çözüm bulunması adına hem Amerika Birleşik Devletleri'nin hem İran'ın burada hakimiyet kurma çabaları var ve savaşı da çok yakından ilgilendiriyor bu gelişmeler. Ve hemen bakalım Babül Mendeb bu. Geçtiğimiz yıl %4,5'lik bir rakam. Bu seneye baktığımızda neredeyse iki katına kadar çıkmış durumda. Kızıldeniz'in güney çıkışı burası. Kızıldeniz'i Aden Körfezi'ne ve gördüğünüz gibi Hint Okyanusu'na doğru bağlıyor ve petrol, doğalgaz, tahıl taşımacılığı açısından oldukça kritik. Biraz aşağı doğru inelim hemen. Ümit Burnu'na da bakalım. Geçtiğimiz yılki seviye ile bu yıl arasındaki seviye arasında çok da bir değişim yok. Ama şimdi az evvel de söyledim. Şimdi petrol tankerleri bildiğiniz gibi Süveyş kanalı yerine bu kritik

0: kritik noktayı tercih ediyor ve petrolde sevkiyat sürelerini bu ümit burnu kısaltıyor. Küresel maliyet artışları da tabii burada önemli. Ve şöyle güne daha da doğuya doğru geldiğimizde Malakka Boğazı'nı görüyoruz. Burası da Hint Okyanusu ve Büyük Okyanusu birbirine bağlıyor. Ve en kısa ve en karlı deniz yolları arasında gözüküyor. Tüm dünyadaki rakamlara baktığımızda bu yılda da geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğinde %23,8 olan oran bu yıl %16,6'ya düşmüş durumda. Evet, kritik boğazlardan geçtiğimiz yıl nasıl bir petrol taşımacılığı yapılıyordu? Bu yıl ne durumda? Her türlü gelişmeye baktık. Şimdi devam edelim gelişmelerle. Evet, yani savaşın etkilerinden konuşuyoruz ve Hürmüz Boğazı'ndan petrol geçiş miktarının nasıl azaldığını aktardık grafiğimizde. Yaşanan kriz de tüm dünyada akaryakıt fiyatlarının sürekli artmasına, dalgalanmasına neden oluyor. Son gelişmelerle birlikte motorine de 6,5 lira daha zam yapıldı ki fiyatların 3 haneli durumda olması durumunda ne olacak? Benzincilerdeki tabellarda bir değişiklik söz konusu olabilir önümüzdeki günlerde. Bakalım.
1: Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler, bölgede devam eden savaş, küresel petrol arzını olumsuz etkiledi. Akaryakıt fiyatları tüm dünyada yükselişe geçti. 1 Ocak 2026'da benzinde litre fiyatı 53 lira, motorinde ise 54 lira 35 kuruştu. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran arasındaki savaş ve beraberinde başta Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler olmak üzere yaşanan krizin ardından son zamlarla birlikte benzinin litre fiyatı 80 lira 26 kuruşa, motorinin litre fiyatı ise 95 lira 60 kuruşa yükseldi. Enerji krizinin devam etmesiyle akaryakıtta 3 haneli rakamların görülme ihtimaline karşı da hazırlıklar yapılıyor. Benzincilerdeki fiyat tabelalarında değişim yapılması öngörülüyor.
0: Litvanya hava sahasında ilk kez İHA düşürüldü efendim. İtalyan NATO jetinin düşürdüğü İHA'nın büyük bir olasılıkla Rusya'dan geldiği söyleniyor. Moskova olayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı ama Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov konuştu. Bizim Avrupa'ya saldırma gibi bir niyetimiz yok dedi.
2: Avrupa hava sahasında bir gün içinde iki ayrı gerilim yaşandı. NATO jetleri Litvanya'da İHA düşürdü. Rus gemisi Danimarka helikopterine fişek attı. Danimarka'dan yapılan açıklamaya göre Baltık Denizi'ndeki bir Rus savaş gemisi Danimarka helikopterine iki işaret fişeği fırlattı. Rusya Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Moskova yönetimi olayı derinlemesine araştıracaklarını açıkladı. İtalyan NATO jeti ise Litvanya hava sahasında bir İHA düşürdü. Bu NATO uçaklarının Litvanya sahasında İHA düşürdüğü ilk olay oldu. İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, İHA'nın büyük olasılıkla Rusya'dan geldiğini belirtti. Moskova olayla ilgili henüz açıklama yapmadı. Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Kaya Kalas, Rusya'nın Avrupa genelindeki hibrit saldırılarını değerlendirdi. Putin durdurulmadığı sürece durmayacaktır dedi. Rusya daha büyük riskler almaya hazır oldukça Avrupa'da daha büyük bir bedel ödetmelidir diye konuştu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Avrupa'ya saldırma niyetinde olmadıklarını vurguladı. Avrupalılar bize saldırırsa bu savaş farklı olacak ve çok kısa sürecek ifadesini kullandı. Müzakerelere yeniden başlamaya da hazır olduklarını belirtti. Moskova'nın temel güvenlik taleplerini değiştirmeyeceğini, ancak makul uzlaşma sağlanabileceğini kaydetti. Olası müzakereler süresince askeri operasyonları da durdurmayacaklarını söyledi. Kremlin, Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin Ekim'de başlayabileceğini belirtiyor.
0: Sevgili dostlar, Amerika Birleşik Devletleri uzayda silah bulundurduğunu ilk kez açıkça tüm dünyanın göz önünde kabul etti. Silahın ABD güçlerini düşmanca eylemlere karşı korumak için gerekli olduğunu savunan Amerikan Hava Kuvvetleri Bakanı silaha ilişkin başka bir detay vermedi ama birazdan o detayları konuşacağız.
2: ABD uzayda silah bulundurduğunu ilk kez kabul etti. ABD Hava Kuvvetleri Bakanı Troy Mink, ABD'nin yörüngede bir uzay silahı konuşlandırdığını söyledi. Mink, uzaydaki silahın türü, kabiliyetleri ve ne zamandır yörüngede bulunduğuna ilişkin ayrıntı vermedi. Ancak silahın ABD güçlerini düşmanca eylemlere karşı korumak için gerekli olduğunu söyledi. ABD'li bakan, adını vermediği bazı rakiplerin ABD'nin uzaydaki algılama ve komuta kontrol sistemlerini etkisiz hale getirmeye çalıştığını belirtti. ABD'li yetkililer daha önce de Rusya ve Çin'in olası bir çatışmada ABD uydularını hedef alabilecek kabiliyetler geliştirdiğini açıklamıştı.

0: Rusya ve Çin'den ABD'ye uyarı gecikmedi. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan uzaydaki askeri faaliyetleri genişletmeyi bırakın çağrısı yapıldı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov da uzayın silahlardan arındırılmış kalması gerektiğine inanıyoruz dedi. 2019'da ABD'nin uzaydaki varlıklarını korumak için ABD Uzay Kuvvetleri oluşturulmuştu. Ancak ABD'nin uzayda silahlarının bulunduğunu ilk kez açıkça kabul etmesi, 1967 tarihli bir uluslararası anlaşmayı da yeniden gündeme getirdi. Anlaşma, kitle imha silahlarının yörüngeye yerleştirilmesini yasaklıyor. ABD, Rusya ve Çin o tarihten bu yana yörüngenin askeri amaçlar için nasıl kullanılabileceği konusunda sınırları test ederken, birbirlerinin askeri iletişim ve istihbarat uydularını da hedef alıyor.
1: Tüm dünyanın konuştuğu bu kritik hadisi biz de gündemimize aldık. Gece raporunda konuşacağız. Kimlerle emekli hava? Tuğgeneral Doktor Hüseyin Fazlı bizlerle ve Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Barış Adebelli konuklarımız. Her iki konuğumuza da öncelikle hoş geldiniz diyorum.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Sağ olun efendim.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
1: Sayın Fazlı, Hüseyin Hocam sizle başlayalım. Geçtiğimiz Aralık ayına bir dönelim. Trump Amerika'nın uzaydaki üstünlüğünü bir ulusal vizyon olarak nitelendirmişti. Peşine uzaya nükleer silah yerleştirilmesi dahil olmak üzere tehditlere karşı koyma adına bir başkanlık kararnamesine de imza atmıştı. Peşine de bu tarihi itiraf geldi. Sorum çok net efendim. Sizce Amerika Birleşik Devletleri neden böyle bir şey yapıyor? Neden silah konuşlandırıyor uzaya? Yani gerçekten potansiyel bir tehdit mi görüldü ve en çok merak ettiğim tarihi itiraf neden tam da bugünlerde dile getirilmiş olabilir hocam? Buyurun.
3: Şimdi efendim ABD'nin biliyorsunuz denizlerde bir stratejisi var. Denizlere hakim olma hegemonyasının temelini denizler oluşturuyor. Alfred Mann'ın denizlere yönelik stratejisini ABD yıllardır uyguluyor. Yani 1890 yılından günümüze kadar özellikle çok etkin bir şekilde kullanıyor. İngiltere'de daha önce denizlerde hakimiyeti kendisi için birinci öncelik olarak görüyordu. Şimdi dünya artık küçüldü iyice. Şu anda geldiğimiz noktada uzaya hakim olamayan herhangi bir büyük gücün yani hegemonik gücün dünyadaki varlığı da tehlikeye düşüyor. Yani şu anda birinci öncelik katman olarak uzay daha fazla öne çıkmaya başladı. Önümüzdeki yıllarda onlarca yıl içerisinde özellikle uzayın bu yeryüzündeki kara, deniz, hava dediğimiz alandan hepsini de kapsayacak şekilde en üst katman olarak hem orduların yeniden yapılanmasındaki temel nokta olacak hem de dünyadaki tüm faaliyetlerin yönlendirildiği ana merkez haline geleceği görülüyor zaten. Şimdi ABD geçen yıl biraz öncesinde ifade ettiğiniz üzere Trump'ın imzasıyla vizyon dokümanını yayınladı ama aynı zamanda bu milli güvenlik stratejisinin bir parçası olarak da uzay stratejisini uzaya yönelik planını da yayınladı. Bundan sonra ABD için uzayda kendi hegemonyasını inşa etmek birinci öncelik haline geldi 2025 yılından itibaren. Dolayısıyla şimdi bu minvalde zaten hem Çin hem Rusya hem ABD bir takım çalışmalar yapıyorlardı. Şu anda uzayda kendilerine yani diyelim ki ABD açısından diğer iki ülkenin ABD'nin uzaydaki varlığını, uzaydaki sistemlerini, uydularını, her türlü mekanizmasını engelleyebilecek sistemlere sahip olmamaları, tabii, silahlı saldırı da yapmaları halinde bunların durdurulmaları yönünde. Yani karada, denizde, havada nasıl bir silahlanma anlayışı varsa uzayda da buna benzer bir anlayışın hakim olduğu bir evreye geçtik. Zaten 2010'lu yıllarda da hem Çin hem Rusya hem ABD çeşitli denemeler yapmışlardı. Şimdi bu uzaydaki silahlardan da kastımız ne? Biraz önce sizin ifade ettiğiniz 1967 yılındaki dış uzayla ilgili anlaşma nükleer silahları ve kitle imha silahlarını sınırlıyor. Burada ülkeler buna büyük oranda uyuyorlar şu ana kadar ama bizim bu biraz konvansiyonel, biraz anti uydu, işte elektromanyetik saldırılar veya lazerle saldırılar, yönlendirilmiş enerji silahlarıyla saldırıları sınırlayacak herhangi bir dış uzaya yönelik anlaşma şu anda yok. Dolayısıyla tarafların da esas yoğunlaştığı alan burası.
4: Evet.
3: Örneğin uzaya sizin yerleştireceğiniz yörüngedeki, alçak yörüngedeki uydularınızın bazıları katil uydu olarak da yani gidiyor başka bir ülkeye ait uyduyu katlayıp başka bir yere

0: yörüngenin dışına çıkarıp adeta onu çöplüğe gönderebiliyor veya işte uzaydaki çöpleri toplamak maksadıyla yörüngelere oturtulan uydular aynı zamanda saldırı maksatlı da kullanılabiliyor. Efendim işte elektromanyetik saldırı imkanlarını kullanarak bazı ülkelerin uydularını devre dışı bırakabilirler. Oradaki yayacakları radyasyon o bölgeden geçen diğer ülkelerin uydularına da zarar verebilir. Hatta kendi uydunuza da zarar verebilir. Gerçekten çok geniş bir alana yayılmış. Kesinlikle. Uzaydaki bu kinetik silahların kullanılması haricinde yeni bir alan ortaya çıktı. ABD burada bunu söylüyor. Yani o yörüngeye yerleştirilmiş silahları burada konuşuyoruz ama burada ABD'de diğer iki ülkede özellikle şundan kaçınıyorlar. Kinetik enerjiyle yani normal doğrudan karada gördüğümüz, havada veya denizde gördüğümüz gibi bir uyduya saldırdığınızda artık o yörüngede aynı zamanda birçok parçaya ayrılıp çöp haline geliyor ve diğer yörüngedeki hem kendi uydularına hem de düşman uydularına zarar veriyor. Onların yörüngelerini bozabiliyor. Dolayısıyla uzayı en azından yörüngeler bazında bakarsak çöplük haline getirmemek için ağırlıklı olarak daha böyle işte lazer güdümlü veya bu elektromanyetik dalgalar veya başka bu anti uydu sistemleri gibi daha farklı sistemleri kullanmak suretiyle noktasal operasyonları, uyduları noktasal çeşitli imkan ve kabiliyetleri kullanmak suretiyle kendi uzay hakimiyetleri açısından kullanabilecekleri yeni silahları uzayda devreye sokma arayışındalar. ABD bu yönde resmi olarak zaten bu bilinen bir şeydi. Resmi adımı attı. Yakında hem Çin hem Rusya'da benzer şekilde zaten onların da var. Onlar da resmi olarak muhtemelen açıklayacaklar.
1: Hocam zaten peşi sıra hem Rusya'dan hem de Çin'den Amerika'ya hedef alan sert açıklamalar da geldi. Hüseyin Hocam tabii tekrar döneceğim size ama Barış Hocam'a bir gideyim. Barış Hocam yani milli güvenlik stratejisine Amerika Birleşik Devletleri'nin atıfta bulundu. Hüseyin Hocam öyle başladı ve aslında konuşmasının sonunda yani Amerika'nın uzaya konuşlandırdığı bu silahların dünya için ne gibi etkileri olabilir, ne gibi yıkıcı etkileri beraberinde getirebilir biraz değindi. Buradan devam edelim ki hocam şimdi bazı uzmanlara göre de şimdi bu silahlar dünyanın işte hava tahminleri, afetlere müdahale için güvendiği uyduları da devre dışı bırakabilir deniyor. Özellikle işte küresel navigasyon sistemlerini de ciddi olarak etkileyebilir deniyor. Yani sizce dünyamız açısından ne gibi riskler barındırıyor? Tabii bizleri izleyen izleyicilerimiz de şu anda mutlaka düşünüyordur yani yeryüzündeki savaşlar artık yani sıkıldı mı süper güçler? Şu anda baktığımızda

0: mühendisliği de uzmanlık alanım değil. Bu teknik bilgi gerektiren sayın komutanım detaylı bir şekilde anlattı. Evet, ben işin biraz daha jeopolitik boyutuna müsaade ederseniz değil mi? Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu silahların varlığı halen gizemli bir şekilde. Yani bunun blöf olduğu da söyleniyor. Yani bakın 1980'lerin ortasında Reagan Star Wars adlı bir programı başlattı Amerika'da. Uzay işte Yıldız Savaşları filminden etkilenerek bu programı onu koydular. Amaç şuydu: uzayda dış uzaya yöneldir. Ama bu çok trilyonlarca dolarlık bir bütçe ortaya çıkarınca bu programdan vazgeçtiler. Yani uzayda bir silahlanma yarışını da tetikleyebilir dendi. Hatta şu iddialar da oldu: Sovyetler Birliği de buna benzer bir program için bütçe ayırınca Sovyetler Birliği'nin ekonomik çöküşünü de ABD ile girdiği 80'lerin ortasındaki bu uzay yarışı bitirdi şeklinde de bugün de devam eden bir iddia var. Ancak tartışma hiçbir zaman bitmedi. Yani gerçekten bu programdan vazgeçtiler mi, yoksa uzayda bu silahları konuşlandırdılar mı? Şimdi bunu komutanım da tabii teyit edecek. Yani bunu böyle bir gecede bir günde oraya gidip kuramazsınız. Bunun belli safhaları var. Kaldı ki oradaki teknolojiyi de yerde geliştirmeniz gerekiyor. Dolayısıyla 90'larda bunun hep tartışmaları geçti, komplo teorileri bununla ilgili yapıldı. Var yok tartışması hep konuşuldu. Şunu biliyoruz, evet, katil uydular veya başka şekilde uyduların navigasyon sistemlerinin etkilenmesi mümkün. Ancak burada tabii bugün Amerikalı yetkilinin açıkladığı silah nasıl bir silah? Tabii öyle bir tanımlama yok. Şimdi işin ucunda biraz da Trump olunca biraz bu işin de acabası kuvvetle muhtemel ama bu olmayacak veya yok anlamına gelmiyor. Bakın şu anda dünyada 3 ülke yerden, yani karadan dış uzaydaki uyduyu vurabilecek güce sahip. ABD, Rusya zaten sahipti. Buna en son Çin eklendi. Çin arıza yapmış, misyonunu tamamlamış bir meteoroloji uydusunu yerden vurdu. Evet. Yani şimdi artık hani bu teknoloji yerden var. Ancak şimdi uzay tamam istihbarat için kullanılıyordu. Ancak biraz önce bahsettiğiniz iklimlerin değiştirilmesi, hatırlarsanız sık sık Amerikan filmlerine de konu oldu. Biz her deprem olayında bunu da konuştuk. Uzaydan acaba deprem tetiklenebilir mi? Elektromanyetik bir takım silahlarla. Bunlar hep konuşuldu. Şimdi bunu eğer bir resmi deklarasyon olarak kabul ediliyorsa, ki biraz önce de bahsedildi, ben de katılıyorum, o zaman Rusya ve Çin'in de bu noktada mutlaka projeleri var. Varsa onlar da hani tabiri caizse bir misilleme adına, bizde de var anlamında, belki önümüzdeki günlerde açıklayacaklar. Ancak dediğim gibi hala gizemini koruyan bir şey. Yani bunun ne olduğu çok konuşuldu 80'lerden beri. Fakat şimdi uluslararası hukuk tabii bu noktada bazı boşluklara yani sahip.
1: Barış ama... Hocam şunu da hatırlatmama müsaade edin lütfen. Yayına girmeden baktım. Amerikan Uzay Kuvvetleri'nin internet sitesinde açık açık yani hem Çin'in hem de Rusya'nın isim verilerek hedef alındığını görüyoruz. Çin'den bahsederken bunlar Çinliler askeri modernizasyon stratejisinin parçası olarak işte uzayda yeteneklerini geliştiriyor diyor. Yani burada Çin'e bir atıf var. İşte Rusya'dan bahsederken Rusya uzayı savaş alanı olarak görüyor diyor Amerika.
0: İşte meşruiyet sağlamak için yapıyor, evet, bunu. Bir meşruiyet kazandırmak için. Yani şunu demeye getiriyor: biz burada saldırgan taraf değiliz. Hatta tabiri caizse biz meşru müdafaa hakkı bağlamında uzaya kendi çıkarlarımızı savunma adına silah sistemi yerleştiriyoruz. Çünkü işte sizin de biraz önce bahsettiğiniz, Çin bu yönde adımlar atıyor, Rusya bu yönde adımlar atıyor. Yani aslında bir nevi kılıfını hazırlıyor. Ama ben de şunu soruyorum: hani gerçekten bu ölçekte bir silah oraya yerleştirildi mi? Yerleştirildiyse bu çok uzun bir safhada. Ha, bunlar hep anlatıldı. Bakın bize bilim kurgu gibi, komple teorisi gibi hep geldi. Biz bunları 90'larda dinledik, 2000'lerde dinledik. Dendi ki ABD'nin bu sürekli uzay mekiği göndermesi, işte parça parça o uzay mekikleriyle bunlar taşındı dendi. Ama bunlar tabii ispat edecek, şu anda bizim elimizde bir şey yok. Ya ABD kendisi gösterecek ya da Rusya ve Çin kendisi uzaydan bir şekilde bunun kanıtını gösterecek. Dolayısıyla bu hala gizemini koruyor. ABD bunu bir koz olarak mı kullanıyor? Çünkü bunun bir denemesini yaptığını görmedik. Herhangi bir deneme yapmadı. Dolayısıyla ben biraz önümüzdeki günlerde de bununla ilgili tartışmaların devam edeceğini, çünkü şu anda bir dünyayı şok eden bir açıklama bu.
1: Kesinlikle.
0: Bunun tabii rakip ülkeler Çin ve Rusya, onların şu anda uzay yetenekleri oldukça ileride. Yani bunu onlar ispat edebilirlerse önümüzdeki günlerde bu tartışma

0: duruşma farklı bir boyuta daha yönelir. Bizim zaten uluslararası hukuk çok sağlıklı değildi. Karadaki, yerdeki, denizdeki işleri zaten kör topal hallediyordu. Bir de bunun üstüne şimdi uzayda bir silahlanma yarışı, bir güvenlik problemi çıkacak. Bir de herhalde önümüzdeki günlerde bunu tartışacağız.
1: Hocam, ABD-İran savaşı henüz çözüme kavuşturamamışken, Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Allah korusun diyelim. Hüseyin Hocam, siz nelerdesin dersiniz? Yani Barış Hocam belki Amerika Birleşik Devletleri, Amerikan ordusu bunu bir koz olarak da kullanabiliyor olabilir dedi. Katılır mısınız? Ve az evvel de ifade ettiğim, sorduğum gibi Amerika'nın bu adımı uzayda acaba yeni bir silahlanma yarışını beraberine getirir mi? Ne dersiniz?
2: Yani tabii ki biraz önce Barış Hocam'ın söylediği yıldız savaşları bir gerçek. Yani olmayan bir şeyi çok güzel pazarlayan bir ABD vardı ve hatta Sovyetlerin yıkımına kadar gitti bu olay. Ama şu anda görebildiğimiz kadarıyla uzay alanında gerçekten büyük bir ilerleme var. Hem uzay yetenekleri olarak hem de uzaydaki silahlanma olarak. Şimdi zaten bu örtülü yeteneklerin en üst seviyeye doğru çıkmakta olduğunu görüyoruz. Burada hatta ülkeler artık tedbir de geliştiriyor. Eskiden diyelim ki büyük uyduları atmak yerine şimdi birbirine kenetlenebilen örneğin 1000 adet küçük uyduyu bir anda fırlatmak suretiyle o küçük uydulardan bir tanesi zarar görse bile diğerlerinin fonksiyonlarını yerine getirmeye çalışması gibi koruyucu önlemleri şimdiden almaya başladılar. Veya işte bunların yazılımları dünyada kullandığımız klasik yazılımlara değil sadece uzayda çok korumalı bir şekilde görev yapabilecek özel uydu yazılımları çıkmaya başladı. Bu alanda ihtisaslaşan, uzmanlaşan yeni yeni firmalar var. Efendim işte burada sizin kullanacağınız yarı iletkenler veya sizin kullanacağınız uydudaki bazı malzemeleri, malzeme biliminin bir parçası olarak kendinin yani herhangi bir elektromanyetik saldırı veya lazer topuyla saldırı olduğunda normal bir malzemeye göre daha fazla dayanıklı olacak şekilde özel alaşımların, uyduların yapımında kullanılması. Yani eskiye nazaran farklı teknolojiler şu anda gündeme gelmeye başladı. Dolayısıyla er ya da geç uzaydaki silahlanma maalesef artık artan bir şekilde devam edecek. Tabii ki şu anda özellikle alçak yörüngede yani 160 kilometre ile 2000 kilometreye kadar olan bölüm neredeyse dünya tarafından kullanılan uyduların %80-85'ine ev sahipliği yapıyor. Buradaki faaliyetler çok yoğun. Buralardaki yapılacak saldırılar örneğin Türkiye'nin uydularını da ettiler. Yani herhangi bir bu üç ülkenin kendi arasındaki bir çekişme, silah kullanma olasılığı diğer tüm ülkelerin uzaydaki varlıkları için de bir tehdittir. Dolayısıyla bizlerin de yani veya uzayda herhangi bir şekilde uydu fırlatan ülkelerin bunların korunmasına yönelik tedbirleri zaten almaya çalışıyorlar. Daha fazla o alana ağırlık vereceklerini değerlendiriyorum. Bu artık biraz teoriden realiteye geçti maalesef. Ve burada tabii Trump biliyorsunuz şu özellikle ikinci döneminde dünyada değinmediği bir olay kalmadı. Karıştırmadığı herhangi bir şey kalmadı. Sanıyorum sıra uzaya geldi. Şu an uzayı karıştırıyor. Yani Trump herhalde dünya her türlü yani dünyayı da uzayı da karıştıran olan adam olarak hatırlayacak. Dolayısıyla kendi dönemindeki o vizyonlu stratejik dokümanı yayınlamak suretiyle bu 2019'da kullanılan uzay kuvvetleri yapısını da buna entegre ettiler. Şu anda ABD için muhtemelen önümüzdeki 10 yıl içerisinde en büyük birinci kuvvet askeri manada baktığımızda bu uzay kuvvetleri olacak. Yani kara, deniz, hava hepsini geçecek şekilde bütün yatırımlarını muhtemelen oraya yapacaklar.
1: Evet.
2: Çünkü uzayda sizin GPS sisteminiz, işte komuta kontrol mekanizmalarınız veya herhangi bir şekilde sizin yeryüzünde kullanacağınız herhangi bir silahın uydudan, uzaydan destek almadan işlevini yerine getirmesi artık neredeyse imkansız hale gelecek. Dolayısıyla hatta sizin diyelim ki normal havada uçan uçağınızda bile yukarıdan uydudan saldırılar yapılmak suretiyle yani biz yerden beklerken veya havadan beklerken uzaydan yeryüzüne doğru saldırılar da görmeye başlayacağımız bir döneme doğru giriyoruz. Yani burada hayallerden öteye realitelerin hayata geçmeye başladığı yeni bir dönem. Dünya için aslında yapay zeka ile ilgili nasıl bir sürü bilinmezlikler varsa uzayla ilgili de bir sürü bilinmezlikler var. Zaman içerisinde yaşayıp göreceğiz ama denizler ne kadar enginse uzay ondan herhalde binlerce kat engin bir alan olarak kesinlikle insanlığın karşısına çıkıyor.
1: Büyük bir sınırsızlık.

0: Hüseyin Hocam çok teşekkürler. Önemli konunun altını çizdiniz. Yönetmenim İrem uyarıyor. Barış Hocam sadece bir dakikalık bir süre rica ettim sizin için ki Hüseyin Hocam az evvel değindi Amerikan Uzay Kuvvetleri'ne ki o hazırlanan yeni üniformaları tasarımında Trump bizzat kendisi tanıttı. Hüseyin Hocam Trump'ın az evvel gözün artık uzaya diktiğini söyledi. Katılır mısınız? Ne dersiniz? Yani o tasarımlar da sosyal medyada kısa sürede gündem haline geldi. O görüntüler de şu an ekranda. Star Wars'taki siz de az evvel değinmiştiniz. O imparatorluk evet. Subaylık kıyafetine de çok benziyor değil mi hocam?
1: Aynı zamanda Uzay Yolu dizilerindeki o amblem, onların üniformalarındaki ambleme de benziyor. Unutmayalım, bu Kara Şimşek dizisinde kendi kendine giden araba şu anda Amerikan caddelerinde gidiyor. Taksi olarak hizmet veriyor. İçerisinde sürücüsü de yok, direksiyonu da yok. Bakın bunu hayalden gerçeğe gerçekleştirdiler. O zaman da bunu böyle film karakteri olarak evet. görmüştük. Şimdi aynısı, ben onu hatırladım bunu görünce. Amerikalılar önce bu işin filmini, dizisini yapıyor. Ardından
0: şöyle
1: gerçeğini
0: dünyayı
1: uzayda.
0: Hazırlıyor. Sonra yıllar evet, geçtikten sonra evet, da.
1: Biraz önce komutanım dediği gibi evet. teoriden pratiğe geçiyor. Yalnız şunu unutmayalım. Yine de hedef Mars ve Ay. Bakın Ay bizim diyor. Bu Çinlilere mesaj. Çünkü Çinliler şu an için Ay için çok muazzam bir çalışma yapıyorlar. Ay'a inmek için. Bir sonraki hedefleri de Mars. Dolayısıyla Çin'e gittiğiniz zaman bütün müzelerde bir köşe var. Mars köşesi. Çin'in yeni hedefi diye. Dolayısıyla şimdi Amerika evet hem silahlanmada yarışmak zorunda hem de uzayda yeni yerlerin keşfedilmesi bağlamında da Çin ve Rusya ile yarışmak zorunda. Özellikle Çin'le. Dolayısıyla Amerika'nın önünde uzayla ilgili çok uzun bir yol var. İşte uzay yolu gibi önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bakalım ne tür adımlar atacaklar.
0: Ömrümüz el verdiğince bu konuları konuşmaya devam ederiz. Çok sağ olun hocam. Emekli Hava Tuğ General Doktor Hüseyin Fazla ve Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Barış Adıbelli katkılarınız için teşekkürler.
2: İyi geceler.
0: Güne yansıyan gelişmelerle devam edelim. Kara para aklaması soruşturmasına tutuklanan Vanlı Karahaydar'ın eşi Çağla Öz cezaevine gönderildi. Çağla Öz ifadesinde Karahaydar'ın ifadesini yalanladı. Takılar kiralık değildi, satın alındı dedi.
3: Karahaydar, düğündeki altınları kiraladık dedi. Aynı soruşturmada ifadesi alınan eşi Çağla Öz, takılar kiralık değildi sözleriyle onu yalanladı. Olmayan parayı varmış gibi gösteriyordu dedi. Düğünde takılan altın ve parayla gündeme gelen sosyal medya ünlüsü Mehmet Fatih Tançalan'ın ardından eşi Çağla Öz de tutuklandı. Kara para aklama suçlaması yöneltilen Çağla Öz ifadesinde düğünün perde arkasını ve lüks yaşam paylaşımlarını anlattı. Vanlı Karahaydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan, savcılık ifadesinde düğündeki altınları kuyumcudan kiraladığını söylemişti. Çağla Öz ise altınların kiralık değil, satın alınmış olduğunu söyledi. Düğün bitiminde altınları eşine teslim ettiğini ileri sürdü. Ben arkadaşlarımla kaldığım otele döndüm. Eşim de kendi arkadaşlarıyla ayrı bir yere gitti. Altınlar kendisindeydi dedi. Eşiyle ilgili çarpıcı iddialarda bulundu.
4: Kendisi gösterişi ve hava atmayı seven birisidir. Olmayan bir parayı varmış gibi sosyal medyada, sanal dünyada gösteren birisidir. Söz konusu gösterişli yaşam tarzını da insanlardan borç alarak yaşayan birisidir.
3: Düğünde takılarla birlikte 43 milyon lira hediye toplandığı yönünde bir anons yapılmıştı. Çağla Öz böyle bir paranın toplandığını bilmediğini iddia etti.
4: Düğünde isimleri okunan kişilerin çoğunun hayal ürünü olduğunu düşünüyorum. Eşim bu şekilde gösteriş amacıyla anons yapan kişiye talimat verdiğini düşünüyorum. Aslında takılmayan bir paranın anonsu yapılıyordu. Amaç kendisine çok fazla para geldiğini duyurmaktı. Tutanakta geçen rakamlar tamamen hayali ve göstermeliktir. Bu şekilde insanlara hava atıyordu.
3: Savcılık Çağla Öz'e lüks yaşam paylaşımları ve milyonlarca liralık para trafiğini de sordu. Annesiyle arasındaki para transferlerinin masrafları için olduğunu söyledi. Sürekli araç alım satımı yapmış olması için de kesinlikle aklama değildir dedi. Parayı sosyal medyadan kazandığını belirtti. Kara para suçlamasını reddetti. Hazırlanan bilirkişi raporu da dosyaya girdi. Düğünde takılan 97 parça takının yalnızca 19'unun altın olduğu belirlendi. 2 parça ise gümüş ve gümüş renkli çıktı. Altın olmayanlar arasında 21 burma bilezik, 37 desenli bilezik, külçeler, 2 metrelik zincir, kemer ve Hint kolyede bulunuyor.
0: Gülistan Doku cinayeti soruşturması da devam ediyor. 6. dalga operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 5'inin işlemleri tamamlandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi. 4 kişi tutuklanırken biri adli kontrolle serbest bırakıldı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 36'ya yükseldi. Diğer 6 şüphelinin işlemleri ise devam ediyor. Gülistan Doku cinayeti soruşturmasında 7 ilde eş zamanlı operasyonlar yapılmış ve 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Aralarında emekli ve aktif görevdeki emniyet mensuplarının da olduğu şüpheliler, delillerin karartılması ve soruşturma sürecine müdahaleyle suçlanıyor. Efendim, burası İstanbul Şile'deki Avlak virajı. Aşırı hız ve kural ihlalleri nedeniyle kazalarla sürekli gündemde. Pist gibi kullanılıyor viraj ve yapılan en küçük hatada bile ağır sonuçlara yol açıyor. Peki ölümlü kazalarında yaşandığı bu yolda sürüş nasıl olmalı? Nelere dikkat edilmeli? Şimdi tüm yanıtlar Emine Derya'nın haberinde. Bakalım.
5: Gelip burada vida çekiyorlar. Gaza geliyorlar. Çok hız yapıyorlar.
6: Ben burada 100-120 yapan bile gördüm yani.
7: Maalesef gençlerimiz pist sürüşünü trafiği açık alanlara taşıyarak kendilerini ve çevrelerini riske atıyorlar.
8: Aşırı hız, dikkatsizlik, kural ihlalleri. Şile'deki bu virajda kazaların sonu gelmiyor. Hatta kazalar kimi zaman can alıyor.
9: Mesela gördüğünüz gibi bu arkadaş da dayanamadı.
10: Hocam sollaması doğru mu?
9: Hayır, tek çizgi, sollayamaz. Hata yaptı. İşte kazalar bu sebepten dolayı oluyor.
10: Burası Şile'de Darlık yolu üzerinde bulunan Avlak virajı. Viraj özellikle motosiklet tutkunları arasında epey popüler. Ancak son dönemde kazalarla gündemde. Peki Şile'de onlarca viraj varken bu virajı diğerlerinden ayıran özellik ne?
6: Genelde buranın asfaltı iyi diye burayı pis gibi kullanıyorlardı diyebiliriz. Hem bazı yerleri uzun virajlar, daha iyi işte yatırabiliyorsun motoru. İnsanlar kendine bir şekilde güveniyor ama sonuçta hata affetmeyen bir yer.
8: Çünkü yapılan en küçük bir hata geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabiliyor.
10: Birazdan viraja gireceğiz. Peki ne şekilde viraja girmemiz gerekiyor?
9: Bu hız limitlerine baktığımız zaman 50 km hız baremini aşamayız. Toleransı da koyarsak maksimum 55 olur. Aynı zamanda yerdeki paralel çizgiler, bunlar da yavaşla diyor.
8: Üstelik Darlık yolu üzerinde tek viraj Avlak değil. Daha keskin virajlara sıkça rastlamak mümkün.
9: Burası keskin bir viraj, biraz daha keskin. Eğer ben 50 km'nin üstüne çıkmış olsaydım o zaman aşağı şarampole gidecektim.
8: Son dönemde meydana gelen kazalardan sonra Avlak virajındaki denetimler de arttı. Özellikle hafta sonları jandarma ekipleri işte bu noktada motosiklet sürücülerini durdurarak gerekli tedbirleri alıp almadıkları konusunda denetim yapıyorlar.
11: Yani gün sonunda biz sürüşümüzü tercihlerimize göre gerçekleştiririz. Hayat çok değerli. Burada veya başka virajlarda fark etmez. Sürüş önlemlerimizi doğru şekilde alırsak, ekipmansız araç kullanmazsak, eğitimlerimizi tamamlarsak bu kazaların önüne geçeriz.
7: Kapalı parkurların yani pistlerin sayısının artması, gençlerimizin bu eğitimlere ulaşabilmesi bence en önemli çözümü olacağını düşünüyorum.
0: Efendim, İstanbul Havalimanı'nda yapılan bir operasyonda kabin bagajında çok yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Olayla bağlantılı iki şüpheli vardı ve havalimanından kaçtıkları da tespit edildi. Birazdan izleyeceksiniz. Üstelik biri pilot kıyafeti bulmuş ve onu giyerek kaçmıştı. Polis şimdi o şüphelilerin peşinde onları arıyor.
3: Elindeki valizle Türkiye'ye giriş yapmaya çalıştı. Kabin bagajının uyuşturucuyla dolu olduğu ortaya çıktı. Meksika'dan Türkiye'ye gelen Orlando Flores, İstanbul Havalimanı'nda gümrüğe tabi eşyam yok anlamına gelen yeşil hattı geçip giriş yapmaya çalıştı. Gümrük muhafaza memurları yolcuyu durdurup kabin bagajını X-ray cihazından geçirdi. Şüpheli yoğunluk tespit edilince bavul açıldı. İçerisinden paketler halinde 26 kilo 340 gram uyuşturucu çıktı. Olayla ilgili başlatılan incelemede uyuşturucu kaçakçısıyla bağlantılı iki şüpheli daha tespit edildi. Bu kişiler havalimanından çıkmıştı. Üstelik biri pilot kıyafeti giymişti. Ekipler bu şüphelilerden birinin kabin valizini yine Meksika uyruklu başka bir kişinin kaldığı otele bıraktığını belirledi. Otelde yapılan aramada valiz bulundu. İçinden 25 kilo 160 gram uyuşturucu çıktı. Ele geçirilen toplam 51 kilo 500 gram uyuşturucunun piyasa değerinin 206 milyon lira olduğu öğrenildi. Olayla ilgili bir şüpheli daha yakalandı. İki şüpheli tutuklanırken pilot kıyafetiyle kaçan dahil iki kişi de aranıyor. Soruşturma sürüyor.
0: Gece raporunda ilk bölümün sonuna geldik. Çok daha fazlası için birazdan karşınızda olacağız.

Kısa bir aranın ardından yeniden buradayız. Gece raporunda yepyeni bir güne yelken açmaya hazırlanıyoruz. Peki dünden bugüne neler yaşandı? Günün başlıkları neler olacak? Hadi gelin birlikte şöyle bir bakalım. Efendim dünyada akaryakıt fiyatları yükseliyor. Son gelişmelerle birlikte motorine 6,5 lira daha zam yapıldı. Fiyatların 3 haneli olması durumundaysa benzincilerdeki tabelalarda bir değişikliğe gidilmesi öngörülüyor. Tarladan tezgaha giden süreçte bugünlerde mercek altında, gıdada fahiş fiyat yine memleketin gündeminde. Konuyla ilgili önemli bir soruşturma da var. Vergi Denetim Kurulu'nun hazırladığı iki rapor mevcut ve o raporda çiftçinin 6-8 lira dediği ürünlerin makbuza 28 lira yazıldığı görüldü. Çok ciddi bir fark, süreç şimdi inceleme altında. Ve okulların açılmasıyla yeni eğitim öğretim dönemi de başladı. Ancak yeni eğitim öğretim dönemine bugünlerde kantin fiyatları damgasını vurmuş durumda ki çok sayıda veli de fiyatlardan muzdarip. Detaylara birazdan bakacağız. Silivri açıklarına batan Tuğberk İmamoğlu gemisiyle ilgili de günler sonra yeni bir gelişme meydana geldi. Denizde bulunan cesedin geminin kaptanına ait olduğu belirlendi. Efendim bu arada Süper Lig'de derbi tarihleri de netleşti. Trabzonspor'la Beşiktaş arasındaki karşılaşma 19 Ekim'de ve büyük derbi Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ise

0: 26 Ekim'de ancak enteresan bir şekilde pazartesi günü oynanacak. Bu arada Trabzonspor'da teknik direktör belirsizliği vardı ama artık yok. Bordo Maviller Alman teknik adam Thomas Reis ile anlaşma sağladı. Trabzonspor'un yeni hocası Trabzon'a da geldi. Yeni dönem nasıl olacak ilerleyen süreçte sahada izleyeceğiz. Ve televizyon dünyası merakla bekleniyordu. Emmy ödülleri sahiplerini buldu. Bu yıl 78.si yapılan törene toplam 14 ödül kazanan o güzel dizi Widows Bey damgasını vurdu. Efendim ABD-İran hattındaki gelişmelerle başlamakta fayda var. Zira tansiyon yavaş yavaş kademeli olarak yükseliyor. Neden böyle söylüyorum? İran Hürmüz Boğazı'nda 24 saat içinde 3 tane İHA'yı düşürdüğünü duyurdu. İran Dışişleri Bakanı'nın mesajları da önemli. Arakçı, Amerikan üslerinin vurulduğunu ve düzinelerce uçağın yandığını söyledi.
1: İran bir günde 3 ABD İHA'sını düşürdüğünü duyurdu. ABD ise İran'ın teknelerine saldırdı. Washington-Tahran hattında tansiyon düşmüyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamaya göre bir günde Hürmüz Boğazı'nda 3 MQ-1 tipi İHA düşürüldü. Amerikan Axios haber platformunun yetkililerden aktardığına göre ise devrim muhafızları ABD İHA'larını ele geçirmeye çalıştı. Ardından başka bir ABD İHA'sı teknelere ateş açtı ve batırdı. Teknelerde bulunanlar öldü. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı sosyal medya hesabından ABD Kongresi'ne sunulan raporu paylaştı. Raporda ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında 1 Nisan 30 Haziran tarihleri arasındaki kayıpları yer aldı. Arakçı, İran'ın savunmasız olduğu yönündeki açıklamaların yalandan ibaret olduğunu kaydetti. Gerçek şu, yüzlerce ABD askeri üssü vuruldu, düzinelerce uçak yanıp kül oldu dedi. Kaynağın Pentagon olduğunu belirtti. ABD Başkanı Donald Trump son haftalardaki açıklamalarında İran'la görüşmeyeceklerini söylemiş ancak son açıklamasında müzakereye açık olduklarını belirtmişti. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai ise İran'ın şartları yerine getirilene kadar görüşme olmayacağını söylüyor.
0: Yemen'de de günlerdir olduğu gibi tansiyon yüksekti dün. Suudi Arabistan destekli hükümet güçleriyle İran destekli Husiler arasında bildiğiniz gibi yoğun çatışmalar var. Taraflar birbirlerini hava saldırılarıyla sürekli hedef alıyor. Peki Amerika bu işin neresinde? ABD durumu yakından takip ediyor ve Husilerle de doğrudan görüştüklerini söylüyor.
2: Yemen'de Husiler ülkenin batısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Hükümet güçleri Husilere ait mevzileri hava saldırılarıyla vuruyor. Yemen'deki çatışmalar ülkenin batısında ve güneybatısında yoğunlaştı. Husilerin ülkenin batısında en az 76 bin kişilik bir güç topladıkları tahmin ediliyor. Hükümet güçleri Husilerin ele geçirdiği bölgelere hava saldırıları düzenliyor. Taiz, Muha ve Makbener'e Husilere ait mevzilerle toplanma alanları hedef alınıyor. Husiler de Suudi Arabistan savaş uçaklarının son 24 saatte Yemen'in 5 vilayetine 54 hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Misilleme saldırısı olarak Hamis Mushayt'taki askeri üste bulunan hangarları ve radar sistemlerinin hedef alındığı belirtildi. Arap koalisyonu sözcüsü ise Husilerin Maliki, Hamis Mushayt, Ebha ve Taif şehirlerinde sivil altyapıyı hedef aldığını savundu. Füze ve İHA'larla yapılan saldırılarda 13 sivilin yaralandığını kaydetti. Suudi Arabistan'da 6 nokta için acil durum uyarısı yapılırken bu uyarı daha sonra kaldırıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nden de Yemen'deki çatışmaları yakından izledikleri açıklaması geldi. Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Husilerle doğrudan görüştüklerini duyurdu.
3: Bölgede etkilenen baye, Suudiler ve diğer taraflarla sürekli temas halindeyiz. Dolayısıyla bu ABD yönetiminin yakından takip ettiği bir konu. Ayrıca Husilerin bizzat kendileriyle de doğrudan görüşmeler yürütüyoruz. Bu son derece değişken ve dinamik bir durum.
2: Suudi Arabistan destekli hükümet güçleriyle İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar yaz aylarından bu yana şiddetlendi. Husiler yaptıkları son saldırılarla Yemen'in batısında ve Babülmendeb Boğazı'nın büyük bir kısmında kontrolü sağladı.
0: Jennifer Anderson kendisi İngiltere'nin yeni Ankara Büyükelçisi ve çok değerli açıklamalarda bulundu. Ülkesinin Filistin konusundaki yaklaşımını değiştirdiğini söyledi ve Filistin'de biz artık sessiz kalmayacağız mesajını da verdi. İyi derecede Türkçesiyle dikkat çeken

0: Anderson Türk kültürüyle ilgili düşüncelerini de paylaştı.
1: Birleşik Krallık Başbakanı, Birleşik Krallık'ın Filistin'de yaşananlar karşısında şu ana kadar yeterli adımları atmadığını açıkça ifade etti. Birleşik Krallık artık yaklaşımını değiştiriyor. Gazze'de ve Batı Şeria'da akıl almaz acılar yaşandı ve bu böyle devam edemez. Birleşik Krallık daha fazla acı yaşanırken sessiz kalmayacak.
2: Filistin'le ilgili ülkesinin bakış açısını bu sözlerle anlattı. İki devletli çözüm vurgusu yaptı.
1: Bir yeni tedbirler tam olarak iki devletli çözümü desteklemek ve Batı Şeria'daki yaşadışı yerleşimleri engellemek amacıyla açıklandı. İsrail hükümetini elemleriyle değerlendirmeye devam edeceğiz. İsrail'den hem Gazze'de hem de Batı Şeria'da yeni bir yaklaşım beklediğimiz çok net.
2: İngiltere'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jennifer Anderson, Anadolu Ajansı'na konuştu. Türkçe eğitimi aldıktan sonra Ağustos ayında göreve başlayan Anderson, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ilişkilerin derinleştiğine dikkat çekti. 28,6 milyar sterlin ticaret hacmi hedeflendiğini paylaştı.
1: Geçtiğimiz Nisan ayında Türkiye Birleşik Krallık Stratejik Ortaklık Çerçeve Anlaşması'nın Temmuz ayında ise güvenlik ve savunma ortaklığının imzalanmasıyla ortaklığımız daha da derinleşti. Göç, savunma, kalkınma, bilim, teknoloji ve inovasyon, yeşil enerjiye geçiş dahil tüm alanlarda işbirliğimiz sürekli derinleşiyor ve genişliyor.
2: Büyükelçi Anderson, Türk kültürüyle ilgili düşüncelerini de anlattı.
1: Aslında ben Ankara'yı çok seviyorum. Kuş uçmaz, kervan geçmez, aynı tas, aynı hamam sözünü olarak çok seviyorum. En sevdiğim yemek karalahana sarması.
0: Ve geçelim AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül'ün gündem olan o açıklamalarına. Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olmasının önünde herhangi bir hukuki engel olmadığını ifade etti. Sakarya'daki Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programında konuşan Gül, milletimizin bu talebinin mecliste karşılık bulacağına inanıyorum dedi.
3: Yeniden oy veren bütün seçmenler Tayyip Erdoğan yine başımıza devam etsin duygusu içerisinde, oy vermeyenler de tüm bu küresel çatışma ve meydan okumalara karşı yeniden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başımızda olması gerekir. Aday olsun biz de oy verelim anlayışı içerisinde oldukları bir konsensüsü milletimiz görmekte. Cumhurbaşkanımızın yeniden aday olmasının önünde de hukuki anayasal bir engel bulunmamaktadır. Milletimizin bu talebi ve beklentisi ben inanıyorum ki Gazi Meclisimizde de karşılık bulacak ve meclisimizin de alacağı bir kararla Cumhurbaşkanımızın yeniden Cumhurbaşkanı seçilerek, aday olarak seçilmesi yönünde milletimizin bu beklentisinin karşılanacağına olan inancımız tamdır. Türkiye'nin Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğine, tecrübesine ihtiyacı vardır. İnanıyorum önümüzdeki dönemde yapılacak seçimlerde en güçlü şekilde bu neticeyi göreceğiz ve milletimiz kazanacağı, ülkemizin kazanacağı bir neticeyi hep beraber göreceğiz. AK Parti olarak biz seçimlere her zaman hazırız.
0: MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'dan da siyasi parti sayısına ve kuruluş şartlarına yönelik bir açıklama geldi. Yeni bir düzenlemeye işaret etti Sayın Yıldız ve üye sayısı şartı önerisini de beraberinde getirdi bu açıklama. MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yıldız sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yeni partinin isim tartışmaları üzerinden değerlendirme yapan Yıldız, siyasi parti kurmanın şirket kurmaktan kolay olduğunu defalarca dile getirdik dedi. Yargıtay kayıtlarında 189 siyasi parti bulunduğunu hatırlatan Yıldız, daha güçlü örgütlenme ve üye şartları getirilmesini önererek bir partinin kuruluşunun tamamlanması için en az 41 ilde teşkilatlanma şartı getirilmesini istedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den bir kez daha suç ve suç örgütleriyle mücadelede kararlılık mesajı geldi. Çiftçi, suç işleyip yurt dışına kaçan organize suç örgütü mensupları için de mutlaka yakalayıp adaletin önüne çıkaracağız ifadesini kullandı.
4: Yat, at, yat, yat, yat, yat. organize suç örgütleri burada suç

0: işleyip de yurt dışına kaçtıklarında peşlerini bırakacağımızı zannetmesinler. Onları yurt dışında da takip ediyoruz. Yurt dışında da yakalayıp onları adalete teslim ediyoruz.
1: Firari organize suç örgütü mensuplarına bu sözlerle seslendi. Gürcistan ziyaretini örnek gösterdi. İade edilenlerle ilgili rakamlar verdi.
0: Gürcistan bu sene içerisinde bize toplam 438 kişiyi iade etti. Önümüzdeki günlerde Yunanistan'a, Almanya'ya, İtalya'ya da bu organize suç örgütlerinin üyeleri ve liderlerinin iade edilmesiyle ilgili ziyaretlerimi devam ettireceğim.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Amasya'da konuştu. Son 8 aylık asayiş verilerini paylaşan Çiftçi, 8 suç başlığında azalma olduğunun altını çizdi.
0: 5 yılın ortalamasıyla karşılaştırdığımız zaman %14'lük bir düşüş olduğunu görüyoruz.
1: Çiftçi, yeni nesil suç örgütlerine geniş bir parantez açtı. Bu çetelerin motosikletli saldırı yöntemlerinde azalma olduğunu bir kez daha vurguladı.
0: Bu sene 2026 yılının aynı döneminde meydana gelen olay sayısı sadece 65. Yani bunda da %66'lık bir azalma olduğunu görüyoruz.
1: Ve yurt dışına kaçan çete üyeleri ve liderleri, Çiftçi firarilere de ensenizdeyiz mesajı verdi.
0: Yurt dışına kaçan 684 kişiyi ülkemize iade edilmesini sağladı. 167'si organize suç örgütü lideri veya üyesiydi. Bunları dünyanın neresine giderlerse gitsinler, mutlaka bulup yakalayıp adaletin önüne çıkaracağız.
2: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in gündeminde ise Türkiye'nin Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı'ndaki başarısı vardı. PISA başarımız dünyada gündem. Eğitimi dershane vesayetinden kurtardık ve başarı da geldi dedi. Gündeminde aynı zamanda özel okul ücretleri de vardı.
3: Eğitime erişimle ilgili sorunları aşabilmek için adımlar atıldı. Genel bütçeden en çok pay Milli Eğitim'e ayrıldı. Yani hep biz birinci sırada yer aldık. Ya şöyle söyleyeyim, %7'lerden %15'lere çıkardı genel bütçeden ayrılan payı.
4: Eğitimde FETÖ vesayetini kırdıklarını vurguladı. PISA başarımız dünyada gündem dedi.
3: Bu çıta 2015'ten sonra yükselişe geçiyor. Çünkü biz o tarihle beraber özel öğretim kursları dediğimiz kurumlara bir şart koştuk. Dedik ki sizin programlarınız, müfredatınız Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanmak zorunda ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatıyla uyumlu olmak zorunda. Şimdi bu vesayeti bir karşılıklı ilişkiye dönüştürdük.
4: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Anadolu Ajansı editör masasına konuk oldu. Özel okullarda istenen yüksek ücretlere ilişkin yeni bir düzenlemenin gündemde olduğunu açıkladı.
3: Özellikle yardımcı kitap ve kırtasiye üzerinde özel okulların fahiş fiyat olarak tanımlanabilecek kötü örnekler sunan özel okullar olduğuna dair bize veriler geldi. Biz şimdi 23 Eylül'de özel okul temsilcileriyle bir toplantımız var. Orada da bu konuyu gündeme taşıyacağım. Böyle devam ederse bu tedrici mantıkla önümüzdeki yıl ders kitap, yardımcı kitaplar ve kırtasiye konusunda da bir tedbir mevzuata koymak
5: orada da bir disiplin.
4: Bakan Tekin 12 yıllık zorunlu eğitim süresi kısalacak mı sorusuna da yanıt verdi.
3: Bu konunun kamuoyunda tartışılması, toplumsal bir uzlaşı olması durumunda bu konuda adım atılabileceğini düşünüyorum. Şu anda da biz bu konudaki tartışmaları izliyoruz. Ama şu an için gündemimizde en azından kısa vadede bu yok.
4: Bakan Tekin okullarda temizlik ve güvenlik görevlisi alımlarıyla ilgili Şubat ayını işaret etti.
3: TYP programı, yani Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın yürüttüğü toplum yararına çalışma projesi kapsamındaki program sürdürülebilir değil. Şubat başı itibariyle yeni formülümüzü hayata geçirmiş olacağız. Birkaç tane değişik alternatifler var. Onların bütçeye getireceği yük açısından ilgili otoritelerle konuşup bütçe kanununa bu sorunu daha köklü bir çözüme kavuşturacak.
4: Bakan Tekin'e öğretmenlerin beyaz önlük giymesine ilişkin düzenleme de soruldu. Tekin, biz hukuk devleti çerçevesinde yürürlükteki mevzuata göre işlem yapılmasını istiyoruz dedi.
2: Evet, yeni eğitim öğretim dönemi de başladı. Milyonlarca öğrenci okullarına geri döndü ama çocuklar fiyatları görünce küçük çaplı bir şok yaşadı. Şimdi hem çocuklar hem de veliler kantin fiyatlarından yana dertli.

0: 100 TL'ye çocuğumuza kantin yapamıyoruz.
1: 90'dan 120'ye gidiyor. Döner 160 TL galiba.
2: Ders zilinin çalmasıyla okula dönen öğrenciler ilk gün kantine gidince fiyatlarla şaşkına döndü. Geçen yıla göre zamlı fiyatlar öğrencileri üzdü.
3: En az 200 TL bir para alması lazım üzerine. Her gün bir çocuğa 200 TL verirsek 5 günde kaç para eder?
4: İstanbul Kantinciler Esnaf Odası'nın açıkladığı fiyat tarifesine göre bu eğitim öğretim döneminde karışık tost 120, meyve suyu da 30 liradan satılacak.
2: Velilerin birçoğu çocukların çantasına evden yiyecek koymayı tercih edeceğini söylüyor.
5: Her şey çok pahalı. Bir tost, bir ayran 140 lira.
1: Hem çok pahalı hem kendi yaptığımız evde bildiğimiz şeyi yedirmek istediğimiz için.
6: Bütçemizi açtığı kesin. O yüzden evden koymayı tercih ediyoruz. 100 lira derim ama 100 lira da tabii ki de bir çocuğun karnını doyurmasına yetmez.
7: Mesela tost 30-50 lira olabilirdi.
2: Tarifeye göre kantinlerde kumru 160, sosisli sandviç 90, açma da 30 liradan satılacak.
8: Muğla, Milas'taki Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerine dair acele kamulaştırma kararına karşı açılan dava bugün Danıştay'da görülecek. Dava öncesinde işçiler ve bölge halkı Danıştay önündeydi. Açıklama yaptılar ve üretimin devam etmesi talep edildi.
9: Yine, yine kazanacağız.
10: Ekmeğini madenden ve santralden kazanan binlerce işçinin sesini duyurmak için geldik. Yeniköy ve Kemerköy maden ve santrallerinde yaklaşık 3100 kişi doğrudan çalışıyor. Bakım, nakliye, yüklenici firmalar ve yerel tedarikçilerle birlikte bu üretimden geçimini sağlayan binlerce insan daha var.
11: Milas'taki maden ve termik santralin bölgenin önemine dikkat çekildi. Santralin çalışmalarına devam etmesi gerektiği vurgulandı.
10: Milas ve çevresinde geniş bir kesim işinin, üretiminin ve istihdamının devam etmesini istiyor. Biz zeytinin ve toprağın da emeğin de değerini biliyoruz. Kimseyle karşı karşıya gelmek istemiyoruz. Ancak işçiyi işsiz bırakan bir çözümün bölge için gerçek bir yıkım olacağını söylüyoruz.
11: Muğla'nın Milas ilçesindeki Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerine ilişkin acele kamulaştırma kararı alınmış. Karara karşı Danıştay'da dava açılmıştı. Duruşma öncesinde TES İş Sendikası üyeleriyle bölgede yaşayanlar Danıştay önünde açıklama yaptı.
10: Görülecek dava sıradan bir dava olmanın ötesinde bölgemizde yaşayan binlerce insanın işini, aşını ve geleceğini etkileyecek bir karar duruşmasıdır. Köylerimizde insanlar hem tarımla uğraşıyor, hem madende ve santralde çalışıyor. Doğayı korurken insanımızın işini ve bölgenin ekonomik hayatını da korumak zorundayız. Bizim söylediğimiz çok açık. Maden de bizim, zeytin de bizim, toprak da bizim, emek de bizim.
8: Efendim, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı. Erdoğan mesajını sosyal medya hesabından paylaştı. Dostumuz, kardeşimiz Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü tebrik ediyor. Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa'yı ve kahraman askerlerini rahmetle yad ediyorum ifadelerini kullandı. Avrupa ülkeleri peş peşe seçime sandığa giderken aşırı sağın yükselişi dikkat çekici. Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde de aşırı sağ zirveye yerleşmiş durumda. Şimdi Cuma günü önemli. Cuma günü yapılacak seçimlerden ne bekleniyor? Habertürk Dış Haber Editörü Alara Durak, Almanya'da uzmanlarla bu soruların yanıtını aradı.

0: Almanya, aşırı sağcı AfD partisinin Saksonya-Anhalt'teki seçim zaferini konuşuyor. Aşırı sağa karşı tepkiler büyürken gözler 20 Eylül'de sandıkların kurulacağı Berlin'le Mecklenburg-Vorpommern'e çevriliyor. AfD'nin Saksonya-Anhalt'te oyların yaklaşık %44'ünü alması, partinin Almanya'nın diğer bölgelerinde özellikle Berlin seçimleri öncesinde ivme kazanmasını sağlayabilir mi?
1: AfD'nin Saksonya-Anhalt'taki zaferi

0: Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerinde yaklaşan seçimleri bir dereceye kadar etkileyebilir. Ancak çok fazla olmaz. Çünkü Berlin'deki insanların ekonomik, kültürel ve eğitim tabanı Saksonya-Anhalt'takinden çok farklı. Tahminler Berlin'de Demokratik Sosyalistler, Yeşiller ve Sosyal Demokratlar arasında sol eğilimli bir koalisyon hükümeti oluşabileceğini gösteriyor.
1: Peki son anketler neye işaret ediyor?
2: Saksonya-Anhalt'in demografik yapısı ve sosyal durumu oldukça özel. Bu eyalette göçmen geçmişi olan çok az insan var. Bu nedenle Mecklenburg-Vorpommern ve Berlin'de yapılacak seçimler üzerindeki etkinin o kadar da güçlü olacağını düşünmüyorum. Son anketlere göre Berlin'de AfD yalnızca %18 civarında oy alırken Mecklenburg-Vorpommern'de AfD'ye destek %33 bandında. Eyaletlerin birbiri ardına aşırı sağcıların eline geçtiği bir zafer dalgası öngörmüyorum.
1: AfD en güçlü parti konumunda ancak tek başına hükümet kurabilmek için gerekli çoğunluğa sahip değil. Hükümetin kurulabilmesi için hangi senaryolar gündemde?
0: Saksonya-Anhalt'taki sonuçlar AfD'ye temelde bir hükümet kurma fırsatı veriyor. Ancak bunu tek başlarına yapamayacaklar. Parlamentodaki 83 sandalyeden 39'una sahipler. Çoğunluğu sağlamaları için 3 sandalyeye daha ihtiyaçları var. Ancak parlamentodaki 3 parti kesinlikle AfD ile birlikte çalışmayacaklarını açıkladı. Bunlar sol eğilimli partiler. Sol partiden ayrılan Sahra-Wagenknecht Birliği var. AfD'yi belki bir koalisyon hükümetinde değil ama oylama sürecinde destekleyebilirler.
1: Almanya genelinde Başbakan Merz yönetimine destekse büyük oranda azalıyor. Sadece Berlin'de hükümetten memnun olmayanların oranı %77'ye ulaşmış durumda.
0: AfD'nin yükselişi temelde sosyal, ekonomik ve kültürel güvensizliğe dayanıyor. Ve elbette ana akım partilerin kimliklerini kaybettikleri ve artık halka pek yakın olmadıkları yönündeki algı da etkili. Merz liderliğindeki Hristiyan Demokrat Birliği Partisi çeşitli sorunlarla boğuşuyor. Bunlardan biri Merz'in sorumlu olarak algılanan iletişim ve liderlik tarzı. Bakanlarının aldığı birçok sorumlu karar ve sosyal refah sistemlerinde kesinti anlamına gelen reform süreçleri de desteğin düşmesine neden oluyor.
1: Anketlere göre AfD, Mecklenburg-Vorpommern'de birincilik adayı olarak öne çıkarken, Berlin'de 4 parti birkaç puanlık aralıkta sıralanıyor. Seçimler, Hristiyan Demokrat Birliği'nin yenilgisinin tek bir eyaletle sınırlı kalıp kalmayacağını göstermesi bakımından da hükümet için yeni bir sınav olarak görülüyor.
3: Birleşik Devletler Başkanı Donald Trump'ın oğlu Trump Jr.'ın düğün masraflarının bir kısmının Putin'e yakınlığıyla da bilinen Rus oligark Umar Kremlev tarafından finanse edildiği ortaya çıktı. Trump çifti de bu haberi doğruladı. Kremlev'in desteğini ise cömert bir düğün hediyesi olarak yorumladılar.
4: Rus oligarkın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın oğluna düğün hediyesi tartışma yarattı. Trump'ın oğlu Donald Trump Jr.'ın Bettina Trump'la Mayıs'ta düzenlenen düğününün masraflarının bir kısmını Rus oligark Umar Kremlev finanse etti. Trump Jr. ve eşi haberi doğruladı. Çiftten yapılan ortak açıklamada Kremlev yakın bir dost olarak tanımlandı. Rus oligarkın düğünün ardından iki gece süren kutlamalara ev sahipliği yaptığı, bunun olağanüstü cömert bir düğün hediyesi olduğu belirtildi. Çift bazen bir düğün hediyesi yalnızca bir düğün hediyesidir ifadesini kullandı. Araştırmacı gazetecilik kuruluşu ProPublica, Kremlev'in 3 günlük kutlamalar için yüz binlerce dolarlık masraf yaptığını yazdı. Uluslararası Boks Birliği Başkanı Kremlev, Rus Devlet Başkanı Putin'e yakınlığıyla biliniyor. Kremlev kısa süre önce Putin tarafından dostluk nişanıyla ödüllendirilmişti. Trump Jr.'ın Rusya bağlantıları daha önce de gündeme gelmişti. 2016 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimi sırasında Rus avukat Natalia Veselnitskaya ile Trump Tower'da yaptığı görüşme, Rusya'nın seçime müdahalesine ilişkin soruşturmaların başlıklarından biri olmuştu.
3: Amerika Birleşik Devletleri'nde yabancı öğrenci ve medya mensuplarının vizelerine kısıtlama getiren düzenlemeye federal mahkemeden engel geldi. Mahkeme düzenlemenin hukuki dayanağının zayıf olduğuna hükmetti.
5: ABD üniversitelerinden caydırır, yüksek öğrenim sistemine ve ülke ekonomisine zarar verir. ABD'de mahkeme, Trump yönetiminin vize kısıtlaması kararını bu gerekçelerle engelledi. Amerika'nın

0: İç Güvenlik Bakanlığı'nın Temmuz ayında hazırladığı düzenleme, yabancı öğrenciler ve değişim programı katılımcılarının ülkede kalma süresini en fazla 4 yıla sınırlıyordu. Yabancı gazetecilerin vize süreleri ise 240 güne düşürülüyordu. Düzenleme eleştirilere neden oldu. Federal yargıç Dennis Saylor, düzenlemenin hukuki dayanağını oldukça zayıf buldu. Ayrıca kısıtlamanın öğrencileri Amerikan üniversitelerinden caydıracağını ve ülke ekonomisine zarar vereceğini vurguladı. Bu nedenle vizelerine kısıtlama getiren düzenlemesini engelledi. Federal mahkemenin engel kararının ardından gözler İç Güvenlik Bakanlığı'na çevrildi. Bakanlık tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.
1: Efendim, nafakaya evlilik süresi ayarı gelecek ve sigara yasağının kapsamı da daha da genişletilecek. Meclisin gündemi yeni yasama döneminde de oldukça yoğun. Bakalım detaylara.
2: Afet yönetimine dair Türk Kızılay'ın sorumlulukları düzenlenecek. Evlilik süresine göre nafaka belirlenecek. Okul ve hastanelerin çevresinde sigara içilemeyecek. 28. dönem 5. yasama yılı 1 Ekim'de başlayacak. 6 Ekim Salı günü ise Meclis Genel Kurulu'nda görüşmelere geçilecek. İlk gündem Türk Kızılay'ına yönelik düzenlemeleri içeren 9 maddelik kanun teklifi olacak. Teklifle Kızılay'a afet ve acil durumlarla savaş zamanlarında hastalıkların önlenmesi için çalışma yapabilecek hukuki altyapı sağlanacak. Afet, savaş ve çatışma bölgelerinde görev yapan Kızılay personeline nakdi tazminat ödenecek. Kızılay, savaşlarda esir değişimlerinde aracı olarak görev yapabilecek. Yeni yasama döneminde ilk sunulacak kanun teklifi ise nafaka düzenlemesini içeren 13. yargı paketi olacak. Paketle süresiz nafaka kaldırılacak. Evlilik tarihinden boşanma davasının açıldığı tarihe kadar geçen sürenin yarısı kadar nafaka verilecek. Mahkeme çalışamayacak durumda olan ya da ileri yaştaki kadınlar için daha uzun süreli nafaka kararı alabilecek. Önce çiftlerin boşanma davası görülecek. Ayrılık kararı verilecek. Ardından davanın uzamasına sebep veren unsurlar arasında olan nafaka, mal paylaşımı ve velayet ayrıca davalarda görülecek. 13. yargı paketinin ardından sigara ve tütün ürünlerinin kullanımını azaltmaya yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi meclise sunulacak. Teklifle okul ve hastanelerin çevresinde sigara içilemeyecek. Park, bahçe ve oyun alanlarında sigaranın görünürlüğü azaltılacak. Ayrıca satış yerlerinde tütün ürünleri kasa arkasından kaldırılacak. Teklifle sigara satışının elektronik sistem üzerinden yaş doğrulamasıyla yapılması da sağlanacak.
1: Sevgili dostlar, ikinci el otomobil fiyatları yıl içinde ilk kez düşüş seyrinde. Yani yatırım olarak otomobil alma devri şimdilik sona erdi. Tabii fiyatlarla beraber satışlar da düştü ve bu düşüşten en çok etkilenen otogaleriler. Şimdi Gizem Türemen ve Özcan Öztürk İstanbul'da otomobil ticaretinin merkezi İstoç'a gitti ve esnafı dinledi.
3: Ne kadar düştü satışlar, işler?
4: Yani şöyle söyleyeyim, geçen seneye rağmen %50 daha aşağıda.
3: Aşağıda?
4: Evet, satış konusunda.
5: Çünkü artık bir yatırım aracı değil arabalar. Aldığınız araba 3 ay sonra, 5 ay sonra değer kazanmıyor. Hatta aldığınızın altında bile satabilirsiniz.
6: Eskiden geldiği zaman inan ki konuşmaya fırsatımız da olmuyor. Müşteriyle ilgilenemiyorduk. Şu an bekliyoruz ki bir tane müşteri gelsin.
7: Fiyatlar düşse de müşteri artmadı. İkinci el araçtaki durgunluk esnafa yansıdı.
4: 1050 bağımsız İş yeri var burada. En az 300'ü değişmiş. Ya devretti ya kapattı, çıkıp gittiler.
7: İkinci el otomobil ortalama ilan fiyatlarında 2026 yılı içerisinde ilk kez düşüş gerçekleşti. Galeriler bu düşüşün %20'ye varan oranlarda olduğunu söylüyor.
5: Ocak ayından beri her ay geri geldi.
4: Bir araç aldık. 850 bin lira istiyorduk. Bugün 750 bin lira para veren aracı vereceğim.
3: O kadar.
4: O derece.
6: Bu arabanın emsali normalde eskiden sattığımız fiyatlar 900 lira. Yani şimdi baktığın zaman 700 liraya kadar düştü.
7: Halbuki son bir yılda ikinci el araç fiyatları %8,7 değerlendi. Ama bu oran enflasyon ve döviz artışının gerisinde kaldı. Yatırımını araca bağlayan esnaf umduğunu bulamadı.
5: Pandemi zamanı işler 1'e 5, 1'e 10 katlamıştı. Eskiye geri döndü. Otomotiv sektörü buydu zaten. Galericilerin kar marjı %10'dur maksimum. Eskiden %20, %30 karlar alıştıkları için şu anda insanlar bir afalladı. İkinci el otomobil artık bir yatırım aracı olmaktan çıktı. Sadece ihtiyacı olan, ihtiyacı bütçesinde araç almaya gayret ediyor.
7: İstanbul'da otomobil ticaretinin merkezinde İstoç'tayız. Burası ikinci el otomobil piyasasındaki durgunluğun en yoğun şekilde hissedildiği.

0: geldiği noktalardan biri. Çünkü son bir yılda otomobil sektörü üzerine satış yapan 1050 firmadan yaklaşık 300'ü kepenk kapadı. Ya battı, ya devretti, ya da kapatıp gitti.
1: Bayağı kapanma var, küçülmeye doğru gidenler var.
2: Sadece bizim sokakta söyleyeyim, 20 tane, 30 tane dükkandır, 6-7'si boşaldı. Eskiden hani şöyle söyleyeyim, bir dükkanın boşalabilmesi için yani adam kapıda kiracı hazır bekliyordu ki yapabilsin.
3: Çıksın da ben gireyim. Ben gireyim. Şimdi ne durumda?
2: Şimdi yok.
4: İstoç'ta bazı otogaleriler maliyetleri kısmak adına dükkanları paylaşımlı kullanmaya başladı.
1: Tabelalara bakarsanız genelde çift tabela oluyor. Çift tabela olma sebebi de o değil. Şimdi adam tek başına ayakta duramaz ama yanına mutlaka bir ortak alıyordur. Şu an genelde baktığı zaman geneli öyledir.
5: Uçuş rehberi mobil uygulaması 50'den fazla havalimanında uygulanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu uygulamanın detaylarını anlattı. Yolcular uçuş takibinden havalimanı için navigasyona ve ücretsiz internetten araç konumunun kaydedilmesine dek birçok hizmete erişebiliyor.
6: Anlık rota bilgileri, uçuş kapısının konumu ve ücretsiz internet hizmeti. Uçuş rehberi mobil uygulamasıyla 52 havalimanında bilgiler yolcularla paylaşılıyor. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen Uçuş Rehberim mobil uygulaması 2020 yılında hizmet vermeye başladı. Yolcular uçuş takibinden havalimanı için navigasyona, ücretsiz internet hizmetinden araç konumunun kaydedilmesine kadar birçok hizmete tek uygulamadan erişebiliyor.
7: Canlı uçuş takip sistemimiz sayesinde Türkiye hava sahasındaki iç hat, dış hat ve transit uçuşlarla harita üzerinden anlık olarak izlenebiliyor. 52 havalimanımızın interaktif haritalarıyla yolcularımız bulundukları noktadan uçuş kapılarına kadar rota oluşturabiliyor. Yolcularımız kapıya git özelliğiyle uçuş kapısının konumunu kat planları üzerinden görebiliyor, bulunduğu noktadan kapıya kadar rota oluşturabiliyor. Böylece havalimanı içerisinde gitmek istedikleri noktaya uygulama üzerinden kolaylıkla ulaşabiliyor.
6: Uçuş rehberim kullanıcılarına aylık 2 GB ücretsiz Wi-Fi imkanı sağlıyor. Uraloğlu, yolcuların çek gönder hizmeti aracılığıyla havalimanlarına ilişkin görüş ve önerilerini hızlı bir şekilde iletebildiklerini de hatırlattı. Memnuniyet anketleri üzerinden de geri bildirimde bulunabildiklerini söyledi.
5: Hürkuş 2 uçağı 153 testi başarıyla tamamladı. Türkiye'de ilk kez yerli bir hava platformuna uluslararası standartlarda askeri tip sertifika verildi. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, milli uçağın bu büyük başarısını bu belge kurumsal bir hafızaya dönüşecek mesajıyla duyurdu.
6: 153 sertifikasyon testi yapıldı. Hürkuş 2 uçağına askeri tip sertifika verildi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından üretilen Hürkuş 2'nin Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmeden önce sertifikasyon sürecinde önemli bir aşama geride bırakıldı. Yapılan testler sonucunda uçağın askeri amaçlı kullanımına imkan tanıyan askeri tip sertifikası alındı. Böylece Türkiye'de ilk kez bir yerli hava platformu uluslararası askeri tip sertifikaya sahip oldu. Sertifikasyon süreci için yapılan testler kapsamında Hürkuş 2 üzerinde 38 laboratuvar, 71 yer ve 44 uçuş testi gerçekleştirildi. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün sertifikasyon sürecini değerlendirdi, milli irade vurgusu yaptı.
8: Bu belge çok yoğun bir mühendislik, test ve doğrulama emeğinin sonucudur. Hürkuş 2'nin kanatlarında kendi tasarımına, kendi testine ve kendi teknik yetkinliğine güvenen bir Türkiye'nin iradesi vardır. Bu kabiliyeti daha ileriye taşımaya kararlıyız.
5: Sevgili dostlar, ihracatın en önemli sac ayaklarından biridir tır şoförleri. Onların problemlerini yansıtmakta görevimiz. Edirne'de bir araya geldiler. Bir basın açıklaması yapıldı. Sorunlarını dile getiren şoförler 90 ila 180 gün arası sınırlandırılan Schengen vizesi uygulamasına böyle tepki gösterdi.
9: Abi şaşırma, sabrımızı taşırma.
6: Bir yanda gümrük kapılarında uzayan tır kuyrukları, diğer yanda Avrupa Birliği ülkelerinin uyguladığı vize kısıtlaması. Tır şoförleri sorunlarının çözülmesini istiyor.
9: Uluslararası çalışan şoförleriz biz. Ama bizlere turist vizesi vererek bizleri açlığa, yokluğa, yoksulluğa mahkum ediyorlar.
6: Türkiye'nin ihracat taşımacılığında tır şoförlerine önemli görev düşüyor. Ama şoförler bu görevi yerine getirirken bazı zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Onların başında da Avrupa Birliği ülkelerinin uyguladığı 90 ila 180 günlük Schengen vizesi sınırı var.
10: Avrupa Birliği yetkilileri kimi 10 yıldır...

direksiyon sallayan tecrübeli şoförlerimizi potansiyel göçmen ve sığınmacı saymakta 90

0: Avrupa'nın önünü çıkartın. Çıkartın ki Avrupa Birliği'ndekiler bize göçmen muamelesi, turist muamelesi yapmasın.
1: Birleşin! Birleşin!
2: Efendim, panik anlarının adresi İstanbul Bakırköy'dü. Seyir halindeki bir İETT otobüsünde yangın çıktı. Alev topuna döndü otobüs. Yolcuların hızla tahliye edilmesi de olası bir faciayı önledi. İşte tahliye anları.
3: Seyir halindeyken bir anda alevler yükseldi. İETT otobüsündeki yangında faciadan dönüldü. İETT otobüsü Bakırköy'de E5 karayolu Ankara istikametinde seyir halindeydi. Bir anda motor kısmından duman yükseldi. Durumu fark eden şoför hemen aracı yol kenarına çekti. Yolcuları hızla tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede alev topuna dönen otobüse itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Neyse ki olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeni incelemelerin ardından netleşecek.
2: Gerçekten ucuz atlatılmış. İstanbul'da trafikte kalalım. Yine kavgalar var, tartışmalar eksik olmuyor İstanbul trafiğinde. Son olay, hadise Esenyurt'ta yaşandı. Bu kez kavga edenler otomobil sürücüsüyle bir taksiciydi.
4: Otomobilden indi. Taksinin camlarını yumrukladı. İki sürücünün kavgası cep telefonuna yansıdı. Hava aydınlıkken başlayan gerilim hava karardığında da devam etti. Görüntüler İstanbul Esenyurt'ta kaydedildi. Bir taksici ile otomobil sürücüsü arasında trafikte tartışma çıktı.
5: Abi yanlış anlama. Yanlış anlama bak. Ama bak küfür ediyor. Gitme yol verme ona.
4: Otomobil uzun süre taksiyi takip etti. Sürücü daha sonra otomobilden inip taksiye saldırdı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tartışma karakolda bitti. Otomobil sürücüsüyle birlikte iki şüpheli gözaltına alındı. Taksiye saldıran sürücüye 180 bin lira ceza kesildi ve ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.
2: Muğla'dan gizemli bir ölüm haberi. İhbar üzerine bir iş yerine girdi ekipler. Baba ve iki çocuğun cansız bedenleriyle karşılaştı. Soruşturma devam ediyor.
4: Tabutları ard arda çıkarıldı. Yakınları büyük acıyla yıkıldı. Yufkacıdan baba ve iki çocuğunun cansız bedeni çıkarıldı. Ergün Güngör, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yufka dükkanı işletiyordu. Yakınları ondan ve çocuklarından haber alamayınca meraklandı. İş yeri de açık değildi. İhbar üzerine gelen polis iş yerinin kapısını zorlayarak içeri girdi. 46 yaşındaki Ergün Güngör'ün cansız bedeni pencere demirlerine asılı haldeydi. 10 yaşındaki Hatice ve 6 yaşındaki Hüseyin ise yatakta hareketsiz halde bulundu. Yapılan kontrollerde baba ve iki çocuğunun öldüğü belirlendi. Yufkacıdaki korkunç manzaranın ardından soruşturma başlatıldı. Cesetler otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi. Baba ve çocuklarının ölüm nedeni incelemenin ardından belli olacak.
2: Antalya'da yaşayan 6 yaşındaki Bünyamin ailesi dahil herkesi korkuttu. Ortadan kayboldu küçük çocuk. 9 saat sonra bakın nerede ortaya çıktı.
6: Bünyamin bulundu. Allah'ım sen nasıl girdin orada?
4: Ailesi ve ekipler her yere baktı. Saatler sonra evin bahçesinde uyurken bulundu. Bünyamin herkesi çok korkuttu.
7: Bu o kadar gürültüden patlattı.
6: Vay bozumlar.
4: Antalya'da yaşayan çiftçi ailesinin 6 yaşındaki oğlu Bünyamin evinin önünde oyun oynuyordu. Akşam olmasına rağmen eve gelmeyen çocuğu ailesi aramaya başladı. Aramalardan sonuç çıkmayınca ekiplere haber verildi. Herkesin seferber olduğu arama çalışmalarının 9. saatinde iyi haber geldi. Bünyamin evin bahçesindeki tahta ve muşambalar arasında uyurken bulundu.
8: Gözünüz aydın. Gözünüzle çocuğunuzun üstünden bir daha ayırmayın.
4: Bünyamin uykudan uyandı. Şaşkın etrafına baktı. Sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi. Bu görüntülerle birlikte herkes rahat bir nefes aldı.
2: Efendim, sosyal medyadan alınan bir fotoğrafın izinsiz kullanımına dair Yargıtay'dan dikkat çekici bir karar geldi. Bir kadının yüzünün fotoğrafını alıp çıplak bir kadının vücuduna montajlayan sanık hakkında

0: hakkında verileri hukuka aykırı olarak verme ve ele geçirme suçundan verilen 1 yıl 8 aylık hapis cezası onandı.
1: Bir kadının sosyal medyadaki yüz fotoğrafını kopyaladı. Çıplak bir kadının vücuduna montajlayıp kadına gönderdi. Yargıtay sanık hakkında verilen hapis cezasını onadı. Antalya'da yaşayan kadın Instagram hesabında bulunan fotoğrafının izinsiz kullanıldığını belirterek şikayetçi oldu. Yüz fotoğrafını alıp çıplak kadın vücuduna montajlayarak kendisine gönderdiğini iddia ettiği kişi hakkında dava açıldı. Antalya 24. Asliye Ceza Mahkemesi dosyayı inceledi. Mahkeme sanık tarafından gerçekleştirildiği ileri sürülen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi. Ancak şikayetçinin avukatı kararı istinafa taşıdı. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi duruşma açarak dosyayı yeniden ele aldı. Bilirkişi incelemesinde sanık tarafından kullanıldığı belirlenen telefonda montaj uygulamaları ve montajlandığı açıkça tespit edilen müstehcen fotoğraflar bulundu. Sanık da eyleme ilişkin ikrarda bulundu. İstinaf sanığın eylemini verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçu kapsamında değerlendirdi. İlk derece mahkemesinin beraat kararı kaldırıldı. Sanık 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Dosya temiz incelemesi için Yargıtay'a gitti. Dosyayı inceleyen Yargıtay 12. Ceza Dairesi, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin dosyadaki delillerle sabit olduğunu belirtti. Sanık hakkında verilen 1 yıl 8 ay hapis cezası oy birliğiyle onandı.
0: Havelsan'ın geliştirmiş olduğu Kovan, yani kurumsal kaynak planlama sistemi için uzman yetiştirilecek. 500 gencin eğitimine 45 milyon lira kaynak da ayrıldı. Milli yazım eğitimi alan gençler şirketlerde istihdama hazır olacak.
2: Onun üzerinde şirket bu yazılımı kullanıyor. Bu yazılımı kullanabilecek personellerimiz yazılımı kullanan şirketlerde ve kullanacak şirketlerde istihdam imkanı bulacaklar. Şirketlerimizin bu Kovan yazılımının modüler halinde kullanılmasını bir anlamda zorunluluk haline getiriyoruz.
3: Havelsan'ın ürettiği milli yazılım tüm savunma sanayi şirketlerinde kullanılacak. Bir yılda 500 gence mesleki eğitim verilecek. 45 milyon lira kaynak ayrılacak.
4: Bu programla gençlerimize teknoloji alanında yeni bir meslek ve kariyer imkanı sunmayı hedefliyoruz.
3: Savunma Sanayi Başkanlığı, İşkur ve Havelsan arasında şirketlerin finans, satın alma gibi iş süreçlerini yönetmesine yardımcı olan milli yazılım sistemi Kovan için protokol imzalandı. Törende konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, gençlere verilecek mesleki eğitimin kapsamını anlattı.
4: Programa lisans mezunu gençlerimiz katılabilecektir. Ayda 26 gün eğitime katılan bir gencimiz net asgari ücret düzeyinde, yani 28 bin lira bir ücret alacaktır. Ayrıca kursiyerlerimizin genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primleri de iş kurumuz tarafından yatırılacaktır.
3: Işıkhan'ın gündeminde işsizlik verileri de vardı. Haziran ayında işsizlik oranının %7,6 ile Cumhuriyet tarihinin en düşük seviyesine gerilediğini belirtti.
0: Antalya'da bir kişi kendisini MİT görevlisi gibi tanıtıp bir kadını dolandırmaya kalktı. Neyse ki durumdan şüphelenen kadın durumu hemen polise başvurarak bildirdi. Sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasında.
3: MİT görevlisiyim dedi, korkutup dolandırmaya çalıştı. Kadını şüphesi kurtardı. Olay Antalya'da yaşandı. M.A. adlı kadını telefonla arayan bir kişi kendisini MİT görevlisi olarak tanıttı. Mesajlaşma uygulaması üzerinden kimlik belgesini gönderdi. Adınız FETÖ terör örgütüne karıştı diyerek korkutup para ve altınlarını istedi. Durumdan şüphelenen kadın polise başvurdu. Kadın polisin nezaretinde şüpheliyle görüşmeye devam etti. Şüpheli H.C. kadının yaklaşık 1,5 milyon lira değerindeki döviz ve ziynet eşyasını elden almaya geldi. Ama polis ekipleri önceden önlem almıştı. Suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.
0: Bilim insanları felç nedeniyle konuşma ve hareket yetisini kaybedenler için yeni bir teknoloji geliştirdi. Bu teknoloji sayesinde kişilerin ifade etmeye çalıştıkları beyin sinyalleri yardımıyla dijital bir avatara taşınıyor.
3: Felçli hastaların beyin sinyalleri analiz edildi. İfade etmeye çalıştıkları hareketler dijital avatara aktarıldı. Bilim insanları felç nedeniyle konuşma ve hareket yetisini kaybeden kişiler için bir sistem geliştirdi. Yeni teknoloji Nature Neuroscience dergisinde yayımlandı. Sistem kişinin ifade etmeye çalıştığı sözcükleri, hareket ve mimikleri algılıyor. Ardından bu verileri dijital bir avatara aktarıyor.
5: Awesome. I'm ready when you are.
3: Kaliforniya Üniversitesi San Francisco araştırmacılarının yaptığı çalışmaya 2 kişi katıldı. Araştırmacılar, katılımcılardan birinde 10, diğerinde ise 4 farklı iletişim hareketini sistem üzerinden test etti. Sistem, her iki katılımcının da ifade etmeye çalıştığı kelimeler ve jestleri algıladı. Bunlarla ilişkili beyin sinyallerini yüksek doğrulukla çözümledi. Araştırmacılar bu tür iletişim protezlerinin milyonlarca kişiye yardımcı olabileceğini düşünüyor. Teknoloji, konuşma yetisini kaybeden kişiler için umut vaat ediyor. Ancak uzmanlar sistemin henüz yaygın kullanıma hazır olmadığını belirtiyor. Çalışmanın farklı kişilerle de test edilmesi gerekiyor.
5: Long time no see.
0: Yapay zeka günün birinde kontrolden çıktı. Böyle bir durumda onu kim nasıl durduracak? Anthropic'in kurucu ortağı Jack Clark, şirketlere üçüncü bir tarafın da kullanabileceği bir acil durdurma düğmesi zorunluluğu getirebileceğini söyledi. Amerikan Başkanı Donald Trump ise yapay zeka konusundaki alarmları aldatmacı olarak değerlendiriyor.
1: Hayatın her alanına hızlı bir giriş yapan yapay zeka tartışmaları da beraberinde getirdi. Dünyanın en büyük yapay zeka şirketlerinden birinin kurucusu, yapay zeka için acil durdurma düğmesi gerekebileceğini belirtti. Anthropic'in kurucu ortağı Jack Clark, yapay zekanın tehlikeli bir boyuta ulaşması durumunda yazılımın tamamen kapatılmasını sağlayacak bir yöntemin uygulanabileceğini söyledi. Acil durdurma düğmesinin yasal bir zorunluluk haline getirilmesi ve gerektiğinde bağımsız bir üçüncü tarafça kullanılabilmesi gerektiğini savundu. Amerika Birleşik Devletleri'nde Kill Switch Act, yani acil durdurma yasası adıyla bir yasa teklifi de sunuldu. Teklif, belirli devlet kurumlarına yapay zeka aracının kapatılmasını ve sınırlandırmasını talep etmesi yetkisi öngörüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'a göre ise yapay zekanın dünyayı ele geçirip insanlığı yok edebileceği yönündeki uyarılar bir aldatmaca. Nvidia CEO'su Jensen Huang'ı telefonla arayan Trump, bu mesajı Los Angeles'taki All In Summit yapay zeka zirvesinde de dile getirdi.
6: And the happiest group is China, and I'm telling you it's all a hoax. The data centers are great. Whoever wins, AI wins. That's how big it is. It's bigger than the internet.
1: Yapay zeka yarışının yavaşlatılmasının Çin'e yarayacağını savunan Amerikan Başkanı, daha önce de yapay zekayı kim kazanırsa kazanan o olur demişti.
0: Televizyon dünyasının en önemli ödüllerinden Emmy ödülleri sahipliğini buldu efendim. Bu yıl 77. kez yapılan törene toplam 14 ödül kazanan Widows Bey adlı dizi damgasını vurdu.
7: And the Emmy goes to Matthew Rhys.
1: 78. Primetime Emmy ödül töreni Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentinde yapıldı. Yıla damga vuran televizyon yapımları ödülünü aldı.
8: These guys are so bored with us. The Emmy goes to Widows Bay.
1: Gecenin kazananı Widows Bay dizisi oldu. 14 ödül kazanan yapım, tek sezonda en çok ödüle layık görülen dizi rekorunu kırdı. En iyi komedi dizisi ödülünü alan yapımın başrolü Matthew Rhys, en iyi komedi dizisi oyuncusu ödülünün de sahibi oldu. Rhys ayrıca The Beast in Me mini dizisindeki rolüyle en iyi mini dizi oyuncusu ödülünü alarak aynı yıl iki başrol ödülü kazanan ilk oyuncu olarak tarihe geçti. En iyi yardımcı erkek komedi dizisi oyuncusu ve en iyi yardımcı kadın komedi dizisi oyuncusu ödüllerini de Widows Bay dizisi oyuncuları kazandı. Drama dalında en iyi dizi ödülü geçtiğimiz yılın kazananı The Pitt dizisine gitti. Drama dalında en iyi erkek oyuncu ödülü de dizinin başrolü Noah Wyle'nin oldu. Pittsburgh kentindeki bir acil serviste çalışan sağlık görevlilerini konu alan dizi, kürtaj haklarından göçmenlik politikalarına kadar pek çok güncel konuya değiniyor. 25 dalda aday gösterilen dizi geceden 6 ödülle ayrıldı. Drama dalında en iyi kadın oyuncu ödülünü ise bilim kurgu dizisi Bid Rebus'taki rolüyle Rhea Seehorn kazandı. Ödül töreni renkli görüntülere de sahne oldu. Hex dizisinin yıldızı komedyen Megan Stelter törene Emmy ödülü kıyafetiyle geldi. Altın rengi bir kıyafet giyen Stelter fotoğraf çekilirken ödüldeki altın küreyi tutmayı da ihmal etmedi. Uzun yıllardır Parkinson hastalığı ile mücadele eden Michael J. Fox da Bob Hope İnsani Yardım Ödülü ile onurlandırıldı.
0: Gece raporunda geride kalan 2 saatte yeryüzündeki gelişmelere, uzaydaki son duruma baktık. Sıra geldi suyun altına.

0: Serbest dalışçı Sercan Demirkaya'nın sıra dışı dostunu tanıtacağız. 5 yıl önce su altında başladı o dostluk. Adeta bir maceraya dönüştü günümüzde. Demirkaya kaplumbağa dostunun adını da Mahmut koydu. Su altından rengarenk görüntüler şimdi ekranlarınızda.
1: Her seferinde sadece direkt benim olduğum kanaya geliyor. Bu sene mesela ciddi ciddi gelip sarılmışlığı var. Elime omzuna atıp böyle arkadaş gibi ya da teselli eder gibi sarılmışlığı var.
2: Görür görmez ona yanaşıyor, gelip sarılıyor. Zaman zaman yaramazlık da yapıyor.
1: Kafa okşaması bir hobi oldu. En sevdiği şey çok güzel tokat atıyor bu arada. Mecbur kalmadıkça dokunmuyorum. Benim hayatımda gördüğüm ciddi anlamda en sosyal deniz kaplumbağası kesinlikle.
2: Deniz kaplumbağasıyla dalgıçın hikayesi görenlerin yüreğini ısıtıyor.
1: Evcil hayvan gibi arkamda dolanıyor. Sürekli yanında çöp filesinin içinde taşıyorsun ve sürekli arkanda böyle bakıp hani ne çıktı ne buldun deyip diyen bir kaplumbağayla dalış yapıyorsun.
2: Sercan Demirkaya Antalya'nın Demre ilçesinde denize açılır atık toplardı. 5 yıl önce karşısına çıkan kaplumbağa bir daha onun peşini bırakmadı.
1: Gördüm, radara girdi. Sürekli aynı kaplumbağa olduğunu fark ettim. Sürekli görüşmeye başladık. Oradan Mahmut diye çıktı yani. Mahmut diye kaldı adı.
2: Demirkaya kaplumbağanın adını Mahmut koydu. Onunla birlikte çektiği videolar milyonlara ulaştı. Su altında başlayan dostluk her yıl aynı heyecanla devam etti.
1: Bir süre 3-4 tane kaplumbağa ile beraber sürekli dalış yapıyorduk. Beni hiç bırakmayan, hiçbir zaman yanından ayrılmayan tek şu anda Mahmut oldu. O da bugün bu sene 5. senemizdeyiz işte.
2: İkiliye şu sıralar ayrılık hüznü serdi. Çünkü Mahmut sıcak sulara gitmek zorunda. Sercan Demirkaya önümüzdeki yıl yine onunla karşılaşmanın hayalini kuruyor.
1: Ekim'in ilk haftaları gitmeye başlayacak. Umarım bundan bir 10 senesi, 15 sene sonra da hem Mahmut hem de Mahmut'un yavrusuyla birlikte yüzme düşüncesi bile cidden çok muazzam bir duygu.
0: Bu etkileyici dostluk hikayesiyle noktalayalım gece raporunu. Sonuna geldik gece raporunun. Ben Evren Aydın, huzurlarınızdan ayrılıyorum. Birazdan Nurdan Üsref burada gelişmelerle karşınızda efendim. İyi geceler.

habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Faruk Aksoy'la Nedir Ne Değil. Serap Belet'le Olaylar ve Görüşler. Sena Alkan'la Açık ve Net. Kübra Nur Uslu'yla Türkiye'nin Nabzı. Hülya Ökenek'le Enine Boyuna. Semiha Şahin'le Habertürk Gündem. Kerem Kırçıvalla Karşıt Görüş. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 25, Edirne güneşli 26 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 27, Kütahya yağmurlu 22 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 29, Isparta yağmurlu 27 derece. Karadeniz genelinde hava yağmurlu, Samsun 22, Trabzon 23 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 23, Konya yer yer yağmurlu 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 26, Van güneşli 26 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 35, Gaziantep 32 derece.

0: Habertürk'ten iyi geceler değerli izleyiciler. 15 Eylül'ü 16 Eylül'e bağladığımız gecede saatlerimiz 1'e yaklaşırken yurttan ve dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Gıdada fahiş fiyat uygulandığı iddiaları üzerine önemli bir soruşturma başlatıldı. Tarladan tezgaha giden süreç mercek altına alındı. Tedarikçi konumundaki 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Vergi Denetim Kurulu'nun hazırladığı iki rapor tarladan markete fiyat oyununu ortaya koydu.
1: Ürün alış fiyatını evrakta fazla gösterdiler. Düşük karlılık beyanında bulundular. Bu yolla ürünleri fahiş fiyata sattılar. Gıdada fahiş fiyata neden olduğu iddia edilen 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gıdada fahiş fiyat uygulandığı iddiaları üzerine tarladan tezgaha giden süreci mercek altına aldı. 1029 çiftçinin beyanı alındı. Tedarikçi firmaların ürün alış ve satış belgeleri incelendi. Firmaların yaş sebze ve meyve ticaretindeki işlem hacimlerini içeren raporlar soruşturma dosyasına girdi.
2: Fahiş fiyat uygulamasına sebebiyet verildiği iddiasıyla tedarikçi konumundaki 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 22 ilde düzenlenen operasyonlarda 109 adrese baskın gerçekleştirildi.
1: Soruşturma dosyasına giren iki vergi denetim raporu tarladan markete fiyat oyununu ortaya koydu. Örneğin çiftçinin 6-8 liraya sattığını söylediği mandalina 28 liralık maliyetle kayda geçirilmişti. Bazı üreticilerin sattığından kat be kat fazla ürün adına makbuz düzenlediği belirlendi. Öyle ki hayatını kaybeden kişiler adına bile milyonlarca liralık belge oluşturulmuştu. Savcılığın tespitlerine göre şüpheliler çiftçilerden satın aldıkları yaş sebze ve meyve ürünlerini alış

0: fiyatından fazla gösteriyordu. Ucuza aldıkları o ürünü kağıt üzerinde yüksek gösteriyorlardı. Böylece haksız kazanç sağlıyorlardı. Raporlara göre sadece fiyat değil, tonajlar da katlandı. Örneğin bir limon üreticisi 200 ton limon üretmesine rağmen kağıt üzerine kendi adına 633 ton limon ürettiğine dair makbuz düzenlenmişti. Operasyonda gözaltına alınan 33 şüphelinin işlemleri sürerken adreslerde ele geçirilen çok sayıda dijital materyal, fatura, irsaliye ve müstahsil makbuz da inceleniyor. Soruşturmaya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, tarladan sofraya uzanan zincirin haksız kazanç kapısına dönüştürülmesine müsaade edilmeyecektir ifadelerini kullandı.
1: Yeni eğitim öğretim dönemi başladı. Yeni dönem içinde kantin fiyatları belirlendi. Okullarına dönen çocuklar ve veliler kantin fiyatlarından yana oldukça dertli.
2: %100 TL'ye çocuğumuza kantin yapamıyoruz.
3: 90'dan 120'ye gidiyor. Döner 160 TL galiba.
0: Ders zilinin çalmasıyla okula dönen öğrenciler ilk gün kantine gidince fiyatlarla şaşkına döndü. Geçen yıla göre zamlı fiyatlar öğrencileri üzdü.
4: En az 200 TL bir para alması lazım üzerine. Her gün bir çocuğa 200 TL verirsek 5 günde kaç para eder?
5: İstanbul Kantinciler Esnaf Odası'nın açıkladığı fiyat tarifesine göre bu eğitim öğretim döneminde karışık tost 120, meyve suyu da 30 liradan satılacak.
0: Velilerin birçoğu çocukların çantasına evden yiyecek koymayı tercih edeceğini söylüyor.
6: Her şey çok pahalı. Bir tost, bir ayran 140 lira.
3: Hem çok pahalı hem kendi yaptığımız, evde bildiğimiz şeyi yedirmek istediğimiz için.
7: Bütçemizi açtığı kesin. O yüzden evden koymayı tercih ediyoruz. 100 lira derim ama 100 lira da tabii ki de bir çocuğun karnını doyurmasına yetmez.
8: Mesela tost 30-50 lira olabilirdi.
0: Tarifeye göre kantinlerde kumru 160, sosisli sandviç 90, açma da 30 liradan satılacak.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Yönetim Kurulu toplantısına katıldı. Gürlek, ekonomi dünyasına yasal düzenlemelerle ilgili de mesajlar verdi. Ekonomimizi zehirleyen yapılanmalarla mücadele ediyoruz, dedi.
9: Siz üretirken, yatırım yaparken ve yeni pazarlar açılırken devletimizin bütün kurumlarıyla yanınızda olduğunu bilmenizi isterim. Güçlü bir ekonomi ancak öngörülebilir bir hukuk düzeni ve güven veren bir adalet sistemi üzerine kalıcı hale gelecektir.
0: Ekonomi dünyasına bu sözlerle seslendi. Yatırımcıların hukuk düzenine güvenmesi gerektiğini söyledi.
9: Bizim görevimiz reel ekonomimiz üzerinde geçmişten gelen mevzuat yüklerini ya da hukuki boşluklardan kaynaklanan baskıları tek tek ortadan kaldırmaktır. İş insanlarımız önünü görebilmeli, yatırımcımız hukuk düzenine güvenmeli ve ekonomik faaliyetler gereksiz bürokratik ya da hukuki engellere takılmadan yoluna devam edebilmelidir.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Suç örgütleriyle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.
9: Ekonomimizi zehirleyen çıkar amaçlı suç örgüt yapılanmalarıyla mücadele ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz. Üretenin, yatırım yapanın, istihdam sağlayanın karşısına hukuk dışı yollarda çıkan yapılara karşı da mücadelemizi sürdüreceğiz. Ekonomik düzeninin güvenliği hukuk devletinin asli sorumluluklarından biridir. Çünkü yatırım ortamının güvenliği yalnızca mevzuatın sağlamlığıyla değil, ekonomik hayatı tehdit eden hukuk dışı yapıların etkisiz hale getirilmesiyle ancak mümkündür.
0: Gürlek, ekonomi dünyasına yasal düzenlemelerle ilgili de mesajlar verdi.
9: Adalet Bakanlığı olarak yasal düzenlemeleri eksiksiz ve daha işlevli hale getirmek, iç ve dış hukuk güvencelerini sağlayan yasal çerçeveler oluşturmak bizim temel görevlerimizden birisidir. Ticaret mahkemelerinin ihtisas alanlarını geliştirip yapısal güçlerini artırmak, hızlı ve adil yargısal süreçler yürütmek bu anlayışın devamıdır.
1: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik erken seçim tartışmalarını değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize'deki açıklamasının bir erken seçim sinyali olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanımızın vatandaşlarımızı ve teşkilatlarımızı gördüğünde sık sık söylediği bir cümledir, dedi.
10: Bunun herhangi bir şekilde erken seçimle ilgisi olmadığı açıktır. Sayın Cumhurbaşkanımız siyaset hayatında her zaman teşkilatlarımız,

0: Çok merkeze alır ve en üst noktaya koyar. Önümüzdeki seçimlere hazırlanıyor musunuz der onlara.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize'deki sözlerini değerlendirdi. Bu bir erken seçim sinyali değildir dedi.
0: Orada da hem vatandaşlarımızı gördüğümde hem onların desteklerini duyduğunda hem de teşkilatlarımızı gördüğümde aslında sık sık söylediği, üzerinde önemli durduğu bir cümledir. Önümüzdeki seçimlere hazırlanıyoruz ve büyük başarıya imza atacağız. Bu bir erken seçim sinyali değildir. Türkiye'nin gündeminde şu anda bir seçim yoktur.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu gündemini değerlendirdi. Yeni anayasa çalışmalarına değindi. Mesele sadece anayasanın ele alınması meselesi değil, öznesinin millet olduğu bir anayasanın yapılmasıdır dedi. AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, valinin kendisini tehdit ettiğini öne sürerek koruma talebinde bulunmuştu. Çelik, bir iletişim kazası olduğunu değerlendiriyoruz dedi.
0: Genel merkezimiz bu olayın bütün boyutlarıyla ilgilendi. İçişleri Bakanımızla birlikte istişare halinde genel merkezimizde bu olayın ne olduğunu ve nasıl değerlendirilmesi gerektiğini tüm boyutlarıyla ele aldı. Günün sonunda bunun bir iletişim kazası olduğunu değerlendiriyoruz. Sayın Milletvekili de açıklama yaptı, dilekçesini de geri çekti. Bir iletişim kopukluğu olduğunu değerlendiriyoruz.
1: Çelik, terörsüz bölge sürecinin Irak'taki güncel gelişmelerine de dikkat çekti.
0: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge bağlamında biliyorsunuz pek çok oluşumun silah bırakması, devlet dışı güçlerin devlet otoritesine tabi olması konusunda ki gelişmeleri çok yakinen takip etmeye devam ediyoruz. Irak Başbakanı'nın yaptığı açıklamada da ifade edildiği gibi devlet unsurları dışında kimsede silah olmaması, bütün bu silahlı grupların tek merkezden devlet otoritesinin altında toplanması ve oradaki yaşayan insanların hakkının, hukukunun, güvenliğinin koruyacağı önlemlerin hükümet tarafından atılması son derece önemli. Komşu ülkelerde zayıf ülke hiçbir şekilde arzu etmiyoruz.
1: Çelik, Irak topraklarından Suudi Arabistan'a dönük İHA saldırılarını da değerlendirdi. Suudi Arabistan'a yapılan bütün bu saldırıları en güçlü şekilde kınıyoruz dedi. Yunanistan'da yaşanan gerilime de değinen Çelik, Ege ve Doğu Akdeniz'de provokasyona izin vermeyiz. Kimse Türkiye'ye mesaj veremez dedi.
2: AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olmasının önünde hukuki engel olmadığını söyledi. Gül, milletimizin bu talebinin meclise karşılık bulacağına inanıyorum dedi.
3: Yeniden oy veren bütün seçmenler Tayyip Erdoğan yine başımıza devam etsin duygusu içerisinde, oy vermeyenler de tüm bu küresel çatışma ve meydan okumalara karşı yeniden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başımızda olması gerekir, aday olsun biz de oy verelim anlayışı içerisinde oldukları bir konsensüsü milletimiz görmekte. Cumhurbaşkanımızın yeniden aday olmasının önünde de hukuki anayasal bir engel bulunmamaktadır. Milletimizin bu talebi ve beklentisi ben inanıyorum ki Gazi Meclisimizde de karşılık bulacak ve meclisimizin de alacağı bir kararla Cumhurbaşkanımızın yeniden Cumhurbaşkanı seçilerek, aday olarak seçilmesi yönünde milletimizin bu beklentisinin karşılanacağına olan inancımız tamdır. Türkiye'nin Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğine, tecrübesine ihtiyacı vardır. İnanıyorum önümüzdeki dönemde yapılacak seçimlerde en güçlü şekilde bu neticeyi göreceğiz ve milletimiz kazanacağı, ülkemizin kazanacağı bir neticeyi hep beraber göreceğiz. AK Parti olarak biz seçimlere her zaman hazırız.
2: CHP kurultayında bazı delegeleri menfaat karşılığında oy kullandırıldığı iddiasıyla açılan ceza davasının 7. duruşması bugün görülecek. Davada Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 sanık hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
4: CHP kurultay davasında sanıklar yeniden hakim karşısına çıkacak. 7. duruşma görülecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin oylamaya hile karıştırılması suçundan soruşturma başlatarak iddianame hazırlamış, ardından Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nce dava açılmıştı. İddianameye göre aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 şüpheli, delegelere menfaat karşılığı oy kullandırmakla suçlandı. Şüpheliler hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi. Ayrıca siyasi yasak da talep edildi.

0: Davada Kemal Kılıçdaroğlu mağdur olarak yer alıyor. Özgür Özel'in de dahil olduğu 9 şüpheli milletvekilinin dosyaları vekil olmaları nedeniyle usul yönünden ayrı bir soruşturma olarak ayrılmış ve parlamenter büroya gönderilmişti. Son duruşmada İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasının sanıklarından Adem Soytekin'in beyanları alındı. Soytekin, Kiptaş üzerinden CHP'li bazı kişilere daire satıldığını öne sürdü. Ödeme konusunda kolaylık sağlandığını belirtti. Öte yandan kamuoyunda mutlak butlan davası olarak adlandırılan CHP kurultayının iptali istemiyle açılan ve Yargıtay'da olan davada ise CHP temyiz başvurusunu geri çekti.
1: Yenilik Partisi'nin başvuru sonrası yeni partinin ismiyle ilgili tartışma sürüyor. Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre son söz için Anayasa Mahkemesi'ne işaret etti. İsim değişikliği kararı çıksa dahi yeni isminin korunacağını belirtti.
2: Hanginiz söyleyebilir ki bugün Özgür Özel'in genel başkanı olduğu yeni partiyle Öztürk Yılmaz'ın genel başkanı olduğu Yenilik Partisi'ni bir vatandaşın karıştırdığını?
3: Son günlerdeki isim tartışmasını bu sözlerle değerlendirdi. Anayasa Mahkemesi'nden isim değişikliği için karar çıksa bile yeni isminin korunacağını söyledi.
2: Anayasa Mahkemesi'ne götürme imkanı var, götürür götürmez bilmeyiz. Onu kendi takdiridir. Götürürse Anayasa Mahkemesi'nin vereceği karara bağlıdır. Yeni ismini koruyarak o zaman da yani herhangi bir düzenleme elbette yapılabilir.
3: Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ın başvurusu sonucu Yargıtay isim benzerliği olduğuna ilişkin yeni partiye tebligat gönderdi. Konu MYK toplantısında da ele alındı. Parti sözcüsü Zeynel Emre isim benzerliği olmadığını ifade etti. Son sözü Anayasa Mahkemesi'nin söyleyeceğini belirtti.
2: Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bize yönelik bir işlem yapma yetkisi yok değerli arkadaşlar. Anayasa Mahkemesi'ne başvurabilir dilerse. Anayasa Mahkemesi kanun der ki bir ay içinde kararını açıkla. Bir aylık süre dilimi içerisinde iltibas olup olmadığına karar verir. Gittikten sonra da yasal süre bir ay yeni korunarak düzeltilebilir yani.
3: Emre partinin tüzel kişiliği ya da seçime girme yeterliliğine ilişkin herhangi bir sorun olmadığını söyledi.
2: Partimizin kuruluş aşaması 81 örgütlenmesi tamamlanmıştır. 14-15 Kasım'da kurultayımızı yapmayı planlıyoruz. Biz tamamen hazır haldeyiz. Seçime girmek açısından da hiçbir problem yok.
3: Zeynel Emre, CHP'nin mutlak butlan davasında temyiz başvurusunun çekmesini de değerlendirdi.
2: Bu yapılan hamlelerin de ne kadar danışıklı dövüş, başından beri ne kadar organize ve planlı olduğunu görülmüştür. Yargıtay, umuyorum ki cesaretle hukuka uygun bir karar verir, Türk siyasetinde kötü bir iştahat oluşturmasına müsaade etmez.
1: Nafaka'ya evlilik süresi ayarı gelecek, sigara yasağının kapsamı genişletilecek ve meclisin gündemi yeni yasama döneminde de yoğun olacak diyebiliriz. Detaylara haberimizde bakalım.
0: Afet yönetimine dair Türk Kızılay'ın sorumlulukları düzenlenecek. Evlilik süresine göre nafaka belirlenecek. Okul ve hastanelerin çevresinde sigara içilemeyecek. 28. dönem 5. yasama yılı 1 Ekim'de başlayacak. 6 Ekim Salı günü ise Meclis Genel Kurulu'nda görüşmelere geçilecek. İlk gündem Türk Kızılay'ına yönelik düzenlemeleri içeren 9 maddelik kanun teklifi olacak. Teklifle Kızılay'a afet ve acil durumlarla savaş zamanlarında hastalıkların önlenmesi için çalışma yapabilecek hukuki altyapı sağlanacak. Afet, savaş ve çatışma bölgelerinde görev yapan Kızılay personeline nakdi tazminat ödenecek. Kızılay, savaşlarda esir değişimlerinde aracı olarak görev yapabilecek. Yeni yasama döneminde ilk sunulacak kanun teklifi ise nafaka düzenlemesini içeren 13. yargı paketi olacak. Paketle süresiz nafaka kaldırılacak. Evlilik tarihinden boşanma davasının açıldığı tarihe kadar geçen sürenin yarısı kadar nafaka verilecek. Mahkeme çalışamayacak durumda olan ya da ileri yaştaki kadınlar için daha uzun süreli nafaka kararı alabilecek. Önce çiftlerin boşanma davası görülecek. Ayrılık kararı verilecek. Ardından davanın uzamasına sebep veren unsurlar arasında olan nafaka, mal paylaşımı ve velayet ayrıca davalarda görülecek. 13. yargı paketinin ardından sigara ve tütün ürünlerinin kullanımını azaltmaya yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi meclise sunulacak. Teklifle okul ve hastanelerin çevresinde sigara içilemeyecek. Park, bahçe ve oyun alanlarında sigaranın görünürlüğü azaltılacak. Ayrıca satış yerlerinde tütün ürünleri kasa arkasından kaldırılacak. Teklifle sigara satışının elektronik sistem üzerinden yaş doğrulamasıyla yapılması da sağlanacak.

0: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan gazeteci Selahattin Günday hakkında ikinci kez tutuklama kararı çıktı. Günday soruşturma kapsamında 10 Eylül'de düzenlenen ikinci dalga operasyonda 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'na muhalefet suçlamasıyla tutuklanmıştı. Günday'ın tutuklanmasına yönelik avukatı aracılığıyla itiraz edildi. Söz konusu itirazın reddedilmesinin ardından Günday hakkında ikinci tutuklama kararı örgüt kurma suçlamasıyla verildi. Öte yandan eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada Kurtlar Vadisi dizisinin üst senaristi bilgi sahibi sıfatıyla ifade vermişti. Peki senaristler senaryodaki karakterle Kozinoğlu'nun ölümü arasındaki benzerliklere ne dedi, izleyelim.
1: Beni hastaneye götür.
2: İşin gücün numara. Hiçbir şeyin yok. Yürü hadi.
3: Kaşifoğlu karakteri istihbarat çatışmaları için yaratıldı. Gerçek hayatta ilgisi yok. Bu sözler bilgi sahibi sıfatıyla ifadesi alınan Kurtlar Vadisi senaristi Raci Şaşmaz'a ait. Senaristler dizinin kurgu olduğunu savundu. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada Kurtlar Vadisi dizisinin 3 senaristi ifade verdi. Dizideki Kazım Kaşifoğlu karakteriyle Kaşif Kozinoğlu arasındaki benzerlikler soruldu. Senaristlerden Raci Şaşmaz dizinin tamamen kurgu olduğunu söyledi. Birinin ölümünü önceden bilme ihtimalimiz yok dedi.
4: Kaşifoğlu karakteri istihbarat içi çatışmaları anlatmak için yaratıldı. Hikayesi bittiğinde ise dizide öldürülerek başka karakterlere ve konulara geçildi. Dizideki karakterin ölümü konunun bitimini ifade eder. Gerçek hayatla ilgisi yoktur. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünü araştırmak savcılık makamının işidir. Bundan ancak memnuniyet duyarız.
3: Raci Şaşmaz sosyal medyada FETÖ'cü Ali Fuat Yılmazer'in senaryoya müdahale ettiği iddialarıyla ilgili de konuştu. Bu haberler tamamen iftiradır. Ali Fuat Yılmazer'i ben tanımam. Herhangi bir ilişkim olmamıştır dedi. Diziyle ilgili bir diğer iddia, kullanılan bir araç plakasının FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine gönderme olduğu yönündeydi. Raci Şaşmaz, araçların her bölümde kiralandığını ve plakaların değiştirilmeden kullanıldığını söyledi.
0: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili konuştu. Güvenlikten taviz vermeden her adımı büyük bir dikkatle atıyoruz dedi. Kaymakam adaylarıyla bir araya gelen Güler, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na dair de mesajlar verdi.
5: Milli güvenliğimizi ele alırken sınırlarımızın ötesindeki gelişmeler kadar iç cephemizin tahkim edilmesine de büyük önem veriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliğinde yürütülen terörsüz Türkiye hedefi de ülkemizin geleceği bakımından son derece stratejik bir mahiyet taşımaktadır.
6: Terörsüz Türkiye sürecinin önemine dikkat çekti. Güvenlikten taviz vermeden her adımı büyük bir dikkatle atıyoruz dedi.
5: Bu tarihi süreç elde edilen güvenlik kazanımlarımızı kalıcı hale getirmeyi, terörü bir daha geri dönmemek üzere ülkemizin ve milletimizin gündeminden çıkarmayı amaçlamaktadır. Köklü devlet aklımıza dayalı stratejik bir vizyonla yürüttüğümüz bu süreçte güvenlikten taviz vermeden milletimizin hassasiyetlerini gözeterek her adımı büyük bir dikkat ve sorumlulukla atıyoruz.
6: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen 111. dönem kaymakamlık kursuna katılan adaylarla bir araya geldi. Terörsüz bölge vurgusu da yaptı.
5: Sınırlarımızın ötesinde de terör yapılanmalarının kalıcı biçimde ortadan kaldırılmasını ve bölgemizde huzur ve istikrarın hakim olmasını arzu ediyoruz. Suriye'deki terör yapılanmalarının silahlı varlıklarının sona erdirilmesi ve devlet otoritesinin güçlendirilmesi yönündeki gelişmeleri ülkemizin ve bölgemizin güvenliği açısından yakından takip ediyoruz.
6: Bakan Güler, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na dair de mesajlar verdi.
5: Bugün Türkiye, Balkanlardan Kafkasya'ya, Orta Doğu'dan Afrika'ya uzanan geniş bir coğrafyada barışın ve istikrarın korunmasına katkı sağlayan, dostlarının güven duyduğu, görüşleri sorulan ve pek çok konuda katkısı aranan önemli bir aktör haline gelmiştir. En son

0: Mekke'de imzaladığımız ortak savunma anlaşması da geliştirdiğimiz stratejik işbirliklerin en güncel örneklerinden de birisidir.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Mevkidaşı ile yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen Fidan'ın gündeminde bölgedeki savaşlar vardı. Barış için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz, dedi.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'a resmi ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilen Fidan, ardından mevkidaşı Ceyhun Bayramoğlu'yla bir araya geldi. Heyetler arası yapılan görüşmenin ardından iki bakan ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçti. Fidan, Rusya-Ukrayna savaşının Karadeniz'e yayılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.
3: Savaşın Karadeniz'de de yayılması ve vatandaşlarımızın hayatını ve şirketlerimizin faaliyetlerini tehdit etmesi kabul edilebilir bir durum değil.
2: Fidan, Türkiye, Birleşmiş Milletler ve ABD'nin savaşı sonlandırmak için ellerinden geleni yaptığını belirtti. Bakan Fidan'ın gündeminde İran savaşı da vardı. Son dönemde artan karşılıklı saldırıların sona ermesi gerektiğini dile getirdi.
3: Son dönemde artan karşılıklı saldırılar barış çabalarına ciddi sekte vurmakta. Bölgedeki gerilimi artıran bu eylemlerin derhal sona ermesi gerekmektedir. Aynı zamanda Hürmüz Boğazı'nda güvenli, kesintisiz ve serbest geçişlere izin verilmeli ve savaş öncesi statikoya bir an önce dönülmelidir.
2: Dışişleri Bakanı Fidan ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından da kabul edildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada Azerbaycan-Türkiye kardeşlik ve stratejik müttefiklik ilişkilerinin tüm alanlarda başarılı şekilde geliştiği kaydedildi.
1: İran, Hürmüz Boğazı'nda bir günde 3 İHA'yı düşürdüğünü açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Arakçı'da ABD üslerinin vurulduğunu ve düzinelerce uçağın yandığını söyledi.
2: İran bir günde 3 ABD İHA'sını düşürdüğünü duyurdu. ABD ise İran'ın teknelerine saldırdı. Washington, Tahran hattında tansiyon düşmüyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamaya göre bir günde Hürmüz Boğazı'nda 3 MQ-1 tipi İHA düşürüldü. Amerikan Axios haber platformunun yetkililerden aktardığına göre ise devrim muhafızları ABD İHA'larını ele geçirmeye çalıştı. Ardından başka bir ABD İHA'sı teknelere ateş açtı ve batırdı. Teknelerde bulunanlar öldü. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı sosyal medya hesabından ABD Kongresi'ne sunulan raporu paylaştı. Raporda ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında 1-30 Haziran tarihleri arasındaki kayıpları yer aldı. Arakçı, İran'ın savunmasız olduğu yönündeki açıklamaların yalandan ibaret olduğunu kaydetti. Gerçek şu, yüzlerce ABD askeri üssü vuruldu, düzinelerce uçak yanıp kül oldu dedi. Kaynağın Pentagon olduğunu belirtti. ABD Başkanı Donald Trump son haftalardaki açıklamalarında İran'la görüşmeyeceklerini söylemiş ancak son açıklamasında müzakereye açık olduklarını belirtmişti. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai ise İran'ın şartları yerine getirilene kadar görüşme olmayacağını söylüyor.
1: Yemen'de Suudi Arabistan destekli hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar sürüyor. Taraflar birbirlerini hava saldırılarıyla hedef alıyor. ABD ise durumu yakından takip ettiklerini ve Husilerle doğrudan görüştüklerini açıkladı.
4: Yemen'de Husiler ülkenin batısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Hükümet güçleri Husilere ait mevzileri hava saldırılarıyla vuruyor. Yemen'deki çatışmalar ülkenin batısında ve güneybatısında yoğunlaştı. Husilerin ülkenin batısında en az 76 bin kişilik bir güç topladıkları tahmin ediliyor. Hükümet güçleri Husilerin ele geçirdiği bölgelere hava saldırıları düzenliyor. Taiz, Muha ve Makbener'e Husilere ait mevzilerle toplanma alanları hedef alınıyor. Husiler de Suudi Arabistan savaş uçaklarının son 24 saatte Yemen'in 5 vilayetine 54 hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Misilleme saldırısı olarak Hamis Mushayt'taki askeri üste bulunan hangarları ve radar sistemlerinin hedef alındığı belirtildi. Arap Koalisyonu sözcüsü ise Husilerin Maliki, Hamis Mushayt, Ebha ve Taif şehirlerinde sivil altyapıyı hedef aldığını savundu. Füze ve İHA'larla yapılan saldırılarda 13 sivil

0: yaralandığını kaydetti. Suudi Arabistan'da 6 nokta için acil durum uyarısı yapılırken bu uyarı daha sonra kaldırıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nden de Yemen'deki çatışmaları yakından izledikleri açıklaması geldi. Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Husilerle doğrudan görüştüklerini duyurdu.
1: Bölgede etkilenen Baye, Suudiler ve diğer taraflarla sürekli temas halindeyiz. Dolayısıyla bu ABD yönetiminin yakından takip ettiği bir konu. Ayrıca Husilerin bizzat kendileriyle de doğrudan görüşmeler yürütüyoruz. Bu son derece değişken ve dinamik bir durum.
0: Suudi Arabistan destekli hükümet güçleriyle İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar yaz aylarından bu yana şiddetlendi. Husiler yaptıkları son saldırılarla Yemen'in batısında ve Babülmendeb Boğazı'nın büyük bir kısmında kontrolü sağladı.
2: ABD uzayda silah bulundurduğunu ilk kez açıkça kabul etti. Silahın ABD güçlerini düşmanca eylemlere karşı korumak için gerekli olduğunu savunan ABD Hava Kuvvetleri Bakanı silaha ilişkin başka detay vermedi.
3: ABD uzayda silah bulundurduğunu ilk kez kabul etti. ABD Hava Kuvvetleri Bakanı Troy Mink, ABD'nin yörüngede bir uzay silahı konuşlandırdığını söyledi. Mink, uzaydaki silahın türü, kabiliyetleri ve ne zamandır yörüngede bulunduğuna ilişkin ayrıntı vermedi. Ancak silahın ABD güçlerini düşmanca eylemlere karşı korumak için gerekli olduğunu söyledi. ABD'li bakan, adını vermediği bazı rakiplerin ABD'nin uzaydaki algılama ve komuta kontrol sistemlerini etkisiz hale getirmeye çalıştığını belirtti. ABD'li yetkililer daha önce de Rusya ve Çin'in olası bir çatışmada ABD uydularını hedef alabilecek kabiliyetler geliştirdiğini açıklamıştı. Rusya ve Çin'den ABD'ye uyarı gecikmedi. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan uzaydaki askeri faaliyetleri genişletmeyi bırakın çağrısı yapıldı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov da uzayın silahlardan arındırılmış kalması gerektiğine inanıyoruz dedi. 2019'da ABD'nin uzaydaki varlıklarını korumak için ABD Uzay Kuvvetleri oluşturulmuştu. Ancak ABD'nin uzayda silahlarının bulunduğunu ilk kez açıkça kabul etmesi, 1967 tarihli bir uluslararası anlaşmayı da yeniden gündeme getirdi. Anlaşma, kitle imha silahlarının yörüngeye yerleştirilmesini yasaklıyor. ABD, Rusya ve Çin o tarihten bu yana yörüngenin askeri amaçlar için nasıl kullanılabileceği konusunda sınırları test ederken, birbirlerinin askeri iletişim ve istihbarat uydularını da hedef alıyor.
2: Gülistan Doku cinayeti soruşturması sürüyor. 6. dalga operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 5'inin işlemleri tamamlandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi. 4 kişi tutuklanırken biri adli kontrolle serbest bırakıldı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 36'ya yükseldi. Diğer 6 şüphelinin ise işlemleri sürüyor. Gülistan Doku cinayeti soruşturmasında 7 ilde eş zamanlı operasyonlar yapılmış, 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Aralarında emekli ve aktif görevdeki emniyet mensuplarının da olduğu şüpheliler, delillerin karartılması ve soruşturma sürecine müdahale ile suçlanıyor. Muğla'da ihbar üzerine bir iş yerine giren ekipler baba ve iki çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Tabutları ard arda çıkarıldı. Yakınları büyük acıyla yıkıldı. Yufkacıdan baba ve iki çocuğunun cansız bedeni çıkarıldı. Ergün Güngör, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yufka dükkanı işletiyordu. Yakınları ondan ve çocuklarından haber alamayınca meraklandı. İş yeri de açık değildi. İhbar üzerine gelen polis iş yerinin kapısını zorlayarak içeri girdi. 46 yaşındaki Ergün Güngör'ün cansız bedeni pencere demirlerine asılı haldeydi. 10 yaşındaki Hatice ve 6 yaşındaki Hüseyin ise yatakta hareketsiz halde bulundu. Yapılan kontrollerde baba ve iki çocuğunun öldüğü belirlendi. Yufkacı'daki korkunç manzaranın ardından soruşturma başlatıldı. Cesetler otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi. Baba ve çocuklarının ölüm nedeni incelemenin ardından belli olacak.
2: Yalova'da zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 11 kişi yaralandı. Kazanın adresi İstanbul-İzmir otoyoluydu. Çiftlikköy mevkiinde 5 araç, 1 otobüs ve 1

0: bir tır çarpıştı. Ekipler bölgeye sevk edildi. Araçlarında sıkışanları itfaiye çıkardı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İstanbul Fatih'te bir döviz bürosunda silahlı kavga çıktı. İki kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Peki can alan o kavganın nedeni neydi? İzleyelim.
1: Döviz bürosundaki tartışmada silahlar ateşlendi. O kavga iki cana mal oldu. Olay İstanbul Fatih'te Sofçuhan nişanı içinde bulunan bir döviz bürosunda yaşandı.
2: İddiaya göre döviz bürosuna gelen şahıslarla büronun sahibi K.E. arasında döviz bozdurmak için bir tartışma çıktı. Bu tartışma dakikalar içinde büyüdü ve silahlı kavgaya döndü.
3: Yani alacak verecek diyorlar. Ondan dolayı olmuş.
1: Bir anda silahlar ateşlendi. 4 kişi kurşunların hedefi oldu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda 27 yaşındaki Kadir Aksoy ve 30 yaşındaki Adnan Aksoy hayatını kaybetti. Yaralı 2 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada bir kişi gözaltına alındı.
0: Yalova'da matematik öğretmeni ders zilinin çaldığı ilk gün okuldan çıktı, bir daha dönmedi. 43 yaşındaki öğretmenin cesedi İznik Gölü'nde bulundu.
4: Birkaç saat önce konuşmuş, oğlunu kahvaltıya çağırmıştı. Okulların açıldığı ilk gün matematik öğretmeninin cansız bedeni sudan çıkarıldı. Ailesi acı haberle yıkıldı. 43 yaşındaki İlhan Algın Kaplan Yalova'da yaşıyordu. Matematik öğretmeni olan Algın Kaplan ders zilinin çaldığı ilk gün okuldan çıktı, annesini aradı.
5: Oğlum gel kahvaltı yap istersen demiş, yaptın. Sen yaptım anne ben kahvaltıyı. Şöyle çıkıp dolaşacağım, gezeceğim demiş.
4: Ailesi evlatlarından haber alamayınca aramaya başladı. Önce evine gittiler, sonra yollara düştüler.
5: O bizden ayrı yaşıyor. Evde yedek anahtarı vardı. Evine gittik, evde yok. Ta arabaya atladık, geldik. Geçerken baktık, arabası duruyor burada.
4: Öğretmen İlhan Algın Kaplan'ın otomobili İznik Gölü kenarındaydı. Ailesi jandarmaya haber verdi. Kısa süre sonra da eşyaları bulundu.
5: Jandarma geldi. Az ileride eşyalarını bulacak. Her şeyi oradaydı. Telefonu, arabanın anahtarı. Denizin kenarında terliklerini gösterdiler. Oradan denize girmiş yani görünen o. Ama yalnız mı geldi, başkası mı vardı? Yanında kim vardı onu bilmiyoruz yani.
4: Ekipler havadan ve karadan arama çalışması yaptı. Hava karardığında İlhan Algın Kaplan'ın cesedi gölde 50 metre açıkta bulundu. Cesedin sudan çıkarıldığı anlarda ailesi gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Dünyada Kadavra'dan ilk rahim nakli Antalya'da yapılmış ve Derya Sert bu nakilden sonra anne olma hayaline kavuşmuştu. Ömer Özkan adı verilen o çocuk 6 yaşına geldi ve eğitim hayatına ilk adımını attı.
4: Çantasını sırtına taktı, okulun yolunu tuttu. Kadavra'dan rahim nakli sonrası dünyaya gelen ilk çocuk olan Ömer Özkan ana sınıfına başladı.
6: Okula geldiğim için çok mutluyum,
4: heyecanlıyım. Antalya'da Derya Sert'e Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 2011 yılında rahim nakli yapıldı.
7: Bu dünyanın ilk kadavradan rahim nakliydi ve 9 yıl kadar uzun bir süreç aldı bizim Derya'yı bebek sahibi yapma çabamız. Allah'ın mucizesine biz vesile olduk.
4: Uzun süren tedavinin ardından Derya Sert 2020 yılında bebeğini kucağına aldı. Oğluna doktoru Profesör Doktor Ömer Özkan'ın adını verdi. Mersin'in Anamur ilçesinde yaşayan ailenin oğlu 6 yaşına geldi ve ana sınıfına başladı.
8: Dün gibi aslında, yani daha dün tulumlarını, zıbınlarını ütülüyordum. Ama 6 yıl geçti, ya şimdi ana sınıfına başladı. Şimdi gece kıyafetlerini kendi seçiyor, onları ütülüyoruz yani.
6: Oynuyorum, ders çalışıyorum, boyama yapıyorum.
9: Büyüyünce ne olacaksın?
6: Usta. Tamir edeceğim.
0: Mersin'de 12 yaşındaki çocuk girdiği su kanalında akıntıya kapıldı. Arama çalışmalarından maalesef acı haber geldi.
4: Serinlemek için su kanalına girdi. Akıntıya kapılan çocuk canından oldu. Olay Mersin'in Tarsus

ilçesine yaşandı. 12 yaşındaki Ayaz Kurt, serinlemek için girdiği su kanalında bir süre sonra çırpınmaya başladı. Akıntıya kapılan çocuk suda kayboldu. Durumu fark edenler 112'ye ihbarda bulundu. Olay yerine ekipler sevk edildi. İtfaiye, dalgıç polisler ve AFAD ekiplerinin yaptığı çalışmalarda Ayaz'ın cansız bedeni suya girdiği noktaya

0: Hatada bile ağır sonuçlara yol açıyor. Peki ölümlü kazaların da yaşandığı bu yolda sürüş nasıl olmalı? Nelere dikkat edilmeli? Yanıtlar Emine Derya'nın haberinde.
1: Gelip burada vide çekiyorlar. Gaza geliyorlar. Çok hızlı yapıyorlar.
2: Ben burada 100-120 yapan bile gördüm yani.
3: Maalesef gençlerimiz pis sürüşünü trafiğe açık alanlara taşıyarak kendilerini ve çevrelerini riske atıyorlar.
4: Aşırı hız, dikkatsizlik, kural ihlalleri. Şile'deki bu virajda kazaların sonu gelmiyor. Hatta kazalar kimi zaman can alıyor.
5: Mesela gördüğünüz gibi bu arkadaş da dayanamadı.
6: Hocam sollaması doğru mu?
5: Hayır, tek çizgi, sollayamaz. Hata yaptı. İşte kazalar bu sebepten dolayı oluyor.
6: Burası Şile'de Darlık yolu üzerinde bulunan Avlak virajı. Viraj özellikle motosiklet tutkunları arasında epey popüler. Ancak son dönemde kazalarla gündemde. Peki Şile'de onlarca viraj varken bu virajı diğerlerinden ayıran özellik

0: Başla diyor.
1: Üstelik darlık yolu üzerinde tek viraj avlak değil. Daha keskin virajlara sıkça rastlamak mümkün.
0: Burası keskin bir viraj, biraz daha keskin. Eğer ben 50 kilometrenin üstünde çıkmış olsaydım o zaman aşağı şarampole gidecektim.
1: Son dönemde meydana gelen kazalardan sonra avlak virajındaki denetimler de arttı. Özellikle hafta sonları jandarma ekipleri...
2: Ekipmansız araç kullanmazsak, eğitimlerimizi tamamlarsak bu kazaların önüne geçeriz.
3: Kapalı parkurların yani pistlerin sayısının artması, gençlerimizin bu eğitimlere ulaşabilmesi bence en önemli çözümü olacağını düşünüyorum.
4: Antalya'da bir kişi kendisini MİT görevlisi gibi tanıtıp bir kadını dolandırmaya kalktı. Neyse ki durumdan şüphelenen kadın polise başvurdu. Sonrasında yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.
5: MİT görevlisiyim dedi, korkutup dolandırmaya çalıştı. Kadını şüphesi kurtardı. Olay Antalya'da yaşandı. M.A. adlı kadını telefonla arayan bir kişi kendisini MİT görevlisi olarak tanıttı. Mesajlaşma uygulaması üzerinden kimlik belgesini gönderdi. Adınız FETÖ terör örgütüne karıştı diyerek korkutup para ve altınlarını istedi. Durumdan şüphelenen kadın polise başvurdu. Kadın polisin nezaretinde şüpheliyle görüşmeye devam etti. Şüpheli H.Ç. kadının yaklaşık 1,5 milyon lira değerindeki döviz ve ziynet eşyasını elden almaya geldi. Ama polis ekipleri önceden önlem almıştı. Suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.
4: İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda kabin bagajında yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Olayla bağlantılı iki şüphelinin havalimanından kaçtığı tespit edildi. Üstelik biri pilot kıyafeti giyerek kaçmıştı. Polis şimdi o şüphelilerin peşinde.
6: Elindeki valizle Türkiye'ye giriş yapmaya çalıştı. Kabin bagajının uyuşturucuyla dolu olduğu ortaya çıktı. Meksika'dan Türkiye'ye gelen Orlando Flores, İstanbul Havalimanı'nda gümrüğe tabi eşyam yok anlamına gelen yeşil hattı geçip giriş yapmaya çalıştı. Gümrük muhafaza memurları yolcuyu durdurup kabin bagajını X-ray cihazından geçirdi. Şüpheli yoğunluk tespit edilince bavul açıldı. İçerisinden paketler halinde 26 kilo 340 gram uyuşturucu çıktı. Olayla ilgili başlatılan incelemede uyuşturucu kaçakçısıyla bağlantılı iki şüpheli daha tespit edildi. Bu kişiler havalimanından çıkmıştı. Üstelik biri pilot kıyafeti giymişti. Ekipler bu şüphelilerden birinin kabin valizini yine Meksika uyruklu başka bir kişinin kaldığı otele bıraktığını belirledi. Otelde yapılan aramada valiz bulundu. İçinden 25 kilo 160 gram uyuşturucu çıktı. Ele geçirilen toplam 51 kilo 500 gram uyuşturucunun piyasa değerinin 206 milyon lira olduğu öğrenildi. Olayla ilgili bir şüpheli daha yakalandı. İki şüpheli tutuklanırken pilot kıyafetiyle kaçan dahil iki kişi de aranıyor. Soruşturma sürüyor.
4: İhracatın önemli saç ayaklarından biri olan tır şoförleri Edirne'de basın açıklaması yaptı. Sorunlarını dile getiren şoförler 90 ila 180 gün arasında sınırlandırılan Schengen vizesi uygulamasına tepki gösterdi.
7: Abi, şaşırma, sabrımızı taşırma.
6: Bir yanda gümrük kapılarında uzayan tır kuyrukları, diğer yanda Avrupa Birliği ülkelerinin uyguladığı vize kısıtlaması. Tır şoförleri sorunlarının çözülmesini istiyor.
7: Uluslararası çalışan şoförleriz biz. Ama bizlere turist vizesi vererek bizleri açlığa, yokluğa, yoksulluğa mahkum ediyorlar.
6: Türkiye'nin ihracat taşımacılığında tır şoförlerine önemli görev düşüyor. Ama şoförler bu görevi yerine getirirken bazı zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Onların başında da Avrupa Birliği ülkelerinin uyguladığı 90 ila 180 günlük Schengen vizesi sınırı var.
8: Avrupa Birliği yetkilileri kimi 10 yıldır, kimi 40 yıldır bu hatlarda alın teriyle direksiyon sallayan tecrübeli şoförlerimizi potansiyel göçmen ve sığınmacı saymakta 90-180 gün Schengen kısıtlamasıyla çalışma hakkımızı gasp etmektedir.
6: Edirne'de Kapıkule sınır kapısı yakınlarındaki tır parkında bir araya gelen tır şoförleri sorunlarını dile getirerek çözüm istedi.
7: Bizlerin ekmeğini insan gibi kazanmaktadır. olması için hep

0: şoför meslek kanununu çıkartın. Çıkartın ki Avrupa Birliği'ndekiler bize göçmen muamelesi, turist muamelesi yapmasın.
1: Birleşin! Birleşin!
2: İkinci el otomobil fiyatları yıl içinde ilk kez düşüşe geçti. Yatırım olarak otomobil alma devri artık sona erdi. Fiyatlarla beraber satışlar da düştü. Bu düşüşten en çok otogalericiler etkilendi. Gizem Türemen ve Özcan Öztürk İstanbul'da otomobil ticaretinin merkezi İstoç'a gitti. Esnafı dinledi.
3: Ne kadar düştü satışlar, işler?
4: Yani şöyle söyleyeyim, geçen senelere rağmen %50 daha aşağıda.
3: Aşağıda?
4: Evet, satış konusunda.
5: Çünkü artık bir yatırım aracı değil arabalar. Aldığınız araba 3 ay sonra, 5 ay sonra değer kazanmıyor. Hatta aldığınızın altında bile satabilirsiniz.
6: Eskiden geldiği zaman inan ki konuşmaya fırsatımız da olmuyor. Müşteri ilgilenemiyorduk. Şu an bekliyoruz ki bir tane müşteri gelsin.
7: Fiyatlar düşse de müşteri artmadı. İkinci el araçtaki durgunluk esnafa yansıdı.
4: 1050 bağımsız İş yeri var burada. En az 300'ü değişmiş. Ya devretti ya kapattı, çıkıp gittiler.
7: İkinci el otomobil ortalama ilan fiyatlarında 2026 yılı içerisinde ilk kez düşüş gerçekleşti. Galeriler bu düşüşün %20'ye varan oranlarda olduğunu söylüyor.
5: Ocak ayından beri her ay geri geldi.
4: Bir araç aldık. 850 bin lira istiyorduk. Bugün 750 bin lira para veren aracı vereceğim.
3: O kadar.
4: O derece.
6: Bu arabanın emsali normalde eskiden sattığımız fiyatlar 900 lira. Yani şimdi baktığın zaman 700 liraya kadar düştü.
7: Halbuki son bir yılda ikinci el araç fiyatları %8,7 değerlendi. Ama bu oran enflasyon ve döviz artışının gerisinde kaldı. Yatırımını araca bağlayan esnaf umduğunu bulamadı.
5: Pandemi zamanı işler 1'e 5, 1'e 10 katlamıştı. Eskiye geri döndü. Otomotiv sektörü buydu zaten. Galericilerin kar marjı %10'dur maksimum. Eskiden %20, %30 karlar alıştıkları için şu anda insanlar bir afalladı. İkinci el otomobil artık bir yatırım aracı olmaktan çıktı. Sadece ihtiyacı olan, ihtiyacı bütçesinde araç almaya gayret ediyor.
2: İstanbul'da otomobil ticaretinin merkezinde İstoç'tayız. Burası ikinci el otomobil piyasasındaki durgunluğun en yoğun şekilde hissedildiği noktalardan biri. Çünkü son bir yılda otomobil sektörü üzerine satış yapan 1050 firmadan yaklaşık 300'ü kepenk kapadı. Ya battı, ya devretti, ya da kapatıp gitti.
6: Bayağı kapanma var, küçülmeye doğru gidenler var.
4: Sadece bizim sokakta söyleyeyim, 20 tane, 30 tane dükkandır, 6-7'si boşaldı. Eskiden hani şöyle söyleyeyim, bir dükkanın boşalabilmesi için yani adam kapıda kiracı hazır bekliyordu ki yapabilsin.
3: Çıksın da ben,
4: evet,
3: gireyim,
4: ben
3: diye.
4: Gireyim.
3: Şimdi ne durumda?
4: Şimdi yok.
7: İstoç'ta bazı otogaleriler maliyetleri kısmak adına dükkanları paylaşımlı kullanmaya başladı.
6: Tabelalara bakarsanız genelde çift tabela oluyor. Çift tabela olma sebebi de o denedir. Şimdi adam tek başına ayakta duramaz mı? Yanına mutlaka bir ortak alıyordur. Şu an genelde baktığı zaman geneli öyledir.
2: İstanbul Bakırköy'de seyir halindeki ETT otobüsünde yangın çıktı. Alev topuna dönen otobüsteki yolcuların hızla tahliye edilmesi olası faciayı önledi.
8: Seyir halindeyken bir anda alevler yükseldi. ETT otobüsündeki yangında faciadan dönüldü. ETT otobüsü Bakırköy'de E5 karayolu Ankara istikametinde seyir halindeydi. Bir anda motor kısmından duman yükseldi. Durumu fark eden şoför hemen aracı yol kenarına çekti. Yolcuları hızla tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede alev topuna dönen otobüse itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Neyse ki olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeni incelemelerin ardından netleşecek.
2: Iğdır'daki bir apartmanda mikrodalgadan çıkan yangın tüm katı sardı. Binada yaşayan 18 kişi dumandan etkilendi.
9: Kimi sakince yürüyerek çıktı. Kimi balkonlarında kurtarılmayı bekledi.
10: Hemen ambulans, hemen ambulans.
9: Kiminin yardımına ise itfaiye ekipleri koştu.
11: Şurayı boşaltabilir mi? Boşalttı Necder burayı.
9: Yangının adresi Iğdır. 6 katlı bir binada aşırı ısınan bir mikrodalga fırın patladı. Mutfaktan alevler yükseldi, dairenin tamamını sardı. Yangını görenler ihbarda bulunsa da apartmanın çevresine park eden araçlar vardı. Bu da itfaiyenin işini zorlaştırdı.

0: Alevlere müdahale etmek isteyen itfaiyeciler yan binanın ikinci katına hortum çekti. Komşu binaların balkonlarından yangınla mücadele sürdü.
1: Acele et biraz.
0: Dairelerinde mahsur kalanların yardımına koşuldu. İtfaiye araçlarının sepetleriyle apartman sakinlerinin tahliyesi sağlandı. Biri çocuk, 18 kişi dumandan etkilendi. Yaralılara ilk tedaviyi olay yerine giden ambulanslar yaptı. Yangına dair inceleme başlatıldı.
2: Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 66 milyon yıllık fosil bulundu. Külhöyük kazı alanındaki çalışmada bulunan fosilin salyangoza ait olduğu değerlendirildi. 66 milyon yıl önce bölgeyi de içinde kapsayan Tetis denizi kıyısında yaşadığı tahmin ediliyor.
3: 66 milyon yıl yaşında olması bakımından da Tetis Denizi'nin canlılarına ait bize önemli bir buluntuyu veriyor aynı zamanda.
4: Milyonlarca yıl öncesine ait iz Ankara'da bulundu. Gölbaşı'ndaki Külhöyük kazı çalışmasında salyangoz fosili gün yüzüne çıkarıldı.
3: Ankara'nın 5000 yıllık tarihini aydınlatmaya devam edeceğiz.
4: Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Külhöyük kazı alanında dikkat çekici bir keşif yapıldı. Bilimsel ismi gastropoda olan bir salyangoza ait fosil bulundu. Fosilin 66 milyon yıl önce Tetis Denizi kıyısında yaşadığı tahmin ediliyor.
5: Burası Külhöyük kazı alanı. Buradaki yaşamın yaklaşık 5000 yıl öncesine ait olduğu değerlendiriliyor. Ancak bulunan fosil ise 66 milyon yıl öncesine ait. Dolayısıyla bu fosilin Külhöyük sakinleri tarafından buraya taşındığı tahmin ediliyor.
3: Yerleşim 5000 yıllık olmasına rağmen elimde şu an bulunan fosil 66 milyon yıla bizi götürdü. Aslında Külhöyük sakinlerinin bunu dışarıdan bir yerden yerleşime getirdiğini düşünüyoruz. Çünkü bizim burada kazmış olduğumuz arkeolojik tabakalar arasında bu kadar eski bir buluntunun gelme şansı maalesef yok.
4: Külhöyük kazı başkanı doçent doktor Derya Yılmaz Tekin bölgede kazı çalışmalarının devam edeceğini paylaştı.
3: Ben ve ekibim Ankara Üniversitesi adına 2021 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı kararlı kazı statüsünde kazı çalışmalarımız devam ediyor. Biz her sene buraya geliyoruz yaz aylarında ağırlıklı olarak ama 12 aylık kazı projesi olduğumuz için de iklim şartları el verdiği sürece de burada kazı çalışmalarını sürdüreceğiz.
2: Japonya'da 100 yaşını aşanların sayısı tarihte ilk kez 100 bini geçti. Ülkede bir asrı geride bırakanların sayısı 107.677'ye ulaştı ve bu kişilerin büyük çoğunluğunu ise kadınlar oluşturuyor.
4: Japonya'da 100 yaşını aşanların sayısı tarihinde ilk kez 100 bini geçti. Ülkede bir asrı geride bırakanların sayısı 107.677 olarak kayda geçti. Japonya Sağlık Çalışma ve Refah Bakanlığı, Yaşlılara Saygı Günü dolayısıyla 100 yaş üstü nüfusa ilişkin verileri açıkladı. Yayınlanan verilere göre ülkede 100 yaşını aşanların sayısı geçen yıla göre 7.914 kişi arttı. Böylece ülkede 100 yaş üstü nüfus tarihte ilk kez 100 bin sınırını aşmış oldu. Açıklanan veriler 100 yaşını aşan yaşlıların %88'ini kadınların oluşturduğunu gösteriyor. Buna göre ülkede 94.298 kadın, 13.379 erkek 100 yaşının üzerinde. Japonya'da en yaşlı kadın unvanı 114 yaşındaki Kishimoto Fuyoda'da, en yaşlı erkek ise 112 yaşındaki Kato Hikaru olarak kayda geçti. Japonya'da 100 yaş üstü nüfusa ilişkin veriler ilk kez 1963'te tutulmaya başlandı. 100 yaşını aşanların sayısı 1981'de 1000 kişiyi, 1998'de 10.000 kişiyi, 2012'de ise 50.000 kişiyi geçti. Güncel istatistiklere göre ülkede ortalama yaşam beklentisi kadınlarda 87,3, erkeklerde ise 81,3 yıl.
2: Serbest dalışçı Sercan Demirkaya'nın sıra dışı dostunu tanımaya hazır mısınız? 5 yıl önce su altında başlayan o dostluk adeta bir maceraya dönüştü. Demirkaya kaplumbağa dostunun adını Mahmut koydu. İşte su altından rengarenk görüntülerle o dostluğun hikayesi.
6: Her seferinde sadece direkt benim olduğum kanaya geliyor. Bu sene mesela ciddi ciddi gelip sarılmışlığı var. Elime omzuna atıp böyle arkadaş gibi ya da teselli eder gibi sarılmışlığı var.

0: Görür görmez ona yanaşıyor, gelip sarılıyor. Zaman zaman yaramazlık da yapıyor.
1: Kafa okşaması bir hobi oldu. En sevdiği şey tokat. Çok güzel tokat atıyor bu arada. Mecbur kalmadıkça dokunmuyorum. Benim hayatımda gördüğüm ciddi anlamda en sosyal deniz kaplumbağası kesinlikle.
0: Deniz kaplumbağasıyla dalgıçın hikayesi görenlerin yüreğini ısıtıyor.
1: Evcil hayvan gibi arkamda dolanıyor. Sürekli yanında çöp filesinin içinde taşıyorsun ve sürekli arkanda böyle bakıp hani ne çıktı ne buldun deyip diyen bir kaplumbağayla dalış yapıyorsun.
0: Sercan Demirkaya Antalya'nın Demre ilçesinde denize açılır atık toplardı. 5 yıl önce karşısına çıkan kaplumbağa bir daha onun peşini bırakmadı.
1: Gördüm, radara girdi. Sürekli aynı kaplumbağa olduğunu fark ettim. Sürekli görüşmeye başladık. Oradan Mahmut diye çıktı yani. Mahmut diye kaldı adı.
0: Demirkaya kaplumbağanın adını Mahmut koydu. Onunla birlikte çektiği videolar milyonlara ulaştı. Su altında başlayan dostluk her yıl aynı heyecanla devam etti.
1: Bir süre 3-4 tane kaplumbağa ile beraber sürekli dalış yapıyorduk. Beni hiç bırakmayan, hiçbir zaman yanından ayrılmayan tek şu anda Mahmut oldu. O da bugün bu sene 5. senemizdeyiz işte.
0: İkiliye şu sıralar ayrılık hüznü serdi. Çünkü Mahmut sıcak sulara gitmek zorunda. Sercan Demirkaya önümüzdeki yıl yine onunla karşılaşmanın hayalini kuruyor.
1: Ekim'in ilk haftaları gitmeye başlayacak. Umarım bundan bir 10 senesi, 15 sene sonra da hem Mahmut hem de Mahmut'un yavrusuyla birlikte yüzme düşüncesi bile cidden çok muazzam bir duygu.
2: Bir reklam arası verelim, sonrasında yine buradayız.

0: Habertürk ekranlarından yeniden merhabalar değerli izleyiciler. Saatlerimiz 2'ye yaklaşırken gelişmelerle karşınızdayız. ABD Başkan Yardımcısı Vance, Amerikan New York Post gazetesine konuştu. İran Savaşı'nın bitiş tarihine yönelik konuşan Vance, savaş ara seçimlerden sonra bitebilir dedi. Başkan yardımcısı savaşın bitiş tarihi konusunda Trump'la aynı fikirde olduğunu söyledi. Vance, Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiğinin normal seviyelere yaklaştığını ileri sürdü. ABD ara seçimlerine denk İran'ın Boğaz'daki kontrolü kaybetmeye devam edeceğini dile getirdi. İranlıların zaman zaman ticari gemilere ateş ettiği ifadelerine yer veren başkan yardımcısı, genellikle başarılı olamıyorlar dedi. ABD'nin iki aşamaları planı olduğunu söyleyen Vance, nükleer programı yok etmek olan ilk planın tamamlandığını vurguladı. İkinci aşama ise yeniden yapılanmalarını engellemek ve küresel istikrarı korumak açıklamasında bulundu. ABD Başkanı Trump geçtiğimiz çarşamba günü gazetecilere konuşmuş. Savaş ABD ara seçimlerinden hemen sonra sona erecek çünkü İran daha fazla dayanamayacak ifadelerini kullanmıştı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik erken seçim tartışmalarını değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize'deki açıklamasının bir erken seçim sinyali olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanımızın vatandaşlarımızı ve teşkilatlarımızı gördüğünde sık sık söylediği bir cümledir dedi.
1: Bunun herhangi bir şekilde erken seçimle ilgisi olmadığı açıktır. Sayın Cumhurbaşkanımız siyaset hayatında her zaman teşkilatlarımızı çok merkeze alır ve en üst noktaya koyar. Önümüzdeki seçimlere hazırlanıyor musunuz der onlara.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize'deki sözlerini değerlendirdi. Bu bir erken seçim sinyali değildir dedi.
1: Orada da hem vatandaşlarımızı gördüğünde hem onların desteklerini duyduğunda hem de teşkilatlarımızı gördüğünde aslında sık sık söylediği, üzerinde önemli durduğu bir cümledir. Önümüzdeki seçimlere hazırlanıyoruz ve büyük başarıya imza atacağız. Bu bir erken seçim sinyali değildir. Türkiye'nin gündeminde şu anda bir seçim yoktur.
2: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu gündemini değerlendirdi. Yeni anayasa çalışmalarına değindi. Mesele sadece anayasanın ele alınması meselesi değil, öznesinin millet olduğu bir anayasanın yapılmasıdır dedi. AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, valinin kendisini tehdit ettiğini öne sürerek koruma talebinde bulunmuştu. Çelik, bir iletişim kazası olduğunu değerlendiriyoruz dedi.
1: Genel merkezimiz bu olayın bütün boyutlarıyla ilgilendi. İçişleri Bakanımızla birlikte istişare halinde genel merkezimizde bu olayın ne olduğunu ve nasıl değerlendirilmesi gerektiğini tüm boyutlarıyla ele aldı. Günün sonunda bunun bir iletişim kazası olduğunu değerlendiriyoruz. Sayın Milletvekili de açıklama yaptı, dilekçesini de geri çekti. Bir iletişim kopukluğu olduğunu değerlendiriyoruz.
2: Çelik, terörsüz bölge sürecinin Irak'taki güncel gelişmelerine de dikkat çekti.
1: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge bağlamında biliyorsunuz pek çok oluşumun silah bırakması, devlet dışı güçlerin devlet otoritesine tabi olması konusunda ki gelişmeleri çok yakinen takip etmeye devam ediyoruz. Irak Başbakanı'nın yaptığı açıklamada da ifade edildiği gibi devlet unsurları dışında kimsede silah olmaması, bütün bu silahlı grupların tek merkezden devlet otoritesinin altında toplanması ve oradaki yaşayan insanların hakkının, hukukunun, güvenliğinin koruyacağı

0: önlemlerin hükümet tarafından atılması son derece önemli. Komşu ülkelerde zayıf ülke hiçbir şekilde arzu etmiyoruz.
1: Çelik, Irak topraklarından Suudi Arabistan'a dönük İHA saldırılarını da değerlendirdi. Suudi Arabistan'a yapılan bütün bu saldırıları en güçlü şekilde kınıyoruz dedi. Yunanistan'da yaşanan gerilime de değinen Çelik, Ege ve Doğu Akdeniz'de provokasyona izin vermeyiz, kimse Türkiye'ye mesaj veremez dedi.
2: AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olmasının önünde hukuki engel olmadığını söyledi. Sakarya'da Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programında konuşan Gül, milletimizin bu talebinin meclise karşılık bulacağına inanıyorum dedi.
3: Yeniden oy veren bütün seçmenler Tayyip Erdoğan yine başımıza devam etsin duygusu içerisinde, oy vermeyenler de tüm bu küresel çatışma ve meydan okumalara karşı yeniden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başımızda olması gerekir. Aday olsun, biz de oy verelim anlayışı içerisinde oldukları bir konsensüsü milletimiz görmekte. Cumhurbaşkanımızın yeniden aday olmasının önünde de hukuki anayasal bir engel bulunmamaktadır. Milletimizin bu talebi ve beklentisi, ben inanıyorum ki, Gazi Meclisimizde de karşılık bulacak ve meclisimizin de alacağı bir kararla Cumhurbaşkanımızın yeniden Cumhurbaşkanı seçilerek, aday olarak seçilmesi yönünde milletimizin bu beklentisinin karşılanacağına olan inancımız tamdır. Türkiye'nin Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğine, tecrübesine ihtiyacı vardır. İnanıyorum önümüzdeki dönemde yapılacak seçimlerde en güçlü şekilde bu neticeyi göreceğiz ve milletimiz kazanacağı, ülkemizin kazanacağı bir neticeyi hep beraber göreceğiz. AK Parti olarak biz seçimlere her zaman hazırız.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bir kez daha suç ve suç örgütleriyle mücadelede kararlılık mesajı verdi. Çiftçi, suç işleyip yurt dışına kaçan organize suç örgütü mensupları için mutlaka yakalayıp adaletin önüne çıkaracağız ifadelerini kullandı.
4: Organize suç örgütleri burada suç işleyip de yurt dışına kaçtıklarında peşlerini bırakacağımızı zannetmesinler. Onları yurt dışında da takip ediyoruz. Yurt dışında da yakalayıp onları adalete teslim ediyoruz.
1: Firari organize suç örgütü mensuplarına bu sözlerle seslendi. Gürcistan ziyaretini örnek gösterdi. İade edilenlerle ilgili rakamlar verdi.
4: Gürcistan bu sene içerisinde bize toplam 438 kişiyi iade etti. Önümüzdeki günlerde Yunanistan'a, Almanya'ya, İtalya'ya da bu organize suç örgütlerinin üyeleri ve liderlerinin iade edilmesiyle ilgili ziyaretlerimi devam ettireceğim.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Amasya'da konuştu. Son 8 aylık asayiş verilerini paylaşan Çiftçi, 8 suç başlığında azalma olduğunun altını çizdi.
4: 5 yılın ortalamasıyla karşılaştırdığımız zaman %14'lük bir düşüş olduğunu görüyoruz.
1: Çiftçi, yeni nesil suç örgütlerine geniş bir parantez açtı. Bu çetelerin motosikletli saldırı yöntemlerinde azalma olduğunu bir kez daha vurguladı.
4: Bu sene 2026 yılının aynı döneminde meydana gelen olay sayısı sadece 65. Yani bunda da %66'lık bir azalma olduğunu görüyoruz.
1: Ve yurt dışına kaçan çete üyeleri ve liderleri, Çiftçi firarilere de ensenizdeyiz mesajı verdi.
4: Yurt dışına kaçan 684 kişiyi ülkemize iade edilmesini sağladık. 167'si organize suç örgütü lideri veya üyesiydi. Bunları dünyanın neresine giderlerse gitsinler, mutlaka bulup yakalayıp adaletin önüne çıkaracağız.
2: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan gazeteci Selahattin Günday hakkında ikinci kez tutuklama kararı çıktı. Günday, soruşturma kapsamında 10 Eylül'de düzenlenen ikinci dalga operasyonda 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'na muhalefet suçlamasıyla tutuklanmıştı. Günday'ın tutuklanmasına yönelik avukatı aracılığıyla itiraz edildi. Söz konusu itirazın reddedilmesinin ardından Günday hakkında ikinci tutuklama kararı örgüt kurma suçlamasıyla verildi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada Kurtlar Vadisi dizisinin 3 senaristi bilgi sahibi sıfatıyla ifade vermişti. Peki

0: Senaristler senaryodaki karakterle Kozinoğlu'nun ölümü arasındaki benzerliklere ne dedi?
1: Beni hastaneye götür. Kötü.
2: İşin gücün numara. Hiçbir şeyin yok. Yürü hadi.
3: Kaşifoğlu karakteri istihbarat çatışmaları için yaratıldı. Gerçek hayatta ilgisi yok. Bu sözler bilgi sahibi sıfatıyla ifadesi alınan Kurtlar Vadisi senaristi Raci Şaşmaz'a ait. Senaristler dizinin kurgu olduğunu savundu. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada Kurtlar Vadisi dizisinin 3 senaristi ifade verdi. Dizideki Kazım Kaşifoğlu karakteriyle Kaşif Kozinoğlu arasındaki benzerlikler soruldu. Senaristlerden Raci Şaşmaz, dizinin tamamen kurgu olduğunu söyledi. Birinin ölümünü önceden bilme ihtimalimiz yok dedi.
4: Kaşifoğlu karakteri istihbarat içi çatışmaları anlatmak için yaratıldı. Hikayesi bittiğinde ise dizide öldürülerek başka karakterlere ve konulara geçildi. Dizideki karakterin ölümü konunun bitimini ifade eder. Gerçek hayatla ilgisi yoktur. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünü araştırmak savcılık makamının işidir. Bundan ancak memnuniyet duyarız.
3: Raci Şaşmaz sosyal medyada FETÖ'cü Ali Fuat Yılmazer'in senaryoya müdahale ettiği iddialarıyla ilgili de konuştu. Bu haberler tamamen iftiradır. Ali Fuat Yılmazer'i ben tanımam. Herhangi bir ilişkim olmamıştır dedi. Diziyle ilgili bir diğer iddia, kullanılan bir araç plakasının FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine gönderme olduğu yönündeydi. Raci Şaşmaz, araçların her bölümde kiralandığını ve plakaların değiştirilmeden kullanıldığını söyledi.
0: Suudi Arabistan nükleer enerji projesi çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yeni bir keşif yapıldı. Medine'de 110 milyon tonluk uranyum cevheri bulundu.
5: Suudi Arabistan, Medine'de 110 milyon tonluk uranyum cevheri keşfetti. Suudi Arabistan 2017 yılında Vizyon 2030 stratejisi kapsamında Suudi Ulusal Atom Enerjisi projesini hayata geçirdi. Riyad, nükleer enerjiyi ülkenin yerli enerjisine dahil etmeye çalışıyor. Projeyle nükleer yakıt üretilmesi, büyük reaktörlerin yanında küçük modüler reaktörleri inşa edilmesi amaçlanıyor. Nükleer enerji çalışmalarında Medine bölgesinde hem uranyum hem ağır nadir toprak elementleri keşfedildi. Ancak ham cevherin içindeki uranyum miktarı açıklanmadı. Bu da tespit edilen kütle içerisinden ne kadar uranyum elde edilebileceği sorusunu yanıtsız bıraktı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan da henüz resmi açıklama gelmedi. Keşfin öncesinde ABD ile Suudi Arabistan Sivil Nükleer İşbirliği Anlaşması imzalamış, Riyad'a Washington'la uzun vadeli işbirliği çerçevesi sağlamıştı.
0: Serbest dalışçı Sercan Demirkaya'nın sıra dışı dostuyla devam edelim. 5 yıl önce su altında başlayan o dostluk adeta bir maceraya dönüştü. Demirkaya, kaplumbağa dostunun adını da Mahmut koydu. İşte su altından rengarenk görüntülerle o dostluğun hikayesi.
6: Her seferinde sadece direkt benim olduğum kanaya geliyor. Bu sene mesela ciddi ciddi gelip sarılmışlığı var. Elime omzuna atıp böyle arkadaş gibi ya da teselli eder gibi sarılmışlığı var.
3: Görür görmez ona yanaşıyor, gelip sarılıyor. Zaman zaman yaramazlık da yapıyor.
6: Kafa okşaması bir hobi oldu. En sevdiği şey çok güzel tokat atıyor bu arada. Mecbur kalmadıkça dokunmuyorum. Benim hayatımda gördüğüm ciddi anlamda en sosyal deniz kaplumbağası kesinlikle.
3: Deniz kaplumbağasıyla dalgıçın hikayesi görenlerin yüreğini ısıtıyor.
6: Evcil hayvan gibi arkamda dolanıyor. Sürekli yanında çöp filesinin içinde taşıyorsun ve sürekli arkanda böyle bakıp hani ne çıktı ne buldun deyip diyen bir kaplumbağayla dalış yapıyorsun.
3: Sercan Demirkaya Antalya'nın Demre ilçesinde denize açılır atık toplardı. 5 yıl önce karşısına çıkan kaplumbağa bir daha onun peşini bırakmadı.
6: Gördüm, radara girdi. Sürekli aynı kaplumbağa olduğunu fark ettim. Sürekli görüşmeye başladık. Oradan Mahmut diye çıktı yani. Mahmut diye kaldı adı.
3: Demirkaya kaplumbağanın adını Mahmut koydu. Onunla birlikte çektiği videolar milyonlara ulaştı. Su altında başlayan dostluk her yıl aynı heyecanla devam etti.
6: Bir süre 3-4 tane kaplumbağa ile beraber sürekli dalış yapıyorduk. Beni hiç bırakmayan, hiçbir zaman yanından ayrılmayan tek şu anda Mahmut oldu.

0: O da bugün bu sene 5. senemizdeyiz işte.
1: İkiliyi şu sıralar ayrılık hüznü serdi. Çünkü Mahmut sıcak sulara gitmek zorunda. Sercan Demirkaya önümüzdeki yıl yine onunla karşılaşmanın hayalini kuruyor.
0: Ekim'in ilk haftaları gitmeye başlayacak. Umarım bundan bir 10 senesi, 15 sene sonra da hem Mahmut hem de Mahmut'un yavrusuyla birlikte yüzme düşüncesi bile cidden çok muazzam bir duygu.
2: Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz şimdi. Hoşçakalın.

0: İyi akşamlar sevgili seyirciler, olaylar ve görüşlere hoş geldiniz. Şimdi bu akşam günün sıcak gelişmelerine elbette konuklarımla göz atacağız ve üzerine konuşacağız. Kaşif Kozinoğlu soruşturması sürüyor. Kurtlar Vadisi dizisinin senaristlerinin ifadesi alındı dün biliyorsunuz. O ifadelerden bazı bilgiler var, neler söylediklerine ilişkin. Elbette soruşturmadaki son durumu, bu ifadeleri, son gelişmeleri bu akşam konuşacağız. Sabah saatlerinde bir operasyon yapıldı. 41 gözaltı var. Yaş, sebze, meyvede yıllardır konuştuğumuz konu. Bahçeden tezgaha kadar, markete kadar arada birçok kademe var ve onun sonunda da ne yazık ki bazen 5 liralık ürün 100 liraya satılıyor. Buna ilişkin bazı tedarikçi firmaların yöneticileri hakkında gözaltı kararı verildi. Bunu da, bu konuyu da soracağım konuklarıma. Yeni Parti'nin adıyla ilgili biliyorsunuz bir yazı gitti, tebligat gitti Yeni Parti'ye Yargıtay'dan. Yenilik Partisi'nin başvurusu üzerine. Ona ilişkin de bugün MYK vardı Yeni Parti'de. Anayasa Mahkemesi kararını görene kadar bir değişiklik yapmayacağız. Yeni parti olarak devam edecek dediler. Elbette başka başlıklar da var ama hızlıca hemen konuklarım kimler sizlere tanıtmak istiyorum. Gazeteci Aytunç Erkin, Nefes Gazetesi yazarı bu akşam konuğum. Aytunç merhaba, hoş geldin.
1: Merhaba, hoş
0: bulduk. Doktor Tarkan Erdal, hukukçu yine stüdyomuzda konuğum. Tarkan Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Not1.com yazarı Can Özçelik de yine bizimle. Hoş geldin Can, merhaba.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Türk'ün gazetesi genel yayın yönetmeni gazeteci Mehmet Müftüoğlu da stüdyomuzda bu akşam. Mehmet Bey hoş geldiniz.
1: Hoş buldum, yayınlar diliyorum.
0: Ve yine gazeteci Ferhat Murat stüdyomuzda konuğum. Ferhat Bey hoş geldiniz. Merhaba.
4: Hoş bulduk.
0: Gazeteci Mustafa Balbay, ona da hoş geldiniz. Merhaba diyelim. Mustafa Bey hoş geldiniz.
5: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Şimdi Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin senaristleri dün ifade verdi. Senaristlerden Raci Şaşmaz'ın ifadesi var. Buna ilişkin ben izleyicilerimize birkaç küçük bilgi paylaşayım. Gün içinde takip edemeyenlere de fikir edinmek için. Ardından konuklarıma soracağım. Hatta Mustafa Bey'e soracağım. Ne diyor? Hiçbir güç ya da suç odağı ile irtibatımız olmadı. Açık kaynaklardan yararlanıp toplumun fotoğrafını çektik. Birinin ölümünü önceden bilme ihtimalimiz yok. FETÖ'cü Ali Fuat Yılmazer'in senaryoya müdahale ettiği iddiası bir iftira. Erdoğan ve ailesiyle ilgili bir mezar taşı ile mesaj vermedik. Orada bir mezar taşı var biliyorsunuz, üzerinde Erdoğan yazan. Bu da sorulmuş aynı zamanda. Kaşif Kozinoğlu'nun Kazım Kaşifoğlu karakteriyle ölümünün oradaki senaryoyla bu sıralamanın çok örtüşmesi, tarih olarak hemen birbirinin ardına gelmesi zaten böyle bir şüphe doğurdu. Şüpheli ölümde de böyle dikkat çektiği için onlar sorulmuş. Gerçek bir mezar taşı da olabilir diyor Erdoğan yazısı ismi olan mezar taşı. Çünkü gerçek bir mezarlıkta çektik, o dönem isimleri kapamıyorduk diyor. Sahte bir mezar taşı da olabilir, hatırlamam mümkün değil. Tabii ifadesinin tamamı değil bu. Birkaç özetleyecek cümle var burada. Bu bir iftira olduğunu söylüyor. Bu iftiralara bugüne kadar pek çok kez cevap verildi diyor. Senaristlerden Şaşmaz, ayrıntıları da var elbette. Şimdi Mustafa Balbay o tarihlerde Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde öldüğü tarihte Silivri cezaevindeydi. Ergenekon soruşturmasından tutukluydu. O nedenle de ben ondan başlamak istiyorum. Öncelikle bu şüpheli ölüme ilişkin, soruşturmaya ilişkin, bu senaryodaki benzerliklere ilişkin sizin ilk olarak bir değerlendirmenizi alarak başlamak isterim Mustafa Bey. Orada o dönemde buna ilişkin sizin gözlemleriniz, izlenimleriniz ayrıca vardır, mutlaka paylaşır mısınız?

0: Tabii şimdi Serap Hanım bir defa doğal olarak hani bir masumiyet karinesine saygı duymak ve bu
1: Tabii.
0: senaristlerin ifadelerini mutlak kendi değerlendirmeleri olarak kabul etmek
1: Tabii.
0: gerekir. Ama o dönem 2010, 11 ve 12 yılı o dönem içinde ben de Silivri'de Bir Nolu cezaevindeydim ve aşağı yukarı iki koridor vardı. Kaşif Kozinoğlu'nun bulunduğu koridorla benim bulunduğum koridorun arasında ve o gece hani bir hareketlilik, olağanüstü bir gürültü, başlangıçta ne olduğunu da anlamadık biz. Ama tarif etmek anlamında söylemek gerekirse, yani cezaevinde özellikle akşam saatlerinde bir çay kaşığını yere atsanız yere bir levye mi düştü dersiniz. Yani o kadar çok hani o
1: Yankılanır.
0: büyük bir çınlama sesi duyulur, yankılanır yani. O buton da zaten adresine mutlaka ulaşır ve Hasan Ataman Yıldırım da Hasan Atilla Uğur da ilk aşamada seslerini duyuramayınca tencereyi cama vurduklarını, demire vurduklarını söylemişlerdi o günün ertesinde. Yani böyle bir tablo vardı Serap Hanım. Ve tabii zaten hani Silivri'de hapiste hastalanmak hapis içinde hapislik diye yorumlanır genellikle. Çare hastalanmamaya bak denir ama tabii ki hastalanınca da bir hemen cezaevinin reviri, ikinci kademe kampüsün, üçüncü kademe Silivri Devlet Hastanesi, üçüncü kademe Haseki Araştırma Hastanesi, dördüncü kademe üniversite hastanesi, araştırma hastanesi olmak üzere gider yani. Ama bu olağanüstü bir durum. O gece hani zorlamışlar da belli ki ama aradan bir saat geçmiş. Hasan Ataman Yıldırım o dönem ifade de verdi ve ifadesinde de yani ulaşmasının bir defa koğuştan çıkmasının 15-20 dakikayı bulduğunu, devamında gidişinin işte bir saati bulduğunu hep o dönemdeki kayıtlarda da dile getirmişti bunları. Ama ne yazık ki bu kayıp hani bizim açımızdan da hani normal değildi. Hani doğal bir ölüm değildi bir defa. Onu söylemek lazım.
1: Yani bu ifadeyi
0: 12 Kasım
1: kullanmanıza vesile olan durum nedir? Bir de az önce dediniz ya büyük bir gürültü, kargaşa gibi bir ifade kullandınız. Onu anlatır mısınız lütfen o geceye ilişkin?
0: o an gece hani en küçük bir hareketlilik bile olağanüstü bir gürültüye neden olur. Yani o yüzden hani bir defa gardiyanların hani bir çağrı olduğunda ya da vurulduğunda hemen gelebileceği bir durum vardı anlamında söylüyorum bunu. Bu birinci boyut. İkinci boyut tabii ki hani akşam büyük bir sessizlik çöker. Hani Ahmet Arif'in şiirinde olduğu gibi hani der ya akşam erken iner mahpushaneye diye. Böyle bir ortamda olağanüstü bir hareketlilik vardı. Hani tekrar altını çiziyorum. Oradaki gardiyanlar içinde suçlu olan vardır. Hani belki de bu işe karışmış olan ama son derece mahpuslara yardım
1: Elbette,
0: edenler
1: elbette,
0: vardı. Hani bir
1: elbette.
0: pluralist bir durum vardı. Hani pluralist bir durum vardı ve o dönemin hemen sonrasındaki o dönemin diliyle cemaat iktidar çatışmasında gardiyanların çoğu bu çatışmayı cemaatin kazanacağını söylerdi. Yani böyle bir yani iklim vardı doğrusu Serap Hanım. Hani
1: Enteresan.
0: cezaevindeki iklim olarak söylüyorum. Kaşif Kozinoğlu herkese mektup yazmış o dönem. Kimi yayınlandı. Bana da yani hatta yarınki Cumhuriyet'teki yazımda da o mektubu koydum. Bir kısmını, bir bölümünü koydum en azından. Hani Balkanlar, Orta Doğu ve Orta Asya'ya çok hakim olduğunu, müthiş bir yaşam sevinci vardı yazısında. Hani biz bittik, yani biz burada çöküyoruz. Öyle bir duygu yoktu yani. Hani burada kitap okuyorum, adeta tatil gibi de bakıyorum. Ama benim itibarımı kimse elimden alamaz. Mektubundaki cümleler de bunlar. Ben itibarımı kendim çalışarak aldım. Bunu yakında tüm Türkiye görecek. Türkiye sözcüğünü de büyük yazmıştı mektubundan. Yani öyle bir ruh hali vardı. Böyle hani kahrolan, böyle hani bittik. Yani hapishanede öyle bir ruha girmek de çok kötüdür. Hani
1: Doğru.
0: devamı Allah korusun kanserdir. Onun örnekleri oldu. Kutlisi Okur ve benzer gibi. Hani ana hatlarıyla böyle bir tabloydu Serap Hanım. Tabii Nisan ayında dosya kapatıldı. O dönem biz de nasıl bu kadar hemen kapatıldı diye de konuştuk kendi aramızda. Yanılmıyorsam 10 Nisan 2012'ydi. Yani olay Kasım'da meydana geldi. 4,
1: Evet.
0: 5 ay, 6 ay sonra dosya
1: Peki bu
0: takipçisizlik
1: Kurtlar
0: diye doğal
1: Vadisi
0: ölümle
1: dizisindeki bu isim
0: kapatıldı.
1: benzerliği, sonra senaryodaki örtüşen noktalar orada hiç konuşuluyor mu?

0: Siz de cezaevinde bölümün ardından bunları konuştunuz mu? O dönemde böyle bir benzerlik kurulmuş muydu? Üzerine konuşulan bir konu muydu bu?
1: Şimdi Serap Hanım biliyorsunuz hani Hariri suikasti de Kurtlar Vadisi'nde işlenmişti. Yani o dönemin pek çok olayı işlenmişti orada. Ve doğrusu herkes o kahramanlardan hangisinin kim olduğuna dair de hani kimi benzetmeler yapılırdı. Ama birebir hani biz Kaşif Kozunoğlu'yla örtüştürmedik açıkçası. Ama genel olarak hani o dönemin kitapları anımsayacaksınız, Metal Fırtına, işte öteki diziler, yani Soğuk Oda, aklımda kalan kadarıyla söylüyorum. Yine Kurtlar Vadisi'nde anımsayacaksınız. Orada kahramanlardan biri öldüğünde toplum cenaze namazı kılmıştı. Yani öylesine toplumu etkileyen bir durumdu. Ve o dönem özellikle hani bu Ergenekon davası genel anlamda bir devlet kurumlarını çökertme hedefli diyebileceğimiz bir davaydı. Ve orada da hani bu medyanın, özellikle FETÖ'cü medyanın bu davayı olağanüstü bir hani hınçla yüklendiğini de altını çizmek gerekiyor. Ve orada Kaşif Kozinoğlu'nun hani bir vatan haini gibi de gösterilmesi hani doğrusu hani normal değil. Çünkü örneğin hani bana gönderdiği mektupta da ben en çok şeye yanıyorum diyordum. Görevimden ayrıldım, ona yanıyorum. Şimdi o coğrafyada, Afganistan'dan gelmişti biliyorsunuz. Şimdi o coğrafyada Amerika'nın kız kardeşlerinden İngiltere yalan rüzgarlarıyla oradaki, hatta Türkleri üzüyor diye, hani o bölgedeki insanları üzüyor cümlesi vardı. Yani bir hani aklı görevinde, hani genel anlamda o mektuptan da anlaşılacağı gibi, tabii bir mektuptan karakter okumak anlamında söylemiyorum
0: Tabii ki.
1: bunları. Başka mektuplar da yazmış zaten. Ama hani genel ruh hali böyleydi. Okuduğu kitapları sıralamıştı. Benim içeride yazdığım bir kitaba gönderme yapmış. Hatta sayfa numarası vermişti. Hani kitapları okuduğu anlamında paylaşıyorum bunları. Böylesi mücadelenin içinde ve yakında Türkiye görecek. Hani ifadesini verdiğinde Türkiye görecek. Tabii ne göreceğini biz de bilmiyoruz. Yani o dönem yine duruşmada konuşulan Kozinoğlu'nun orada söyleyecekleriyle ilgili de kimi istişareler yaptığı konuşuluyordu. Hani genel anlamda belki kurumuyla diyalog kurmak anlamında. Ama işte ifade vermesini de 10 gün kala, yaklaşık 10 gün kala bu olayın olması da bir defa tesadüf değil bunlar Serap Hanım. Tekrar altını çiziyorum, hiç kimseyi bir töhmet altına bırakmak, oradakiler bu işin parçası demek değil. Onlar sadece bir ne bileyim, belki de haberleri olmadan bir piyonu da olabilir, bilemezsiniz. Ama
0: Tesadüf değilden
1: 10 gün
0: kastınız,
1: sonra ifade
0: üzerine
1: verecekti.
0: konuştuğumuz bu dizi senaryosundaki örgü tesadüf değil mi demek istiyorsunuz?
1: O da tesadüf değil. O da tesadüf değil. Tabii ilerleyen dakikalarda hep birlikte konuşacağız. Biliyorsunuz o sıralarda hemen sonrasında adli tıp kurumuna hırsızın girmesi de bence manidar. O da tesadüf değil. Hani adli tıp kurumuna hırsız girmesi demek, Merkez Bankası'nın matbaasına hırsız girmesi demek. Yani oradaki delillerle ilgili, biliyorsunuz o dönem adli tıbba hırsız girmişti. Hani Kozinoğlu'nun örnekleri,
0: Siz
1: doku örnekleri var
0: söyledikten
1: mıydı, yok
0: sonra
1: muydu?
0: bir an
1: Bütün bunların hepsi tekrar aşı...
0: Buyurun buyurun tamamlayın, pardon.
2: Cüzdan
0: Siz
2: çalındı açıklaması
0: söyleyince hatırladık
2: yapmış.
0: Onu
2: Bütün
0: demek
2: sadece
0: istiyorum. Hani
2: cüzdan çalındı
1: yan yana
2: gibi tuhaf bir
1: koyduğumda
2: açıklama
1: en
2: yapmış.
1: azından kapat... Evet, galiba cüzdan
2: Kaçındaydı
1: çalmışlar
2: o?
1: demişlerdi. Hani oraya girip de hani adli tıbba hani cüzdan çal... O dönemin hemen sonrasındaydı.
2: Evet.
1: Yine bizim konuştuğumuz hani
0: Evet.
1: durumlardan biriydi
2: Kozinoğlu'nun ve
1: burada. Yani
2: otopsisi
1: her süreci Serap
2: esnasında.
1: Hanım doğrusu hani bizim de sorguladığımız, zaten pek çok olay yan yanaydı. Şu hemen diğer arkadaşlar konuşacaklardır. Bu olayın hemen üzerinden sadece 4 ay sonra MİT müsteşarının ifadeye çağrılmasını da hani bunun yanına koymak gerekiyor.
2: Evet.
1: Hani 12 Kasım 2011'de Kozinoğlu ölüyor.
0: Doğru.
2: 4 ay sonra,
1: Şubat
2: 3-4 ay sonra.
1: 2'de
0: 7
1: MİT
0: Şubat.
1: müsteşarı.
2: 7 Şubat.
0: Bundan
1: Evet.
0: bağımsız düşünemeyiz
1: Evet.
0: diyorsunuz.
1: 7 Şubat 2012'de. Evet. Yani bu da
0: Siz de 4 yıl bu arada
1: tesadüf değil.
0: Ergenekon
1: Yani
0: soruşturması, o davada 4 yıl değil mi cezaevinde kaldınız? Belki neredeyse 5 yıl.
3: 5 yıl herhalde. 5 yıl geçti herhalde.
1: 1739 gün. Yani 5 yıla yakın. 4 yıl 8 ay 20
0: 1739

0: iki gün ay olarak ama
1: 1739'dan gider değil mi? Ne kadar uzun bir zaman.
0: Evet. Ve sonrasında bütün suçlardan beraat ettiniz. Yani evet. 1 Temmuz 2018'de bütün suçlardan. Evet.
1: Orada da tutuklanan pek çok kişi gibi. Can Özçelik'i de hemen buraya çağırmak istiyorum Can. Senden de birazcık hem bu ifadeye ilişkin hem bu süreçte hazırladığın pek çok haber üzerinden bize ayrıntıları da verebilirsin. Yani bu kadar tesadüf olur mu? İnsan doğru birilerini de böyle hemen zan altında bırakmak istemiyor. Mustafa Bey'in dediği gibi bizzat içinde olmasalar da. Bir haberdar olmadan da bu olmuş olabilir diyor ama yani bu senaryo gerçekten bir tesadüf mü sence? Çünkü ismini söylerken bile Kazım Kaşifoğlu, Kaşif Kozinoğlu insanın dili sürçüyor. Yani bu kadar da zaten evet. Karakterlerin isimleri de neredeyse gerçeğiyle birebir gibi. Senaryoda da onu mu aramalıyız? Ya o gözle mi bakmalıyız senaryodaki olanlara?
2: Zaten onu kabul ediyor Ali Şaşmaz ifadesinde. İskender Büyük diye bir karakter var. O karakterin de karşılığı o dönem Ergenekon dosyasında yargılanan bir askerle ilgili çok özdeşleşmişti. Şöyle söylüyor, diyor ki İskender Büyük karakteri öldü ama o hala hayatta. Yani isimlerin, karakterlerin günümüz siyasetine uygun isimler olarak bulunduğunu ve senaryoyu da böyle
1: senaryonun böyle yazıldığını ve kurgulandığını da söylüyor.
2: Evet. Söylüyor. O yüzden burada bu tesadüf demesi yeterli değil. En azından kamuoyu için yeterli değil. Yani savcılık veya soruşturma aşaması veya dosya için yeterli olabilir. Ona hukuk karar verecek, yargı karar verecek ama kamuoyunun aydınlanması açısından yeterli değil. Ben en azından başka sorularda sorarım. Mesela ifadesinde diyor ki biz diyor Kurtlar Vadisi'ni yazarken diyor ki Kaşifoğlu karakterinde diyor istihbarat içi çatışmaları anlatmak için yazdık diyor. Şimdi o dönem Türkiye'deki istihbarat örgütünün içinde çatışma olduğunu nereden biliyorsunuz?
3: Biz duymamıştık. İstihbarat örgütü yani.
1: Nerede? Adı yani, üzerinde. Adı
2: i̇stihbarat örgütü çatışmayı nereden biliyorsunuz?
3: Senarist.
2: Bu çatışmaya ilişkin bir bilginiz varsa ki var anladığımız kadarıyla bu karakteri yarattığınız için. Bu çatışmada siz hangi tarafın yanında durdunuz da bu karakteri yarattınız ve öldürdünüz? İkinci soru.
1: Senaryoda öldürdünüz.
2: Senaryoda öldürdünüz.
1: Veya bu çatışmada... Veya bu senaryoyla kime ne mesaj verdiniz?
2: Bu çatışma istihbarat örgütü içindeki çatışmaya ilişkin taraf olduğunuz kesim sizi nasıl yönlendirdi bu senaryoyu yazarken? Şimdi bu soruları ifadeyi okuyunca sorma ihtiyacı duyuyoruz. Muhakkak... Bu ifadeler burada kalmayacaktır. Bu derinleştikçe soruşturma muhakkak tekrar tekrar bu konuya ilişkin ifadeler verilecektir. Bugün de zaten o dönemin FETÖ kurumu olan Taraf Gazetesi'nin yazarı ki Ergenekon soruşturmalarına yani FETÖ kumpaslarına büyük destek veren işte hatta FETÖ'cü firari savcının heykelini dikmek isteyen bir kişi de bu konuyla ilgili İşte bir bilgisinin olduğunu söyledi, tweet attı. Buna ilişkin de bilgilerini aktardı. Şimdi bu konu daha da derinleşecek. Ben bugün Hasan Atilla Uğur'la konuştum bu konu üzerine. Çünkü notlar hep tartışılıyor. Bu notlar sadece kendi el yazısı ifadelerin ötesinde. Bir de dağıtılan, avukatı aracılığıyla etrafa gönderdiği bilmediğimiz notlar da var. Şöyle diyor, çok fazla not alıyordu. Çok fazla yazı yazıyordu ve gerçekten kime ne not verdiğini bilmiyoruz. Ama şunu söyledim, sordum. Acaba bu aşamada sizi de davet ettiler mi savcılığa, tanık veya şüpheli evet. Neyse. Dedi ki bize henüz böyle bir bilgi gelmedi. Ama gelirse de biz seve seve gideriz. Zaten Hasan Ataman Yıldırım da o dönem hayatını kaybettikten sonra koğuş arkadaşı bir şikayette bulunmuş. Demiş ki, burada bir bu ölüm şüpheli ölümdür. Hı hı. Bu ölümün araştırılması gerekiyor diye de bir suç duyurusu yapmış. O dönem o suç duyurusunun ötesinde Hasan Atilla Uğur da anladığım kadarıyla cezaevi savcılığına buna ilişkin de bilgi vermiş. Bu ölümün şüpheli olduğunun ve aydınlatılması gerektiğini söylemiş.
1: Bu arada senaryodaki gibi yani önce spor yapıyor
2: şey
1: senaryodaki gibi
2: avukat,
1: sonra kahvesini alıp gidiyor.
2: Avukat Burak Bekiroğlu da bugün bir tweet attı. O gün duruşmada öldükten sonra duruşmada bu görüntüleri şeyde izletmiş duruşma mahkemede. Salonunda.
1: Öyle
2: mahkeme
1: mi?
2: Salonunda.
1: Ne olmuş?
2: Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünün şüpheli olduğunu araştırma

0: olması gerektiğini Kaşık Ozinoğlu ölmeden 3 gün önce bu görüntülerin televizyonda yayınlandığını, bu karakterin Kaşık Ozinoğlu'nu işaret ettiği aslında diye ve bu ölümünde araştırılması gerektiğini duruşma salonunda hem de bu görüntüleri izleterek
1: 15 yıl önce.
0: Evet, izleterek tarif etmiş. Şimdi aslında bilinen bir şey.
1: Evet.
0: Bu Kaşık Ozinoğlu'nun ölümünün şüpheli olduğu 15 yıl sonra ortaya çıkmadı. Zaten şüpheliydi.
1: Doğru, bu dile getirildi.
0: Şüpheliydi ve bu şüphe 15 yıl önce FETÖ'cüler tarafından kapatılmıştı. İşte biraz önce anlattı, Mustafa Bey de anlattı. Kapatıldı, 15 yıl sonra bu şüphe, evet bunun içinde FETÖ var, FETÖ yaptı bu operasyonu ama onun ötesinde de ne var? Nereye hizmet ediyor?
1: Yani,
0: ne için öldürüldü?
1: Sen veya... öldürüldü diyorsun.
0: Ben öldürüldü diyorum.
1: Ferhat Bey, siz de gelin böyle, hem de diğer konuklarıma da ben söz vererek böyle sohbet ederek ilerleyelim. Siz öldürüldü görüş. Yani şimdi böyle bir iddia var, böyle bir yoğun şüphe var ama tabii altından ne çıkacağını bilmiyoruz bütün incelemelerde.
0: Bir cümle daha söyleyeyim. Tabii. Hasan Atilla Uğur diyor ki avukatı aracılığıyla birçok kişiye not gönderiyordu. İşte Mustafa Balbay'a göndermiş. İşte Aydınlık Gazetesi'ne göndermiş, 156 sayfa, 160 sayfa kitaplaştırıldı. Avukatı aracılığıyla yine başka isimlere, işte Bosna'daki yaptığı operasyonları, Afganistan'da yaptığı operasyonları anlatan yazılar yazıp gönderilmiş. Şimdi bunların da büyük bir ihtimal şöyle diyorlar, bu notların bir kısmı da içerideymiş. Jandarmaya, Hasan Ataman Yıldırım, jandarma gelip orada olay yeri olduğu için,
1: evet,
0: olay yerini incelerken, bunları da kameraya çekin, işte notlar varmış, o notların hepsini teslim etmişler. Yani orada bulunan notlar veya bizim bilmediğimiz, kamuoyunun bilmediği, yani Aydınlık Gazetesi'nin yayınladığının ötesindeki el yazısı savunmasının dışındaki notlar da anladığımız kadarıyla o dosyanın içinde mevcut.
2: Evet.
1: Bu arada yani aslında bunu Mustafa Bey'e de sormak istiyorum ama bir işte dil altı hapından bahsediliyor. İşte ilaçları, istediği ilaçları, onlar değiştirilmiş olabilir mi? Cezaevinde bir izin verirseniz Mustafa Bey'e sorayım. Cezaevinde ilacınız var. Diyelim ki kronik bir rahatsızlığınız var. İşte kalp hastasınız ya da diyabet hastasınız. Kullandığınız ilaçlar var. Onlara böyle odanızda yanınızda bulundurabiliyor musunuz? Ulaşmak yani izin verilmiş, onaylanmış ilaçlarınıza ulaşım kolay mı? Nasıl bir uygulama var Mustafa Bey?
2: Şöyle genel olarak uygulama Serap Hanım, diyelim ki hani örneğin cezaevinde pek çok kişinin sık karşılaştığı durum, hani uyku zorluğu, kalp hastalıkları.

0: var. Alır biriktirir sonra ayrıca kendine zarar verir ya da başka bir şey yapabilir onunla diye. Hani genel uygulama bu şekilde.
1: Peki, bu dil altı hapın konusu orada hemen kendisine veriliyor muydu ifadesinde? Yani orada tanıkların ifadesinde Hasan Ali uğrunda.
2: Fenalaştıktan
1: Efendim, fenalaştıktan sonra
2: sonra
1: bir dil altı hapı aldı ya da istedi gibi bir bölüm var.
2: Şimdi
1: Onu merak
2: zaten
1: ettim.
2: bence
1: Acaba...
2: asıl bakılması gereken nokta fenalaştıktan sonra ne verildiği değil, fenalaşma sürecine nasıl gelindiği. Bence önemli olarak bakmamız gereken husus bu. Çünkü istihbarat örgütlerinin bu tarz suikast yöntemlerini kullandığını biliyoruz. Ve
1: yemek mesela cezaevi yemeğini yememeye, konserve yemeye
2: ama
1: başlamış
2: neticede
1: diye
2: ilaç
1: okudum.
2: Alıyorsa düzenli olarak ya da su geliyorsa bunların istihbarat örgütlerince çok minimal dozlarda süreç içerisinde
1: yavaş
2: rahatsızlık
1: yavaş
2: haline getireceği süreçler ve kalp krizini tetikleyeceği uygulamalar var. Geçmişte bunlar yaşandı. Hatta belki önümüzdeki günlerde başka dosyalar açılırsa bazı iş insanlarının da belki hayatlarını kaybetmesini tekrar konuşabiliriz. Öncelikle onun altını çizeyim. Burada önemli bir nokta. Hani şunu sordunuz Can'a da bana da. Kaşif Kozinoğlu öldürüldü mü? Ya bunun için artık hani tabii ki iddia olarak bunu ifade edebiliriz ki savcılık bile şu anda bunu tam anlamıyla değerlendiriyor. Ben öldürüldüğü kanaatindeyim. Yani bunun bir doğal ölüm olduğunu düşünmüyorum. Bu nedenle ki faili meçhul suçlar daire başkanlığı bu konuyu tekrar ele aldı ve tekrar bu konuyla ilgili araştırma yapıyor. Şimdi özellikle Kaşif Kozinoğlu'nun hem Orta Asya'da çok önemli çalışmalar yaptığını biliyoruz hem de Afganistan'da. Afganistan'da ben geçtiğimiz hafta bir olayını anlatmıştım burada. Yani üst düzey bir Amerikalı askeri Amerika bulamazken Kaşif Kozinoğlu Afganistan'da eliyle koymuş gibi bulup Amerikan Büyükelçiliğine teslim ediyor. Bu kısmı anlatmıştım.
1: Ne sağlanmış oldu, konuşması mı öyle? Yani diyelim ki böyle bir hedefle işte Fethullah terör örgütü hedef aldı, öldürdü. Yani iddia bu. Bu iddianın doğru olduğunu varsaysak konuşmasını önlemek mi? Aslında bir sürü kişiye yollam. Yani ne hedeflendi sizce bununla? Az önce işte MİT krizinin de bundan bağımsız olamayacağını söyledi Mustafa Bey. Siz de evet dediniz. Nasıl bir bağlantı görüyorsunuz?
2: Şimdi şöyle, Kaşif Kozinoğlu'nu özellikle müşavir olarak atayan kişi kim? Dönemin MİT Başkanı Hakan Fidan. Yani Hakan Fidan'a bağlı bir müşavir olarak en son gözaltına alınıp tutuklama süreci gerçekleşene kadar MİT adına faaliyetlerini yürütüyordu istihbaratçı olarak. Şimdi arada 3,5-4 aylık bir zaman dilimi var. Yani Kaşif Kozinoğlu'nun hayatını kaybetmesiyle 7 Şubat MİT krizi arasında çok kısa bir süre
1: zaman var.
2: Yani bir yıl değil. Dolayısıyla bu kısa zamandan yola çıkarak da bunu söylemiyorum. Yani o dönemde Milli İstihbarat Teşkilatı'na FETÖ'nün çok net bir şekilde hükmetme savaşı verdiğini biz ne zaman fark ettik? En azından biz kamuoyunda 7 Şubat MİT kriziyle anladık ki iş çatışmalara varan sürece ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dönemin başbakanıyken ameliyata geç girmesiyle aslında bir virajdan döndük. Büyük bir virajdan döndük ülke olarak. Dolayısıyla MİT'in içerisine tesir etme konusunda zorluk yaşayan FETÖ'nün, dolayısıyla CIA'nin, dolayısıyla o dönemki Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin burada Kozinoğlu'nu da, Hakan Fidan'ı da ve diğer isimleri de Sayın Cumhurbaşkanı da hedefe koyduğunu ki sonra biz neyi gördük? 2012 MİT krizi, ardından Gezi olayları 17-25 yaşandı. Dolayısıyla bunların birbirinden bağımsız işler olduğunu düşünmek ki o dönemde dershane krizi adı altında özellikle hükümetin dershanelere yönelik hamlesi çok gündem halindeydi. O açıdan baktığımızda ben birbiriyle bağlantı olduğunu düşünüyorum. Şimdi Amerikalı bir üst düzey askeri kurtardığından bahsetmiştim. O asker sonrasında tabii ki dostluk hukukları oluşuyor Kaşif Kozinoğlu'yla. İfadesi için Türkiye'ye gelmek üzereyken kendisine ulaşıp kişisel dostluğu da var. Gitme Türkiye'ye, ifade verme, seni öldürecekler şeklinde bir bilgi aktarıyor. Buna rağmen Kozinoğlu gelip ülkede ifadesini veriyor. Hatta şu özgüvenle veriyor.
1: Geldikten sonra tutuklandı zaten.
2: İfadeyi verdikten sonra kendisini dışarıda bekleyen arkadaşına İstanbul'a gelmişken bir balıkta yeriz diyor. Yani bu beklenti ve bu psikoloji içerisinde aslına bakarsanız. Şimdi o açıdan değerlendirdiğimizde bu olaylar birbiriyle çok bağımsız değil. Ben bu işin arkasından sadece FETÖ değil, FETÖ ile beraber CIA ve o dönemin Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin de çıkma ihtimalini güçlü görüyorum.
1: Peki.

0: kısma geldiğimizde çok kısa bir şey söyleyeyim. Kısacık, ondan sonra detayı aktarayım o zaman. Kurtlar Vadisi dizisi ve Kurtlar Vadisi Pusu dizisini birbirinden ayıran temel bir nokta var. İlk 97 bölüm Osman Sınav'ın yapımcılığında Sinegraf şirketi altında yapılıyor. Ve ilk 97 bölümde daha çok olmuş olayların canlandırıldığını görüyoruz. Yani geçmişte yaşanmış olayların farklı bir versiyonla ve kurguyla karşımıza çıktığını görüyoruz. Ama Kurtlar Vadisi'ne Pusu isminin eklenmesi, hani ben o dizinin içeriğiyle o pusu ifadesini çok bağdaştıramadığım için ona bir soru işareti atıyorum. Ama Kurtlar Vadisi Pusu'da biz neyi görüyoruz? Sonradan yaşanan gerçek olayların önceden dizide gerçekleştiğini görüyoruz. Buna dair başka örnekler de var. Onu da birazdan detaylı bir şekilde açarız.
1: Peki, sen ne diyorsun Aytunç bu olanlara? Yani hem bu iddialara hem de senaristlerin kendi bu iddialara ilişkin açıklamalarına.
2: Evet, şimdi şöyle, Kurtlar Vadisi, ben Ferhat'ın bıraktığı yerden alayım. İki ayrı düzende izlemek lazım orayı. Birinci bölüm, 97 bölüm. 97 bölümdeki, ilk 97 bölümdeki duruş ve çizgi. Oradaki duruş ve çizgi, Büyük Ortadoğu Projesi'ne karşı çıkan, 1 Mart tezkeresinde duruşu olan, Irak'ın işgaline karşı çıkan ve Türkiye'deki bir avuç komprodorun,
3: Filistin'e destek olan,
2: bir avuç komprodorun ve iş dünyası adı altında Türkiye'yi ele geçiren ve milli servetin büyük bir bölümüne el koymuş komprodorun ele geçirilmesi ve yok edilmesini hedef alan bir anlayışla hazırlanmış. Hı hı. Şimdi 2003'te başlıyor dizi Kurtlar Vadisi olarak. O dönem bu diziyi işte Ömer Lütfümeteler'in başlangıcında olduğu, daha sonra Raciş Aşmaz, Bahadır Özdener'in olduğu, konsept danışmanının Soner Yalçın olduğu, zaten Aslan Akbey karakteri öldürüldüğünde Bay Pipo kitabı zaten yanında duruyor. Soner Yalçın'ın kitabı. Şimdi oradan ve o süreçte neler yaşanıyor bu ülkede? Şimdi bugün biraz önce Can da söyledi ama daha da açarsak Kozinoğlu'nun ölümünü soruşturan veya Kozinoğlu, ah Kozinoğlu nasıl öldürüldün diyenlerin büyük bir bölümü bugün hain ilan etmişti Kozinoğlu'nu. O dönem Ergenekoncuydu, ulusalcıydı.
1: Doğru.
2: Şimdi geriye dönüp
1: aslında
2: baktığın
1: hedef
2: zaman
1: olmuştu.
2: Şimdi Taraf Gazetesi FETÖ'nün karargahı, zamandan daha da tehlikeli bir gazeteydi. Taraf Gazetesi'nde ciddi bir şekilde uzun uzun yazılar ve analizler yapılıyordu. Şimdi o yazıları yazanlar bugün işte kahraman bir şekilde çıkıyorlar, anlatmaya çalışıyorlar. Ben şunu biliyordum, ben şunu şey yapıyordum diye. Yok öyle bir şey. FETÖ artıklarıyla olacak bir şey değil bu. Çünkü bir ideolojik bir kavga var. 18 Eylül 2005'te Fethullah Gülen Aktüel Dergisi'ne röportaj verdi. Ulusalcı dalgayı aşacağız dedi. Dizinin sonlanma sürecidir o. Bakın bunların hiçbirini unutmayalım. Burada bir ideolojik bir kavga var. Ve 2007'den sonra başlayan süreçte Ümraniye'deki el bombaları, hı hı, ve arkasından başlayan bir süreci biz izliyoruz. Ha ben ya senaristlerin Fethullahçı mı değil mi olmadığını söylüyorlar zaten. Kadiri tarikatından bunlar. Aile olarak da Fethullah'la hiçbir ilişkileri yok. Ama evet, o dönemin ikliminde, o dönemin süreçlerinde ya sindirildi ya korktular ama bildiklerini anlatmadıklarını ben düşünüyorum şu anda senaristlerin. Yani daha detaylı bir soruşturma yapıldığında. Çünkü 10 Kasım'da ölüm emri verilen bir kişinin, Kazım Kaşifoğlu'nun 13 Kasım'da hayatını kaybetmesi gerçek hayatta, bu hayatın olağan akışına aykırı
1: yani
2: bir süreç.
1: Yani dizide ölüm emri verilen demek istiyorsun. Dizide, 10 Kasım'da dizide böyle bir şey var. Ardından sonra 8'inde de dizide de öldürülüyor.
2: Şimdi o yüzden ve artı ilk 97 bölümün baktığımız zaman mesela diziyi seyredenler bilir veya hatırlatmak bağında Ali Can'dan karakteri Kosova'dan geliyor. Kosova'da görevli bir MİT görevlisi, bir bürokrat, aslında subay baktığımızda. Kaşif Kozinoğlu o dönem Bosna'da. Bosna'da mücadele vermiş. Daha sonra işte başka yerlere gitmiş, Orta Asya falan. Yani Ali Can'dan aslında Kaşif Kozinoğlu'nun bir silüeti. Çünkü çok Ali Can'dan var Türkiye'de. Böyle bir gerçeklik var.

0: Bu arada Raci Şaşmaz ifadesinde Osman Sınav'la ilgili de diyor ki bazen senaryoya müdahale etmek istedi ama ben uygun görmedim. Daha sonra da hani tehdit edildiğini söyleyerek, kendisini ve ailesini tehdit edildiğini söyleyerek diziyi tamamen yani bana devretti. Bir iddia tabii ki bu ama.
1: Evet, Osman Sınav yaşamıyor. O da sırrı olarak gidecek demişti ama sonuçta.
2: Kendisinin evet öyle bir ifadesi var. Evet, yani tehdit edilmiştir. Benimle mezara gidecek. Bununla ilgili hiçbir şey söylemedim şeklinde bir ifadesi
3: bir,
2: var.
3: Evet. Bir ayrıntıyı vermek
1: şimdi,
3: lazım.
1: Şimdi çok özür dilerim. 18 Ekim 2005'te Fethullah Gülen aktüele röportaj verdikten sonra 22 gün sonra 9 Kasım 2005'te Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ilk kumpas kuruldu. Yaşar Büyükanıt üzerinden Şemdinli'de. Bakın bunların hepsi kronolojik olarak unutulmaması gereken ve bugün Kaşif Kozinoğlu sürecinin başlaması aslında zincirin bir parçası. Yani bu dosyanın içinden dosyalar çıkacaktır. Şimdi o dönemin istihbarat şube müdürü Ali Fuat Yılmazer'in buradaki rolü. Ekrem Dumanlı ölümünden sonra, Ekrem Dumanlı Zaman Gazetesi'nin o dönemki genel yayın yönetmeni, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünden 12-13 gün sonra Zaman Gazetesi'ndeki köşesinde çok zorlamayın Kaşif Kozinoğlu'ndan kahraman çıkaramazsınız diye bir yazı yazdı. Yazı yazdı. Ve iddialara göre Ekrem Dumanlı'nın da bu süreçte bir rolü olduğu konuşuluyor. Yani biz bu olayı buradan işte kriminal anlamda şurada şu oldu burada. Ya doğal öldü. Kaşif Kozinoğlu'nun doğal öldü ortaya çıktı. Bu şunu değiştirmeyecek.
3: Kumpası değiştirmeyecek.
1: Kumpası değiştirmeyecek. Türkiye'de işte Mustafa Balbay 5 yıl yattı.
0: Doğru. Yani
1: işte Doğu Perinçek 6 yıl yattı.
0: Ne bileyim
1: bizim rahmetli Hikmet Çiçekler vesaire birçok arkadaşımız dostumuz bir yattılar. Yani bu bir gerçeklik. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dibine dinamit konuldu. Ergenekon, Balyoz vesaire.
0: Tabii.
1: Şimdi ve artı biraz önce Berat'ın da vurguladığı 87 gün sonra Kozinoğlu'nun ölümünden 87 gün sonra Hakan Fidan'ın hedef alınması. Ya bu bir operasyonun çok ciddi bir şekilde nasıl büyük olduğunu gösteriyor bize. Ve burada herkes yüzleşmeye açık olmalı. Hatalarıyla, sevaplarıyla.
0: Kaşif Kozinoğlu öldürüldüyse öldürülmesiyle yani ne sağlanmış oldu? Yani sadece bir sonraki bakın, adımı varsa bunun.
1: Ölmeden sonra notlarını biliyoruz az çok yansıdığı, aydınlık bunu kitap haline getirdiği. Mustafa Balbay'da notları var, Hasan Atilla orada işte var. Şimdi 10 gün sonra ifadeye çıkacak bir isimden bahsediyoruz. Savunma yapacak. Bakın unutmayın. Bu bir zincirin halkası. Oda TV davasını buradan başlattılar. Koz diye bir virüsle oraya dosya yüklendi. Kozinoğlu. Hı hı. Ve orada birbirlerini tanımayan Sonay Yalçın, Barış Terkoğlu, Kozinoğlu bir ilişki kuruldu. Bunlar buraya dedi, Oda TV'ye bilgi sızdırıyordu bu dedi. Kozinoğlu için.
0: Evet.
1: MİT o zaman yazı yazdı. Yok böyle bir bilgiye ulaşması mümkün değil, onun alanı orası değil diye. Ama bunların hepsi perde, hasır altı edilmişti. Ama
2: Aytun Çerkin bir ek yapabilir miyim? Aslında niye öldürmüş olabilir 10 gün sonra ifade verecek olan Kozinoğlu'nu? Kozinoğlu'nun en önemli ihtisaslarından bir tanesi Orta Asya. Dolayısıyla 93 yılında özellikle Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti ve Birliği'nin dağılmasından sonra Türkiye Cumhuriyetleri'nin kurulmasında aktif olarak yer aldı. Avucunun içi gibi biliyor. İfadesinde iddia o ki Orta Asya'daki FETÖ yapılanmasını nokta nokta açıklayacağı da.
1: Ben sadece Orta Asya olarak düşünmüyorum.
2: Ama isim, orada onun
1: Orta Asya, oradaki Fethullahçı yapılanma, Amerika ile işbirliği ama daha ileride Türkiye içindeki, ya şimdi Kozinoğlu dediğimiz kişi öyle sadece Asya'yı bilmekle meşhur bir MİT'çiden bahsetmiyoruz. Tabii. Bu ülkenin işini de bilen, bu ülkenin içinde yaşananları da bilen, işte bugün Aydın'ın manşet oldu, Mehmet Eymür'ün ceza verdiği bir takım dosyalar çıkıyor, 94-95'ler. Yani bu süreçleri adım adım takip ettiğimizde Kozinoğlu ismi üzerinde simgeleşen bir süreç var. Milli İstihbarat Teşkilatı'na giremeyen bir örgütten bahsediyoruz. Fethullahçılar demeyelim buna. CIA'den bahsediyoruz.
2: Tabii.
1: Esas olarak Fethullahçı falan bir şey. İnsanlar da şu anda hani gına geldi. FETÖ, her şeyi FETÖ'ye mi bağlıyorsunuz? Her şey FETÖ. Tamam FETÖ değil. CIA diyelim. Ve CIA'nin girmeye çalıştığı bir Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan bahsediyoruz.
2: Onu öldürmeye çalışan... Kim?
0: Yani Hasan Atilla Uğur demiş ki eğer konuşabilseydi, anlatabilseydi bu açıklamalarıyla belki de 15 Temmuz darbe girişimini bile önlenebilirdi diye bir ifadesi
1: ama şuna
0: olur.
1: Darbe indirecekti. Ergenekon davalarına, Balyoz davalarına... Yani

0: Yani bu davaların hepsinin nasıl kurgulandığına dair
1: gerçi
0: bence fikri vardı.
1: Gerçi bu başkaları tarafından da dile getirildi o dönemde. Dediğin gibi ne kadar duyuldu? O da ayrı bir konu. Burada tamamlarsan hemen Mehmet Beyer'den Tarkan Bey'e geleceğim.
0: Biraz önce ben yayına gelmeden önce Burak Bekiroğlu ile konuştum. Biraz önce canım bahsettiği avukat. O da Ergenekon davasında Cumhuriyet Gazetesi'ne molotof atanların müdafiiydi, avukatıydı. Orada da ilginç bir şey var. Şöyle... onu da ben aktarayım ki onu da hani mesela senaristlere sorulabilir o da daha sonraki süreçte.
1: Daha sonra dediğine göre daha sonra tekrar ifadelerine
0: çünkü belgeler ve dokümanlar çıkıyor. Sence. Hayır belgeler ve dokümanlar çıkıyor. Evet. Çünkü bakın Kurtlar Vadisi dizisi şu anda Pusu özellikle Pusu bölümü 2007'den 2016'ya kadar olan süreçteki 300 bölüm Türk Devleti tarafından didik didik ediliyor. Şu anda inceleniyor bütün dizide kim başka, ne yapıyor.
1: Belki de başka ayrıntılar da çıkar. Ayrıntı.
0: Bakın,
1: zaten FG plakası var, işte Erdoğan mezar taşı var. İşte az önce konuştuğumuz.
2: Bu arada mezar taşı dedi ya Raci Şaşkın. Mezar taşı gerçekte de olabilir dedi. Hı hı. Öyle bir mezar taşı yok. Gerçekte sonrasında gidip çekim yapıldığında
1: orada
2: o mezar taşının o prodüksiyon tarafından getirildiği.
0: Senaristler onu bilmeyebilir. Hani ama senaristler bilmeyebilir yapınca, ama oradaki değil. İçindeki kadrolar kimdir orada
2: ana
0: oraya koyan?
2: Sahibi, yapımcısı ve senaristi aslında.
0: Evet.
2: Yani o dizinin Pusu kısmının yapımcısı
0: şimdi
2: ve senaristi.
0: Burak Bekiroğlu'nun o müdafiliğini yaptığı Cumhuriyet Gazetesi'ne molotof atan şahıslarla ilgili. Bakın 27 Mart 2008'de dizide İskender Büyük isimli karakter Veli Küçük'ü temsil ediyor orada.
2: Evet.
0: İstanbul yanacak diyor. Talimat veriyor dizide. Ve o gün molotoflamaya başlıyorlar her yeri gençler. 29'unda Cumhuriyet Gazetesi'ne molotof atılıyor. Evet. Ve diyorlar ki ifadeyi verenler, sonrasında ifade alınırken ekleme yaptırılanlar, bize talimatı Veli Küçük verdi. Bu da mı tesadüf?
1: Bu da mı tesadüf? Hemen Mehmet Bey'e de sorayım. Siz ne diyorsunuz bu tesadüflere?
3: Şimdi önce şunu söyleyelim. Tabii Ömer Lütfü Mete ile başladı Kurtlar Vadisi. Sonrasında içinde şiddet, çok şiddet yer alıyor gerekçesiyle sonrasında vazgeçiyor Ömer Lütfü Mete. Akabinde de vefat ediyor. Allah rahmet eylesin.
1: Evet.
3: Daha sonraki süreçlere baktığımız zaman yine de yani Türk milletinin böyle yüreğine dokunacak kahramanlıkları andıran ve herkesin gerçekten işini gücünü bırakıp o televizyon ekranlarına kilitlenen bir dizi film olduğunu herkes kabul ediyor. Bunu tabii ki kademe kademe görmek lazım. Bir müddet sonra işte bu şu an gördüğümüz ekranlarda izlediğimiz sahnelerin nasıl gerçekleştiği yönünde ben de bugün birkaç o dönem itibarıyla yakınlık gösteren ya yakın duran isimlerle görüştüm. Şaşmazların kesinlikle FETÖ ile bir bağlantıları olma ihtimalini sıfır olarak değerlendirdiler. Ama şunu da ifade ettiler. Yani dönemin Genelkurmay Başkanı'nı tutuklayan, kuvvet komutanlarını tutuklayan, hatta ve hatta Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başkanını dahi sorguya çekmek isteyen bir yapının bizi ne yapar şeklinde bir, bu tabii ki bir Yorum. Bu yorum ekleyerek.
1: Bizi ne yapar diyen kim?
2: Şaşmazlar.
3: Yani şaşmazların yani bu senaryoyu.
1: Bize ne yapmaz ki yani?
3: Ne yapmaz
1: bunu yapan
3: ki,
1: bize ne yapmaz ki, deme, ki
3: bize ne
1: dediklerini.
3: Yapmaz ki. Evet cümleyi o şekilde kuralım. Böyle bir düşünceye kapılıp sonrasında diziye müdahale edilme ihtimalini ve ya da olasılığının olabileceği üzerinde durulduğunu ifade ettiler bana.
1: Peki,
2: ama Mehmet abi
1: bugün
2: o dönemde MİT baskını olmadı. 7 Şubat 2012'de olan şey. Hayır, bu Kozinoğlu çok daha önce yani sirayet etme varsa FETÖ'de çok daha önce vardır.
3: Şimdi
2: hani o olaydan öncedir.
3: Hani bahsediliyor ya MİT içindeki anlaşmazlık, çatışma filan.
1: Evet.
3: Mesela o dönem itibariyle ben duyuyordum yani MİT'in içinde işte aydınlıkçılar, yani gruplar varmış. İşte aydınlıkçı grup, işte bir takım başka bir tanımlamalar da yapılıyordu. Bunlar arasında da bir anlaşmazlık olduğu yönünde de bir takım iddialar vardı. Şimdi bunun üzerinden tabii ki yaşanan bu cezaevinde yaşanan işte ölüm olayı, MİT'in içinde önemli bir görevde bulunan bir kişinin sonrasında acaba neler olabileceği, bu örgütten ilgili, yani şimdi artık terör örgütüdür, onun için örgüt diyorum. Bu örgütten ilgili bir takım bilgilerin, belgelerin ya da önünü kesmek için, daha o zamanlar darbe olmamıştı. Dolayısıyla bu hazırlık içinde olan yapının bu kadar kamuoyunun 7'den 70'e bütün herkesin dikkatle takip ettiği bir filmin resmen içine, insanlar içine girip yaşıyor bunu. Yani filmi birebir yaşayan bir durumdaydık. Yani bunu kabul edelim. Böyle bir yapıda FETÖ'nün o filmin içine de girebileceği ihtimali yüksek görülüyor. Dolayısıyla burada yaşanan, yani bu sahnede yaşanan önceden bilme, yani nereden biliyordun bunun öleceğini şeklindeki iddiaların doğru olabilme ihtimalinin yüksek görülüyor. Şunun da altını çizmek lazım. Bu filmin sahipleri, yani Şaşmaz kardeşler gerçekte buna destek oldular mı sorusunun cevabını ben açıkçası oldular diyemem. Hani böyle bir şey
1: hiçbirimiz bilmiyoruz şu anda. Elbette bu soruşturma böyle, bunun belki
3: böyle bir şey
1: ve
3: haksızlık etmiş oluruz.
1: Bulacak.
3: Çünkü yapı itibarıyla, görüş itibarıyla, düşünce itibarıyla hiçbir şekilde FETÖ ile yan yana getirilebilecek bir duruşları olmadı. Yani bunu yakinen tanıyanlar da, bilenler de, yaşantıları da, geçmiş dönem itibariyle aile içindeki siyasi görüşleri de bunu gösteriyor. Ama geldiğimiz noktada Ekrem Dumanlı'nın, FETÖ'cü Ekrem Dumanlı'nın, firari şu an zaten, Ekrem Dumanlı'nın bu senaryoya müdahil olması, yani senaryoya birebir müdahil olmuş. Şimdi böyle bir bilgi varken bu filme FETÖ'nün dahil olmadığını, bir şekilde müdahale etmediğini, sızmadığını veya her yere sızan FETÖ'nün
1: buraya sızmamış,
3: buraya sızmamış olmaması imkansız görülüyor. Çünkü her yere sızmış. Yani adeta devleti ele geçiren bir yapının her türlü kontrolü elinde tutan, her şeye müdahale eden ve her şeyi önceden bilen bir yapının buraya da sızmaması imkansız gibi duruyor. Bir örnek vereceğim.
1: Kısacık olur, artık yavaş yavaş bu loğu da toparlamak istiyorum Mehmet Bey.
3: Bir örnek vereceğim. DGM vardı Beşiktaş'ta, evet, o zamanlar.
1: Evet, tabii.
3: DGM'de bizim şimdi büyüklerimizden biri gözaltına alındı. Orada ifade verecek. Benim de avukatlığımı yapan bir kardeşimiz avukatlığını üstlendi. İçeride DGM'nin içerisinde savcılığa ifade verecekler. Ama salonda bekliyorlar. Bakın, birebir tanık olduğum bir olayı anlatıyorum. Orada hemen bir yanında bir üniversite var biliyorsunuz. Evet. Ben de üniversitenin genel sekreteriyle birlikte.
1: Bu arada görüntüler de az önceki gazinonun,
3: evet,
1: girdiği burası,
3: evet,
1: işte bu,
3: evet,
1: görüntüler.
3: Evet, evet, evet.
1: Hatta oradaki gazetecilerde,
3: orası, evet,
1: görünen Selahattin.
3: Şimdi ben de,
1: evet,
3: hemen yanı başında, yanı başında üniversitenin
4: üniversite
3: var.
4: Şurası üniversite zaten.
3: Üniversite var. Üniversitenin genel sekreteriyle birlikte oturuyoruz. Süreci takip ediyorum ben de. Yargılama sürecini takip ediyorum. Avukattan görüşüyoruz, devamı telefonlaşıyoruz. Ne durumdasınız? Bekliyoruz abi diyor. Bekliyoruz.
1: Evet.
3: Koridorda bekliyorlar. O zamanki Samanyolu televizyonunda altyazı geçiyor. Şu tutuklandı, şu, evet, kişiler tutuklandı diye. İfade, daha henüz ifade vermeyen,
1: vermeden,
3: kişi,
1: değil mi?
3: İfade
1: öyleydi
3: vermeyen
1: işte,
3: kişi,
1: evet,
3: koridorda avukatıyla
1: öyleydi,
3: birlikte bekleyen kişi televizyonda tutuklandı diye haber veriliyor. Ben arıyorum, diyorum ki Ya kardeşim bu tutuklandı, televizyonlar bu şekilde veriyor. Abi diyor daha ifade vermedik diyor. Şu an diyor koridorda bekliyor.